0: Umut, Mason Greenwood Fenerbahçe taraflarına bir oh dedirtirdi. Yani Aziz Bey'in hani transfer gecikiyor, şu oluyor, bu oluyor dedikleri dönemde her şeyi ince ince hesaplayarak buralara geldi. Yani almış olmak için Fenerbahçe'ye transfer yapmadı Aziz Bey. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, aldığın zaman cuk diye oturacak transfer yaptı. Kimi yaptı? Vedat Muriç'i yaptı. Meydan Akiye'yi yaptı.
1: Mason Greenwood.
0: 3 tane nokta transfer. Bunlar ne oluyor? Rakibi Galatasaray'a karşı geçen seneler, son 2 sene Galatasaray'ın başarıyla yaptığı bu transferlere karşılık verdi. E şimdi bakıyorsun, eksik olan yerlerde bana göre bir tane yer kaldı. Bir, yani Vedat Muriç oynamaz ise veya Vedat Muriç'te oynayacak bir tane daha santrafor alırsa bence Fenerbahçe kadrosu ligi hazır bir hale gelir. Ha, bunun dışında Fenerbahçe daha sonra ilerleyen haftalarda elindeki yabancı oyunculardan çıkar ise kurala göre 10 artı 4'ten acaba başka bir oyuncu buraya getirebilir mi? Onun çalışmasını büyük bir ihtimalle yapılacaktır. Onun planlaması yapılacaktır. Ha, mevcut oyunculardan 10 artı 4'e göre onun içinde kalabilecek oyuncular var, kalamayacak oyuncular var. Onlar da tabii İsmail Kartal'ın bu hazırlık döneminde ve oynayacağı 4 tane ön eleme maçı, ben ilkini geçeceğini düşünerek bunu söylüyorum. O maçlardan sonra oyuncuların performansına göre yönetime bir rapor sunacaktır. Zaten ligin başlaması 14 Ağustos olduğuna göre daha bir ayı var. Elindeki şu andaki yabancı futbolcuların tamamını kullanma hakkı var. O zamana kadar bir karar verecek. Bence Fenerbahçe, yani herkes bunu anlattı. Zaten Mason Greenwood'u ayrıca bir anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, tribünleri doldurabilecek, tribünleri coşturabilecek bir oyuncu transferi oldu. Bu aynı zamanda hem yönetime, hem taraftara, hem de Fenerbahçe camiasına bir güven getirmiştir.
1: Kesin. Murat abi, sen zaten uzun bir süredir bu transferin olacağını biliyordun. Mason Greenwood'un Fenerbahçe sana ne hayal ettiriyor ve şu görüntülere baktığın zaman evet, yani Nathan Ake çok önemli bir transfer. Vedat kesinlikle çok iyi bir transfer ama bu transferle birlikte sanki Fenerbahçe camiasının da, bu yaz için söylüyorum tabii ki bunu, havası başka bir noktaya geldi.
2: Evet, yani karşılama töreni, uçağın kalktığı an ve indiği ana kadar takip edilmesi, takipçi sayısının patlaması, bir rekor kırması bakıldığı zaman bir kere çok uzun bir yolculuktu. Yani uzun bir yolculuktan kastettiğim, çok emek verildi. Çok görüşmeler yapıldı. 2-3 defa, 3 defa Fransa'ya gidildi, İngiltere'ye gidildi. Yani bu transferin bitmesi için oldukça fazla efor sarf edildi. Tabii Oğuz Çetin, Cihan neydi soyadın?
1: Tamer,
2: evet. Yani beraber bu operasyonu yürüttüler. Aziz Bey, Aziz Yıldırım gerçekten transferin olması için de büyük bir fedakarlıkta bulundu. Tabii bu nasıl bir fedakarlık? Hem bu transferin bitirilmesini istedi, hem de bakıldığı zaman ekonomik olarak çok ciddi bir pazarlık süreci geçti. Bugün işte 39 açıklandı. 40 milyon euro diyelim biz. Yani çok büyük ve önemli bir rakam. Oyuncunun alacağı para, süreç. Yani bütün bunlara bakıldığı zaman uzun zamandır Türkiye'de Fenerbahçeliler adına bu kadar çok heyecan duyulacak bir transfer ya da böyle bir kalabalığın olduğu, böyle bir coşkunun olduğu transfer olmamıştı.
1: En son mesela hangi transfer dersin buna yakın Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran?
2: Valla bilmem, aklıma
1: zor
2: gelmedi.
1: Zor değil mi, hatırlamak yani, zor yani.
2: Gelmedi yani. Yani çok Fenerbahçe geçmiş sezonlarda oldukça fazla transferler yaptı. Yani bir sürü de önemli oyuncular aldı. Yani sırf geçen sezon, yani Kerem Aktürkoğlu'ndan, Asensio'dan bakıldığında yani oldukça fazla oyuncular geldi ama yani bu çok farklı. Ya bu bir kere bu oyuncunun

0: dolu gözlendi. Biraz önce dediğim gibi yani bu 1,5-2 aylık bir mevzu. Bu kongre süreciyle başlayan bir mevzu. Tabii. Rakip başkan adayının da Hakan Safi'nin de gündeme getirdiği ya o sonra Aziz Bey'in başkan seçildikten sonraki gelişmelere bakarsak bütün camianın benimsediği olsun diyerek heyecanla beklediği bir transfer oldu. Yani Fenerbahçe sadece bir oyuncu değil, o oyuncuyla beraber bir heyecan, efendim bir yani maddi olarak bir forma satışı bakıldığında işte yarın imza töreni var. Diğer oyuncular da imza atacaklar bildiğim kadarıyla. Üç kişi imza atacak yarın. Ama diğerlerinin transferi böyle filan olmadı yani. Şimdi bugünkü bu görüntülere bakıldığında neredeyse izdiham oldu yani. Bence adam da şaşırdı yani. Bu kadar büyük bir sevgiyi beklemiyordu. Ama açıklamalarına bakıldığında özellikle eşiyle ilgili, işte çocuklarıyla ilgili, ailesiyle ilgili verdiği pozitif mesajlar da önemliydi. Fenerbahçe yani İngiltere'den işte yaşadığı talihsiz bir şey nedeniyle gönderilen diyelim İngiltere'nin dışına, milli takımın kapılarının kapandığı bir yıldızın bu bence tekrar bir daha büyük bir başkaldırısı olacak diye düşünüyorum. Çünkü Marsilya'da filan ne böyle bir sevgi görür, ne böyle bir izdiham görür, ne de böyle bir tribün görmüştür. Yani bunları görecek tabii önümüzdeki süreçte, günlerde.
1: Marsilya'da da bu arada transfer olduğuna bayağı kalabalık karşılandı. Hı hı. Yani Velodrom stadında da çok iyi bir seyirci var ama tabii bugünkü başka bir seviye.
0: Ya yani. bu şimdi tabii burada bir şampiyonluk özlemi var, hasreti var. Yani Sayın Başkan'ın bu transferin açıklandığı gün onun sesiyle yapılan bir duyuru var. Yani oldukça çok şey var. Yani bu bakıldığında onlarca basın mensubu, işte taraftar, güvenlik, polis. Yani bu çok büyük bir şey oldu. Transfer ve büyük bir operasyon mutlu sonla bitti. Eğer olmasaydı gerçekten çok büyük sıkıntı olurdu. Yani eleştirisi çok ağır olurdu bunun. Hayal kırıklığı çok büyük olurdu. Ama Fenerbahçe başkanı diyelim, sonuçta her şeyin kararını veren başkandır. Her türlü imzayı atan, teminatları veren, riski alan da başkandır. Elbette ki diğer kişilerin de, adını söylediğimiz diğer kişilerin de bir emeği var. Büyük emekleri var. Ama Sayın Başkan sözler vermişti. Bu sözleri tutuyor ve camiayı ayağa kaldıracak, camiayı tekrar heyecanlandıracak büyük transferlere imza atıyor. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, Fenerbahçe gerçekten özel bir transfere imza attı. Peki Şenol Hocam, şimdi Greenwood'la ilgili. Greenwood sağda, Asensio merkezde, muhtemelen Kerem solda ve gelecek bir santroforla birlikte Fenerbahçe'de bambaşka bir ön hatta ve taraftarları da şimdiden çok heyecanlandıran bir ön hatta kavuşmuş olacak.
2: Yani olması gereken oldu bence. Yani olması gereken buydu. Eğer Galatasaray'da sağ tarafta Sané oynuyorsa, santroforda Osimhen oynuyorsa, sol tarafta Barış Alper oynuyorsa, şimdi rakibinde aynı güce, aynı silahlara sahip olman gerekiyor. Şimdi Vedat Muriç artı bir santroforda alınırsa, şimdi sol tarafta bir sürü aday var. Onun kimin olacağı hiç belli olmaz. Bir santroforda alırsa zaten burada sıkıntı var. Bu santroforun 10+4'te sığmıyor. Yani şimdi şöyle bir bakıyorum, demin
1: az
2: yaptım.
1: Sonra gideceklere geleceğiz hocam.
2: Yani şimdi orada Oğuz Aydın var, İrfan Can Kahveci var. Yerleri de düşünmek lazım. Kerem var. Bunlardan bir tanesi oynayacak. Tabii ki her seferinde de bunlar oynayacak değil. Lig maratonu, Avrupa maçları falan işin içine gelince bir eli rahatlayacak İsmail Kartal'ın. Yani alternatifleri de çoğalacak. Bunun arkasında 10+4'e uyan bir Sıdıkı Şerif var, kalıp kalmayacağına tabii ki İsmail Kartal'ın bu dönemde ona vereceği şans, alacağı süreler belirleyecek. Onları da düşünmek lazım ama bence Greenwood Fenerbahçe için önemli bir oyuncu oldu, olacak. Yani beklentiler çok yüksekti ve beklentileri karşılayacak bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ya Aziz Bey yaparsa böyle transfer yapar.
0: Hocam yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?
2: Bak şimdi.
0: Bak mesela Osimhen

0: Osimhen'in o yazınki transfer şeyinde mesela hep şu dendi. Yani Osimhen varsa Galatasaray şampiyonluğa çok yakın. Osimhen gelirse Galatasaray şampiyon olur. Ve bugün bakıldığı zaman işte şampiyon Galatasaray oldu ve elbette ki Osimhen'in de çok büyük bir katkısı var. Yani ben o açıdan sordum. Yani bu potansiyeli sizce Fenerbahçe bu oyuncuyu da yakalayabilecek mi?
1: Yani şimdi sadece bu oyuncu üzerinden bakarsak o bir doğru bakış açısı değil. Şimdi takımın bütününe bakmak lazım. Öyle bak, takım bütünlüğü olmadan şampiyonluk olmaz. Takım bütünlüğü içerisinde bu oyuncunun görevleri, yetkileri, efendim alacak olduğu sorumluluk diğerlerinden daha fazla olur. Fenerbahçe'nin gol atmasında bir sıkıntı yoktu geçen senede. Gol yemesinde sıkıntı vardı. Şimdi bu oyuncu önde oynadığı zaman Vedat Muriç veya bir başka santrafor'da aldığın zaman, bir de sol tarafa birisini aldığın zaman Fenerbahçe bir takım hüviyetini zaten kazanacak. Savunmayı da güçlü tutacak ki İsmail Kartal'ın bu 3 tane hazırlık maçında ısrarla denediği bir şey vardı. Kaleciyi değiştirdi kalecileri. Orada bir sıkıntı yok. Ama Skriniar, Osterwolde, Gündüz'ü ve Fred omurgayı sağlam tutmaya çalıştı. Hiç bozmadı. Şimdi burada Aki olacak, Osterwolde sola kayacak büyük bir ihtimalle takım içerisinde. Yani Osterwolde buranın sol beki olacak Aki'ye geldiği zaman. Şimdi Aki'ye bir şey olduğu zaman yine Osterwolde stoper olacak. Bu sefer Archie Brown orada olacak. Şimdi planlamayı yaparken buna göre çıkıldı yola. Böyle gidiliyor. E şimdi burada Aki, Skriniar ikilisi bu hazırlık maçlarının dışında Şampiyonlar Ligi'nde bir arada oynadığı zaman kaleci de Ederson gelecekse, Ederson gelmeyecekse birisiyle birlikte bunu bozmayacak. Ha, orta sahada Gündüz'den vazgeçmedi. Fred'den de vazgeçmedi İsmail Hoca. Ve şunu söyleyeyim, 3 tane hazırlık maçının en önemli oyuncusu Fred oldu. Şimdi Fred ve Osterwolde, İsmail Kartal göreve geldikten sonra Fenerbahçe'de başka bir evreye büründüler ikisi de.
2: Şimdi benim de önüme bir 11 yazdım hocam. Az sonra bu 11 ile ilgili sana bir soru yönelteceğim ama ondan önce bunu gündüz seansında da sordum, sana da sormak isterim. Dedin ya Aziz Yıldırım yaparsa böyle transfer yapar diye.
1: Yani böyle bunu yapacağını söylemişti.
2: 2000'lerin başındaki tırnak içerisinde Aziz Baba dönemi hocam. Sence geri mi döndü Fenerbahçe?
1: Ya Aziz Bey, tabii ki bu kadar yıllık deneyimi var. Şimdi birçok şey yazıldı, çizildi. İşte eskiye döndüler, şuna dön. Ya eskiye dönmek kötü bir şey değil kardeşim ya. Eskinin doğrusuna dönmek doğru bir şey. Eskinin yanlışına dönmek yanlıştır. Aziz Bey bu kulübe çok şey vermiştir. Çok şey kazandırmıştır. Şampiyonluklar da elde etmiştir. Aziz Bey kendi döneminde bir sürü kaliteli oyuncular transfer etti. Çok yüksek düzeyde yıldız oyuncular transfer etti. Geldiği zaman ne dedi? Hatta bizim buradaki programda söyledi. Kardeşim dedi, yıldız almak var, futbolcu almak var. Biz dedi lazım olan alacağız. Lazım olan bizim için de yıldız olabilir. Aldığımız oyuncuyu biz de yıldız yapabiliriz. Nitekim hem yıldızı aldı, hem yıldızları aldı, hem de takım içerisinde yeni yıldızlar da çıkarabilir. Peki. Şimdi Ake'de sorun var mı? Yok.
2: Yok.
1: Mason Greenwood'da var mı? Yok. Vedat'ta var mı? Vedat'ı şimdi insanlar Vedat'a sanki yedek santrofor gözüyle bakıyorlar. Bence doğru bakmıyorlar. Vedat'ın geçen sene ve birçok ondan önceki senelerde İspanya'da yaptıklarına insanlar bakmıyor. Geçen sene Mbappe'nin hemen yanında arkasında 23 golle küme düşen takımda ikinci sırada gol krallığında yer aldı. Bu az bir şey değil. Osasuna'da 23 gol atmak.
2: Mallorca'da.
1: Mallorca, affedersin. Mallorca'da 23 gol atmak önemli bir şey. Ve çok oyunda da katkı sağladı. Hocam, bir de kendini geliştirdi.
2: İlk 11 yok yani. İlk 15-16 var yani takımlar için önemli. Yani hiçbir
1: kesinlikle. Şimdi Aziz Bey'e yani gelince, Aziz Bey bu kadar deneyimi kazandıktan sonra bir de şimdi 8 sene dışarıda kalıp Fenerbahçe'nin röntgenini her zaman çekmiştir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu şeyleri aldı Aziz Bey. Hala da bitirmedi. Bir son atışı daha var. Olacak inşallah. Herkes onu da bekliyor. Ha şu ara olsa da olmasa da biraz geç de olsa sıkıntı
0: kim
1: değil
0: olacak
1: ama
0: hocam, açıklayalım.
1: Yok. Onun yani birçok isim
0: hocam
1: yazılıyor,
0: bir
1: çiziliyor.
0: Hocam bir santrafor alacak ama biliyorsun.
1: Ya şimdi biliyorsun Grassi ile uzun zamandan beri uğraştı. Belli bir nokta.

0: İsmail Hoca Aston Villa'dakini istiyormuş.
1: Watkins.
0: Evet.
2: Şimdi orada bir uyum var. İsmail Hoca, şimdi öyle araya gazeteci gibi girme. İsmail Hoca onu istiyor, Aziz Bey öyle değil. O bir bütündür.
0: Hoca onlar kim aynı isterse şekilde olmaz mı hocam?
2: Olur tabii ki ya. İsmail Hoca'nın da Aziz Bey'in de ortak karar verdi. Orada
0: şüphesiz.
2: Bir yani komitenin de var, futbol komitesi de var. Onların da hep birlikte oturup karar verdikleri bir sonuçtur. Şimdi tabii ki şey diyorsun sen, Aston Villa'nın santroforunu.
1: Olivier Watkins.
2: Olivier Watkins'ın diyorsun. Olivier Watkins'e ne İsmail Kartal hayır der, ne Aziz Yılmaz hayır der. Aziz Yıldırım hayır der. Ne ben hayır derim, ne sen dersin, ne de Ömer der.
0: Ne de rakip o takımın hocaları.
2: Yok, rakipler hayır der. Yani eğer Fenerbahçe'ye faydası olacaksa, alınabilecekse, alınabilecekse alır onu Aziz Bey. Ya Gresi olayından bahsettim. Bu kadar uğraşıldı. Gerekeni fazlasıyla Fenerbahçe kulübü verdi. Vermesine rağmen olmadı. Ama
0: kapandı mı orası?
2: Hayır, orası ya kapanacağını düşünmüyorum. Bu işler için araştırmalar devam edecektir büyük bir ihtimalle.
0: Hayır, Gresi için kapandı mı?
2: Şu anda bir ses seda yok.
1: Antrenman bu belli olmaz.
2: Yani şu acelesi kalmadı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe şu anda bu transferle elini rahatlattı Murat. Bu transferle birlikte, Greenwood transferiyle birlikte Allah'ın izniyle iki tane ön eleme turnuvasında Ake, Vedat Muriç de tahmin ediyorum ilk maçtan sonra belki ikinci maçına da yetişebilir veya ilk turu yetişmese bile ikinci tura yetişir, orayı da Fenerbahçe şey yapar, amorti eder. Orada bir sıkıntı beis olarak görmüyorum ben onu. Ne olacak? Şimdi Ağustos'a kadar, Ağustos'un hatta sonuna kadar bu kadroyla gider Fenerbahçe kayıpsız. Santrofor konusunda da yani ısrarcı olacaklardır. Muhakkak seçici olacaklardır. Ama en iyisini almak için yine Aziz Bey'i bekleyecektir. Yani buraya bir santrofor almış olmak için olmayacaktır.
3: Şimdi kadro demişken hocam, şöyle bir kadro yapalım hep birlikte. Sonra hem sana hem Murat abiye sormuş olacağım. Kalede Ederson.
2: Evet.
3: Savunmada Skriniar, Ake. Savunmanın kanatlarında Semedo ve Brown. Dönem dönem Osterwolde de olabilir.
2: Yok, Osterwolde'yi koyuyoruz.
3: Tamam, fark etmez.
2: Brown. Niye Brown'u koymuyoruz? Brown 10+4'e uyuyor. O 4'ün içinde olduğu için. Biz şimdi şöyle düşünelim. Onu koyalım oraya.
3: Tamam, fark etmez hocam.
2: Saydığım doğru. Ederson, Semedo, Skriniar, evet. Ake, Osterwolde.
3: Önünde Kante Gendouzi ya da Fred Gendouzi.
2: Bravo, o parantezi de koymak
3: tabii
2: lazım.
3: Tabii ki mutlaka. Hücum dörtlüsü de önde Kerem,
2: Asensio'yu da sayalım
3: tabii
2: oraya.
3: Tabii. Kerem, Greenwood, merkezde Asensio, önlerinde de
2: Kante, Gendouzi, Asensio.
3: Aynen, Greenwood, Kerem kanatlarda. Watkins, Giras ya da Vlahovic.
2: Hayır, burada Vedat attı mı? Vedat da var burada.
3: Var, Vedat da var.
2: Hayır, niye ben bunu söylüyorum sırayla biliyor musun Ömer? İlk onu belirlemek lazım şeye göre. 10+4'ün 10'unu.
3: Doğru. Şöyle
2: 10'unu şu ana kadar transfer etti Fenerbahçe. Ben bir daha sayayım sana. Ederson,
3: evet.
2: Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. 11 hemen hemen. Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Vedat. Sol tarafta da bir Türk.
3: Ben Kerem'i yazdım şu anda.
2: Kerem oğlu. Tabii Kerem'i yazıyor. Yani mevcutta öyle diyelim. Altında Oğuz'u koyabilir.
3: Vedat'ı şundan yazmadım hocam. 4-2-3-1 ya. Hani bir isim yazacağım için. Ya zaten dediğim gibi Vedat mutlaka Fenerbahçe'de dönem dönem 11, dönem dönem bütün maçlarda yer alacaktır zaten. Mutlaka.
2: Senin dediğini anlıyorum mu? Benim dediğim şu.
3: Ben başka yere getireceğim konuyu çünkü.
2: Şimdi ben oradan geçersin oraya mesela. 10+4'te 10'un içinde olabilecek oyuncular. Anladım, şimdi buraya. Eğer biri santrofor daha alınırsa, o zaman bu kadronun içerisinden bir kişiden daha feragat etmen gerekir. Hatta dedim ya, Kante ve Fred konusunda İsmail Kartal'ın raporu çok önemli olacak.
3: Peki şöyle yapalım, bir daha ben sayayım hocam.
2: Tamam.
3: Çünkü şuraya getireceğim.
2: Sen konuyu. 11'e gelmeye çalışıyorsun.
3: 11'den başka bir soru soracağım size.
2: Çok güzel.
3: Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo. Osterwolde yerine Brown da olabilir. Kante, Gendouzi. Buraya Fred Gendouzi de yazabiliriz. Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Greenwood. Santrofor'da Fenerbahçe'nin yeni transferi diyelim oraya. İşte dediğim gibi Watkins olur, Giras olur, Vlahovic olur. Onlardan bir tanesi. Bu 11'e baktığınız zaman, bu 11 evet yıllar sonra Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında en üste taşır, Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretine son verir, yola bu 11 ile çıkılır diyeceğiniz 11 olur mu?
2: Büyük bir olasılıkla şampiyon olma olasılığı yüksek olur. Yani o Allah'ın bileceği bir iş.

0: Şimdi lig başlayacak. Galatasaray ne yapıyor? Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş da iyi geliyor.
1: Geleceğiz.
0: Trabzonspor da geliyor. Ben hayır, bütün önünden gidelim diye. Sen şampiyon olur diyorsun ya. Bu tek başına olmayacak. Hayır, rakipleri tek, de baz alarak
2: konuşacak. Şampiyon olacağız dedi başkan.
1: Şöyle söyledim.
0: Ne diyecekti başkan başka?
2: Hayır.
0: Sen abi, başkan yok. Olsan aynı şeyi söylemezdin.
2: Biz olacağız dedi. Yani net konuştu. Tek bir cümle söyledi. Ama, olacağız dedi. Başka bir alternatif yok dedi yani.
0: Şu anda Okan Buruk'un demeciniz dedik. Aynı şeyi Okan Buruk da söylüyor. Biz şampiyon olacağız seneye diyor.
1: Normal.
0: Ya normal yani. Başkanın bu bunu söylemesi. İsmail Kartal'ın. Ama ben de diyorum ki bu kadro evet şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesidir.
1: Tabii ki rakip. Hocam zaten
0: şampiyon olacak da. Futbol adamı.
1: Taraftarın içine siner mi yani o anlamda? Ha sezona işte ha, evet böyle bravo, bir 11 ile başlıyoruz.
0: Bu kadro sindi. Yani? Bu kadroyu taraftar içine sindirdi. Hoşuna gitti. Şimdi eğer buraya bir baba santrofor da aldığın zaman o zaman tam cuk diye oturur. Ha şampiyon olur mu? Maçlar oynanacak, edecek ama şu. Şampiyonluk için en büyük aday olur. Onu söylüyorum. O hiçbir şeyi ben futbol hayatım boyunca futbolculuğumda da antrenörlüğümde de yöneticiliğimde de hiçbir zaman bu kesin böyledir biz bunu böyle yapacağız sonuç koyulmaz.
1: Futbol
0: ama nedir?
1: Öyle bir oyun değil zaten.
0: Öyle bir oyun değil şimdi. Baktığın zaman biz Fransa İspanya'yı yener diyorduk. Çünkü öyle bir uçan kaçan forveti var ki ne oldu İspanya bir anda.
1: Oyun oynadı Fransa'yla resmen.
0: İspanya oyun oynadı evet. Affedersiniz kedi fareyle oynar tabii, gibi
1: oynadı yani,
0: bir oyunu oynadı. Şimdi Fenerbahçe bu kadroyu kurar. Bu kadro güzel bir kadro. Şampiyonluğun en büyük adayı olur. Galatasaray'da olur. Yapılanma itibariyle Beşiktaş'ta olur. Zaten iki senedir yapılan bir Trabzonspor'da var. O da olur. Ama bütçe olarak baktığın zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diye gidiyor bütçeler.
1: Evet.
0: Şimdi bu bütçelere göre yapılan transferde belli ki Fenerbahçe işi zorluyor. Nokta transferler yapıyor, eksiklerini tespit ediyor ve alıyor. Yani fazla uzağa gitmeyelim ya, geçen seneki yönetim devre arasında yanlış işler yapmasaydı belki geçtiğimiz sene için bile farklı şeyler konuşabilirdik. Geçen sene Galatasaray'ın en çok puan kaybı son 4 yıldır en çok puan kaybettiği sezondu.
1: Doğru.
0: Çok kötü maçlar oynadığı sezondu. Çok kötü travmalar geçirdiği sezonda Fenerbahçe buradan faydalanamadı.
1: Doğru.
0: Şimdi gelecek sene Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmuş 5.'yi kovalayacak. Bu Galatasaray içerisindeki oyuncu kadrosunda bir dağılma olacak mı olmayacak mı? Görünen ki olmuyor. Çok zor bir yarış olacak. Ama diyorum zaten İsmail Kartal'ın 3 tane hazırlık maçında oynattığı futbola baktığımız zaman taraftarın beğenisini kazanmış. Zaten 99 puan 99 gol atılan sezonda İsmail Kartal'ın sadece kritik dönemlerde yaptığı yanlış hamleler olmasaydı o zaman bile bazı şeyleri halledebilirdi ki çok yüksek bir puan aldı. Ha, hazırlık maçlarında takımın oyun olarak sahaya sahaya yansıttığı pozitif görüntü bütün Fenerbahçe taraftarı aldı. Burada oynanacak ilk maçta büyük bir ihtimalle stat dolacak çünkü
2: hocam, peki, siz 3 maçı da izlediniz. Daha önce sohbet ettik yayından önce sizde. Yani o 3 maç size ne verdi? Yani Fenerbahçe Avrupa maçına hazır mı?
0: Şöyle oyun anlayışı olarak ben hazır görüyorum.
2: Yani şimdi bir anlayış, kalede Mert olacak büyük ihtimalle.
0: Bak şunu söyleyeyim de orayı öyle tek tamam. Tek gidelim. Oyun anlayışı olarak hazır. Çünkü kadrosu eksik. Kalecisi yoktu. Sabeki yoktu. Orta sahada Kante yoktu. Asensio hazır değildi. Greenwood yeni geldi. Şimdi bunları da unutmamak lazım. Burada hazır olanlar çok net bir şekilde gördüler.
2: Ama kaleci yetişmeyecek zaten.
0: Yetişmesin. Yani
2: yetişmese bile oynamaz herhalde.
0: Oynamasın yani orada
2: Mert oynar.
0: Mert de oynar, Tarık da oynar. Yani orada ben onların zaten iyi kaleci olduğunu.
2: Sizce Mert miydi? Yani ben Mert diye
0: Mert
2: düşünüyorum.
0: Mert oynar. Büyük bir ihtimalle Mert oynar tabii ki.
2: Kante de yetişmez.
0: Ya Kante yetişmese İsmail var orada.
2: Evet.
0: Şimdi yani Bartu'nun yerine İsmail'i koyarsın. Gendüz'ü var orada. Ondan sonra Asensio var büyük ihtimalle hazır olacak. Çünkü hocam onu maçlarda sonradan kullandı. Yani belli ki tam hazır değildi. Bir sakatlığı vardı geçen yılda. Ama hazır olan şimdi bir Osterwald'ı bir Fred var. Bir de Gendüz'ü var. Şikinyar var.

0: sürpriz ayrılıklar olabilir.
1: Yani onu diyorum Ömer, Fred'i şimdi İsmail Kartal bir kenara koyar mı? Ben koyacağını düşünmüyorum. Çünkü bu 10 artı 4'te sığmıyor belli ki. Talisca evet. bile buraya sığmıyor 10 artı 4'te. Eğer yapılan transferlere bakarsak.
2: Hocam Talisca giderse şaşırmam zaten ben.
1: Yani burada Semedo var şimdi, o da gelecek. Semedo gelecek. Ha şimdi burada alternatifler denemeye çalışıyor İsmail Kartal. Mesela Mert Müldür var ama Oğuz Aydın'ı sağ kanatta son maçta geldikten sonra denedi.
0: Sağ bek konusu hocam biraz enteresan. 4 tane sağ bek var Fenerbahçe'de. Semedo var. Mert Müldür var. Mimovic'i çok beğendiği kampta hocanın konuşuluyor ama yani ben kalması aynısı, da çok kolay değil gibi sanki.
1: Ben de çok beğendim. Bak Mimovic bile İsmail Kartal'ın kafasını karıştırmıştı. Söylüyorum
0: tabii,
1: sana.
0: Tabii.
1: Neden onu söylüyorum Ömer? 10 artı 4'e uyuyor Mimovic. Uyuyor, o kontenjanın evet. içerisinde uyuyor. Ben iki maç oynattı onu İsmail Hoca. Ben çok beğendim.
0: Yani hocanın da çok beğendiği konuşuluyor ama hocam 4 tane sağ bek oluyor. Şimdi Semedo, Mimovic, Mert Müldür, Oğuz Aydın.
1: Ya Oğuz Aydın'ı şimdi yokluk olursa orada düşünür diye düşünür.
2: Oğuz Aydın'ı Beşiktaş istiyor ya.
1: Ya Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe vermez.
2: İstiyor hocam.
1: İstesin abi, herkes ister.
0: Bırakacağını düşünmüyorum yani.
1: Ya ben de düşünmüyorum şu. Ya burada Semedo'ya sanki bir teklif gelirse başka bir yere gider mi?
0: Ha, iş başka bir yere gitti. O yüzden diyorum.
1: 10 artı 4'te şimdi işler düzelir. Bir santrofor alırsa. Tabii. Bak bir santrofor alırsa. Bu sefer 11'e çıkıyor 10 kontenjanı. Ha, Semedo'ya çok iyi bir teklif gelirse. Mimovic'le, Mert Müldür'le, Oğuz Aydın'la orayı taşıyabilir misin? Onu İsmail Kartal'ın vereceği rapora bağlı. Bunları biz düşünüyoruz. İsmail Hoca bizden daha fazla kesin, yatıp kesin. Kalkıp bunlar üzerinde çalışıyor.
0: Yani bir anda Semedo, bir anda Talisca ayrılığı olabilir Fenerbahçe'de. Bunları görebiliriz yani. Ama sanki Sidik Şerif'i de hocanın tutmak istediği konu.
2: Kante ayrılığı da olabilir.
0: Nene ayrılığı
2: sürpriz
0: olabilir.
2: Sürpriz olmaz.
1: Yani Kanter'in maaşını verecek birisi birini bulsalar bence hemen verirler diye düşünüyorum.
0: Maaşını verecek birisini bulmak zor hocam.
1: Onun maaşını verecek öyle bir ya baba yiğit kulüp çıkar mı Avrupa'da bilmiyorum sevgili Avrupa'da Murat Özbosta.
2: 13 zor. Milyon euro hocam.
1: 14.
2: 14 müydü?
1: 14. Hele geçen seneki transferi 16,5. Bir de 2,5 artı almış. Yani 35 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak hangi akla hizmetti onu da çözememiş değilim yani.
0: Evet, kolay değil. Şimdiki yönetimi zorda bırakan bir durum.
2: Bir de peki. Tabii Ederson'un da yani daha durumu netleşmedi. Onu da söyleyelim. Daha gelmedi.
0: Netleşmedi ama Livakovic'in ayrılacağı bir noktada eğer Ederson kendisi istemezse ben İsmail Hoca'nın çok bırakmaya odaklı olacağını düşünmüyorum.
2: Valla yani ya tabii ki bırakmak istemeyecektir ama oyuncu eğer ayrılmak gibi bir düşüncesi olursa da Fenerbahçe'de illa kal demez bence yani. Bu yani bunlar da
0: şimdi hayır, başka bir şey yani.
2: Bunları neden ya bunları biraz şey olarak da söylüyor. Sanki bir yorum gibi de yorum değil yani, bu habersel olarak da. Yani şimdi hocam dedi Kante eğer maaşını karşılayacak ya da bir şekilde Fenerbahçe bu sözleşmeden çıkabilirse çıkacak. Yani kulübün menfaatine bir operasyon olacak bu yani.
1: Bence çok, de çok sağlıklı bir şey olur.
2: Talisca aynı şekilde eğer bir teklif bir şey olursa hem işte o da geçen sene daha lig bitmeden bir anlaşma yapılmıştı. Yani 12'den o zaman 7'ye düşürüldüğü söylendi. Yine 2 yıllık bir anlaşma yani 7-7 14 milyon euro. Ha, olur da bir teklif olur. Bunu Fenerbahçe artıya çevirirse illa sen kal ne olur filan denecek gibi bir pozisyonda olmaz. Yine Ederson içinde tabii ki kalınması istenir. Sayın Başkan kongrede süreci boyunca bütün konuşmalarında Ederson'la ilgili hep pozitif mesajlar verdi. Ama oyuncu ayrılmak isterse de buyur kardeşim getir şeyi bizim istediğimiz rakamı neyse al bonservisini. Hadi güle güle git denebilir yani, bu da sürpriz olmaz o açıdan diyorum.
1: Ama Aziz Bey Ederson'un kalmasını istiyor.
2: Evet yani listeye baktığımızda tabii gidecek olan başka oyuncular da var. İşte satışı belki gündeme gelecek başka oyuncular tabii da var.
0: Yerli oyunculardan
2: ben
0: da ayrıldık.
2: Oğuz Aydın'ı da Beşiktaş yani. İstediğini bildiğim için söyledim. Yani vermeyebilir tabii Fenerbahçe, vermez de yani niye versin? Ama Beşiktaş'ın gündemine gelmiş yani. Ha, bu resmi olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı mı şöyle bir şifayen. Yani. Tabii ki iyi bir imza olur.
0: Orası yani net.
2: Çok iyi bir imza olur.
0: Cengiz'in durumunu soracağım hocam. Çünkü hani hazırlık maçlarında goller attı. İsmail Hoca'nın da Cengiz'in performansını beğendiği konuşuluyor ama şimdi hani o gitmeyecek, bu gitmeyecek, yani birileri de gidecek yani şimdi.
1: Şöyle,

0: 16 4'ün dışında 14 oluyor. 14'te Türk yazacaksın bu listeye. E bir zorladığın zaman 14 tane Türk'ü öyle kolay değil çıkarmak tabii ki. Ama bir takımda şimdi 3 tane sol ayakta fazla olur gibi geliyor bana yani. Bir de oraya neneyi koyuyorsan 4 tane olacak.
1: Cengiz bayağı rotasyonda geride hocam.
0: Şimdi bak şunu söyleyeyim. Cengiz geldiğinden beri Fenerbahçe'ye fazla bir katkı sağlamadı. Beşiktaş'a gitti, bir katkı sağlamadı. Tabii burada İsmail Kartal'ın raporu tabii çok etkin olacak. Yönetime vereceği bir rapor olacak. Bu 3 hazırlık maçı.
2: Siz nasıl buldunuz hocam hazırlık maçlarında Cengiz'i?
0: Ya ben tercih etsem Cengiz'i mi ederim, etmem. Yani ben Oğuz Aydın'la İrfan Can Kahveci varken ben etmem şahsen. Neden? Ya 2 senedir hiçbir şey vermemişim. Ben sana 3. bir sene için yatırım yapmam yani. Bir olumlu bir şeyini Beşiktaş'a gittim. Sergen Yalçın'ın çok istemesine rağmen karşılığını alamadı.
1: Doğru.
0: Ben şimdi böyle bir durumda ben de olsam İsmail Kartal yerine İrfan Can Kahveci'nin bile modu değişmiş yani. Hazırlık maçında bak milli takımdan döndü. İlk maçta şans tanıdı. İrfan Can'ın var ya sahada duruşu bir anda değişti ya. Yani eski İrfan Can geri geldi gibi yani. Şöyle topu alışı, kendine olan güveni falan bir rahatlık geldi. İsmail Kartal bazı oyuncuları rahatlattı. Yani inancından dolayı oyuncuların ona, onun da oyunculara
2: ya biz iyi oynarsak bize bu forma adaletini sağlayabilecek bravo, bir hocayla çalışıyoruz.
0: Kesinlikle öyle olacak. Kesinlikle öyle olacak çünkü yani Çağlar'a bile şans tanıdı, düşünebiliyor musun yani? Ki o da 2 senedir hiçbir şey vermiyor.
1: Hocam şöyle bir sağ kanat rotasyonuna bakalım mı? Greenwood buradaki birinci oyuncu zaten. Evet. İrfan Can 2 gibi, bilmiyorum. Belki Nene 2 olabilir. Oğuz 2 olabilir. Bilmiyorum, değişebilir. Musaba, Cengiz Ünder var yani. Cengiz listenin çok altlarında.
0: Musaba'yı sol tarafa da koyuyor.
1: Sola da koyabiliriz ama hani bakıyorum 4. 5. isim ancak olabiliyor Cengiz Ünder.
0: Yani forma şansı şu yani İrfan Can, Oğuz Aydın varken ben İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder konusunda vereceği kararı ben de merak ediyorum yani.
2: Ben yani kalacağını düşünmüyorum. Gelen haberlerde o yönde yani. Takımda düşünülmüyor diye gelen haberler. Tabii sonuçta hoca dediğiniz gibi illaki bir rapor yazacaktır. Bir de yani biraz önce işte yabancı oyuncuları şey yaparken yani bir buraya bir santrafor takviyesi de olabilir. İşte gidecek oyuncular yani çok fazla bir yabancı kadro genişliği olduğu bir gerçek. Bunların işte baya baya bir kısmından yollamak, kiraya vermek, satmak işte ya da bir şekilde sözleşmesini feshetmek karşılıklı anlaşarak bunlar da herhalde bu önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde yapılacak diğer ana işler. Yani bir yandan da yönetimin bu gerçekten bu gündemi, bu dosyası da çok önemli bir gündem. Yani transfer yapmak, takımı hazırlamak işte ve bu eldeki oyuncularla ilgili operasyonlara imza atmak. Hepsi çok önemli şey. Bir de ödemeleri yapmak.
1: Göndermek almaktan zor.
0: Çok güzel. Bak ne güzel. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin hep alım üzerine konuştuk. Alım yapacağı oyuncuları konuştuk. Bu zor süreci nasıl atlatacağını konuştuk ama bundan sonra şimdi ikinci safa var, elindekilerinden nasıl çıkacaksın? Orayı çok doğru vurguladın Murat Özbostan. Yani satacağın oyuncular da bir hayli fazla. Onun üzerinde bir oyuncu sirkülasyonu olacak Fenerbahçe'de. Ama vereceği oyuncuların da bence hepsinin bir alıcısı çıkar.
2: Hocam bir liste yapalım mı seninle beraber?
0: Ya işte bu onun dışındakini...
2: Livakovic'i yolladık hocam. Ederson belli değil diyoruz daha. Yani kalması
0: ya şu anda Ederson kalıcı gibi.
2: Yani Diego Carlos
0: yok. O zaten kalmak istiyor.
2: Becao'da.
0: O da olmaz herhalde.
2: O da olmaz.
0: 16 4
2: sen de bir isim söyle.
1: Çağlar.
2: Çağlar.
0: O da. Türklerden bahsetmeyelim. Önce yabancılara gidiyorsun, oradan git.
2: Avramat.
0: Aynen öyle. Yolcu.
2: O da yok, gitti.
1: Ben hemen iki tane söyleyeyim. Omar Fayet, Aziz Fol, onlar gider.
0: Onlara kiralık verirler belki. Evet.
2: Mimović.
0: Ya Mimović konusunda benim kafam karıştı. Bilmiyorum İsmail Kartal'ın karıştı.
1: İsmail Hocam da bence kafası sizin gibi.
0: Ben sana söylüyorum. Ben iki maçta ben şu. Semedo şimdi büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi maçına bu hafta yetişemeyecek. Yani o izin.
1: Mimović başlarsa sürpriz olur mu hocam?
0: Yani Mimović de başlarsa İsmail Hoca orada bir işaret vermiş olacak. Şu. Biz öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. İsmail Kartal'ın raporunu bekleyelim. Çünkü bu hazırlık maçları da bak elindeki en büyük verilerden bir tanesi.

0: tanesi oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk iki maçta büyük bir veri toplayacak oyuncular hakkında. Alabilecekleri, yani onlardan ne verim, nasıl bir performans alabileceğini görecek. Nasıl ki Fred'den, Osterwolde'den, Skriniar'dan iyi performans aldı İsmail Kartal bu hazırlık maçlarında. Aynı şeyi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu performansları gözleyecek. Ben İsmail Kartal sanki Mimovic'e bir şans tanıyacak gibi düşünüyorum.
1: Hiç sürpriz olmaz.
0: Freddy, ben İsmail Kartal, Fred konusunda yani ben de inanılmaz derecede beğendim. Yani bu performansını Şampiyonlar Ligi maçına yansıtırsa Freddy kimse Fener'den yollayamaz bence. Enteresan. Yani yollamamalı, yollayamaz değil, yollar.
2: Ne yapacak? Başka kulübede mi otursun?
0: Şöyle, yollarlar da ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi performansı eğer iyi olursa yollamazlar zaten.
2: Kerem'e de teklifler var hocam. Sürpriz olmaz.
1: Birkaç oyuncu var Fenerbahçe'de bence. Onların dışında kim ayrılırsa sürpriz olmaz.
2: Ya şimdi
1: Skriniar, Asensio.
2: Yani Fenerbahçe'nin
1: işte bazı birkaç yeni transfer ya da isimlerde onların dışında kimse
2: yani Fenerbahçe'nin kim ayrılırsa sürpriz olmaz. Bu bence. Ekonomik tablo içerisinde oyuncu da satması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla da Kerem'e bir teklif gelir ve cazip olursa Kerem gidebilir. Ya yani sürpriz olmaz.
0: Maaş skalasını
2: yani şu anda.
0: Olmaz.
2: Maaş Ederson sürpriz olmaz. Kante sürpriz olmaz. Talisca sürpriz olmaz. Osterwolde de bence sürpriz olmaz ama hocam diyor ki Osterwolde kalır orada.
0: Yok canım, Osterwolde İsmail Kartal'ın bırakması
1: şöyle
0: mümkün.
1: Şöyle ilginç bir durum yok mu hocam? Yani şimdi bak ne dedik?
0: Osterwolde'den daha iyisi yok. Bak söylüyorum, Osterwolde'den daha iyisini
1: ne
0: kim
1: hocam
0: alacaksın Avrupa'dan, bana söyle. Osterwolde'nin yaşı daha 26. Dinamik, atletizm var,
2: hocam,
0: suratı var.
2: Yok da yani bir rakam varsa da niye satılmayacak mı yani?
0: Yok abi, bundan önce hep satıldı. Ferdi satıldı, Arda satıldı. Efendim Yusuf satıldı. Bu oyuncular satıldı. Fenerbahçe şampiyonluğu.
2: Oyuncu satmak lazım hocam, para lazım.
0: Ama sen lazım olanları satıyorsun. Fenerbahçe bu dönemde, Aziz Bey döneminde lazım olan futbol performansıyla takıma katkı verecek oyuncuyu Aziz Bey istediğin kadar para ver, satmaz. O şampiyon olmak için buraya geldi. Adam bu kadar yıl sonra tekrar Fenerbahçe'ye başkan olmuş. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Keyfi yerinde. Parası pulu var. Sağlığı yerinde. Bu sıkıntıya niye girdi? Ben Fenerbahçeliyim dedi. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olması için buraya soyundum dedi adam. Niye soyundu? O zaman sen Osterwolde'yi sat. Nasıl soyunmak olur? O zaman diğerlerinden bir farkın kalmayacak.
1: Bir şey de var. Osterwolde, Fred, İrfan Can. Yani İsmail Hoca ile birlikte kan gelen oyuncular var. Yani sürekli böyle hani şey derler ya, yani oyuncuya kan geldi.
0: Zaten bu oyuncular hep iyi oynuyordu. Geçen sene Tedesco'nun hışmına uğradılar. Ya geçen sene dağınık bir takım. Mourinho'nun ilk dönemini hatırlayın Fred için. Mourinho bile demeç verdi ya, ben Fred'i özlüyorum diye. Hatırlayın
2: evet,
0: bunu.
2: Evet evet dedi.
0: Yani
2: dedi.
0: Bu Fred yani yeni olmadı. Fred'i Tedesco geçen sene yok etti. İrfan Can'ı yolladı Nene'yi oynatmak için. Yani o yani bir Tedesco bir felaketti. Yok, ya geçen yok sene.
1: Freddy Jose Mourinho da yok etti. Yanına
0: sonradan
1: yok etti. Amrabat'ı koydu yanına. Freddy koskocaman bir alanda değerlendirdi. Oyuncuyu da bence yok etti biraz.
0: Tabii canım, o sonraki bölümünde
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii. Peki Fenerbahçe bölümünü tamamlayalım. Geçelim Trossard'a. Trossard imzayı attı Tüpraş Stadyumu'nda. Çok güzel görüntüler vardı. Orkun Kökçü'nün geçen yılki imza töreni gibi. Yine doluydu stat. Yine Beşiktaş gerçekten büyük bir coşku yaşadı, taraftar Murat abi. Çok önemli bir transfer, önemli bir imza ki imza töreninde şunu gördük. Taraftar Trossard'dan sonra durmayacak, başka yıldızları da istiyor. Muhammed Salah tezahüratları vardı. Beşiktaş Trossard'la birlikte yepyeni bir pencere açtı diyebiliriz.
2: Yani biraz önce tabii Fenerbahçe'nin transferini bahsederken uzun bir yolculuktu diye bir cümle kurmuştum. Ya bu Beşiktaş için de gerçekten uzun ve zahmetli bir yolculuktu. Yani bakıldığında bu işin de bir buçuk aydan fazla bir süreci var. Yani Dünya Kupası'nın öncesine kadar giden bir süreç var. Beşiktaş da, Sayın Başkan da çok emek verdi bu transfere. Onda hakkını vermek lazım. Büyük fedakarlıkta bulundu Beşiktaş. Oyuncuyu menajerine önce tabii ikna edip daha sonra oyuncuyla görüşemiyorlardı. Ama menajeriyle çok sık bir araya geldiler. Rakamlar

0: 4'lerden başlayıp işte dün açıklandı 6.5'lara kadar çıktı. Tabi bunun içinde bazı bonuslar da var, onları bilmiyoruz. Artı Arsenal'le olan yine pazarlıklar yapıldı, görüşmeler yapıldı. İşte 18 milyon eurolara da 13'lerden başlayıp 18 milyon eurolara kadar giden bir süreçle bitti. İşte orada da bir bonus da 18 artı 2'si var. Yani Beşiktaş bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bitmeseydi aynen Fenerbahçe'deki gibi bu da büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Büyük bir taraftar hayal kırıklığına uğrardı, üzülürdü. Tabii geçmiş yıllarda Beşiktaş çok transferler yaptı. Önemli yıldızlar aldı. Ama bu sefer bir farkı var. Bu oyuncu işte Arsenal'de direkt oynuyor. Şampiyonlar Ligi finalinde oynuyor. Belçika milli takımında oynuyor.
1: Yani Premier Lig şampiyonu oldu. Evet. Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
0: Evet.
1: Ve Dünya Kupası'nda da çeyrek final oynayan ve 2 gol 3 asisti katkıyla evet. Belçika'nın en önemli isimlerinden birisi olarak buraya geldi.
0: Buraya geldi. Evet. Yani şimdi bazen bir oyuncular alırsınız. Yani o da bir yıldızdır ama işte bir durumu vardır. Oynamıyordur. Yedek kalmıştır. Ya da başka bir geçmişindeki CV'lerde önemli takımlardadır. Daha sonra başka takımlara daha aşağı düşmüş. Ama Beşiktaş zirvedeki bir oyuncuyu aldı. Yani öyle bir tecrübeyi satın aldı. Yani sadece verecekleri sahadaki katkıyla değil, sonuçta bu kadar uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuyu getirdi. Ve bugün bakıldığında işte 15-20 bin kişi imza töreni, muhteşem bir imza töreni yapıldı. İşte geçmişte Sergen Yalçın'a yapıldığı gibi, geçmişte Quaresma'ya yapıldığı gibi, Vida'ya yapıldığı gibi, Orkun'a yapıldığı gibi. Yani Beşiktaş bu anları çok özlüyordu. Geçen sezon Orkun'la bunu yaşamıştı. Bu sezon ve bugün bu gece, bu akşam bunu yaşadı tekrar. Tabii oyuncu mutlu, ailesi mutlu, başkan mutlu, hoca mutlu. Yani hoca da çok istedi bu transferin bitirilmesini. Aslında başka birkaç daha isim de sunmuştu yönetime. Ama dediğim gibi yani birinci seçenekti ve Beşiktaş hiç vazgeçmedi. Yani sonuna kadar bu transferi bitirmek için elinden geleni yaptı. Ve 4-4'lük bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Türkiye'ye getirdi. Yani çok acayip bir lig olacak diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Evet, yani çok özel transferler geliyor ve onlardan bir tanesi
2: Beşiktaş'ın
1: de
2: Beşiktaş'ın şampiyonluk oldu. Şansı ne kadar Murat Özbosta?
0: Hocam golcüyü de aldıktan sonra söylerim bunu.
2: Demin bana sen Fenerbahçe'yi sordun da ben de aynı şeyi söyledim.
1: Hayır, stoper ya, transferi de var daha, belki
0: sağ kanalı transfer. Ama bu golcü transferi.
2: Bana dedi lazım. Ya Fenerbahçe böyle şampiyon olur mu kadar?
0: Ben hocam, de aynı burada, şeyi sana burada bazı...
1: Bir şey söyleyeceğim, senin sorun daha zor. Yani Fenerbahçe kadrosu daha oturmuş durumda, Beşiktaş'ın bence hala daha birkaç önemli yani ekleme Beşiktaş, ihtiyacı var.
2: 3-4... Beşiktaş'ın da epey oturmuş bir kadrosu var.
1: Sayalım hocam.
2: Kaleci zaten geldi, onu sayma. Sağ bekin hazır zaten.
1: Muruyu. Sol evet. Bekin hazır. Uttara.
0: Sol bek yeni geldi canım.
1: Tamam, hazır.
2: Ama yani. İki evet. Stoperin hazır. Bir tane de alsan, bir almasan da o stoperlerle götürürsün işi.
1: Hiç emin değilim Agbadu konusunda.
2: Hoca karar verecek. Bu hoca belki o oyuncuları daha iyi hale getirir. Agbadu'nun
1: merkeze
2: yanına.
1: Merkeze gelelim hocam.
2: Merkezde 3 tane oyuncu. Orkun var. Endidi var. Şey aldın.
1: Salih
2: Özcan aldın.
1: Yanına da büyük bir soru işareti yazıyorum.
0: Kimin yerine?
2: Ama en şimdi bak yanına. Dediğim sana bak, bazı şeyleri hocalar değiştirir Ömer. Bunu hocam unutmayalım. Mutlaka. İsmail Kartal'la dedim ki bak, bazı oyuncuların performansı hemen belli etti kendini. Şimdi yeni hoca için Beşiktaş'ta İtalyano için çok iyi bir hoca olduğunu söylüyor. Evet, başarılarını doğru, ben de takip doğru. Ettim. Ettim ama şimdi o oyunculara bir şey katacak mı? O oyuncuların performansını yukarı çıkarabilir. Unutma.
1: Şöyle bu bölümde
2: Trozart'ı orta sahaya da çekebilir.
1: Tabii bu bölümde az bir süremiz kaldığı için hemen şöyle tamamlayayım hocam kadroyu. Solda zaten Trossard olacak. Şimdiki görüntü için söylüyorum. Sağda Černý ama Černý'nin önüne de bir isim alabilir. Beşiktaş'ın öyle bir isteği var. Bir
2: Raşitsa durmuyor mu?
1: Raşitsa'yı Beşiktaş hocam göndermeyi planlıyor.
2: Gönderemezse bu hocanın var, da planına Santrafor'da. Bir bakmak lazım. Ha,
1: olabilir tabii. Yani şimdi teknik adamların planı her zaman farklıdır
0: Muhammed
1: ama.
0: Muhammed Salah geliyor.
1: Muhammed Salah konuşuluyor. Geliyor. Bugün çok istenildi törende. İkinci bölümü başına bırakalım abi istersen evet. Onu. Salah'a bir konuşalım çünkü önemli. Fakat hocam çok eksik var Beşiktaş kadrosunda.
2: Bence hala. Bir santrafor daha.

0: Alırsalar Beşiktaş bak göreceksin farklı bir boyuta gidecek. Niye biliyor musun?
1: Beşiktaş farklı boyuta gidecek, transferler yaptı ama hayır, bence şu, hala eksikler var.
0: Trossard'dan sonra iyi bir santrofor, iyi bir santrofor.
1: Kesin
0: iyi bir santrofor ama bir santrofor da alırsa o top önde kalırsa Beşiktaş'ın arkası sıkıntı çekmez.
1: Peki, tam bu noktada araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başında karşınızda olacağız.
2: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı. Enzo Fernandez 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Murat Özbostan ve Şenol Uluslu Ömer'le birlikteyiz. Transferleri konuşmaya devam ediyoruz ve Trossard'da kalmıştık. Trossard'ı Beşiktaş yine geçtiğimiz yılda fazlasıyla ön plana çıkan bir kliple duyurdu. O klibi hep birlikte izleyelim.

0: Beşiktaş Cemiyeti Diriliş başlığıyla paylaşılan bir video. Geçen yılda Beşiktaş zaten bu Beşiktaş Cemiyeti videolarının transferlerle birlikte bir serisini çekmişti. Bu yılda Trossard'la başladı bu seri. Devamı da var gibi. Tabi taraftarın merak ettiği nokta burada hep şu oluyor. Sonraki transferler için nasıl ipuçları var? Yani ortada tabi tam çözmek belli değil ama mümkün değil ama Murat Boz'un arkasında bir Kuzey Amerika, Orta Amerika haritası gibi biraz sağında Afrika haritası var gibi görünüyor. Afrika demişken de akıllara bugün tabi tribünde de bayağı sesi yankılanan bir tezahürat yapılan Muhammed Salah geliyor. Ne olur ne biter bilinmez ama başkan da şöyle bir tezahüratları dinledi, şöyle bir baktı. Artık aklından ne geçiriyor onu bilmiyoruz tabii ki.
1: Yani Muhammed Salah tabii takım taraftar istiyor. Hep istiyor yani. Onu da alsalar başka isim de ister. Yani böyle bir haftadır filan Beşiktaş'ın böyle gündemine geliyor. Beşiktaş camiasının kulislerinde filan böyle bir adı geçiyor. Beşiktaş'a öneriliyor hatta.
0: Başkanın pahalı bulduğunu biliyorum.
1: Beşiktaş'a öneriliyor. Ama senin dediğin gibi yani sonuçta tabii ki Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği isimler var ve şu ana kadar da işte nokta atışlarıyla gidiyor. İşte kaleyi hallettiler. Bir yerli bir yabancı. İşte orta sahaya Salih'i aldılar. İşte bugün Trossard imza attı. Yani bakıldığı zaman
2: sol bek alındı.
1: Ama şu anki en çok merak edilen artık yani golcü. Golcü bir kere santrafor ve winner bir santraforu %100

0: alacaklar bak. Yani 99 değil, %100 alacaklar. Yani Koreli oyuncu olacak ama daha tecrübeli, işte tribünleri böyle aynen bir imza törenindeki gibi coşturacak, forma sattıracak, heyecan yaratacak. Yani seyirci patlamasına neden olacak da bir golcünün peşindeler. Zaten burada şimdi çıkan isim zaten uzun zamandır belli. Yani işte Vlahovic ismi zaten neredeyse 45-50 gündür konuşulan bir oyuncu. Burada birkaç defa evet söyledik. Beşiktaş ona da yapabileceği bütün teklifleri yaptı ama istediği olumlu yanıtı almadı. Ama kapatmadı. Kapı duruyor orada. O kapıyı kapatmadı. Hala oradan bir umutla böyle bir bekleyişi var. Oradan bize bir şey gelir mi? Bir ses gelir mi? Hadi geliyorum, kabul ediyorum teklifinizi der mi? Yani öyle bir durum var. Charlotte durumu var. Yani Beşiktaş'ın ciddi ciddi düşündüğü isimlerden de bir tanesi. Yani hatta başkanın bu konuda bir adım attığı da Atletico Madrid'le söyleniyor Beşiktaş kulislerinde. Yani bir adımla kastettiğim şu, yani siz bu adamı satar mısınız? Siz bu adamı kadronuzda düşünmüyorsanız biz masaya oturmaya hazırız kardeşim.
1: Biliyorsun başkanın ilk zamanlarında başkan çok pahalı yani alabilirsem Sörlot'u alırım demiş başka evet, bir transferle evet, ilgili. Ama pahalı demişti.
0: İşte şimdi yani işin bir ekonomik tarafı, iki yani siz kadronuzda eğer böyle bir şey düşünürseniz biz buna talibiz kardeşim. Hazırız Beşiktaş kulübü olarak. Bir de kendi şahsi orada dostlukları, işte kulüple olan şeyleri var. Yani dolayısıyla böyle bir durumda var. Bir de bugün yine gündeme geldi. Aslında o arkadaki şeyde, ya sen dedin ya Afrika filan oralar, yani o fil dişi sahillerinden Vahi.
1: Elievahi.
0: Evet. Yani o da Beşiktaş'ın ismini yazdığı, kağıda yazdığı isimlerden
1: ya çok bir tanesi. Bir oyuncu oldu ama hep hayal kırıklığı oldu. Bilmiyorum Beşiktaş böyle bir zar atar mı?
0: Yani 20 milyon euro deniyor. Onun da bonservis bedeli için. Yani atar mı? Atabilir. Dediğim gibi yani burada birinci A planı bir kere Dusan Vlahovic. Yani hala orada Beşiktaş'ın bir beklentisi, bir umudu var. Yani bu umutla Beşiktaş yaşıyor. B planı demeyeyim ama ya bu Charlotte olabilir mi? Biz dediğim gibi yani biraz önce bunun bir görüşmesi, bir şeyi yapılmış. Gündeme gelmiş.
2: Charlotte'un bonservisinde indirime mi gitti Atletico Madrid?
0: Bir indirimle ilgili bir şey çıkmadı
2: 60
0: hocam.
2: 60 milyon falan konuşuluyordu çünkü.
0: Yok ya 30'larda falan
2: yok,
0: değil mi
2: hocam? Yok öyle bir şey. 30'da olsaydı çoktan onu almıştı.
1: 30'u konuşuluyordu hocam. Ama kendi maaşı da yıllık 15 evet, milyon euroluk bir beklentisi vardı. Öyle yükseğe çıkıyordu transfer.
0: Yani geçen
1: Fenerbahçe için devre arası şartları öyleydi yani.
0: Devre arasındaki şartlarda 10 milyon euroya Fenerbahçe evet, anlaştı diye haberler çıktı. 10 milyon euroydu.
2: Atletico Madrid Alvarez'i satarsa Charlotte'u vermez. O Alvarez biliyorsun piyasada bayağı isteyen kulüpler var. Eğer onu satmazsa Charlotte orada kalmayı kabul eder mi? O orada biraz beklemede fayda var bence Charlotte konusunda.
1: Alvarez'e genelde hocam tam böyle tipik hani en uçtaki isim gibi değil de biraz daha böyle ikinci santrafor gibi konumlanıyor. Yani o yüzden onu Charlotte'da da kullanabilirsin.
2: Barcelona yani mesela uygun şartta olsa alacak onu herhalde. Öyle bir, çünkü onun takımına uygun bir oyuncu.
1: Mükemmel bir oyuncu bence zaten ya. Ben her zaman çok beğendim. City'nin de neden sattığını hiçbir zaman için anlayamadım yani Atletico.
2: Yani orada büyük aynı şeyi seninle düşünüyorum. Orada Guardiola hayatında ilk defa böyle bir şey ama Haaland aldıktan sonra tutmadı onu orada yani.
0: Sen biraz önce söylediğim ismi.
1: Elievahi mi?
0: Yani sürekli bonservis mi dedin?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Elievahi Montpellier'den Lens'a 30 milyon euroya gitti 2023'te. Bir yıl sonra Lens'dan Marsilya'ya 27 milyon euroya gitti. Bir yıl sonra yine Marsilya'dan Frankfurt'a 26 milyon euroya gitti.
0: Bayağı
1: yani kariyerinde 84 milyon euro ve her yıl ödendi. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi her yıl
0: ama başarısız.
1: Evet, çıkış yapması beklendi. Lens'da 12 gol attı ilk sezonun.

0: da Marsilya'da 3 gol attı. Frankfurt'ta gol atamadı. Frankfurt devre arasında Nice kiraladı. Nice'de 19 maçta 9 gol 2 asisti var. Ama bana göre yani oyuncu hiçbir zaman için o gerçek performansı, beklenen patlamayı yapamadı. Burada yapar mı soru işareti.
1: Ben olsam böyle bir oyuncuyu tercih etmem.
0: Ben de o riske Beşiktaş'ın girmesine ben biraz de, gereksiz bulurum.
1: Ben şimdi burada
0: açıkçası.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Söylediklerinizin arasında en doğru transfer Vlahovic. Ama o da uçuyormuş. Yani para konusunda
2: hocam para konusunda bir sorunu yok. Beşiktaş orada ne istiyorsa veriyor yani.
0: Bütün şartlarını karşılayacağız.
2: Bütün şartlarını
0: diyor,
2: kabul ediyor. Oyuncu
1: çünkü
2: sadece orada.
1: Çünkü bonservisi olmadığı için.
2: Evet. Oyuncu sadece orada. Yani ben işte daha önce de burada konuştuk. Yani tamam teşekkür ederim.
1: Avrupa'da başka
2: reddetmiyor. Ama ben bir bakayım diyorum. Bekliyor. Yani başka şeyler bekliyor. Bir şey de olmuyor yani bu arada.
1: Evet. Bekliyor da
2: yani bir hafta
1: takımlar,
2: geçti bir şey olmuyor. O bir 10 gün geçti.
1: Bütün takımlar da sezonunu açıyor Murat. Neyi bekliyor hala? O da enteresan. Yani demek ki bir beklentisi var Avrupa'da iyi bir kulüpten herhalde. Ki ya burada bu bir arada, tek bekleyen kulüpte ben sana söyleyeyim Barcelona ya. Ya Alvarez alacak ya bunu alacak
2: bu arada şey içinde Ndidi içinde Suudi Arabistan'dan El Diriyah 7 milyonluk bir teklif gelmiş Beşiktaş'a. Beşiktaş çift taneye ulaşırsa bu rakam 10 milyon eurolara satmayı düşünüyor.
0: Geçen yıl devre arasında Ajax'tan çift tane teklif gelmişti. 12 milyon euroya tutamadım kalemimi düştü. Yakın bir teklif gelmişti. Ama Sergen Yalçın ve ekibi bu satışı istememişti. Yani bence Beşiktaş için karlı olabilirdi. Şimdiki 7 milyonla değerlendirmeye alınabilir.
2: Yani işte çift hane olursa biz bunu bir konuşalım falan denmiş. Yani onun da bilgisini verelim Ndidi için. Yani Beşiktaş bu durumda toparlarsak kale tamam. Stoper alacak. Hatta stoper içinde daha önce de çıkmıştı Leo Pereira Flamengo ile masaya oturması
0: şöyle
2: Beşiktaş'ın
0: abi,
2: ama 10 milyon eurodan başlamışlar pazarda.
0: Şöyle normal biraz hiç Brezilya'nın dışına çıkmadı ama 10 yıldır Flamengo'da oynuyor ve Flamengo'nun kaptanı şu anda. Topla da çıkabilen bir isme ihtiyacı
1: sol
0: var
1: ayaklı,
0: Beşiktaş'ın. Sol ayaklı
1: değil mi?
0: Sol ayaklı hocam. Evet. Ve ayağı da çok temiz bir oyuncu.
1: Çok temiz.
0: Zaten Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna yer aldı. Müthiş frikik atıyor.
1: Müthiş frikik
0: atıyor. Yani bence Beşiktaş'ın hani ilacı olabilecek oyunculardan bir tanesi.
2: Yani bu zaten şey bununla masadalar bir yani görüşülüyor bu oyuncu için. Ndidi giderse eğer olur da öyle bir satış olursa oraya da yine bir oyuncu daha alternatif olarak işte bir santrafor yani kanat artık bakılır mı onu bilmiyorum yani.
0: Ndidi konusuyla da ilgili şöyle ekleme yapayım abi yavaş yavaş Beşiktaş'ı tamamlayalım. Vincenzo Italiano merkezdeki ismin topu alıp hani savunmada iki stoperin arasına girip çıkarmasını istediği için Ndidi de bu anlamda geçen yıl özellikle derbilerde de hem çok hata yaptı, sırtı dönük de hani topu alabilen bir oyuncu değil. Dar alanda hani becerisi çok yüksek bir oyuncu değil. Hem de hazırlık maçlarında da topla çıkarken çok hata yaptığı için ben de Italiano'nun varsa bir teklif Ndidi'ye sıcak bakacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Beklemek lazım. Ben Ndidi konusunda biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü niye? Orta sahada alternatifin kalmıyor. Beşiktaş'ın alternatifi kalmıyor. Bir de öyle düşünmek lazım. Ha şu 10+4'te Beşiktaş o kuralda fazla oyuncusu oluyor mu onu da bilmiyorum. Onu ben hiç mesela araştırmadım. Sen belki bilirsin. 10+4'ü de orada dikkat etmek lazım. 10+4'ün içinde Ndidi var mı yok mu?
0: Ha yok hocam yok. Ndidi zaten 30 yaşında. 30 ya da
1: yok
0: 30
1: onu
0: yaşında.
1: Demiyorum. Onun içine ilk onun içine
0: ilk onun içine Beşiktaş ekliyor mu diyorsun?
1: Ha, ekler mi onu? Yani Beşiktaş'ın orada yabancılar konusunda fazla bir sıkıntısı yok galiba.
0: Ama İtalyano işte çok hani
1: ya biraz beklemek lazım. Hocanın
0: renk vermiyor Ndidi konusunda.
1: Tabii zaten. Hiçbir konuda vermez çünkü hoca yeni gelmiş, oyuncuları yeni tanıyor Ömer. Bir karar vermesi için belli bir sürecin geçmesi lazım. Yani yaptığı hazırlık maçları öyle pek doyurucu bir hazırlık maçı yapmadı Beşiktaş. Yani iyi bir kadro halinde belki bir iki hazırlık maçından sonra daha süreç de var. Süreç olduğu için yani Beşiktaş'ın orta sahada sanki fazla bir alternatifi yok gibi duruyor. Yani onun için neden Ndidi şu anda satsın onu da bilmiyorum tabii.
0: Şunu söyleyeyim bu arada hocam sana. Beşiktaş'ın 10+4'e şu anda yabancı olarak bir tek Utara uyuyor.
1: Stoper.
0: Sol bek.
1: Sol bek.
0: Başka bir isim uymuyor.

0: Yani onları da göz ardı etmemek lazım.
1: Ama bir planlama mutlaka vardır diye %100 vardır. Düşünüyorum.
0: %100 vardır.
2: Bakalım göreceğiz. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Murat abi, Okan Hoca şöyle güzel bir soru soruldu. Seviyorum ben bu tarz soruları. Denildi ki bugün bir söyleşisi vardı Okan Buruk'un Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nde. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacaksınız ama ligde şampiyonluğu kaybedeceksiniz. Kabul eder misiniz diye hoca gülerek dedik. Yok, şampiyonluğu da almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde oynarsak güzel olur. İkisini birden alalım dedi. Hoca tabii ki bu konuda ikisini birden istiyor. Yine önemli açıklamalardan bir tanesi de Osimhen'in de kaptanlık pazubandını alacağıydı. Bununla da ilgili tabii hocadan yine önemli bir açıklama geldi. Varmış sesi. Hemen bir girelim, izleyelim değerli izleyenler. Açıklamaların üzerine de konuşalım.
3: Evet, tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'yla Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı, herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı. Özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribbling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna

0: etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor. Çünkü elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz. En iyisini almaya çalışıyorsunuz. En yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. İşte Muslera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Muslera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek. Çabuk başlangıçlar hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
1: Okan Hoca'nın açıklamaları Icardi'den Osimhen'e ve transfer süreçlerine uzanan önemli demeçler barındırıyor. İstersen sondan başlayalım abi kaptanlık konusundan. Osimhen Galatasaray'ın kaptanı olacak. Abdülkerim Bardakçı'da da yine Pazuvant olacak, onu söyleyelim.
2: Vardı zaten Pazuvant, Abdülkerim dedi bildiğim kadarıyla. O da takıyordu Pazuvant'ı. Burada tabii Osimhen yeni olan bir gelişme.
1: Zaten kaptanlar diyor bu arada Okan Hoca.
2: Ya illa ki herhalde ona da şey yapacaklar. Yani şimdi Osimhen oynayınca herhalde Osimhen'in kolunda olacak. Abdülkerim'in kolunda olmayacak yani, öyle mi? İkisi de direkt oynayan oyuncular. Yani yarım yarım takacak halleri yok sonuç itibariyle.
3: Ama bak altta açıklaması neydi? Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır.
2: Yani demek ki bu
3: birinci kaptan değil, seçeceği kaptanlar arasında ya da olacak. Demek
1: çoğu yer birinci kaptan gibi girdi bu açıklamayı ama benim anladığım Abdülkerim Bardakçı kaptan olacak. Osimhen de kaptanlardan bir tanesi.
3: İşte bak açıklama, yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında. Onun da olması önemli olacaktır.
2: Şimdi Osimhen'e sorumluluk vermek istiyoruz ifadesinden de zaten yani kaptanlığı ona vermek istediklerinin kararı alınmış bir kere. Yani şimdi bu
1: Osimhen gerektiği kadar sorumluluk alıyor zaten.
2: Yani alınmış. Ha bu doğru mudur, değil midir? O açıdan bakarsak biz. Yani şimdi bir kere
1: doğru buluyor musun?
2: Ya şimdi bazı özelliklerinden baktığımızda işte takımı çok iyi motive etmesi, tribünlerle olan iyi diyaloğu, bir liderlik vasıflarının olması. Ama benim Osimhen'de mesela sevmediğim bir şey de var. Bazen kontrolün dışına çıkıyor. Yani en ufak bir şeyden acayip alevleniyor böyle. Bir anda alevleniyor ve
1: Yunus'u azarladı.
2: Rakibiyle burun buruna gelebiliyor, kafa kafaya gelebiliyor. Yani o kontrolünü, o pozbantı takınca yapacaksa tamam yani olabilir ama bana göre Abdülkerim'in olması lazım birinci kaptan. Yani herhalde birinci kaptan da o olur. Sonuçta yerli bir oyuncu, başarılı, direkt 11 oyuncusu. Yani o da kaptanlardan biri olacaksa da Osimhen, ona da bir şey diyemem. Ama yani şimdi öyle bir durum geliyor ki Osimhen'in de birisini sakinleştirmesi gerekiyor. Ya bunları gördük. Şimdi golcülüğüne, başka şeylerine bir şey diyeceğimiz bir şey yok zaten yani. Ama gerçekten sinirli bir oyuncu. Yani özellikle kendisine yapılan faullerde filan tepkilerini ne kadar büyük olduğunu. Hatta geçen sezon en çok tartışılan konulardan birisi neydi? İşte niye kart görmüyor, niye kırmızı kart göstermiyor? Oysa orada onu söyledi, orada bunu itti filan diye. Ya kaptan olduğunda o eğer birinci kaptan olacaksa herhalde bu şeylerden de vazgeçer. Bunun dışındaki işte tribün motivasyonu, takım motivasyonu, efendime söyleyeyim liderliği, bunların hepsi de bir sorun yok. Yani o kaptanlık özellikleri olan bir şey ama oyunculuk hocam daha iyi bilir. Yani kaptanlık çok daha farklı bir şey herhalde. Yani idare etmek, soyunma odası şeyi liderliği, devre arası liderliği, maç sonu liderliği, yani gerçekten

0: gergin geçen bir maçta soyunma odasındaki durum, her şey özel bir şey isteyen bir şey yani, kolay bir şey değil. Ama hoca böyle diyorsa bence kaptanlardan biri olmuş, hayırlı olsun.
1: Evet, hayırlı olsun.
2: Ama zaten kaptan gibiydi yani saha içerisinde. Evet. Yani sadece belki resmileşecek. O kadar.
3: Hayırlı olsun.
1: Peki işte ne olacak?
3: Yani şunu söylemek istiyorsun. Hiyerarşik düzene uymuyor. Galatasaray'ın genelinde en eski futbolcu her zaman kaptandır.
0: Evet.
3: Birisi gelip öne geçmemesi gerekir diyorsun.
0: Evet, öyle.
3: Demek istedin.
0: Evet.
3: Ben tam açayım.
0: Ben bu kaptanlık kararını doğru bulmuyorum. Eğer daha net konuşmam
2: şöyle
0: gerekirse.
2: Şöyle söyleyeyim. Abdülkerim zaten var ama Torreira var. Barış Alper var.
0: Evet.
2: Yunus var. Sanchez var.
0: Evet.
2: Vardı var aslında. Yani.
3: Evet. Altyapıdan yetişmiş bir Yunus var. Orada kaptan olacaksa Yunus olması lazım. Ama Yunus devamlı 11'e oynayacak mı, oynamayacak mı gelecek sene? O
0: peki
3: konu
0: hocam mı? Siz de oyunculuk yaptınız yıllarca. Neden Osimhen'e verilir? Yani o bir takımın yıldızı, markası olduğu için mi? Böyle
3: ben
0: midir
3: şimdi
0: mesela?
3: Bu Osimhen'in gelecek sene 3. senesi olacak, evet, değil mi? Yani kaptanlardan birisi olacak diyor. Yani birinci kaptan olacak demiyor.
0: Tamam.
3: Yani ben zannetmiyorum birinci kaptan olsun. Çünkü orada hiyerarşik bir düzen vardır. Ki olması gereken aslında Yunus. Yani çocukluk, doğduğu günden beri Galatasaray'da oynuyor.
0: Yani siz de bu kararı doğru bulmuyor musunuz diye ben...
3: Ya ben bulmuyorum. Ben her zaman orada en eski takımda sürekli...
0: diğer
3: takımda,
0: insanlar bozulur mu bu?
3: Takımda sürekli... Ya yok, kimse bir şeye bozulmaz ya. Bir kararı yönetim kurulu ve hoca almışsa herkes saygı gösterecek. Öyle bir şey olur mu ya? Şimdi burası bir kurum, burada patron bir karar almışsa diye herkes saygı gösterecek.
0: Tabii ki.
3: Yani bunun başka bir çözümü yok yani. Bu iş yeri veya başka bir iş yeri, Galatasaray kulübü de bir iş yeri. Bak,
0: ben de kaptan
3: şunu
0: olabilirim
3: şimdi
0: diye.
3: Muratcığım, şunu ayırmamak lazım. Galatasaray kulübü de falan, oralarda bir iş yeri yani. Sonuçta orada iş veren patron, patron yönetim kurulu, hoca bir karar alıyorsa hiçbir oyuncunun ses çıkarma hakkı yok. Bir şeyler, bir özelliklerini görmüşler ki kaptanlık veriyorlar. Ha, bunlar dünyada da oluyor mu? Var. Şimdi Messi hangi takıma gitse kaptan çıkar sahaya. Ronaldo hangi takıma gitse kaptan çıkar sahaya. Şimdi Osimhen'e kaptanlık vermesen diğer oyuncular da rıza salınmıştır. Yani biz bunu yapacağız kaptan diye. Yani orada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü Osimhen farklı bir oyuncu yani. Farklı bir oyuncu olmasa, başkası olsa o ayarda, o zaman itiraz olabilir.
2: Geçen sezon
3: Şikinyar'ı kaptan yaptı yani. Fenerbahçe devre arasında kimse sesini çıkardı mı? Yok. Sorumluluk verdiler.
2: Geçen sezon ilk kaptanı ile ilgili açıklamaya gelelim. Çünkü geçen sezon Icardi, Abdülkerim'e Kaan Ayhan kaptanlardı Galatasaray'da. Icardi ile ilgili Okan Hoca, Murat abi dedi ki Galatasaray için bir ikondu. Gönül isterdi ki bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Hepimiz gelip geçeceğiz dedi. Buna ben de dahilim dedi hoca. Hoca yani devam etmek isterdim minvalinde bir açıklama yaptı ama biz de baktığımızda geçen yıl hocanın tercihlerine sanki çok da devam etmeyi düşünmediği yönünde yorumlar yaptık.
0: Devam etmek istemiyordu ki yani. Yani devam etsin diye bir rapor vermedi ki. Yani ben takımın hocasıyım. Okan Buruk'um. Sezon bitiyor, yönetime ne olursa olsun Icardi'yi elinizde tutun, sözleşmesini yenileyin
2: demiyor.
0: Demedi, hayır demedi zaten öyle bir şey.
2: Peki şimdi Okan Hoca demeden mi Galatasaray Icardi'ye teklif yaptı?
0: 3 gün önceki röportajında Demirören Haber Ajansı'na yaptığı röportajda ne dedi Okan Buruk? Hemen ona bir diyor, hemen unutuyoruz
2: süreç
0: bunları.
2: Biraz o yüzden yavaş gidiyor dedi.
0: Çok, bu süreç çok uzadı dedi. Sayın Başkan teklif yapmış dedi. İşte buradan ne altını, yani illa altında bir şey aramıyoruz da, yani altında verilen mesajda da bakıldığı zaman bir aslında bir şey vardı. Yani bu süreç çok uzadı. Bizim diğer işlerimiz yapamıyoruz süreç uzadığı için. Yanıtı bekleniyor dedi. Aksiyon alamıyoruz dedi. Bak. Aksiyon alamıyoruz dedi. Aradan 24 saat geçti. Ne oldu? Dün akşam saatlerinde
2: veda geldi.
0: Veda mesajı geldi. Şimdi bunlar tesadüf mü hepsi bunların? Yani 2 aydır yanıt vermeyen kişi dün mü yanıtını verdi? Ben Galatasaray'la sözleşme imzalamayacağım diye. Hayır. zaten yanıtını vermişti. Kendisi menajeri

0: iki defa açıklama yaptı. Biz yanıtımızı verdik bundan 1,5 ay önce diye, bu şartlarda olmayacağını bildirdik diye. Şimdi burada şuna bak, şunun kararını vermek lazım. Yani o kararını vermek değil, buradaki net olan şeyler şunlar. Okan Hoca Icardi ile devam etmek istemedi. Çünkü geç gelişlerinden, o özellikle bir milli maçtaki bir hafta daha Arjantin seyahatini uzatmasından, özellikle Liverpool maçında kulübeden oyuna girmek istememesinden, oradaki gerilimden ve ilerleyen günlerdeki şeylerde takımla beraber ısınmalara çıkmaması, maç sonrası yaşanan o şampiyonluk ateşinin olduğu günlerde sevinç tablolarına çok girmemesi, hatta girmemesi. Şimdi bunlardan memnun değildi. Net olalım. Yani aynı Okan Hoca 3 gün önce verdiği röportajda da şunu söyleyebilirdi. O bizim ikonumuz. Bir yıl daha kalmasını istiyorum. Ya hemen yanıt versin de gelsin bizimle Kemerburgaz'da çalışmalara başlasın da diyebilir. Dedi mi?
1: Demedi.
0: Demedi. Yazın bugün ne dedi? Dün açıklama yaptı Galatasaray Kulübü. Bugün de dedi ki işte böyle böyle. Ya tabi bu açıklamalar normal böyle de. Veda etmek filan. Ben veda olur mu bilmiyorum orası. Veda olursa da güzel olur. Ha şuraya gelirsek, bu ayrılık doğru mudur? Doğrudur. Yani bakıldığı zaman ekonomik olarak Galatasaray'ın şartlarına uyan bir durum ortada yoktu. Ama Galatasaray başkanı özel olarak görüştü. Bak özel. Hem menajeri, bir karşısında Icardi, yanında menajeri ve Galatasaray 3 kişi. Görüşme. İşte teklifler verildi. Hemen hatırlatalım. 4 milyon euro civarı. İşte bazı bonuslar var. İşte 1 yıllık anlaşma. 1 yıllık. 1 yıl bittikten sonra bir daha bakarız. Gerekirse o bir daha uzatırız. Opsiyon şartlarına uyulursa. İşte maç sayısıydı, gol sayısıydı. Efendim tedavi süreciydi. Burada tedavi olmak, sık sık Arjantin'e gitmemek vesaire vesaire vesaire. Bir sürü konular. Yani bakıldığı zaman bu iş çok da olacak gibi görünmüyordu. Nitekim olmadı. Galatasaray için de hayırlısı buymuş. Evet, çok önemli bir oyuncu. Bunu defalarca söyledik. Galatasaray'a çok güzel anlar yaşattı. Hep söyledik. Çocuklar dedik. Bir nesil dedik Galatasaray adına. Liseye gidenler, ortaokula gidenler, ilkokula gidenler. Yani özellikle genç, ilkokula giden çocukları Galatasaraylı yapması, onun etrafındaki o sevgi çemberi, bana göre Osimhen'den tartışmasız daha çok seviliyordu. Daha çok seviliyordu. Ve tribünlerin aşık olduğu bir insandı. Ya bundan sonraki süreçte bir takım şeyler olur mu? Yani bazı şeyler iyi gitmediydi. Hani bazı isimler gündeme gelir ya, ya keşke kalsaydı kardeşim. Şimdi o ne vurmuştu, gol atmıştı filan.
1: Konuşulur tabii ki yani.
0: Konuşulur. Ama Galatasaray elbette ki oraya gerekli takviyeleri yapacaktır. Icardi gibi bir oyuncu almayacaktır.
1: Ama şöyle değil mi ya Murat abi? Şimdi Icardi öyle herhangi bir oyuncu değil. Bir ikon yani Galatasaray için. Ya. Galatasaray şampiyonluğunu kutladığında yani evet. Bu iş neden şöyle yapılmadı? Muhtemelen devam etmeyeceğini hepimiz tahmin ediyorduk yani ama.
0: Evet.
1: Şimdi 50 bin kişinin önünde şampiyonluk töreninde Icardi'yi oraya çıkartırsın. Herkes alkışlar. Hep birlikte şarkı söylenecekse şarkı söylenir. Hep birlikte Galatasaray taraftarı veda eder Icardi. Icardi Galatasaray taraftarına veda eder. Bence Icardi'nin de Galatasaray'da hak ettiği buydu veda anlamında. Ama olmadı.
0: Yani artık gelinen süreçte neler planlandı, ne gibi şeyler yapıldı. Ya ben mesela o 3 gün önceki yine Okan Burun röportajında aksiyon alamadık, işte başkan görüşmüş şeyinden şunu anladım. Bizim bazı detaylardan haberimiz çok yok. Sayın tabii ki kulüp başkanı görüşür.
1: Başkan yürütüyor dedi.
0: Yürütüyor dedi. Evet. Ve sürecin uzadığını ve aksiyon alamadık. Aksiyon alamadık ne demek? Ya bu adam gidecek mi, kalacak mı? Ben daha bilmiyorum takımın teknik direktörü olarak. Dolayısıyla da kulüp de bilmiyor dedi. Ve alternatif olan transferle ilgili de bir aksiyon alamadıklarını ifade etti. Yani ben değil, iki gündür bu tartışılıyor zaten Okan Hoca'nın bu lafları. Hatta şöyle tartışılıyor, yönetime sitem etti. Yönetime işte mesaj yolladı diye. Zaten ondan sonra da ne dedik? Dün akşam saatlerinde hemen kulübün resmi hesabından işte Icardi'ye veda mesajları, satırları yayınlandı. Ve resmen bu iş bitmiş oldu. Yani dün akşam flash haberdi sonuçta bu Icardi'nin vedası.

0: Sürpriz mi oldu ayrılık? Yok. Hepimiz bunu az çok tahmin ediyorduk. Yani Icardi burada kalıp da Osimhen'in yedeği olmayı kabul etmedi. Bu kadar evet, net bir şekilde. Yani bunu sağlı solu anlatmaya gerek yok. Galatasaray kulübü de böyle, yani Osimhen varken Icardi'yi oynatacak bir hali yoktu. Bu ayrılık zaten lig bitmeden belliydi. Bunun için fazla konuşmaya gerek yok. Şu anda biz bundan sonra Galatasaray'ı oraya kim alacak, kim mi almayacak, ona bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam şu, Onomarenko konuşuluyor.
0: Şu iyi ki Galatasaray'dan böyle bir oyuncu geldi geçti. Böyle kaliteli bir oyuncuyu biz de seyrettik. Gerçekten iz bıraktı. İz bıraktığı için de bu kutlamalarda buna veda da yapılabilirdi daha önce ama bekleme sürecine geçtiler. İşi soğutmaya denediler. Soğuduktan sonra bu işi yaptılar ama hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra Icardi gideceği yerde ona başarılar dilemek lazım.
1: Şimdi Lemina konusu da bu arada çok ilginç Murat abi. İddialar şu şekilde. Lemina Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. 7 Temmuz'dan itibaren takımla birlikte çalışıyor. Ama resmi sözleşme imzalamadığı için de basına açık olan antrenmanlarda Galatasaray hani oyuncuyu göstermiyor şeklinde.
2: Evet.
1: Şimdi hoca da dedi bu arada, biliyorsun geçen hani Serhan Türk'e verdiği röportajda Lemina imzalayacak, yani Lemina olacak dedi hoca. Ama hala resmi bir imza yok ve antrenmanlarda çıkan bir Lemina var.
2: Yani herhalde idmanlara kadar çıktığına göre
1: o zaman neden açıklanmıyor?
2: Anlaşma yapılmış, işte para konusunda anlaşılmış. Belki imza atıldı ama TFF'ye bildirilmiyor ve kapa bir açıklama yapılmıyor. Bilmiyorum tam işin hukuki prosedürünü. Sonuç itibariyle açıklanmış olsa herhalde gidip de gizli mizli tek başına idman yapmaz yani antrenör eşliğinde. Burada herhalde bir şey var. Yani bekledikleri bir şey var. Başka insanın aklına, şimdi Galatasaray'ın kadrosunda bakıldığında işte 10+4, yani bu 10+4'ün 10 tanesinin içerisinde hangi oyuncular gidecek, işte Nelson gidecek mi? O da mesela çalışıyor şu an takımla evet. beraber. İşte Nelson'un dışında başka gidecek, işte Icardi düştü listeden. Başka aklıma gelen
1: Yelert ayrılığı olacak.
2: Evet. Başka da şeyin Sanchez'le ilgili hep bir transfer haberleri çıkıyor. Hı hı. İşte Komo'nun özellikle istediğini istiyor. Ama Komo 18 milyon euro vermiş. Teklif etmiş. Galatasaray reddetmiş. Galatasaray işte bir 30'un üstünde bir rakam. 30-35 milyon euronun üzerinde bir rakam istiyor. Bu da Komodo herhalde, bilmiyorum, vermiyor ki herhalde bu transfer belli bir noktada şey olmadı ama ben Galatasaray istediği rakamı bulamazsa da satacağını düşünmüyorum. Yani Sanchez'i gözden çıkartacağını düşünmüyorum. Bunun dışında başka kim var gidebilecek oyunculardan diye düşünüyorum. Şimdi yeni gelen oyuncu zaten şeye uygun. 4'e uygun, evet. Artı 4'e uygun.
1: Şöyle konuşuluyor abi. Şimdi Ugo Çukwu zaten genç bir oyuncu, 22 yaşında.
2: Evet.
1: Dinamo Kiev'den Ponomarenko isteniliyor. O da genç bir oyuncu. Acaba Galatasaray hani hem 10+4'ü hani artı 4'e uygun oyuncuları alıyor. Biraz genç oyunculara yatırım yapıyor. 10 numara mevkisi için mi büyük bir transfer geliyor sorusu akıllarda. Çünkü Bruno Fernandes gibi, Musiala gibi isimler
2: ya Bruno Fernandes meselesi ciddi bir mesele. Yani ismi şey değil. Yani öylesine söylenen bir şey değil. Zaten hoca da söyledi. Ben ikisini de isterim dedi Can Uzun'la beraber. Yani ikisi tabii olmaz herhalde de. Şimdi sözleşmesi bitiyor değil mi Bruno Fernandes?
1: Bir yılı var.
2: Dolayısıyla
0: Bruno yani Fernandes kaç yaşında mı?
1: Bu arada evet. Juventus Zeki Çelik transferini açıkladı. Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu.
0: Zeki'nin belliydi İtalya'da bir takıma
1: Zeki
0: girecek.
1: Zeki ve Kenan Yıldız da böylelikle değerli izleyenler Juventus'ta buluşuyor.
0: Zeki hak etti çünkü öyle iyi bir takımda oynamayı hak etti performansıyla birlikte.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Zeki. Roma'da çok önemli bir performans göstermişti Gasperini ile birlikte. Ve çok iyi geçen bir yılın ardından belki Dünya Kupası hiçbir oyuncumuz için çok iyi geçmedi ama Zeki Çelik Juventus'a imzayı attı.
0: Hayırlı
1: zaten
0: olsun.
1: Kenan'dan evet. dolayı farklı bir gözle izliyorduk. Şimdi hem

0: Hem zeki gözlerimiz daha da Juventus olacak. Şimdi hayırlı Juventus uğurlu olsun olur. Diyelim.
1: Bir de İtalya'da Juventus tutuyoruz artık. Yani şöyle, Zeki'yi de tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Çocuk ikincilikten Avrupa'ya gitti ve diğer oyuncular gibi bir an önce geri dönmedi ve orada oynamaya, mücadele etmeye
0: Roma,
1: devam etti.
0: Juventus.
1: Ve her sene, yani her transfer sezonunda üstüne koyarak gitti. Onun için tebrik etmek lazım. Bir de Juventus'a gitmesi ayrı bir şey. Enteresan bir şey. Yani onun oralarda kalacağı belliydi yani. Çünkü Türkiye'den de teklifler vardı. Ben İtalya'da kalmayı düşünüyorum diye mealinde konuşmaları da basına yansıdı. Tebrik edelim. Başarılarının devamını dileriz Zeki Çelik'e.
0: 3 yıllık bir sözleşme Zeki Çelik'e hayırlı uğurlu olsun. Biz de tebrik ediyoruz. Gerçekten önemli bir transfer gelişmesi. Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu. İtalya demişken de son birkaç dakikada Ulay ile ilgili gelişmeleri konuşmak isterim Şenol Hocam. Fiorentina ile Zeyat Kafkas açıklama yaptı. Biz de anlaştık. Bu arada Zeki'nin fotoğrafı da ekranda. Sözleşme imzalarken bu fotoğrafı da paylaştı Juventus kulübü Zeki'yi açıklarken. Merakla takipte olacağız Juventus'u, dediğimiz gibi. Bir tarafta Zeki, bir tarafta Kenan. Keyifli bir sezon olacak.
1: Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu. Için.
0: Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu. Gözlerimiz bayağı bir Serie A'da olacak, onu söyleyelim. Fiorentina ile anlaştık dedi Zeyat Kafkas. Biz oyuncuları satacağız dedi. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz dedi. Anlaşma da tamamlanmaya yakın görünüyor.
1: Doğru. O çünkü Zeyat Kafkas bu konuda bayağı bir önden çalışma yapıyorlardı. Bu konuda ilerleme kaydettiler. Kulüple anlaştılar. Yani eninde sonunda olayı tabii ki Dünya Kupası'ndan sonra da iyi bir kulübe gidecekti. Fiorentina'yla da anlaştılar. Yani bence akşama sabah o transfer de bitmiş olur. Trabzonspor bu kadar oyuncu alıp bu kadar sirkülasyon yaptığı zaman belli bir oyuncuyu da artık satması gerektiğini düşünüyorum. Yani olayının yerine şu anda orta sahaya bayağı da takviye yaptı Trabzonspor. Orada zaten mevcut kadro içerisinde de iyi oyuncular var.
0: Evet.
1: Onun için yani çarkın dönmesi için bir de eğer fırsat bulduğun zaman bir oyuncunun alıcısı çıktığı zaman Ömer bunu satmak lazım. Bunu Trabzonspor daha önce
0: son cümleyi alayım hocam.
1: Daha önce bu konularda birkaç defa satmadı birkaç oyuncuyu ve sonradan çok düşük maliyetlere satmak zorunda kaldı. Yani bir de oyuncu gitmek istiyorsa Trabzonspor onu zaten orada daha tutmaz.
0: Peki, Şenol Uslu, Ömer ve Murat Özbostan, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu günler, hoşçakalın.
2: Türkiye'den bir Mauro Icardi geçti.

2022 yazında başlayan Galatasaray serüveni kısa sürede kulüp tarihinin en özel hikayelerinden birine dönüştü. 4 sezon boyunca kazanılan şampiyonluklarda başrollerden birini oynayan Arjantinli golcü sadece golleriyle değil taraftarla kurduğu güçlü bağıyla da camiada büyük iz bıraktı.

0: 2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlanan sezonun ardından Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yapılanmaya girilerek önemli yıldızlar kadroya katıldı. Taraftarları asıl büyük sürpriz transfer sürecinin sonuna doğru bekliyordu. Paris Saint-Germain'de mutsuz günler geçiren Mauro Icardi kiralık olarak Galatasaray'a imza attı. Türkiye'ye 29 gibi bir golcü için en verimli yaşında ayak basan yetenekli futbolcu kısa sürede hünerlerini göstererek problemli başlayan sezonda Galatasaray'ın gidişatını değiştirdi.
1: Alex için mücadelesi. Zanyolo çevirdi topu, alardı golü Icardi.

Haris Seferovic ile istediğini bulamayan ve sezona tıkanık bir görüntüyle başlayan sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızın denkleme girmesiyle birlikte oyun ve sonuç grafiğini yukarı çıkardı. 11. haftayı 7. sırada tamamlayan Galatasaray, Icardi'nin dümene geçmesiyle ligde 14 maç üst üste kazanarak muazzam bir seri yakaladı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini büyüslemeyi başardı. Mauro Icardi bu şampiyonlukta birbirinden kritik ve estetik 22 golle kazanılan zaferde başroldeydi. Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yükselişinde de önemli rol oynadı. Geçirdiği harika sezonun ardından ne kadar büyük bir golcü olduğunu hatırlatan Icardi'ye birçok kulüpten teklifler geldi. Özellikle o sezondan itibaren sansasyonel biçimde futbol piyasasını sallayan Arabistan kulüpleri, Mauro Icardi'nin de kapısını astronomik bir teklifle çaldı. Ancak Arjantinli yıldızın tercihi Galatasaray oldu. Mauro Emanuel Icardi, 2023 yazında 10 milyon euro bedelle 3 yıllığına Galatasaray'ın bonservisli futbolcu.

2023-24 sezonu Sarı Kırmızılılar için 4 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşün de anlamını taşıyordu. Mauro Icardi ön elemelerde attığı gollerle parçalı formayı bir kez daha futbolun zirve sahnesine taşıdı. Ligde kaldığı yerden devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir grup mücadelesi veriyordu. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United gibi takımların olduğu grupta Galatasaray, Arjantinli Yıldız'ın sahneye çıktığı maçta United'ı deplasmanda mağlup etti ve 10 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde dış saha galibiyeti elde etti. Ancak akabinde Icardi sezonun geri kalanında etkileyecek bir sakatlık problemi yaşandı. Beşiktaş maçında Raşit Gezal'ın müdahalesiyle bileğinden yaşadığı sakatlık sezonun kalanında Arjantinli oyuncu için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktı. Bileğindeki şiş ve ağrılardan dolayı antrenmanlara çıkamayan Icardi maçlarda da iğne ile oynadı. Tecrübeli santrofor fizik kalitesinde düşüş yaşasa da skorerliğinden ödün vermedi ve lig yarışında Galatasaray'ı bir kez daha hedefe götürmeyi başardı. Fenerbahçe ile kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında 25 gol, 9 asistlik performans sergileyen Arjantinli gol kralı olarak 24. şampiyonluk

2024-25 sezonuna da yüksek beklentilerle giren Galatasaray sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi playoff turunda da Young Boys'a elendi. Mauro Icardi Galatasaray forması giydiği dönemde ilk kez bu dönemde ciddi anlamda basın ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Kötü başlayan sezonun ivmesini yukarı çıkaracak olan tıpkı iki sezon öncesi gibi bir fırsat transferi olacaktı. Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Nijeryalı golcünün beklenmedik transferi sonrası bütün gözler Okan Buruk'un nasıl bir oyun sistemine geçiş yapacağına çevrildi. Başarılı teknik adam ilk maçlarında Osimhen ve Icardi'yi bir arada 3-5-2 formasyonuyla oynattı. Özellikle Tottenham'la oynanan Avrupa Ligi maçında gösterilen muazzam performans taraftarın iştahını kabartırken ikinci yarıda yaşanan talihsiz pozisyon uzun süreli bir ayrılığı beraberinde getirdi. Çapraz bağlarını koparan Icardi sezonu kapattı. ...2024-25 sezonunun geri kalanında Galatasaray, Icardi'den yoksun şekilde mücadele ederek 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazandı. 2025 yazıyla birlikte adım adım sahalara dönmek için rehabilitasyon süreci geçiren Icardi, hazırlık maçlarında süre almasa da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk kez 15 Ağustos

0: Tarihinde Karagümrük mücadelesinde son 10 dakikada oyuna giren Icardi, maçı 3-0'a getiren golü kaydederek sarı kırmızılı formaya yeniden golle merhaba dedi. Sakatlık sonrasında kilo fazlalarıyla eski görüntüsünden uzak görünen Icardi, golcülüğündense pek bir şey kaybetmemişti. 33 yaşındaki golcü, Osimhen'in sakatlık yüzünden forma giyemediği ilk 7 haftada 5 gol atarak takımına katkı sağladı. Ancak sezonun devamında Nijeryalı golcünün ilk 11'e girmesiyle birlikte daha fazla kulübede bulunan Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla eleştirildi. Osimhen'in olmadığı maçlarda daha fazla puanlar kaybeden Galatasaray'da Icardi'nin takımdaki varlığı ve performansı daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Tecrübeli golcü bu tartışmalara karşın ağır sakatlıktan döndüğü bu sezonu 14 golle tamamladı ve Georgiadis'i geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı oldu.
1: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Okan Buruk yönetiminde gelen üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonlukta yine pay sahibi isimlerden biri olmayı başardı. Sezonun bitişiyle birlikte yeni sözleşme haberleri gündemi meşgul etti, ancak sarı kırmızılı yönetimle Icardi arasında görüşmelerden bir sonuç çıkmadı ve 4 yıllık serüven resmi olarak sona erdi. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda attığı 77 golle kulüp tarihine geçti. Parçalı formayla geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Döneminde sosyal medyada fenomenleşmesiyle birlikte dijital çağ neslinin Galatasaraylı olmasında önemli bir aktör oldu. Mauro Icardi, performansı, rekorları, saha dışı gündemleri ve personasıyla Galatasaray tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak

0: Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor, Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1917 yılına gidelim.
1: 1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu, mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spors Kulüben Oğut adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle

0: atletizmde duran yıllar yaşanırken 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Lindsay 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly Moller'iydi. Norveçli raket Marion Morse'u geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçmeyi başardı. 1912'de Stockholm Olimpiyatlarında kazandığı bronz madalyayla kendini dünya tenisine tanıtan Moller'i üst üste 4. Amerika Açık zaferine uzandı. Boksta Jess Willard dünya ağır siklet şampiyonu unvanını korurken hafif ağır siklette de Batting Levinsky unvanını kaptırmadı. Orta siklette dönemin önemli sporcularından Ted Lewis, Jack Britt'tan aldığı unvanı 1919'a kadar korumayı başardı. Hafif siklette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddie Walsh'u devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
1: Şimdi ise basketbolun ön plana çıktığı bir yıla gidiyoruz. 1955 senesinde gerçekleşen spor olayları geliyor ekranlarınıza.
0: Arşiv odasında sizleri 1955 yılına götürüyoruz. Takvimler 13 Mart'ı gösteriyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, 13 Mart Pazar günü saat 15.30'da Mithatpaşa Stadında karşı karşıya geliyor. Her derbi gibi bu derbide de nefesler tutuluyor. 90 dakika boyunca saha içinde ve kenarında dostluk rüzgarlarının esmesi beklenirken birden tribünde fırtına kopuyor. İki takım taraftarları tribünde birbirlerine girdi, bir kişi öldü. Maçta Galatasaray etkili oynasa da 46. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 86. dakikada skoru Burhan Sorgun attığı golle ilan etti. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazandı. Takvimler 25 Nisan'ı gösterdiğinde ise bu kez iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasında parkede ilginç bir olay yaşandı. O dönem Galatasaray ve Modaspor şampiyonluk yarışında. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'yi 7 sayı farkla yenmesi gerekiyordu. Galatasaray gerekli farkı yakalayıp maçı kazanmak üzereyken Fenerbahçe basketbol takımı 40 saniye kala sahayı terk etti. Dönemin Sportif Oyunları Federasyonu Fenerbahçe'nin yaptığının şike olduğuna karar verdi ve hükmen mağlup sayıp Modaspor ve Galatasaray'ı şampiyon ilan etti. 25 Nisan tarihi bu olaydan sonra Galatasaray şampiyon olmasın diye düşünerek Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği basketbol karşılaşması olarak tarihe düştü. 1955 yılı milli futbol takımımızın maçları arasında durgun bir seneydi. Fransa ile İstanbul'da 3 Nisan'da oynadığımız maçta golsüz berabere kaldık. 26 Haziran Pazar günü ise milli takımımız İtalya'yla karşılaşacak.

karşıya geldi. Tracy'nin Varmoor stadında sağdaki kaptanımız bu kez Galatasaraylı Turgay Şener'di. Golümüz 78. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'ten geldi. Ancak o maçtan da galip ayrılamadık. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. 26 Aralık günü ise Paris'in Parc des Princes stadında Fransa ile oynadığımız ikinci maçta da üstünlük kuramadık ve karşılaşmayı 3-1 kaybettik. Bölgesel olimpiyat niteliği taşıyan Akdeniz oyunlarının ikincisini İspanyollar düzenledi. 16 Temmuz'da başlayan oyunlara Mısır, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 9 ülke katıldı. Türkiye, atletizm, basketbol, güreş, eskrim, kürek dallarında katıldı. Türk sporcular bu oyunlarda 8'e altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türk atleti Ekrem Koçak, 800 ve 1500 metrede Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Ve yine bir başka birincilik hikayesi Mustafa Dağıstanlı'ya ait. Dağıstanlı aynı yıl Akdeniz oyunlarında Greco-Romen stil 57 kiloda birinci oldu. Takvimler 6 Eylül'ü gösterdiğinde ise izi asla silinmeyecek bir olay yaşandı. İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı 6 Eylül 1955'te toplu saldırı gerçekleşti. Olaylar, önceki gün Türk basınında çıkan ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin bombalandığı iddia eden yalan haberlerle tetiklendi. Başta Rumlar olmak üzere gayrimüslimlerin evleri ve iş yerleri yağmalandı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda aralarında kilise ve havraların da bulunduğu 5000'den fazla taşınmaz tahrip edildi ve milyonlarca dolarlık mal sokaklara saçılıp yağmalandı. Saldırının adı da izi de yıllar sonra silinmeyecek kadar büyüktü. Ve o saldırıdan ülkede futbolun ordinaryusu denilecek kadar sevilen futbolcu Lefter de zarar gördü. Lefter o günleri yıllar sonra işte bu cümlelerle anlatmıştı. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü. Onları öldürmeye kalktılar. Fenerbahçe ile İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda 3 kere şampiyonluk yaşayan, Türk futbolunun en popüler futbolcularından biri olarak yıllarca alkışlanan Lefter sözlerini şöyle sürdürdü. Çok sordular kim yaptı diye ama o gün de söylemedim, bugün de söylemeyeceğim. Futbolun ordinaryusu saldıranların hepsini tanıdığı halde kimseyi ihbar etmedi, şikayetçi de olmadı. Konu Lefter'den açılmışken adı, karakteri ve başarısı hafızalara kazınan futbol adamı pek çok ilki hem yaşadı hem de yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 50. maç altın şeref madalyasını alan ilk futbolcu. Süper Lig'de penaltı atan ilk futbolcu. Kulübü tarafından bonservis ücreti alınmak suretiyle yurt dışına transferi yapılan ilk Türk futbolcu. Adına jübile düzenlenen ilk futbolcu olmasıyla hafızalara kazındı. Lefter Küçük Andoniadis kariyeri boyunca toplamda 832 gol atarak rekor kırdı. Dönelim 1955 yılındaki spor olaylarına. 1955 yılı milli takımımız açısından durgun bir yıldı. Öyle ki koskoca bir yıl içinde kazandığımız tek maç 18 Aralık 1955 günü İstanbul İnönü Stadında Portekiz'e yaptığımız özel karşılaşmaydı. Portekiz, Avrupa futbol piyasasına namı okunan bir ekole sahip takımdı. Milli takımımız o takıma karşı güzel bir futbol sergiledi ve güçlü rakibini yenilgiye uğrattı. Skoru belirleyen isimler mi? O dönemin yıldızları. Lef

0: der Metin ve Nazmi.
1: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip şampiyon kulüpler kupasına yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen sarı kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk milli futbol takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken, 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım

0: 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akınspor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de ikinci ligin, Türkiye ikinci ligin kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor. İşte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu geçmişi da 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akınspor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
0: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
1: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz, işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
0: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: Şimdi futbolda Trabzonspor'un kupalara ambargo koyduğu bir yıla gidiyoruz. 1980 yılının spor olayları sizlerle.
0: 1980. Tüm şehirler ve statlar Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları, ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak 39 puanla ligi ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen ikinci lig takımı Lüleburgaspor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi İstanbul'un iki devini kupanın dışına itebileceğini. Bir peri masalının baş kahramanıymışçasına sürpriz galibiyetlerle yarı finale çıkan Lüleburgaspor'u rüyadan tüm gücüyle kupaya sarılan İzmir'in köklü kulübü Altay uyandırıyordu.

0: İşte o Altay arkasına aldığı rüzgarla finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor. Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu. Her şeye rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un 3 büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük

0: isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı. Sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Bayberberberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Bu maç uyandırdığı büyük ilgiye layık bir hava içinde geçerken gurbetçiler iki takıma da sevgilerini ve desteklerini maç boyunca ayırt etmeksizin göstermişti.
1: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekiz hakem Antonio Garrido derin bir nefes aldı. O, ciğerlerini yakan oksijeni vücudunun tüm hücrelerinde hissederken Santiago Bernabeu'daki 50 bin futbol severin sabırsız çığlıklarına kulak verip tüm türbünleri gözleriyle süzdü. Ardından yardımcılarına döndü. Hemen sonra gökyüzüne baktı ve son olarak santra noktasıyla göz göze geldi ve sağ elini ağzına götürüp Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çaldı. ...1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabeu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa

0: Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya, Horst Rubisch'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Joop Derwall'in Batı Almanya'sı, favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Rubisch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golünün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen İsa'nın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesinin direklerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda Eczacıbaşı uluslararası başarısıyla Türk sporunun gurur vesilesi oldu. 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın İmse Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavutluk'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstünda, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı.
1: Arşiv odasının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de A-Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam İbrahim Yavuz ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Siz değerli Aspor izleyicileri, aynı zamanda Aspor Radyo dinleyenleriyle birlikte hoş geldiniz. İbrahim Yavuz, Nevzat Dindar.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar,
1: Koray.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederiz. Seni
2: sormalı. Gayet iyiyiz.
0: Sağ olun. Biz deyiz. Nevzat, sen iyisin. Bronzluğundan belli zaten.
2: Ben zaten esmerim. Esmer olunca biraz daha çabuk bronzlaşıyorsun.
0: Evet.
2: Antalya'daydım. 2 hafta önce ama hani.
0: Güzel.
2: Şey değildi. Düşünüyorum da şezlongda böyle 2 dakika uzanmamışımdır. Hep denizliydim.
0: Güzel. Gayet iyi yapmışsın yani.
2: Sen zaten Antalyalısın.
0: Evet. Baba tarafı. Antalyalı.
2: Ama yani,
0: memleketimize selamlar.
2: Şimdi ben döndükten sonra hatırladım. Normalde insanlar tatile giderler, şezlongda uzanırlar. İşte ne bileyim, yanmaya çalışırlar vesaire. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı.
0: Ben de sevmem sıcakta. Hele Antalya'nın sıcağı bir de adamı bayağı bunaltır böyle.
3: Şimdi bir de değil mi?
0: Bir de şu anda Nevzat ama ucuz kurtulmuş, rahat da
2: evet.
0: Diyor.
2: Aynen.
0: İyi dönemde gitmişsin. Ekranda bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş Bitello'yu gündemine aldı. Siyah beyazlar Dinamo Moskova forması giyen orta sahayla ilgileniyor. Detayları Aspor muhabiri Efecan Öztaş bize aktaracak. Efecan, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Koray Baloğlu, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hemen ben sözü sana bırakayım.
4: Evet, Beşiktaş Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Bitello'yu gündemine aldı. Özellikle Önder Özen'in Brezilyalı oyuncular üzerinde iyi bir çalışma yaptığını söyleyebilirim ki bu doğrultuda da Dinamo Moskova forması giyiyor bu oyuncu. Brezilyalı 37 maça çıktı geçtiğimiz sezon. 35 maçı ilk 11'de yer aldı. 7 gol 10 asist katkı sergiledi. Vincenzo Italiano özellikle 10 numara pozisyonla iyi kreatif bir oyuncu istiyor. Bu doğrultuda da şu anda gündemde olan isimlerden biri Bitello. Giremio forması giyiyordu Brezilya'da. Orada bir çıkış yakaladı, ardından Dinamo Moskova'ya transferini gerçekleştirdi. 3 sezondur da Dinamo Moskova'da oynuyor. Gökhan Keskin scout direktörü yardımcısı olarak yer alıyor. Şu anda Önder Özen'in yardımcısı Gökhan Keskin çalışmaları yürütüyor. Önder Özen de oyuncuyu raporladı. Vincenzo Italiano'ya sundu. Italiano onay verdi ve Beşiktaş da an itibariyle oyuncu tarafıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Dinamo Moskova'yla da görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş yakın bir zamanda hem stoper hamlesi hem de 10 numara hamlesi yapmak istiyor Koray Baloğlu.
0: Aktardıkların için aslında normalde bu konuya biraz daha ilerleyen dakikalarda girecektim ama hazır seni bağlamışken bir daha aramayalım. Madem direkt olarak soralım, neyi soracağım belki tahmin ediyorsundur. Muhammed Salah konusu. En azından Beşiktaş cephesinde, kulüp kanadında sen de %100 sormuşsundur bunu. Aldığın cevap nedir? Salah'la ilgileniyor mu Beşiktaş? Ne durumda yani bu bilgiler, bu bilgi kirliliğini de biraz toparlayalım.
4: Şimdi ben burada Muhammed Salah Beşiktaş'ın gündeminde değil dersem aslında taraftarı da yanılgıya düşürmüş olurum ki biz de kulüp tarafına sorduğumuzda bu bilgiyi yalanlamıyorlar. O yüzden şu bilgi de verebilirim. Yaklaşık 5 gün önce Muhammed Salah'ın menajeri İstanbul'a geldi. İstanbul'da özellikle oyuncusunu birkaç takıma önerdi. Bunlardan biri Beşiktaş. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş fikrine de sıcak bakıyor. Çok istedikleri bir bölge olduğunu söyleyebilirim Türkiye'nin. Ama maaşının söylenen 15 milyon euro olmadığını duydum. Yani yaklaşık bir 10 milyon, 12 milyon euro civarı bir rakam olabilir. O tarzda bir beklentileri var. Sayın Başkan Serdar Adalı taraftarı heyecanlandıracak hamleler yapmak istiyor. Bu fikri aslında sıcak. Ama dediğim gibi bugün yarın gibi bir iletişim konusu olur mu? Onu şu an çok bilmiyorum. Ama menajer hala İstanbul'da. Beşiktaş tarafıyla da bir görüşme yaptığını duyuyorum ama kulüp tarafına bunu doğrulatamadığım için şu anda bununla ilgili bir bilgi de veremiyorum. Ama oyuncunun menajeri 5 gündür İstanbul'da ve Türkiye'de oynamak istiyorlar. Onu biliyoruz Koray Baloğlu. Beşiktaş'ın da başkanın da hayali

0: olan bir oyuncu. Ama hem oyuncunun yaş konusu burada bir faktör, hem de takım içi dengeleri bozar mı bozmaz mı, şu an bunlar tartışılıyor Beşiktaş yönetimi tarafından. Ama dediğimiz gibi Sayın Başkan da hayali olarak bu hamleyi de yapmak istiyor. Tabi Muhammed Salah ismi hayır denebilecek bir isim değil. Dediğimiz gibi çok da gündemde değil demek doğru olmaz. Beşiktaş şu an oyuncu tarafıyla yakın bir zamanda görüşmek istiyor. Ki görüşüne dair de bir bilgi var ama bunu kulüp tarafına doğrultamadım. Doğrulattığım zaman da daha net bilgiler vermeye çalışırım. Ama oyuncunun beklentisi de 10 milyon 12 milyon euro civarı arasında olduğunu duydum Koray Bolalı.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için, sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Bitello'yu gündemine aldı Beşiktaş. Siyah beyazlar orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor ve Dinamo Moskova forması giyen oyuncuyla ilgileniyor. Bitello 26 yaşında. Kendisi daha önce Brezilyalı futbolcu, zaten Gremio'da oynuyordu. Dinamo Moskova'ya 2023-24 sezonda 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi şu an için, bu son dakika bilgisini aktarmış olalım. İlerleyen bölümde zaten detaylı konuşacağız. Yakından tanıdığınız bir oyuncu mu diye soracağım ama yani Rusya Ligi'ni takip ettiğiniz
2: için. Rusya Ligi'ne biraz uzak kaldık ama. Rusya pazarı iyi bir pazar. Yani kulüplerimiz bunu değerlendirebilirler. Yani oyuncu satışı ve alışı noktasında oyuncu bildiğimiz bir oyuncu değil. Bir Gremio geçmişi var. Altyapısı sağlam. En azından Gremio.
1: Evet.
2: Oraya ciddi bir bonservis bedeli. 10 milyon euro. Yani bugün baktığımızda belki yani çok yüksek gözükmeyebilir ama netice itibariyle Rusların 10 milyon euroya bonservisini aldığı bir oyuncu. İlk kez Brezilya çıkışını Rusya yapmış. İstatistikleri fena değil. Beşiktaş zaten doğru isimlere gidiyor. Yani bu çerçevede bence ideal bir isim olabilir.
1: 2031'e kadar sözleşmesi varmış. Bayağı uzun bir sözleşmesi, kontratı var. Ben oyuncuyu yakından tanıyorum dersem yalan söylerim tabii ki.
3: Yani oyuncuyu çok tanımamıza gerek yok. Beşiktaş'ı bilmemiz yeterli. Yani burada belirleyici olan Beşiktaş'ın davranışı olacak. Yoksa böyle bu seviyede çok oyuncu buralara geldi. Yani bu kadar fazla oyuncu da teknik direktörde, kulübün başkanında karar değiştirmiş bir yapının sadece bütün problemi oyuncunun üzerinden anlatması zaten sağlıklı bir durum değil.
1: Doğru.
3: Ve bu bahsettiğiniz oyuncular hep bir sistemin içerisinde var oluyor. Burada hiç deneyimlemedikleri bir şeyi gördükleri için ancak buraya geldikten sonra oyuncularla ilgili sağlıklı yorum yapabiliyoruz. Beşiktaş bundan herhalde bir 5-6 sene önce ya olumsuz davranış içerisinde olan başkanların devamıyla karşılaştı. Ve hemen hemen her başkan bir önceki başkanın yaptığı benzer şeyleri yaptı. Oyuncu da karar değiştirdi, kulübün teknik direktöründe karar değiştirdi. Bunların nasıl sağlıklı bir şey olmadığını bir önceki görüp karar değiştirmesi gerekiyordu ama bu seneye kadar hep bu olumsuz davranış Beşiktaş'ta devam etti. Ben Beşiktaş bu sezona Serdar Adalı'nın önce Önder Özen'i göreve getirerek, ki çok kıymetlidir bir takımın sportif direktörü, futbol aklı, onun teknik anlamda bilgisi olması, teknik direktörle bu anlamda kadro planlaması yapması. Bence Beşiktaş Önder Özen ve devamında İtalyano ile uzun zamandır o olumsuz planlamanın dışında çok sağlıklı bir planlama yaptı. Ve
1: evet,
3: bundan sonraki davranış tamamen Koray artık teknik direktör ve sportif direktöre göstereceğiniz, oyunculara göstereceğiniz sabır. Beşiktaş adına bu sene en belirleyici olacak hadisenin bu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Siz Gökhan Hoca ile beraber yayın yapma fırsatı bulmuş muydunuz?
3: Yok, yapmadım.
1: Burada çünkü Hoca ile çalıştığımız için ben Hoca'yı da yakından tanıyorum. Aslında çok fazla hep böyle Önder Özen ismi konuşuluyor ama Gökhan Keskin de bence Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Şöyle yani çalıştığımız dönemden kaynaklı söylüyorum ki yani beni bilenler bilir. Normalde bunu söylemem de Hoca ile zaten bir çıkar ilişkim vesairem yok ama gerçekten mesela Gökhan abi buradayken de mesela Fransa Ligi'ni takip eder. Yani hiç mesela böyle tahmin etmezsin belki.
2: Gözü iyidir.
1: Evet evet, ciddi takip ediyor ve mesela hiç tahmin etmeyeceğiniz takımdan mesela diyor ki ya işte diyor örnek veriyorum Rende diyor bir tane oyuncu var diyor stoperi, o çok iyi aslında falan diyor. Veya daha önce Beşiktaş'ta çalıştığı dönemden de gittikleri, o dönem alamadıkları bazı isimler vesaireler var. Uzun süredir tabii o futbolun içinde olduğu için her çok ne önemli kadar mesela yorum, insanlar belki şey düşünüyordur ya yorumculuk yapıyor işte geliyor buraya bir saat konuşuyor gidiyor normal hayatını yaşıyor. İnanın onlar öyle değil yani, artık onlarda kalıtsal olarak kalmış o. Evde oturuyor. denk geliyor, Mets maçı denk geliyor, oturuyor izliyor mesela, en kötü ihtimalle gibi düşünün. O yüzden şimdi az önce Efecan dedi ki Gökhan Keskin de
2: sahası yok değil mi Önder hocam, ben hatırlıyorum.

0: Bulamıyorum.
1: Neyi?
0: Önder Özen'in.
2: Teknik direktörlük.
0: Hayır, oyuncu şeyi yok, geçmişi yok.
2: Futbolculukla alakalı.
3: Futbolculuğunu hatırlamıyorum da hocalığı var.
0: Hocalığı var. Fenerbahçe'de vesaire.
3: Fenerbahçe'de var, Kasımpaşa'da var.
2: Yani Paşa, Göztepe.
0: Dengelemek için yani Gökhan Hoca'nın vardı bence doğru. Yani birbirini dengeleyen bir ikili var orada. Şimdi bir tarafta karar verici pozisyonda, liderlik noktasında, sağlıklı karar noktasında başarılı bir yönetici var. Ama diğer tarafta sağdan gelmenin avantajları, ki sen de söyledin Gökhan Hoca. Mutlaka bir bildiği vardır. Dedirten
3: bak mesela bir tane örnek verebilirim, aklıma geldi şimdi. Fas milli takımında oynayan Unai var ya mesela, orta sahada oynayan, böyle fiziksel olarak Gedson Fernandez'e benzeyen bir oyuncu var. Takip edenler belki hatırlıyordur. Biz onu 2022 Dünya Kupası'nın olduğu dönemden önce, yanlış hatırlamıyorsam, hoca mesela söylüyordu bana, Fas'ta bir tane oyuncu var çok iyi diyor mesela, getirsen her takımı oynar diye. Daha o zamandan konuşuyorduk. Şimdi bu turnuvada da çok iyi oynadı. Yani öyle ciddi anlamda takip ediyor. O yüzden şimdi ben Bitello'yu tanımıyorum ama Efecan, Gökhan Keskin de aynı şekilde ilgileniyor bu süreçte dediğine göre. Demek ki
1: aslında o yüzden Sayın Serdar Adana'nın bu seneki planlaması bu anlamda çok sağlıklı. İşte Önder Özen, Gökhan Hoca, bunların tabii teknik bilgisi de çok değerli olacak. İtalyano'da da çok faydası olacak.
3: Doğru.
1: Çünkü şimdi bir oyuncuyla alakalı gönderilecek ya da gelsin diye talip oluyorsanız, bununla alakalı teknik direktörle oturup sağlıklı bir istişare yapmanız gerekiyor. İşte neden bir türlüye talip oluyoruz ya da atıyorum X bir oyuncuyu neden göndermek istiyoruz? Kadro planlaması konusunda da teknik direktörün de aslında buralarda böyle birine ihtiyacı var. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, oraya sportif direktör diye getirdiğimiz insanların büyük bir çoğunluğunun hemen teknik direktör olma derdi olduğu için onlar aslında kafadan çok çatışıyorlar. Ama Önder Hoca'nın böyle bir planı olmaması, daha çok işin sportif direktörüyle alakalı, geçmişte de böyle deneyim olması. Yani ben Beşiktaş'ın bu sene bu planlamasının bugüne kadar çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ama çok net Beşiktaş adına da sabır çok belirleyici olacak.
3: Bu konuyu şöyle toparlayalım, Bitello meselesini. Beşiktaş'ta böyle 8 numara gibi merkez orta sahada ofansif orta saha rolünde de oynayabilecek bir futbolcu istediğini biliyoruz hocanın. Sizce öyle bir eksik var mı İbrahim Yavuz? Seninle başlayalım.
1: Ya bir kere zaten yani bu sadece Beşiktaş'a özel bir durum değil. Artık oyun değişiyor ve orta saha pozisyondaki oyuncuların tamamının artık hem hücuma hem defansa talip olması gerekiyor. Yani oyun başladığı an top rakipteyken 6 numarasınız, top sizdeyken 8 numarasınız, 10 numarasınız. Yani orta sahada iki yönlü oynamak zorundasınız. Bugün artık herkes bunu bu şekilde halletmesi lazım. Aslında Okan Hoca'da röportajında Leslie ile ilgili, şimdi herkesin hafızasında oyuncunun fiziksel durumu ve istatistiğine baktığınızda hemen 6 numara diye adlandırdık, evet, değil mi? Ama Okan Hoca oyuncuyla ilgili açıklama yaparken hücuma da katkı sağlayacak dedi. Artık oyun değişti ve teknik direktörler tek başına savunmaya da tek başına hücuma katkı sağlayan oyuncuları tercih etmiyorlar. Oyunu iki yönlü oynaması gereken oyuncuları tercih ediyorlar. Hocanın da bu bölgede bence Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Çünkü çok fazla geçtiğimiz sezonda 6 numara üzerinden anlattılar. Bazı oyuncuların aslında potansiyeli o işi iki yönlü oynayabilecek ama bizde öyle bir sıkıntı da vardır. İkna ediyoruz oyuncuyu da. Ya 6 numarasın sen, çıkma oradan ya da savunmanın önünü boşaltma düşüncesiyle.
3: Bir kalaba sokuyorsun.
1: Evet, yani bunu yapmak zorunda, oyuncudan talep etmek zorundasın. Çünkü o skor dediğin hadise sadece hücum oyuncularıyla alakalı olmaması gerekiyor. Takımın neredeyse bütününe yayman gerekiyor ki o çok değerlidir, çok kıymetlidir.
3: Nevzat, sence Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? 8-10 oynayacak.
0: Oyuncunun baş mevkii 10 numara. Merkez orta saha oynayabiliyor. Ayrıca sol kanatta da oynayabiliyor. Yani çok gönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın klasik bir 6 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir kesiciye ihtiyacı var. Yani Orkun'u biraz daha
3: Endidi ve Salih'e rağmen mi bunu diyorsun?
0: Tabii. Yine yani de. Orada ben Endidi'nin ayrılık ihtimaline göre yorumluyorum. Evet. Orada hocanın biraz daha işin ofans tarafında olan bir 6 numara tercih ettiğini biliyoruz. Ama yani bugün dünyada en elit takımlarda da o pozisyonda, yani savunmanın önünde bekleyen, daha çok işin defansif tarafını üstlenen süpürücüler oluyor. Yani bugün Arjantin milli takımına baktığında bu işi Paredes yapabiliyor mesela. Önde McAllister ve Fernandez'i, değil mi? Enzo Fernandez'i biraz daha özgür kılabiliyor.
3: Evet.
0: Dolayısıyla yani Beşiktaş'ta ayağı temiz, iyi bir 6 numaraya ihtiyaç var. Yani eğer bu oyuncu, Bitello biraz da Bitello da biraz daha işin ofans tarafında, yani baktım istatistikleri falan da fena değil ama netice itibariyle Beşiktaş'ta bir orta saha, bir değil belki de iki tane orta saha ihtiyacı var. 10 numara için düşünülüyorsa hani daha yüksek bir profil bekleniyordu, onu söyleyeyim. Ama 6 numara için düşünülüyorsa yani oyuncu daha çok ofansif yönüne dikkat çeken bir oyuncu. Bence oraya daha farklı bir oyuncu alınacaktır. Ama oyuncunun baş mevkisi 10 numara, onu söyleyeyim.
3: Evet. Orta saha meselesini böyle toparlamış olalım. Birazdan Muhammed Salah konusuna giriş yapacağız ama tabii ki daldaki kuştan önce eldeki kuşu, eldeki daldaki kartaldan önce eldeki kartalı konuşmak daha mantıklı. Öyle güncelleyelim o sözü. O da Leandro Trossard. Beşiktaş'ın önemli bir takviye yaptığını günlerdir burada konuşuyorduk ki binlerce taraftar da kendisini karşıladı. Bir imza töreni düzenlendi Dolmabahçe'de. Dilerseniz o anları bir izleyelim. Ardından imza töreniyle birlikte sohbetimize başlayalım.
4: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Sizlerin sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaş'ımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk, biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil, koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir.

0: First of all, I would like the president.
1: Beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim, siz olmadan biz bir şey başaramayız. Sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım. Ve umarım bu sezon sizinle beraber, desteğinizle beraber takım arkadaşlarına büyük başarılara doğru yürüyeceğiz.

0: Leandro Trossard için düzenlenen imza törenini ekrana getirdik. Hem Başkan Serdal Adalı hem de Belçikalı futbolcunun açıklamalarını sizinle paylaştık. Çok ciddi bir ilgi alaka var doğal olarak.
1: Yani, hakikaten heyecan verici bir transfer. Geçen senenin Premier Lig şampiyonunun 11'inden bir futbolcuyu transfer ediyorsunuz. Belçika milli takımının yıldızlarından bir tanesi ki o Belçika milli takımı çeyrek final oynadı. Netice itibariyle Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani normalde Trossard ismi bir süperstar olarak görmüyorum ben Trossard. Yani birçok oyuncu ülkemize geldi, işte konuşuluyor, piyasada adı geçen. Trossard bunların dışında bir aynı zamanda hem bir star hem bir görev adamı. Yani hem de hakikaten başkanın ifade ettiği gibi çok doğru bir karakter. Beşiktaş bir karakter takıma kazandırdı. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Yani hem sorumluluk alabilecek hem de takıma liderlik yapabilecek, takım arkadaşlarını, taraftar motive edebilecek böyle bir sihirli ayağa ihtiyacı vardı. Ben yani Manchester United bu transferi yapsa şaşırmazdık. Evet. Premier Lig'de bu transfer olsaydı vay be, hakikaten çok doğru bir transfer yapmış derdik.
0: Chelsea'ye geçse mesela der miydin? Ne işi var Chelsea, niye aldı der
1: Chelsea
0: miydin?
1: Çok doğru bir transfer yaptı. Yani o yazın en heyecan verici transferlerinden bir tanesi olurdu. Yani bugün Arsenal için de bir kayıp bence. Beşiktaş'ın ne kadar doğru bir transferse Arsenal'da, çünkü kritik anlarda kilidi çözen oyuncuydu. O büyük maçların oyuncusuydu Trossard. Trossard belki çok büyük bir aurası yok ama tam bir görev adamı olan, bence Beşiktaş'a da yakışacak, ligimize değer katacak çok önemli bir oyuncu.
0: İbrahim Yavuz, sen nasıl değerlendiriyorsun hem bu yoğun ilgi alakayı? Sonuçta yaz İstanbul'da trafik bile azaldı. Yani normal sezon içine, yıl içine göre. İnsanlar tatilde vesaire, ama ciddi bir katılım vardı yine.
2: Şimdi çok da sevdiğimiz bir durumdur yıldız oyuncuları önemli liglerden buraya getirmek. İster istemez oradaki davranışları, oradaki performansı hepimizi heyecanlandırıyor ve işte bu kadar insanı da buraya getiriyor. Tabi burada önemli olan şu. Şimdi Nevzat'ın da dediği, hani karakter üzerinde anlattığımız çok sevdiğimiz şeydir. Ben aklıma tabi direkt şey geldi. Rafa Silva'nın ilk Beşiktaş'a gelişi geldi. Oyunculuk davranışları, benzer ifadeler kullanılıyordu oyuncular hakkında. Yani benim söyleyeceğim, bizim bu oyunculara yardımcı olmamız lazım. Yani onların bizden çok, bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Çok ciddi anlamda kariyerlerinde ilk defa deneyimleyecekleri bir belirsizliğe geliyorlar. İlk defa deneyimleyecekleri yeni bir takımın bir parçası olmaya geliyorlar. Onlara bak, kariyerleri boyunca her gittikleri takımda çok fazla tekrarı olan oyunculara temas ettiler. Yani doğru, bir organizasyon var ve organizasyonun bir parçası olmaya geliyorlar. Bir oyun var, bir model var. Bu da kariyerinde ilk defa yeni bir şey deneyimleyecek. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör, yeni sportif direktör. Neredeyse büyük bir çoğunluğu değişime uğramış. Tabii eğer Beşiktaş adına planlandığı gibi giderse işler, bu da sabrın çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oyunculuk kalitesiyle çok önemli işler yapacak. Geçmişte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktığı dönemi hatırlayalım. Çok önemli oyuncuları buraya getirdi ama hep adım adım, yani temelleri Bilic'le atılmıştı. Hatta doğru, değil mi? Yani o Feda denilen dönemde kimsenin adını bilmediği, işte Olcay'la, Veli'yle, Ersan'la, değil mi? Yani yerli oyuncularla atıldı. O gün olmadı o iş. Devamında oyuncuların tekrarıyla, daha sonra tabii ki üst düzey oyuncuların o oyunu alıp kalitesiyle daha başka bir seviyeye çıkarması belirleyici oldu. Yani insanlara tavsiyem şu: bu oyuncuları burada görürken evet heyecanlanıyorlar ama bunlar tek başına bir şey halledemez. Aslında kendisi de anlatıyor değil mi? Arkadaşlarımla beraber tabii yapacağım ki diyor. Yani eğer organizasyonunuz iyiyse ben alırım onu bir yere çıkartabilirim ama elinizde bir şey yoksa ben tek başıma bir şey yapamam ki. Oyun bu anlamda ciddi değişime uğradı. Ama tabii ki önemli ligin mesela tanıtım burada çok önemlidir. Artık oyunun o anlamda da değişime uğradı değil mi? Yani bir video tanıtımı yapıyorsunuz, milyonlara ulaşıyor o
0: tanıtımlar. Birazdan vereceğiz zaten.
2: Değil mi? Bunlar da çok önemli, çok değerli. Umarım Beşiktaş adına hayırlı olur. Çünkü ligin gerçekten Galatasaray, Fenerbahçe'nin dışında da Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ihtiyacı var.
0: Kesinlikle rekabet gücü ne kadar yüksek olursa o kadar iyi.
1: İbrahim, Rafa örneğini verdi. Rafa da çok önemli bir yıldız ama Rafa'ya ben şimdi baktım. Rafa
0: bu seviyede bir kariyeri yok.
1: Beşiktaş öncesi şey yok.
0: Yurt dışı yok.
1: Yani sadece
2: Portekiz. Kariyerden bahsetmiyorum. Oyunculuk özelliklerinden.
1: Yani Trossard biraz daha hani o anlamda bence sıkıntı yaşamıyor. Bu tarz hani Portekiz bir oyuncunun sıkıntı yaşaması normal. İlk kez ülke dışına çıkıyor. Rafa Silva zaten hani biraz sıkıntılı bir oyuncuydu bu anlamda.
0: Karakteristik özelliği de başkaydı onun bu
1: anlamda. Ama Trossard biraz daha paylaşımcı. İşin altyapı kısmında da, eğitim kısmında da başarılı. Zaten Arsenal'da sisteme çok çabuk adapte olabilen, başarıyla bunu uygulayan bir oyuncu olarak dikkat çekti. Bugün geçenlerde yine bir yayında ben şey demiştim, yani normal kanat oyuncuları vardır mesela Jeremy Doku. Mesela Jeremy Doku var elinizde, bir de Trossard var. Ben Trossard tercih ederim. Yani Trossard bana daha fazla güven veriyor. Belki yani Jeremy Doku'nun bireysel yetenekleri Trossard'ın önünde olabilir. O ayrı. Ama ben şampiyonluğa gideceksem bir istikrar abidesiyle, bir hakikaten yıldız, hem karakter olarak hem futbolcu bilgi, saha içerisinde bir lider gibi, bir teknik direktör gibi hareket evet. edebilen bir oyuncu. Sorumluluk da alabilen bir oyuncu. Ama Jeremy Doku anların oyuncusudur. Yani kıyaslama anlamında yapıyorum.
0: Anlıyorum dediğini.
1: Dolayısıyla Beşiktaş çok doğru bir ismi kadrosuna kattı. Ben gerçekten de çok heyecanlıyım. Hangi takım transfer etseydi büyük başarıydı. Bu sadece ligimiz için değil, Avrupa'daki birçok takım için geçerliydi. Kısa sürede bu transferin bitirilmiş olması büyük bir başarıdır. Yani bir kararlılık örneğidir. Beşiktaş başkanı gitti, bu transferi gerçekleştirdi. Kolay değil yani.
0: Evet.
1: Trossard'ın bugün sadece Avrupa'da piyasası yok, dünyada piyasası, pazarı olan bir oyuncu ve Dünya Kupası'nı başarıyla geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Arap Yarımadası'na çok rahat astronomik rakamlara gidebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Premier Lig'de işte Chelsea dedim, Manchester olabilir. Hatta City'ye bile gitse neden gitti diyemeyeceğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu rakamlar da bana hakikaten çok mantıklı geliyor. Diğer takımların transfer politikalarına ve maliyetlerine baktığım vakit Beşiktaş müthiş bir transfer başarısını imza attı.
0: Evet.
2: Aslında orada çok kısa neden Rafa Silva'dan örnek verdiğimi
0: tabii.
2: anlatayım.
0: Aslında
1: benim aklıma takıldı. Beşiktaş olduğu için
2: verme
1: sen verdin.
2: Sebebim şey değildi. Oyunculuk kalitesinden dolayı örneği vermedim. Hayatında ilk defa bir şeyi deneyimlemesinden dolayı verdim. Rafa Silva örneği de şu yüzdendi. Yani o döneme kadar Beşiktaş'ın performans anlamında ayakta duran en önemli oyuncusuydu, değil mi?
0: Doğru.
2: Ve gitmek istediğinde kendi başkan da Sergen Yalçın da şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ya oyuncu geldi bize şunu söyledi. Ya ben geldiğimden beri sürekli teknik direktörler değişiyor, oyuncular değişiyor ve ben
0: yönetim değişiyor.
2: Ya aslında senin eksiğini sana söylüyor. Problem onda değil aslında. Problem sende, onu sana anlatmaya çalışıyor. Yoksa bugüne kadar Beşiktaş'a, Galatasaray'a fark etmez kim gelirse gelsin, Abraham geldiğinde farklı bir yorum mu yapıyorduk, değil mi? Oyunculuk, karakter, inanç, zafer hepsi benzer. Sonra da zor bekledik gitsin buradan, bunun burada ne işi var dedik yani. Anlatmak istediğim o. Yoksa Abraham, bu bahsettiğimiz oyuncuların kaliteleri, geldikleri organizasyondaki yaptıkları tabii ki çok önemli.
0: 18 milyon euro bonservis bedeli, 6,5 milyon 6 taksit halinde ödeyecek Beşiktaş bu bonservis bedelini. Trossard için de 6,5 milyon euro ödenecek oyuncuya. 3 yani yıl artı bir opsiyonlu kontrat.
1: Kimler neler kazanmıyor ki? Yani onlarla kıyasladığım vakit böylesine yıldız bir oyuncunun, star bir oyuncunun bu rakamlara oynaması müthiş bir başarı, transfer başarısı.
0: Maliyet de yani maliyet olarak şu anki Türkiye şartlarına göre çok
1: iyi. Muhteşem bir transfer yaptı bak. Hem heyecan verici, hem Beşiktaşların ya da başka takım taraftarlarının çok rahat gidip formasını alıp ismini yazdırabilecekleri, koleksiyonlarına ekleyebilecekleri bir yıldız.
0: Evet. Beşiktaş bu yıldız transferini de bir videoyla duyurdu. O videoda da başka yıldızlar da oynadı. Tabii ki sanat camiasından
1: bir da. Bir Quaresma değil. Bak söyleyeyim.
0: Trossard bir Quaresma zaten.
1: Quaresma'da
0: gelmiyor be kolay kolay.
1: Quaresma başka bir seviyede. Yani kanat forvet olarak, kanat oyuncusu olarak hani kıyaslama
0: tazları
1: yapacak olursak.
0: Tazları da farklı zaten çok.
1: Ama Quaresma tabii ki işin başka tarafında. Belki de o takımla alakalı bir şeydi. O takıma Trossard olsaydı herhalde bambaşka bir şey izlerdik. Dolayısıyla Quaresma etkisi yaratır mı yaratmaz bunu zaman gösterecek, ama Beşiktaşlar çok sevecekler, onu tahmin edebiliyorum.
0: Tabii karakteristik olarak, tarz olarak da farklılar Quaresma ile. Bir de Quaresma Allah vergisi saf bir yetenek yani, inanılmaz. Onun gibi
2: ben karşısında deneyimlemiş bir
0: oynadın mı? Allah aşkına anlat, ben büyük Quaresma fanıyım.
2: Bir de şöyle oynadım ben
0: İlk geldiğinde mi?
2: Biz Ümit Mil takımında oynadık yani.
0: Ha doğru, pardon, tamam, burada sorduk sana hatta.
1: Efsane Ümit Mil takımı.
2: Yani o biz bak, orada bu oynadık yani. Çok çok özel bir oyuncuydu ki benim
0: senin
2: bahsettiğim.
0: Senin karşında o vardı.
2: Yani Serkan Balcı ile ben iki bekteydik. Yani Ronaldo'nun, Quaresma'nın olduğu mil takımda. Evet, o dönem o Ümit mil takımı.
1: Yok Selçuk Şahin, Tunç.
2: Evet evet.
1: Çok Volkan. İnanılmaz bir.
2: Çok iyi bir jenerasyondu.
1: Mil takımı inanılmaz bir jenerasyondu. O örnek.

0: Şimdi sen anlatınca da ben biraz oralara gittim.
1: O zaman
0: yani
1: kaçtı yaşı? Barcelona'ya ya gitmiş bizden, miydi acaba?
0: İşte yeni gitmişti değil, Barcelona'ya. Yani ya o maçlardan sonra ya da o ara yeni gitmişti Barcelona'ya. Hatta daha Ronaldo o kadar değildi. O Ronaldo'nun önündeydi. Çünkü şeyi hatırlıyorum. Raşit Hoca maç toplantısında rakip, şimdi orada Postiga var, Bosingva var. Yani acayip bir kadroları vardı. Anlatırken işte bu burada oynuyor, bu burada oynuyor. Quaresma daha ön plandaydı. Yani Ronaldo onun kadar değildi. Herhalde o dönem Barcelona'ya gitmişti diye hatırlıyorum.
1: Denk kaldınız mı birebir hiç?
0: Çok.
1: Maç içinde.
0: Çok kaldık. Ben hatta şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. İlk başta oyuncuları tanımıyoruz ya. Ben biraz çabuk, yani çabukluk konusunda kendime güveniyordum. Yani o işi o şekilde halledebilirim. İşte yakın oynarım. Tabii bir ilk 5-10 dakika kendi çabukluğuna inanıp o problemi ortadan kaldırırım diyorsun. Ama öyle olmadığını deneyimlediğim an benim de yakınımda İbrahim Toraman oynuyordu. Bu sefer baktım o şekilde problemi çözemeyeceğim. Biraz daha onun yanına yaklaşıp yani en azından geniş alanda tek yakalanmayayım. İkili sıkıştırmayla problemi ortadan kaldıralım dedik. Çok özel bir oyuncuydu gerçekten. Yani.
1: İnanılmaz hızlı, hem ayaklarına hakim, her şey var zaten, Allah vergisi.
0: Çok.
1: Ben hep diyorum yani birebir kalan şey diyordur. Allah'ını seven defansa gelsin modunda yani savunma yapıyordur.
2: Quaresma ile alakalı ben mesela eskiden yani iyi bir Barcelona'yı çok inanılmaz severdim. Benim Barcelona asılım da Romario'dan gelir. Yani Romario şeyi, ben hastasıydım Romario'nun, öyle diyeyim. Neyse, Barcelona aldığı bütün yabancıları böyle dikkatle takip ederdim. Quaresma'dan yani inanılmaz bir beklentim, benim de beklentim vardı. Olmadı yani, bir türlü o süperstar şeyini orada yansıtamadı. Belki de Barcelona'nın mevcut yapısından ya da sisteminden, o geleneklerinden kaynaklanıyor. Yoksa o bireysel yeteneklerle başka bir tercihte bulunsaydı Quaresma çok daha farklı bir kariyeri de olabilir, ama bahsettiğimiz Quaresma'da bütün büyük takımları da dolaştı yani. Chelsea'si var, daha başka bir...
0: Inter var mı ya?
2: Galiba
1: Inter var, Chelsea var.
2: Var yani.
1: Inter'den Beşiktaş'a geldi zaten. Hı. Serdal Adalı o dönemde yine. Yıldırım Demirören başkanlığı Serdal Adalı getirdi. İlk geldiği dönem.
0: Ama en keyif aldığı kariyerinde yer de Beşiktaş'tır diye düşünüyorum. Beşiktaş'tır.
1: Yani? Porto öyle Beşiktaş. Zaten kendisi de söylüyor.
0: İnanılmazdı yani.
1: Böyle canmış olduk Quaresma'yı. Trossard'ın tanıtıldığı videoda Pascal Nouma, Murat Boz ve Grumi gibi isimler de rol aldı. Dilerseniz o videoyu bir izleyelim. Ardından da devam edelim.

0: Let's break the silence.
1: Sessizliği binlerce taraftarın katıldığı imza töreninde bozdu Trossard'da. Şimdi sessizliği bozma zamanı dedi. The Black Eagle Society, Kara Kartallar Kulübü, Beşiktaş'ın John Wick filmlerinden esinlenerek geçtiğimiz yaz transfer döneminde başlattığı video serisinin devamı. Çantalar geliyor, işte Beşiktaşlı ünlüler oynuyor, bu videoda da gördüğünüz gibi bir değişik ve güzel bir pazarlama taraftar Beşiktaş konsepti.
2: Beşiktaş iyi yapıyor bu işleri yani. Evet. Bu tanıtım işlerini gayet iyi yapıyorlar.
1: Şimdi hatta onu konuşuyorduk. Geçen sene Mehmet Özdilek oynadı. Ben transfer almaya gidiyorum dedi bir videoda, hatırlarsınız. Sonra bir daha ortada transfer yok. Süre uzuyor. Taraftar ne oldu diye hatta bayağı internette işte espri yapıyor. Mehmet Özdilek'in gittiği tekne kayboldu herhalde falan diye. Sonra mesela ilk transferde ona da gönderme yaptılar hatırlarsan. Mehmet Özdilek sakal tıraşı oluyor yani. O kadar uzun süredir yoktum ki döndüm diye. Orada da güzel günceli de takip ediyor. Beşiktaş iletişim ekibini tebrik edelim. Bu anlamda başarılılar.
2: Hakikaten çok güzel iş çıkarıyorlar. Subliminal mesajlar var mı?
1: Gelelim hemen ona.
2: Şu duvarda mesela bir harita marita.
1: Başlayalım
2: yani
1: mı o zaman hadi? İlk ipucunu verelim. Şimdi bu en çok konuşulan konulardan birisi bu videodan sonra. Ve bu videonun içinde subliminal mesajlar var mı? Gizli ipuçları var mı? Bu birincisi. Şimdi Murat Boz ayağa kalktıktan sonra ekranda bu görüntü kalıyor. Bunu bir dünya haritasına benzetiyorlar genel olarak. Dünya haritasında da şu kısım Afrika kıtasını çağrıştırıyor diye. Yani sol taraf Amerika kıtası işte. Yukarısı Kuzey Amerika, aşağısı Güney Amerika. Sağ tarafta bu komple Afrika kıtası. Birinci ipucu bu. Şimdi Afrika'dan bir futbolcu mu gelecek sorusu akıllara geliyor. Afrika denilince az önce Efe Can'la konuştuk zaten. Mısır da Afrika kıtasında.
3: Salah.
1: Salah göndermesi mi diye. Diğer ikinci ipucuna bakalım. Sonra hepsini birleştireceğiz. Tek tek de konuşacağız. Dört tane çanta var. Bu çantalar biliyorsunuz her videoda elden ele geziyor. Dört çanta, bu iki şekilde yorumlanıyor. Üzerine sizden yanıt bekleyeceğim artık ne kadar. Tabii ki bunun bir cevabı yok da. Ya çok ciddi bir para harcanacak, dört çanta birden gidecek. Ya da dört tane farklı transfer için bu çantalar hazır bekliyor.
3: Her çanta bir transfer.
1: Her çanta bir transfer mi ya da bir transfer?
2: Ama üst üste yani, şimdi belli ki bir transfere de dört çanta gidebilir. Şeyi de alıyorum.
1: Olabilir diyorsun. Üçüncüye bakalım o zaman. Üçüncü ipucu. Trossard'ın cümlelerinin içinden birinde diyor ki yaşlı bir muhafız bana bir zamanlar şöyle demişti. Yaşlı muhafızdan kasıt bir Salah göndermesi mi? Salah yani yaş olarak futbola göre 35 artık biraz yaşlı denilebilir. Fiziksel olarak öyle değil belki ama bu da oradan bir gönderme mi? Yani o muhafız Muhammed Salah mı diye. Üç tane şey var. Şimdi ilki ile birlikte onlar ekranda verdik zaten. Ben size fikrinizi sorayım.
2: Ya ben net mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Yani spontane çekilmiş, tesadüfen ortaya çıkmış görüntüler değil bunlar. Çok bilinçli olarak kısa sürede net hedefler belli. Buradan da subliminal mesajlar veriliyor. Hani bunu nasıl yorumlayacağız artık? Kamuoyuna kalmış ama Afrika haritasının ortaya çıkması, tabi Afrika'dan bir oyuncu ve son dönemde Salah'ın gündemde olması ister istemez Salah beklentisini doğuruyor. Bir de Beşiktaş o beklenen süperstar transferi Trossard değil. Yani o dört çanta sanki bir sonraki adımın ne kadar büyük olacağı yönünde bir işaret. Bu da Salah olabilir açıkçası duygusuna yol açıyor bende. Keşke her birine bir tane olsa da, ama bir tanesi çok ekstra olacak yani, bir süperstar olacak herhalde, orada bir çağrışım olabilir. Onun dışında o diğer isim de yine Salah'a, çünkü bütün yollar sanki bu subliminal mesaj Salah'a çıkıyor gibi.
1: İbrahim Yavuz, senin aran nasıldır bulmacalarla, bilmecelerle? Burada hiç tabii şimdi fal açar gibi bir durum bu söz konusu şu an ama.
3: Bir şey değildir ama senin anlatın üzerinden gideyim yani, çok da oturuyor ama inşallah o bütün parayı Salah'a vermemişlerdir.
1: Dört çanta bir kişiye gitmez yani, inşallah.
3: Yani bölseler sanki daha iyi olacak. Çok da paraya ihtiyaçları olabilir sonra ile alakalı.
1: Ya ben biraz bu konuyu araştırdım. Onu söyleyeyim. tabii ki şeyleri, subliminal mesajlar kısmına. Çantalı ipucunu bir daha rica edebilir miyiz? Orada benim edindiğim bilgi 4 çanta bir kişiye değil de şöyle. Fark etmez hangi çantanın ne olduğunun bir önemi yok. Bir çanta stoper, ikinci çanta orta saha, üçüncü çanta sağ açık, dördüncü çanta santrfor. 4 transfer.
3: Merkez çantalarla kuruldu yani.
1: Bu tahminden tahminin ötesinde biraz da bilgiye dayalı söylüyorum. Beşiktaş 4 transfer daha yapacak.
3: O daha mantıklı zaten.
2: Senin yani söylediğin de mantıklı zaten. Ama yani bir sağ beke de bir çanta gitmez mi?
1: Nasıl?
3: Sağ bek yok. Sağ ön dedin değil mi?
1: Sağ ön.
2: Ön. Sağ ön. Bir çanta
1: sağ,
2: gider.
1: Bir çanta sağ açık. Bir çanta stoper. Bir çanta.
2: Stopere bir çanta gidecek diyorsun sen.
1: Tabi stoper de alacak Beşiktaş. Ya 4 çanta, aslında çanta demeyeyim. 4 çantanın sembolize ettiği şey 4 transfer.
2: Mantıklı. Bu arkadaki duvar şey değil mi? Yapay zeka falan mesela.
1: Değil.
2: Abi nasıl yapmışlar onu ya? Nasıl yapmışlar ya?
1: Öyle bir fon bulmuşlar. Murat Boz'un olduğu. O duvarı da bir daha rica edelim. Duvar güzel, değişik bir dekor. Ofisler için uygun herhalde. Evde olmaz herhalde. Evde daha soğuk hissettirir evin içini böyle de. Ofis veya başka ortam için, ama Afrika kıtası net zaten. Orada da bir işte Muhammed Salah göndermesi mi, onu da konuşacağız. Ben şimdi biraz araştırma yaptım o konuyla ilgili. Efe Can söyledi Beşiktaş kısmını. Müsaadenizle o kısmı söyleyeyim. Birincisi, zaten herkesin bildiği gibi Muhammed Salah'ın talipleri Suudi Arabistan'dan var tahmin edileceği üzere. İki tane kulüp adı duydum. Onları paylaşacağım. Bunlardan birisi El Hilal. Muhammed Salah isteyen kulüplerden birisi El Hilal. Diğeri de bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselme başarısı gösteren, kadrosunda Enkudu, Omar Kole'yi de bulunduran El Diriyah. Bu iki kulüp Muhammed Salah'ı istiyor. Şu anda net isimlerini de vermiş olalım duyduğum kadarıyla. El Diriyah kulübü yeni yükseldi. Prens Salman'ın başkanlığını yaptığı Suudi Kamu Yatırım Fonu'na bağlı bir Diriyah Company diye bir şirket var. O şirketin takımı bu. Yani Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'yla da ortak olan, içinde bulunan bir şirket. O yüzden ekonomik anlamda da güçlü bir şirket. Hatta o şirkete dair, yani tabii duyduğum şey, bayağı Salah'a cömert davranabilecekleri yönünde, oyuncuya da mesaj gönderdikleri şeklinde. El Diriyah ve El Hilal iki kulüp şu anda. Muhammed Salah ha yakın, yani en azından temsilcilerine yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre de şu şekilde: oyuncu ilk etapta ben hemen paranın peşinden Suudi Arabistan'a gideyim diye düşünmüyor. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Hatta zaten bu sebepten dolayı Saadettin Saran yönetiminde Ertan Torunoğulları'yla da temasa geçilmişti. O dönemde konuşulmuştu. Türkiye'de oynamayı düşünüyor. Bahsedilen rakamlar 15 milyon euro civarlarında yıllık. Hatta işte bunun belki bonuslarla birlikte artabileceği veya biraz daha düşülebileceği konuşuluyor.
2: Bak, Suudi Arabistan'da net 50 milyon euro verirler senelik. Ancak işte İstanbul, Beşiktaş, heyecan, para değildir bunu Salah'a İstanbul. Para değildir diye düşünüyorum. Ya yani o birkaç tane çantada yetmez zaten.
1: Rakamla ilgili bir şeyler duydum da onları net olmadığı için söylemeyeceğim, ama yani arada çok ciddi uçurum vardı. Dedim ki yani bu kadar fark varken neden farzı misal 15 milyona Beşiktaş'a gelsin? Dedim ki 15 milyon Beşiktaş şu an veremiyor zaten, öyle bir bütçesi yok. Yani neden 15'e gelsin dedim ki, aradaki farkı siz düşünün. Bu adam öyle bir adam değil. Direkt şu an önceliği para değil. Türkiye'yi seviyor. Bir de farklı bir şey daha söyleyeyim mesela, ilginç. Bodrum'u da çok seviyormuş.
3: Burada tatil yapıyor zaten.
1: Bodrum'a sürekli gidip geliyormuş. Bodrum'u evet, falan da seviyormuş. Sürekli. Türkiye'yi de seviyormuş. Yani Türkiye'de oynamayı sıcak bakıyor. Hatta Türkiye seçeneği şu an Süper Lig.
2: Peki ben sana sorayım.
1: Suudi Arabistan'dan önce.
2: Mısırlı Beşiktaş'a daha önce oynayan futbolcular.
1: Ahmet Aslan.
2: Değil mi? Bir herhalde etkisi vardır.
1: Ya bir, onun etkisi var mı bilmiyorum da.
2: Ahmet Aslan da kendi döneminin en önemli oyuncularından bir tanesiydi sonuçta.
1: Ahmet Aslan bu arada Mısır'da bayağı sevilen bir şey, kişi. Yani Muhammed Salah. Ya
2: acaba etkisi olmuş mu?
1: Muhammed
2: mu?
1: Salah Ahmet Aslan'ı mı tanır falan diye düşünenler varsa yanılmasınlar. Yani. Ahmet Aslan orada çok popüler bir figür. Futbolu bıraktıktan
2: Salah
1: sonra
2: Ahmet
1: da.
2: Ahmet Aslan vardı ya.
1: Tabii yani %100 biliyordur, tanıyordur. Ama şey yani ilk etapta Fenerbahçe ile de iletişim
2: oynamışsındır Ahmet Aslan'a.
3: Karşılıklı oynadım evet. Yani hem Beşiktaş'ta hem Gençler'de oynadığı dönemde.
2: Gençler'de falan yani çok iyiydi ya.
1: Şimdi bu iş bundan sonra nereye gider diyenler varsa, yani ben Arabistan kısmını söyledim. Çok
2: ciddi. Diğer stoper ismi neydi?
3: Şey, o da Denizli Spor'dan.
1: Elyasa.
2: Elyasa.
1: Elyasa'yı diyorsun değil mi?
3: Elyasa değil. Elyasa bizim şey, Diyarbakır'da oynadım beraber de Elyasa.
2: Bir 4 numara vardı.
3: Diğer,
2: bir 4
3: stoper. O başka bir şeyle beraber zaten.
2: Ayağı çok temiz bir 4.
3: Denizli'den.
2: Bak Ayman'ı demiyorum. Ayman başkaydı.
1: Mısırlı stoper.
2: Ayman'ı da bilirsin değil mi?
1: Evet.
2: Ziya hocamın vazgeçilmesi
3: evet,
2: Ayman.
3: Her yere götürüyordu onu hocam.
2: Bir 4 numarası vardı böyle. İyi bir 4 numara vardı o dönem. Ahmet Hasan'la beraber.
1: Yakın tarihte Omar Fayet var Fenerbahçe'de.
2: Yok yok. Beşiktaş'ta.
3: Yok şey.
2: Beşiktaş Denizli mi? Denizli oynamış.
3: Denizli Gençler Birliği de yani 2004 olması lazım ya o tarihlerde.
2: Hatırlayamadık Elsaka ya. Elsaka değil miydi?
3: Elsaka yok.
1: Elyasa
3: olabilir.
1: Değil mi?
3: Elsa yok. Elyasa şey.
2: Elsaka diye ben
3: Elsaka olabilir.
2: Elsaka diye hatırlıyorum.
1: Elsaka evet doğru söylüyorsun.
3: Elsaka değil mi? Elsaka,
2: evet evet.
3: Elsaka, Ahmet Hasan'la ikisi.
2: Elsaka da çok
3: İkisi iyi. Beraber ilk yanlış hatırlamıyorsam Denizli'den sonra çok
1: doğru.
3: Işte, Ahmet Hasan Beşiktaş'a geldi. O da gençler
1: bir de en son gelen Mustafa Muhammed direkt Mısır'dan buraya geldi zaten Galatasaray için.
3: Bir tane şey vardı ya Arsenal'da yok muydu bir tane Beşiktaş'ın orta saha Arsenal'da?
1: Elneni vardı doğru Elneni söylüyorsun. Yakın
3: vardı.
1: Tarihte evet.
2: Elneni Arsenal tabii Arsenal'dan geldi.
1: İşte Galatasaray Lemina'yı aldı ilk aldığında Beşiktaş Abdullah Avcı vardı Elneni'yi aldı. Elneni de iyiydi. Sonra hatta Mısır Milli Maçı'ndaydı Dünya Kupası'nda televizyonda gösterdiler. Arjantin maçında tribünden takip ediyordu. Yani durum özetle bu. Çok ciddi Arabistan'dan iki kulüp El Hilal ve El Diriyah şu anda istiyor. El Diriyah da güçlü bir kulüp. Az önce anlattım zaten işte. Suudi Arabistan kamu yatırım fonuna bağlı bir şirketin takımı. Şu an yani tabiri caizse abartıyorum biraz da açık çek vermişler gibi bir durum yani. Çok cömert davranıyorlar. Beşiktaş'tan 15 milyon euro civarında bir beklenti var ama Beşiktaş duyduğum kadarıyla 10 milyon euronun altına
2: Kore ben sana söyleyeyim mi? Sabah bir rüyaysa hani gerçekleşmesi evet. Zor bir
1: biraz da
2: hedefse bu bence yansıtılırdı, söylenirdi.
1: Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi var. El Hilal ve El Diriyah kulüpleri Salah istiyor. Salah ilk etapta acil ilk tercihi Suudi Arabistan değil. Türkiye'de oynamaya karşı olumsuz bakmıyor. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor hatta yani şayet istenilen teklif gelirse ama Beşiktaş'ın şu an için düşüncesiyle Salah'ın düşündüğü rakam arasında ciddi bir fark var. Yani bu iş olur mu diye soracak olanlar varsa Salah'ın ciddi aşağı doğru inmesi gerekecek.
3: Yani ekonomiyle çok ilgilenmemesi gerekiyor evet. Anladığım kadarıyla. Yani tamamen işi Avrupa'da. Bir de bence önemlidir o. Yani yazları burada zaman geçirme hadisesi olabilir oyuncuların. Çünkü işin ekonomik tarafıyla alakalı o işin zaten şeyi yok herhalde. Sınırı yok değil mi? Yani 50 milyon euro 60. O işin öyle o anlamda bir sınırı yok ki onu bir sene sonra da halledebilir. Yani onlar o kadar önemli isim ki yani Beşiktaş'a
2: bir de kazandı.
3: Halledebilir o işleri yani. Oraya bir sene sonra da Beşiktaş'a da gelse bir sene sonra da gidip
1: gidebilir.
3: Da, gidebilir yani. Hani çünkü onun oyunculuğundan çok ismiyle ilgileniyorlar. Daha tanınır olma açısından.
1: Sağ içi ne verebilir peki? O konuda şüpheniz var mı mesela? Yani burada konuşmamızın tek sebebi artık 35 yaşına gelmiş olması ama Liverpool'da işte Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar var. Daha çok taze geçen sezon. Oradan performansı en net hatırlayanlar vardır.
2: Kim ne veriyorsa Dünya daha fazlası vardır. Sağ için.
1: İş yapar diyorsun
2: bak,
1: değil mi?
2: Kim ne veriyorsa Salah daha fazlasını verir.
3: Çok iyi durumda. Yani bir kere fiziksel olarak şöyle fiziksel olarak yani fit çok gayet fit durumda. Tabii onların oralardaki sıkıntısı şu Goray. Yani orada o kadar fazla üst üste maç ve çok yüksek şiddette antrenmanlar, maçlar geçiyor. İster istemez artık oralarda o problemi halledemiyorlar ama orada o sorunu yaşayanlar genelde buralarda o sorunu yaşamıyorlar ve fiziksel olarak da iyi durumda. Şey de önemlidir. Biz hep yeteneklerine talip oluyoruz oyuncuların. Bir de hedefine talip olmak lazım. Yani onu da bilmiyoruz.
1: Tabii.
3: Hedef belirleyici oluyor ki sanki onun hedefi de daha çok oynamaya yönelik. Yani o işten o anlamda keyif alan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hepsini bir araya getirdiğinizde zaten özellikleri, yetenekleri çok ciddi anlamda katkı sağlar.
1: Evet. Bu konuda mesajlarınızı yazabilirsiniz. Özür diliyorum. X üzerinden son sayfa etiketine mesajları bekliyoruz. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan Koray Baloğlu hesabına yazabilirler. Türker Dicel demiş ki hala çok kuvvetli Salah. Bizim ligde çok rahat oynar. Para kısmı ise

0: Bizi ilgilendirmiyor, finanslı değiliz sonuçta demiş. Tabii şahsen ilgilendirmese de sonuçta ödenen paralar ülke parası. Her futbolcu, her transfer için konuşuyoruz. Ama şu an için ekonomik boyutu zaten. Yani Beşiktaş'ın da herhalde sallan performansından yana bir şüphesi yok. Sadece bu işin ekonomik kısmı nasıl gerçekleşir konusunu daha çok düşünüyor. Mesajlar geldikçe ilerleyen dakikalarda da okuyacağız. Greenwood geldi. Dilerseniz
1: abi Salah'la ilgili şöyle bağlamak istiyorum. Burada yani birkaç ay önce ben bir hayalimden bahsetmiştim. Mesela bugün Beşiktaş için adı geçiyor ama Beşiktaş için adı geçmiyorsa mesela Trabzonspor'un bir Salah hamlesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'da mesela böyle bir süperstar, böyle yıldız bir oyuncuya ihtiyacı var. Kentin ihtiyacı var. Kent tanıtımı açısından, turizm açısından yani Salah hakikaten çok önemli bir oyuncu. Hedefler açısından tabii ki ben en üst seviyede zaten bütün mutlulukları şeyi yaşadı ama bir heyecan arıyorsa hem Beşiktaş hem Trabzon ki Trabzon'a da geçmem. Ben sadece bunu aylar önce söylediğim için söylüyorum. Beşiktaş eğer transfer ise Beşiktaş o heyecanı çok rahat bulabilir. Artı evet. İşin ekonomi tarafında Serdal Başkan dersini iyi çalıştığını düşünüyorum Koray. Forma sattırır. Ne bileyim bilet sattırır. Sponsorluk getirir. Yani Salah sadece işte yıllık 15 milyon euro. Belki ona yıllık 15 vereceksin ama çok çok fazlasını zaten sponsorlukta tribün gelirdi, mağaza gelirdi. Zaten getiren tabii bir adam. İşte sportif başarı kısmından bağımsız olarak mı?
0: Geldiği gibi bir kere forma stoğunu tükettirir seni. Yani elinde ne varsa forma yetiştirmekte bile zorlanırsın. Birazdan konuşacağız. Mesajlarla birlikte tabii ki izleyiciler neler düşünüyor hep birlikte bakacağız. Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. İngiliz futbolcu tarifeli uçakla İstanbul'a geldi ve binlerce taraftar kendisini karşıladı.
2: Mason Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe'nin ses getiren transferi öğle saatlerinde Manchester'dan hareket etti. 24 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Greenwood henüz havalimanından çıkmadan kulüp televizyonuna konuştu.
3: Obviously it was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here and I'm very thankful for everyone welcoming my family here, so it's nice to see that, but I'm really ready to get excited and to get going.
4: Öncelikle uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama çok mutluyum burada olduğum için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için. Buraya gelen, beni karşılayan, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.
3: Obviously it's amazing to see this kind of support and obviously it shows how big the Fenerbahçe fan base is, so it's really pleasing to receive this support and hopefully I can pay them back with a few goals on the pitch.
4: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
3: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience and hopefully we can all enjoy it together.
4: Evet, gerçekten çok heyecanlılar aynı zamanda. Kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
2: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
0: Evet, Mason Greenwood binlerce taraftar karşıladı onu da. Fenerbahçe'de imza töreni düzenleyecek. Artık bugün saat 15'te Kadıköy'de stadyumda bir imza töreni de düzenlenecek. Onu da söyleyelim. Dileyenler yine bu imza töreninde Alsport

0: oradan canlı olarak izleyebilirler. Tüm basına açık olacak. Bu imza töreni önemli bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu Nevzat. İstanbul'a geldi. Yine taraftarlar karşıladı.
1: Yani çok özel bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Her iki ayağını kullanabilen, işte patlayıcı hızı son derece iyi olan, bitiriciliği üst seviyede olan ve kendi pozisyonunda dünyanın elit oyuncuları arasında gösterilen bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İşte Marsilya'da 81 maç, 2 sezon. İstatistikleri inanılmaz, tam rakamlar hatırlamıyorum, 28-17 gibi bir şey, yani 45 gole direkt etkisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Formda, genç ve Fenerbahçe'de hakikaten çok iş yapacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarını nasıl heyecanlandırdığı da ortada. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Özellikle Vedat Muriç'in transferinden sonra kenar oyuncuların önemi daha da artmıştı. Vedat'ın boşaltacağı alanları dolduracak kanat oyuncularına ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Hem Kerem hem özellikle Greenwood bu özelliklere sahip, ama az önce de söyledim, bitiriciliği üst seviyede olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yine Fenerbahçe formasıyla jeneriklik goller atacaktı. Fenerbahçe'de geçen sezonda işte o pozisyonda kimler oynadı? Nen oynadı, Musaba oynadı, ama yani Fenerbahçe seviyesi için yeterli miydi tartışılır. Greenwood bir süperstar olarak geliyor. Evet, şimdi az önce Trossard'ı övdük. Trossard'a süperstar demedim. Trossard bana göre bir stardır. Trossard'ın böyle bir beklentisi de yok. Yani hayatta kendini bu şekilde de konumlandırmamıştır. Ama Greenwood'a baktığında yaş itibariyle potansiyel anlamında önü çok açık ve buradan çok astronomik rakamlara da daha sonra transfer yapabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, Fenerbahçe tribünlerinin beklediği o heyecanı her maçta yaratabilecek, gösterebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Asensio mesela Fenerbahçe'de çok özel bir oyuncu, ama Greenwood top ayağına geldiğinde Fenerbahçe tribünleri gerçekten işte Fenerbahçe futbolcusu bu dedirtecek bir oyuncu. Dolayısıyla Trossard'da söylediğim, burada da söylüyorum, bu ligin üzerinde bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe çok hakikaten de doğru bir transfer yaptı. Maliyeti vesaire bunlar tartışılır, ama Greenwood alıyorsanız zaten maliyetine çok fazla bakmazsınız. Ve Fenerbahçe ihtiyacı olan bir futbolcuyu aldı. Yani burada genel olarak beklenti neydi? Transfer dönemi için söylüyorum. Aziz Başkan seçildikten sonra Fenerbahçe'nin üst düzey iki golcü almasıydı. Ama siz işte ihtiyaçlarınıza göre hareket ediyorsanız, ki teşhisin burada çok doğru konulduğu da bence ortada. Vedat Muriç'i transfer edip daha sonra böyle bir transfer yapıyorsanız doğru iş yapıyorsunuz demektir. Fenerbahçe belki bir golcü daha alacak, belki üst seviye bir golcü daha alacak, ama önceliği o değildi. Vedat transferi daha da anlamlı hale gelecek, Vedat Muriç transferi. Ama Greenwood zaten başlı başına bir takım için birçok problemi çözebilecek bir oyuncu.
0: Evet.
2: Herhalde bu bölgede alınabilecek Avrupa'da en önemli oyunculardan biri. Bir kere bence yaş ortalamalarını düşürmeleri bu anlamda çok değerli. Yani değişen oyunda atletizmin bu kadar belirleyici olduğu bir durumda yaş ortalamasının düşmesi çok değerli. Bir teknik direktörün hücum organizasyonları planlaması anlamında elini bir hayli güçlendirecek. Yani iki ayağını kullanması, çizgiye indiğinde size bir hücum planlaması yapabilir, merkeze geldiğinde bireysel yeteneğiyle ona açacağınız alanla ilgili. Yani içinde birçok olumlu durumu barındırıyor. Çok değerli bir transfer. Mesela Trossard'la ilgili söylediğim, onunla ilgili söylemeyeceğim. O biraz daha beraber oynama alışkanlığı olan bir takıma geliyor. Mesela Fenerbahçe'nin bugün ideal kadrosuyla alakalı bir kafamızda bir canlandırsak, işte Mert'le başlasak, Semedo'ya da Mert'le başlasak, Ake, Skriniar, Brown desek, Ederson desek, bu saydığımız savunmanın kaleciyle beraber 5 oyuncunun 4'ü bir önceki seneden kalma. Bu çok
1: Gendouzi,
2: önemlidir.
1: Kante.
2: Orta sahaya geleceğim. Gendouzi, Kante, Kerem, Asensio, yani çok önemlidir. Neredeyse hücum organizasyonlarında 4-5 oyuncuyla tekrar yapmış bir takıma geliyor. O yüzden Greenwood'un bu anlamda Trossard'a göre işi biraz daha kolay diye düşünüyorum. Tabii onun için de benzer yorumu yapacağım. Yine yeni bir teknik direktöre geldiği için Fenerbahçelilerin, evet kolay değil Fenerbahçe taraftarı için, sabır çok fazla kullanılıyor ama çok belirleyici olacağı için bunu söylüyorum. Çünkü yeni bir teknik direktörle yeni bir oyun planlaması içerisinde olacak. Bu da tabii ki biraz zamana muhtaç bir durum.

0: Oyuncu çok önemli. Yani şimdi Semedo dediğiniz adam Portekiz bir takımı. Yani Mert milli takımın Dünya Kupası'ndaki en iyi 3 isminden bir tanesi.
1: Mesela orada şey, senin söylediğinden yine devam edelim. Mert'in orada işin savunma kısmını daha iyi oynayabilen bek olduğunu biliyoruz değil mi? Semedo'ya göre o işin biraz daha savunma tarafına talip olan. Eğer orada Greenwood'a bir özgürlük vereceksen, Mert'i orada biraz daha işin savunma kısmında dönen toplarda, sonuçta bir tane bekini öne gönderdiğinde üçlü savunmayla karşılama anlamında da sayısal olarak da rakibe problem çıkarma adına da değerli olduğunu düşünüyorum. Muhakkak zaten bu planlamalar bu oyunculara talip olunurken yapılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü Semedo biraz yabancı sayısından dolayı vazgeçebileceğim bir oyuncu. Mert yine bir şekilde orada sonuçta uluslararası deneyimi olan bir oyuncu, o problemi ortadan kaldırır. Beraber oynama açısından da, öndeki oyuncuya özgürlük tanıma açısından da önemli bir planlama olur.
0: Tempo, dinamizm demek Greenwood. Fenerbahçe daha da hızlanacak ki ön alan oyuncularıyla beraber daha agresif bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yeni sezonda öyle gözüküyor. Hem Vedat'ı, yani çalışkanlığı, evet, hırsını biliyoruz. Hem Greenwood'un enerjisini biliyoruz, bitiriciliğini biliyoruz. Kerem'i de yukarı çekecektir bu oyuncular. Artı bence Genduzi, işte Kante, ki Kante kalırsa diye düşünüyorum ya da yorumluyorum. Kante'nin oyun zekası, tekniği belki daha fazla, en azından geçen sezon tartışılmasına sebep olan şeylerin bu sezon geçerli olmayacağını söyleyebiliriz ama burada şimdi Fenerbahçe'de özellikle Greenwood'un hızından, enerjisinden, temposundan, ki Vedat için de aynısını söylüyoruz. Burada özellikle geriden oyun kurarken Ederson'un çok özel bir kaleci olduğunu söyledik. Ederson bu özelliğini çok fazla yansıtamadı. Ön alan oyuncularından belki de.
1: Ama orada da çok net problem şuydu. Konu Ederson'la alakalı değildi. O da, evet, hayatında ilk defa geriden bu kadar oyun kurma konusunda problemli bir takıma geldi.
0: Ederson artı Ake geldi. Ake de ayağı çok temiz ki bence Fenerbahçe'de oyun kurulumunda Skriniar'dan önce Ake söz sahibi olacaktır. Ake bu anlamda çok çok daha başarılı Skriniar'a göre. Oyun
1: Skriniar'ın geriden oyun kurma dönemlerinde, en çok oynadığı dönemlerde en önemli oyuncularından biri. Neredeyse orta, evet, saha gibiydi.
0: Yani evet. Ederson'la Ake ile çıkan bir Fenerbahçe'de ön alan oyuncuların hızı bize başka bir şey izlettirir.
2: Farklı olur diyorsun. Şeyi sorayım hemen, sonra sorular var. Bir iki tane onlardan da yanıtlamanızı rica edeceğim. Sana da sorayım. Yine aynı şekilde İbrahim'e de. Tarifeli uçakla gelmesi.
0: İşte arada onu sana sordum, ben şaşırdım.
2: Genelde bu seviyedeki isimlere biz hep özel uçakla geldiğini görüyoruz. Tarifeli uçakla geliyor. Tarifeli uçak dediğimiz tabii ki yine uçakta duyduğumuz kadarıyla, yani business bölümünde geliyor, ayrı bir konu, ama özel uçakla gelmedi. Ardından hemen yani yine bu VIP hizmet veriliyor bu arada tabii. Yine orada yani çıkışı hızlı olsun diye.
0: Yani işin şov tarafına kaçmadan son derece bilinçli bir mesaj verildi. Eğer bu şekilde bir mesaj verildiyse zaten Fenerbahçe üzerine düşeni yapmış, gereken fedakarlığı yapmış. Bir dönüm noktası olabilir.
2: Bu şey değil yani bu arada. Kimse yanlış anlamasın yani, Fenerbahçe'nin özel uçak tutacak parası yoktu vesaire değil. Demek getirmeyi istediğim yer tam olarak o. Yani burada bir Fenerbahçe camiasına da, oyuncuya da, takıma da, herkese de bir mesaj var aslında değil mi?
0: Ya şimdi şöyle, burada bir bilgiye dayalı konuşmuyorum, onu söyleyeyim. Özellikle seçim sürecinde bu özel uçak muhabbeti çok geçmişti, hatırlıyorum. Acaba oradan bir mesaj mı, subliminal mesaj mı bilmiyorum. Sadece hani bir mesaj mı? Ama Fenerbahçe istese 5 tane özel uçağı aynı anda kaldırabilir, kaldırtabilir. Yani dolayısıyla işin ekonomi kısmıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir dönüm noktası olabilir. Yani biz en sıradan oyuncuları bile özel uçakla getirip ya da yolluyoruz.
2: Şart da değil. Şimdi yani Icardi'ye özel uçakla gelmeleri de
0: Icardi'nin,
2: bu
0: arada. Icardi'nin bir sürü şeyi vardı, kontenjanı vardı, hakkı vardı yani sezonluk. Gidenin arkasına artık konuşulmaz, o ayrı bir şey ama Icardi'nin sadece uçak masrafı 1 milyon euroydu. Yani o yüzden
2: yılda.
0: Evet. Yani dolayısıyla 1 milyon euroya yakın. 9 tane özel uçağı.
2: Uçak kaç para acaba? Yani bir araba piyasasını aşağı yukarı.
0: Her şeyden bahsetmiyorum.
2: Uçak piyasası.
0: Business biletten bahsetmiyorum yani.
2: Anladım, özel uçak.
0: Business bilet değil yani, özel uçak. O yüzden
2: ama sözleşmesinde var adamın demek ki.
0: Greenwood böyle bir talepte bulunmamış da olabilir. Biz tarifeli uçakla gelelim de demiş olabilir. Netice itibariyle yani
2: ya bu
0: tavır
2: detaylı
0: olarak,
2: konu bu arada çok üstüne düşülecek bir şey değil belki ama.
0: Yok yok, üzerinde konuşulması gereken bir şey. tavır olarak keşke bunu devam ettirebilsek. Bu bir alışkanlık haline gelse.
2: Herkes bunu uygulasa keşke.

0: Biz uygulayabilse. Yani özel uçak şovuna girmeye gerek yok.
1: Yani şöyle, özel uçak şimdi bazı durumlarda
0: acil
1: durumdur vesaire, transferin yetişmesi gerekiyordur. Farklı planlamalar vardır. Veya oyuncu da talep etmemiştir. Oyuncu ya talep işin, etmiyorsa ben olsam ben de gerek yok yani. Normal uçakta gelsin.
0: İlginç bir durum. Yani bu kadar sükseli şu an sezonun flash transferinin tarifeli uçakla gelmesi normal bir durum değil.
1: Hayır, bak şöyle söyleyeyim. Ek yapayım sana. Fenerbahçe tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu özel uçakla gelmedi. Bak, iki bilgiyi bir araya getirdiğinde burada bir mesaj olduğu açık bence. Bence takıma da bir mesaj var. Onu oyuncuya da.
0: İşte onu bilmiyoruz. Onu
1: herkes burada aslında bir eşit mesajı var bence. Bir nevi ekstra bir ya bana hiç, böyle geliyor bilmiyorum ya. Şok mu altında bazı şeyleri mesaj
2: hiç,
1: arıyoruz.
2: Konuşmamamız gerekiyor. Yani ama öyle bir duruma geldik ki artık yani transfer dönemleri önce oyuncuları nasıl getirdiğinizle ya da işte bu taraftar kalabalık hadisesiyle tanıtımı çok belirleyici oluyor. Şimdi buradaki tabii mesaj şey değil değil mi? Ekonomik değil. Yani değil. İşin ekonomik tarafı zaten bence diğer taraf daha tehlikeli. Gelen giden oyuncu sayıları uçağın doğru, çok önünde. Bence orada biraz hassas davransalar uçak çok da önemli. Oradaki mesaj keşke söyleselermiş de yani. Hani biz böyle bir karar aldık. Bunun sebebi de bu. En azından biz de bir şey öğrenirdik. Yani muhakkak bunun bir planla yapıldığını düşünüyorum ben de ama bilmiyorum tabii yani işin ekonomik tarafı değil. Senin söylediğin de mantıklı, evet ya biz artık burada oyunculara böyle çok özel hissettirecek durumda getirmeyeceğiz. Çünkü o da çok iyi olmuyor. Sonra oyuncular buraya geldiğinde davranış olarak da tanınmaz hale geliyorlar. Çok aslında
1: şey
2: çok
1: değil tabii, değişik durum. Dikkatimizi çekti yani. Sadece onun üzerine konuştuk. Bence yani
2: alışık olmadığımız bir durum aslında.
1: Yani Greenwood dese ki ben özel uçakla geleceğim, ailem var, çok eşyam var vesaire.
0: Belki Fener, yani
1: hayır diyecek hali yok yani Fenerbahçe'nin de ona.
0: O tercih etmiş olabilir. Tarifeli uçakla gideyim demiş olabilir.
1: Bundan sonra sahada neler yapacağı tabii ki çok önemli Fenerbahçe için. Asıl merak edilen kısım o. Yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar. Osman Bey'in sorusu Instagram'dan yazmış. Greenwood Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Vedat Muriç'in önüne daha iyi bir santrfor da alınırsa Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat ve yeni santrforla birlikte çok etkili bir hücum hattı olacağını düşünüyorum. Teşekkürler demiş. Ben Osman Bey'e ek yapayım. Talişka'yı falan saymamış bile mesela hücum hattı için. Yani o saymaması, aklına bile gelmemiş belki de yani.
2: Saymaması bence isabet olmuş.
1: Daha mı yani?
2: İsabet olmuş. Talişka ile şu an senin bir şey halletme şansın yok ki. Dün hazırlık maçını izledim. Yok yani oyuncunun fiziksel olarak sana bir şey katma şansı yok. Yani Talişka ile şöyle bir oyun oynayabilirsin. Ceza sahasına getirdin bitiriciliğiyle. Ama öyle bir oyunda artık öyle bir lüks yok. Kalmadı yani. Şimdi hala Talişka ile zaman kaybetmek ki bence Fenerbahçe'nin... Onlar da bugüne kadar aslında çok ciddi anlamda oyuncu sayısı olarak bir enkaz aldılar. Kolay değildir oyunculardan hemen vazgeçmek ama ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam bu kadar kalabalık oyuncu grubuyla kampa gitmem. Buradan bir kere sağlıklı bir antrenman ortaya çıkmaz. Bu kadar kalabalığın olduğu yerden ki kendisi de aslında böldüğünden bahsediyor değil mi? Oyuncuları böldüğünden günde 3-4 dedi. Keşke onu yani 3 mü 4 mü? 3-4 olmaz yani. Ya 3'tür ya 4'tür o bir tane dediğin hadise. Evet. Öyle hani şey gibi bizde anlatıyorlar ya 100-150 diyor. Ya 100-150 olmaz yani. Tamam 3 mü 4 mü dediğin o bir antrenman paramparça da edebilirse. Ya 3'tür ya 4'tür. Şimdi o planlama bu şekilde olmaz. Mesela ben şeyde de itirazım var. Şimdi elinizde bir bu kadar yabancı konusunda bir problem varsa ya da sayısal anlamda sağlıklı bir planlama yapacaksanız elinizde Şerif varken Şerif'e yatırım yapılmışken ikinci santrafor düzenlemesinde bir planlamasında bir oyuncu getirilmez. Doğru değildir. Yani senin Vedat, bu bahsettiğim Vedat bunun için oyunculuk kalitesiyle alakalı bir durum. Bir planlamadan bahsediyorum. Planlama öyle olmaz. Elinde Şerif varsa ve ciddi de yatırım yaptıysan oyuncunun yeterli yetersizliği bu elinde şu an. Onu tartışamazsın artık. Bir şekilde oyuncudan maksimum verim alacaksın. Vedalaşacaksan da o şekilde vedalaşacaksın. Önce direkt hedef santrafor dediğin oyuncuyu oraya getireceksin. Ondan sonra Vedat'ı mı getiriyorsun, diğerini mi getiriyorsun? Planlama öyle olur. Yani bizim genelde kulüplerin en büyük problemi o zaten ki Fenerbahçe bu anlamda çok uzun zamandır benzer hatayı yapıyor. Stoperde çok fazla sayısal kalabalık var. Bir tane daha gelsin zengin olsun, zenginlik olsun. Orta sahada geçtiğimiz sezonu düşün. Ya var Fred var, İsmail var, Asensio var, Genduzi gelmiş. Şimdi sen Kante'yi aldın, bir zenginlik olsun, isim olsun. Bak şimdi diyorsun ki vedalaşmam lazım, hoca geldi Fred daha değerli. O yüzden evet bu oyuncular gelsin, hepsi gelsin. Senin taraftar bunu talep ediyor. Taraftar bilmiyor ki kadro planlaması. Nereden bilsin taraftar? Taraftara sorsan hepsi gelsinler. Ne diyor arkadaşımız biraz önce? Ben işin ekonomik tarafıyla ilgilenmem. Ben şey değilim, ekonomist değilim.

0: değilim diyor. Gelsin diyor. Öyle gelsin ne olmuyor? Sorunlarla vedalaşacaksın ya. Gitmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin bu birincisi çok acil bir şekilde sayısal olarak kadroyu düşürmesi lazım. Acil düşürmesi lazım. Evet. Çünkü bu kadar kalabalıktan sağlıklı antrenman çıkmaz.
1: Zor, çok zor iş. İsmail Hoca'nın hakikaten bu kadar kalabalık ekiple birlikte ideal 11'i aşağı yukarı artık Fenerbahçe'nin belli olmaya başladı herhalde. Şimdi santrfor takviyesi bekleniyor. Taraftarlar da çok soruyor bize. Girassi ile ilgili sıcak gelişmeler olabilir yakın dönemde. Vedat da sakatlığını atlattığında herhalde artık golcü noktasında bir şüphe kalmaz değil mi? Yani şu anda Vedat iyi olsa aslında belki bunu da o kadar çok konuşmayız. Yani sağlık olarak sakatlanmasaydı. Yani
2: Vedat'ın olması lazım ama Vedat yoksa da daha doğrusu hani sakat olduğu dönemde de Fenerbahçe'nin azından zorluk derecesi yüksek maçlar oynamayacak. O yüzden şu dönemi bir şekilde atlatırsınız ama işler tabii zorlaştığında ince içlik yani orada Vedat dışında da bitiricil üstüde bir golcü mutlaka olmalı. Bu asla Talisca değil. Girassi diye Fenerbahçeliler umut ediyordur ya da Charlotte olsun isterler belki ama yani orada dünyada zaten Fenerbahçe'nin alabileceği oyuncu sayısı çok fazla değil. Greenwood'u burada bitirmek önemliydi bence. Greenwood, Kerem, Asensio, işte Vedat en azından bir nefes aldırır. Fenerbahçe o asıl hamlesini golcü transferini muhtemelen son ana da yetiştirebilir. Bunun için biraz daha sabırlı olmak lazım ama
1: evet.
2: Biraz daha hep ben yeni Fenerbahçe'nin işte Greenwood'lu işte yeni Fenerbahçe'nin biraz daha işte Vedat'lı yeni Fenerbahçe'nin daha agresif işte geçiş hücumunu çok iyi oynayabilen bir takıma dönüştü. Ancak set hücumları noktasında özellikle bitiriciliği ceza alanında bitiriciliği üst seviyede bir golcüye de ihtiyacı var ki Fenerbahçe ağırlıklı olarak kapanan takımlara karşı oynayacak. İçeride o problemi çözebilecek bir ceza alanı golcüsü de gerekiyor. İşte ne bileyim orada özellik olarak nasıl bir profile yönelecekler? Güçlü fizik mi yoksa
1: işte teknik Vedat güçlü fizik zaten.
2: Vedat zaten onu yapıyor. Orada biraz belki yani teknik
1: sırtı işte dönük
2: mesela Lautaro Martinez gibi bir profil.
1: Anladım. Sen mi? Bitiricilik özelliği
2: orada daha biraz daha bitiricilik gerekiyor. Ya.
0: Kabul ediyorum ama Fenerbahçe hiçbir zaman bitiricilikle ilgili bir sorun yaşamadı ki. Gol atma ile ilgili bir sorun yaşamadı.
1: Galatasaray'la aynı zaten. Ya
0: bir sorun sizin. Yaşamadı. Fenerbahçe sayısal planlama ile ilgili bir sorun yaşadı. Ama gol atma
2: daha çok pozisyona
0: sorun...
2: giriyordu. Fenerbahçe'de pozisyon anlamında problem yoktu. Ama o bitiricilikte problem yaşıyordu.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Mesela... Ben bence hücumdan kaynaklı değil de savunma probleminden ya, dolayı Fenerbahçe şampiyon olamadı.
0: Tamamen şampiyon olamama sebebi ne o zaten?
1: Çok yoksa, abuk subuk goller yedi. Mesela bahsettiğimiz... Karagümrük maçı, Rize maçı.
0: Ya Koray mesela bahsettiğimiz o şeyde Fenerbahçe'de 10 tane de attırdım bitiricilikte bir 10 tane de attı Fenerbahçe. 77 ile 87 attı. Problemi savunmada. Savunmada olmasının temel sebebi de teknik direktörün çıktı dörtlü savunma düzeninden üçlü savunma düzenine geçti. Tabii. O süreç seni paramparça etti. Sen Kasımpaşa, Antalya, Rize maçlarını işin savunma tarafını halledemediğin için yoksa senin gol atmakla ilgili bir sorunun yok ki. Evet planlamada yanlıştı. 3 santraforunu gönderip bir tane genç bir santraforu oraya göndermek planlama olarak yanlış. Ama Fenerbahçe girsinler Kocaeli maçıydı elinesiyle vedalaştıklarında Şerif geldiğinde Kocaeli deplasmanı. O günden sonra Fenerbahçe hiç gol atmayla ilgili sorun yaşamadı ki. Tam tersi işin savunma tarafı. Yani o tarafla ilgili problemi vardı. El Nesri bitiricilikle ilgili ama kötü bir golcü müydü? Kaç öyle, tane gol attı El Nesri?
2: Değildi ama.
1: İlk sezonda
0: bayağı. Kaç tane gol attı? Hani penaltısız 30'a yakın değil mi?
2: Fenerbahçe gol atıyordu işte. Asensio işte Nene'ydi, Kerem'di vesaire atıyordu. Yani problem çözen oyuncuları vardı ama. Şampiyon olacaksanız sizin bir kere net bir atanınız olacak yani. Orada o güveni verecek. Fenerbahçe... Tamam katılıyorum yemeseydi ama Fenerbahçe dediğiniz takım da yemeseydi üzerine kurulu bir mantalite olmaz. Fenerbahçe atmak üzerine yani yediğinden daha fazlasını atmak üzerine bir mantaliteyle sahada olur. Fenerbahçe'nin golcüsü hep üst seviyede bir golcü olmak zorundadır. Yani bugün Galatasaray'da Victor Osimhen, Icardi'nin olduğu denklemde sende iki tane yani ikisini de yolluyorsan ki o seviyede olmayan oyuncular artı tartışılırsınız yani bir kere mesela evet. Psikolojik anlamda taraftarı rahatlatabilecek bir golcüye ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin yoksa katılıyorum. Problem çözecek diğer oyuncuları zaten önemli.
1: Mesajlardan biraz devam edeyim mi? Hem şöyle şey de yapalım. Farklı sorular da varsa bakalım. Ekrem Bey yazmış. Hem Salah konusunda fikrini söylemiş hem de Fenerbahçe'ye dair yine bir yorumu var. İyi yayınlar diliyorum. Salah içinde şu

0: Bunu söylemek istiyorum. Performanstan ziyade illaki bu performans katkısı alınacaktır. Ama her türlü forma satışından kendini temize çıkartır herhalde maddi açıdan diyor. Performans anlamında da gayet başarılı olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hücumda etkisini Asensio'nun performansı belirleyecek demiş. Katılır mısınız?
1: Ya önemli bir oyuncu. Şimdi geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çok başarılı oldu değil mi Fenerbahçe'de Asensio?
0: Evet.
1: Hücum organizasyonlara ciddi zenginlik kattı. Sezon ama uluslararası organizasyonların tamamında yoktu. Uluslararası Fenerbahçe'nin tamamında yoktu. O yüzden Talişka ile Fenerbahçe'nin vedalaşması gerekiyor. Orada bir tane lüksün var, o da Asensio'yu harcarsın orada krediyi. İşin takım savunması kısmında. Savunmadan kastım zaten tek başına dörtlü ya da üçlü savunma değil. Bütününden bahsediyorum. Bir tane oyuncu önde ya da kenarda savunma organizasyonunu eksik bırakırsa o zincirleme bütün savunma düzenini paramparça eder. Yani oyun artık sana müsaade etmiyor. Asensio evet becerisine talip ol. Eyvallah, hiçbir itirazım yok ama bir tane iki olmuyor. Savunma en önden başlar. O yüzden El-Nesri tam anlamıyla senin problemini çözemedi. Bugün Osimhen'i diğer oyunculardan ayıran en temel özellik sadece gol atması değil, işin takım savunması kısmına sağladığı destek de. Yani oyunu bütün olarak okumak lazım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçelilerin temel olarak düşüncesinin yanlış olduğunu iddia ettiğim konu tamamen bu. Yanlış planlamaya gittiniz. Evet, sayısal olarak santrafor planlaması yanlıştı ama size hedefi götürmeyle ilgili problemi oradan yaşamadınız. Bütününde yaşadınız, savunma tarafıyla yaşadınız. Evet. Orayı analiz edin. Tabii ki ben sayısı olarak Fenerbahçe'nin santrafor alması gerektiğine inananlardanım. Ama geçtiğimiz sezon problemin o değildi. Sen probleminin analizini sağlıklı yap. O seni hedefe getireceksin. Yanlış analiz yaparsan benzer sorunları yaşarsın. Bir şey değişmez.
0: Evet. Bir ben kimim yapalım o zaman. Hadi araya. Çok ciddi konulara daldın Nevzat, ne oldu?
2: İbrahim'in uzmanlık alanıdır diye düşünüyorum.
0: Yani Nevzat Dindar'ın stratejisi bu. Rakibine böyle motive ederek şey yapıyor. Hani böyle
2: yok.
0: Kurt hocalar vardır ya hani böyle rakibi över. Çok iyi takım, çok güçlü takım, hop yenip gül oynaya giderler.
2: Ben gibi. İbrahim'de ciddi potansiyel görüyorum.
0: Var geçen iyiydi, başarılıydı. İlk ben kimimizi yapıyoruz. İzleyicilerimiz son sayfa etiketine yazabilirler. 5,5 yıl ara verdiğim futbola Ocak ayında geri döndüm. Aykut Kocaman ve Louis van Gaal çalıştığım en prensipli teknik adamlar olabilir. Kevin De Bruyne ve Toni Kroos birlikte oynadığım en teknik oyunculardı. İki büyük takımda forma giydiğim ve 6 yıl süren Türkiye kariyerimde hiç kupa kazanamadım. İlk milli heyecanımı Amsterdam'da Hollanda karşısında yaşadım.
1: Söyleyeyim mi, söylemeyeyim de ki?
0: Biliyor musun?
1: Sen ne diyorsun? Kayıt.
0: Kayıt mı diyorsun?
1: Kayıt.
0: Ama iki büyük takım diyor. Forma giydiğim ve 6 yıl süren Türkiye kariyerim. Yani Türkiye'de iki büyük takımda forma giymiş.
3: Orayı kaçırdım.
2: Kayıt'ın şeyi var zaten. Kupası var.
0: Türkiye'de iki büyük takımda forma giymiş. Kayıt Fenerbahçe'de oynadı sadece. İki büyükten kastımız dört büyüklerden ikisinde forma giymiş. Hangi futbolcu bu? Şeylerle nerede oynamış ona bakıyorum bir yandan. Toni Kroos, Kevin De Bruyne ile oynamış yani. Önemli futbolcularla beraber sahadaymış. Bir dönem çok konuşuldu bu isim.
2: Böyle bir ipucu verebilirim. Belçika menşeli bir oyuncu. Mu?
3: Aykut Hoca ile şeyde mi çalıştı acaba? Başakşehir'de mi? Fenerbahçe'den çıktım çünkü.
0: Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmış.
3: Fenerbahçe'de mi çalışmış?
0: Biraz daha Vampir ipucu şey vermiş olalım. Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmış. İki büyük takımımızda oynamış. Bunlardan biri doğal olarak Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı bu ipucuyla. 6 yıl süren Türkiye kariyerinde hiç kupa kazanamamış.
2: Milli takımda oynamış bir de.
0: 5,5 yıl ara verdiğim futbola Ocak ayında geri döndüm diyor. Futbola da 5,5 yıl ara vermiş. Evet. Bakayım şu an kaç yaşında?
3: Beşiktaş mı sonrası?
0: Onu birazdan şey yaparız.
1: Bir adım
0: şu an 1990 doğumlu. Oynuyor şu anda, evet. Hmm. 2020'de
2: Kevin De Bruyne ve Toni Kroos'un
0: ya onlara emin ol, kendisi bile hatırlamıyor olabilir. Abartıyorum bu arada tabii de.
2: Hani Kevin De Bruyne ve Toni Kroos'la birlikte
1: oradan yürümeyelim yani. Oradan devam.
2: Birlikte oynadım yani.
0: Evet yani.
2: Bu Almanya alt yapılı kim
0: var? Abidin Özkaya bilmiş.
1: Ay.
0: Seçkin Cansız bilmiş. Ali Keskin bilmiş. Çelebi Bey bilmiş. Türk oyuncu,

0: Bir ara çok gündem oldu böyle. Türk özellikle oyuncu. Transfer sürecinde çok gündem oldu. Türk bence oyuncu. Bayağı önemli bir kopya verdim şu an.
1: Şu Trabzon'dan Fenerbahçe'ye giden.
0: Bravo Nevzat, doğru yolda ilerliyorsun.
1: Trabzon'dan Fenerbahçe'ye giden futbolcunun adı neydi? Bayağı bir şey oldu. Çarkı, güzel vuruşları vardı ya. Şutları.
2: Santrafor mu?
1: Hayır hayır, orta saha.
0: Orta saha.
2: Orta saha mı?
0: Hatırlıyor musun? Bildiğin sayacağım ama Nevzat Dündar.
1: Ya Trabzon'dan Fenerbahçe'ye gitti. Bayağı bir çalkantılı oldu.
0: Bakayım bir daha, bilenler var mı eklenen? Taha Şahin bilmiş.
2: Hiç sıfır şu an bende, hiç yok yani.
0: Orta saha oyuncusu. Evet, frikikleri evet, çok iyiydi.
1: Evet. Muslera.
0: Bildiğin sayıyorum.
1: Muslera kurtardı.
0: İsimleri bazen ben de Muslera aklıma gelmiyor. Çok,
1: Muslera bu şutu kurtarmıştı.
0: Editörüme de bir sorayım.
1: İşte
2: Ekici.
1: Mehmet Ekici, evet.
0: Evet, Mehmet Ekici. Nevzat Dindar iyi hatırladı. Bayağı olaylı evet. Bir transfer süreci olmuştu. O dönem Beşiktaş da istemişti bir süre. Hatta bekledi. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Mehmet 2026 Ekici Ocak ayında Almanya amatör futbol takımı Aşheim'da futbola geri dönmüş. Şu an 36 yaşında. 2020'de ara vermişti. Aykut Kocaman'la 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de, Van Hal'le Bayern Münih'te birlikte çalışıyor.
1: Bayern altyapılı tahmin ettim.
0: Kevin De Bruyne ile Werder Bremen'de, Toni Kroos'la da Bayern Münih'in ikinci takımında ve Almanya alt yaş kategorilerinde birlikte oynamışlar. Fenerbahçe'de 3 yıl Trabzonspor'da, 3 yıl Fenerbahçe'de forma giyiyor. 2014-2020 arası 17 Kasım 2010 tarihinde oynanan hazırlık maçında 62. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giriyor. Hoca da Guus Hiddink'miş. 1-0 Hollanda kazanmış. İlk milli heyecanı buymuş. Mehmet Ekici. Çok iyi şutları vardı dediğin gibi.
2: Müthiş.
0: Yetenekli bir futbolcuydu ama yanlış mı şey oldu acaba? Ne diyelim?
2: Ben çok fazla yabancı üzerinden gittim.
0: Doğru.
2: Yabancı oyuncuya gittim yani.
0: Beğenir miydiniz futbolculuğunu?
2: İyi oyuncu.
0: Oynarken.
2: İyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncu.
0: Evet. İlk ben kimimizi yapmış olduk. Nevzat, Galatasaray'a geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Biraz Galatasaray'dan sorular var. Onları birazdan söylerim ama Okan Hoca'nın açıklamaları var. Şeyle ilgili, hem mesela Valverde konusuyla ilgili açıklamaları var. TV Bu'ya konuştu.
1: Onun gerçekçi değil diyor Valverde için.
0: Gerçekçi değil diyor. Yani biraz futbolu takip edenler Real Madrid'den ayrılmayacağını bilir diyor.
1: Öyle ama şu an konuşulan rakamlar, piyasada geçen oyunculara bakınca Galatasaraylılar bir hayal olarak görmediler. Ama hoca net bir şekilde gerçekçi olmadığını söyledi. Ben de yani Real Madrid için önemli bir oyuncu. Net bazı isimler soruldu. İşte Ponomarenko'yu hoca doğruluyor. Bence Enciso ve Ponomarenko'yu hocanın diğer futbolcuları, işte John Duran mesela ilgimiz, iletişimimiz olmadı demesi ilginç ve önemli. Çünkü adı geçen bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Demek ki hoca istemiyor. Yani Galatasaray'ın ilgisi olmayabilir ama iletişim olmadığı lafı biraz bana enteresan geldi. Çünkü yani konuşulan bir isimdi.
0: Şöyle söyleyeyim mi? Mesleki deneyim olarak söylüyorum. Sen de lütfen söyle. Bu kadar farklı muhabirin yanılma ihtimali bence çok düşük. Yani
1: John Duran hani ilk günden beri söylenen bir isimdi. Evet.
0: Bir kişi iki kişi haberi atlar, farklı olur da yani bu kadar farklı sana, medya kurumunda çalışan kişinin aynı haber üzerinde tek bir şeyle
1: John Duran ulaşması bugünün meselesi değil bu arada. Yani devre arasından beri konuşulan bir isimdi. Yani tabii, yöneticiler derpsatta dile getiriyordu. Hoca demek ki daha farklı. Profil ismi Ponomarenko, önemli Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü. Maliyet olarak 30 milyon euro bonservisi. Şimdi Galatasaray kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bu transferi bitirmek istiyor. Yani tabii ki Ugo Çuk bu da bu yolu izledi, bu stratejiyi izlediler. Bu transferde de bunu gerçekleştirmek istiyorlar. 23 yaş altı için elinizi rahatlatabilecek bir hamle. Hoca net bir şekilde istiyorum dedi. Yani yalanlamadı. Bence Osimhen'in arkasında bekleyebilecek bir profil. Yani doğru biz. Maaş olarak Ponomarenko yani 2'den fazla almaz zaten. Yani yaklaşık 2 milyon euro bir yıllık maliyeti var ama totale vurduğumuzda 30 çıkıyor. Yani Galatasaray'ın ikinci santraforu, yedek santraforunun bu maliyette olması da bence belki tartışılacaktır. Çünkü maliyet olarak benim bildiğim başkanın stratejisi

0: tanesi ve genel politika biz parayı 10 numaraya harcayalım şeklindeydi. Ama geçenlerde mesela Kemerburgaz'da yöneticilerle sohbet ediyoruz. Aynen şu ifade kullanıldı. Biz A+ oyuncular alacağız. Yani gittiğimiz bütün oyuncular A+. Bugün Galatasaray 10 numarada, evet, adı geçen bazı oyuncular var. Brahim Diaz da hoca bir frene bastı sanki.
1: İlgilenmedik dedi.
0: İlgilenmedik dedi ama Brahim Diaz da hani sunulan oyunculardan bir tanesiydi. Demek ki bunun daha üzerinde bir oyuncu alacak Galatasaray.
1: Bunu şey için söylemiyorum. Hoca da yanlış anlamasın. İnsanlar da biz burada Batshuayi haberini vermiştik transfer raporunda. Evet. Batshuayi'nin geldiği sezon, hatta yayında ben söyledim. Ertesi günde Galatasaray'da yine böyle basın toplantısı falan vardı. Hocaya Batshuayi sorulduğunda hoca şu an için öyle bir şey yok dedi yani.
0: Ya bunlar denilir.
1: İlgilenmiyoruz
0: zaten
1: dedi. Ama Galatasaray Batshuayi'yi aldı.
0: Şimdi Brahim Diaz eğer önünüze bir fırsat olarak çıkarsa değerlendirirsin. Çünkü Galatasaray o pozisyona, 10 numaralı pozisyona oyuncu arıyor. Orada zaten Mourinho'nun kararı bekleniyor. Enciso'yu istiyor hoca. Şimdi Enciso tam bir 10 numara mı? Değil. Zaten karar verme noktasında problemli bir oyuncu. Paraguay'da zaten milli takımıza karşı performansı da ortada. Hakikaten çok güçlü bir oyuncu. İşte sağ kanat, sol kanat, işte ikinci forvet oynatabilirsiniz ama 10 numaraya Galatasaray oyuncu bakarken hoca Enciso ismini çünkü doğruladı. Enciso bence o 10 numara değil. 10 numara deyince bizim aklımıza işte ne bileyim Bruno Fernandes örneğin sallıyorum. Şimdi Bruno Fernandes adı geçtiği için söylüyorum.
1: Evet.
0: Galatasaray'a hani şu anki bütçelere ve ya da Galatasaray'ın vizyonuna, hedeflerine baktığımız zaman Bruno Fernandes olmalı. Bruno Fernandes de biraz zor tabii. Yani onda Manchester'ın hedefleri ve Manchester'ın beklentisi 40-50 milyon euro. Oyuncu 25 milyon euro istiyor. Ama 10 numarayla ilgili net bir beklentisi var. Hoca da ilk hedefimiz 10 numara dedi.
1: Hocanın açıklamalarından devam edeceğim ama şey konusuna...
0: Yani bir Mertens arıyor belli ki. Adı geçen oyunculara baktığımızda da açıkçası ya belki de şu an konuşulmayan bir isimle de
1: olabilir.
0: Görüşü olabilir.
1: Transfer kısmına yine konuşuruz. Icardi meselesiyle ilgili Okan Hoca'nın açıklaması var. Aslında onu, o bölüme de bir giriş yapalım. Yine zaten soru varsa onları da Nevzat'a da ileteceğim. Mauro Icardi ile henüz konuşmadım. Sosyal medyadan duygularımızı ifade ettik. Menajerine veda isteğimizi ilettik. Onlar da kabul ederse böyle bir veda yapacağız. Futbolda vedalar var. Bize kızsa da, başka şeyler düşünse de sevgimiz değişmez. Bir senelik teklif yaptık ve başka bir şey konuşmadık. Asparagas haberler çıktı. Oynama süresi gibi ama böyle şeyler olmadı. Icardi ve menajerinden bu talepler geldi. Belki de teklif onları mutlu etmedi. Bir senelik teklif, hepsi bu, saygı duymak gerek dedi hoca.
0: Şimdi o asparagas tapına biraz ben takıldım. Çünkü benim de başkalarının da bulunduğu ortamlarda Icardi oynamak garantisi istiyor. Kendisini 11'de konumlandırmış. Daha fazla süre almak istiyor. Bunlar söylendi. Yani asparagas değildi. Bu haberlerin bir altyapısı vardı. O yüzden ona biraz şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. Hoca iletişim noktasında ise bence tren kaçtı. Galatasaray Mauro Icardi'ye en güzel şekilde uğurlayabilirdi. Mertens gibi bir veda töreni düzenleyebilirdi. Tabii Mertens gibi yaklaşır mıydı Mauro Icardi? Orasını bilmiyoruz. Sonuçta 4 sene Galatasaray forması giydi. Bir nesli çocukları Galatasaraylı yaptı. Çok özel bir oyuncu. Yani burada hocanın dünkü mesajı, kulübün açıklamasından sonra ben Mauro Icardi'nin gelip burada bir veda organizasyonuna çıkacağını sanmıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İbrahim Yavuz teşekkür ve Nevzat Dindar'la birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.

0: belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Gerekli ultimatumlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
2: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
3: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
4: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
2: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: to Rab. That's all he needs.
1: Colombo saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopbeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopbeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Kenan! Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama! Ne maç ama! Kenan Yıldız! Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama! İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
2: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
1: İnanılmaz. Yani
2: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
1: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopbeiners'i, Kopbeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi,

0: İstanbul yükseldi. Bremer hata sürecek Inter'in. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor. Inter'i taşıyor. Maçta tutuyor. Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Thuram'da.

0: İyi pazarlar efendim. Futbolun geçmişinden bugüne uzanan yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin ile birlikte karşınızdayız yine. Yine her zaman olduğu gibi o günleri hatırlayanlar için sıcak bir tebessüm, güzel bir hatıra. Bilmeyenler, o dönemleri yaşamayanlar için de keyifli bilgilerle donatacağız sizi. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Her şey yolunda mı?
1: Aynen öyle.
0: İyi. Sağlık iyiyse zaten
1: ayaktayız. Önemli olan bu saatten sonra ne olacak?
0: Peki değerli izleyenler, yine dolu bir program, yine keyifli olacağını umuyoruz. Dolayısıyla hemen başlayalım ve sizi geçmiş zaman olur ki deyip bakalım nerelere götüreceğiz. Şimdi futbolun unutulmaz üçlüleri var. Herkes için değişebilir. Benim yaşım itibariyle yakın dönemde Neymar, Messi, Suarez mesela iyi bir üçlüydü. Neymar, Messi, Suarez böyle çok önemli hafızamıza yer etti. İlk böyle yeni yetmelik dönemimizden de benim hatırladığım işte Gullit, Van Basten, Rijkaard, Milan.
1: Ha, Milan.
0: Evet. Yani iyi futbolu keyifle seyrettiğimiz, iyi seyrettiğimiz dönemlerin unutulmaz üçlüsüydü.
1: Üçü de Hollanda'da.
0: Oydu, evet.
1: Özellik hani, o.
0: Hatta işte Milan'da belki o anlayışla onları o dönemde transfer etmiş.
1: Üçünü birden aldı tabii.
0: İşte şey söylenir, 84 Avrupa Şampiyonası'nın hani şeyi bu kadar iyi hatırlamıyorum tabii onu ama Jires, Tigana, Platini Fransa milli takımının üçlüsü mesela.
1: Orta sahası.
0: Tabii. O da büyük tabii. Ve önemli bir üçlü futbol tarihinde. Evet. Bundan hareketle dedik ki biz de Türk futbolundaki unutulmaz üçlülere bir bakalım. Yani evet, Rijkaard, Van Basten, Gullit var. Jires, Tigana, Platini var. İşte yakın dönemde Neymar, Messi, Suarez var. Türk futbolun unutulmaz üçleri. Pek çoğunuzun aklına tabii ki ilk olarak Metin Ali Feyyaz geliyordu.
1: Beşiktaş.
0: Çünkü yani o başka bir üçlüydü hakikaten. Tabii. Yakın tarihin, görece yakın dönemin işte 80'lerin sonu.
1: Ve şey, forvet.
0: Evet.
1: Hani bu çünkü birazdan konuşacaklarımız hafatları falan eskilerin deyimiyle var da Metin Ali Feyyaz tabi
0: işte geliyor şimdi
1: tabii.
0: Ekranda da arkadaşlarım evet. Bir yandan görüntüleri de veriyorlar, şimdi getirecekler ekrana, burada büyük ekranda var Kemal abi,
1: ha burada var evet,
0: hem birbirini tamamlayan Metin Ali Feyyaz üçlüsü.
1: Bak Feyyaz'la ilgili
0: üzerine
1: bir
0: şey. Şarkılar falan bile yazıldı, tabii. Çizildi, söylendi.
1: Bu Feyyaz olayı var ya, Metin Kocaeli'nden geldi. Çok daha küçük yaşı, 18 yaşında falan. Ali Bakırköy taraf,
0: Bakırköy'den

0: Kartaltepe'lidir.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Feyyaz'ı Stankovic ilk dönemde oynatmadı. Başka birisi oynuyordu. Ben bir yazı yazdım. Stankovic'le de aramız biraz sıcak, Fenerbahçe'den falan filan işte. Onlar, dedim ki yani bu Feyyaz denen bir oyuncu var elinde hoca. Bunu niye hani üçlünün son adamı olarak sol kenarda oynatmıyorsun filan diye de bir yazı yazdım. Şimdi kaç sene geçmiş aradan. Ertesi gün beni arattı tercümanıyla. Yazını okudum. Bu hafta seyret demiş. Seyretsin demiş bana. Baktım o gün Feyyaz ilk 11'e girdi ve giriş o giriş.
0: O da özel bir futbolcuydu değil mi?
1: Özel bir futbolcuydu ama Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalışı da Feyyaz'ın bana göre futbol kariyerini bayağı zedelemiştir.
0: Ayrılmak zorunda kalışı.
1: Yani Süleyman abiye o yapılmazdı.
0: Böyle deyince buna ayrı bir program mı açsak, burada mı konuşsak istiyorsan, bilemedim ki.
1: İstiyorsan söyleyeyim.
0: Söyle yani, tamam.
1: Bir çek veriyorlar.
0: Evet.
1: Beşiktaş'tan Feyyaz'a transfer taksidi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Beşiktaş Feyyaz'a bir çek veriyor.
1: Evet. O da gidiyor bankaya saat böyle 5'e doğru falan yanlış hatırlamıyorsam. Diyorlar ki şu anda çekin karşılığı gözükmüyor.
0: Evet.
1: Biraz diyorlar şey yaparsanız biz hemen Süleyman Bey'e Beşiktaş'ı arayalım. Çaresine bakalım. Yani.
0: Tamam.
1: O da diyor ki yok diyor ben arkasını yazacağım diyor. Çekin arkasını yazıyor çıkıyor. O arada arıyorlar tabii Süleyman'a.
0: Bu yani sabit bilinen bir olay
1: abi,
0: değil mi?
1: Tabii o arada Süleyman abi Beşiktaş'ta parayı yatırıyor. Yarım saat sonra bundan habersiz. Sonra tabii söylemek zorunda kalıyorlar.
0: Böyle böyle oldu.
1: Diyorlar ki böyle böyle. O anda da sizin hesabınızda o ücret yoktu, para yoktu. Feyyaz Bey arkasını yazdı. Öyle mi diyor? Peki diyor.
0: Oraya kadar.
1: Güle güle diyor. Evet.
0: Tabi prensipleriyle yaşayan bir insandı rahmetli Süleyman Seba. Evet, enteresanmış. O bilgiyi de almış olduk. Peki Emre Suat Okan biraz daha sonra.
1: Okan Suat Emre tabi. O da Suat Fatih Emre. Hoca'nın icadıdır.
0: Ve işte 2000'in Avrupa Şampiyonluğu'nun da orta sahası.
1: Boy ortalaması 1,5 metre. Ben öyle derdim onlara. Tabi tabi 1,5 metreden fazladır da.
0: O da müthiş bir orta saha tabi.
1: Yani, muazzam aktif. Muazzam agresif. Teknikleri de var ha. Yani agresif olur da duvara çarparsın giderken. Teknikleri de var. Basmadıkları yer yok. Önde basıyorlar, arkaya geliyorlar, basıyorlar.
0: Hiç durmuyordu ya.
1: Ya böyle bir şey olamaz. Yani onu işte Fatih Hoca'nın İtalya dönüşündeki 1,5 sene hariç yani Fatih Hoca'nın oyuncu icat edişi diyeyim. Oyuncu buluşu, oyuncu yükseltişi hakikaten çok önemlidir. Yani Okan Suat Emre. Emre zaten daha 17-18 yaşında
0: evet,
1: bir şey.
0: Yeni çıkmış. Ha, taze.
1: Suat ön libero oynuyor. 1,5 metre boyu var. Öyle derdim ben Suat. Okan biliyoruz yani. Şimdi, evet, Okan Buruk. Evet, evet. Ama işte o orta sahayla sildi, süpürdü. Ligi de süpürdü. Avrupa'yı da süpürdü.
0: Müthiş derdi. Yani hiç yorulmayan bir katiyen, orta saha. İnanılmaz. Katiyen. Hem teknik hem fizik ve, mücadele.
1: Ve bu çok önemli. Bu orta sahanın en önemli oyuncularından birini biz 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir tanesini yedekte tuttuk. Sonra oyuna soktuk, gol attı İtalya'ya. Öbürünü Portekiz maçında oynatmadık, maçı kaybettik. Öyle antrenörleri de vardır Türkiye milli takımda falan.
0: Peki şimdi biz bunları hazırlarken bir arkadaşlarımızdan biri Fenerbahçe'de Revivo Rapaic Kenneth Anderson var dedi. Bu kalibrede midir sizce?
1: Alakası yok. Hiç alakası yok. Yani bu saydığımız biraz evvel Metin Ali Feyyaz, işte Okan Suat Emre bizim yerli malları yani. Den bu saydığımız Fenerbahçe'dekiler onların kabuğuna varamazlar.
0: Varamazlar.
1: İmkanı
0: yok. Peki o zaman biraz

0: geçmişe gidelim. Şöyle bir bakınca Eşref Ali İhsan Nusret. Efsane. Bir fotoğraf gelecek. 1949'un var mı çocuklar? Beşiktaş'ı son gelen fotoğraflardan biriydi. Hazır mı? Tabii. Şurada burada
1: Fahrettin
0: Süleyman Seba da var burada.
1: Tabii. Çengel var. Çengel.
0: Vedi Tosuncuk ayaktakiler başta, aşağıda solda. Yazıyor. Bülent Gürbüz.
1: Tabii.
0: Süleyman Seba 3. sırada.
1: Tabii.
0: Nusret.
1: Tabii.
0: Kamil Üzülmez, Hüseyin Soygun, Ali İhsan Karayiğit. Oturanlar Coşkun, Eşref, Fahrettin.
1: Tabii.
0: Ve Şevket.
1: Şevket.
0: Bu da enteresan bir kadroymuş.
1: Tabii. İşte burada Eşref, Ali İhsan, Nusret. İşte haf attı burada. Bu değil takımın mi? İçinde tabii meşhur.
0: Bu gelmiş geçmiş en iyi üçlülerden biridir derler.
1: Tabii. Tartışmasız. Hiç yani. Hani eskiyi hatırlayan, seyretmişler falan kim varsa. Yani bunu yok yani.
0: Ne döneme kadar devam etti bu ekip?
1: Vallahi
0: bu 49'un tabii 49
1: şimdi
0: evet.
1: Şimdi kaleci Bülent Gürbüz Galatasaray'da da oynadı. Yani bu kadro 52'lerden sonra falan yanlış hatırlamıyorsam giderek erozyona uğramaya başladı. 53-54'te falan. Yani değişmeye başladı. Yaşlılıktan Bedi abi bıraktı. Rahmetli. Efendime söyleyeyim işte Çengel. Yani bayağı bir değişime uğramaya başlamıştı Beşiktaş takımı. Ama yanlış hafızam yoksa 53'lere 54'lere kadar falan. Yani Şevket abi daha evvel bıraktı. Şevket yorulmaz. Süleyman abi zaten rahmetli bırakmıştı. Yani çok ciddi değişime uğradı 3-4 sene sonra 5 yıl içinde Beşiktaş takımı.
0: Peki Fenerbahçe'nin de bir üçlüsü var geçmiş dönemden.
1: Var.
0: Selahattin Samim Halil.
1: Efsane işte.
0: Öyle mi?
1: Tabii Cihat Murat Ahmet, Selahattin Samim Halil, Küçük Fikret Erol Supi, Lefter Halit. Benim ölçülerime göre, benim bilgilerime göre Fenerbahçe'nin 110 yıllık tarihinin bir numaralı efsane takımı odur. Neden?
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: En iyi Fenerbahçe takımı o mudur?
1: O takım ve özellikle rahmetli kaleci Cihat'ın sarı kaza sebebiyle Türkiye'de atıyorum yalan söylüyorum 500 bin kişi Fenerbahçeli olmuştur. O zamanki nüfusa göre konuşuyorum. Yani o Fenerbahçe takımını...
0: Hatta işte Sarı Kanarya'da oradan çıkıyor diye tabii, burada konuştuk ya yaptık o programı da.
1: Tabii yani onun için o takım hakikaten kulübün tarihinin bir numaralı efsane takımdır. İkiler, üçler, dörtler var ama bu bir numaradır. Fakat Ender'cim çok enteresan. Bu Selahattin Samim Halil var ya haf attı. 51'de profesyonellik ilan edildikten sonra yani eskiden de amatörken de cebe konurdu da yol masrafı falan artık profesyonellik ilan edilmiş imza atıyorsun diyorsun ki senede 15 bin lira alırım verirsiniz veririz diyorlar. İmzayı atıyorsun. O hale yani şimdiki durum gibi diyorum. Selahattin, Samim, Halil o ünlü haf attı. Hepsi birden aynı anda adalete gitti. Rahmetli Faris Ömer abim o zaman getirmişler adalet battaniyeler işte meşhur. Adalet yani eşinin adını vermiş. Fahri abi de transfer...
0: Özel bir firma mıydı bu?
1: Tabii battaniye. Şey, bildiğim adalet battaniye o zamanlar. Fahri abi de göreve getiriliyor şimdi sportif direktör diyelim. Ve ilk işi Selahattin Samim Halil haf attığını transfer etmek oluyor Fenerbahçe'de.
0: İyi akıl.
1: Şimdi çok enteresan. Rahmetli Osman Kavrakoğlu. Büyük Millet Meclisi reis vekillerinden. Demokrat Partili başkan o. Geçen gün Fener TV'de konuk ettiler de oğlunu bizim Nihat'ı. Tabii bunları bilmezler onlar sormayı da. Profesyonellik ilan edilince Osman Kavrakoğlu rahmetli diyor ki işte Ender Kemal bir de kim hadi Serkan diyelim misal bizim size diyor 15'er bin lira yıllık imza. O arada da adalet çok büyük hamle yapıyor yanlış yani yalan söylemeyeyim 30-35 falan filan gibi bir para öneriyor bunlara.
0: Bayağı farklı yani.
1: Çok tabii 2-2,5 katı falan kadar. Tabii bunlar da diyorlar ki ya bak başkanım böyle burası Fenerbahçe kulübü kardeşim bizim gücümüz bu kadar alırsanız almazsanız güle güle diyor. Ve Selahattin, Samim, Halil üçü birden adalete
0: orada gidiyor. İş yaptılar mı orası
1: tabii, adalet
0: mi?
1: Şampiyon olamadı ama ligin bayağı böyle efsane takımlarından biri haline geldi o dönem için.

0: gidiyorlar.
1: O zaman onu da yapalım bir ara.
0: Ve bak çok enteresan. Fenerbahçe Cihat abi topu bırakıyor. Kaleci.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun abi? Hafaklı gitmiş. Efsane kaptan kaleci gitmiş. İşte forvet küçük Fikret artık yaşlanmış. Erol o da gitti sonra Adalet'e. Bak. Rahmetli oldu geçen sene Erol Keskin. Küçük Erol, Supi, Lefter, Halit. Bir Lefter kalıyor. Bir de Halit abi kalıyor. O da zaten çok kısa sonra sağ şimdi Allah selamet versin. O da topu bırakıyor. Fener takımı o zaman bu kötü durumdan bir takım kurdu yeniden. Adı da Küçük Şeytanlar oldu. Çünkü alınan oyuncuların hepsi bu kadar. Akgünler, Abdullahlar. Abdullah Matay teknik direktörlük de yaptı biliyorsun, rahmetli oldu. Akgün abi sağ, Allah uzun ömürler versin. İşte İlhanlar, Selçuklar. Hiç kimsenin tanımadığı Selahattin Kaleci. Rahmetli Kling Selahattin lakabı. Onları transfer ediyor Fenerbahçe. Dediler ki ya bu takım rezil olur. Hakikaten ilk sene dördüncü mü, üçüncü mü ne oldu ama ertesi sene şampiyon oldu. Anladım. Ve Küçük Fikret'in son şampiyonluğudur.
1: Bugünküler o zaman ders alsın diyorsun.
0: Evet, aynen.
1: Peki, devam ediyor efendim Bir Zamanlar Futbol. Şimdi size...
0: Ama dur, ne olur.
1: Daha bir üçlü daha mı var diyorsun?
0: Tabii bak, mesela Tuncay Sabahattin Kaya. Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol, Birol Ahmet. Bu Beşiktaş'ın efsane takımlarından biri.
1: Evet.
0: Tuncay Sabahattin Kaya da müthiş bir üçlüydü. Önümdeki notlar... Fener'de Şeref Özer, Ali İhsan. Yaralık. Bir de Selim Ercan Yılmaz var.
1: Daha görece 60'ların sonu değil mi bu?
0: 67 filan. 5 kupalı Fenerbahçe'nin haf attı. Balkan Kupası falan var içinde. Molnar zamanı. Selim Ercan Yılmaz.
1: Selim Ercan abimiz, Ercan rahmetli.
0: Allah Selim'e uzun ömürler versin eşine de tabii.
1: Yılmaz abi.
0: Evet. Bunlar da bir yani 5 tane kupa kazanmak ne demek?
1: Selim, abi? Ercan,
0: Yılmaz.
1: Evet. İyi üçlüler.
0: Evet. Yani tamamlayayım futbolun dedim de daha üçlüleri, da vardır da.
1: Futbolun bu üçlüleri aslında takımların başarılarında ne kadar kilit rol oynuyorlar değil mi? Böyle böyle yani ikili dörtlü değil ama bu tarz üçlüler yani hep futbol takımlarının başarılarıyla paralel böyle şeyler çıkmıştır. Ön plana çıkan bak, üçlüler olmuştur.
0: Hemen zaman, ilginç ama. Hemen zamanımızdan konuşalım istersen. Mesela, iki cümle. Mehmet Topal, Souza, önlerinde Giuliano. Bir bozdun Konya'da takım dağıldı. Yani şimdi
1: işte yaşan... Beşiktaş'ın o iki sene önceki Atiba, Oğuzhan, Sosa üçlüsü de öyleydi.
0: Tabii.
1: Gibi.
0: Tabii.
1: Evet, önemli. Peki o zaman hemen geçelim bir futbolcu bir hikaye bakalım. Kiminle tanıştıracağız sizi? Bir futbolcu bir hikayede bugün Mehmet Oğuz'u, namı diğer Büyük Mehmet'i konuşacağız efendim. Kadırga'da başlayan ve futbol yaşamının çok büyük bir bölümünü, 12 yılını Galatasaray'da geçiren Büyük Mehmet gidiyor son sene Fenerbahçe'ye, orada jübilesini yapıyor. İlginç bir futbol hayatı, önemli bir futbolcu, döneminin en önemli isimlerinden biri. Diyor ki Büyük Mehmet, var mı o? İşte Büyük Mehmet burada. Bir sözü var kaptanlıkla ilgili, o var mı? Pazubandı hiç takmadım ama sahaya çıktığımda kaptanın ben olduğumu herkes bilirdi diyor.
0: Doğru laf. Bir takımı
1: i̇şte
0: yönetiyordu.
1: Ağırlık bu.
0: Takımı yönetiyordu tabii.
1: 1967'de 1 Temmuz'da Kemal abi, Yasin Özdenak, sevgili Gökmen abimiz, Gökmen Özdenak ve Mehmet Oğuz, Büyük Mehmet üçü birlikte imzalamışlar. Galatasaray'a gelmişler. Bir gün sonra da Turgay Şer'in jübile maçı vardı. Biz de böyle tribüne heyecanla izliyorduk diyor. Jübileyi izlemişler kenardan ancak. Ve o takım işte 71-72'nin Birch döneminin herhalde o
0: takımı değil mi? Çok arka arkaya yaşan.
1: Mehmet Oğuz işte en solda başta, yanında bizim Gökmen abimiz. Gökmen abi de saçlar Lepiska gibiymiş. Gökmen abiyle, Gökmen abi için de ayrı bir program yapacağız. Tarık, Muzaffer, Uğur, Yasin Özdenak, kaleci Yasin. Sonra işte Kosmos'a falan gitti değil mi?
0: Tabii Amerika'ya gitti.
1: Ekrem, Metin Kurt ortada. Aydın, Bülent Önder teknik adamlık da yaptı. İşte Galatasaray altyapısının bir ara başındaydı. Tabii. Savaş Yaybay. Böyle bir takım 71-72'nin şampiyonu.

0: Galatasaray'ı. Kaleperovic ile de şampiyonluk yaşamış. Börş ile de şampiyonluk yaşamış.
1: 3 sene Börş ile arka.
0: Büyük Mehmet ama bir prim tartışması nedeniyle, bir prim sıkıntısı nedeniyle kadro dışı bırakılıp Fenerbahçe'ye gidiyor 79-80'de. Büyük Mehmet önce futbolcu olarak şeye derler, onu soracağım sana. Arda Turan gibi bir futbolcu mu değil mi?
1: Canım, olur.
0: Kime sordum ben, birisi Arda'ya benzer ya, falan dedi.
1: Onu o zaman yanlış adam.
0: Yanlış mı? Yanlış kişiye sormuşuz.
1: Ya, Büyük Mehmet öyle sol çizgide oynayıp 15 metre geri alıp buradan oraya ver, takımın gelmesini bekle falan değil. Mehmet o sahayı harmanlayan, aralara bırakan.
0: İyi Arda o zaman desek, Arda'nın iyi dönemi
1: yani
0: falan.
1: Büyük Mehmet çok önemli bir orta saha beyniydi. Öyle diyeyim. Arda orta sahada oynayamaz ki. Arda'nın oynayacağı bir yer var.
0: Beni sonra forvet arkasında da oynattılar dönem dönem diyor. Bir iki kere Büyük Mehmet ama.
1: Öyle işte. Aha. Forvet arkası, orta saha. Yani Galatasaray'ın o 3 sene üst üste şampiyon olan takımının saha içi yönetmeni. Kaptanı Muzaffer yanlış hatırlamıyorsam.
0: Muzaffer öyle, Sipahi mi?
1: Evet, yanlış hatırlamıyorsam Muzaffer'di takım kaptanı. Tuncay mesela bu takımda, şu anda Tuncay yok, oynamamış o gün. Büyük Mehmet oyunun komutanıydı. Bütün bu Galatasaray takımını o 3 sene üst üste şampiyon atabildi. Büyük Mehmet yönetti. Lakabı Kerata, kusura bakma, Ördek Mehmet meşhur. Kadırga'dan gelme. Yani muhteşem bir oyuncuydu Mehmet. Ve şöyle söyleyeyim. Ben işte 65 senedir top seyrediyorum. Bu kadar bir takımın önemli oyuncusu olup, bir takımın saha içi yönetmeni olup bu kadar sessiz, bu kadar efendi bir adama rastlamadım. Çok tanıdığım arkadaşım var. Aynı rolü üstlenmiş. Neler yapmazlardı. Hakeme olsun, rakibi. Bu hiç öyle bir şeydi. Bu alır verir, götürür, attırır, atar. Sevinir, gider. Ve Galatasaray'dan kopuş süreci, Fenerbahçe'ye gidince ağzını açıp tek kelime söylememiştir.
0: Şey diye anlatıyor. 5 saat vardı, bana bonservisimi verdiler transferin bitmesine.
1: İşte tabii bu transferde burada gelen şöyle benim...
0: Zaten bir sezon oynuyor Fenerbahçe'de tabii. Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla işte 30 Kasım 1980'de o 1-1 bitmiş
1: Raşit'in
0: o günkü maç.
1: Raşit'in değil mi?
0: 1-1 evet, Raşit'in omuzunda. Yanında Alparslan var.
1: Ali Kemal bu tarafta. Yani burada mesela arkadaşlar demişler ki işte saati transfer... Bana göre Büyük Mehmet'in Galatasaray'dan her şeye rağmen kopuşunun bir numaralı müsebbibi, işi sağlayan adam Cemil Turan'dır.
0: Şurada hatta ortadaki fotoğraflarda var mı?
1: Orada yok. Şükrü Ersoy o zaman evet. Galiba en solda. Cemil en sağda, bak bıyıklı. Görüyor musun? Cemil'i. Bak zaten beraber resim çektiriyorlar. Yani burada Cemil en büyük rolü oynamıştır Mehmet'in Galatasaray'a transferinde. Burada bir not var, diyor gazeteci Yavuz Bayraktar da önemli bir rol oynadı. Yavuz abi o zaman Fenerbahçe muhabiri Milliyet'in. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela Fenerbahçe'de o zaman sosyal tesisler falan daha yok. Mesela Fenerbahçe bir kuş uçtu diyelim. Yavuz abinin haberi olurdu. Yani kim nefes alıyor az çok, kimin tansiyonu, ondan bile haber olurdu Yavuz abinin. Yani o kadar yani. Çünkü Namık abi o zaman Milliyet'in spor müdürü. Hayatı hiç gazetede değil, Fenerbahçe tesislerinde geçerdi Namık abinin. Oradan gazeteyi idare ederdi. O kadar yani. O kadar Milliyet yani gazete olarak Fenerbahçe'de. Dolayısıyla da kuş uçsa Yavuz abinin haberi olurdu. Yavuz abi de işte Cemil bu işe aracı oluyor. Bakın Mehmet gibi bir adam Galatasaray'dan kopuyor diye yönetimdeki forsunu kullanmıştır. Onun da öyle rolü olmuştur.
0: Bu da Fatih Hoca'nın falan, Çilli Mehmet'in de olduğu bir Galatasaray kadrosu değil mi? Büyük Mehmet'te
1: bu biraz artık daha ilerideki tarihler. Evet. Şevki var bak Gökmen'in yanında. Çilli Mehmet, bizim Güngör, Nihat, onu göremiyorum. Bizim Bülent, Fatih. Yani bu artık
0: 70'lerin sonuna doğru mu bu
1: kadro? Tabii. Bizim Nihat'a baksana aslan gibi sık sık görüş.

0: de oynamamış.
1: O ızdırapla işte bir sene en fazla oynadı ve topu bıraktı. Daha Mehmet 5-6 sene top oynardı. Hem de baba top oynardı yani, öyle hikayeden değil. O şeyi kaldıramadı diyelim, hani derler ya şimdi eskiler. Oynadı ama hadi.
0: Anladım.
1: Ve bıraktı. Topu bıraktı yani, düşün.
0: Sonra da çok fazla futbol sahnesinde bu sistemin içinde, bu sektörde görünmedi.
1: Hiç.
0: Kenara çekildi.
1: Hiç. Bak biraz evvel anlattım ama Mehmet'in karakterini, yapısını. Yani ben Galatasaray takımının, şu takımların yönetmeni olacağım sahada. Şampiyonluklar bilmem neler falan filan havamdan geçilmez be. Her gün bir gün ağzını aç, konuş, bir şey söyle. Hiç. Ben bak diyorum, bu rolleri üstlenmiş, hem de büyük takımda üstlenmiş bir oyuncunun bundan kimse kusura bakmasın daha terbiyelisine rastlamadım.
0: Peki. O zaman büyük Mehmet'i, Mehmet Oğuz'u da bu şekilde hatırlamış olalım. Hem demek ki sağ içi hem de sağ dışı örnek bir futbolcu olarak yansıtmak mümkün.
1: Müthiş.
0: Kadırga'dan Galatasaray'a uzanan, Fenerbahçe'de noktalanan futbol yaşamından kısa bir kesit sunmuş olduk sizlere. Hadi geçelim bakalım o zaman biliyor muydunuz bölümüne. Küçük küçük iki bilgi verelim o zaman size biliyor muydunuz bölümünde. Muhtemelen biliyorsunuz ama hatırlatmış olalım bilmeyenlere de. Dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynayan ilk futbolcu kimdir? İlk futbolcu efendim Sergen Yalçın olmuş. Dördünde de oynayan. Üçünde oynayan var bayağı.
1: Var. Üçünde oynayan var.
0: İkisi, üçü var ama dördünde birden oynayan ilk futbolcu Sergen Yalçın olmuş. Hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hem Galatasaray forması, hem Trabzon forması kolay iş değil. Dört büyüklerin dördünde birden oynamak. Sergen Yalçın bunu yapan isimlerden biri. Şimdi mesela Burak Yılmaz da dört büyüklerin dördünde oynadı.
1: Tabii.
0: İkinci futbolcu dördünde birden oynayan. İşte Antalya'dan Fenerbahçe, Beşiktaş'a mı geldi?
1: Beşiktaş'tan Fenerbahçe veya Fener'den Beşiktaş'a,
0: evet,
1: olabilir.
0: Fenerbahçe,
1: orada.
0: Beşiktaş, ardından Galatasaray, Trabzon'dan sonra Galatasaray, tekrar Trabzon. Bugün gollerine devam ediyor ama dört büyük takımda birden oynamak gerçekten meziyet. Ama ilk futbolcu dört büyük takımda birden oynayan Sergen Yalçın efendim. Bir küçük biliyor muydunuz anekdotu daha o zaman? Bilgi dağarcığınızı ekleyeceğiniz. Bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu. Yerlisini yaptık, Tanju Çolak dedik. En fazla bir maçta gol atan yabancı futbolcu 96-97'de Şota Arveladze Eskişehirspor'a 5 gol atıyor. Şota Arveladze bir maçta en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oluyor. Şota işte arkada görüyorsunuz Abdullah'ın ortasında golü atarken Şota Arveladze'yi. Ve birkaç yıl sonra 2000-2001 sezonunda bu kez Galatasaray'dan bir isim Mario Jardel Erzurumspor'a 5 gol atıyor. O da bu rekora ortak oluyor. Şota Arveladze ve Mario Jardel bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu.
1: Emre'ye bak
0: efendim,
1: Emre'ye.
0: Ligimizin ikisinin de 5'er golü var. Birisi Erzurumspor'a, diğeri Eskişehirspor'a 5'er gol atmış diyelim. Ve geçelim Türk futbolunun en pahalı transferlerine, geçmiş zaman olur ki diyelim. Şimdi burada en pahalı transferler derken yurt içinde, yerli ya da yabancı, yurt içinde yapılan transferleri söyleyeceğiz. Yoksa az önce işte 5 gol atarken gördük Mario Jardel'i. Mario Jardel 17 milyon euro ile bizim şu ana kadarki en pahalı transferimiz. Biraz altında Guiza var. 14.5-14.750 gibi yanılmıyorsam 14-15 milyon euro. Ama Mario Jardel 17 milyon euro ile en pahalı transfer, Galatasaray'ın transferi, ama dışarıdan o. Biz içerideki piyasaya bakacağız. Yerli ya da yabancı, işte A takımından B takımına gitmiş oyuncular, öyle bir. Şimdi mesela Ayhan Akman'ı görüyoruz. 8.5 milyon iyi para Ayhan Akman'ın.
1: Antep'ten Fener'e.
0: Evet.
1: Onu anlattım sana sonra hikayesini bir programda. İster misin?
0: Bunu yapmadık mı biz, Ayhan Akman'ın transferini yaptık burada.
1: Yaptık mı?
0: Yaptık. Ayhan Akman'ın transferi, bu köprüden

0: dönüş olayı. Ayhan Akman'ı yaptık.
1: Ha pardon. Fener'e değil. Beşiktaş'a.
0: Evet.
1: Fenerbahçe alıyordu önce.
0: Evet, 8,5
1: milyon, 8,5 milyon euro değil, dolar.
0: Dolar bu tabii. Bunun dolardır. Doğrusu vardı arkadaşlar. Benim evet. Elime diğer örnek gelmiş.
1: Bu dolardı.
0: Dolar bu. Bülent Akın da dolar.
1: İşte şu fotoğraf var ya, şunu gösterir misiniz Süleyman abiyle şey Ayhan Akman'ı? Şu şurada 2 saniye dursun. İşte Beşiktaş'taki Süleyman, efsane başkan Süleyman Seba'nın sonunu getiren fotoğraftır bu. Başkanlık olarak. Efsane olarak Ayhan transferi bitirmiştir Süleyman abi. Ve Fenerbahçe alıyordu 8,5 milyon dolar ödeyerek. Bir sorun bakalım Fenerbahçe yöneticilere, kim vazgeçirtti sizi diye. Bir sorun.
0: E siz vazgeçirmişsiniz abi, burada yaptık. Biliyor izleyicilerimiz ya.
1: Biliyorlar mı? Ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Ve o arada hani Büyük Mehmet'i Fenerbahçe'ye transfer etti diyoruz ya Cem İttura.
0: Evet.
1: Bana dedi ki ne yapıyorsun abi, Türkiye'nin en büyük orta saha oyuncusunu kaptıracaksın dedi. Ayhan Akman Türkiye'nin en büyük orta saha oyuncusu. 8,5 milyon dolar. Sene kaç? 98, 2000, 99 falan böyle bir şey. Ve Ayhan Akman Boğaz Köprüsü'nden çıkıyor Kadıköy yakasına, Anadolu yakasına araba geçiyor. Oradan bir ikaz sonucu Bağlarbaşı'ndan geri dönüyorlar. Doğru Beşiktaş Kulübü'ne gidiyorlar. Ve 8,5 milyon dolara Beşiktaş'ta mukavele imzalıyorlar. Kim götürüyor Ayhan Akman oraya? Bir günah. Kadir İnanır'ın yeğeni.
0: Evet.
1: Ali. Yani ve Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki saltanatını diyeyim. Resmen bir saltanattı. Sonunu getiren transfer Ayhan Akman transferidir.
0: Bülent Akın Galatasaray'a gitti Denizli'den. Hacı çok istedi onu o dönemde. 8 milyon dolar gibi iyi bir tabii, para.
1: İnanılmaz. İyi para ne demek?
0: Yani.
1: Ender. İnanılmaz. Yani ya Bülent Akın 8 milyon dolar eder mi ya?
0: Hacı çok istemişti o dönemde.
1: Yani ha. Şampiyon oldu Galatasaray. O ayrı hikaye. Lucescu yaptı ama.
0: Evet.
1: İkinci senesinde Bülent Akın'lı takımla Lucescu yaptı. Ve 8 milyon dolar. Ya bu kulüplerin hakikaten aklı çok zayıf ya. Hiç kimse darılmasın ha.
0: Elvir Baliç var. Bursa'dan geliyor. 9,5. Ama Elvir Baliç'i 17,2 milyon dolara da Real Madrid'e, Toşaklı sattı. Real Madrid'e sattı Fenerbahçe. Evet. Ama Bursa'dan da 9,5 milyon dolara almıştı. 9,5, 17,2 o zamanlar
1: büyük
0: çok
1: para.
0: Büyük transferdi. Yani Okocha'dan sonra Okocha'yı da 20'ye falan sattı Fenerbahçe yanılmıyorsam.
1: Yok 20'ye değil de biraz daha az.
0: O civarda bir rakamdı değil mi? Böyle yine ya 19 mu 20 mi? Öyle biraz bir şeydi.
1: Sattı ama.
0: Elvir Baliç'te 17,2 ama 9,5 milyon da çok önemli bir rakam. Bursa'dan çok. Geliş rakamı.
1: Yani para kazandı iki transferde.
0: Evet, evet, evet. Mehmet Topuz var. Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken 9 milyon euro.
1: Nerede o şimdi?
0: Şimdi ben sana soracağım.
1: Harikasın. Ya bizim çarşıda bir kahvecimiz vardı. Hem kahve satar hem kahve ikram eder. O Mehmet Topuz Fener'e işte 9,5 milyon euroya imza bonservisi karşılığı alındığında ertesi gün oradan hep geçerim ben zaten. Abi abi bir dakika dedi ya. Hayrola dedim. Abi dedi 10 sene şampiyon Fener takımı. Hasta Fenerlidir. Nereden çıkarttın? Mehmet Topuz aldık abi o parayı verip dedi. Allah kahretmesin dedi bir de böyle arkasından. Yürüdüm gittim. Şimdi her geçişimde bana soruyor. Nerede bu çocuk ya diyor. Vallahi dedim benim de haberim yok dedim. Niye? İşte Beşiktaş formasını giydirdiler biliyorsun. Yıldırım Demirören. Ve Beşiktaş alıyor diye. Tuttu Fenerbahçe o parayı aldı. Ne oynadı? Ne zaman oynadı? Bir de frikik atardı bu biliyorsun. Biz ona da frikik falan da attırmadılar tabii. Orada başkaları var. Yani.
0: Ya ben Amrabat Galatasaray'a gitti. Yine yurt içinde yapılmış bir transfer. O da
1: tabii.
0: 8,6 bayağı önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Bu Demirören'in Topuz'u isteyen ezikti sözü ona Fenerbahçe şapkasıyla imza atmayacağını Yıldırım, Aziz Yıldırım bu sözünü tuttu.

0: Nefes kesen harekat. Yani o dönemin fotomaçı böyle vermiş. 22.45'te helikopterle falan özel tabii, uçakla tabii, gidiyor tabii, değil tabii, mi? Tabii, öyle bir şey. Tabii, tabii. Özel uçakla Kayseri'ye gidiyor. Tabii. Sabiha Gökçen'den Aziz Yıldırım ve Mehmet Topuz'u Fenerbahçeli yapıyor işte burada.
1: Cemil orada, arabada. Şimdi işte burada kulüplerimizin bir türlü düzelememesi, batı seviyesine gelemeyişinin en büyük sebebi nedir biliyor musun sevgili Ender? Ne divan kurulları ne kongreler bunların hesabını soruyor. Bak, Barcelona'nın başkanı kimdi? Neymar'la ilgili bir şey oldu, bir şey açılıyordu, istifa etti. Barcelona oluyor işte o. O Barcelona oluyor işte. Kimse diyor ki, kimse demiyor ki ya babalar Metobuz'a 9.5 nasıl verdin? Nerede bu adam? Benim bir arkadaşım bir Fener Divan toplantısında Rüştü'yü sordu. Dedi ki bedava gitti. O şeyi bitmişti adamın sözleşmesi. Çantasını aldı gitti. Dedi ki gitti güzel. Barcelona'da hiç oynamadan geri geldi. 3.5 milyon euro para verdiniz bonservisine. Bu ne biçim iştir dedi. Dövüyorlardı zor kaçtı salondan. Hani. İşte onun için bizim kulüpler
0: işte diyorsun orada Rosell istifa ediyor. Burada evet. 20 yıl çalışıyorlar.
1: Rosell miydi adamın adı? Neyse unuttum. Evet abi. Adam istifa ediyor abi. Daha dur bakalım bir şey de yok ha. Yani dava açılıyor sadece. Açılmış da değil. Adam istifa etti abi. Onlar batılı işte. Barcelona oluyorlar, Real Madrid oluyorlar, Manchester oluyorlar, Bayern oluyorlar. Filan falan.
2: Kemal abicim eskilerde böyle çok büyük transferdi o zaman dediğin en hatırladığın böyle en net transfer rakamı nasıl? Şimdi yani o dönem için.
1: En büyük transfer yani ilk büyük transfer Kadri Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e gidişidir. Yanlış hatırlamıyorsam 52.500 lira.
2: Kaç?
1: 52.500 lira.
2: Ne alınıyor o zaman öyle anlayalım biz.
1: Vallahi 52.500 çok büyük para. Yani yer yerinden oynadı.
2: Öyle mi?
1: İşte saymakla iki gün geçer falan filan. O zaman şeyler...
2: Kaç bu yıl aşağı yukarı?
1: Vallahi Kadri abi rahmetli. Seneyi çok iyi hatırlayamayacağım ama burada enteresan bir şey var. Ne var biliyor musun? Şu Fenerbahçe'nin Selahattin Samim Halil efsane hafattı var ya.
0: Az önce söyledim.
1: Adalete Fahri gider. Abinin getirdiği Karagümrük'te o zaman da Fahri abi var. Kadri'yi de Karagümrük'e gitti yine Fahri Somer. Böyle önemli bir futbol adamıydı.
2: 52.500.
1: Evet. Yahut da 57.500 olabilir.
2: Yani şöyle tabii o zamanın rakamları içinde büyük olduğu gibi futbolda böyle paralar da yok tabii.
1: Yok tabii abi nerede para abi? 57.500 galiba 52.000 değil. Bak diyorum sana günlerce aylarca gazete o zaman televizyon falan yok. Radyolarda programlar Suli Garan, Eşref Şefik.
2: Nasıl abi harcayacak bu parayı
1: Allah
2: diye falan mı?
1: Paraya bak ya Kadir üf be falan. Ne haberler, ne yorumlar, neler. İlk büyük transferi Türk futbolunun Kadir Aytaç'tı.
2: Peki sonra şöyle aklına gelen.
1: Sonra Şenol'la Birol'un Fenerbahçe'ye gelişi.
2: İyi para mıydı?
1: 110 bin lira Birol, 120 bin lira Şenol. Şenol'un 10 bin daha fazla. Bir ol Kadıköylüdür eski Fenerli falan diye rahmetli.
2: O yabancı değil dediler. Yani
1: ondan sonra ondan sonra da o vardır. Kaçırıldılar ikisi de. Beşiktaş'ta. İşte Sanlı ile bizim Arap.
2: O dönemlerin en sansasyonel, en büyük bütçeli transferleri.
1: En bütçeli transfer. Gerçi Şenol Birol'un yanına o gün Aydın, Ali İhsan falan da alındı ama hatta o gün ayağı alçı da geldi. Ayağı kırılmıştı son maçta. Ama yani rahmetli Birol 110, Allah selamet versin, sağ hala Şenol 120 bin. Yani Kadir Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e gidişiyle Şenol'la Birol'un Beşiktaş'tan Fener'e gelişi bana göre Türk futbolunun en büyük ilk transfer operasyonlarıdır.
2: Evet. O zamanlar ama daha akıllıca yapıyorlarmış anladığım kadarıyla bu işleri.
1: Abi şimdi Kadri'yi alıyorsun. Kadir Aytaç'ı almak demek... Öyle bir oyuncu almak demek ki orta saha oynar, forvet oynar, kaleci oynar, bek oynar, sahanın basmadık yerinde durur. Yani bulamazsın Kadri'yi sahada.
2: Hani şimdi klişe bir ifade, joker.

0: falan evet diyoruz
1: abi
0: ya.
1: Öbürkü de Şenol'la Birol abi. Bir tanesi organizatör Birol, öbürü de golcü. Daha ne alacaksın yani?
0: Evet.
1: Müslüm Bağcılar rahmetli.
0: Çok böyle 8-9'lar vermek gibi değil. Sonradan performans
1: Araki bulasınlardan değil yani bunlar.
0: Şimdi en sonlarını yaşıyoruz işte. Yaşıyoruz şu anda. Neler, ne örnekler var. Peki büyük bütçeli transferler bunlardı dedik. Programın son bölümüne geldik. Orada da unutulmaz anlarda sizi bir unutulmayan maça götüreceğiz. Bakalım nereye? Şimdi 2000-2001 sezonu Fenerbahçe'ye şampiyonlukta iddialı. İçeride Gaziantepspor maçı.
1: Teknik direktör Mustafa
0: Denizli. Nisan ayı, güzel bir Nisan akşamı, 21 Nisan. Tribünler tıklım tıklım dolu. Görüntüdeki Fenerbahçe takımı da işte Revivo, Rapaiç, Serhat, Kenneth Anderson, Ümit Özat, Sırım gibi. O gün Uçe.
1: Hök değil mi şu?
0: Nerede Hök?
1: Yok şey Hök değil, yok değil, değil pardon. Ne o
0: şurada Mirkoviç var, Kenneth Anderson evet var, Lazetic var,
1: Serhat var.
0: Güzel kadro, güzel kadro. Kaleci de Rüştü. 3-0 oluyor ilk yarıda.
1: Evet.
0: 3-0 demek şampiyonluğun gitmesi demek.
1: Ve şampiyonluğa oynayan takım da Antep ha. Başka bir takım değil yani.
0: Antep'teydi ama bir takım daha yok muydu ha, yani, Kemal abi? Yani,
1: bir takım daha olabilir
0: Antep
1: ama.
0: Antep üçüncüydü galiba o sırada. Antep,
1: yani potada yani. Gaziantep olma potada ihtimali var yani. Hani şimdiki gibi 10. falan değil, değil yani. Değil.
0: Yani şu anın Başakşehir'i gibi.
1: Tabii tabii. Ve iyi bir kadrosu var.
0: Bak fotomaç gerçekleri tarih yazar, mucizeleri Fener yapar evet demiş şimdi, arkasında. 3-0'dan 4-3'e var bu işler Fenerbahçe'de.
1: Şimdi bu maçın bir numaralı skor müsebbibi Fatih Tekke'dir. Trabzonlu Fatih
0: 3-0 Tekke iken kaçırdığı gol mü?
1: İkinci devre başlıyor.
0: 3-0 maç.
1: 3-0. Şey tarafına, Mektep tarafına değil, öbür taraftaki Migros tarafındaki kale, öyle diyelim.
0: Evet.
1: Kaleci Rüştü ile karşı karşıya, çekecek bırakacak. Yani her türlü golü atma şeyi var.
0: Karşı karşıya maç 3-0. İkinci yarı başlamış.
1: Keyfi var.
0: Attı mı 50. tarihe hizmet
1: 50.
0: olur.
1: 50. dakika. Dördüncü gol oluyor. Sahaya seyirci inecek zaten. Yani. Atamadı. Neyse atamadı. 3-0'dan sonra işte Fenerbahçe'nin.
0: Ay 20 dakikada 4 gol ama o Rapa için bir girişi var. Bay için yerine. Bak yazıyor şeyde evet.
1: Tabii kendi kalesinden aldı gitti neredeyse. Ondan sonra 3-3 bir anda. İşte 20 kaç? 19 dakikada 4 gol değil mi?
0: İnanılmaz.
1: Yok 3-3 önce pardon.
0: Önce 3-3 oluyor tabii de.
1: Önce 3-3.
0: Bir Rapa için 4. golü var.
1: Şimdi bak önce 3-3. 3-3 olduktan sonra Antep bir kontra yakalıyor. Mustafa diye bir çocuk vardı Antep'te. Bayağı iyi oyuncuydu. Aynı Fatih Tekke'nin kaçırdığı gol. Kimse yok. Zaten
0: Mustafa Şahin Türk.
1: Zaten Fenerbahçe takımı kaleci Rüştü hariç hepsi oyunu moyunu bırakmış karşı sahadalar. Maçı kurtarmak adına. Karşı karşıya aynı Fatih Tekke Rüştü pozisyonu.
0: Rapa işte büyük futbolcuydu yalnız evet ya.
1: O da,
0: 2 gol bir asist o gün.
1: Evet. O da her türlü atraksiyon yapabileceği bir golü Rüştü'nün kucağına attı. Karşı karşıya. 4-3 oluyor. Yani Antep öne geçiyor 4-3. Yine büyük infial patlayacak.
0: O kadar getirmişim maçı.
1: He. Sonradan işte
0: 83'te.
1: Evet, sonradan
0: Milan Rapaic
1: 4.
0: Ya
1: gol.
0: Unutulmaz bir gol.
1: Evet. Şimdi bu maçın kalecisi Ömer Çatkıç. Hı hı. Antep'te. Şu anda galiba tutuklu.
0: Evet.
1: Yanlış bilmiyorsam.
0: Örgüt üyeliğinden.
1: Örgüt üyeliğinden. Bir goller yedi. Uça attı bir tanesini kornerden kafayla.
0: Kadıköy'ün büyüsü demiş burada. Evet,
1: tabii öyle derler.
0: 21 Nisan biz ne dedik? Tamam doğru 21 doğru, doğru. Nisan.
1: Yani Fatih Tekke 50. dakikada 3-0 iken karşı karşıya o golü kaleye bıraksa atsa da demiyorum. Bıraksa 4-0 oluyor.
0: Trabzonlu Fatih Tekke.
1: Evet, o zaman
0: Fatih Tekke de iyi golcüydü.
1: Tabii.

0: Ne attı galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk devre. Bakayım goller kimin? Antep'in.
1: Hakan Bayraktar, Erhan. Hasan Özer atmış.
0: Hasan attı evet. Hasan bir tane attı onu biliyorum.
1: Revivo, Rapaiç öyle gidiyor. Hakan Bayraktar da o da iyi golcüydü, iyi oyuncuydu daha doğrusu.
0: Evet.
1: Orada göremedim şu anda ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, o morali de arkasına aldığı bir maç değil mi bu?
0: Başkan şu anda Fenerbahçe kongre üyesi oldu. O günkü Gaziantep başkanı. Yani sen Fenerliymiş bilmiyorduk. Ve o maçla Fenerbahçe şampiyon oldu diyebiliriz. Ve oldu. Oluyordu, oldu. Sonra
1: son bir dakikamız abi.
0: Öyle mi? Sonra bir televizyon programında Uğur Dündar kardeşimiz, bunları hiç yazıp konuşmaz. Öyle gazetecilik, televizyonculuk olmaz. Arena programında Aziz Yıldırım konuk etti. Söyleşi. Programın bir yerinde dedi ki, işte dedi başkanım dedi, yani Mustafa Denizli gibi deneyimli bir hoca. Hani bir dakika Uğur Bey, siz Fenerbahçe'ye Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı sanıyorsunuz? O lafa cevap bu. Yazsanıza bunları, söylesenize. He? Ne biçim gazetecisiniz siz ya? He? Sadece hükümete bindirmekle gazetecilik mi olur? Yazsanıza bunu. Aynen laf şu. Bir dakika, işte Mustafa Denizli gibi çok deneyimli bir hocanın da tabii bulunuşu filan. Bir dakika Uğur Bey, siz Fenerbahçe'yi Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı sanıyorsunuz? Nokta. Kalem buraya.
1: Peki.
0: Gözlük kılıfına.
1: İyi bir anekdot. Değerli izleyenler, yılın son bir zamanlar futboluydu 2017'nin. Allah ömür verirse yeni sezonda devam etmeyi umuyoruz.
0: İnşallah. Mal çok nasıl olsa.
1: Hatıra çok, anekdotlar çok. İyi bir yıl olmasını diliyoruz. Tabii İnşallah geçen yıldan daha iyi. Her şeyden önce sağlıklı geçsin. Huzur, mutluluk ve başarı temennilerimizle efendim. Hoşçakalınız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Font.

0: Ailesine ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fonte'nin 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
13: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
14: TEB o kadar iyi ki TEB.
15: Tatil başlıyor mu?
14: Hotline.
15: İstediğin enerji olsun.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ta 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörünün 2026 yılı kar beklentisini yaklaşık yarıya indirdi. Jet yakıtı faturasında da sert artış öngörüyor. Birliğe göre bu yıl havayollarının yakıt gideri yaklaşık 350 milyar dolara ulaşacak. Yakıt sektörün toplam faaliyet maliyetlerinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Maliyet artışı özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini daha fazla etkiliyor. Artan giderlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Herkese günaydın. Öncelikle hepinize güzel bir gün diliyorum ve günaydın diyelim. Sabah spor programında 3 saat boyunca her zaman olduğu gibi buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız ve bu saat dilimimize Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe yeni transferi Mason Greenwood'a kavuştu. İngiliz futbolcu tarifeli uçakla dün İstanbul Havalimanı'na geldi ailesiyle birlikte. Ve taraftarlar da tabii ki Mason Greenwood'u havalimanında bekliyordu.
2: Mason Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe'nin ses getiren transferi öğle saatlerinde Manchester'dan hareket etti. 24 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Greenwood henüz havalimanından çıkmadan kulüp televizyonuna konuştu.
3: Obviously it was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here, and I'm very thankful for everyone welcoming my family here, so it's nice to see that, but I'm really ready to get excited and to get going.
4: Öncelikle uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama çok mutluyum burada olduğum için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için. Buraya gelen, beni karşılayan, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.
3: Obviously it's amazing to see this kind of support, and obviously it shows how big the Fenerbahçe fan base is, so it's really pleasing to receive this support, and hopefully I can pay them back with a few goals on the pitch.
4: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
3: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture, and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience, and hopefully we can all enjoy it together.
4: Evet, gerçekten çok heyecanlılar aynı zamanda. Kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
2: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
1: Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe transfere kısa bir ara verdi. Sarı lacivertliler Polonya ekibi Górnik Zabrze ile salı günü karşı karşıya gelecek.
5: Fenerbahçe gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Vedat Muriç, Amara Diouf, Nathan Ake ve son olarak Mason Greenwood'la kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

0: Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi geçmesi halinde üçüncü turda Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen veya Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimlerin durumu da Gornik Zabrze maçından sonra netleşecek. İlk etapta Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın satışı planlanıyor. Yönetim satışlardan sonra oluşabilecek ihtiyaca göre transfer hamlelerine devam edecek.
1: Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriç'in son durumu tekrar çekilecek. MR'ın ardından belli olacak. Sarı lacivertlerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında topuk yaylasında sakatlanan Kosovalı golcünün kontrol amaçlı bir MR'ı daha çekilecek. Vedat'ın sezonun ilk resmi maçı olan Gornik Zabrze maçında süre alıp almayacağı çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe 21 Temmuz Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Alman ekibi Hamburg'un Stiki Şerif için yaptığı transfer teklifini Fenerbahçe kulübünün reddettiği ortaya çıktı.
0: Fenerbahçe Stiki Şerif'i bırakmak istemiyor. Bundesliga ekiplerinden Hamburg 19 yaşındaki santroforu kadrosuna katmak için sarı lacivertlilere transfer teklifi yaptı. Alman ekibinin 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir öneri sunduğu belirtildi. Satın alma maddesinin zorunlu olmaması sebebiyle Fenerbahçe yönetimi teklifi geri çevirdi ve ayrılığa onay vermedi. Sarı lacivertliler Stiki Şerif'i 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle Anje ekibinden kadrosuna katmıştı. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç santrafor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 müsabakada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş kulübünün yeni yıldızı Leandro Trossard için dün Tüpraş Stadyumunda bir imza töreni düzenlendi. Hem Trossard hem de Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
2: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Sizlerin sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaş'ımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının

Anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil. Koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir.

0: First of all, I would like the president.
1: Kurulumuza beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim, siz olmadan biz bir şey başaramayız, sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım ve umarım bu sezon sizinle beraber, desteğinizle beraber takım arkadaşlarına büyük başarılara doğru yürüyeceğiz.

0: Beşiktaş kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha için gündeme yeni bir isim geldi. Siyah beyazlar transferde son gaz ilerliyor. Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayan Beşiktaş orta saha için Dinamo Moskova forması giyen Bitello'yu gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 37 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha 6 gol 11 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş Çek futbolcu Václav Černý için İskoç ekibi Rangers'ın yaptığı 6 milyon euroluk teklifi reddetti.
1: Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta Václav Černý'ye Rangers talip oldu.
2: Şimdi Černý cezanın da çaprazda Černý! Toparlar da gol!
1: Siyah beyazlı yönetim Çek futbolcunun eski kulübünden gelen 6 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ın yeni transferlerle birlikte rotasyonda geri planda kalması beklenen Çek futbolcu için daha yüksek bir bonservis beklediği, Černý'yi yeniden kadrosunda görmek isteyen Rangers'ın ise kısa süre içinde yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Václav Černý siyah beyazlı formayla 34 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol 8 asistlik katkı verdi.
0: Orta saha transferinin yanında Beşiktaş bir de forvet hattına takviye yapmak istiyor biliyorsunuz. Gündemdeki isim de Dušan Vlahović'ti. Vlahović'e bir teklif yapıldı ve son kararı bekleniyor. Eğer tabii bu ihtimal gerçekleşmezse yani oyuncu kabul etmezse alternatif isim de belli oldu.
3: Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dušan Vlahović siyah beyazların santrfor transferindeki bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Yönetim Sırp golcünün kararını vermesi için 10 Ağustos'a kadar süre tanırken olumsuz bir ihtimale karşı alternatif isimler için de nabız yokluyor. İngiliz basın

0: Dünyadaki haberlere göre Beşiktaş Fransa'da Nice forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Terem Mofi'yi alternatif listeye ekledi. Nice'de mutsuz olan ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. Golcü oyuncu geçen sezonun ilk yarısında Fransa'da, ikinci yarısını ise Portekiz'de geçirdi. Nice'de 19 maçta 4 gol atan Mofi, kiralık oynadığı Porto'da ise 11 müsabakada 1 gol 1 asist kaydetti.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer gündemi ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Evet, tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'yla Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı, herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı. Özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği, bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. İşte Mustera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Mustera'dan sonra

0: açıkçası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
1: Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için Aston Villa kulübü tekrar devreye girdi.
2: Aston Villa Gabriel Sara'dan vazgeçmiyor. Premier Lig ekibinin Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. Yuri Tielemans'ı Manchester United'a gönderen Amadou Onana'yı da sakatlık nedeniyle uzun süre kullanamayacak Aston Villa orta saha transferine öncelik verdi. Daha önce de Gabriel Sara ile ilgilenen Aston Villa'nın önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk ise başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Buruk katıldığı programda şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Gabriel Sara bizim için çok önemli bir oyuncu ifadelerini kullandı. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara Galatasaray'da 3 kupa kazanırken sarı kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 8 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu sarı kırmızıların tarihindeki 11. Fransız futbolcu oldu.
3: Galatasaray'da Fransız geleneği devam ediyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni sezonun ilk transferi olan 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihinin de 217. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Leslie Ugochukwu sarı kırmızılı formayı giyecek 11. Fransız oyuncu oldu. Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Frank Ribery, Lionel Carroll, Buffetimbi Gomis, Cedric Carrasco, Enzonzi, Sacha Boy, Leo Duba ve Ndombele forma giymişti. Sarı Kırmızılı kulüp tarihinde en fazla yabancı futbolcuyu 25 oyuncuyla Brezilya'dan transfer ederken Yugoslavya 16, Romanya ise 15 futbolcuyla bu listeyi takip ediyor.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kamp süreciyle ilgili son durumu ve yeni sezona dair beklentilerinden bahsetti.
4: Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Tüm takım, tüm oyuncularımız sakatlıksız, kazasız, belasız, hak edenin kazandığı, yarışta öne geçtiği güzel bir sene inşallah yaşarız. Biliyorsunuz 10 gün öncesinden başladık kampa. Yaklaşık 10 gün oldu. Gayet iyi gidiyor. Şu an bir Cabral ve Pina yarın ve öbür günü olması lazım. 18'inde bizimle beraber olacak. Onun haricinde olayının biliyorsunuz durumu var. Kalacak mı gidecek mi görüşmeler devam ediyor. Yine yazılıp çizilenler var. Dolayısıyla şu an tüm odak noktamız şu. Özellikle transferi biraz hızlı hareketlendik. Bence gayet iyi iş yaptık ama son belki bir iki hamlemiz olacak. Bunun için de çalışmalarımız, başkanımız, yönetim kurumumuz hepimiz devam ediyoruz çalışmaya. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de yeni gelen oyuncuların sayısı. Dolayısıyla gidecekleri de düşündüğünüzde oyunun kendisi

0: yine emekleyerek başlamak durumundayız ki dün başladık. Oyunun anlamaları, hocalarının bizim oyuna, formasyonlarımıza bakış açıları, bunların tekrarı lazım ki önümüzde çok çok uzun bir süre var diyemiyorum çünkü hem fiziksel hem de taktiksel bunları bir arada getirmek kolay değil. Dolayısıyla gene zor bir süreç, en azından başlangıç açısından zor bir süreç bekliyor bizi ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha böyle heyecanlıyız diyebilirim açıkçası.
1: Trabzonspor As Başkanı Zeyad Kafkas istifasını sunan scout şefi Eren Mert ve yeni transferler hakkında konuştu.
2: Olayı iyi vereceğiz. Yani biz aslında büyük ölçüde kulüple anlaştık ama olayının anlaşmasını bekliyoruz. O da dün bir görüşme yaptı. Bugün de yapacak. Yani birkaç gün içerisinde olayın transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şubuki aslında bizim iskelet dediğimiz, tutmamız gereken dediğimiz oyuncuların içerisinde o da vardı. Hiç düşünmüyoruz. Ama bugün sizin 2 milyonluk arabanızda gelip 6 milyon lira birden teklif ederseler mutlaka bunu değerlendirmek istersiniz. Biz de Trabzonspor'un menfaati doğrusunda çok ciddi teklifler gelince bir düşünmeye başladık. Değerlendiriyoruz. Konu Sayın Başkanlığın yetkisindedir. Ne olur, transfer verilir mi verilmez mi? Hocamızla ikisi baş başa verip karar verecekler. Ama biz tabii ki bölgelerde 55-60 maç arası oynayacağımızı düşünerek alternatif bir kadro oluşturduk. Hala da devam ediyoruz. Bugün bir transfer daha yaptık. Arkadaşımız biraz sonra uçaktan inecek. Yerli rotasyonunu da bence iyi, ciddi bir şekilde olgunlaştırdık. Yani o da önümüzdeki günlerde belli olacak ama normal anlamda önümüzdeki sene kadromuzda iskelette bozmak istemediğimiz oyuncularımızdan birisiydi şimdi. Hayretle izliyoruz. İki gündür yani Trabzonspor kulübünden bir çalışan, bir profesyonel çalışan arkadaşımız ayrılmış, istifa etmiş ve iki gündür bu spor kamuoyunun gündeminde. Evet, böyle bir ayrılık yaşandı. Maddi konular gündeme geldi. Doğru. Çok ciddi bir talep oldu. Ve Trabzonspor'da kulübün menfaatleri her zaman önceliğimizdir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Dolayısıyla kimileri buna güç zehirlenmesi diyebilir. Hakkıdır diyebilirler. Daha farklı teklifler al diyebilir. Her şey olabilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor'da birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak bir şüphe olan herkese biz yollar hemen ayırırız. Madem yeri geldi, bu bir daha böyle tekrarlanmasın diye kişilerin üzerinde. Kişileri büyüten Trabzonspor'dur. Bu yöneticiler için geçerlidir, başkanlar için, çalışanlar için, profesyoneller için, futbolcular için. Esas olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor o insanı büyütür. Sayın Başkan, oyuncu taramasını 3-4 şeyde yaptırıyor, segmentte. Bizim İstanbul'daki scout arkadaşlarımız, o biri ayrılan, burada var. Buradaki arkadaşımız, Fatih Hoca'nın ekibinden 3 tane hocamız, hepsi bir oyuncuyu izler, havuza atar. Sağ açık istendiği zaman 3 tane hocamızın 4 tane önüne gelir, hocamız geriye dönük 7-8 maçını izler, bütün istatistiklerine bakar, bütün analizlerine bakar ve bunu istiyorum der ve o alınır. Son karar kesinlikle ve kesinlikle Fatih Tekke'nin kararıdır ve bu yapılan transferlerin hepsi de öyle olmuştur. Yani burada sistemi ortaya koymak lazım. Trabzonspor'un bu konuda bir sistem ve modeli var. Bir çark var, dönüyor. Çarktan bir puzzle'ın bir parçası çıkmış, başkası girmiş. Girmemiş, sistem devam ediyor. Buna zeval gelmesin. Bunu korumak önemli, bu kararlılık önemli. Kötü günler yaşayacağız, kötü sonuçlar alacağız. Hiç beklemediğimiz beraberlikler, mağlubiyetler alabiliriz. Sahip çıkalım, kulüp başkanımıza, Fatih hocamıza sahip çıkalım, istikrarlı olalım. Trabzonspor'u çok güzel günler, çok güzel yıllar bekliyor. Buna ama inanalım. Yani hedef Trabzonspor'un başarısı olsun. Kişilere odaklanmayalım. Biz yarın gideceğiz, başkası gelecek. Sistem devam etsin. Çünkü Trabzonspor doğru bir model buldu. Hem yarışın içerisinde son haftaya kadar olmak, hem Avrupa'da başarılı olmak, hem de bu transfer döngüsünü döndürmek için bir model ortaya koyuyoruz.
1: Trabzonspor

0: oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Keza Savioğlu'da oynadığı zaman yine en büyük destekçisi ben olacağım. Ben oynadığım zaman da eminim ki onlar da aynı şeyi düşünecektir. Biz güzel bir birliktelik yakaladık içeride. Hem genç oyuncularımız hem tecrübeli oyuncularımız var. Bence bu rekabet en çok Trabzonspor'a yarayacak. Bunun için hepimiz forma rekabetinde mücadele edeceğiz. Tek düşüncemiz de Trabzonspor'a katkı verebilmek. Çok takımda oynadım ve her ligde tecrübem var. Ama burası tabii ki çok özel benim için. Buraya ulaşmak, burada göstereceğim performans beni daha mutlu edecek bugüne kadarki tecrübelerimden. Buraya katkı verebilmek için elimden gelen her şeyi, fazlasını yapacağım. Mutluyum, çok mutluyum yani. Çok kısa sürede zaten transfer süreci tamamlandı. Diğer takımlara teşekkür edip direkt Trabzonspor'un teklifini kabul ettim. Bana da bu yakışırdı. Yani Trabzonspor'dan teklif aldığın zaman başka bir şey düşünmene gerek kalmıyor. Bu toprakları çok seviyorum. Dediğim gibi kelimenin başında da burası benim için özel ve çok ayrı. Burada bugüne kadar oynadığım tüm kulüplerden daha büyük bir özveriyle gerçekten oynayacağım diyebilirim yani. Oyun planları hocaya ve takıma göre değişiyor. Geçen sene farklı bir oyun planımız vardı. Daha çok geçiş oyunu oynuyorduk Gençler Birliği'nde. Bu sezon kaleye daha çok yakın oynayacağımızı düşünüyorum. Fatih Hocam'ın da bu konuda oyun planları çok net bize dün aktardı onu. Analizlerimizi yaptık. Sahada da dün çalışmalarına başladık bunun. Söylediğiniz gibi ben de gole yakın bir oyuncuyum. Gol katkısı vermek hep isteyen bir oyuncuyum. Hep golü arayan bir oyuncuyum. Gol ya da asist yapacağımı düşünüyorum. Onaçu ve Umut da hava hakimiyeti çok iyi oyuncular. Onları beslemek lazım. Yani benim de böyle bir kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlara da gol konusunda yardımcı olacağım.
1: Günün gazete manşetleri bölümümüze geçelim. 5 gazete seçtik sizler için, şöyle bir gazete turu yapalım. Foto maçla başlayacağız. Yeni transferler var burada. Hemen sür manşette de Greenwood'u görüyoruz. Hazır ve heyecanlıyım dedi. Bu maceraya başlamak için çok hazır olduğunu söylüyor Greenwood. İmza töreni bugün gerçekleştirilecek değerli izleyenler. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Greenwood için saat 15'te Çobani Stadyumunda bir imza töreni var. Devam ettik. Trossard var sayfanın devamında. Orada da imza töreni dün gerçekleştirilmişti. Fenerbahçe'de Trossard şöleni. Beşiktaş'ın Arsenal'dan getirdiği dünyaca ünlü yıldız Trossard için Tüpraş Stadyumunda görkemli bir tören düzenlendi dün. Taraftarların da büyük bir ilgisi vardı. Şöyle bakıyorum sayfaya. Musiala'yı gördüm sol alt bölümde. Galatasaray Bayern Münih'in 23 yaşındaki süper 10 numarası Cemal Musiala'yı gözüne kestirdi. Alman yıldız için temaslarda bulunan sarı kırmızılar kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Kartal'da Salah sürprizi. Liverpool'dan ayrılan ve bonservis elinde olan Muhammed Salah Beşiktaş'la görüşmeler yaptı. 33 yaşındaki Mısırlı sağ kanat yıllık 15 milyon euro maaş istedi. Fanatik gazetesindeyiz. Greenwood İstanbul'da yine geliş görüntülerine dair bir haber var. Burada Fenerbahçe'de şov zamanı. Yine bugünkü imza töreninden, 3 yıldıza düzenlenecek törenden bahsedilmiş, saat 15'te tekrar hatırlatmış olalım. Dorgeles Nene'nin açıklamaları vardı. Hak ettiğimiz yere geleceğiz dedi. Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Kadıköy'de yaşadığım atmosferi ise hayatım boyunca unutamam diyor. Sağ tarafa geçtik. Trossard'ı görüyorsunuz. Trossard şov demiş fanatik. Taraftarla bir araya geldi dün. Üçlü çektirdi. Muhammed Salah bölümü burada da var. Dün de yine Trossard'ın imza töreninde bazı tezahüratlar da yapıldı. Özellikle Başkan Serdal Adalı'ya Salah gündemiyle ilgili. Beşiktaş'ta transfer gündemine bu kez dünya futbolunun yıldızlarından Salah geldi. Türkiye seçeneğine sıcak baktığıyla ilgili detaylar var haber içerisinde. Kararında kısa süre içerisinde verebilir denmiş. Bakalım. Ama ciddi bir tabii maaş beklentisi var oyuncunun. Aslan'dan Icardi'ye veda. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi 4 sezonun ardından sarı kırmızılı kulübe veda etti. Arjantinli yıldız 4 şampiyonluk, gol krallığı ve 77 golle unutulmazlar arasına girerken ezeli rakiplere attığı kritik gollerle de iz bırakan

oyuncu oldu. Hürriyet gazetesine geldik. Kartal eski günlerine dönecek. Binlerce taraftar önünde 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Leandro Trossard Beşiktaş'a gelme nedenini şöyle açıkladı. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinde hissettim. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ı kupa kazandığı günlere geri döndürmek dedi. Mason Greenwood uzun sürdü ama sonu güzel oldu. Bakalım şöyle farklı bir detay görecek miyiz? Saat 15'teki imza töreni var demiştik. Kız arkadaşı ve iki kızıyla birlikte İstanbul'a geldi dün. Tarifeli uçakla geldi ailesiyle beraber. Transferin Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleştiğine vurgu yapıyor. Devam ettik sayfada. Enciso ve Fernandez transfer listemizde. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 numara transferine odaklandıklarını söylüyor. Sarı Kırmızıların teknik direktörü hücum hattında 2 oyuncu alacaklarını, geniş bir listeleri olduğunu söyledi. Enciso yine listedeki isimlerden biri. Sabah gazetesindeyiz. Küvetten finale. Yasemin Yıldırım'ın bir haberi var burada. Hemen Lamine Yamal ve Lionel Messi'yi görüyorsunuz. Arjantin-İspanya sıradan bir kupa mücadelesi değil, iki kuşağın buluşması aslında. Bundan tam 19 yıl önce mavi plastik bir küvetin buluşturduğu 20 yaşındaki Messi ile henüz 6 aylık olan Yamal, pazar günü Dünya Kupası'nı kazanmak için bir araya gelecek. Çok ilginç bir buluşma gerçekten. Rekorları alt üst eden adam diye bahsedilmiş Messi'den bu sayfa içerisinde. Pazar günü saat 22'de oynanacak final mücadelesi. Milliyet gazetesindeyiz. Diego'ya hediye. Arjantin'in iki yıldızı iki farklı Dünya Kupası'nda maç öncesi hazırlığı giydikleri forma, karşılaşmanın skoru ve müsabakanın sonucuna etkileri bakımından benzer İngiltere sürecinden geçti. Lionel Messi yarı final zaferini Diego Armando Maradona'ya ithaf ederek bıraktığı mirasa saygı duruşunda bulundu. Uğurlu forma 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin İngiltere'yi yenerken klasik açık mavi beyaz çizgili forması yerine lacivert forma giymişti. Tangocular 1998 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi son 16 turunda elerken üzerindeki bu forma vardı. Son olarak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde de Messi ve arkadaşları sahaya lacivert formayla çıktı ve İngiltere karşısında yine kazandılar.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. Dünya Kupası ile başlayalım bu bölümümüzü. Az önce gazeteleri okurken size son gazetede çoğunlukla Arjantin'den bahsetmiştik ve Messi'den tabii ki. O konuyla devam edelim. Arjantin İngiltere'yi geriden gelerek geçtiğimiz gün 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya ile karşı karşıya gelecekler. İspanya karşısında 7. finaline çıkmış olacak Arjantin. Bir yükseliş dönemindeler. Yakından bakalım bu takıma.
1: Dünya futbolunun ikonik ekiplerinden Arjantin bir dünya kupasında daha büyük bir hikaye yazıyor. Hikayenin başrolünde şüphesiz Lionel Messi var. 39 yaşındaki yıldız ülkesini üst üste ikinci kez dünya kupası finaline taşıdı. Turnuvada kaydettiği 8 golle gol krallığı zirvesini Mbappe ile paylaşan Messi, İngiltere karşısında yaptığı 2 asistle maçın adamı seçildi ve bir büyük zaferin daha mimarı oldu. Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in kaydettiği goller Güney Amerika temsilcisini tarihinde 7. kez finale çıkardı. Bir başka ikonik yıldız Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı 1986 şampiyonluğu sonrası yıllarca Messi'den benzer bir hikaye bekleyen mavi beyazlılar 2022'de 36 yıl sonra hasretlerini dindirmeyi başarmıştı. ...2022 öncesinde 2014'te final oynayan Arjantin, son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde eleme turlarında takılmayarak büyük bir dominasyon ortaya koydu. 2021 ve 2024'te Kupa Amerika'yı kazanan tangocuların bu dominant performansının kilit isimlerinden biri şüphesiz teknik direktör Lionel Scaloni. Şu ana dek finalissima ile birlikte uluslararası arenada Arjantin'le 4 kupa kaldıran 48...

38 yaşındaki çalıştırıcı. Milli takımla çıktığı 103 maçta 83 galibiyet aldı ve %77 gibi yüksek bir oran yakaladı. Başarılı teknik adam İspanya karşısında tarihi bir zafer daha kovalayacak. Scaloni bunu başarması halinde Vittorio Pozzo'nun ardından tarihte 2 Dünya Kupası şampiyonluğu kazanan ilk çalıştırıcı olacak. 2022 Dünya Kupası ile oldukça fazla ortaklık içeren bir kadro çağıran Scaloni, 39 yaşındaki dünya yıldızının etrafındaki oyunculardan da yüksek verim almayı başardı. 4 yıl önceki turnuvayla milli takım iskeletine dahil olan McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Leandro Paredes gibi oyuncular yüksek mücadele gücüyle Lionel Messi'ye konfor alanı sağlıyor. Şu ana dek 19 golle turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin, İspanya'dan sonra kalesinde en az gol beklentisi veren ikinci takım olmayı da başardı. Dünya futboluna iki büyük ikon armağan eden Arjantin futbolunun yakın dönemdeki şahlanışının bir kez daha Dünya Kupası zaferiyle taçlanıp taçlanmayacağı futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

0: 60 yıl sonra yeniden Dünya Kupası finaline çıkmaya çok yaklaşan İngiltere'nin serüveni yine hezimetle son buldu. İngilizlerin turnuva performansına bakacağız şimdi.
1: İngiltere için peri masalı 5 dakikada bitti. Arjantin karşısında 85. dakikaya 1-0 önde giren ada temsilcisi 7-2 dramatik golle finalin eşiğinden döndü. Karşılaşma sonrası eleştiri okları teknik direktör Thomas Tuchel'e döndü. 55. dakikada Anthony Gordon'la bulduğu golle avantaj yakalayan İngiltere, ikinci golü kalesinde gördüğü 92. dakikaya kadar topa sadece %12 oranında sahip oldu. Daha çarpıcı bir diğer veri ise 66. dakikayla 83. dakika arasındaki 18 dakikada İngiltere'nin sadece 2 isabetli pas yapmasıydı. 71. dakikada golü atan Gordon'la savunmacı Konsa'yı değiştiren Tuchel, bu hamlesi tangocuları sınırlamaya yetmeyince 81. dakikada bir stoper daha Dan Burn'u oyuna aldı. 4 stoperle son dakikaları oynayan Alman teknik adam, Arjantin'in yan top ortalarına da cepheden bulduğu şut fırsatlarına da mani olamadı ve önce Enzo Fernandez'den sonra Lautaro Martinez'den yediği gollerle 2-1 geriye düştü. Son anlarda Ivan Toney ve Rashford'la bir şans yakalamaya çalışan İngilizler mucizeyi gerçekleştiremedi ve turnuvaya veda etti. Yedek kulübesinde geniş alanda Arjantin'in öne çıkan savunma hattının arkasına koşabilecek Saka, Madueke, Rashford gibi isimlerin oyuna girmemesi otoriterler tarafından intihar olarak yorumlandı. Turnuva öncesinde Morgan Gibbs-White, Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold gibi isimleri kadroya davet etmemesiyle büyük eleştiriler alan Tuchel, yarı finale çıkarak hakkındaki olumsuz yorumları dindirmeyi başarmıştı. Arjantin maçı sonrasında savunmada beşliğe dönme kararının doğru olduğunu ve en iyi maçlarını oynadıklarını söyleyen Alman çalıştırıcı eleştirileri reddetti. İngiltere spor kamuoyunda Alman teknik adamın tercihleri ve geleceği ev sahibi olarak düzenleyecekleri Euro 2028'e dek tartışılmaya devam edecek. Turnuvada Avrupa devi adına öne çıkan performanslarsa Jude Bellingham ve Harry Kane'den geldi. İki yıldız 6'şar golle takımlarının 14 golünün 12'sine imza attı. Diğer iki gol ise Marcus Rashford ve Anthony Gordon'dan geldi. Dünyanın en büyük futbol ülkelerinden İngiltere, tarihinde sadece 1966'da büyük bir turnuva kazanabildi. 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan Britanya temsilcisi bir kez daha son adımı atamadı. İngilizlerin ramak kala suya düşen hayalleri Avrupa şampiyonalarında da devam etti. Gareth Southgate'le çıkılan Euro 2020 ve 2024 finalleri kaybedildi. Köklü

0: Futbol ülkesinin finallere kadar çıkardığı standardı ne zaman kupayla taçlandıracağı merak konusu olmaya devam ediyor.
1: Arjantinli futbolcu Lionel Messi İngiltere maçındaki performansıyla yeni rekor ve ünvanlara sahip oldu.
2: Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 mağlup ederken iki golün de asisti Lionel Messi'den geldi. Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in gollerinin hazırlayıcısı olan Messi, Dünya Kupası kariyerindeki toplam asist sayısını 12'ye yükseltti. Yıldız futbolcu 12 asistin 10'unu eleme turlarında yaptı. Bu istatistik kendisini bu alanda açık ara zirvede tutuyor. Detaylı istatistiklerin tutulduğu 1966 yılından bu yana Dünya Kupaları eleme turlarında 8'den fazla asist yapabilen oyuncu bulunmuyor. ...39 yaşındaki Messi ayrıca Dünya Kupası yarı finallerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. Önceki rekor 1958 Dünya Kupası'nda oynanan Batı Almanya-İsveç maçında sahaya çıkan 37 yaşındaki iki futbolcu Fritz Walter ve Gunnar Green'in elindeydi. 12 çalım denemesinin 9'undan başarıyla çıkan süperstar bir Dünya Kupası maçında en çok çalım atan oyuncu olarak da tarihe geçti. 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Lionel Messi 21 golle organizasyon tarihinin en golcü ismi konumunda bulunuyor. 12 asistlik istatistiği de eklersek başarılı futbolcu Dünya Kupalarında Arjantin milli takımına yaptığı 33 gol katkısıyla yine zirvede yer alıyor.
1: Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın tanışmaları tam 19 yıl öncesine dayanıyor.
3: İlk kez 2007 yılında bir araya gelen Lionel Messi ve Lamine Yamal 19 yıl sonra bu kez finalde karşı karşıya geliyor.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam Kombank kartıma bin. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

0: yaşarsın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her bir

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu, hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona, topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: A Spor Radyo.
1: Spor'un radyosu A Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Parçalı formayla geçirdiği 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Döneminde sosyal medyada fenomenleşmesiyle birlikte dijital çağ neslinin Galatasaraylı olmasında önemli bir aktör oldu. Mauro Icardi performansı, rekorları, saha dışı gündemleri ve personasıyla Galatasaray tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak

0: Spor ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Sabah Spor programı kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz de 9'u gösteriyor. Radyosunu ya da televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz olduysa günaydın, hoş geldiniz diyelim sizlere de öncelikle. Galatasaray'la başlayacağız. Zaten biterken de az önce Icardi'nin Galatasaray kariyerine bakmıştık. Bir veda gerçekleştirildi. Okan Buruk diyeceğiz. Teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Icardi'den bahsetti. Taraftarın gönlünde, bizim gönlümüzde taht kurdu dedi. Yine Victor Osimhen'in geleceği ve Galatasaray'daki durumuyla da ilgili açıklamaları var. Okan Hoca'nın bu röportajı hep birlikte hatırlayalım.
1: Evet, tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'ya Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı, herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için, ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı. Özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği, bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncular almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. İşte Mustera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Mustera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek. Çabuk başlangıçlar hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemliydi, çok değerliydi.
0: Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için Aston Villa kulübü tekrar devreye girdi. Premier Lig ekibi Sarı Kırmızıların kapısını yakın bir zamanda çalabilir.
2: Aston Villa Gabriel Sara'dan vazgeçmiyor. Premier Lig ekibinin Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. Yuri Tielemans'ı Manchester United'a gönderen Amadou Onana'yı da sakatlık nedeniyle uzun süre kullanamayacak Aston Villa orta saha transferine öncelik verdi. Daha önce de Gabriel Sara ile ilgilenen Aston Villa'nın önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk ise başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Buruk katıldığı programda şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Gabriel Sara bizim için çok önemli bir oyuncu ifadelerini kullandı. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara, Galatasaray'da 3 kupa kazanırken sarı kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 8 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
0: Fenerbahçe kulübü yıldız transferi Mason Greenwood'a nihayet kavuştu. İngiliz futbolcu tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi ve onu ailesini taraftarlar karşıladı.
3: Mason Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe'nin ses getiren transferi öğle saatlerinde Manchester'dan hareket etti. 24 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Greenwood henüz havalimanından çıkmadan kulüp televizyonuna konuştu.
4: Obviously it was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here and I'm very thankful for everyone welcoming my family here, so it's nice to see that, but I'm really ready to get excited and to get going.
5: Öncelikle uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama çok mutluyum burada olduğum için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için. Buraya gelen, beni karşılayan, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.
4: Obviously it's amazing to see this kind of support and obviously it shows how big the Fenerbahçe fan base is, so it's really pleasing to receive this support and hopefully I can pay them back with a few goals on the pitch.
5: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
4: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience and hopefully we can all enjoy it together.
5: Evet, gerçekten çok heyecanlılar aynı zamanda. Kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
3: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
0: Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfere kısa bir ara verdi. Tabii ki salı günü oynanacak karşılaşmaya odaklandılar.
2: Fenerbahçe gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Vedat Muriç, Amara Diouf, Nathan Ake ve son olarak Mason Greenwood'la kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi geçmesi halinde 3. turda Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen veya Sturm Graz, Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimlerin durumu da Gornik Zabrze maçından sonra netleşecek. İlk etapta Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın satışı planlanıyor. Yönetim satışlardan sonra oluşabilecek ihtiyaca göre transfer hamlelerine devam edecek.
0: Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine bir de gazetelerde bakalım değerli izleyenler. Fotomaç'ın 3. sayfasıyla başlayacağız. Diğer gazete bölümü olacak bu arada. Onu da söyleyeyim, ben okumaya başlayayım sizler için. Hoş geldin Greenwood başlığı var Fotomaç 3'te. Sarı lacivertliler yeni yıldızına resmen kavuştu. Fenerbahçe süperstar için 16.50'de dün gelmişti. Bugün de 15'te bir imza töreni düzenleyecek. İki ayağını da kullanıyor. Transfer ihtimali konuşulduğundan beri aslında özellikle iki ayağını kullanabilmesi onun için büyük bir avantajdı. Bunu sıklıkla söyledik burada. Tabii seçilme nedenlerinden de biri. Hetafe'de kendine geldi. İngiltere'de yaşadığı olaylar sonrasında ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Manchester United her ne kadar böyle bir yeteneği kaybetmek istemese de oluşan büyük baskı sonrasında oyuncuyla yollar ayrıldı. 2023'te Hetafe'ye kiralanan Greenwood İspanyol ekibinde adeta küllerinden doğdu. Hazırım ve heyecanlıyım dedi. İlk açıklamaları bunlar. Binlerce sarı lacivertli taraftar oyuncuyu karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda bir gövde gösterisi yapıldı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, sonu şampiyonluk olsun Vedat Muriç'le başladık, onun arkasından Ake'yi tamamladık ve şu anda Greenwood, uzun bir yolculuktu, neticeyi yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyum açıklamasını yaptı. Oyuncunun ücreti 3 yılda eşit taksitler halinde ödenecek. Yine Marsilya kariyerinden bahsedilmiş burada. Fransız temsilcisinde 2 sezonunda tüm kulvarlara baktığımızda 76 karşılaşmada 48 kez gol sevinci yaşadı. Kura pazartesi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde 21 Temmuz Salı günü Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler bu tur geçmesi halinde ise Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, Sturm Graz, Hearts ve NEC Nijmegen'den biriyle eşleşecek. Rakip ise 20 Temmuz pazartesi günü çekilecek. Kura ile belli olacak. Ederson yarın geliyor. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alan Ederson ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıkmıştı. Tecrübeli kaleci yarın İstanbul'a gelecek ve takıma katılacak. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasında şöyle.

0: Böyle taç giymiş bir Icardi fotoğrafı karşılıyor bize. Türkiye'den kral geçti başlığıyla beraber. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon demeden Aslan'ın ezeli rakiplerine gol yağdırdı. Türkiye'deki ikinci sezonunda gol kralı oldu. Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını kazandı. 4 sezonda da 4 şampiyonluk yaşadı ve Sarı Kırmızı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Mauro Icardi aşkın olayım şarkısıyla özdeşleşti. Yine taraftarın uzun süredir bu kadar büyük ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. Kulvar ayırmadan gol attı. Bir sakatlık yaşamıştı. Tabii sakatlığın ardından performans olarak fiziksel anlamda düşüşe geçmişti. Ama yine geçtiğimiz sezon golleriyle de adından söz ettirdiğini söylemeliyiz. Ama artık Galatasaray'da görev almayacak. Sol üst köşede Leslie Gochuku var. İdmana çıktı oyuncu. Ortama kısa sürede ayak uydurduğu ve keyifli olduğu görüldü. Burnley'den 3 milyon pound'a kiralandı Gochuku. Şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 22,5 milyon pound. Oyuncunun kendisine 2 milyon 650 bin euro maaş verilecek. Opsiyon şartının devreye girmesi için Gochuku'nun Galatasaray formasıyla 20 maça çıkması gerekiyor. Sabah gazetesindeyiz. Çağdaş Alıcı'nın Greenwood'la ilgili bir haberi var. Maceraya hazırım. 39 milyon euroya mal oldu oyuncu. Söylemiştik daha önce, Fenerbahçe'nin de en pahalı transferi. Greenwood havalimanında kendisini bekleyen taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparken maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Böyle bir desteği hissetmek harika diyerek camiaya ilk mesajını da vermiş oldu. Toplu imza töreni var bugün, saat 15'te gerçekleştirilecek. Aslan Arjantinli yıldızın boşluğunu iki genç santriforla doldurmanın peşinde Icardi yerine çifte golcü gelebilir. Birisi Dinamo Kiev'den Ponomarenko, diğeri de Başakşehir'den Bertu Yıldırım. Milliyet gazetesindeyiz. Greenwood'la ilgili benzer bir bölüm var burada. Hemen şöyle en alta gelelim. Okan Buruk'u görüyorum. İlk hedefimiz 10 numara. Okan Buruk 10 numara ve santrfor için önceliklerini söyledi. Bu iki bölgeye ekleme yapmak istiyoruz. 3-4 oyunculuk bir havuz üzerinde çalışıyoruz. Enciso da bu isimlerden biri. Ponomarenko da listemizde yer alıyor dedi. Bir de takvime baktık. Sevgililer kavuştu. Fenerbahçeli taraftarlar günlerdir heyecanla beklediği Mason Greenwood'a kavuştu. Mutluluk ve şaşkınlık vardı Greenwood'un gözlerinde. Aslan'da golcü avında yine aynı isimler var. Ponomarenko'yla anlaştı iddialarını görüyoruz bu sayfa içerisinde. Oyuncu 20 yaşında. Gazete manşetlerindeki bu bölümü bitirdik. Tekrar ikinci bölüme gelmeden önce Beşiktaş'taki haberlere bakalım. Leandro Trossard'dan bahsedeceğiz. Dün oyuncu için bir imza töreni düzenlendi. Hem Trossard hem de Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
1: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Sizlerin sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaş'ımızın layık olduğu kupaları şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil. Koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir.

0: First of all, I would like the president.
1: Kurumumuza beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım. Ve umarım bu sezon sizinle beraber, desteğinizle beraber takım arkadaşlarına büyük başarılara doğru yürüyeceğiz.

0: Beşiktaş yönetimi savunma hattındaki ayrılıkların gerçekleşmesinin, daha doğrusu netleşmesinin ardından stoper transferi için de girişimlerini hızlandıracak.
1: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta mevcut stoperlerin durumu da netleşmeye başladı. Siyah beyazlarda Felix Udokai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Schalke Alman savunmacının transfer durumunu yakından takip ederken taraflar arasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer isim olan Tayyip Talha Sanuç'a ise Süper Lig ve 1. Lig'den ilgi var. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği 25 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Emirhan Topçu için de çeşitli kulüplerden teklifler geliyor. Siyah beyazlı yönetimin gelecek teklifleri teknik heyetle birlikte değerlendirmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi savunma hattındaki ayrılıkların netleşmesinin ardından stoper transferleri için girişimlerini hızlandıracak.
0: Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncusu Wilfred Ndidi ile Suudi Arabistan ekibi El Diriyah yakından ilgileniyor.
2: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da mevcut oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Siyah beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye bu kez Suudi Arabistan'dan ciddi bir ilgi olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Diriyah, Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncu için kulüpler arasında temaslar sürüyor. Geçen yaz Leicester City'den yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Wilfred Ndidi için siyah beyazlı yönetimin tavrı da netleşmiş durumda. Beşiktaş'ın oyuncu için yaptığı yatırımın üzerinde bir bonservis teklifinin masaya gelmesi halinde ayrılığa onay vermeyi sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi hem kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek hem de teknik ekip

0: planlarını etkilemeyecek bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendireceği aktarıldı. El Diriyah cephesinin transferi sonuçlandırmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği öğrenildi. Sürecin Suudi Arabistan ekibinin yapacağı resmi teklifin detaylarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev yapan Wilfred Ndidi 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kamp süreciyle ilgili son durumu ve yeni sezona dair beklentilerini paylaştı.
2: Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Tüm takım, tüm oyuncularımız sakatlıksız, kazasız, belasız, hak edenin kazandığı, yarışta öne geçtiği güzel bir sene inşallah yaşarız. Biliyorsunuz 10 gün öncesinden başladık kampa. Yaklaşık 10 gün oldu. Gayet iyi gidiyor. Şu an bir Cabral ve Pina yarın ve öbür günü olması lazım. 18'inde bizimle beraber olacak. Onun haricinde olayının biliyorsunuz durumu var. Kalacak mı, gidecek mi? Görüşmeler devam ediyor. Yine yazılıp çizilenler var. Dolayısıyla şu an tüm odak noktamız şu. Özellikle transferi biraz hızlı hareketlendik. Bence gayet iyi iş yaptık ama son belki bir iki hamlemiz olacak. Bunun için de çalışmalarımız, başkanımız, yönetim kurumumuz hepimiz devam ediyoruz çalışmaya. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de yeni gelen oyuncuların sayısı. Dolayısıyla gidecekleri de düşündüğünüzde oyunun kendisi yine emekleyerek başlamak durumundayız ki dün başladık. Oyunun anlamaları, hocalarının bizim oyuna, formasyonlarımıza bakış açıları, bunların tekrarı lazım ki önümüzde çok çok uzun bir süre var diyemiyorum çünkü hem fiziksel hem de taktiksel bunları bir arada getirmek kolay değil. Dolayısıyla gene zor bir süreç, en azından başlangıç açısından zor bir süreç bekliyor bizi ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha böyle heyecanlıyız diyebilirim açıkçası.
1: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, umarım burada göstereceğim performansla yeniden milli takıma taşırım dedi.
3: Öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir şehrin, böyle bir camianın, böyle bir kültürün bir parçası olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Umarım sağ içi ve sağ dışı performansımla birlikte burada bu şehre, bu camiaya layık olduğumu gösterebilirim. Umarım geçen seneden daha iyi bir performansı burada Trabzonspor'da göstermek, oynamak, sergilemek nasip olur. Tabii öncesinde kulübün hedefi için mücadele etmek birinci amacım ama ardından sizin dediğiniz gibi umarım en yakın zamanda buradaki kulüp performansımı milli takım aşamasına da taşıyabilirim. Fatih Hoca ile henüz görüşmedik. Kesinlikle görüşmek için, konuşmak için çok zamanınız olacaktır. Sizin dediğiniz gibi burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını bir sonraki basamaya taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim de performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani, Trabzonspor'da zaten forvet Onaçu benim Belçika Ligi'nden de bildiğim biri. Onun haricinde Ernest Muçi, orta sahadaki Ulay'ı genç oyuncu, yani takımdaki genel olarak herkes zaten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi bu 3 oyuncuyu katlama geldi ama genelde gerçekten takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene daha da iyi bir performans sahada olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz. Çok mutluyum. Yani gerçekten biz buraya yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte gelmiştik. Gerçekten 3-4 gün burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Zaten benim buraya da 4-5 kere hep bir direkten dönmüşlüğüm oldu yani yıllar önce de. Sonunda gerçekleşsin, gerçekten çok mutluyum. Şehri gerçekten çok seviyorum. Eşim şehre aşık bir insan. Umarım burada güzel zamanımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir. Uzun yıllar olmuştu yani Avrupa'da yaklaşık 18 yaşında gittiğimden beri bu sürece kadar olan orada sahip olduğum bir tecrübe var. Umarım orada bu Avrupa'da sağ içi ve sağ dışarısında öğrendiğim futbol ve futbol dışındaki her şeyi burada en iyi halimle, en iyi performansımla yansıtacağım bir sene olur. Dediğim gibi orada geçirdiğim güzel zamanlardan daha iyi bir zamanı umarım burada geçireceğim.

Yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. X hesabından Sayın Akın Gürley'in paylaştığı yazı da şu anda ekranlarınızda. Ben de şöyle hızlıca sizlere aktaracağım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır. 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir, dedi Sayın Akın Gürlek. Adalet Bakanı Sayın Gürlek'in açıklaması bu şekildeydi. Bu yazıyı da sosyal medyada X hesabından paylaştı değerli izleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçuna ilişkin, yani bahis şikesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli tespitlere ulaşılmıştır denildi. Yapılan incelemelerde de Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler de tespit edilmiştir.

0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Bazı yöneticilere ilişkin bulgular da elde edildiğini söyledi Akın Gürlek. Haberimizde kalmıştık. Tekrar tabii bu konuyu birazdan daha detaylı değinebiliriz. Yeni bilgiler geldikçe sizlere de aktaracağız. Trabzonspor bölümümüze tekrar geri dönüyoruz. Trabzonspor transferde tarihi bir rekora doğru gidiyor demiştik. Son olarak Olay ve Vivo'nun satışı da gerçekleştirilebilir. Eğer bu satışlar gerçekleştirilirse rekora imza atacak Trabzonspor.
2: Trabzonspor'da titizlikle yürütülen transfer operasyonları meyvelerini veriyor.
3: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topa alarda gol. Felipe Augusto'yla Trabzonspor öne geçiyor.
2: Bordo Maviller gerçekleştirdiği satışlar ve tamamlanmak üzere olan transferlerle kulüp tarihinin en yüksek transfer gelirine ulaşmaya bir adım daha yaklaştı. Şu ana kadar Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinden 20 milyon euro kazanan Trabzonspor, Alexander Zubkov'dan 4 milyon, Matias Lovic'den 2,5 milyon, Arif Boşluk'tan 550 bin ve Serdar Saatçı'dan 500 bin euro gelir elde etti.
4: Hakeme ceza alanında Zubkov! Alexander Zubkov!
2: Karadeniz ekibi sezon sonunda Uğurcan Çakır'ın Galatasaray transferinden doğan bonuslardan 3 milyon, Abdülkadir

0: Ürün Hustia transferindense 2,5 milyon euroyu kasasına koydu. Cristolai için Fiorentina ile 30 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanırken Chibuke Vivu için de Fulham'ın 30 milyon euroluk teklifi masada bulunuyor. Olay ve Vivu transferlerinin de beklenen rakamlarla tamamlanması halinde Trabzonspor'un toplam geliri 93 milyon euroya ulaşacak. Böylece Bordo Maviller Fenerbahçe'ye ait 64 milyon euroluk satış rekorunu geride bırakarak Türk futbol tarihine geçecek.
1: Sabah Spor'una şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz. Haldun Domaç bugünkü konuğumuz değerli izleyenler. Tabii sıcak bir gelişme paylaştık az önce sizlerle. Biraz bu konu üzerine yoğunlaşacağız. Hoş geldiniz Haldun Domaç, günaydın.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Demet. Sana da günaydın, güzel bir gün diliyorum sana ve izleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ederim. Sıcak gelişmeyi tekrar paylaşmış olalım. Yasa dışı bahis operasyonu demiştik değerli izleyenler. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Bunun bir bölümünü kısaca aktaracağım tekrar. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş. 19 şüpheli hakkında da bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir açıklamasını yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Böyle bir sıcak gelişmeyle başladık güne Sayın Haldun Domaç. Bu konuyla ilgili sizin değerlendirmelerinizle başlamak isterim, buyurun.
2: Hep beraber zaten temiz bir futbol istiyoruz. Hepimiz istiyoruz bunu. Yani sahada kazanılan, üzerine manipülasyonlar yapılmayan maçlar oynanmasını, adil bir görüntü bizim hepimizin istediği bir durum. Zaten bir süredir bu konuda açıklamalar yapılıyordu. Senin de bildiğin gibi bu yöneticiler, bazı yöneticilerin de bu konuda gözlem altında olduğunu, MASAK'ın takibinde olduğunu biliyorduk ama hatta zaman zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da bu konuda açıklamalar yapmıştı. Anlaşılan belli bir noktalara kadar gelinmiş ki bu açıklama yapıldı. Şimdi bu 19 kişi gözaltında alınmış, böyle söyleyebiliriz. Biz şunu söylemek lazım, yani biz temiz bir futbol istiyoruz. Sporun, Türk futbolunun, Türk sporunun güvenilir olmasını istiyoruz. Eğer bunları sağlamak istiyorsak da bu tür durumları, bu tür durumlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu sporun içerisinde olan insanlar da bu sporun kirlenmeden yapılabilmesi için de gerekli çabayı göstermesi lazım. O çabayı göstermeyenler için de bir şekilde adli mercilerin harekete geçmesini beklemek son derece doğal. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Tabii bu nokta burada kalır mı? Yani söylenen sözlerin karşılığı bu kadar mıdır? Onu da bilmiyorum. Bu yani genelde bu tür olaylar dalga dalga ilerliyor. Sanki böyle hani başka arkası da gelecekmiş gibi bir ifade Adalet Bakanı'nın açıklamasından ortaya çıkıyor.
1: Yani 19 şüpheli demiştik. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin bir operasyon bu. Yöneticilik yaptığı dönemlerde bu kişilerin kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahisler kapsamında bahis oynadıkları tespit edilmiş. Sonrasında da tabii bu haber geldi. Buyurun.
2: Şimdi şöyle söylemek lazım. Türkiye liglerinde cümlesi var. Tabii evet. Bu hani hemen şöyle algılamamamız lazım. Birinci lig var, ikinci lig var, üçüncü lig var. Ya daha geniş bir perspektiften bakmak lazım olaya. Bir de yöneticilik yaptıkları dönemde diyor. Tabii evet. Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü bugün yönetici olmayabilirler. Yani bir anda herkesin kafasında belli isimler odaklanmaması gerekiyor. Sanıyorum onu devlet hassasiyeti içerisinde açıklayacaklardır. O isimleri de görme durumumuz olacak. Hani ben hani bu kadar bayağı bir araştırma yapıldı. Çünkü evet. Hatırlayacaksın bayağı uzun bir süre önce söylendi işin içerisinde. Yani bu bahis noktasının içerisinde yöneticiler de var. Onlarla ilgili gerekli bilgilerin toplanması konusunda çalışma yapılıyor diye uzun bir süredir konuşulan cümleler var. Bakalım ne olacak. Yani herkes bu sporun daha sağlıklı yapılması, daha doğru yapılması, daha adil oynanması için gereken hamleyi de gereken her şeyi yapması lazım. En üstten en aşağıya kadar herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.

0: Gerçekten de bu noktada çok ciddi bir şekilde insanların yaptıkları yanlışlar ciddi manada başlarına dert açtı. Onu da özellikle söylemek lazım. Bundan sonrası için temiz ve adaletli bir futbol gözlemleyip izleyebiliriz diye hayal edelim.
1: Sizin de bahsettiğiniz profesyonel ligler kelimesini tabii altında çizmek lazım. Yalnızca Süper Lig değil, sizin de dediğiniz gibi diğer alt liglerde de önceden yöneticilik yapmış kişilerin de isimleri var. Bir de tabii tarih olarak da belirtelim. Bugün 17 Temmuz 2026'da saat 06'da gerçekleştirildi. İstanbul zamanlı eş merkezi bir operasyon. Değerli izleyenler, soruşturma kapsamında elde edilen bahis verileri, MASAK analizleri ve diğer delillerle birlikte değerlendirildi. Söz konusu 19 şüpheliye dair de bulgular elde edildikten sonra bir operasyon gerçekleştirilmiş. Bunu da altını çizelim. Son birkaç cümle alayım, evet, sonra tabii diğer konularımıza geçeceğiz.
0: Demet, tabii şu anda elimizdeki bilgi çok sınırlı. Sadece yapılan açıklamalar üzerinden konuşabiliyoruz. Biraz daha bilgi akışı sağlandıkça daha net cümleler kurma şansımız olacak. Şu an için neler olduğunu, hangi maçlar, nasıl oldu, hangi yöneticiler, mutlaka bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ve genellikle de işte bu sabah saatlerinde bu tür harekete geçme durumu söz konusu oluyor. Onu da özellikle söylemek lazım. Diyelim gün içerisinde farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliriz, onu söyleyeyim. Evet. Farklı noktalara gelebiliriz. Biraz daha önümüz aydınlanabilir, öyle söyleyebilirim.
1: Tabii bu operasyonları da uzun süre öncesinden başlatmıştı, biliyoruz zaten Türkiye Futbol Federasyonu ve savcılık. Ara ara böyle zaman zaman tabii zamanlar girdi araya. Sonrasında tekrar gerçekleştiriliyor. Muhtemelen bu şekilde de devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü bu araştırmalar gerçekten zaman alan araştırmalar, değil mi?
0: Özellikle MASAK analizleri, hı hı, dedin orada, o çok çok değerli. Evet. Yani MASAK'ın mali suçlarla ilgili araştırmaları tabii sadece bir yerden gerçekleşmiyor. Burada o iddiaları oynatan bahis şirketleri üzerinden, bankalar üzerinden, kişilerin kendi banka hesaplarındaki hareketleri, evet, üzerinden. Yani MASAK analizi dediğimiz olay şöyle bir şey değil. Bir cümle olarak ifade ediyoruz belki, MASAK analizi. Ama o MASAK analizinin arkasında çok derin bir araştırma var. Onu özellikle söylemek lazım. Böyle bir sonuca varabilmek için bu konuda çok çok derin bir araştırma yapmak lazım zaten. Sonuç itibariyle insanlarla ilgili bir suçlama ortaya konuyor. O analizlerin sonucunda o suçlamalar ortaya çıkıyor. Bakalım biraz daha bilgi akışı sağlandığında, tabii şimdi şu anda sadece biz Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki çalışmasıyla ilgili cümleler kurabiliyoruz. Daha derin bilgi elimize ulaştıkça daha farklı şeyler söylememiz mümkün olabilecek. Yani burada şöyle söylemek lazım. Hani özellikle kendi orada söylenen kendi maçlarına manipülasyonlar, evet, yapmak vesaire gibi noktalar var. Bunlar gerçekten de sporun ahlakına, fair play'ine hiç uygun davranışlar değil. Çünkü siz sonuçta bir maçı manipüle ederek sadece karşınızdakiyle yaptığınız bu iş sayesinde başka insanların, başka kulüplerin, başka camiaların canlarını yakıyorsunuz aynı zamanda. Hı hı. Onu da söylemek lazım. Ama yani şimdi şu an için söyleyebileceklerimiz belki bununla sınırlı kalacaktır. Evet. Biraz daha olay derinleştikçe, bilgi akışı fazlalaştıkça biraz daha detaylı bilgi verme şansımız olur.
1: Bir de futbolcular için tabii bu konu gündeme geldiğinde çoğu futbolcu için yakın zamanda değil, zaten 5 yıl içerisinde bakıldığı söylenmişti. Yani 4 yıl öncesinde oynayan da vardı, 5 yıl öncesinde oynayan da vardı. Yöneticiler için de tabii bunun geçerli olduğunu söyleyelim. Yani yakın bir zamanda değil, 3-4 yıl önce de oynanmış olabilir.
0: Evet, şöyle bir cümle var zaten açıklamanın içerisinde, hı hı, senin okuduğun açıklamanın içerisinde. Daha önce yöneticilik yapmış demek, yani bugün yönetici değil ama geçmişte yöneticilik yaparken bu işlere karışmış isimler manasında kullanılan bazı kişiler var. Belki bunların içerisinde bugün yöneticilik yapanlar da vardır. O da ayrı bir konu ama netice itibariyle burada önemli nokta adaletli oyun, adaletli oyunu kaçırmışız bazı noktalarda. Şimdi o temiz futbolu, adaletli oyunu geri döndürmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Ya umuyorum ki buradan herkes gereken dersleri çıkartır ve bundan sonra

0: Havuzun arkasında acaba bu maçla ilgili bir şey var mı? Acaba bu oyunla ilgili temiz olmayan bazı şeyler var mı diye düşünmeden devam ederiz. Tabii baştan beri söylediğimiz gibi bugün ortaya çıkan bu olayın aslında arkası bir hayli geride. Yani önemli araştırmalar yapılarak buraya gelindiğini biliyoruz. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı daha önce açıklamıştı. Bu işe karışan yöneticiler var ve o yöneticilerle ilgili de açıklama yapacağız. O konuda araştırmalar devam ediyor demişti. Anlaşılan belli bir noktaya ulaşılmış ki Masak analizlerinde o noktaya ulaşıldığı için de bugün geldiğimiz bu konu önümüze düştü. Yani tabii ki tertemiz bir futbol hepimizin hayali, tertemiz bir oyun hepimizin hayali. Adalet herkes için geçerli, herkesin istediği bir durum. Umuyorum buralardan bu kişiler gerekli dersleri çıkarmıştır. Bazı sporcular var, karşılaştığım bazı futbolcular var. Söyledikleri cümleler, yani biz bu olayı bu şekilde olduğunu bilmiyorduk noktasındalar. Yani inkar etmiyorlar ama bilmiyorduk biz olayın buraya geleceğini. Herkes bilmeli ki bir sporun içerisindeysen o sporla ilgili
1: Tabii.
0: bahis denilen konudan uzak durmanız
1: Tabii.
0: gerekiyor. Onu özellikle
1: Siz bunu
0: söylememiz lazım.
1: söyleyince
0: Belki
1: şimdi
0: bu vesileyle
1: buyurun.
0: evet birçok kişiye de bu bir şekilde bilgi olsun. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun o yönetmeliğinin içerisinde bu disiplin yönetmeliği, TFF yönetmeliklerinin içerisinde bu madde var. Belki oyuncular, madem öyle şunu da söyleyeyim, oyuncular imza atarken keşke bu maddeyi yöneticiler önlerine koysa diyeceğim ama yöneticilerin de karıştığı bir ortam olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir
1: Evet,
0: ortam
1: doğru,
0: var.
1: haklısınız. Siz de az önce bahsettiniz, tabii Eren Elmalı'nın mesela açıklaması geldi aklıma. Çok önceden oynamıştım. Bu kadar büyük futbolcu olacağım aklıma gelmemişti o zaman deniyor. Çok eski zamanlarda da oynayanlar var. Kafamı karıştıran bir konu daha var. Yani futbolcuların açıklandığı dönemde buna itiraz eden birçok futbolcu olmuştu, hatırlarsınız. Yani Ersin Destanoğlu, Necip'i hatırlıyorum şu anda. Yani bilmiyorum, yöneticilik kısmında, hakemlerde de olmuştu tabii. Yöneticilik kısmında da böyle itirazlar gelebilir, değil mi?
0: Tabii ki gelebilir. Yani şimdi sonuçta Masak bir analiz yapıyor. O analiz üzerinden hareket ediyor. Ve dediğim gibi bazı isimlerle ilgili o verilerin tam da karşılığının oluşmadığını gördük. Tabii bir şey söylemek lazım. Biliyorsun Demet, masumiyet karinesi diye bir gerçek var. Yani hiç kimse suçu ispat edilmeden suçlu kabul edilemez. Yani bir masumiyet karinesi ne dikkat etmek lazım. Burada belki de bu isimlerin hemen açıklanmaması bir başka nokta. Bir de tabii ki açıklansa bile bunları ifade edebilecekleri, oynayıp oynamadıklarını, para hareketlerini ifade edebilecekleri bir savunmaları da var ki nitekim o söylediğin isimlerde de bu tür durumlar gelişmişti. O savunmalarında haklı çıktıkları takdirde bu durumları ya da bu durumları izah edebilecek noktada olduklarında da tabii suçlu kabul etmememiz gerekiyor. İşte orada söylediğimiz hukukun en temel ilkelerinden biridir masumiyet karinesi. Bir insan suçu ispat edilene kadar masumdur diye söyleyebileceğimiz bir hukuk terimidir. Yani tabii ben hukukçu değilim ama yıllarca bu işin içerisinde olduğumuz için bu konuyu da bu şekilde anlatmamız gerekiyor.
1: Bir iki dakikam kaldı, yine bu konuyla devam etmek istiyorum. Ufak ufak tabii bazı bilgiler de gelmeye başladı. İsimsel anlamda değil ama kupon sayılarıyla ilgili mesela ilginç bilgiler var. 1488 kupon oynadığı tespit edilen mesela bir isim var. Bazıları 12-14 civarında, 144 var mesela, 27 var ama şu 1488 gerçekten ilginç.
0: Yani o belli ki bahis bağımlısı. Tabii onun şimdi şuraya da bakmamız lazım. O bahis oynarken orada çünkü bir cümle var. Diyor ki kendi takımlarının lehlerine, aleyhlerine, işte o maç sonuçlarına göre oynayanlar var diyor. Şimdi en kötüsü, en tehlikelisi bu. Hani diğeri daha masum diye söylemiyorum ama en tehlikelisi bu. Çünkü siz kurgu gerçekleştiriyorsunuz. Yani birçok insan oyunu temiz bir oyun, adaletli bir oyun olarak düşünürken siz bir kurgu teşhis ediyorsunuz ve o kurguyla oyunu değiştiriyorsunuz.
1: Ve
0: Oyunun
1: bireysel
0: şeklini
1: oyuncu
0: değiştiriyorsunuz.
1: özelinde de Orada yine oynayanlar varmış dediğiniz gibi.
0: Tabii yani şimdi böyle baktığımız zaman iş çok daha tehlikeli bir boyuta geliyor. Yani hiçbiri masum değil. Yani madem bu sporun içerisindesiniz, bu sporun içerisinde kaldığınız

0: sürece bahis olayı sizin hayatınızda olmaması gerekiyor. Yönetici için de geçerli, evet. menajer için de geçerli, teknik direktör için de geçerli, evet. keza aynı şekilde futbolcu için de geçerli, tüm için geçerli bir durum. Umuyoruz ve bu temizliğin gerçek anlamda bu adaletin sağlanmasından sonra bir daha evet. bu işlere tevessül etmez kimse. Bizim evet. en büyük umudumuz da bu olması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Sedat. Başka konular konuşacaktık ama gündem için belli olmuyor. Ağzınıza sağlık.
0: Evet, gündemde gazeteciliğin temel işi de budur zaten. Gündem değişince o gündemi evet. öne almak durumundayız.
1: Hoşça kalın diyelim size de.
0: Teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, bağlantının ardından bu saat dilimize noktayı koyuyoruz. Saat başında tekrar burada olacağız. Bu konuyu da daha fazla detaylandıracağız.
2: Reklam. Pencereni değiştir. Havan değişsin. Kompen.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında

da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aspor Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşıma açısından endişeleri büyütüyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimizle karşınızdayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Kalan bir saatlik dilimde Mahmut Alparslan'la birlikte buradayız. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. İyi yayınlar.
1: Geldiniz hocam sıcak haberlerle, kırmızılarla. Allah,
2: içerisinde sıcak. Evet, ısındı hemen birden böyle.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Vallahi iyi, şükür.

0: Demet bir yaramazdı kök. Baksana dünya şampiyonasını bitirdik. Ondan sonra
1: evet,
0: Avrupa
1: final.
0: Elime maçları başlayacak derken o lige başlayacağız.
1: Hiç onun bitmiyor bir şey, farkında mısın? Sürekli etrafından arkasından
0: bizde,
1: başka
0: bizde
1: bir şey
0: bitmez.
1: Geliyor.
0: Bizim ülkemizde bitmez. Yatıp kalkıyorsun, ekşinler ekşinsiz ülke olur mu?
1: Tabii.
0: Hani diyorlar ya, bazı böyle şeyler kullanıyorlar. Sosyal medya bu ülkenin dışında yaşamam diye bir şeyler.
1: Başka ülkede yaşayamam.
0: Başka ülkede yaşayamam. Doğru yani. Baksana şimdi bir de bu iş, her şey durmuşken bir de bu çıktı başımıza.
1: Tekrar gene bahis konusuna geri döndük. Sıcak gelişmede ekranlarınızda, zaten bir önceki saat dilimimizin sonunda Haldun Domaç da konuşmuştuk. Açıklamayı da ekranlarınıza vermiştik. Yine detayları paylaşacağız sizlerle. 19 şüpheli kulüp yöneticisi hakkında bahis operasyonu gerçekleştirildi. Bakan Gürlek açıklamalarda bulundu. X hesabından da bir paylaşım yaptı. Onun da bir bölümüne bakarız birazdan. Bazı yöneticilere ilişkin önemli bulgular elde edildiğini söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir denildi. Bugün sabah saatlerinde 06'da İstanbul merkezli bir operasyon gerçekleştirildi değerli izleyenler. Ve 19 şüpheli kulüp yöneticisi hakkında da bahis operasyonu başlatıldı. Masak analizleriyle birlikte değerlendirildiğine vurgu yapıyor Sayın Gürlek. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticileriyle ilgili operasyon detayları olarak. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini de sunuyor. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini de söylüyor Bakan Akın Gürlek. Böyle başladık hocam günü. Zaten geçtiğimiz aylarda uzunca bir süredir aslında hem oyuncularla ilgili hem de hakemlerle ilgili, bazı yöneticilerle ilgili bu tarz haberleri izleyenlerle de paylaşıyorduk. Tekrar gündeme geldi.
0: Sevgili Demet, 2 hafta sonra lig başlayacak.
1: Evet.
0: Burada yöneticiler hali hazır aktif yönetici midir değil midir? Aktif yönetici ise
1: birçoğu mutlaka eski yönetici.
0: Eski veyahut da aktif varsa hemen İstifalarını vermeleri lazım. Hemen ama. Kulüpleri de izledim.
1: Bir de zaten bir adli süreç yürütüldü.
0: Neye göre yaptınız? Şimdi her şey şaibe oldu. Geçtiğiniz maçlar şaibe oldu. Geçen sezon ondan veya ki sezon.
1: Tabii.
0: Hepsi şaibe altında. Yani bir temiz bir şey çıkaramıyoruz ortaya.
1: Şu detay önemli hocam. Bunu da paylaşayım. Yapılan incelemeyle ilgili bir bilgilendirmeden bahsediliyor değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bazı seçenekler kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş. Yani oyuncu özelinde oynama var, gol oynanma üzerinde var. Yani dediğiniz gibi yöneticilik yaptıkları dönemde bu tarz karşılaşmalar oynandıysa şaibeye düştü.
0: O vakit hem şaibe hem de her şey iptal mi olacak yani? Nasıl?
1: Yani bilmiyorum hocam. Emin.
0: Düşeni var, ortada olan var, giden var, gidemeyen var, şampiyon olan var. Bu genel bütün hepsinde.
1: Zaman biraz önemli aslında. Oyuncular bölümünde, yine hakemler bölümünde de geçtiğimiz zamanlarda konuşmuştuk. Çok eskiden oynayanlar var, yeni oynayanlar var. Tabii bugün 19 isimle ilgili detaylı bilgilendirmeyi yaptığımızda da bunu daha net öğrenebiliriz sanırım.
0: Yöneticiler arası zaman biliminde yenidir bunlar.
1: Olabilir hocam.
0: Yani herhalde büyük olasılıkta yenidir. Bu 10 sene belki filan bir şey değildir öyle. Onlar ne o kadar gitmiyorlar değil mi bildiğim kadarıyla? Son 5 seneyi mi ne filan araştırıyorlar galiba.
1: Evet son 5.
0: Herhalde son 5
1: evet.
0: Sene. Valla güzel bir şey yapılması da bence bir de burada şey var mı, futbolcular falan var mı?
1: Yok hocam.
0: Onlar
1: sadece
0: gelecek mi?
1: Eski
0: yok.
1: Kulüp yöneticileri.
0: Kulüp yöneticileri. Evet, o vakit burada kulüp yöneticilerin tabii onlar bir an evvel temize çıksınlar ve şu anda da aktif yöneticiler bu çıktığından itibaren mutlaka tebrikatlar gitmiştir, isimler de bellidir.
1: Evet.
0: Haliyle onlar da hemen eğer aktif yöneticilerse hemen istifalarını verip veyahut da

0: kulüp aktivitesini silmesi lazım hemen ama hemen.
1: Yani az önce Haldun Domaç'la konuşurken tabi bu bahislerle ilgili rakamsal bilgilendirmeler de geldi. Mesela ilginç 1488, 996
0: maşallah.
1: Kupon sayıları var hocam. Çok
0: maşallah.
1: Ciddi.
0: Nasıl beceriyordur onları, biz nasıl oynandığını bilmiyoruz bu işin.
1: Yani sürekli demek ki oynuyor hocam. Yani yalnızca bir karşılaşma değil.
0: Bu hiç düşünmüyorlar mı bunların yarın öbür gün ortaya çıkacağını, edeceğini? Bir de herhalde Süper Lig'de olan da vardır. Alt liglerde
1: evet,
0: de vardır.
1: Evet, Süper Lig,
0: her türlü genelde
1: lig.
0: Hepsinde.
1: Sadece Süper Lig değil, alt liglerde de var dediğimiz gibi.
0: Alt ligler zaten tamamıyla biraz değil, epey bir sıkıntı da Süper liglerde de olması hakikaten düşündürücü.
1: Bu konularla ilgili sizlerin de mesajları geliyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki hani zaten bir yıldır devam eden bir süreç bu. Hala oynamaya devam mı ediyorlar? Neden gün yüzüne çıktı tekrar? Yani bunları görüp oynamamaları gerekmez mi demişsiniz ama eski yıllardan da oynanmış olan isimler var. Yani yalnızca 1-2 ay, 3 ay öncesinden oynanmış kuponlar değil. Belki yıllar öncesinden, 3-4 yıl öncesinden oynanmış. Şimdi araştırmalar sonucu gündeme gelmiş isimler
0: ya,
1: de
0: çıktıktan
1: var.
0: Sonra oynadılar mı oynamadılar mı? Bunlar tespit edilir. Tabii de aklı selim olan kişi oynamaz. Bu işler ortaya çıktıktan sonra, yani bu araştıracaklarını söylemişlerdi.
1: Yani böyle bir konu hani çok uzun yıllardır gündemde değil ya, yani son zamanlarda hani gündemde konuşuyoruz. Hiç belki ortaya çıkmayacağını.
0: Çok şeyler ayyuka çıktı Demet ya. Hakikaten o kadar
1: yani
0: çok
1: evet.
0: O kadar yani her şey elimizde kalıyor. Bir doğru dürüst böyle oh diyemiyorsunuz. İşte İtalyanlar gibi bir temizlik operasyonu yapacaksa, düşecekse düşüreceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız yani burada. Yapabiliyorsunuz bunları, yapabiliyorsunuz varsa bu şekilde. İyi bir araştırma yapılması gereken, belki de çok geç kalındı. Ama artık zararın neresinden kârdır, dönersen kârdır derler ya. Onu
1: evet.
0: Bekleyeceğiz bakalım ne çıkacak sonucunda. 19 tane yani yönetici. Arkasından belki başka daha şeyler çıkardı. Başkaları da çıkar yani.
1: Yani bu isimlerle ilgili gözaltı kararları da verildi bu arada.
0: Ya bunların gözaltı falan tabii bunlar hukuki bir şeyler. Ben onları hayatta bilemem ne olacağını ama hayretle karşılıyorsunuz yani hakkı. Yani yöneticisiniz. Bilhassa tekrardan söyleyeyim, isimler açıldıktan sonra belki de herkes aa filan diyecekler. Bunlar da büyük kulüplerde var mı? Yok mu? Onlar zaman gösterecek. İsimler açıklandıktan sonra yani bu seviyelere geldiyseniz, eğer büyük kulüplerdeki yöneticiler de oynadıysa, yani pes dersiniz artık yani. Yani pes, bilhassa Süper Lig'lerde yani neyin siz peşindesiniz yani?
1: Tabii.
0: Yani neyin peşindesiniz?
1: Alt liglerde de bu arada çok fazla var
0: alt
1: ama.
0: Alt ligleri hep söylerlerdi. Hep söylerlerdi orada oyuncular olsun, gerek yöneticiler olsun. Bazı hocalar için söylediler. Doğru mudur değil midir bilemeyiz ama meydana çıktıktan sonra diyorsun ki aa bu da mı oynamış, aa bu da mı oynamış?
1: Evet. İtiraz edenler olmuştu futbolcular döneminde yapılanları hatırlarsınız yine. Hakemlerde de aynı şekilde.
0: Evet.
1: Yani benim adıma oynanmış, ben hesap açmadım diyenler oldu ama bu tarz siteler çoğunlukla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızla, telefon numaranızla giriş yaptığınız tabii. Uygulamalar aslında.
0: Bir de illegaller var. İllegal daha tehlikeli.
1: Evet.
0: Legaller
1: evet.
0: Var. Mesela çoğu hocaların, hakemlerin, o TFF'nin de galiba anlaştığı bir site vardı. O siteyle girin oradan maçlarınızı takip edin denilmiş. Yani hocalar anlatıyorlardı onları. Girdiğiniz zaman otomatikman size bonus mu veriyormuş da bir şeyler veriyormuş galiba. Orada galiba üye hocam. Oluyorsunuz. Onlar da müzdarip oldular, mağdur oldular yani bunlar da. Legal bir siteyi siz okey diyorsanız bunları da hoca, futbolcu veyahut da hakemler girip maçlarını izleyecekler oradan veyahut da rakiplerini izleyecek. Bu hafta gideceğim rakibin ne tarzda oynuyor, hakemler izlemeleri gerekiyor. Öyle bir şeyler de olmuş yani, hep anlatıyorlardı onları ne derece doğrudu bilmiyorum. Bunda TFF de bu açıklığı açmadı yani, işte herkes gitti o dönem, cezalanları aldılar. Doğru mu yaptılar bilemiyorum onu da. Onu da bir şey çıkaramadık yani, bir düzlüğe çıkaramadık. Çünkü legal bir şey bu.
1: Evet.
0: Ülkenizde bu iş legal.
1: Hocam sponsorlar var yani.
0: Yani işte diyorum, TFF'nin kendi sponsoru
1: aynen
0: var
1: öyle,
0: bununla birlikte.
1: Öyle.
0: Siz buraya üye ol diyorsunuz hakeme. Hakem üye oluyor yani, gidiyor maçları. Hocalar da aynı şekilde. Rakibinin maçlarını nereden izleyecek? İkincilik, üçüncülükler. Bu siteye girip de, legal olan siteye girip de bunu izleyecekler. Siz bunu açıklık getiriyor, bu adama niye ceza veriyorsunuz? Ha oynadıysa o vakit tamam. Onu takip edebiliyorsunuz. Oynadığını meydana çıkarıyorsunuz.

0: Ona göre ceza verilmez. Her girene ceza verilmez ki. O sırada hani yaşı kurunun yanında yaş da yandı, yaşın yanında kuru da yandı, öyle bir tabir vardır. Öyle gitti o işler.
1: Şey hatırlıyorum, Ersin ve Necip itiraz etmişti bu karara. Sonrasında doğru. Evet, bizim hani ismimiz paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nca savcılık tarafından. Yani bir de isim de lekeleniyor hocam.
0: Tabii haliyle haliyle. Hani bir işi yapıyoruz ama bunları siz sponsor olarak alıyorsunuz ama bunların nereye kadar gideceğini bilmeniz lazım. O ki diyeceksiniz ki baştan tamam ben bu benim sponsorum ama hiç kimse oynayamaz. Aktif spor yapan lisanslı olan hiç kimse oynayamaz. Evet, evet. Baştan koyarsanız bunu baştan, bitti. Evet. Ama siz gidin oradan izleyin derseniz, girin üye olun derseniz bu sefer de benim ne suçum var abi? Ya hatta hocanın ne suçu var? Topçunun ne suçu var? Ha şunu yapabilir, tekrar söylüyorum. Eğer siz oynarsanız, rakibinize, kendi takımınıza karşı oynarsanız, onu tespit edebiliyorsanız o ki cezayı verin.
1: Peki hocam bir...
0: Hayırlısı inşallah çıkarız bunun işin içinden çünkü lig başlıyor artık.
1: Aynen, haklısınız inşallah. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. A Haber muhabiri Erşan Karaca hattımızda, daha doğrusu canlı bağlantı noktamızda. Kendisiyle ilgili, daha doğrusu bu konuyla ilgili kendisinden detaylı bilgileri alacağız. Kolay gelsin, söz sende Erşan.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum. Şüphesiz ki günün en sıcak gelişmelerinden bir tanesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve sabah saatlerinde eski spor yöneticilerine, spor kulüp yöneticilerine dair bir SAFAK operasyonu başlatıldı. Ve sonrasında ise 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda hali hazırda 17 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiş olalım. Peki detaylarda neler var? Düzenlenen operasyonda şu anda Türkiye içerisinde yasal olarak faaliyet gösteren bahis sitelerine yapılan bir analiz vardı. 2020 ve 2026 verileri incelendi. Ve sonrasında ise o korkutucu raporlar, korkutucu bahis raporları ortaya çıktı. Aslında düzenlenen operasyonla birlikte incelemeler sonucunda yöneticilerin bizzat görevde oldukları dönemlerde kendi takımlarının mağlubiyetine, gol seçeneklerine ve oyuncu bazlı bahislere kupon yaptıkları tespit edildi. Aslında iddialar sadece yapılan araştırmalarla, yapılan analizlerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda masak raporları da ortaya çıkmış oldu. Dikkat çeken isimler ve çarpıcı rakamlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Listede Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinde görev yapmış isimlerin de yer alması oldukça dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi yapılan operasyonu. Özellikle bazı şüphelilerin oynadığı kupon sayısının binli rakamlara ulaşması soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri oldu. Hemen detaylara bakacak olursak isim vererek aslında hareket edelim. Bir yandan da ne kadar bahis oynanmış onları sizlere belirtelim. Adana Demirspor Ali Sancak yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor yapılan operasyon kapsamında. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine ve gol bahislerine 1488 kupon yaptığı da değerlendiriliyor. Maruf Güneş Galatasaray yine aynı yöneticilerden. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı da değerlendiriliyor. Aslında şöyle bir detay var ki bizler bir yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni detayları beklerken bir yandan da aslında soruşturmanın takibini yapıyoruz. Şu ana dair kulüp yöneticilerinden 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda hali hazırda 17 kulüp yöneticisinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiş olalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sözü stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi bizlerle paylaştı. Yapılan açıklama ve bazı isimlerden de bahsetti değerli izleyenler. 19 şüpheli isim var. Gözaltı kararı alındı bu isimlerle ilgili ve 17'si gözaltına alındı. Diğer iki isimle ilgili de araştırmalar devam ediyor. Bazı isimlerden bahsetti yine Erşan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, az önce 1488 kupon demiştim, kendisine ait kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine göre oynadığı kupon sayısı bu. Yine Beşiktaş'tan Kerem Gürel ismi var, Ahmet Akçelik ismi var değerli izleyenler. Bodrum Spor Faaliyetleri, Bolu Spor Kulübü, şöyle bir bakıyorum, Erzurum Spor Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Karaman Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Adana Spor, Altay Spor Kulübü, Altın Ordu Futbol Kulübü gibi takımlar var hocam.
0: Zaten Ercan açıkladı isimleri, bizi söylememize gerek kalmadı, sonra bize evet. Kızarlardı. Yani bir de
1: Zaten basınla paylaşıldı hocam.
0: Tabii büyük iki tane güzide takım.

0: takımlarınızın ve diğer takımların ya işte değil mi Süper Lig'de olup da bunlara nasıl siz rağbet ediyorsunuz? Nasıl oynuyorsunuz? Hayret ediyorsunuz yani. Yöneticilik vasfınız yetmiyor. Beşiktaş'a ve Galatasaray'a gelip de yöneticilik yapmak zaten büyük bir etiket. Buralara gelip de bunları oynuyorsunuz evet, üstelik. Yani artık bundan sonra kararı hukuk verecek. Biz sadece hayretler içinde istiyoruz, konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz ama çok fazla da bilgi sahibi değiliz bu konularda. Dedik ya adalet her şeyin önünde gelir. Bir yerde de eğer yaptırsanız cezasını ise çekeceksiniz. Burada kendilerine sorun yok. Kendileri ismini çizim ki çoğu kimse unutur. Ama kulüplerin ismi geçiyor. Kulüp olarak. Onu düşünmeden yapmışlar bunları. Zaten oraya gelmedi. Madem geldiniz de bunları da yapıyorsunuz. Yazık yani sizin Beşiktaş gibi Galatasaray gibi kulübün kapısının içinden girmemeniz lazım. Sınırların etrafında dolaşmamanız lazım.
1: Biz de süreci zaten takipteyiz değerli izleyenler. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bahis operasyonuyla ilgili. Futbola dönelim mi? Saha içine biraz transferlere dönelim mi?
0: Dönebilirsek dönelim.
1: Tabii biraz hareketlilik de var Süper Lig'de değerli izleyenler. Evet. Uçaklar inmeye başladı. O hareketlilik başladı. Greenwood'dan biraz bahsedelim. Oyuncu dün İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte taraftarlar karşıladı onu. Bir önceki günde Trossard için yine aynı konuları konuşmuştuk. Taraftarın ciddi şekilde de ilgisi var. Böyle bir yıldız oyuncu hasreti sonrası Mason Greenwood biraz da böyle kulübü, taraftarları canlandırdı hocam.
0: Ya şimdi yıldız takıma yıldız oyuncu geldi. Zaten elindeki bir sürü yıldız oyuncu var Fenerbahçe'de. Buna bir tanesi daha eklendi. Yalnız bu biraz daha ekstra birisi. Ekstra, kendine göre de ekstra, oyunu da ekstra. İnşallah bütün takımlarımızda olduğu gibi gelen oyuncularımız, bütün hepsi sakatsız bir sezon geçirirler. Çünkü büyük maliyetlerle alıyorsunuz, güvenerek getiriyorsunuz. Allah göstermesin bir sakatlıkta o güvendiğiniz mevkide eksiliyorsunuz. Bütün takımlar için geçerli. İyi bir iş başardılar Fenerbahçe. İyi bir transfer yaptı. Uzun zamandan beri hemen hemen bir iki oyuncunun haricinde böyle genç transfer görmemiştik. Kaliteli genç transfer görmemiştik. Evet. Yani Fenerbahçe'de görmemiştik. Buraya geçmişler. İnşallah burada onun oyun potansiyelini, onun bünyesindeki o oyun karakterini serbest bırakırsa İsmail Hoca, biz hocalar da biraz kaprisli oluruz yani bazı şeylerde. Biraz takım oyunundan biraz kaçabiliyor, uzaklaşabiliyor. Onu göz ardı edip onu serbest bırakırsa Fenerbahçe çok işler yapar. Bakın Getafe'ye gitmesi bir kere... Ben bile şaşırdım. Getafe'de ne işi var?
1: Ya İngiltere'de bazı olaylar yaşadıktan sonra ama orada durmak istemedim.
0: İspanya'da olmayabilir, Getafe olmayabilirdi. Hmm. Ne bileyim Villarreal, Sevilla, atıyorum evet. İspanya'ya gidiyorsa veyahut da Almanya. Hmm. Örnek veriyorum. Ama orada da büyük işler, başarılı işler yaptı. Ve
1: orada aslında
0: Fransa'ya gidiyorsunuz. Fransa çünkü bütün hepsi aktif oynayan bir yer Fransa. Hmm. Şimdi biz çocuk... onun oyun karakteri bizim Türk futbolumuza uygun olacak mı? Bizim oyunumuz nasıl olacak? Yani bunlar biz tabii maçlar başladıktan sonra göreceğiz ama çok iyi bir oyuncu aldılar. Şöyle hani söylüyorlar işte orta sahada da 10 numara falan oynuyor. Tamam oynar ederdi. Ama esas onun daha çok böyle sağ tarafta. İki ayağını kullanıyor fakat esas solaya çok daha sağ ayaktan daha önde. Mükemmel bir transfer. Zevkle izlenecek bir transfer. Yeter ki onu biz frenlemeyelim. Çok fazla da geri gelmesini sevmeyen ofansta çok güçlüdür. Yani hücum hattı da çok iyidir ya. Arkasında ne gelecek? Arkasında Asensio'su var. Ne bileyim işte Genguzzi var. Var da var Fenerbahçe. Evet. İsmail'i var. Var da Fred'i Mirit'i. Zaten onlar yeterli gelir. Onu fazla getirmenize önde kullanırsanız burada çift taneleri zaten bulur.
1: Evet.
0: Gollerle
1: gol katkısı çok dikkat çok çekici Marsilya'da zaten son iki sezonda.
0: Burada biz mesela Şerife Merife ya filan diyorsun mu? Şerife bile gol kralı yapmayı götür öyle. Yani öyle bir oyuncu bu. Hem yapan kendisi gol katkısı fazla hem de
1: etrafındakileri de besler.
0: Santraforları da.
1: Çok iyi.
0: Yani arkası bir kere çok iyi bir orta sahip olduğu için Fenerbahçe sırıtmayacak. İnşallah maçlarda zevkli görür çok faule maruz kalacak ama onu da söyleyelim. Yani bizim

0: de biliyorsun. Çünkü hani ben hep şöyle derim. Alır böyle içinden geçti falan derim böyle. Öyle bir tabirimiz vardır bizim. O tarz bir oyuncu.
1: Oyuncu ismi gün yüzüne çıktığından beri özellikleriyle ilgili tabii burada birçok konudan bahsediyoruz. İki ayağını da kullanabilmesi evet. mesela çok ekstra özelliklerden birisi. Altyapı zamanında bir sakatlık yaşıyor. Sonrasında diğer ayağını da geliştirmeye başlıyor ve bu da ilerleyen dönemlerde ona geri dönüyor.
0: Şöyle bir de bir tabii şekilde. Şöyle bakıyorsun profesyonellik hayatında genç olmasa ve çok fazla önemli sakatlıklar da geçirmedi.
1: Evet.
0: Yani o da var yani çok fazla bir şey ufak tefek darbeye bağlı. Yani iyi bir transfer oldu. Transfer bitmez. Taraftarın isteği bitmez. Ne olacak şimdi? Taraftar santrofor bekliyor.
1: Yani biri gelir hemen diğeri
0: böyle böyle bir oyuncu alıyorsunuz diyorlar. Onun da o tarzda bir santrofor getirmiş. Var mı piyasada? Var belki.
1: Tekrar Serhu Girasi ismi bu arada gündeme geldi.
0: Kimin?
1: Serhu Girasi. Bilmiyorum tekrar konuşmaya başladık o ismi.
0: O da gelir Fenerbahçe'nin bu kadrosunda. Mükemmel işler yaparlar. Evet. Onlar da o da söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Buraya geldikten sonra böyle açıklarınız varsa ki bak Kerem de çok faydalı olur burada. Kerem de çok faydalı olur.
1: Böyle bir
0: tekrar söylüyorum. Biz açıklarımızı çok fazla bilhassa büyük takımla çok fazla geriye çağırmanıza gerek yok. Yani siz zaten tek kare gibi bir şey oynuyorsa oyun sıkışmıştır onlar kendiler atarlar. Oyun algılamalarından dolayı kendilerine geniş alan yaratmak için. Ama çok fazla sizi beklenici kovalatmaya kalktığınızda sizin büyüklüğünüz nerede kalıyor?
1: Evet.
0: Yani bir yerde görüyoruz işte dünya şampiyonluğunda o aktif açıklar neler yapıyorlar. Hep rakipleri orada kitlemeye çalışıyorlar. Tabii hakimi var şöyle bekleriniz varsa mecbursuz kovalayacaksınız. Öylesi de bizim ligimizde olmadığı için.
1: Evet.
0: Ya abi sen şimdi ben bunu niye çağırayım ki geriye devamlı? Önde bana işi götürecek. Bakalım santroforu da bitirirlerse zaten başka bir şey kalmıyor.
1: Az önce çok az sakatlık yaşadığından bahsettiniz. Oyuncuya ben de şöyle bir girdim acaba hangi sakatlıklar diye. Gerçekten çok az. En son 2021-22'de zaten koronavirüs sebebiyle bir 9 gün sahalardan uzak kalmış. Ondan önce yine 2020-21 sezonunda bir 40 günü var ama sakatlığı bilinmiyor şeklinde bir durum var. O da zaten o süreçti. Eski dönemde yaşadığı olaylar sebebiyleydi.
0: O sürece denk geldi o sakatlıktan
1: evet.
0: ziyade.
1: Yani hastalık, bademcik iltihabı, hastalık, ezilme, koronavirüs şeklinde sakatlık geçmişi var ki en son 2021.
0: Şey gibi değil, Ake gibi değil. Ake'nin hemen hemen bir geçen sezon çok fazla olmadı. Hemen hemen bütün sezonda sakatlıkları var. Bir gir bak gör. Ake hemen hemen bütün sezon sakatlıkları var. 10 günle olmuş, 45 gün olmuş. Hep uzun vadeli sakatlıklar geçirmiş yani.
1: Transferlerde bunlar tabii biraz da risk teşkil ediyor hocam. Şimdi açtım şöyle. Evet en son bir ayak ameliyatı geçirmişti. 80 gün yani sahalardan uzakmış.
0: Ake mesela daha fazla. Bunda yok öyle bir şey. Ake'nin sakatlıkları
1: evet,
0: daha
1: çok,
0: fazla.
1: Çok var hocam.
0: Şimdi Fenerbahçe'de zaten stoperlerine hemen hemen bakıyorsun, Çağlar'a bakıyorsun, 3 maç oynuyor, 5 maç çöküp sakatlıklarla. Bundan evvel şeyde Brezilyalı da sakatlıklar yaşadılar, çapraz bağ falan gitti.
1: Evet.
0: Yani orada hep müzdarip oldular. İnşallah tekrardan nüksetmez ama biz tabii forveti konuştuğumuz için hareketli birlik olacak yani. Sağından atar, solundan atar. Ya aman oynadığı zaman göreceğiz. Biz burada fazla abartmayalım.
1: Tabii,
0: abartmayalım
1: aynen.
0: değil, abartılacak bir oyuncu esasında da. Hepimiz tabii. izleyeceğiz
1: tabii
0: onu.
1: Öyle de herkes yeni geldiği bir ligde nasıl performans gösterir? Bunu net olarak söylemek biraz
0: zor. Bizim performans göstermesi bizim oyun türlerimize, rakiplerimizin oyunlarına bağlı. Bizdeki biliyorsun hep kapalı alan oynandığı için bilhassa böyle rakipler
1: evet,
0: oldu. Şimdi
1: evet.
0: bak burada birisini geçecek, birisi arkasında olacak. Öbürünü geçecek, öbürü gelecek. Kademeli kapatmaya çalışacaklar. Nasıl başlayacak canım abi? Şimdi Galatasaray, Fener, Beşiktaş yaptığı transferlere baksana Trabzonspor. Bir de diğer ekiplere bakın. Ya siz ister istemez 9 kişi, 10 kişi kapalı tabii. alanda oynuyorsun. Sizi mahkum ediyorlar oraya. Burada işte hani diyorlar o kilidi falan açıyor ama bir kere açarsın, iki açarsın. Bizde çok fazla kalabalık alan oluyor. Ve şey ama bu yaşta olmasına rağmen ne şekilde oynanacağını böyle dar alanlarda ve rakip sıkıştırdığı zaman nasıl oynanacağını bilen birisi. İşte çok kurnaz hemen pat Sané de öyle bak mesela. Pat atıyorlar kendilerine
1: evet,
0: hemen.
1: Hızlı atış.
0: Geriye veyahut da çizgiye atıyorlar. Rakiplerini çekip o geniş alanları bulmak için öyle bir oyuncu.
1: Peki.
0: Başarılı bir transfer yani gerçeği söylemek lazım.
1: Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi'ne az bir süre kaldı.
0: Daha işte
1: İlk eleme karşılaşmasına salı günü oynanacak der.

0: izleyenler. Bu sebeple de transfere şöyle minik bir ara verebilir Fenerbahçe. Bu karşılaşmalara biraz daha ağırlık vermek adına. Salı günü Górnik Zabrze karşılaşması var. Bu arada Górnik Zabrze dün Süper Kupa maçı oynadı Leh Poznan'la ve maçı 3-1 kaybetti. Fenerbahçe için de tabii çok yakın bir süre içerisinde takımın maçını da görmüş oldu hocam. Çünkü yeni transferlerden birçoğu dün oynanan karşılaşmada oynamadı. Bir santrafor transferi gerçekleştirmişti Górnik Zabrze. O oyuncu biraz etki gösterdi ama çok daha fazla şey beklenen bir isimdi.
1: Leh Poznan'a mağlup olman normal, çünkü Leh Poznan oranın bizim Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon gibi bir takımı. Leh Poznan'ın da bütün sahipleri benim çok iyi dostlarımdır. Hmm. Piyot'ta herhalde Antalya'da bir turnuva var. Onların altyapısı da katılacak. Oraya da gelecek. Beraber olacağız onunla. Eylül-Ekim ayında. Bir tarafta da Podolski. Evet, başkan. Bakalım eğer şeyde Kadıköy tarafında falan kalırlarsa belki ziyaretine giderim. Pazartesi günü herhalde, büyük olasılıkla pazartesi gelir.
0: Kulübün ciddi bir yüzdesi bu arada Podolski'de. Evet, zaten Podolski kariyerinin son dönemini Górnik Zabrze'de geçirmişti. Kısa bir pay sahibiydi. Sonrasında bu pay arttı. Yani %80'ler gibi bir civar kendisinin.
1: O bir ara bir Almanya'da bir amatör takımı aldı. Bir baskete meyillendi falan. Podolski öyle bir yatırımları seviyor. Yardım etmeyi çok seviyor. Hı hı. Yani tabii burada Fenerbahçe ilk roundda diyelim. İşi bitir o muhteşem taraftarın ve atmosferle.
0: Evet.
1: Bir de herhalde Greenfoot falan da hazırdır, büyük olasılıkla hazır gelmiştir.
0: Muhtemelen. Öyle
1: çünkü Marsilya ile ilk kamp dönemini geçirdi yanılmıyorsam.
0: Evet, evet.
1: Yani hazır gelmiştir. En kötü belki oyunu sezmesi için kulübe de bekletip hoca sonradan atar oyunun gidişatını, ama burada neticeyi burada almaya bakar Fenerbahçe. Alır da çıksınlar. Şampiyonlar Ligi'ne gelsin.
0: İnşallah.
1: Yani öbür taraflarda artık yeter. Biz tek bir takımla falan anca girdik, zar zor girdik. Bir de ikinci takımımıza atmaya bakalım. İlerleyen zamanlarda inşallah üçü de buluruz diğer i̇nşallah. Avrupa ülkeleri gibi.
0: Hocam şöyle söyleyeyim size. Mesela hani performans olarak, oyuncu kalitesi olarak Fenerbahçe'nin çok yüksek olduğundan bahsediyoruz bu takımdan. Tabii böyle maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda, yine kısa turnuvalarda ya da uzun turnuvalarda belli olmuyor takımların ne yapacağı. Ama şu kadarını söyleyeyim. En güçlü yeni transferleri Erik Prakop, Slavia Prag'dan Górnik Zabrze'ye transfer oldu. En yüksek bedelle transfer olan oyuncu ve bedeli 1 milyon euro. Mesela.
1: Bilmiyorsam bunun maaşını veriyorsun.
0: 39 maaşı bile ver,
1: maaşından bile fazla.
0: Tabii.
1: Değil mi? Aylık tabii, maaşından tabii bile ki. Fazla. Ya tabii onlar bu tarzda görmüyorlar kendilerini. Bunlar alıp ne bileyim işte bulunabildikleri yerlerde buradan piyasaya sunmak, satmak. Hı-hı. O tarzda da ya ne kadar sizle yarışabilecek. Ama dikkat etmek lazım, neleri gördük. Neydi bir ara İskenderiye mi ne vardı? Aykut Hoca döneminde elendiler, hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Hiç Tromsø.
0: Bazı takımlar ters
1: Galatasaray'ın
0: geliyor.
1: Galatasaray'ın yaşadığı, o çamurlu sahada neler yaşadı. Hı hı. Yani bunlar geliyor. Onun için sağlam bağlayacaksınız. Baştan işi evet. götürmeye bakacaksınız ki Fenerbahçe'nin elindeki futbolcu kapasitesi şansa bırakacak bir kadro değil.
0: Peki. Bu arada Vedat Muriç ile ilgili de tekrar bir MR'ı çekilecek. O MR'dan sonra daha fazla net bir bilgi elde ederiz, ama ilk mücadelede oynanması beklenmiyor. Bunu da tekrar etmiş olayım.
1: Zorlamalı lazım yani. Tam evet. net geçmediyse ileride daha çok nüksettiği
0: risk almazlar hocam.
1: O da hep oralardan sakatlanıyor zaten.
0: Evet, risk almazlar muhtemelen. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da teknik direktör Okan Buruk yaptığı açıklamalar vardı. Osimhen'e değindi, Icardi'ye değindi, transfer gündemi hakkında konuştu. Biraz açıklamaları üzerinden gidelim. Elit oyuncular almak istiyoruz dedi ki, bir önceki açıklamasında da 3-4 transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Hatta 3 oyuncu hücum attığı için, bir oyuncu defans attığı için demişti. 3-4 isimle kapatabiliriz dedi.
1: Valla 4 sene burada olan bir idol gitti. Icardi gitti. Teşekkür etmek lazım kendisine.
0: Evet hocam.
1: Hem Galatasaray camiası olarak, gerek futbol severler olarak. İşte şimdi onun yerini nasıl dolduracaksınız? santrafor mevkiinde.
0: Yeri aslında Osimhen'le doldu normal
1: tek
0: şartlarda.
1: Tek bir tane geldi. Şu anda tek bir tane

0: Süper oynadılar. Evet. İkişer oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde bile oynandı. Yani oynanmadı değil. Şimdi yeni çıktı bu oynanmaz, etmez bilmem ne deniyor. Neden yani? Ki Snyder'li, Drogba'lı, Burak'lı, Umut Bulut'lu, Elmander. Bakın bir çırpıda saydığım isimlerin hepsi santrofor.
1: Evet.
0: Ve bunlar oynadılar. Sahada ikililerini hep gördük bunları. Pek nadir de tek santrofor oynadıkları. Demek oluyormuş. Gençleri de gördük. Hı hı. Semih oynadı, Emre Çolak oynadı. Kimler gitmedi? Hep atıldı bir tanesi, iki tanesi. Stoper, şimdi Hoffenheim'de, Almanya'da.
1: Ozan.
0: Ozan atıldı, bunlar oynandı yani. Demek ki var oluyormuş bunlar. Bizler de biraz artık buralara bakmamız lazım. Bunları adapte etmemiz lazım. Ligde siz büyük takımsınız, şampiyon takımsınız. Hı hı. Şampiyon takımda da her zaman için, bilhassa Türkiye liglerinde çift santraforda elinizde böyle kaliteli varsa
1: denenebilir.
0: Hiç düşünmeden
1: oynarsınız. Ricardo Osimhen'i denediği maçlar oldu. Belli çok verim almadı.
0: Şimdi yanına kim gelecek bakalım? Yanında kim oynayacaksınız?
1: Bilmiyorum. Şimdi Icardi konusuyla ilgili hepimizin kalbinde taht kurdu dedi Okan Buruk. Başkanımız eğer uygun görürse onun için bir veda gecesi hepimizi mutlu edecektir dedi. Şöyle bir tabii durum da var sosyal medyada özellikle konuşan. Galatasaray güzel bir video paylaşım yaptı. Çok da güzel bir yazı yazmışlar. Ama Icardi sosyal medya hesabından bunu beğenmemiş. Herhangi bir veda paylaşımında da bulunmadı. Belki o da farklı bir veda paylaşımı için zaman bekliyordur diye düşünüyorum ama
0: onun da
1: biraz merak uyandırdı hocam.
0: PR
1: bir sorun mu var acaba diye.
0: Ya şimdi şöyle Demet, içeride bilmek lazım. Mesela şimdi şuraya bakıyoruz, bizim Ağaç burada. Şöyle topla kaç tane teknik direktör var, bu işin içinden gelmişler. Toplasan %5 diyelim. Geri kalan hep medya. Yani,
1: evet, evet.
0: Ama teknik direktörler bu işlerin nasıl yürüdüğünü onlar daha iyi bilirler. Onların beşeri ilişkileri, ikili mi konuşmalar, ne şekilde hazırlanıyorlar, antrenmanlarda ne şey. Bunların geri kalanı biz bilemeyiz şimdi. Biz de burada olduğumuz için bilmiyoruz neler olduğunu. Arada Okan Hoca ile Icardi'nin konuşması, yöneticilerin, takımı, arkadaşlar. Her gün onlarla, sen de burada, biz de her gün berabersin hemen hemen.
1: Evet.
0: Haftada iki kere, üç kere nasıl birbirimizi, sen toparlamaya başla, bitti diyoruz.
1: Evet,
0: artık birbirimizi göz temasını da anlıyoruz. Onun için afaki konuşmak belki yanlış olur. Icardi de belki ilerleyen bir zamanlarda bunun bir şey yazar, bildirir, basında paylaşır.
1: Beklemedeyiz.
0: Galatasaray kulübünde kimler geldi, kimler geldi? Oho, ne topçular geldi. En baba santroforlar geldi yani. Dünyanın bildiği Falcao'lardan falan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Gomis'i de aldınız getirdi. Neler geldi. Icardi de geldi geçti. Çok başarılı. Bütün çocuklar bile sevgilisi oldu. Tribünler kaç kişi beste yaptı ya, şarkı söyledi.
1: Evet. Ya bu kadar bir şarkıyla bir oyuncunun eşleştiğini uzun süredir görmemiştik.
0: Hakikaten Allah var yani. Çok faydalı oldu.
1: Bence de.
0: Santrofor mu, oyuncu mu, santrofor mu oynuyor, on numara mı oynuyor. Yani saha içinde kaprisi olmayan, takım arkadaşlarına paylaşan bir santrofordan bahsediyor. Son vuruşları mükemmel. Ceza sahası hakimiyet hakikaten mükemmel. Yani genç nesillerin onun o ceza sahasına girip de birden yön değiştirmesi, hareket anında durup farklı yönlere gidip de o toplarla buluyor. Onları çok iyi bakmaları lazım.
1: Kendine yani özgü özellikleri
0: çok
1: de var.
0: Çok az oluyor. Bakın dünya şampiyonlarını da izliyoruz. Santrofor modellerini görüyorsunuz. Tabii. Bu tarzda bir oyuncu. Buradan bir Icardi geldi geçti.
1: Bakalım şimdi Ugo Chukwu yeni transfer. Okan Hoca buna da değindi. Ren döneminden beri takip ettiğimiz oyunculardan biriydi diyor. Hem hücum hem savunma geçişlerinde çok etkili bir oyuncu, açıklamasını yaptı. O da takımla ilk çalışmasını yaptı bu arada, başladı.
0: Türkiye'de oynadı Fener'e karşı. Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Daha vakitler ya 18 ya 19 yaşında.
1: Hangi takımdayken?
0: Ren'deyken. Tabii Avrupa kupalarını.
1: Doğru hocam.
0: Orada Kamavinga da vardı galiba Ren'de o dönemler. Beraber oynadılar galiba, yanılmıyorsam onlar vardı. Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları, oynadı diye biliyorum. Ya tabii bizim burada bizim oyunu falan farklı. Geldikten sonra değineceğiz hepsine. Ama biz taraftar olarak da, şimdi taraftarlar da Kamavinga diyorsunuz. Tamam diyorsunuz, onlar geçtikten sonra böylelerini kabul etmiyorlar. Beklemek lazım bunda. Bu da Ren'den çıkan bir oyuncu kolay kolay %50'lerin altında olmaz.
1: Bakalım,
0: orası bir fabrika.
1: Onu da.
0: Orası
1: zaten
0: bir fabrika, emin ol fabrika yani. Oradan nerelere ne oyuncular gider, Fransa veyahut da diğer ülkeler, hepsi alıyorlar. Hani biz hep diyoruz ya, genç genç

0: Genç oyuncular tamam, genç oyuncular güzel ama gene de artık Galatasaray orta sahasında bir dinamikliği ihtiyacı var.
1: Daha süresi var Galatasaray'ın zaten, sezonu da geç açacak takımlardan
0: ama
1: biri.
0: Bizler sabırsızız.
1: Evet, bizler sabırsızız, taraftar da aynı şekilde. Peki Beşiktaş'a geçeceğim buradan. Sonrasında Dünya Kupası bölümümüz de olacak, onu da söylemiş olayım. Trossard için dün bir imza töreni gerçekleştirildi biliyorsunuz. Taraftarla güzel görüntüleri vardı. Taraftarı çok heyecanlandıran bir isim oldu. Tabii Dünya Kupası performansı da muhtemelen çok etkilidir. Hepimiz Belçika milli takımını da takip ettik. Orada da çok etkiliydi. Beşiktaş için de beklemedeyiz.
0: Ya tabii şimdi 3 sene, tabii 3 sene Arsenal'de oynamak, devamlı o temponun içinde olmak, devamlı hazır olmak, herkesin harcı değil, kolay kolay sizi oralarda tutmuyorlar. Onlar ne yapıyor? Tamam, zaman geliyor artık, performansları İngiltere Ligi için çok yeterli olmayacağını düşündükleri zaman sizi gönderiyorlar. Ve biz alıyoruz. İyi ki de aldık yani. Burada da o da çok enteresan bir oyuncu. O da forvet hattının bütün bölgesinde oynayabilen ama sol taraftan gelip de Beşiktaş'a daha etkili olabilecek. Nasıl Greenwood'a söylediysek, bu tarafa da aynı ama burası biraz değil, epey bir takım oyuncusu. O da tam takımı oynayan ve oynatan birisi. Bu tarafta da telefon kulübesinde 5 kişi, yani 3 kişi değil de 5 kişiyi geçen bir oyuncu. Aralarındaki fark bunlar. Bu da zaman zaman takım oyununda oynuyor Greenford ama tam bir takım oyuncusu. Yani ne zaman o topu ne zaman kullanacak, işte onunla anlaşabilecek. Şimdi santrofor.
1: Evet, tam onu diyecektim. Artı çünkü kanat oyuncularının yanlışabileceği santroforlar önemli.
0: Çok önemli.
1: Evet.
0: Arkasındaki de devamlı gitmeye gidiyor da nereye gidiyorsun? O oranın zaten şeyi kralı. O orada nasıl oynanacağını çok iyi biliyor.
1: Evet.
0: Bu sefer siz içeride mi kapatacaksınız? Sadece belli bir alana mı gideceksiniz? Trossard içeri mi girecek? Bu tabii hocanın oyun felsefesinden yolu çıkıyor.
1: Solbek için Kasumotar'a transfer edilmişti. Bilmiyorum, 11 oyuncusu olarak düşünülmüştür diye düşünüyorum ama Solbek de olabilir.
0: Ya şimdi Adnanların hepsi tabii ilk 11 oyuncusu olarak yani düşüneceğiz, evet, transferleri. Şimdi ne oldu? Beşiktaş'ın eksik bölgesi stoper diyorlar. Brezilya'nın ismi geçiyor da milli takımda, ya şeydi yani, Brezilya milli takımda Dünya Kupası'nda da vardı. Ve orayı da kapattıktan sonra şimdi iş geldi esas yer, santrofor. Onlarda da tek santrofor var, o.
1: O var. Onun Semih döndü.
0: Oyunu
1: ama
0: belli. Semih var. Semih bence Mustafa hoca belki dışarıda kullanabilir. Onun o çabukluğundan dolayı dışarıdan gelmesinde de kullanabilir. Orta sahada şu andaki bakarsan 4 kişi olarak
1: Salih
0: gözüküyor.
1: Salih, Orkun, şu an Endidi ile ilgili durum.
0: Endidi, bir de Olay ama var değil mi? Şey, pardon, Olaytan var.
1: Olaytan
0: evet, var yani, dörtlü orada. Olaytan'ı gerekirse dışı ama öyle düşünmeyeceğiz olayı. Düşünmemek lazım. Şu anda Beşiktaş'ın Salih, Endidi hemen hemen aynı stilde yani. Daha çok böyle pozisyon oyunlarında iyiler. Oyunu kapatıp oynar. Orkun burada çok iyi iş yapar ama tek kişi kalacak. Bu sefer arkanızdaki bir tanesini, bu ikiliden bir tanesinin devamlı hücuma çok katkısı olacak. Gerçi Beşiktaş da hep önde oynadığı için bunların birisi ikisi mutlaka hücuma gidecekler ama bir tane daha dinamik orta sahaya agresif bir oyuncuya ihtiyaç var. Tabii teknik kapasitesi sadece dinamikle olmuyor. Tabii. Oyun bilgisi de olacak burada.
1: Orkun'la Salih acaba üçüncü olarak kimle daha iyi uyum sağlar?
0: Şu anda Endidi var elinizde. Endidi bakarsan futbol bilgisi falan hakikaten iyi bir oyuncu. Şöyle söylerim ben yayınlarda. Endidi geldikten sonra Orkun bir ara ne oynuyordu? Afrika Şampiyonası'ndaydı ya şey Endidi. Orkun da orta sahada daha çok oynuyordu. Yani 6 gibi 8 gibi kullanıyorlar. Daha iyi anlatmak için. Ama Endidi geldikten sonra Orkun daha çok öne kayınca, peki, Orkun'un özellikleri meydana çıktı. Çok fazla da yormaz kendini böyle oyuncular ama bakıyorsun Dünya Kupalarından yola çıkarsak bu tarzda oyuncular çok var. Sadece pozisyon oynayan. Hani biz sevmiyoruz ya, al ver diye, işte görüyorsun.
1: Evet.
0: Dünyada iki tane var bunlar oynayanlar. Şu anda final oynayacaklar. Parades oynarsa Parades oynayacak. Bir de İspanya'nın takım kaptanı. Adamlar görüşürüz, nasıl kapatmaları yapıyorlar.
1: Geçelim mi o konuya? Siz geçtiniz, ben de oradan
0: yani
1: devam edeyim.
0: Beşiktaş hakikaten iyi bir, tam bir takım oyuncusu aldılar. Yani tam takım oyuncusu, bütün işleri çözebilecek bir oyuncu. Tabii Dün de tabii taraftarlar da şey istiyorlar. Salah'ı istiyorlar. Bir de o hepsi

0: işleri başladı, evet.
1: O da güzel olur yani.
0: Bugün de gazetelerde aktarmıştık izleyenlere. O da gündemde ama bakalım tabii ciddi bir
1: başka
0: mali
1: tabii,
0: yük.
1: Konuşurken hani derler ya böyle ağzı kulaklığına vuruyor. Öyle tabii.
0: Tabii şu anda
1: şimdi
0: her şey olumlu ilerliyor
1: sizi,
0: hocam.
1: Sizi alkışlıyor. Bu böyle bir, biz maalesef bu şekildeyiz. Ama gene dönüp dolaşacağım. Tam bir takım oyuncusu.
0: Peki.
1: Çok iyi bir takım oyuncusu geldi.
0: Süper Lig ekiplerinin transfer gündemini burada bitirmiş olalım ve Dünya Kupası bölümümüzde Sabah Spor programına devam edelim.

0: Dünya Kupası'nda biliyorsunuz finalin adı belli oldu. Pazar günü saatler 22'yi gösterdiğinde İspanya ile Arjantin milli takımını karşı karşıya izleyeceğiz. Heyecanlı bir mücadele bizi bekliyor. Başlarken final tahmini yapmış mıydınız hiç? Beklediğiniz takımlar mıydı?
1: Ben şöyle İspanya söyledim de belki dedim İngiltere. Hı hı. Orada 50-50'yi de kalmıştım.
0: Ben sıfırdayım hocam. Fransa, İngiltere demiştim.
1: Yok, şeyi söyledim ya, İspanya dedim bir kesin olur. Ama İngiltere, Arjantin arasında da 50-50'ye kalmıştım. Yani, mükemmel bir maç oldu. Ben tabii işin daha değişik boyutuna bakıyorum. Taktiksel olarak bakıyorum. Burada Messi falan çok iyi. Messi'yi anlatmaya gerek yok. Onu bir tarafa koyalım. Ama belki de atladığımız bir taraf var. Maçı kazanan hocaydı, biliyor musun?
0: Evet, ve Thomas Tuchel'in İngiltere'nin kaybetmesindeki en büyük sebep olarak
1: maçı
0: gösteriliyor.
1: Maçı kazanan hocaydı. O değişiklikler, öyle bir değişiklikler yaptı ki oyunu öyle bir üçlü dörtlüye öne yürüdü ki orta sahada daha çok ofansif özellikler olan, daha fazla ofanslı olan çıkamadınız, kaldı, size hapsetti orada. Ne Bellingham'ı gördün, ne Kane, hiçbirisi çıkamadılar. Bu sefer de işte Messi'nin özellikleri çıkmaya başladı. Evet. Elinizde böyle birisi varsa size getirdiğiniz zaman şey, ilk devre ne yaptılar? Oyunu tuttular. Çok kurnaz bir hoca. Genç olmasına rağmen bakın, üçüncü kalırsa üçüncü kupayı alacak. Bir Güney Amerika Kupası, iki Dünya Şampiyonası, evet. Bir de şimdi final oynuyor.
0: Çok acayip.
1: Ne yaptı? Oyunu tuttular. Paradis'te falan hani bir sevmeyiz deriz ya. Öyle bir itmeleri yaptılar ki bütün oyun ona geliyordu. Top onda, yavaş yavaş yavaş oyun kurgulanıyor. Eforu da paldır küldür değil. İngiltere'nin kaybettiği tarafta oldu. Birden basmak istediler. Hı hı. Arjantin'de agresif oynadı tabii. Ve onlar orta sahada oyunun temposunu kendileri ayarladılar. Ve 65'ten sonra tabii Paredes 64 ve hatta 65 golden sonra çıktı. Bu sefer oyun force etmeye başladı. Oyunu öne yığmaya başladı. İşte Martinez'i de attı. Ne varsa elinde hepsini kullandı. Burada siz sürkülesi olur. Direkten dönenler iki tane var. Kalecini çıkardıkları. Martinez kaç kere kaleydi, karşı karşıya kaldı. Sizi sokmadılar oraya. Fazla getirmediler. Yedikleri gol dedi. Hani biz şimdi ya derler ya, Bekir'in işte ölü müdür. O tarzda gelen topları bütün müdafaa hata yapar. Çünkü arkadan geliyor. Arkadan geleni görme şansınız çok zor. Bir tarafta da şimdi İspanya, orada da işte onlar da aynı orta sahada takım kaptanları falan oyunu, hı hı, çok iyi tutuyorlar. Biz diyorum ya, sevmiyoruz böyle yan pası, geri pası falan sevmiyoruz ama oyunlar işte bu tarzda gidiyorlar. Oyunlar böyle körü körüne gidilmiyor. Maalesef büyük takımlar veyahut da büyük takımdaki oyuncular bu tarzda oluyorlar. Bunlar günümüzün futbolunda veyahut da daha öncelerde de vardı, hı hı, ama şu anda da hızlanan oyunda yavaşlatabilecek, oyunu tutabilecek, geniş perspektifte yeri geldiği zaman hızlanabilecek, sert oyunda ikili mücadele, hepsi bu saydığım orta sahadaki oyuncuların hepsinde var. Önde de zaten geldiği zaman işi bitiren bir sürü oyunculara aynen, sahipler. Aynen.
0: Şimdi Arjantin'in üzerinden gidecek olursak, üst üste iki toplamda da 7. Dünya Kupası finalini oynuyor. Finaline yükselmiş oldu takım. Lionel Messi tabii takımın yıldızlarından biri. İlginç bir durum. Şimdi 2016'da Copa America finalinde yine MetLife Stadyumunda oynanmıştı. Orada Şili'ye penaltılarda kaybeden bir Arjantin vardı. Evet. O gün Lionel Messi milli takımı bırakıyorum şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
1: Tepkilerden dolayı.
0: Şimdi pazar günü tekrar bir MetLife Stadyumunda oynayacaklar. Bırakır mı diyorsunuz?
1: 40 oldu ya. Yeter. Oynamaz artık herhalde.
0: Arjantin'in son maçı diye bakılıyor tabii.
1: Yani orada şimdi bakın, burada çok kişiler, bir dahaki dünya şampiyonasında görmeyeceğimiz bir sürü oyuncu var. Çok oyuncu olacak.
0: Evet.
1: Bakın, Arjantin'in

0: takımına bakıyorsunuz, neredeyse %70'e 60'ı İngiltere'de top oynuyor.
1: Evet.
0: İngiltere'de top oynuyor. İşte Avrupa'nın elit takımlarını oynuyorlar. Çoğu gitmişler işte 18 yaşında almışlar, 19 yaşında, 20 yaşında. Hı hı. Şöyle bakın, Güney Amerika futbolcularının hemen hemen neredeyse 70'i, %80 ile 90 arası hep Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa'da. Adam almış gitmiş gelmiş koymuş 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında. Alıp oynatıyorlar. Takımlara bakın genelinde, hele bir şeyde Arjantin'e bakın kaç tanesi şeyde. Kaleciden başlayan hepsi İspanya'da, İtalya'da bak, elit liglerde hepsinler. Belki biz de zamanla buraları yakalayabiliriz bu tarzda. Yakalayabilirsin. Bakın çıkıyor, neler bulunuyorlar. Bulunmaz değil, hep sorular ve uzun zamandan beri oynuyorlar. Yani şeyde tekrar Martinez'ler, iki Martinez'ler arkada, Otamendi, bunlar Paredes falan, bunlar bir dahaki dünya şampiyonasında olmaz mı? Messi falan olmaz bunlar.
1: Jenerasyon muhtemelen değişecektir.
0: Ya 50-55 milyonlu fırsat, hadi bilemedin 60 milyon da. Senelerden beri oyuncu mu çıkarır ya? Dünyanın en iyi oyuncuları çıkıyor.
1: Evet.
0: Ya senelerden beri bırakın hani 2-3 senede 5 senede çıkan biri değil. Gerisine dönün, Kempesler say say bitmiyor. Bir sürü oyuncu var.
1: Hep örnekler güzel olduğu için mi acaba? Yani efendim? Örneklerin başarısından dolayı mı?
0: Ya esasında gidip oraları çok incelemek lazım. Güney Amerika'da bakın antrenmanları falan gidip bizi, bu sadece Arjantin değil, Paraguay'da da aynı, doğru. Bolivya'da da gidiyorsun, ne oyuncular yetişiyor. Ben nacizane buralarda bulunduğum için ve hep izlediğim için görüyorum onları, çıkanları. İşte hoca Messi sahaya girerken, milli takımda atarken hoca kulübede oturuyordu.
1: Evet.
0: Kulübede yedek oyuncuydu. Şu andaki
1: değişik hikayeler var. Bir hikayeden daha bahsedeyim. Bir iki dakikam kaldı ama şimdi 2007 yılında Lamine Yamal 6 aylıkken bir yardım kampanyası için bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Orada küvet içerisinde 6-7 aylık bir Lamine Yamal var. Başında da Lionel Messi var. Evet. Şimdi karşı karşıya geliyorlar. Çok acayip bir denk geliş değil mi?
0: Tabii, bunlar işte cilvesiz. Evet. Cilveleri aynısı. Mesela güzel. Ronaldinho Messi de öyleydi.
1: Hı hı.
0: Messi'nin oynadığı zamanlar altyapıda karşılıklı antrenmanları var. Bizzat kendisi onunla ilgileniyordu, Ronaldinho. O da çok efsaneydi. Yani bir sürü efsane topçular var. Hani benim anlatmak istediğim, bizler hep değiniriz bunlara. Hep söylüyoruz. Herkes söylüyor. Altyapı falan diyorsunuz. Yetişir mi? Bunlar nasıl yapıyorlar? Yani?
1: Evet.
0: Bir de onların bazı şartları da o kadar da çok iyi olmayan şartlar var. İşte Rosario'ya gidiyorsunuz. Rosario'da yani Kordoba'da belli bir takımların altyapıları var. Oranın sahaları. Ama muhteşem eğitim veriyorlar.
1: Evet.
0: Evet, toparladıysam.
1: Getiriyoruz hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Sabah spor programına Dünya Kupası bölümümüzle birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin.
5: Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun.

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Tabii ki Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda artık finale ve üçüncülük maçına az bir süre kaldı. Yine bu karşılaşmayı da, bu karşılaşmaları da sizlerle birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Soru görüşlerinizi yine sosyal medya üzerinden iletebilirsiniz bizlere. Dolu dolu bir Spor Ekspres sizleri bekliyor. Evet tabii transferler ardı ardına gelmeye başladı. Dün iki imza töreni vardı. Bu iki imza töreninde Greenwood Fenerbahçe için, Trossard ise Beşiktaş için imzayı attı. O ıslak imzada gerçekleşmiş oldu. Ve iki yıldız futbolcu Süper Ligimize geldi. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler, merak ediyorum. Gerçekten etkileyici performanslar beklediğimiz iki oyuncu. Fenerbahçe önemli bir harcama yaptı Greenwood için. Oyuncu kadrosuna kattı. Artık kanat ve 10 numara rotasyonu için çok önemli. Dünyaca tanınmış bir yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş ise Belçika milli takımının önemli oyuncularından, tecrübeli oyuncularından Trossard'la sözleşme imzaladı. Arsenal'dan bu oyuncuyu kadrosuna kattı.

0: Evet tabii Süper Lig'de bu transfer heyecanı devam ederken dün Okan Buruk da bazı platformlarda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda Victor Osimhen'in yeni kaptan olduğunu, Abdülkerim'in birinci kaptan, Osimhen'in de yine kaptanlar içerisinde olacak bir oyuncu olduğunu paylaştı. Icardi'nin gidiş süreciyle ilgili, ayrılık süreciyle ilgili açıklamaları vardı. Transferlerle ilgili açıkladı bazı detayları. Leste Hugo Çukwu'nun transferiyle ilgili konuştu. Ren'den beri takip ettiğimiz bir oyuncu dedi. Birçok detay var tabii ki. Bunların hepsini sizlerle birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine Trabzonspor'da da önemli oyuncular var. Gündemde olan ve transferi gerçekleşebilecek. Mesela bunlardan bir tanesi Olayi. Oyuncu Fiorentina'nın yolunu tutacak. Yine buradan da yüksek miktarda bir bonservis bedeli elde edecek Bordo Mavililer. Şu an için Olayi ve Fiorentina'nın anlaşmasını bekliyor Trabzonspor. Hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz A-Spor yorumcusu, teknik direktör Mahmut Alpaslan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş gördük, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim.

0: Hocam ben... çok teşekkürler.
1: İyiyim.
0: İyisiniz.
1: Süper.
0: Çok güzel hocam. Nasıl gidiyor hocam? Dünya Kupası'ndaki birçok maç takip ettiniz biliyorum.
1: Birçok mu? Hepsini.
0: Hepsini takip ettiniz. Çok güzel. Gece yarılarına kadar devam etti bu süreç. Oynanan maçlar vardı. Sabaha karşı oynanan maçlar vardı. Bu maçların tamamını takip etmek bence çok müthiş bir şey. Tebrik ediyorum sizi yani hocam.
1: Böyle dosya böyle duruyor evde.
0: Hepsini not aldınız. Hepsi. Oyuncular, takımlar, hepsi. Teknik direktörler.
1: Hepsi var.
0: Harika hocam. Gerçekten güzel bir bilgi birikimi yani. Dünya Kupası'nda çünkü ilk kez böyle 48 takımla bir Dünya Kupası oldu. Çok fazla maç oynandı. Akılda kalacak çok da detay var tabii ki. Bunların hepsini değerlendiririz, konuşuruz ama transferlerle başlamak istiyorum hocam.
1: Başlayalım.
0: Fenerbahçe dün Greenwood'la anlaşma sağladı, imzayı attı. Hatta şunu da ifade edelim. Bugün bir imza töreni gerçekleştirilecek. Kim var bu imza töreninde? Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için bir imza töreni gerçekleştirecek stadyumda Fenerbahçe. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Müsaitim ben, Fenerbahçeliyim, sıkı takip ediyorum. Stada da gidebilirim. Bugün müsaitim diyecek olanlar gidebilirler.
1: Üçü bir arada diyorsun.
0: Aynen öyle. Güzel bir imza töreni olacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş ise Belçika'nın önemli oyuncularından. Ben hala yani gerçekten böyle bir yıldızı Süper Lig'de izleyecek miyiz diyebileceğim bir oyuncu.
1: Greenwood'da öyle.
0: Greenwood'da zaten öyle. Ama Trossard'ı yani bu yaşında getirebilmek bence çok büyük bir transfer başarısı. Yani sadece parayla ikna edebileceğiniz oyuncular değiller. Arsenal gibi bir takımdan bu oyuncuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş çok da güzel bir imza töreni gerçekleştirildi. Oyuncunun şaşkınlığını yüz ifadelerinden ben anladım yani. İki transfer içinde neler söylersiniz hocam? Süper Lig'de ya, izleyeceğiz bu ikisi.
1: İkisi de muhteşem transfer. Yani muhteşem ötesi derler ya. Esasında şunu söylemek lazım. Greenwood gibi bir 24 yaşında, 24-25 yaşındaki bir oyuncu erken getirmek esasında çok büyük bir olay. Ha tabii onun geçmişine bakarak belki de Avrupa'daki elit takımlar düşünmeyebilirler, çekinmiş olabilirler ama Fenerbahçe büyük bir iş başardı. Yani emin ol çok büyük bir iş başardı. Biraz evvel yayındaydım, onu da tekrardan burada da söyleyeyim. Telefon kulübesinde hani çalımlar derler ya, iki kişiyi falan, bu beş kişiyi çalımlar. Biraz takım oyunundan uzaktır. Ama komple bir oyuncu, yani oyunu çok iyi yönlendiren, size çok fazla ekstra işler yapacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Öbür tarafta da Trossard'da tam bir akıl, futbol aklı, tam bir takım oyuncusu.
0: Yani hocam şunu söyleyeceğim. Beşiktaş Trossard için, Fenerbahçe Greenwood için yani onların üzerine bir takım inşa edebilir değil mi? O kapasitede oyuncular yani.
1: O şekilde gidemezsiniz yani bu tabii. Çünkü ikisinde mevkileri açık olmalarına rağmen oyunu içeri de kat edip de oynayabilen oyuncular. Ama bu takım oyunu. İşte Trossard burada Greenwood'dan bir değil iki tık daha önde oluyor. Çünkü çok çok çok iyi bir akıl.
0: Evet.
1: Öbür tarafta da muhteşem ayak var. Muhteşem driplingler olan bir oyuncu var. Trossard'da da onu görüyorsunuz ama o lüzumsuz yerlerde değil. Dar alanlarda hemen çabuk çıkartmasını, oyun kurmasını falan. Yani ikisi de bulunduğu ve oynadıkları mevkilerinin özelliklerinin çok üzerinde oyuncular. Bir tarafta ya bir tarafta demeyelim, ikisini de çok fazla geri çağırmayacaksınız bunları. Bunları önde tutarsanız evet, sizi çok çok başarılı olurlar. Şimdi Greenwood'da hangi santraforla oynarsanız oynayın size gol attırır ve kendisi zaten çift hanelerin üzerine çıkar da o santraforlarda yaşar kimle oynayacaksınız. Bu tarafta da Beşiktaş'ta da aynı. Beşiktaş'ta Trossard'la oynadığınız zaman orta sahadan ofansif oynayanlar da santrafor mevkinde oynayanlar da leblebi gibi gol attırırlar. Evet, yani hocam, ikisi de değişik karakterle, oyun karakterlere sahip oyuncular. Greenwood'un çift ayaklı olması ama solaya daha etkin olması. İki ayağını da kullanıyor tabii.
0: Kesinlikle.
1: Trossard'da hem sağda hem solda oynaması ya zaman zaman orta sahada oynaması, yani daha doğrusu 10 numara pozisyonda diyelim, öyle tabir ediyoruz biz. Ama açıkta daha başarılı. Zaten herkes seyretti. Burada geldikten sonra takımla birlikte oyun ve bunların arkasında oynayacak oyuncular çok önemli Furkan. Şimdi orasını kapattınız da onun arkasında kimler oynayacak? Yani bek pozisyonunda kimler oynayacak da?
0: Yani belli hocam yani.
1: Ama şimdi belli de bu adam Greenwood'la oynadığın zaman bu adam çizgide de çok çakılı kalır. Senin bekin nerede olacak o vakitler?
0: Evet.
1: Mesela sen bir Zeki'yi almadın. Öyle bir Beki, Semedo var. Semedo'nun bir tek sıkıntısı hep

0: Bizim de kafasında soru işareti sakatlık olayları.
1: Doğru.
0: Hepsinin üzerinde Semedo. Hem içeride oynar, orta saha gibi oynar. İşte oynar, bu adamlar oynar, bu tarzda tabii oynayan oyuncular. Greyfurt gibi oyuncular. İçeri girdiği zaman senin bekinin nerede olacak? Bunlar tabii Tromsø'de de aynı şekilde. Bunlar hepsi teknik direktörlerin oyun düzenlerine ve orta saha ve beklerinin oyunlarına bağlı. Bunları tabii şu anda ne konuşsak afaki konuşuruz. Maçlar başladığı zaman yani şuna biraz sıkıntı yaşayacaklar. Buradaki oyun, buradaki maçlar maalesef ne İngiltere ne Fransa'ya benzemiyor. Burada bu tarzdaki takımları kurduğunuz zaman, böyle etkili oyuncularınız olduğu zaman
1: evet,
0: sizi kaç tane takım ofansif oynayacak ki? Avrupa'da Arsenal'e karşı bütün herkes ofansif oynuyor.
1: Tabii.
0: Geniş alanınız fazla. Marsilya defans yapan takım yok ki Fransa'da. Herkes ofansif. Hep çabuk oynuyorlar. Burada işte öyle bir 9 kişi 10 kişi kapalı gördüğü zaman nasıl reaksiyon verecekler? O aksiyonlar nasıl gelişecek?
1: Burada hocam teknik direktöre de çok iş düşer yani. Hayır, şimdi onu çözümlemesi lazım.
0: Teknik direktör işte bunlar o kadar akıllılar ki kendilerine çok kurnaz oyuncular.
1: Evet.
0: Hemen o sıkışık alanı gördükleri zaman pat hemen geniş sana tabii, işte tabii, mesela. Sana de bu özelliği görüyorsun ama biz sezemiyoruz onu. Biz sana'ya kızıyoruz. Adam alışık değil ki bu tarzda oynamaya. Buradaki takımlar gibi takımları görmüyor ki. Hep geniş alanları bulmuş ve devamlı ofansif oynayan takımlarla karşılaşmışlar. Bir tek handikapları bu olabilir. Onlar da çözerler yani, çok akıllı oyuncular. İki takım da çok iyi. İki tane açık aldılar. Mükemmel açık aldılar.
1: Hocam tabii şimdi şöyle ya, bu işin mali tarafını konuşunca da ya işte bu kadar da konuşulmaması gerekiyor vesaire diyen taraftarlar da var. Dikkate alınması gereken taraftarlar da var sonuçta. Şimdi harcanan paralar da biraz yüksek gibi geliyor bana yani. Kendi ligimizin çok üzerinde olduğumuzun farkındayız ve bence artık kulüp başkanları da çok çok farkında. Yani sanki borca giriyoruz ama bari bu oyuncular için girelim borca, sıkıntı yok, maaşları neyse verelim, getirelim bu oyuncuları, bir şekilde ayağa kalkarız düşüncesi var gibi sanki.
0: Sevgili Furkan, artık piyasada bunun altında oyuncular yok. Bu tarzdaki oyunculara gitmek istiyorsanız
1: öyle ya da böyle vermeniz gerekiyor diyorsunuz.
0: Getireceksiniz ve çıta yükseldi. Büyük takımlarınız çıtayı iyice yükselttiler. Hiç ummadığınız oyuncu, minimumdan bahsedelim, 10 milyondan başlıyor. Bonservisini söylemiyoruz. Bir de bizde bonuslar var. O bonusları da veriyoruz. Ancak o şekilde getirebiliyorsunuz. Yani bak, yani git bakayım Arjantin'den bir oyuncu al. 20 yaşında, 24 yaşında ne bonusu? Transferi bilmem bitti işte. Kulübün verdiği maaş. Başka bir şey yok.
1: Evet.
0: Ama bizde uçağına kadar her şeyini karşılıyorsun.
1: Tabii hocam.
0: O seviyeye getirdik yani. O seviyeye getirdiğiniz için de bunlar, kulüpler bunların planlamasını mutlaka yapıyorlar. Ben o tarafa hiç bakmıyorum o Furkan.
1: Niye hocam?
0: Hiç girmiyorum ekonomik tarafına. Neden girmiyorum? Eğer beni istiyorsan, benim belli bir maliyetim varsa, kulüp bunu istiyorsa, bunları bana veriyorsa, benim istediklerimi karşılıyorsan, kabul ediyorsan, bunu sen planını yapmışsındır demek.
1: Ya oyuncu tarafında sıkıntı yok zaten hocam. Anlamadım. Kulüp tarafı.
0: Kulüp tarafı da, ben de diyorum bunları sen kabul etmişsin demek ki. Neden Arsenal kulübü Tromsø'yu bırakıyor?
1: Evet.
0: Neden bırakıyor? 31 yaşına gelmiş, 32 yaşına gelmiş.
1: Yaşı itibariyle hocam.
0: Belli bir, tamam işte, belli bir yere gelmiş, ondan sonra diyor ki bana seneye bende artık olmayacak. Belli bir yere kadar gelmiş. Ben kullanmışım bunu. Avrupalı kulüplerin hepsini düşündükleri bu tarzda. Onun ayarında veyahut da ondan daha iyisini bulmuştur. Hazırdır, getirmişlerdir. Biz bunu ne zaman yapacağız? Yaparsak biz bu böyle şeylerden kurtuluruz. Biz de zevkle anlatıyoruz. Böyle oyuncuları izlemekten memnun kalıyoruz. Ama seviye bu bizde. Türkiye'de. Bilhassa büyük takımlarda. Bunlarla yola çıkıyorsunuz. Buna da ufak takımlarımız da, ufak takım demeyelim mi? Diğer Süper Lig takımları da bir türlü o kapasitede, o kalitedeki oyuncuları zamanında keşfetmeleri çok nadir. İşte Trabzon bir tane buldu, hepimiz aa diyoruz. Ya bu sadece bir taneyle yetmiyor ki abi. Kaç tane kulüp var? 18 tane var. Artı şeye gir, birinci lige gir. Bulamıyor musunuz? Yok mu?
1: Doğru.
0: Bak, İngiltere'nin %70'i Arjantin milli takımında, İngiltere milli Arjantin milli takımda oynuyor. Oyuncular İngiltere'de oynuyorlar hepsi.
1: Evet.
0: Nereden buldular bunları? 30 yaşında mı buldu getirdi adam İngiltere'de?

0: Biz neredeyiz? Biz neyi yapıyoruz biz? Yapar. İşte onun için de ben diyorum ya, hiç ben fiyata bakmıyorum. Paranız var demek ki. Parayı veren düdüğü çağır diye. Getirin, getirebildiğiniz kadar.
1: Hayır,
0: ne takımlar, seyirci, taraftar bu tarzdaki oyuncuları seviyorlar. Bunun işte kolektifle oyunculuğunu artık takımla birlikte gelmesi gerekecek. Tromsay tam bir kolektif takım oyunu. Oyun aklı. Bu tarafta da abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yani 4 kişiyi arka arkaya da değil 5 kişiyi de çalmayıp geçebilecek bir oyuncu.
1: Evet.
0: Çok enteresan bir oyuncu. Hiç bir anda bir bakmışsın 3 dakika gözükmemiş, 5 dakika gözükmemiş. Öyle bir çıkmış ki herkesi kafa kafaya vurdurmuş, gitmiş yazmış kaleden, fileden çıkarırsın topu.
1: Evet.
0: İnşallah bütün takımlarımız aşağıda da yayında da söyledim, sakatsız girerler. Çünkü bunlar, siz bunlara güvenerek transfer ediyorsunuz bu oyuncuları. Mevki şimdi bekleyeceğiz iki tarafta da, bak Beşiktaş'ta da santrafor yok. İsteniliyor var da yani tam istedikleri düzeyde değil. Fenerbahçe'de aynı şekilde Vedat'ı aldılar. Şerif var. Üçüncüyü getirir misiniz? O zaman gösterecek misin?
1: Tabii. Hocam şimdi tabii hem Galatasaray'da hem hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta transferler devam ediyor. Galatasaray'da Ugeçukwu'yu kadrosuna kattı. Leslie Ugeçukwu bu oyuncu 6 numara pozisyonunda oynuyor. Gerektiğinde tabii Burnley'de baktığımda ben biraz analiz ettim. 8'de oynamış. 10 numara bölgesinde de forma giymiş. Daha etkili olduğu bölge ve kendi ana mevkii 6 numara. Orada da Galatasaray'a neler vaat edecek, bunu tabii ki bekleyip göreceğiz. Okan Buruk oyuncudan çok umutlu ve dünkü yaptığı röportajda da, dün iki yere röportaj verdi. Bu iki röportajda da Ugeçukwu'nun Galatasaray'a katkı sunacağını ifade ediyor. 11'de oynatacak mısınız? 11 oyuncusu mu diye bir soru soruldu. Ona dedi ki ben hiçbir oyuncuma 11 garantisi vermem dedi. Çok da güzel bir cevap verdi sanki.
0: O teknik direktörün normal klasik cevaplarından bir tanesidir.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Yabancı oyuncu aldığınız zaman ne için alırsınız siz onu?
1: Hocam gençse pişmesini beklerim.
0: Genç ne pişecek abi, bu şey mi bu? Tavuk mu pişireceğiz bunları? Onu pişmesini bekliyorsan kendi altyapından çıkar onları, bekle oynat. Yalan mı?
1: Doğru.
0: Onları beklesen, onları hazırla. Şimdi... Aşağıda da söyledim. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Rende.
1: Oynadı hocam.
0: Yani
1: iyi oynadı.
0: Hafızam ya, ama iyi oynadı da o takımda da herkes oynuyor. Orası bir fabrika.
1: Evet.
0: Bak şöyle, Avrupa'nın muhtelif takımlarının hepsinin patentleri %50'nin üzerinde Brent patentlidir. O maçta Kamavinga da var mıydı yoksa Real Madrid'e mi transfer olmuştu? Tam şimdi bilemeyeceğim onu. Ya şimdi ne söyleyeceksin? Galatasaray'daki taraftarların beklentisi isimdi. Böyle isimler geldiği zaman da birden hemen gardları düşüyor taraftarların. Beklentiler değişik boyutlara gidiyor.
1: Doğru transfer mi hocam sizce?
0: Ya doğru transferi siz...
1: Siz analiz ettiniz mi? Baktınız mı yani? Oyuncu bir de Afrika kökenli takip ediyorsunuz.
0: Biliyorum oyuncu, ama ben oyuncuyu şöyle sana değerlendireyim. O takımdaki oyun atmosferinden, oyundan yola çıkarak söylüyorum. Buradaki etrafında kimle oynayacaksa, oradaki etrafındaki hepsi kamikaze gibi. Hepsi çok çabuk oynuyorlar. Çok dinamik oyuncular.
1: Evet.
0: Hepsi oyun bilgileri ve genç bir takım Rende. Bu tarzdaki bir takımdan bu tarafa geliyorsunuz. Şimdi oradan transfer olmuşsunuz. İngiltere'ye gitmişsiniz değil mi? Kiralık veriyorlar size. Ben bu yaştaki oyuncuların kiralık gelmesini her zaman için soru işareti diye olarak görürüm. Neden derim, neden veriyorlar? Çünkü oradaki oyun modeline uymuyor mu? Buraya da gelir, burada senin opsiyonları alt üst eder. Önce beklemek lazım. Şimdi kimle oynayacaksın? Torreira ile mi oynayacaksın? Lemina ile mi oynayacaksın? İlkay ile mi oynayacaksın? Ki Galatasaray'ın sadece bu oy transferle değil, orta sahaya bir tane daha aktif ve daha nasıl söyleyeyim, oyunu iki yönlü oynayan bir orta sahaya ihtiyacı var. Orta saha artık biraz revizyona girmesi gerektiğini düşünüyorum ben Galatasaray'da. Transferler zaten belli. Stoper diyorlar. Her tarafta bir boşlukları söylenebiliyor. Şimdi santrafor açınız var esas. Orayı nasıl bağlayacaksınız? O şeyden sonra, Icardi'den sonra gitti o iş. Tek santrafora kaldınız yani. Başka santraforunuz yok. Osimhen'inize kaldınız. Santrafor önemli. Şimdi santraforu evet, getirmeye bakacaklar. Bir tane transfer getirdi de hoca ne diyor? Elit oyuncular getireceğiz diyor. İnşallah.

0: Vakittirler, daha vakittir ve Uruguaylı'nın ismi geçiyor. Chepe Paraguaylı. Strasbourg'da oynayan.
1: Enciso.
0: Libertad'dan mıydı? Öyle bir yerden de Uruguay'dan. O öyle gitti. Paraguay'dan. O da santrafor olarak düşünmemek lazım. 10 numara olarak da düşünmemek lazım. Daha çok böyle tamamlayıcı bir forvet oyuncusu tipinde. Açıkta evet. Oynama özellikleri de var. Tabii nihai kararı teknik direktör verecek, hoca verecek ama eksik bölgeleri de bir an evvel tamamlamak gerekiyor. Şurada ne kaldı işte? Hazırlık maçlarınız var. İtalya'da maçlar var. 2 tane Süper Lig takımına karşı oynayacaklar. Bugün var. Bugün çoğu zaten oynamaz herhalde. Maçta büyük olasılıkla ben de gideceğim maça. Yani orada maç
1: İmraniye olacak. Maçı değil mi hocam?
0: İmraniye maçı.
1: Evet.
0: Gidelim bir canlı maç seyredelim artık, yeter vakti geldi.
1: Hocam siz futbolsuz kalamazsınız.
0: Allah sağlık versin, kalmayalım kardeşim. Elimiz aynen ayağımız öyle. Beynimiz çalıştı müddetçe içindeyiz.
1: Çok güzel. Hocam tabii şimdi hücum hattı için şöyle, Okan Hoca dünkü röportajında dedi ki şu saatten sonra öncelikle 2 bölgemiz var. Bu 2 bölge için yoğunlaşacağız, transfer yapacağız dedi. Birisi santrfor, diğeri ise 10 numara bölgesi için. Gündeme gelen birçok isim var. Ponomarenko ismi de.
0: Rus değil mi?
1: Ukraynalı.
0: Ukraynalı. Ya işte
1: Ponomarenko ismi de gündeme geldi. Soruldu hocaya, listemizde dedi. Oyuncu 20 yaşında. 2003 sonrası doğmuş bir oyuncu için mi planlama var? Hem 10 numaraya hem santrfora bilmiyorum ama farklı bir planlama içerisinde Galatasaray. Kendi omurgasını koruyup diğer taraftan da 2003 sonrası oyunculara yönelecek ve parayı biraz daha oraya ayıracak gibi duruyor, hem 10 numaraya hem santrfor bölgesine. Gelen haberler şu şekilde. Sayın Dursun Özbek diyor ki santrfora veya 10 numaraya ben cash para veririm. İkisinden birine vereceğim. Yine bir tanesini Uge Çukwu gibi kiralık alacağım. Kiralık alıp sonra satın alma opsiyonu kullanırım düşüncesinde. İster 10 numaraya ister santrfora diye Okan Buruk'a böyle bir görüş belirtmiş yani. Şu an için 10 numara bölgesi için konuşulan isimler Bruno Fernandes, Can Uzun hala konuşulan isimler. Enciso zaten konuşuluyor. Paraguaylı oyuncu. Bunun dışında şöyle düşünüyorum. Bir de hocam dün bu haber geldi. Juventus'tan Bremer. Siz de tanırsanız bilirsiniz.
0: Evet.
1: Brezilyalı Bremer için Galatasaray'ın bir teklif yaptığı paylaşılmış. Bu da stoper oyuncusu. Bir de stoper için planlaması var Galatasaray'ın. Bu oyuncu da sağ ayaklı, hem sağ hem sol stoperde oynuyor. Şimdi bu Davinson giderse onun yerine gelecek olan mı? Veya Davinson ve Abdülkerim varken bir de üzerine bu oyuncuyu alalım düşüncesi mi bilmiyorum ama yine zor olan transfer gibi duruyor hocam. Kolay kolay ben Juventus'un bırakacağını sanmıyorum. Acaba oyuncuların aklını mı çelmeye çalışıyor Galatasaray, Juventus'ta oyuncular? Siz Şampiyonlar Ligi'nde değilsiniz. Bak biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Gelin mi diyorlar. Hani başka bir seçenek yok. Çünkü hocam oyuncu geçen sezon 31 maça çıkmış. 4 gol 3 asistle oynamış stoperde. Juventus forması giyiyor. Bu oyuncu niye gelsin ki şu an?
0: Bizim maçlarda da
1: oynadı.
0: Dağılmış.
1: Beğenmediniz mi hocam?
0: Ya beğenmez olur mu? Ama işte bir maçlıkta yola çıkarsak orada biz çünkü öyle kanat da yapıyoruz biliyorsun. Ben şimdi şeyi daha hala hep oradayım. Daha hala 10 numara diyoruz. 10 numara düşünüyorum. Yok yani işte bakın ya, var mı 10 numara? Dünya Şampiyonası'nı izliyorsun, var mı?
1: Doğru hocam, yok yani.
0: Biz daha neyin peşindeyiz yani? Evet. Neyin peşindeler yani? Ne 10 numarası ya? Biz de diyoruz ki daha aktif olsun, daha dinamik olsun, atletik olsun, teknik kapasitesi, oyun bilgisi olsun. Ama bu tarafta diyorsun ki 10 numara. Bitti olsun Haydarlar, Mertesler bitti.
1: Ama Okan Buruk da öyle dedi zaten. Yani benim almak istediğimiz 10 numara bölgesi için almak istediğimiz oyuncu çalımla atacak, golle atacak dedi.
0: Zaten oyunu iki yönlü oynamasından bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi İspanya'nın orta sahası kaptanını görüyorsun değil mi, nasıl evet. oynuyor? Nasıl oynuyor?
1: Rodri.
0: Nasıl oynuyor?
1: Makine gibi.
0: Olduğu yerde pat pat pat dağıtıyor.
1: Evet,
0: hemen.
1: Evet.
0: Parades nasıl oynuyor?
1: Parades de çok iyi.
0: Nasıl? Bak iki tane dünyanın en elit oyuncularından bahsettik.
1: Evet.
0: Bunlar takımın bir swap görevlileri.
1: Aynen öyle.
0: Öndeki 10 numaraları var mı? İşte bunlar senin 10 numaralar.
1: Bunlar, arkadan bu hakimiyet.
0: Bunlar 10 numara. Bir de arkanda senin stoperlerin. Buraya üçlü yakın stoperler. Oyun kurgunları olarak. Artık öbür taraflar şey gibi oldu. Nasıl söyleyeyim sana? O işte McAllister gibi falan böyle direkt giden, Bellingham gibi. oyunu hep iki yönlü oynuyor.
1: Değil mi yani, doğru. Yani
0: böyle oyuncular artık

0: Günümüzde rövanşta. Ama kalmadı öyle, sen bekle. İşte Snyder'i belli bir yere kadar koştur. Mertens'i belli bir yere kadar koştur. Oralarda iş yapsınlar. Eğer bu tarzda gidiyorsanız siz demek ki orada gene bir eksik kalacaksınız demektir. Evet. Onun için inşallah doğrusunu bulurlar. Tabii santrafor önemli. Çok önemli. En önemli nokta şu anda santrafor.
1: Niye hocam? Osimhen var.
0: Bir tek o var. Evlat bir tek o var. Kusura bakma, pardon. Evlat
1: tabii ki hocam dedim. Her zaman.
0: Biliyorsun ağız alışkanlığı, sana öyle söylüyorum.
1: Tabii ki hocam, tabii
0: şey,
1: ki.
0: Osimhen Allah göstermesin. Kırmızı kart gördüm. Doğru hocam, onu
1: var. Süper Lig'de 18 maç oynamış geçen sene.
0: Ne yapacaksın? Doğru. Bir tek Osimhen'in var.
1: Hocam bir taraftan da şu söyleniyor. Deniliyor ki bu ikinci santrfora bu kadar para vermeyi düşünmüyorlarmış.
0: İkinci santrfor diye bir şey yok ya. Hücum, forvet attı. Forvet. İkinci santrfor geçelim onları. İşte Enciso diyorsun, ikinci santa forvet oynuyor adam. Forvetin bütün hattında kullanabilirsin. Değişkenli oyuncu. Çabuk oyuncu. Yani Osimhen olmadığı zaman ne yapacaksın?
1: Doğru. Bence de onu da düşünmek
0: şimdi bir
1: lazım.
0: Takım bir takım tek santraforla yola çıkar mı ya? Evet. Bir tanesini gönderdiniz, kullanmadınız zaten. Kullanamadınız. Bak yayında aşağıda söyledim. Galatasaray takımı ne santraforlarla oynadı? Tek de oynamadı, çift de oynadı. Elmander Burak, doğru. Elmander Drogba, Umut Bulut, Elmander Burak. Bak santrafor arkalarında Snyder. Bu takım oynadı abi.
1: Evet.
0: Bu takımın arkasında bak kim vardı? Şu anda hiç olmayan, daha hala diyor. Selçuk'la Melo vardı.
1: Melo.
0: Sağ tarafta Eboye vardı. Sol tarafta Riera vardı. Peki. Hamitler, Mamitlerse bak şimdi takıma bak.
1: Gerçekten iyi kaldı.
0: Sen çift santrafor oynayamıyor musun Osimhen'le şey Icardi olduğu zaman? Nasıl oynandı bunlar? Drogba'yı bir tarafa tut zaten santrafor zor buluyordun. İki tane sende vardı, Bulut'la Burak. Bunlar oynandı abi. Şampiyon olmadı, olundu. Gruplardan çıkılmadı, o ki grup maçı oynuyorsun.
1: Evet.
0: Çatır çatır maçlar oynadılar. Hele Türkiye Ligi'nde zaten oynarsın çift santrafor. Şimdi bir tanesi gitti. Teşekkür ettik. Bütün ülkedeki çocukları bir ikondu Icardi. Sağ olsun çekti gitti. Tamam, anlaştılar anlaşmadılar. Yaptıklarına her şeye teşekkür edeceksin. Ama yok şimdi, yok bir tane var. Stoper mutoper içeride hadi bitti kapattın. Lemina ile Memina ile kapattın hadi iyi de. Santrafor'u kimle kapatırsın?
1: Doğru.
0: Bir tek Barış'a öyle derlerse ki Barış onu da geçsinler abi, öyle bir şey yok. Sonra da Barış santrafor diye hepimiz buralarda konuşuyoruz.
1: Evet hocam konuştuk yani. Doğru.
0: Santrafor getirin abi, santrafor. Evet. Öncelikle transferinizi oraya yapın.
1: Hocam şimdi gündemdeki olan o zaman santrafor dedi.
0: Bugün maça geçen başkan görürse bir de dinliyorsa kızar bana.
1: Belki de dinliyordur araçta. Dinliyorsa selamlarımızı gönderelim. Şimdi santrafor bölgesi için peki hangi isim daha uygun olur? Mesela John Duran ismi gündeme geliyor. 2004 sonrası, 2003 sonrasına uygun. Yine ama oyuncunun Benfica'ya gitmeyi ihtimali var. Dün bu arada Benfica gündemini almış oyuncuyu. Bunun dışında bir de Ponomarenko ismi gündeme geldi. Dinamo Kiev altyapısı, Dinamo Kiev Milli A takımına kadar yükselmiş. Geçen sezonda yanlış hatırlamıyorsam 25 gole katkısı bulunuyor. Asist ve golleriyle birlikte. Hemen şöyle oyuncunun istatistiklerini de bir göz önüne getirelim. 20 yaşında, 12 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Kiev doğumlu. 1.88 boy, sağ ayaklı ve sol ayağını da kullanabilen bir isim. 2028'e kadar sözleşmesi var. Aralık 2028'e kadar Dinamo Kiev'le. Böyle bir isim hocam. 20 yaşında daha sakatlık yaşamamış.
0: Aman olmasın.
1: Evet, böyle isimlere de sanki para ayrılabilir ama Dinamo Kiev'in isteği de şu. Bir yıllık kira, Galatasaray diyor ki biz bu oyuncuyu bir yıllık kiralayalım. Satın alma opsiyonuyla birlikte ama zorunlu bir satın alma olmasın. Dinamo Kiev de diyor ki kiralamaya biz de uygunuz, problem yok ama zorunlu satın alma koyarız. Bunun da bedeli 30 milyon euro.
0: Ucuz piyasa işte, bak işin de tarafta 20 yaşına diyorsun, şunlar bunlar güzel, her şey güzel. Senin altyapında hiç yok mu abi? Hiç yetişmedim ya.
1: Doğru. Bak haklısın hocam. Bak
0: hiç yok.
1: Çok
0: mu
1: haklısın.
0: Abi ya?
1: Çok haklısın.
0: Bir tanesini yeni mukavele yaptınız. Profesyonel yaptınız. Şeye antrenmanları almıyorsunuz ya. Niye
1: hocam,
0: yaptınız ki vakit?
1: İsmi?
0: Yeri geldiği zaman söyleyeceğim.
1: Ama şey zaten takımda değil mi hocam? U21'de ise
0: Takımda da A takımı antrenmanları almıyorlar.
1: Halil Dervişoğlu var hocam.
0: Değil ya. Yok, kendi yani, altyapılarından.
1: Ondan dolayı diyorum.
0: 9 yaşından beri orada.

0: ondan sonra hepimiz alt yapı gençlere önem verilmiyor. Sen esas kendi yapındaki gençlere haklısın, vermiyorsan dışarıdakini arıyorsun bu sefer.
1: Evet, evet.
0: Ve aldın da yanında oturuyor. Oynatmıyorsun onu da.
1: Yabancı olunca mı daha hoşumuza gidiyor?
0: Herhalde yani. Bak bizden Arda gitti, nerelerde top oynadı. Tabii, İki Arda da. Tabii. Birisi Atletico Madrid, birisi Barcelona yaptı. Birisi Real Madrid'de gitti. Yani Tugay Kerimoğlu kaç yaşından sonra gitti?
1: Blackburn'a gitti. Yani, oranın efsanesi.
0: Önce Rangers'a gitti.
1: Evet, Rangers.
0: Rangers oradan Blackburn.
1: Evet.
0: Yani sen kendi elinden bunlar, ya o dönem Galatasaray'da mantar gibi altyapıdan oyuncu çıkıyordu ya. Bak bir sürü oyuncu var. İsimlerini sayıyorum, bir sürü.
1: Emre Belözoğlu Sarıyer'den mi geçti? Bakın
0: hayır, şeyden Zeytinburnu'ndan.
1: Ha, Zeytinburnu'ndan.
0: İlk hocasıyım Emre Belözoğlu'nun. Bak ilk hocasıyım.
1: Vay be.
0: Kerem İnanlar, Orkunlar, Fatih Akgeller, Ceyhun Erişler, Faruk Atalaylar, Alper Tezcanlar, Rasim var, isimler, Mehmet Aksoy, say bir sürü var. Bunların hepsi A takım yani. Gördü. Fatih Hoca bak ben sana söyleyeyim, ben altyapıda çalışırken Sakaryaspor'dan geldim. Galatasaray altyapı hocası. Fatih Hoca milli takımda şu Galatasaray'ın altyapısını takip ediyordu. Bak Galatasaray altyapısını takip ediyordu. Kimler ne var ne yok hepsini biliyordu.
1: İlginç
0: hocam. Bak ne diyorum, milli takımda çalışırken Galatasaray altyapısında neler oluyor, neler bitiyor, kim çalışıyor, kim çalıştırıyor. Beni bir 4-5 kere takibe göndermiş. Nasıl antrenman yapıyorlardı. Ondan sonra demişler ki tamam orada var bir tane Almancı. Yok yani ya, bir tane çıkmaz mı abi bu kadar zamandan beri?
1: Haklı.
0: Bir yerde bir sıkıntı var. Ya A takım hocasında bir sıkıntı var ve hatta altyapıda yeteri kadar çıkmıyor. Net çıkmıyor.
1: Hocam A takım U19 hocası yeni değişti, onu da söyleyeyim.
0: Alparslan geldi biliyorum. Evet. Ya şimdi o değil. Diyorum ya iki tarafta bir sıkıntı var. Ya siz kendi koltuğunuzu kurtarmak için kullanmıyorsunuz. Veyahut da altyapıdan çıkanlar net çıkmıyorlar. Hazır çıkmıyorlar. Ama o hazırlamakta belki eksiği vardır. Gene benim görevimdir. A takım hocasının görevidir.
1: Tabii, evet.
0: İki ay sonra sen onu toparlarsın abi. O böyle bir babacı oyuncuların arasında o çocuk nasıl oynar biliyor musun? Her şeyi öğrenir. Öğretirler
1: hocam, şimdi altyapıdan bu yaşta bir çocuğu, hani 19 geç artık, 18 yaşında bu çocuğu alıp daha takımda antrenmana götürdün.
0: Abi genç diyorsun.
1: Osimhen'den neler öğrenir?
0: Bak 18 yaşında adam milli oluyor ya.
1: Yamal hocam.
0: Ya Yamal da
1: aynı yaştalar şu an.
0: Şey de öyle.
1: Verdiğiniz çocuk yani şu anki.
0: Vadi miydi? Vadi. Fas milli takımda.
1: Oo çok iyiydi.
0: Lil nereden alıyor? Mahalle takımdan evet. Alıyor onu. Değil mi? Mahalle takımdan almış getirmiş yani. Var bir sürü oyuncu. Biraz artık bakalım abi bu işlere. Sonra sen diyorsun ki bu kadar para niye veriliyor? Bunlar nasıl ödenecek? Buralara eğilmezsen. Sonra Rey'nin yetiştirdiğini gidip de başka bir yere verdiğini sen transfer etme. Veyahut da başka bir takım. Aynı şekilde. Kabul göreceksin abi. Bir yerde de yani biraz artık zaman geçti. Zaman da geçiyor. Kaçırıyoruz bak. Aşağıda da ona değindim biraz Furkan yayında. Arjantin değil mi?
1: Evet.
0: Arjantin 50 ile 60 milyon arasındaki bir nüfus. Şöyle bir bakın Avrupa piyasasına. Dünya kadar Arjantinli oyuncu var, doğru mu?
1: Doğru.
0: Arjantin milli takımda şu anda kendi ülkesinde oynayan kim var? Parades yeni geldi Boca'ya.
1: Doğru.
0: Bir de Otamendi geldi, yeni geldi o da.
1: Otamendi geldi.
0: Ve Vélez'de oynuyor.
1: Aynen.
0: Zaten oralardan çıkma. Öbürlerinin hepsi İngiltere'de oynuyor. Almanya, İspanya, İtalya. Ya adamlar mantar gibi topçu yetiştiriyorlar ya. Bu nasıl oluyor yani? Paraguaylılar aynı şekilde hepsi bir yerlerde oynuyorlar. Ne bileyim şeye bakıyorsun, Meksika fazla değil. Meksika çünkü kendi şartlarında da çok iyi. Brezilyalılar öyle. Bizde bir tane iki tane gittiği zaman ya o diyor yetiştirdik diyoruz, çıkardık diyoruz. Zar zor da böyle bir ülkeden. Niye bu altyapılar var o vakit Furkan?
1: Doğru hocam.
0: Ne için var yani bunlar?
1: Sadece hocam Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesiyle birlikte Türkiye'de benim çevremdeki mahallemden, komşularımdan tut da akrabalarıma kadar Arda Güler'i örnek alıp da çocuğunu futbol okuluna yazdıran ya. En az 10 kişi tanıyorum.
0: Bak şimdi kızlarımızın hepsi voleybola gidiyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Neden?
1: Yine akrabalarımdan kuzenlerim mesela birisi kadın futbol takımında, birisi voleybolcu yani. Oldu mesela. Öncesinde hiç böyle bir şeyimiz yoktu mesela. Şu son 2 yıldır 3 yıldır daha ön planda. Tabii ki tesisleşmenin etkisi de var burada.
0: Ne oldu bizim voleybolcularımız da gidiyorlar işte. Demir Leydi vardı biliyorsun. Neslihan.
1: Biz voleybolda dünyanın en iyisiyiz şu an.
0: Neler yaşatıyorlar bize. Onun için futbolda da

0: zaman geçti. Bu kadar tesis yaptık diyoruz, tesis yaptırdık diyoruz, onu diyoruz. Kimse yüzlerine bakmıyor ya. Ondan sonra da neden biz size bu kadar çok para veriyoruz? Sezonun ortasında başlıyoruz konuşmaya.
1: Evet.
0: Herkes altyapıcı oluyor. Altyapının ağasını bilmeyenler anlatmaya çalışıyorlar. Neyi anlatıyorsunuz abi? Altyapılar öyle oturup da konuşulacak bir yer değil. Çok zor bir, çok meşakkatli bir yer orası. Çok fazla zaman sarf edeceğin yer orası. Öyle kolay değil. A takımı gibi değil. A takımı gel 2 saat çalıştır. Ondan sonra gitsin. Sen tamam teknik direktör olarak düşünürsün. Ama altyapı öyle değil.
1: Doğru.
0: Çok fazla zaman harcayacaksın. Onlarla birlikte. Onların pedagog olayları var. Oho, var da var. Profesyonel abi profesyonelde gözünü yaşına bakmaz diye para veriyorsun sen onlara.
1: Değil mi hocam?
0: Para veriyorum ben ismine bakmamam. Bakmamam lazım. Ya bir zaman onu yapamıyoruz işte bu sefer. Teknik direktörler de bazı şeylerin altında eziliyorlar. Ezilmeyenler de hiç bakmıyor gözünün yaşına, koyuyor kenara hemen. O da zaten bir yerin parmaklarını geçmiyor ülkemizde.
1: Hocam bir de siz orada da görev yaptığınız için söylüyorum. Zaten sizin Galatasaray'da aktif çalıştığınız dönemdeki tesisi söylüyorum, Florya. Şu an futbolcu neden bu öncesinde böyle bir planlama olmadı onu soracağım. Florya'da şu an altyapı takımları Florya'da hala antrenman yapıyor, evet. Veya antrenman yapamıyor gibi bir durum söz konusu. Detay ne hocam?
0: Sen öyle söylüyorsun da ben geldiğimde tek bir tane saha vardı. Toprak saha o da. Toprak sahada antrenman yapılıyordu. Bütün altyapılar orada çalışıyorlardı Furkan. Ve oradan kimler çıktı? Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğulları, işte Cüneyt Tanmanlar. Bir sürü herkes çıktı oradan. Tek bir toprak sahada.
1: Hocam şu an altyapı nerede çalışıyor?
0: Florya'da herhalde.
1: Kemerburgaz'a daha geçilememiş.
0: Bildiğim kadarıyla daha geçilmedi.
1: Bunun bir planlama eksikliği mi söz konusu? Ne oldu yani acaba?
0: Abi bir planlama şimdi orasını yaparken, A takımı yaparken bunların hepsi bir arada olması gerekir.
1: Tamam.
0: Yaparken orasını da beraber yapacaktınız. Bilemiyorum oradaki arazi olayını sonradan mı aldılar? Önce dediler A takımı bitirelim sonra öbür tarafı mı yapalım? Onu ben cevap veremem. Onu Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu bilir. Daha açıklamadılar da onu nedenini ve hatta açıkladılarsa bizim bilgimiz yok, haberimiz yok. Ama yaparsan bir tesisi yaparken hepsini bir anda yaptığın zaman anında çıkılır ve başlanır orası. Şimdi yapıyorlar galiba arka tarafı yapacaklar ama ne zaman biter? Dağılacaksınız şimdi şu anda. Altyapı olarak da. Yani onun şunu da dedim. Profesyonellikten altyapıya geldi. Geçiş her zaman için buralara bak. Vadiden bahsettik. Lille'e gitmiş mahalle takımdan almış. Fransa'da mahallelikler var.
1: Kimi dediniz?
0: Vardy. Mahalle takımları var. Lig. Oradan bulup alıyorlar. Lille.
1: Ne acayip bir şey. 50 milyon hocam.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim.
1: Biliyorsunuz Fatih Tekke'nin bir açıklaması vardı. Bu denk geldiniz mi hocam?
0: Yok gelmedim.
1: Antrenmanda antrenman sonrası basın toplantısı sevgili Ulaş Özdemir ile Ulaş abiyle özel bir röportaj yaptı A-Spor'a. Özel bir röportajda Fatih Tekke dedi ki Dünya Kupası'nı seyrediyor musunuz, nasıl gidiyor gibisinden bir soru yöneltti. O da dedi ki evet dedi, Dünya Kupası'nı takip ediyorum, dikkatinizi çeken futbolcular var mı dedi. Tam da bu dediğiniz oyuncuyu söyledi. Öyle bir oyuncu beğendim ki dedi, orta sahada dedi, mükemmel, takımımda olsun isterdim dedi. Sonrasında dedi girdim internete, baktım piyasa değerine dedi, görünce çok şaşırdım, üzüldüm dedi. Keşke bu oyuncu biraz daha uygun maliyette olsa da alsak diye düşünmüş yani Fatih Hoca. Bu dediğiniz oyuncu bu arada.
0: Şimdi Florya'da çalışıyorum toprak sahada. Bak ne diyorum, profesyonellikten Galatasaraylı olduğum için hiç de inkar etmedim bunu. Galatasaray'ın teklifi gelince abi durur musun, gidersin, profesyonellik falan düşünmezsin. Çünkü hayalinin takımı.
1: Tabii,
0: taraftar olduğumuz zaman Almanya'da falan yaşadığım dönemler geldi mi vaktim oldu mu bütün maçlara gidiyordum yurt dışındakilerine. Ve tezahürat yapıyordum tribünlerde, böyle birisiydim.
1: Evet.
0: Galatasaray'a geldim, bir gün çalışıyorum toprak sahada, işte Emreler falan var. Arkada aşağıda da kapı açıktır böyle, orada seyrederler böyle maçları, antrenmanları. Bir tane seyyar satıcı var, bir kardeşimiz. Bir gün bana dedi ki ya hocam dedi, ne, nasıl bir takım bu dedi. Mükemmel bir takım dedi. Bir de namalü şampiyon olduk biz onlarla, o takımla. Ya dedim işte çalışıyoruz dedim, bakalım inşallah buradan dedim A takım oyuncu verir. Ya dedi benim oğlum da var dedi solak, ama dedi bu takımda dedi o hayatta olmaz, ben sana söyleyemem dedi. Ne dedim biliyor musun? Gönder mi dedim, yarın gelsin. Nereye gelecek dedi, bu takıma mı gelecek dedi.
1: Evet.
0: Bak adam kendi

0: İşte evet dedim, gelsin bir bakalım. Ve aldım, direkt oynadı biliyor musun o takımda.
1: Aa.
0: Ondan sonra profesyonel oldu. Galatasaray'da olmadı ama başka yerlerde o vakitler ikincilikler vardı. Adam ekmek yedi, para yedi. Para kazandı çocuk.
1: Müthiş.
0: Çok iyi bir sol ayağı vardı. Sol bekle öyle. Ali ile ikisi oynuyorlardı. Ali de vardı bizim, Keleşoğlu.
1: Evet.
0: Ya önde de oynatıyorduk. Arkada bir tane Rasim'imiz vardı. Rasim vardı. Muhteşem bir sola. Emre zaten solak. Belezoğlu. Yani iyi bir takım vardı. Mehmet Aksu solak. Bunlar çıktılar. Bunlar A takıma kadar yükseldi. Mehmet Aksu, Ümit Aydın dedim. Ümit Aydın takım kaptanı. Bunlar Beşiktaş'ta da top oynadılar. Keratılar bir de Beşiktaş'taymış onlar. Hiç haberim yok. Maçtan sonra kaçıyorlar. Seneler sonra bana söylediler. Gidiyorlarmış hep maçları izlemeye. Yani o dönemler epey çıktı da şimdi artık iş paranın gücüne geldi Furkan. Herkes kısa vadede net, çabuk oyuncu istiyorlar. Bak bu konuda kim ne derse desin, Mustafa Hoca mesela biliyorsun Bülent Korkmaz'ı ilk oynatandır. 18 yaşında Monaco'da. Monaco'ya karşı. Evet. Hatırlar mısın onu sen?
1: Evet evet.
0: Tugaylı, Kerimoğulları falan ondan sonra burada ben Fatih Hoca. Her döneminde bir iki tane falan atmıştır genç oyuncular. Hiç o takımın içine koymuştur, oynatmıştır. Ve Fatih Hoca şeyde devamlı tesislerde antrenmanları bile izlerdi, takip ederdi. Bak maçları zaten takip ediyor. Antrenmanları bile izlerdi.
1: Müthiş.
0: Oradan vuruyorsun abi, çıkarıyorsun. Evet.
1: Hocam şimdi Dünya Kupası finaline gelmek istiyorum. Biraz da hem üçüncülük maçına hem de finale gelmek istiyorum. Bir tarafta Arjantin, bir tarafta İspanya. İki İspanyolca konuşan ülke ve bu maçın hakemi de Slavko Vinčić oldu. Bizim ülkemizde de derbi maçı yöneten Slavko Vinčić oldu. Bilmiyorum nasıl bir karşılaşma olur. Merak ediyorum görüşlerinizi hocam. Bir tarafta Messi, diğer tarafta Oyarzabal, Pedri, Rodrigo. Gerçekten güçlü bir takım. Messi ile Arjantin inanılmaz bir maç çıkardılar İngiltere'ye karşı. Gerçekten önemli bir galibiyet aldılar. 86'nın öcü mü alındı diyeyim bilmiyorum. Sonrasında zaten birçok kaotik an yaşandı. Fauller vesaireler, Messi'ye yapılan fauller. Nasıl bir final bekliyorsunuz ve burada bir detay paylaşmak istiyorum. Siz de bir futbol adamısınız. İlk kez bir futbol mücadelesinde, ilk kez bir final maçında devre arası 30 dakika olacak hocam. 30 dakikalık bu dilimde Shakira, Madonna gibi dünyaca ünlü isimler için konser alanı düzenlenecek. 30 dakika devre arası olacak. Buyurun hocam.
0: Sondan başlayayım.
1: Ya futbolun doğası için doğru mu? Mesela
0: bence futbolun doğasına çok uzaklaşıyoruz.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Çok uzaklaşıyor. Onun için mekanik oyuncular çıkıyor piyasaya. Birkaç oyuncu, şu Dünya Kupası'nda bakıyorsun, birkaç oyuncunun haricinde hep sistematik ve mekanik oyuncular buluruz. Artık eskisi gibi oyunu doğaçlama ile birlikte teknik taktik oyunları mekaniğe dönmeye başladı. Şimdi 30 dakika o adalelerin soğuması, tamam seni bir yerde ısıtacaklar soyunma odasında, işte belki stretching yapacaksın ama nereye kadar? Şeyden gideceksin, atmosferden gideceksin. Niye kabul ettiler bunu takımlar bilemiyorum. Bunun getirisi nedir? Dünyanın parasını harcıyorsunuz, iyi güzel de 30 dakika nedir ya? 30 dakikada şey oynuyorsun, uzatmaları oynuyorsun yani.
1: Tabii ki hocam.
0: Yani ben ne bileyim, çok absürt bir karar alındı burada. Bunda da iki takımlar, daha doğrusu baştan kabul ederlerse yapacak bir şey yok artık. Almışlar o kararı, oynatacaksın ama olmaması gereken bir şey. 30 dakika çok uzun bir zaman. Bir futbol takımı için hakikaten çok uzun zaman. Allah göstermesin çıktın, sen iyi stretching yapmadın, lay lay lom yaptın, pat. 5 dakika sonra bir sprint attığın zaman pat diye gider Adile. Bunları kimse düşünmüyor. Bunlar kendi derdindeler yani. Bunlar işin show business tarafındalar. Show business sen maçtan önce yap abi. Veyahut da maçtan sonra yap. Kupa töreninden sonra yap.
1: Tabii.
0: Örnek. Sen bunu söylersen Shakira Makira var diye kimse gitmez oradan.
1: Hocam Infantino'nun açıklaması vardı. İşte bu su molalarında reklamlar girmeye başladı ya. Dört periyoda geçti diye. Sonrasında bir çok ilginç. Maradona'nın bir 90'lı yıllarda röportajına denk geldim hocam.
0: Evet.
1: 90'lı yıllarda ya da 2005'ler de olabilir, 2000 sonrası da olabilir. Orada hocam şunu söylüyor işte.
0: 2000'li zamanlar.
1: İşte 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu biliyorsunuz ya, 15

0: yıl önceden belli oluyor hemen hemen, değil mi? O sebeple 10-15 yıl önceden belli olduğu için Maradona da yaşarken soruluyor Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da olacak Dünya Kupası diye. Maradona da onlar futboldan ne anlar ki Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri? Onlara kalsa futbol 4 periyottan oluşan bir basketbol maçı gibi olur diyor. Ve geldiğimiz günde de şu anki Dünya Kupası sürecinde de gerçekten 4 devreli bir Dünya Kupası oldu gibi sumolalarıyla beraber. Ve Infantino dedi ki bizim maddi bir gelirimiz yok bundan dedi ama yani biz medya ve spor
1: kabul
0: olarak...
1: edersen yani. Nasıl yok, maddi?
0: Yani
1: nasıl...
0: hocam öyle bir şey yok yani. Tabii yani, ki anlaşma var.
1: Mutlaka yani. Hepsi şey yeşillikler. O taraflarda yeşillik fazla. Ya valla dediğim gibi futbolun doğasından uzaklaşmaya başladık. Epey bir zaman oldu. Bunu da nasıl tekrardan eski hale gelmesi yok da. Ama biraz da artık makinik işlerden ayrılmak lazım. Şey de aynı. Bu analiz olayları abi ne kadar bu yani çok fazla olmaya
0: başladı. Çok değil mi hocam? Ben de ya. Yani çok bu kadar fazla. Detay, matematik, istatistik ya futbol doğal bir şey, oyun ya bu.
1: Yani kimde oynuyorsun
0: hocam,
1: abi?
0: Hocam iki kale bir top ya.
1: Yani tamam da tamam. Siz rakiplerinize üstündü şimdi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Herkes Messi'yi konuşuyor değil mi? Doğru. Son İngiltere maçında.
0: Doğru.
1: Koy bir tarafa. Sana bir şey söyleyeyim. 60'tan sonra maçı kazanan hoca ya. Onu kimse konuşmuyor.
0: Scaloni.
1: Şeyin hocası. Arjantin
0: Scaloni.
1: Sen oyunu nasıl değiştirdiğini kimse gördü mü? Fark etti mi? Onu kimse konuşmuyor.
0: Doğru hocam.
1: Ne oldu? Messi tamam. Messi iyi bak. Ondan sonra Messi oyunu ağırlığını koymaya başladı.
0: Doğru.
1: İlk zaman ne yaptı? Hiç bizim biz kendi taraftar olarak söyleyeyim. Türk futbol severler olarak hani şey ya işte al ver yana veriyor arkaya veriyor falan dediğimiz oyuncular vardı. Rodri'den bahsettik değil mi? Paredes'ten bahsettik değil mi?
0: Doğru.
1: Ne yaptı adamlar? Oyunun 90 dakika olduğunu bilerek oyunu tutmaya başladı.
0: Tabii.
1: Bunlarla oyunu tutuyorsunuz. Evet. Bunlar bütün oyunun zincirlemesi kimden gidiyor? Stoperlerle şeyle başlıyor. Paredes'le başlıyordu. Adam dedi ki ben nasıl olsa ilerleyen zamanlarda daha aktif oyunlar atacağım. Ne oldu? 1-0 geri bir düştüler. Öyle bir değişiklikler yaptı ki öyle bir hücum attığında daha aktif, daha içeri attı ki oyuncuları. Şey kaleye gelemedi ya. Bellingham gitti. Yok. Doğru. Yok. Bu sefer Messi'nin oyunu çıkmaya başladı ortaya. Ama onlar oyun planı öyle. Oyun planını o şekilde kurmuş. Bizimki gibi şey değil. Önde baskı neye basıyorsun abi? Ne oldu? İngiltere bir basayım dedi. Arjantin iki tane koydu omuzlu ayağını pat sindirdi seni.
0: Evet.
1: Sen Arjantin'de şey oynayabilir misin ya? Kor oynayabilir misin? Onda zaten onların ligleri çatırdı lig onu.
0: Doğru, sıkıntılı.
1: Yani Güney Amerika Ligi'ni hep söyle.
0: Öyle.
1: Gidenler, izleyenler, canlı izleyenler bilirler.
0: Tabii.
1: Adam bak ne diyorum burada hoca çok çok büyük bir oyun aklı. Oyunun nasıl başlayacağını ve nasıl bitireceğini çok iyi oynamış.
0: Finali kim kazanır hocam? Son sorum.
1: 50-50 ben ona fazla giremiyorum.
0: Hocam söyle hocam.
1: Ben valla şu anda gönlüm Arjantin'den yana.
0: Sen Arjantin alır diyorsun hocam.
1: Gönlüm Arjantin bak.
0: Arjantin alır diyorsun hocam.
1: İngiltere maçı 0-0 diyorum. 50-50 demiştim ama şeyi söylemiştim.
0: Bu sefer bize söyle hocam.
1: İspanya geçer demiştim şeyi. Fransa'yı.
0: Evet.
1: Ama
0: bunda da Arjantin.
1: Abi bunlar bak bunlar müdafaada çok etkililer. İspanya o kadar değil. İspanya'nın müdafaada zaafları var. Dikkat edersin.
0: Doğrudur hocam. Ben de İspanya'nın kazanmasını istiyorum.
1: Ben Arjantin olsun.
0: Siz Arjantin
1: derim.
0: Hocam.
1: Ben çünkü niye bak hoca Messi oynarken.
0: Ya Messi o kadar o ön planda ki gölgesinde kaldı Scaloni. Gerçekten yok, doğru söylüyorsunuz. Çok doğru. Çok
1: o
0: doğru.
1: Şeyde onu bilenler biliyorlar. Messi oynarken yedekten atıyorlar Messi Arjantin milli takımda. Bu hoca Scaloni şeyde yedekte oturuyor biliyor musun? Messi'ye bakıyor böyle.
0: Evet. Vallahi bakalım hocam nasıl bir final olacak. Heyecanla
1: ne
0: bekliyoruz.
1: Adam üçüncü final oynuyor.
0: Evet mükemmel. Müthiş bir başarı yani.
1: Güney Amerika dünya şampiyonu bir de geri tekrardan finaldeler.
0: 48 yaşında.
1: Çok zevkli bir maç olur.
0: Çok zevkli. Hocam ağzınıza sağlık, çok sağ olun.
1: Eyvallah,
0: gerçekten soluksuz
1: ederim.
0: Bir yayın oldu. Dinleyenlerimizin de mesajları vardı. Çoğunu okuyamadım ama bir tanesini okuyayım hemen hızlıca. Zamanımız kalmadı çünkü. Merhaba abi, Adana'dan Şehmuz ben. Mahmut hocam çok haklı altyapı konusunda. Seve seve dinliyorum sizleri. Mahmut hocam saatlerce konuşsa ben sıkılmadan dinlerim. Çok selamlar demiş Adana. Adana'dan size selam var hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgili dinleyenler, programımızı burada noktalıyoruz. Hepinize
1: iyi hafta sonları.
0: Mutlu hafta sonları.

0: diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bankam, bank, bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Aspor Radyo.
2: Bir reklam. Bankam, tom bank, kartıma bin. Bir reklam.
0: Yaşasın spor.
2: Aspor Radyo.
0: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

0: Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Ahmet Akcan ve Cem Pamiroğlu bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Bağlantılarımız olacak. Bizden ayrılmayın diyelim. Hareketli bir yayın bizi bekliyor ama önce konuklarımıza bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Özge.
0: İyi yayınlar. Nasılsınız?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: İyi görünüyorsun.
0: Hocam hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İzin verirsen çok önemsediğim bir konuyla ilgili biraz zamanını alabilir miyim?
0: O zaman şöyle yapabilir miyim?
2: Önemli. Sen de memnun olacaksın. Cem hocamı tebrik ediyorum. Cem hocam teknik direktörlükten sonra spor yöneticiliği bölümünü de üniversitede bitirdi.
0: Aa, tebrikler hocam.
2: Dün diploma töreni vardı. Bakın eğitimin yaşı yoktur.
0: Tabii ki.
2: O yüzden hocamın bu büyük başarısını yürekten kutluyorum. Temenni ediyorum ki eğitime ihtiyacı olan herkese örnek olur hocam. Tebrikler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tebrikler.
1: Güzel sözleriniz için
2: yürekten.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: O yüzden önemsedim, kusura bakma, lafına da girdim.
0: Estağfurullah.
2: Yani hocam örnek oluyor hepimize.
0: Kesinlikle.
1: Hocam çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Tebrikler.
1: Güzel sözlerin için sağ olasın. Çok var.
0: Ben bir konu deyince böyle sporla ilgili bir şeyden gireceksiniz zannettim. Hayır, futbolla ilgili bir şey zannettim o yüzden.
2: Sevgili Ezgi, bizde herkes yönetici arıyor. Bakın
0: doğru,
2: yani
0: söyle.
2: Üniversite bitirmiş, sahada yıllarını futbolcu olarak vermiş, sonra da teknik adam olarak görev yapmış biri spor yöneticiliğine aday. Milli takıma duyurulur, federasyona duyurulur, bütün kulüplere duyurulur. Özellikle Fenerbahçe'ye hocam.
1: Sağ ol, teşekkür ederim hocam, çok mersi.
0: Peki, hemen sıcak bir durumla başlayalım değerli izleyenler. Malum bir önceki saat diliminde bültenimiz içinde de paylaşmıştık. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas Onarçu'ya Türkiye'den 2, Suudi Arabistan'dan da 1 takımın talip olduğu şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii ki herkes bu takımların hangi takımlar olduğu üzerine tahminler yürütmeye çalışıyor. Diğer taraftan tabii ki Trabzonspor'da ciddi bir olay gündemi de var. Bunların hepsi için muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'le bir bağlantı yaparak başlayacağız bugün programımıza. Yunus Emre hoş geldin yayına. Beni duyabiliyor musun?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar sana ve konuklarına. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, şimdi çok merak edilen bir konu, direkt olarak buradan başlayalım. Onarçu Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Ayrılacaksa kendisine talip olan kulüpler Türkiye'de hangi takımlar, hangi şartlarda böyle bir ayrılık gerçekleşebilir? Öncelikle buradan başlayalım.
3: Öncelikle Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan Onarçu'yu kesinlikle bırakmak istemiyor. Bu konuda kararı oldukça net ama tabii ki Onarçu'ya yönelik ilgiler yoğun şekilde devam ediyor. Bu da oldukça normal. Geçtiğimiz sezonun gol kralı oyuncularından bir tanesi Paolo Onarçu ve çok ciddi de bir performans ortaya koymuştu. Oyuncu şu anda zaten Trabzon'a döndü. Takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe ve Çorum Spor'un oyuncuya ilgisi oldu. Ancak Trabzonspor şu an itibariyle bu ilgileri yeterli bulmadı. Suudi Arabistan kulübü El Hilal'in ise hem oyuncuyla hem de oyuncunun kulüple çok daha ciddi temasları var. Ama bu temaslar sonucunda da henüz Trabzonspor için o beklenen çok ciddi seviyedeki rakam ortaya çıkmış değil. Trabzonspor herhangi bir rakama Onarçu'yu bırakmak istemiyor. Çok yüksek rakamlar oluşabilirse ancak böyle bir teklifi değerlendirebileceklerini ifade etti zaten dün Trabzonspor As Başkanı Sayın Zeyyat Kafkas. Ama dediğim gibi şu an itibariyle durum sadece bir ilgiden ibaret. Çorum Spor'un bir teklifi var, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var, El Hilal'in teklifi var ama bunların tamamı Paolo Onarçu için şu anda Trabzonspor düzeyinde kabul edilebilir teklifler olarak değerlendirilmiyor. Ama ilerleyen süreçte tabii çok daha beklenmedik sıra dışı teklifler gelirse o zaman Trabzonspor bir değerlendirme yapacak. Zaten halihazırda Trabzonspor'un bir forvet arayışı var. Uzun süredir görüşme halinde olduğu isimler de var. Yeni isimler de gündeme geliyor Trabzonspor adına. Onun dışında Chris Olay konusunda bugün oyuncunun kendisi İtalya'ya gidecek ve Fiorentina kulübü yetkilileriyle yüzde bir görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmeden anlaşmanın kesin olarak tamamlanmasını bekliyoruz. Zaten kulüpler arasında bir anlaşma sağlanmıştı. Sadece Olay'ın kendisinin anlaşması bekleniyordu. Bugün itibariyle çok yüksek ihtimalle o transfer sonuçlanacak gibi duruyor. Yine Çibukevi bunun Fulham'a transferiyle ilgili olarak da şu anda kulüpler arasındaki yazışma süreci başlamış durumda. Çok yüksek ihtimalle pazartesi gününe kadar bu transferin de resmi olarak sonuçlanmasını bekliyoruz. 30 milyon avro seviyelerinde bu transfer gerçekleşecek gibi duruyor. Çünkü Trabzonspor'da sağ stoper pozisyonu için bir yabancı oyuncu arayışı da şu an itibariyle başladı. Bir stoper, bir sağ kanat, bir forvet ve bir orta saha transferi yapacak Trabzonspor. Şu ana kadar 11 transfer yaptı toplamda. Gerçekten çok alışık olduğumuz bir durum değil. Kampa bu kadar oyuncunun yetiştirilmesi çok kolay rastlanan bir durum değil. 11 transfer yaptı, 4 transfer daha yapacak. Ama en az 4-5 oyuncuyla da yollarını veya daha fazla oyuncuyla da yollarını ayıracak. Çok hareketli bir gündem var Trabzonspor'da. Muhtemelen birkaç gün içerisinde bu hareketlik daha da artmaya devam edecek İzmir.
0: Evet, Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Trabzonspor'da ciddi bir hareketlilik var. Birazdan Bordo Mavilleri değerlendirdiğimiz zaman bu haberler üzerine konuşacağız. Ama tabii ki Onuachu konusunda Fenerbahçe'nin bir yoklama yapması, Trabzonspor'la bir iletişim kurması önemli. Bu konudan, Fenerbahçe'den başlamak istiyorum ben programımıza. Şimdi Fenerbahçe'de bir santrfor arayışı olduğunu zaten biliyoruz. Özellikle Kanada'da Greenwood takviyesinin yapılmasının ardından şimdi yıldız bir golcü takviyesinin de yapılması bekleniyor. Cem Hocam, size döneyim. Şimdi evet, acaba Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu, aradığı isim Paul Onuachu mudur? Yaptığı katkıları yakından izledik tüm futbol severler olarak. Ne dersiniz?
1: Aslında Paul Onuachu'da Fenerbahçe geçen seneki o devre arasında Fenerbahçe'nin santrfora çok ihtiyacı olduğu bir süre içerisinden devam eden bir haber bu aslında. O zaman tabii şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, bu kulüplerin hepsi santrfora ihtiyacını bakarken de Onuachu herkesin gözü önünde çok öne çıkmış bir santrfordu. Ve benim de tahminim açıkçası Fenerbahçe'nin de ilgilendiği zamanlar, dönemler oldu. Hı hı. Ama kongreden sonra özellikle Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na geçtikten sonra nasıl bir hamle yapıldı onu çok net bilmiyorum. Ama bugün Onuachu Fenerbahçe'nin tabii ki kadrosunun içerisinde çok rahatlıkla oynaması gereken ve bütün spor severlerin ve Fenerbahçe taraftarlarının kadrosunda olmasını isteyen bir santrfor. Ama benim aldığım duyumlar Fenerbahçe'nin daha yurt dışından çalıştığı, daha yurt

0: dışındaki günümüzde Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal ve teknik ekibin Sayın Aziz Yıldırım'ın ortaklaşa ortaya koymuş olduğu bir isimden devam edecekler. Bir de bir gerçek daha var. Yani Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da Onaço'nun transferinin imkansız olduğunun altını çizerek kalın kalın çizgilerle söylüyor. Ben biraz çok transfer olarak görmüyorum açıkçası sevgili Ezgi. Yani bir gerçekçi bir haber olarak görmüyorum. Ama tabii ki yani her kulüp en azından bir Onaço için Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la beraber bir görüşme yapmak veyahut da bununla ilgili bir düşüncelerini almak istemiştir. Ama ben
1: peki çok yüksek bir teklif halinde Trabzonspor bunu da biraz daha ciddiye alıp düşünecektir.
0: Ben o işte Sayın Ertuğrul Doğan'ın istemiyoruz göndermeyi böyle bir fikrimiz yok gibi açıklamasından sonra o fiyat aşamasına gelip yani bir pazarlık veyahut da başlangıç aşamasına gelen bir ücret üstünden konuşacaklarını oluştuğunu düşünmüyorum. Çünkü hem Sayın Fatih Tekke hem Sayın Ertuğrul Doğan kadrosunda görmek istedikleri ve geçen senenden beri çok herkesin istediği bir oyuncu olan Onaço'ya da karşıda gelen teklifleri hep böyle bu şekilde nazik bir şekilde bunu reddettiler. Fenerbahçe'nin ne kadar almak istediklerini veya diğer Fenerbahçe'nin dışındaki başka hangi Türk kulübü de istediği onu da zaten 2-3 tane Türk kulübü var yani o ücretleri ödeyebilecek. Büyük bir ihtimalle belki Beşiktaş'ta olabilir. Bir en azından Sayın Ertuğrul Doğan'la ilgili bu görüşünü sormak istemiştir. Ama ben Fenerbahçe cephesinden baktığım zaman da yani çok gerçekçi bir transfer gibi olarak gözükmüyor şu anda.
1: Peki. Ahmet Hocam siz ne dersiniz?
2: Bir defa Onaço geçen senenin gol kralı. Daha önceki dönemini de beraberce burada takip ettik. Çok iyi bir futbolcu. Günümüzde ligimizde bütün takımlarda oynar. Trabzon'da zaten şampiyonda oynayan bir takım olarak neler yaptığını görüyoruz. Geçen sene de ligin son haftalarına kadar Trabzon şampiyonluk yarışındaydı. Galatasaray'da da oynar, Fener'de de oynar, Beşiktaş'ta da oynar. Tabii Trabzon cephesi dedi ki biz vermiyoruz. Haklılar. Yani ben de olsam Onaço gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemem. Fenerbahçe de o kalitede bir futbolcuyu almak ister. Onu da doğal karşılamak lazım. Tabii bu transfer gerçekleşmez dediğimiz zaman çok heyecan vermeyiz. Ama aynı sohbet geçen sene Uğurcan konusunda yapılmıştı. Bakın Fenerbahçe istedi. Trabzon mümkün değil dedi. Son anda Galatasaray'a transfer oldu. Ve Trabzon hiçbir şey kaybetmedi. Yerine Onana'yı transfer etti. Dolayısıyla hem Galatasaray kazandı, hem Trabzon kazandı bence. Hem de Uğurcan kazandı. Yani o yüzden bizim ülkemizde her şey olabilir. Yani ben son anda sürpriz olarak böyle bir transfer gerçekleşirse kimse böyle şaşırmasın. Biz sürprizler ülkesiyiz. Hatta sürprizi de çok severiz. Ligimize katkı sağladı. Ligde kalacağı kesin.
1: O zaman bir anda Galatasaray da gündeme girebilir mi acaba? Yani onu da,
2: onu da Galatasaraylılar düşünsün. Bizim buradaki görevlerimizden bir tanesi de futbola transfere heyecan katmak değil mi? O yüzden ben bu açıklamayla biraz heyecan katmak istiyorum. Yani zaten iyiliğini işte Fenerbahçe'nin yıllarını vermiş her konuda uzmanı Cem Hoca da söyledi. Hayırlı olsun şimdiden bütün kulüpler için. Ama bunlar kolay transferler değil tabii.
1: Tabii ki değil. Yani özellikle rakamları yeterli bulmadı detayı önemli burada Trabzonspor açısından. Çünkü az önce Ahmet Hocam'ın da örneğini verdiği gibi Uğurcan Çakır transferi de ciddi bir maliyet anlamına geliyor.
2: İş rakama kadar geldiyse tabii. Yani orada hala bir şey mümkün gibi
0: rakam
2: geliyor.
0: Rakam üstüne eğer bir pazarlık başlatma aşamasındaki bir ücret konuşulmaya başlarsa.
1: Ama şimdi Fenerbahçe'nin çok özür dilerim. Fenerbahçe'nin verebileceği rakam da zaten Çorum'un verebileceği rakam muhtemelen aynı olmayacaktır.
0: Onu bilemem. Yani ona bir şey diyemezsiniz. Çünkü bir işin ederi çok önemli. Yani hangi...
1: Bir de transfer limitleri, harcama limitleri var ya.
0: Kesinlikle harcama limitleri. Fenerbahçe'nin de çok ciddi bir yabancı oyuncu potansiyeli olan bir takım olmasına rağmen ve çok da fazla yabancı oyuncusu oldu. Hem gerçekten bir santrafor alacaklar. Bence Fenerbahçe'nin tabii ki santrafor önceliği olacak ve de bu Onaço üzerinden çok

0: konuşuyoruz ama öncelikle halledilmesi gereken Onaço'nun konusundan daha önemlisi bir kere elden kimler gidecek, nasıl
1: tabii,
0: oluşacak?
1: En önemli bu çok konu önemli. Bu aslında hocam. Yani buraya bu. Bir parantez açmamız lazım.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ama hep gelip Onaço'ya kilitlenip kalırsak ya ben Trabzonspor'un çok Onaço'dan vazgeçeceğini veyahut da satmak isteyeceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Hocam şimdi sizin bıraktığınız yerden hemen devam edelim isterseniz. Evet, önemli takviyeler yapıyor, yapmaya da devam edecek gibi görünüyor Fenerbahçe. Hı-hı. Ama bunların yapılabilmesi için bazı isimlerle de yolların ayrılması gerekiyor. Şu anda şöyle bir bakıyorum ayrılacak isimlere. İlk etapta Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Beka, Musaba ve şu anda Semedo ile yolların ayrılması düşünülüyor deniyor. İhtimal olarak Talisca, Kante, Fred ve Osterwolde'ye iyi teklifler gelirse satılma ihtimalleri var denmiş. Artı 4 kuralına uyan isimler var. Şimdi bunlardan hangileri kalır, hangileri gider noktasında Nene, Şerif, Archie Brown, Mimovic, Aziz Fall, Diouf ve Omar Fayet var. Fall ve Fayet gidecek muhtemelen. Diouf konusunda başka bir takıma kiralanması düşünülüyor denmiş. Ama çok fazla oyuncu var.
0: Çok fazla var.
1: Çok fazla teklif yok bildiğimiz kadarıyla. Ya
0: şöyle,
1: bekleniyor.
0: İstersen hemen bir kadroyu sayarak devam edersek tabii, daha oradan bilinçli bakmış oluruz, hı-hı, olaya. İşte Edson kalede, Semedo, Şikrin, Ederson, özür dilerim. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde 5 etti. Hı hı. Gendouzi, Kante 7. Greenwood, Asensio, Vedat Muriç ile baktığın zaman da 10 tane oyuncu zaten hemen ilk kadroda görüyorsunuz. Buna işte Kerem sol tarafta düşündüğün zaman yani aşağı yukarı bir herkesin saydığı, hepimizin de mantıklı bir 11'i de bu şekilde çıkıyor. Burada eğer Semedo'ya bir teklif olursa onu arkasında hemen arkasında destek verecek olan o bölgeye Mert
1: var.
0: O arkasından devam edecek olan şimdi 4 tane 23 yaşa bakıldığında da burada Archie Brown, Şerif, Nene, Mimovic ve Diouf gözüküyor genelde. Bunlardan da 4 tanesine de karar verecek Fenerbahçe. Şimdi buradaki 4 taneye karar verdiğiniz zaman bu 4 taneye eğer buradan gönderecekseniz gene 23 yaşta bu şekilde bir 4 tanenin içerisinde de monte edeceğiniz birisi olması lazım. Eğer bu demin saydığımız 11'deki oyuncuların içinden birisine teklif gelir giderse ki bunun içerisinde en önemli adayın Semedo olduğu da konuşulduğunu düşündüğümüz zaman da Semedo'nun yerine işte Mimovic iyi oynadığını, iyi bir sezon geçirdiğini ve de hem 23 yaş kategorisine tuttuğunu, o bölgeyi Mert'le ne kadar götürür, nasıl olur buna bir bakılabilir. Hı hı. Bunun bütün planlaması bence teknik ekibin oturup hangi oyuncularla devam edilecek ve hangi oyunculardan çıkacak. Bu saydığımız aşağı yukarı 10 artı 4 tane 4 tane 23 yaş altındaki oyuncunun dışındaki daha burada mesela Fred var, Musaba var.
1: Evet.
0: Yani geçen sene kadronun içerisinde olmuş, oynamış, süre almış, başarılı olmuş, başarısız olmuş ama bir şekilde kadronun içindeler. Bu oyuncuların hepsi bakın aşağı yukarı 23-24 tane yakın Fenerbahçe'nin elinde yabancısı var. 23 yaşı dahil işte 33-34 yaşına evet, kadar dahil oyuncu grubuna baktığınız zaman 23 tane oyuncusu var. Bunların içinden demin saydığımız 10 artı 23'üsü saydığımız zaman bu oyunculardan bir kere acilen bir dışında kalanlardan acilen bir vazgeçmeniz lazım. Nasıl vazgeçeceksiniz? Bunun da çeşitli kendine göre tabii ki işleyiş biçimleri var. Oyuncuyu verirsiniz kiralık. O oyuncunun yıllık ödemesinin bir kısmını siz verirsiniz. Yani gidecek olan kulüple yapacağınız olan anlaşmada o yüzdesini siz belirlersiniz. Veyahut da işte hepsini siz verirsiniz. Gibi gibi bir takım oradaki bir planlamalar var. Bunların çerçevesi içerisinde Fenerbahçe yeniden alınacak olan oyunculara da bir şekilde yer açmakta zorunda. Ama dediğimiz gibi yani şimdi salı günü de Fenerbahçe ikinci ön elemede ilk maçını oynayacak.
1: Evet, Gornik'le.
0: Gornik'le oynayacak. Bu maç tabii ki biz evet çok Fenerbahçe'nin çok kalibresinde bir takım değil ama neticede maçlar oynanmadan da kazanılmıyor. Dünya Kupası'nda da ismi çok az duyulan takımlarında neler yaptığını, nasıl oynadıklarını da gördük. Bu

0: Bu pencereden baktığımız zaman da yani Gornik Zabre maçını, evet biz yabancıları konuşuyoruz ediyoruz ama Gornik Zabre gibi çok önemli bir maç oynayacaksınız. Hem bu planlamanın beraber gideceği, hem o takımın bu maça hazırlanacak bir sürecinde çok iyi bir ayarlayarak da bir planlama yapmak lazım. Hep önümüzde tabii bütün bizi seyreden izleyicilerimiz, Fenerbahçe'ye gönül veren herkes, Fenerbahçe'nin kadrosunun bir an evvel şampiyonluk yarışında istenilen o hacmi yüksek oyuncularla beraber bir an evvel lige hazır bir oyunla beraber başlamak istiyorlar. Temennileri de bu yönde, istekleri de bu yönde ve şampiyonluğu kucaklamak istiyorlar. Dolayısıyla da bütün bu planlamaların hepsinden sorumlu bir teknik adam İsmail Kartal. Yani bence İsmail Kartal'ın belki de herkesin merak ettiği bir basın toplantısıyla yani nasıl gideceğini, bu kadronun planlamasının yabancı oyuncularla ilgili olan düşüncelerini, ben açıkçası teknik adamların maçlardan önce ve de sezonlardan önce takımını bir anlatıp insanları bir aydınlatmasının şart olduğunu düşünüyorum ki hepimiz de teknik adamlıkta yaptık. Hocam da büyük bir ihtimalle katılacaktır. Yani kendi camialarına, kendi taraftarlarına bu kadronun nasıl gideceğini, nasıl oynayacağını, nasıl bir şekil alacağını, yabancıların durumunu bir insanları bilgilendirmek açısından. Şimdi biz hep tabii sağ olsun muhabir arkadaşlarımız çok güzel çalışıyorlar. İçeriden kaynakları var, bilgileri arıyorlar. Doğrudur, yanlıştır ki çoğu da hepsinin çok altı çizilmiş bilgilerle biz de onların sayesinde bazı şeyleri biliyoruz, öğreniyoruz veya camialarımızdan biz de öğrenmeye çalışıyoruz ama burada tabii teknik adamın herkesi bu işin sorumlusu başındaki kişi olarak bir bilgilendirmek için yapmış olduğu bir basın toplantısını bir soru cevap şeklinde yapması daha makul, daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama ez cümle geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin planlanması gereken bir yabancı sayısının düzeltilmesi, yabancı sayının önümüzdeki seneye entegre edecek bir kadro haline gelmesi acil gündemidir.
1: Bir de bu kadar gönderilecek oyuncuyla, bu kadar kalabalık kadrolarla zannediyorum kamp yapmak da kolay olmasa gerek.
2: Ya mutlaka şimdi geniş kadroyla kamp yapmanın birçok sıkıntısı var. Özellikle bu futbolcuların büyük bir kısmı genç ise. Şimdi Fenerbahçe'nin bir avantajı kadro geniş olmasına rağmen İsmail Hoca Şampiyonlar Ligi eleme maçını, Gornik maçını da düşünerek kampın ilk gününden itibaren mümkün olduğunca kadroda olan bütün futbolcuları kampa almaya çalıştı ki aldılar. İlk günden itibaren de bu Gornik maçının ilk 11'ini belirlemek için bir 11 çalışması yaptı. Bu Fenerbahçe'nin çok büyük bir avantajı. Son oynadıkları LASK-Linz maçında da şunu gördüm. Fenerbahçe belki transfer olarak bazı eksikleri olsa bile kadro, şu an antrenmanlara başlayan kadro Gornik maçına hazır. Fizikman iyi seviyede buldum takımı. Taktik yönden biraz daha oyunun oturması lazım. Bu turu geçmelerini bekliyorum. Bu en önemlisi. İki, şimdi elinizde göndermek zorunda olduğunuz bu kadar çok futbolcu varsa bir noktada daha şimdiden netleşmeniz lazım. Hocanın bunu söylediği gibi. Yani ben de biraz kendimi oraya koydum. Ben oldukça netleştim. Cem Hocam 10 kişi saydı. Benim listemde 11 kişi var.
1: Artı biriniz kim hocam?
2: Yani onu tam fark edemedim. Ben sayayım. Büyük bir ihtimalle
1: Buyurun.
2: Fred'i saymadın sen.
0: Saydım. Fred'i saydım ama onun dışında
2: ben de 11'de şunlar var. Ederson, Şikrinyar,
0: tamam.
1: Sizde Ederson da
2: Ake,
1: var.
0: Ederson, kalede Ederson.
1: Ha,
2: evet.
1: Gidecekleri sayıyorsunuz.
2: Hayır hayır kalacakları.
1: Pardon.
2: Fenerbahçe'de
0: Ederson, Semeder, Şikrinyar, Ake, Osterwolde hocam.
2: Osterwolde.
0: Kante Gendouzi. Greenwood.
2: Fred.
0: İşte Fred'i ben
1: Fred'i göndereceklere yazdım.
0: Yok, gönderecekleri değil. Yani
1: teklif gelirse.
0: O teklif gelirse. Mesela benim 10 kişim dediğin gibi Fred'in dışındaki 10 kişi benimki.
2: Tamam, ben Fred'i de oraya koyuyorum.
0: Ben sadece o 10 kişiyi yani esas ana kadronun içerisindeki 10 kişiyi yazdım.
2: Anladım.
0: Fred'i dışarı tuttum.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını da izledim. Takımı iyi gördüm. Gerçekten bu dönemde benim beklediğimden iyi seviyedeler ve bu maçlarda en iyi 4 kişiyi sayayım size. Şikinyar, Osterwolde,
0: Mimović,
2: Gendouzi ve Fred. Mimović'i saymıyorum. Neden? Mimović benim listemde

0: Bir ihtimalle gideceklerin için.
1: Yok ama iyilerden biriydi.
0: İyilerden
1: ama.
0: Biriydi. Evet. Ben kalacaklardan yola çıkarak söylüyorum. Evet. Semedo ile Mimović aynı takımdaysa büyük bir ihtimalle bu ikisinden biri gider. Şimdi Fenerbahçe'nin 4 tane de genci zaten var. Eğer orada yer olsa belki Mimović o şekilde kalabilir. O yüzden Semedo'nun da ne kadar kaliteli futbolcu olduğunu biliyoruz ya, İspanya Portekiz maçında. Oyuna girdi, sol bek oynadı Yamal'ın karşısında. Yani bir sakatlığı yoksa Semedo müthiş bir futbolcu. Bu kararı İsmail Hoca'nın vermesi lazım, o kesin. Fred, yani sanki futbol, ikinci baharını yaşıyor demiyorum. Sanki futbola yeni başlayan bir genç gibi. O kadar istekli ki orta saha oynuyor. Orta sahada yani çok iyi bir 8 numara gibi oynuyor ki Fenerbahçe santroforsuz oynadığı için 4-6-0 oynadığı için bir şeyin Şerif'in oynadığı o ikinci yarı hariç. Ya Talisca forvete en yakın, 9 numaraya en yakın futbolcu ama Talisca'yı biliyoruz. Biraz daha sağ iç kulvarına gelmeyi sever. Oradan aldığı toplarla içe kat edip şut atar. Yine aynı şeyleri yapmaya çalıştı. Baktım Fred santrofor gibi. Talisca'nın önünde bile çok ofansif oynadı. 6 pasın içine kadar girip kafa vuruşu yaptığını biliyorum. İki attığı gol de var. O yüzden ben Fred'i çok beğendim. İsmail Hoca ile daha önceki birlikteliğini göz önünde bulundurursak, yani ben İsmail Hoca olsam Fred'ten kesinlikle vazgeçmek
1: hocam,
0: istemem.
1: Hocam güzel söylüyorsun ama
0: şartlar mecbur etmezse.
1: İşte şartlar şimdi mecbur ediyor. Bütün sıkıntı
0: evet.
1: Yani 10 kişi var. Demin saydığım 10 kişinin dışında Talisca, Archibron, Fred, Musaba, Nene, Şerif. Bunlar kaldı mesela. Şimdi buradan
2: bu arada Şerif'e mesela Hamburg'dan teklif gelmiş ama yönetim kabul etmemiş. Yani şimdi şu anda Vedat Muriç için de sakatlığı
1: Vedat
2: olduğu
1: için de sakatlığı düşünülürse
2: en azından bir santrfor.
1: Yani o zaman elde tutacak. Yani mecburen öyle gözüküyor. Ama 10 kişinin içerisine nasıl girecek hocam bunlar?
0: Şimdi kampta olmayanları zaten saymıyorum.
1: Evet.
0: Onların hepsi gidecek. Kampta olup da gidecek olanlar da bende Bekao var. Mimović var. Musaba var. Nene, bakın Nene sağ tarafta oynuyor. Şimdi bakıyoruz oraya bir de Greenwood geldi.
2: Orada Şerif kurala uyuyor hocam.
0: Uyuyor.
1: 23 oluyor. Artı 23 Şerif. 23 yaş.
0: Hayır şöyle.
2: Ama uymuyor mu?
0: Uyuyor.
2: Doğum
0: uyuyor.
2: Tarihi itibariyle.
1: Uyuyor.
2: Ha, tamam.
0: Uyuyor.
1: Yani Şerif şöyle 23.
2: O yüzden gönderilmesine de çok gerek de yok.
1: Gerek yok. Mesela şimdi Archie Brown'u göndermene gerek yok. Şerif'i göndermene gerek yok. Nene'yi göndermene gerek yok.
2: Evet.
1: Mimović'i de göndermene evet. Gerek yok. Ya bu 4 tane oyuncu tutuyor ama mesela
0: hocam Amara Diouf'u aldın. Onu tutmak istiyorsun. Bende Amara Diouf var.
1: 5 tane hocam o. 5. oluyor.
0: Tamam işte ben şeyi Mimović'i yazmadım. Kim?
2: Diouf da uyuyor.
1: Diouf
0: uyuyor.
1: Evet.
0: Ben Brown, Diouf, Nene ve Şerif'i yazdım. Eğer Semedo takımda kalacaksa
2: Diouf kiralanacak deniyor haberlerde.
0: Kiralanacaksa olabilir. Orada zaten
1: hocam orada iki tane
0: lazım.
1: Problem bence Talisca ile Fred'in durumu. Yani o onun dışında
0: hocam, Fred bende tartışmazsız.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. He. Kimi çıkaracaksın oradan?
0: Hocam şimdi zaten sorun orada.
2: Talisca hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Ya Talisca evet geçen sene Fenerbahçe'ye çok şey kattı. Biz bazı transferleri yaparken veya bazı sözleşmeleri yaparken Fenerbahçe Talisca ile sözleşme imzaladı.
2: 3 yıllık uzatma.
0: Öyle bir uzatma yaptılar ki hem 3 evet. yıllık hem de hocam müthiş bir para. Yani Talisca'dan eğer Fenerbahçe çıkabiliyor olsa bence hiç düşünmeden çıkabilir. Çünkü bir de hazırlık döneminde sakatlığından dolayı hala eksiği olan bir Asensio var takımda. Yani bana desen ki bu takımın bir numarası kim? Greenwood transferine kadar Asensio derdim. Şimdi Asensio'ya da rakip çıktı. Fenerbahçe'nin bu derece iyi bir kadrosu var. Hatta bakın ben şöyle bir kadro yazdım. Fenerbahçe'de son maçta oynamayanlardan. Bu kadro bile son 11'de oynamayan bu kadro bile hem alternatifi var hem de şampiyonluğu oynar. Kalede Ederson. Stoperler Ake ister Bekao'yu koy ister Yiğidefe'yi koy. Sağ taraf Semedo, sol taraf Brown. Orta sahada İsmail, Kante, Asensio. Önde sağda Oğuz'u koy, Cengiz'i koy. Solda Musaba, önde Vedat veya Şerif. Bu Fenerbahçe'nin son LASK maçında oyuna başlayacak.

0: başlamayan 11'i. Böyle geniş kaliteli bir de kadrosu var. O yüzden kolay olmayacak İsmail Hoca'nın işi. Bir gerçek de şu, biz şu an bir kişi fazla diyoruz. Bir de bir santrofor alınacak kötü ihtimaliyle. Evet. İki kişi çıkması lazım buradan. Kolay değil.
1: Kolay değil, zor evet. Bir süreç. Peki şimdiye kadar yapılan transferleri de şöyle bir değerlendirirsek. En son tabii ki Greenwood geldi. Binlerce taraftarca karşılandı. Çok büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı hocam elbette. Nasıl bir katkı vereceği şimdi İsmail Kartal sisteminde, nasıl bir yerinin olacağı tabii ki çok merak ediliyor Greenwood'un. Şöyle bir baktığımız zaman Vedat Muriç ile başlayan bir transfer süreci. Sonra Nathan Ake kadroya katıldı. Evet. Ve Mason Greenwood da devam etti ki bu oyuncular için saat 15'te bir de imza töreni düzenleneceğini hatırlatalım. Sizce nasıl ilerliyor?
2: Bence çok iyi ilerliyor sevgili Ezgi. Çünkü Sayın Başkan görevi devraldıktan sonra transferlerin net ve de mevkisinin net olan oyuncuların üzerinden hareket edileceğini zaten adaylık konuşmalarında hep bir veriyordu bunları. Ve hemen uygulamaya da başladı. Öncelikle işte Vedat Muriç, arkasından Ake ve de Greenwood'tu. Tabii Fenerbahçe'nin tercih ettiği oyuncular şampiyonluk yarışındaki hem kariyerleri açısından hem de o kariyerlerini tekrar burada o başarını sürdürebilecek potansiyelli oyunculara daha çok yönelmeye çalışan bir zihniyet var. Ki bu da çok doğru. Bu da zaten herkesin de beklentisi de bu yönde. Çünkü taraftar artık yani acaba yani fal açan veyahut da mevkisi belli net olmayan mevki ona bulmaya çalışılan bir oyuncu profillerinden daha ziyade net oyuncular, net mevkileri belli olan. Çünkü zaman zaman Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferlerde hepimiz şunlara şahit olduk. Yani gelen oyuncuya mevki açmak zorunda kaldı. Bu yüzden zaman zaman da sıkıntılar oluştu. Oyunun profili içerisinde özellikle. Gelen bütün oyuncular hakikaten çok net oyuncular. Bölgelerinin en iyi oyuncuları. Yani hem geldikleri takımlardan, milli takımlarında olsun ve de takımlarında olsun çok başarılı oyuncular. Greenwood hem yaş itibarıyla hem potansiyel itibarıyla forvet oyuncusu olarak katkılarıyla, asistleriyle, oyundaki o saldırgan, inatçı, yılmayan, sakatlıktan dolayı da bu kadar atletizmi iyi olduğu için sakatlıklardan çok fazla nasibini almamış. Bunlar da çok değerli. Bu oyuncudan beklenti gerçekten çok fazla. Çünkü 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Evet, tabii ki bunların ödeme planlarında Fenerbahçe'nin kasasından hemen nakit olarak çıkmıyor. Belki bir o yayılma yelpazesi var ödeme planında, muhakkak ki geniş şekilde var, ama neticede de Fenerbahçe'nin bütçesinin içerisinde olan bir rakam. Kendisine verilen rakamlar tabii ki takımın içerisindeki ödeme planını, ödeme dengesini zaman zaman yukarı çekebilecek potansiyelde bir oyuncu. Ama bu potansiyele sahip olan, bu ödeme planlarının ödenmesini isteyen bir kişinin de takıma çok büyük bir katkısı olacağı bir gerçeği de var. Hem bu tip oyuncuların istenilen başarıya ulaşması için de buradaki en önemli şey İsmail Kartal'ın bu oyuncuya bu oyunu nasıl oynayacak. Çünkü biz hep şuna da çok şahit olduk Ezgi. Mesela gelen oyuncuların hepsi kendi oynamış oldukları takımlarındaki aldıkları rollerle beraber yanındakiler, oyunun şekli, tabii, disiplin, taktiksel düşünce, bunlardan dolayı oradaki başarıyı alıp buraya satın alıp geliyorsunuz. Aynı şekilde de o başarıyı burada, o satın alınan o başarıyı da burada tekrar bunu uygulaması lazım gelen oyuncunun. İşte bunu da uygulattıracak olan kişi kim? İsmail Kartal. İsmail Kartal da bu oyuncunun aynen gelmiş olduğu takımdaki veriminin devamını, belki daha da bile fazlasını sağlamak için ona bir planlama yapacak, oyun planlaması yapacak. Kaldı ki demin hocam da çok altını çizerek söyledi. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki arzu, istek, odaklanma, oyunu ileride oynama, herkesin daha çok oyunda kalmak için mücadele etmesi, temastan kaçınmaması, bunlar güzel şeyler sezon başı itibariyle. Bu oyunu daha da geliştirerek, o gelen oyuncuların katkısıyla beraber o taktiksel planı daha da sağlamlaştırarak oyunun iki tarafında oynayan bir Fenerbahçe modeli, oyun modeliyle herkesin iştahını kabartacak bir Fenerbahçe görmek istiyor herkes. O dediğimiz, saydığımız isimler de Vedat Muriç'in de bir an evvel, işte bugün de MR'ı çekecekmiş galiba.

0: şekilde. Bence
1: yoktu ki bulsun hocam.
0: Hocam biz de bulamadık. Bırak biz aslında Kerem'e söylüyoruz da biz de bulamadık
2: Kerem
0: ki Kerem nasıl
2: oldu
0: olacak?
2: Bu arada Allah'ını kabul etsin diyelim.
0: Allah'ını kabul etsin.
1: Tebrik etmek isterim. Allah analı babalı büyütsün. Ya hocam bana diyor ki kadroyu eksil, ben kadroyu çoğaltacağım. Hocam bizim saydığımız 11 kişinin içinde Greenwood yok.
0: Ben de 10
1: kişi
0: var.
1: Geldi 12 oldu. Bende 12 kişi kaldı ki bir santrofor gelecek 13 kişi.
2: İşte çok kişiyle yolların ayrılması gerekiyor.
1: Yani o yüzden Fenerbahçe'de biraz santroforda gelirse 3 kişinin gitmesi lazım.
0: Hocam Talisca'nın bir kere gitmesi gerekiyor ben sana söyleyeyim.
1: Kolay
0: yani,
1: değil.
0: Yani görüntüde
1: yani hayır deme.
2: Zaten bu konuda yer bulma şansı da zayıf değil mi hocam? Yani Asensio'nun da
1: olduğu. Şöyle diyeyim. Yani bakın bir konumuz gerçi Icardi değil ama Icardi Galatasaray aşkını hepimiz biliyoruz. Bu aşka rağmen Icardi ile Galatasaray'ı severek ama üzülerek ayrıldılar. Fenerbahçe'nin de severek ama üzülerek bu kadrodan 3 futbolcuyu çıkarması lazım. Kimi çıkarırsa çıkarsın
2: üzülecek. Kimi çıkarırsa çıkarsın öyle bir majör bir üzüntü yaşanacağını zannetmiyorum hocam.
1: Şimdi
2: yani
1: şöyle,
0: öyle bir diyelim, duygusal bir evet, kulüple, camiayla, taraftarla bir bağ oluşmamış zaten.
1: Hayır, kalite olarak hocam. Yani bakıyorsun ya bu duygusal yönden bazen üzecek seni. Yeni sözleşme imzaladığın bir futbolcuya onun bir de transfer bedelini vererek gönderiyorsan ekonomik yönden de çok üzer seni. Talisca'yı gönderiyorsan bir defa ekonomik yönden müthiş bir üzüntü olacak.
2: Tabii orada hangi şartlarla gideceğine de bakmak lazım. Yani, belki de Arabistan'dan falan iyi bir teklif de alabilir.
1: İnşallah temenni ediyorum bazı futbolculara oradan o teklifler gelsin. O yüzden Fenerbahçe'de bu sıkıntılar kesin. Ama Kerem bakın milli futbolcular biraz geç katıldı kampa. Son maçta oynadı. Bence Kerem çok iyi oynadı son maçta. Fizikman da iyi seviyede. Golünü de attı. Yeni doğan evladına da hediye etti. Yakıştı Kerem'e. Ben de ondan çok iyi bir performans bekliyorum o kesin. Ama bir de şu var. Biz hep yabancıları konuşuyoruz. Yabancılar ayrılırken zorluk yaşayacak Fenerbahçe'de. Acaba yerli futbolcuların hepsi kalacak mı? Onu da ayrı sormak lazım. Bakın biz yarım saattir Fenerbahçe konuşuyoruz.
0: Yabancıyı konuşuyoruz. Türk'ü hiç konuşamadık
1: hocam. Bir İsmail'i hiç... İsmail,
2: Oğuz gidebilir.
1: Bakın İsmail'i hiç konuşmadık şimdi.
0: Oğuz'u hiç konuşmadık.
1: Gendüzen'in, Fred'in, Kante'nin, Asensio'nun, Talisca'nın olduğu yerde İsmail ne olacak? Oğuz ne olacak? Cengiz başladı iki maçta da oyunun başında tak tak birer gol attı. İrfancan sahada başladı hemen golünü attı. O yüzden Fenerbahçe'de yerli futbolcuların içinde de çok çok değerli futbolcular var.
2: Peki.
1: Onlar da ayrı bir sorun.
2: Ekrandaki önemli transfer gelişmesiyle devam edip Beşiktaş'a geçmek istiyorum değerli
1: Son
2: izleyenler.
1: Son bir cümle söyleyeyim mi?
2: Hızlıca alayım hocam.
1: Ederson'u Fenerbahçe daha kesin konuştuk kaldı demedi. Bu sorunu kesin
2: tabii
1: çözmüş
2: olması lazım.
1: Tabii
2: öyle de bir görüşme de yapılacak Aziz Yıldırım ve Ederson arasında. Evet, dün Trossard'ın imza töreni sırasında taraftarların Muhammed Salah seslerini hatırlarsınız değerli izleyenler. Ve şu anda da Beşiktaş'ta Muhammed Salah sesleri başlığını görüyoruz. Mısırlı Yıldız'la yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğine dair bir haber. Hemen detayları muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'tan dinleyelim.
3: Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Trossard'ın imza töreninin ardından Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için ilk resmi temasını gerçekleştirdi. Yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Transfer sürecini bizzat Başkan Serdar Adalı yönetiyor. Mısırlı Yıldız'ın Türkiye'de formaya giymeye sıcak baktığını belirtebiliriz. Salah özellikle de Suudi Arabistan ekiplerinden oldukça iyi maaşlı bir teklif aldı. Yaklaşık iki takımın bir teklif yaptığını söylüyor oyuncu tarafı Suudi Arabistan'dan. Ama bu ilginin onları çok celbetmediğini de belirtiyorlar. Şu an Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyorlar. Menajeri 5 gündür İstanbul'da siyah beyaz ekibe oyuncusunu önerdi. Daha sonrasında sıcak gelişmeler yaşandı. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferi gerçekleştirmek istiyor ama mali konularda da Beşiktaş'ın zarar görmesini istemiyor. Tabi Muhammed Salah da hayır denebilecek bir oyuncu değil. Bu yönde Beşiktaş'ın mali şartlarına uyarsa transfer gelişmesine daha somut adımlara doğru atılmaya geçilebilir. Onu da söyleyebilirim. Öte yandan Beşiktaş yönetimi

0: transferin mali şartlarını ve sürecin yol haritasını titizlikle yürütüyor. Önümüzdeki günlerde yeni görüşmelerin yapılmasını bekliyorum ben. Beşiktaş'ta sıcak bir Muhammed Salah gündemi var şu andan itibaren.
1: Efecan Öztaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği sürüyor değerli izleyenler. Trossard hamlesinin ardından şimdi santrfora da Muhammed Salah mı gelecek? Tabii ki bütün Beşiktaş taraftarlarının hayali, isteği, beklentisi bu yönde. Dünkü tezahüratlardan da onu görmüştük zaten. Konuklarıma da soracaktım ama doğrudan buradan başlamak istiyorum. Ahmet Hocam ne dersiniz? Çok heyecanlandırır herkes.
2: Çok heyecanlandırır değil, heyecanlandırdı bile.
1: Tabii.
2: Yani Salah'ı biz Dünya Kupası performansıyla değil, daha önceki performansıyla önce konuşalım. Dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesiydi ki bence hala öyle. İşte futbolda şunu gördük, Messi'de görüyoruz. Futbolda çok şey kaybolur ama kalite kaybolmaz. Yani Salah'ta belirli bir kalite var. O hiçbir zaman kaybolmaz. Gerçi Mısır milli takımında kanattan ziyade biraz daha forvet arkası, forvet gibi orta sahada oynadı. Görev yeri değişikti. Şimdi Premier Lig'e bakıyoruz. Arsenal'ın sol kanadı Trossard, Liverpool'un sağ kanadı Salah. Yani böyle bir şey yok hocam. Yani insan duyduğu anda nutku tutuluyor, konuşamıyor. Şuna inanıyorum. Eğer Salah parayı değil de futbol oynamayı seçerse bu transfer gerçekleşir.
1: Yani, ki mesela burada menajerinin 5 gündür İstanbul'da olması, görüşmelerin devam etmesi bunlar önemli faktörler.
2: Mutlaka.
1: Belki ciddi bir...
2: Evet, Beşiktaş'ın altından kalkabileceği bir rakama transfer olur. Ki Beşiktaş'tan alacağı para da Salah için küçümsenecek bir rakam olmaz ama gerçek şu... Arapların vereceği parayı bizde herhangi bir kulübün verme şansı hiç yok. Kaldı ki son zamanda onlar da rakamları biraz küçülttüler. Evet. Salah'ın o konudaki görüşünü bilmiyorum. Yani ben olsam futbolu seçerim. Çünkü Salah'ın ekonomik yönden zaten bir sıkıntısı yoktur. O yüzden ligimize apayrı bir renk katar. Bir de ya hala takımda eksiği var dediğimiz Beşiktaş'a bakıyorum. Salah'sız zaten iyi bir 11'i oluştu. Bir iki mevkiyi daha çok iyi bir şekilde kapatırlarsa işte bir Galatasaray'ın bir Fenerbahçe'nin
1: bir forvet arkası bir de stoper çok acil ihtiyaç gibi görünüyor.
2: Mutlaka ihtiyaçlarız. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorum. Orada da 10 normal futbolcusu var. 2 tane de genci var. Beşiktaş'ta Salı'yı alırsa birini göndermek zorunda veya bir forvet aldığı her futbolcu için birini göndermek evet. zorunda. 2 tane de genç kontenjanı var. O yüzden Beşiktaş'ta yaptığı her hamleyle sezon sonuna kadar şampiyonluktan kopmayacak bir kadroyu oluşturuyor. Bu Beşiktaş için çok önemli. Kaldı ki Trossard hamlesi Beşiktaş camiasına bir güven de verdi. Yani artık camia da inanıyor. Çok önemsediğim bir konu şu, bazen bir teknik adam veya bir sportif direktör yapacağınız büyük bir transferden daha önemli olabilir veya sizin en büyük transferiniz olabilir. Bence Önder Özen İtalyano ikilisi Beşiktaş'a çok şey verebilecek bir ikili. Hocam hoca işte demin söyledik ya, Fred dedik daha gençliğindeki gibi heyecanla başladı. İtalyano da Beşiktaş da büyük bir heyecan içinde. Evet. Yani o üst üste oynadıkları iki maça baktım. Gerçi 70'er dakikaydı ama iki maçta da sahanın kenarında futbolcu kadar efor sarf etti. Hoca çok istiyor. Ama Beşiktaş'ın dezavantajı şu. Hocanın oturtmak istediği oyun henüz Beşiktaş'a bir haftada iki haftada olmaz, oturmaz. Biraz zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de kadro çok değişmemiş. İsmail Hoca hepsini biliyor. Ama İtalyano hem hepsini bilmediği gibi hem de oyun değişiyor. Kaldı ki Fenerbahçe'den daha çok kadrosu da değişiyor Beşiktaş'ın. O yüzden hocanın istedikleri doğru. Oyun anlayışı, oyun felsefesi evet. doğru. Heyecan veriyor. Ama daha kat etmeleri gereken yol var. Biraz sabır, biraz zaman.
1: Cem Hocam, Salah ya, size ne ifade ediyor?
3: Ya Salah bugün hangi ülkeye gitse heyecanlandırır. Tabii. Yani hele burada Türkiye'de kendi ülkemizde Beşiktaş takımında onu görmek hepimizi sevindirir. Şöyle sevindirir. Bir kere bir futbol adamı olarak...

0: Salah'ı görmek, Trossard bir yerde, işte orada Greenwood'u var, işte orada Osimhen'i var. Yani böyle yüksek kariyerli oyuncuları ve de performansları hakikaten çok yüksek oyuncuları da Türkiye Ligimizde oynaması çok önemli. Hem kaliteyi arttırır, hem marka değerine biraz da bir katkıda yaparlar. Yani o da bir gerçek. İzlenirliği yurt dışından, Türkiye Liglerinin izlenirliği artar. Bu güzel bir Türkiye'mizin, Türkiye Liglerinin tanıtımı açısından, Türkiye Liglerinin izlenilmesi açısından önemli. Aslında bakıldığında belki potansiyel olarak ekonomik bazda Türkiye 6. ligde olarak adlandırılıyor ama izlenirlik olarak da ne olursa olsun bir kere bir futbolcu gelirken bile şunu soruyor. Hemen oradaki bir arkadaşını arayabiliyor. Yani muhakkak ki bir orada bir ülkenin kendi arkadaşının oynamış olduğu bir lige gidiyor. Salah hepimizi heyecanlandırır. Salah'ın, hani demin Ahmet Hoca da çok güzel altını çizdi. Yani bir tarafta Trossard, bir tarafta Salah, işte orada Osimhen, orada Greenwood, orada gelecek olan potansiyel, işte Gendouzi, Kantesi.
1: Ederson'u, yani, Onana'yı saymıyoruz.
0: Onana'yı hakikaten dediğim gibi.
1: Trabzon'da.
0: Yani Trabzon'u bugün herkesin çok büyük bir keyifle izleyebileceği, herkesin, yani taraflı tarafsız da olsa herkesin maça gidebileceği bir kadrolar bunlar. Bu bütün futbol severleri sahaya çekecek oyuncular, iyi profiller. Olur mu bilmiyorum tabii. Gerçi 5 gündür menajerin burada olması belki de olmak için önemli sinyallerden biri olarak kabul edebilir miyiz acaba? Yani
2: öyle görünüyor,
0: öyle görünüyor gibi. Çünkü hani biz diyoruz ya, demin hocam da söyledi ama yani işte Salah burayı seçse, işte maç Avrupa, burası çok önemli, Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da.
2: Belli ki oyuncu da biraz daha kariyerini düşünüyor hala. Çünkü Arabistan'a gitmek istese çoktan çok daha rahat şartlarda gidebilirdi.
0: Menajerin burada 5 gün geçirmesi, bunlar bence iyi işaret. Yani transferin olabileceği şeklindeki bir işaret olarak algılamamız lazım. Salah'tan bu direktifleri almasa, 5 gün burada kalıp, yani o ekonomik bandı bir ortaya koyup bir yol bulmasının getirdiği bir işaretlerdir diye düşünüyorum açıkçası ben onları.
2: Peki şimdi Trossard'a da bir imza töreni düzenlendi dün. Emin adımlarla şu anda Beşiktaş transfere devam ediyor ama az önce Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi hala ciddi mevkilerde, ciddi eksikler de var hocam Beşiktaş'ta.
0: Özgür, bak şunu bir
2: iki cümle alayım.
0: Şöyle bir kere bu şampiyonluk yarışındaki olan takımların içerisindeki en sabırlı olması gereken taraftar ve camia olarak da Beşiktaş'ı söylemek lazım. Çünkü yeni olan, kurulan bir takım. Önder Özen ve İtalyano ile beraber bir futbol aklını ortaya koyarak doğru hamleleri, net transferleri yapmaya çalışan önemli bunlar futbol insanı. Bu iki insanın yapmış olduğu transferlerde de bir oyun konulacak ortaya. Herkesin beklentisi de alınacak olan bu oyuncuların, hepsinin net oyuncuların burada oyuna çabucak iştirak edip ve taraftarı hakikaten şampiyonluk yarışında olan, Kasım ayında şampiyonluklardan kopmayan bir Beşiktaş haline gelmesi açıkçası.
2: Peki bakalım transfer çalışmaları bir nasıl devam edecek
1: değerli izleyenler. Sabırla ilgili bir cümle daha edeyim.
2: Bir cümle alayım.
1: Trabzon'un da sabra ihtiyacı var. Yunus Emre söyledi, 11 yeni futbolcu transfer edildi. Dolayısıyla Fatih Hoca da oyunu tekrar sil baştan oturtması lazım.
2: Onu da konuşacağız birazdan Trabzonspor bölümünde ama bu saati tamamlayalım değerli izleyenler. Tamam. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

geliyor. Lamine Yamal boşuna doğru. Lamine Yamal ceza alanına. Lamine

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kalsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin, turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaştı.

0: karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aslında 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılılar'da konuşulacak elbette. Transfer konuları var, isimler var. Onlar üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Ama birkaç gündür elbette bütün Galatasaray taraftarları Icardi'yi ve Icardi'ye edilen vedayı konuşuyorlar. Biz de bununla başlayalım istiyorum. Ben Ahmet Hocam hemen size dönmek istiyorum. Severek ayrılanlar diyebiliriz aslında Galatasaray Icardi ayrılığı için. Gerçekten şampiyonluklara damga vuran, 4 sezona damga vuran bir isim oldu Icardi. Çok büyük bir bağ oluştu taraftarlar arasında. Çocukları Galatasaraylı yapmasından hep bahsettik. Ama netice itibarıyla her güzel şeyin bir sonu oluyor. Ve Icardi'nin de Galatasaray kariyeri sona erdi. Neler söylersiniz?
1: Ben sosyal medyayı çok kullanmam ama dün Icardi'nin resimleriyle birlikte kullandım. Aynen senin cümleni kurdum. Severek ama üzülerek ayrıldılar diye. Gerçekten öyle oldu. Şu ana kadar izleyenlerimiz benim düşüncemi biliyorlardır. Ben hep mantıklı yaklaştım konuya. O mantık da böyle bir ayrılığı beraberinde getiriyordu otomatikman. Ama ayrılık olacağı zaman da otomatikman duygusal davranıyoruz. Şu an duygusal davranacağım gibi. Gerçekten bir açıdan da duygusal yönden de çok üzüldüm. Yani bir döneme damgasını vurmuş. Galatasaray'a hem sportif hem de gelecek adına diyelim büyük katkılar sağlamış bir oyuncu. Çok da kaliteli bir oyuncu. Yani dünyada uluslararası seviyeye ulaşmış futbolcuların bence apayrı bir yerlerinin de olması lazım. O yüzden Icardi de onlardan biri. Tabii üzülmemek mümkün değil. Kaldı ki öyle bir kaliteli futbolcuyu izlemiyor olmak, o da üzücü bir şey. Ne diyoruz? İşte bir Salah gelirse çok seviniriz. Bir Trossard geldi veya bir Greenwood geldi. Bütün bunlara nasıl seviniyorsak Icardi'nin de burada olmasını, o performansı sergilemesini isterdik ama gerçeklerden yola çıkacağız. Artık bu defter kapandı. Galatasaray-Icardi ilişkisi devam edecek. Okan Hoca da söyledi. Bir ayrılık töreni iki tarafa da çok yakışır. Yani bence Galatasaray bunu mutlaka da yapar. Kaldı ki böyle bir töreni ekonomik yönden büyük gelir getirici bir şekilde de organize edebilirsiniz. O yüzden Galatasaray'ın bunu yapmasını bekliyorum. Ama bütün bunların işte kısa bir süre sonra başlayacak lige hiç faydası yok. Tek fayda şu, Galatasaray artık o belirsizlik kalktı. Benim Icardi'm yok. Bir santrofor oyuncu almam lazım. Hatta iki tane almam lazım diye düşünüyor. Bütün bunların içinde de yine Okan Hoca net bir şekilde bizim söylediklerimizi burada bir daha dile getirdi. Galatasaray, onların da hem sayı olarak sıkıntıları var hem de bazı mevkilere genç oyuncular bulma zorunluluğu var. İşte Galatasaray öyle bir arayış içinde.
0: Hocam burada bir virgül rica edeyim sizden. Hemen Icardi'nin ayrılığı ile ilgili Cem Hocam'dan da birkaç cümle rica edeyim. Sonra Galatasaray'ın transfer planlamasını detaylı bir şekilde konuşalım. Sizce doğru karar mı alındı hocam?
2: Ya aslında tabii ki kararlara saygı duymak lazım ama yani Icardi gibi potansiyele baktığınız zaman da işte Paris Saint-Germain'den önce kiralık gelmiş, arkasından

0: bon servisi alınmış, ilk senesinde harikalar yaratmış, ikinci senesinde gol kralı olmuş, kaldığı 4 senede şampiyon olmuş. Bu 4 sene içerisinde de Galatasaray tarihinde, futbol tarihinde en fazla gol atan adam olmuş. Yani çok kısa sürede çok kısa işte çok önemli işleri yaparak da, daha da önemlisi, Galatasaray'ın ikonu ve taraftarların ikonu haline gelmiş. Ya bütün bunlara baktığınız zaman Galatasaray cephesinden tabii ki Icardi çok önemli profil. Geçtiğimiz sezon performanslarının çok eleştirilmesine rağmen 16 tane gol atmış, çeşitli katkılar yapmış, gollere asistleri var. Bu performansındaki bir başka bir oyuncuyu sen transfer ediyorsun. Ama Icardi futbol kamuoyunu ve taraftara öyle bir alıştırmış ki bu 16 tane gol onun başarısız olduğunu gösteriyor. Daha belki yapmış olduğu şeylere bakıldığında, performanslara bakıldığında. Son zamanlarda evet, Icardi'nin yaşamış olduğu aile olarak çalkantılı özel hayatlarındaki gitgelleri belki performansı işte bir 15'lere inmiş, ne kadar da bana göre 15 ve de artı asistleri çok başarılı bir futbolcu performansı olarak görüyorum, özellikle gol bölgesindeki oyuncu olarak. Ya acaba ben hep şunu söyledim, yani Icardi'nin yerine bir aynen bu profilde bir oyuncuyu kaç paraya alırsınız mesela? Ha hocam, aynen bu şekilde. Evet. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı bence biraz performansın da dışında, sanki işte Osimhen'le o santfor bölgesini paylaşamama, orada bir sorun yaratabilecek bir oyuncu profili olmak için böyle bir insanların kafasında bir intiba bıraktığını düşünüyorum. Hı-hı. O biraz da ayrılış nedeninin altını doldurulan önemli maddelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Icardi hakikaten bu performanstaki bir oyuncuyu yeniden transfer, diyelim ki mesela başka bir kulüpte aynen bu kariyerlere sahip bir oyuncuyu transfer edeceksiniz. Ne kadar verirsiniz ki, değil mi? Yani büyük bir paralarla transfer etmeniz lazım. Ben kariyerinden daha ziyade bana göre takım içerisindeki uyum, anlaşma, takım içerisinde hocanın elini biraz zorlaştırıcı bir Icardi, ne olursa olsun, çünkü bu tip oyuncular alfa oyuncular, yani egoları yüksek, narsistleri var. Bu oyuncuların hepsi öncelikle kendileri, evet, oynamak isterler. İçeriden bir şey mi söylediler Ezgi?
1: Hayır, size güldüm. Sizin narsistleri de var demenize güldüm.
0: Aynen. Şöyle ki bu oyuncular tabii ki zor idare edilmesi. Ama Okan Hoca bu oyuncuları idare etmek de çok önemli bir teknik adam olma yolunda müthiş bir mesafe kat etti. O yüzden ben Icardi acaba kalır mı diye hep aklımdan geçmedi de değil. Bundan sonra madem yönetim, başkan, teknik kadro böyle bir karar aldı, hayırlısı olsun. Ama bence ayrılırken güzel ayrılabilmek önemli diye düşünüyorum.
1: Öyle de olacak gibi görünüyor. Güzel bir ayrılık, muhtemelen bir veda planlaması yapılacak sezon başlamadan veya belki bir birkaç söylenti var bu konuyla ilgili. Belki de bir lig maçı öncesi bir küçük bir organizasyon gibi bir
2: ben
1: şey.
2: Artık büyük bir göreceğiz. Organizasyon yaparım. Icardi büyük bakalım, bir futbolcu bakalım. Çünkü. Cem hocama cevap olsun diye söylüyorum. Evet, söylediği her şey doğru. Ama ben biraz daha işin fiziksel boyutunu ön plana çıkarmak istiyorum. Bakın, Icardi Galatasaray'a ilk geldiği dönemde de özel yaşantısı şu anki gibiydi. Aile yaşantısı şu anki gibiydi. O dönemde Okan Hoca veya Galatasaray Icardi'yi idare edebildiler. Ama Icardi'nin fiziksel performansı da o dönemde daha iyiydi. Şimdi hocam haklı yere diyor ki, ya Icardi gibi bir golcünün yerini kaça doldurursun? Icardi gibi bir golcü yok. Bir, bu kadar kaliteli golcü bulmak çok az. Ama öyle birini buluyorsan da artık öyle birileri de fiziksel yönden üst düzey performans sergiliyorlar. Dünya Kupası'nda görüyoruz. Yani bir Harry Kane işte yaşı Icardi'den de ileri. Hayır, evet, evet. Fiziksel yönden tabii performans sergiliyor. Tamam, bunun içinde bir Haaland'ı belki ayrı değerlendireceğiz ama bugün yaşı 40'a gelmiş Messi bile en azından topsuz her ne kadar çok yürüse dahi Oyunun bazı anlarında tempoyu acayip bir şekilde
1: İngiltere maçında
2: evet yükseltti.
1: Fiziksel özelliklerin tabii, çok zorladı yani.
2: Yükseltiyordu Icardi'yi. Burada lig maçlarında da biraz da Osimhen'le beraber oynadıklarını 10 numara pozisyonunda biraz orta sahaya geldiğinde geçiş hücumlarında top kaleye gidiyordu. Icardi yetişemiyordu oralara hocam.
1: Evet.
2: İşin bu boyutu bence Galatasaray'da çok bu etkili oldu karar verirken.
3: Yetişemeyen oyuncu da 15-16 tane gol atmış hocam.
2: Hocam Icardi zaten Galatasaray oyuncu. Icardi'yi ceza sahasına koy o golleri hep atar. Galatasaray'ın sıkıntısı golle değildi. Ama bir de şu gerçek var. Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni de çok önemsiyor. Ligde 10-16 golü atarken Şampiyonlar Ligi performansında da bu durarak oyun artık Avrupa'nın iyi takımlarına karşı yetmiyor. Çünkü Galatasaray orada hedef büyüttü.
1: Peki şimdi Icardi'nin ayrılığı sonrası Okan Buruk'un açıklamaları üzerinden devam etmek istiyorum ben. Çünkü transfer gündemine dair Okan Hoca önemli açıklamalar yaptı. Önceliğimiz 10 numara ve santrfor dedi. Şimdi Icardi sonrası Ponomarenko ismi gündemde. Okan Buruk bu ismi doğruladı. Enciso ismi var yine gündemde. Okan Buruk tarafından doğrudan söylenen 3-4 oyunculuk bir havuz üzerinde çalışıyoruz dedi. Gündemdeki pek çok oyuncuyla ilgilenmediklerini söyledi ki aslında bu da dikkat çeken bir bölüm. Örneğin Bruno Fernandes ile iletişime geçmedik diyor. John Duran'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Brahim Diaz'la ilgili de olmadı. Bu oyuncuların transferleri çok kolay değil açıklamasını yapıyor. Şu an anladığımız kadarıyla Galatasaray Ponomarenko, santrfora ve Julio Enciso isimleri üzerinde 10 numara pozisyonunda duruluyor gibi. Hocam doğru isimler mi?
2: Ya şimdi Ponomarenko'yu ben çok iyi tanımıyorum. Zaten bizim ligimize kapalı bir yer. Yani Rusya ligini evet, buradan takip etme şansımız yok. Sadece camiadan aldığım bilgiler sonrası konuşabiliriz. Kendisi 2006 doğumlu. Yani Galatasaray'ın o genç ve yerli. Bakın bu iki kriter Galatasaray için çok önemli. Kriterine uyan bir oyuncu.
1: Evet.
2: Öyle olduğu için de kendisi zaten 10 numara değil 9 numara olarak düşünülüyor. Bertu ile beraber bir defa Galatasaray eğer alabiliyorsa hem öyle bir genç hem de bir tane yerli santrofor arayışı içinde. İkisini birden alırsa bence çok iyi olur. O ayrı konu. Ama madem yerim varsa Galatasaray o yeri açabiliyorsa yani kısa vadede Osimhen'in olmadığı maçlarda ona yakın bir performans sergileyecek oyuncuyu bence öncelikli hale getirirse bu Galatasaray'ın kısa vadede yarışmacı kimliğine daha büyük katkı sağlar. Hem Bertu ileride olacak bir futbolcu. Her ne kadar gözü kapalı ligimizdeki bütün takımlar için. Yani hemen alabileceğim. İşte en önemli santroforum olmadığı zaman bile her maçta santrofor olarak kullanabileceğim bir seviyeye de geldiğini söylüyorum ben Bertu'nun. Ponomarenko için de aynı düşünceler var. Enkuzio'da dünya...
1: Enciso.
2: Özür dilerim telaffuz için. Ben biraz
1: alışacağız zamanla.
2: Dünya Kupası'nı izlerken Enciso diye yazdığım için
1: oradan kalmış.
2: Aklımda öyle kaldı. O da daha fazla yine 10 numaradan ziyade ofansif özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Yani ikinci forvet gibi düşünebileceğiniz bir oyuncu. Bir Mertens değil. Hiçbir zaman. Galatasaray'ın oyun itibariyle böyle bir oyuncuyu da kesinlikle kullanması bence Galatasaray adına olumlu bir gelişme. Zaten
1: ama Galatasaray'ın tırnak içinde bir Mertens'e ihtiyacı yok mu esas olarak?
2: Şimdi biz hep onu diyoruz. Bir Mertens'e ihtiyacı var ama Mertens yok artık. Yani Mertens'in yerine
1: Fenerbahçe yıllarca bir Alex aradı.
2: Evet. İşte o yüzden bence biz bunu biraz daha farklı arıyor olmamız lazım. Eldeki futbolcunun özelliğine göre o takımın teknik direktörü de ona uygun bir oyun geliştiriyor olması lazım. Galatasaray'da Osimhen'le Icardi'nin ikili oynadığı maçlarda da yani biraz daha her ne kadar orta sahaya gelmiş olsa bile Icardi ikinci bir forvet gibi kullandı. Enkisu'yu da öyle kullanacaktır. Yani orada bir sorun yok. Çünkü Galatasaray'ın benim kendi görüşüme göre hala orta sahada böyle ikinci forvet gibi kullanılabilecek bir on numarayı kaldırabilecek bir gücü

0: var, bir lüksü var. Kaldı ki elde bir de Yunus var. Yani yeri geldiği zaman onu da orada kullanabilirsiniz. Oradaki tercihe göre değişiyor devamlı. Biz hep konuştuğumuz isimler işte Brahim Diaz. Enkiso'dan biraz daha fazla 10 numara. Şu ana kadar Galatasaray böyle bir diyelim 10 numara profili üzerinde durduğu konuştuğu için biz hep oradan yola çıkıyoruz. O Mertens'e biraz daha yakın. Ama Enkiso da işte 10 numara oynar ama forvet gibi, ikinci forvet gibi 10 numara oynar. Önde baskı yapar mı? Yapar. Yeri geldiğinde geçiş oyunlarında size katkı sağlar mı? Sağlar. Yeri geldiğinde önde gol atar mı? Atar. Asist de yapar. Yani Galatasaray'a bence kesinlikle katkı sağlayacak oyunculardan bir tanesi.
1: Beni sadece bu denklemde şaşırtan açıkçası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefiyle biraz daha yıldız diyebileceğimiz isimlere yönelmesi bekleniyordu bu transfer sürecinde. Ama şu an gündeme gelen isimlere baktığımız zaman ki ilk transferde Ugo Çukwu olarak yapılmıştı. Şu an çok öyle profillere gitmediğini görüyoruz Galatasaray'ın. İşte Bruno Fernandes'le ilgili, Brahim Diaz'la ilgili yaptığı açıklamaları da düşünürsek Okan Buruk'un.
2: Galatasaray'ın
1: daha bugün farklı transfer stratejisi var gibi.
2: Galatasaray'ın bugün Şampiyonlar Ligi'nde direkt ligde oynamasının getirdiği bir o zamansal bir avantajı olduğu için bu transferlerde biraz daha hani inceleyip sık dokuyarak hareket ettiğini düşünüyorum ben de. Ama Galatasaray'ın zaten 10 tane yabancısı var şu anda. 10 tane yabancı ile Galatasaray'ın eksik olan yeri bana göre bir tane santrforla
0: 9 yabancı var hocam. 9 yabancı. İcardi gidince 9 oldu.
2: İcardi ile 10'du. 9 yabancısı var. Artı bir tane yabancı almakla beraber aldıktan sonra da 4 tane de 23 yaş altı oyuncu bulmak zorunda. Bunları da büyük bir ihtimalle hoca inceleyip sık dokuduğu için yani işte bir Bertu bu yaş grubuna giriyor mu zannetmiyorum ama
0: yerlerde öyle bir sorun yok zaten.
2: Yerlerde zaten öyle bir sorun yok.
1: Yalnız
2: ama
1: bu denklemden belki Gabriel Sara'nın, Şalai'nin çıkma ihtimalleri olabilir. Hani ona göre yeni takviyelerde ya, yapılabilir yabancı
2: olabilir
1: olarak.
2: Ama ben Galatasaray takımının kurulmuş, şampiyonluğu oynamış bir kadrosunu kolay kolay bozacağını düşünmüyorum. Ancak iyi bir teklifler gelirse onunla beraber Galatasaray'ın gerçekten ekonomik tablosunu rahatlatacak, elini rahatlatacak bir transfer teklifi gelirse bu oyuncularla tekrar yeniden masaya oturulabilir. Ama Galatasaray'ın öncelikle bir kere santrafor bölgesini bir şekilde çözmesi lazım. Çünkü hani zaman çabucak diyoruz ama avantajı var, zaman avantajı var diyoruz ama yani göz açıp kapayıncaya kadar bir anda ligler geliyor. İşte Ağustos ayında ligler başlayacak. Diğer maçları, diğer kulüplerin ligde Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Kupaları başlıyor. Galatasaray'ın da bu sorunu, özellikle santrafor bölgesindeki sorunu Icardi gittikten sonra orayı acilen çözmesi gerekiyor. Arkasından da 4 tane U23 şeklindeki oyuncuya bir karar vermesi gerekiyor. Kimler olacak? Eğer yani bu kadronun içerisinde olmasının nasıl bir avantaj sağlayacağını bir teknik kararını tabii ki Okan Buruk verecek. Bunun dışında da Türk oyuncular tabii Galatasaray'ın elinde çok büyük bir avantaj. İyi oyuncuları var, evet. Galatasaray'ın o kendi hem milli takımlarında oynayan, kendi hem takımına çok büyük katkı veren iyi oyuncuları var. Uğurcan gibi çok değerli bir kalecisi var. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki geçtiğimiz yılda Galatasaray'ın bir tık daha yukarı gidebilecek ve en azından okul varları zorlayabilecek iyi oyunlara ihtiyacı olduğu için de özellikle eksik olan bölgelerini bir şekilde doldurması lazım.
0: Şimdi Galatasaray 9 oyuncu, zaten gelecek 10. oyuncu santrofor olacak. Yine sayı tabii tamamlanıyor. O bahsettiğimiz 10 numara tipinde bir transfer için bence Sara'nın gitmesi lazım. Okan Hoca her ne kadar Sara'ya değer katmak için onunla ilgili çok olumlu konuşuyor olsa bile ona biraz kabul edilir bir teklif gelirse Sara'nın
1: gitmesine, Aston Villa'nın yeniden devreye girdiği söyleniyor.
0: O gitmesine izin verilecek. O zaman öyle bir transfer söz konusu olabilir. Ama Galatasaray'ın orada şu an belki çok gündemde olmayan Can Uzun düşüncesini de yine de burada tekrar etmekte fayda var.
1: Evet, Can Uzun her birden kadar böyle bir Adi konuşulmayı Şüter, bıraktık.
0: Şimdi Frankfurt orada bir hamle yaptı. O da şu, Galatasaray'ın istediğini biliyor. Frankfurt'a para lazım. Ona iyi bir teklif, Can Uzun'a iyi bir teklif yapılırsa satacak da Ama yeni gelen Adi Hüter, ya Can benim için çok önemli bir oyuncu, onu 10 numara olarak kullanmak istiyorum. Bırakmayacağız açıklamasını yaptıktan sonra, bu biraz da taktiksel bir açıklama. Yani Galatasaray'a bak, çok istiyorsan öyle 30 milyonlara falan vermeyiz. En azından bir 50 getir demek için yapılan bir açıklama. Öyle olunca Galatasaray'da şu an taktik gereği biraz frene bastı, normal. Ben yakın bir zamanda bir daha Can Uzun konusunun devreye gireceğini, girmesini bekliyorum kendi adıma. Galatasaray'ın o demin bahsettiğimiz 10 numara tipine en uygun futbolculardan biri Can. Yani size orta saha gibi de oynar, forvete de destek verir, kanatlara da destek verir. O yüzden defansif yönde sizin baskı oyununuzda da katkı sağlar. Galatasaray adına bu çok önemli. Tabii bir de Galatasaray'la ilgili hep şunu konuşuyoruz. Galatasaray'ın zamanı var. Hayır, Galatasaray'ın zamanı yok. Bakın çok net. Yani ben bu konuda camianın da nabzını tutmaya çalışıyorum. Bir de ülkenin gerçekleri var. Şimdi lig başlayacak. İşte 16'sına kaldı. Şu anda 4 hafta. 4 hafta sonra başlayacak o ligde sizin lige hazır girmeniz lazım. Ligin 4. haftasında Başakşehir deplasmanına gidiyorsunuz. Ligin 6. haftasında Trabzon deplasmanına gidiyorsunuz. Şu an şampiyonluğu oynayan takımların içinde en zorlu 2 deplasmana çıkacak olan takım Galatasaray. Futbolda hiçbir maçın garantisi yoktur. Siz bu 2 maçta birer beraberlik alsanız, rakiplerin 3 haftalık milli araya, bakın bu sene 3 haftalık bir milli ara var.
1: Doğru.
0: O milli ara psikolojik yönden de çok etkileyecek takımlarımızı. Milli araya lider giren takım bir defa 3 hafta, yani onun keyfini yaşayacak, psikolojik rahatlığını yaşayacak. Milli araya girdiğiniz zaman Galatasaray'ın da milli futbolcusu çok. O 3 hafta içinde onların fiziksel yönden belirli bir seviyeye gelme şansları yok. Öyle antrenman yapmayacaklar. Kaldı ki Galatasaray o Başakşehir ve Trabzon maçının olduğu o dönemde, o arada da bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Dolayısıyla Galatasaray lige hazır girmeli. Bunu söylerken sadece fiziksel yönden söylemiyorum. Kadro olarak da artık hazır girmeli. Niye? Alacağınız oyuncular sizin santroforunuz ve 10 numaranız, en azından 10 numara direkt oynayacak seviyede oluyor olması lazım. Kaldı ki bir de elden oyuncu kaybederseniz onun direkt yerine oyuncu almanız lazım. Salah'a giderse bir sağ bek almanız lazım. Galatasaray bütün bunları düşünerek bence artık zamanım var düşüncesinden vazgeçip gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bakın Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın geçen sene yaşadıkları en büyük sıkıntıların nedeni hazırlık dönemiydi. Fenerbahçe Portekiz'de neredeyse tatil yaptı. Hocam daha iyi biliyor. Beşiktaş 36 tane genç futbolcuyla, takımın 11'inde olmayan futbolcularla kampa gitti. Hiç hazır dönemedi. Bunun için sezon başında büyük sıkıntı yaşadılar. Fenerbahçe'de hem yönetim değişti hem hoca değişti. Beşiktaş'ta hoca değişti. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bu sene daha fazla onu zorlayacağı bir yıl olacağı için bence çok iyi bir başlangıç yapması şart.
1: Yalnız bir taraftan hocam düşünüyorum, şimdi Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek takımlardan biri olduğu için Avrupa takımlarına da baktığımız zaman henüz onlarda da öyle çok ciddi bir hareketlilik yok açıkçası. Yani herkes kadrosunu koyduğu müddetçe, şu an biraz da tabii Dünya Kupası'nın da bitmesiyle beraber biraz daha piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. Yani Galatasaray'ın artık biraz daha o takımlarla mücadele edeceği yönünde bir çıkarım yaparsak aşırı da böyle geç kalınmış bir tablodan bahsedebilir miyiz?
0: Bu hep sizin biraz daha işi rahattan, rehavetle almanız için bir yaklaşım tarzı.
1: Yok, ben sizi anlıyorum tabii ki.
0: Hayır, ben şu açıdan söylüyorum. Dünya Kupası'nda şunu net gördük. Kalite hiç önemli değil. Takım oyunu oynayan, fiziksel yönden belirli bir seviyede olan takımlar bir defa Dünya Kupası'nda bile büyüklere kök söktürdü. İşte Yeşilburun Adaları İspanya maçını hatırlatalım. Curaçao bile en azından Almanlara gol attı. En azından ya iyi takım dedi. Bizim bu sene Dünya Kupası'nda kalite olmamasına rağmen fiziksel mücadeleyle çok iyi iş yapılabileceğini gördüğümüz bir şampiyon.

0: Ne oldu? Fas kalitesi olduğu için bir de apayrı bir seviyeye ulaşmış takımlardan bir tanesi. Avrupa'daki takımlarında hepsi öyle. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız için tamamıyla fiziksel performansı, takım oyunu da zirveye taşımamız lazım. Galatasaray bir Juventus maçı, iki maçta Liverpool maçlarında bu şekilde başarılı oldu. Veya Real Atletico Madrid beraberliğini de oraya sayıyorum. Ama biz böyle biraz daha rahatı aldığımız, ya nasıl olsa kalitemiz fazla dediğimiz bir Union Saint-Gilloise maçında mağlup olduk. İçeride mağlup olduk. Galatasaray'ın böyle bir lüksü artık yok. Çünkü eğer siz 16 ile 24. sırada yer alırsanız güçlü bir takıma karşı oynuyorsunuz. İlenme riskiniz var. Bence Galatasaray'ın ilk 8 olmasa bile en azından 8-16 arasında bu sene yer alması lazım. Onu alabilecek de bir kadrosu var. Eğer daha fazlasını yapacaksanız hedef bu olmalı. Yani geçen sene Juventus'u geçti Galatasaray ama açık söyleyelim. Buradaki performans muhteşemdi. Liverpool'un Juventus'un ayrı sorunları oldu o maçta. İkinci maçta 10 kişi kalmalarına rağmen Galatasaray'ın zorlandığı bir dönem oldu.
1: Evet.
0: Yani bunu da hatırlatmakta fayda var.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Sonra biraz Dünya Kupası da konuşmak istiyorum. Biraz önce, bir önceki saat diliminde muhabir arkadaşımız Yunus Emresel önemli bilgiler vermişti Trabzonspor'un gündemine dair. Onaçı'yı isteyen takımlar olduğunu söylemişti. Bunlardan Türkiye'deki takımların birinin Fenerbahçe, diğerinin Çorum Futbol Kulübü olduğundan söz etti. Ayrıca bir de Suudi Arabistan'dan isteyen bir takım var. Onu açıyor ki bunu zaten AS Başkan Zeyat Kafkas da söylemişti. Trabzonspor transferin hızlı takımı, hareketli takımı, bir taraftan olayının gidişi söz konusu, artık Fiorentina ile son anlaşmaların, görüşmelerin yapılması bekleniyor ve bir taraftan da kadroya yapılan takviyeler var. En sonda Cenk Özkaçar kadroya katıldı. Transfer çalışmaları da devam ediyor Trabzonspor'da. Cem Hocam, yoğun bir gündemi var Trabzonspor'un. Siz şöyle bir baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz?
2: Çok oyuncu aldı gerçekten. Fatih Tekke Hoca ile beraber geçen sene yapmış olduğu önemli hamlelerle Sayın Ertuğrul Doğan'la bir futbol aklı beraber ortak koydukları zaman hem kulübün ekonomik yapısıyla beraber sahaya ortaya koymuş olduğu futbolla herkesin zaten başarısının ortada olduğu bir gerçeği var. Herkesin de beğenisini kazanan bir Trabzonspor'un oyunu var. Şimdi buna tabii ki takviyeleri de çok dikkatli ve de kulübün ekonomik dengesini bozmadan yapan bir Trabzonspor takımı var. Bence burada da çok başarılı ve belki de diğer kulüplerin de onları bir artık kendilerine takip eden bir anlayışla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani o Trabzonspor'un böyle akıllı altyapısının scoutunu kurmuş, onların doğrultusunda bilgileriyle yapılan transferlerle tabii ki Fatih Tekke'nin ortaya koymuş olduğu isimlerle beraber oluru söyleyecek ama bu model bence bizim kulüplerimizin daha çok tercih edeceği model olması lazım. Bunu iyi oturttuklarını düşünüyorum. Bu modeli oturturken teknik adamların en büyük destekçisi başkanlar olur zaten. Sayın Ertuğrul Doğan'ın da Fatih Tekke'ye vermiş olduğu bu destekle beraber bu transferler çok aklı başında, çok doğru gidiyor. Evet, bunu sahaya biraz indiğimiz zaman da sahadaki geçen senedeki Trabzon'un üstüne koyan bir Trabzonspor olması lazım. Yani aldığınız oyuncuların Kulay olsun, işte daha Muçi ile beraber performansının yükseltilmesi, Fatih Tekkeli beraber elinin değmesiyle Trabzonspor'u iyi bir yere getirmesi ve onun üzerine de yeni transferlerle ben Trabzonspor'un doğru yolda ve iyi bir oyun anlayışıyla, geçen seneki oyun üzerine koyarak da ben bu senede şampiyonluk yolundaki çok önemli hamleleri yaptıktan sonra da iyi bir başarı getirmek için çaba sarf edeceklerini düşünüyorum açıkçası Ezgi.
0: Şimdi Onaçu Çorum diyoruz. Ben Çorum'la ilgili bir cümle edeyim. Bu sene transferde gerçekten beklenenin üzerinde harcama yapan takımlardan bir tanesi. Aubameyang'a gittiler. Yani evet, son dönemde olmadı. Yoksa yani şu an ekonomik yönden Birçok

0: daha önde görülen kulüpten daha fazla harcama yapabilecek kadar rahat bir kulüp. Tabi UEFA kriterleri burada çok önemli. Tabii biz burada detaylara girmeyelim. Çünkü UEFA'da bütün takımlarımızı yakından takip ediyor. Biz takımlarımıza sıkıntı yaratmak istemeyiz. Bu tür programların bilgisi de oralara kadar gidiyor. Şöyle diyeyim ben, bazen limitler izin vermese bile ödemeleri taksitle zamana yayıyorsanız bu sizi biraz rahatlatıyor. Fenerbahçe'nin Greenwood'da yaptığı gibi örneğin. Ama ileriki yılları biraz ipotek altına alıyorsunuz sorunu. Trabzon'da da sevgili Yunus Emre, buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem programlarımızda müthiş katkı sağlıyor hem de benim Trabzon'la ilgili özel bilgiye ihtiyacım olduğunda bana da çok yardımcı oluyor. O yüzden teşekkürler sevgili Yunus. İyi ki varsın. Trabzon 11 transfer yaptı. 11 transfer demek oyunun tekrar sıfırdan yapılandırılması demektir. Bu çok önemli. İki, Fatih Hoca'nın antrenmanları çok önemsediğini biliyoruz. İşte diğer takımlarımız hazırlık maçı oynuyorlar. Galatasaray'ın da bugün Ümraniye ile bir hazırlık maçı var. İlgilenenlere buradan duyurulur. Trabzon'un da Frankfurt'la bir hazırlık maçı olacak 24'ünde. Onun dışındaki hazırlık programını bilmiyorum. Fatih Hoca harıl harıl bu oyunu oturtmaya çalışıyor. Biz Onaçu'nun transferini konuşuyoruz. Ama Vaivo'nun transferini konuşmuyoruz. Bakın,
1: doğru, Vivo da gidebilir.
0: Ona da teklifler evet. var. Yani bugün hem Ulay'ın hem de Vivo'nun gitmesi halinde Trabzon ikisinden şu an 60 milyon euro gibi bir gelir hedefliyor ki bu takımın neredeyse tamamının değişmesi anlamına gelir. Evet, ekonomik yönden müthiş bir avantaj. Bence 30'ar milyon veriyorlarsa ikisini de verebilirler. Kaldı ki Ulay için Galatasaray'dan devre arasında 40 istemişti Trabzon. O yüzden orada da gidecek futbolcular var. Ama Trabzon bir transferde bu iş nasıl yapılmalıya örnekler veriyor. 5 milyona alıyor işte Vivo'yu, 30 milyona 6 ay sonra satıyor. Yani bu bence müthiş bir iş. 5 milyona alıyor Olay'ı, onu 6 ay sonra 30 milyona 40 milyona satıyor. Ama artık ben bütün kulüplerimiz için şunu önemsiyorum ya, biz sportif başarıyı çok ön planda tutuyoruz. O zaman acaba kaliteli bazı oyuncuları da satmayıp takımımızda tutmamız mı lazım? Bu soruyu takımlar bir daha kendilerine sorsunlar. Benim oradaki düşüncem şu: Fenerbahçe belki de son Ali Koç döneminde, ki en çok şu an transferlerden gelir elde eden takım Fenerbahçe 60 küsur milyonla. İşte bakalım Ferdi gibi veya o dönemde Elif Elmas'la başlamıştı o giden transferler. Yani çok değerli futbolcuları Fenerbahçe çok iyi fiyatlara sattı. Bayern Münih'e giden stoper Galatasaray'da Kimince gibi bu sayıları arttırabiliriz. Belki de bunlar takımda tutulsaydı acaba takım şampiyon olur muydu? Bu soruyu da ayrı sormak lazım. Peki. Şu an sportif başarıyı daha çok istiyor takımlarımız.
2: Sportif başarıyı daha çok istiyordu. Hani bir ederi olan o rakamı gören futbolcu da göndermek de aslında mantıksız bir şey değil. Ama oradaki balansı iyi ayarlamak lazım. Takım içerisindeki başarıyla beraber, hedeflediğiniz başarıyla beraber, özellikle şampiyonluktaki olan ve de taraftarlarla beraber hareket eden özellikle bir Fenerbahçe camiası, bunları yaparken, konuşurken bir Arda'dan elde ettiği, Yusuf Ayçek'ten elde etmiş olduğu gelirler gerçekten çok ciddi değerler. Çünkü daha yavaş yavaş olacaklardı ve bu olmaları yarın öbür gün Fenerbahçe'ye katkısı tabii ki çok fazla olacaktı, ama bu değerleri de, bu paraları gördükleri zaman kulüp olarak yaklaşabilirsiniz. Ama burada önemli şeylerden biri futbolcunun gidip gitmemek istemesiyle ilgili bir kararı onlara bıraktığınız zaman, eğer kulüp siz kal veya futbolcu da gitmek isterse bir şey yapamıyorsunuz orada. Şimdi orada bir problem o. Ama Trabzonspor'un işte almış olduğu bu transferlerle ilgili bence altyapısını da şöyle yapıyor diye düşünüyorum. Yani işte oraya Samet Akaydın'ı almış. İşte Malinovski var, Mimaroğlu var, Muçi'yi koymuş. Kabral'ı almış, çok önemli. Yani oraları çok güzel bir şekilde monte edebilecek doğru transferler.

0: varsa bizde zaten bakıyorsun diğer taraftan gelir getirici bu tür futbolcu gelişimlerini de sağlayamıyorsun. Yani evet. Ligde geride
1: birkaç
0: kalmış
1: cümle alayım hocam.
0: Bir futbolcu, genç futbolcu da alsan o gelişimi sağlamıyor. Trabzon artık yetiştirici bir kulüp olarak çok iyi işler yaptı, o kesin. Şunu da unutmamak lazım. Günümüzde bir Osimhen geliyorsa, bir işte Greenwood geliyorsa, bir Salah geliyorsa, Trossard geliyorsa, ya senin elindeki futbolcuyu da sen takımda tutabilirsin artık. Yani iddia ediyorum, eğer Ali Koç ya ben bu futbolcuları göndermeden şampiyon olabileceğini düşünseydi onları kesinlikle göndermezdi. Kaldı ki bir de şampiyon olduğun zaman Galatasaray gibi sponsorlar kanalıyla veya o seneki gelirleriniz itibariyle acayip kazançlar elde ediyorsunuz. Yani bir futbolcudan kazanacağınız 20 milyon veya iki futbolcudan 40 milyon yerine o taraflardan Şampiyonlar Ligi'nde bazen daha büyük gelirler var. Artık sportif başarıları bence bu kadar büyük para harcayan kulüpler öncelikli hale getirmeli.
1: Peki. Şimdi kim bilir öncesi 5 dakikam var. Biraz Dünya Kupası konuşalım. Dünya Kupası pazar günü sahibini buluyor değerli izleyenler. Bir tarafta Arjantin, bir tarafta İspanya. Hocam ne dersiniz? Messi mi Yamal mı?
2: Ya bir kere bir gerçek var ki Ezgi. Bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Messi.
1: Teşekkür ederim hocam. Bunu söylediğiniz
2: çünkü,
1: için.
2: Yani Pele'ye az çok yetiştik hocam. Baktık çocukluk ettik. Maradona izledik. Messi izledik. Ağızda tat bırakan ve bu bıraktığı tadı da istatistiki bütün değerlere koyan, hepsinin önüne geçen, Pele'sinin, Maradona'nın, Zico'nun, Cruyff'un hepsinin önüne geçen de bir Messi gerçeği var.
1: Bambaşka bir seviye.
2: Attığı goller, asistleri, kazandığı kupalar. Yani bir bence tek başına Messi bir müze açsa yeridir yani. Messi müzesi diye. Dolayısıyla benim ölçülerimde şu anda yarı finale oynamış, finale gelmiş bir Messi figürü. Bugün hani diyoruz ya hani bir şey yapıyor. Maradona mı Messi mi? İşte Cristiano değil abi. Messi artık bugün her şekliyle kendini ispatlamış. Gelmiş geçmiş bence en iyi futbolcu Messi. Demin de söylediğim gibi ya bugün hepsinin altında çok kalın kalın çizgilerle de çekmiş ve doldurmuş bir futbolcu. Attığı golleri işte görüyorsunuz. 40 yaşında diyorsunuz. Hocam hatırlayacaktır. Yani bir pozisyonda Harry Kane gibi bir adam düşüremedi. Arkasından iki tane
1: İnanılmaz
2: adam.
1: İnanılmaz bir pozisyon
2: ya,
1: hocam.
2: O fena
1: İnanılmaz
2: bir pozisyondu. Bir futbolcu için hakikaten çok zor bir pozisyondu. Oradan çıktı mesela. İşte 39 yaşında diyorum.
1: Bu yaşta bunu yapabilmek ayrı.
2: Kesinlikle öyle. Ve oralardan çıkıp oralarda sevgili Ezgi yani o nabız ne oluyor biliyor musunuz? Sen burada 50-60 ile konuşuyorsun. O nabız orada 200-210 atıyor yani. 200 atıyor ve o yüzden orada o nabızdan çıktıktan sonra bir de doğru karar vereceksiniz. O baskı altında o yorgunlukla o nefes nefese en doğru kararı vereceksiniz ve onu uygulayacaksınız.
1: Dolayısıyla yani, sizin favoriniz Arjantin gibi anlıyorum burada.
2: Favorim Arjantin olması ama İspanya'da hiçbir zaman için yani göz ardı etmemek lazım. Yani İspanya-Fransa maçı bana göre teknikle fizik kalitenin doğru oyunla birleştiği bir Fransa İspanya'yı evet. Ben Fransa maçında gördüm açıkçası. Hani hep deriz yani çok topu dolaştırıyor, çok işte mesela bu topu dolaştırma, topu oyunda tutma, rakiple rakibi sürklase etti. Yani mesela bir Fransa yarı final maçında seyircisini oley çektirtti mesela. Yani pas ortalamasıyla, pas yüzdesiyle Fransa gibi o önemli ayaklarının bir kere bir tane gol yemişsin ya olacak şey mi koskoca bir turnuvada ha hocam Dünya Kupası evet. Turnuvasında bir tane gol yiyorsun.
1: Gerçekten
2: hem
1: evet.
2: Takımın takım savunması yani takımın kendi savunmasıyla beraber takımdaki bireysel savunmanın da ne kadar önemli olduğunu oradaki oyuncuların öne çıktığını hep gördük. Bugün işte finale geldiğimiz zaman da pazar gününe geldiğimiz zaman da bence çok ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani öyle iki tarafında çok oyun içerisindeki üstünlükleri var ve de keyifle izlenmesi gereken bir evet. Maç olduğunu düşünüyorum. Aslında yarı finale baktığın zaman iki tane maçta sevgili Ezgi bence final kıvamında seyredilmesi gereken maç olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi, hocam 1-1,5 dakikanız var.
0: Favori belirlemek çok kolay değil. Yani yanılmaz.

0: Biliriz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, kaybedilmez. Ama öyleyse ben İspanya'yı biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü İspanya Fransa maçını kazanırken, bakın, iki tane takımın kalitesi çok yüksekse daha fazla koşan kazanır. İki takım da yüksek kaliteyle çok koşuyorsa, daha doğru taktik anlayışla, stratejiyle sahaya çıkıp oyun disiplininden kopmadan bunu uygulayan kazanır. İspanya öyle kazandı. Taktik disiplinle kazandı. Takım oyunuyla kazandı. O yüzden topa sahip olarak, ya pas yaparak defans yapmayı Fransa'ya karşı bence becerdiler. Bu harika bir anlayıştı. Ben Arjantin maçında İspanyollardan yine öyle bir oyun ortaya koymalarını bekliyorum. Çünkü İngiltere maçında, İngiltere oyunun özellikle bir bölümünde Arjantin'e karşı çok daha üstündü. Ne zaman 1-0 önde olmanın avantajıyla biraz skoru koruyalım diye, evet, geri çekildiler. Hatayı İngilizler orada yaptı. Teknik adamlar da hata yapıyor. Bakın, Alman futbolu sadece çökmüyor. Nagelsmann'ın, Tuchel'in yaptıkları hatalarla Alman teknik direktörler de bu sene çok olumsuz puanlar aldılar. Evet. Benim şampiyonluk adayım İspanya. Şampiyonluğa çok yakıştırdığım Fransa'nın da kupayı üçüncülükle bitirmesini bekliyorum.
1: Peki, üçüncülük adayınız?
2: Üçüncülük adayım Fransa, benim de Fransa. Ama üçüncülük, dördüncülük maçının da çok biraz angarik maç olduğunu da söylemek lazım değil mi hocam?
0: Hocam iyi ki var, biz dünya üçüncüsü olduk.
1: Yani
0: yoksa...
2: Yani bir sürü bugün sosyal medya olsun, genel medya olsun tepkileri de gördüm. Yani takımlar oynamak istemiyorlar genelde.
0: Tabii
1: yoruldular
0: yani,
1: bir.
0: Hayır, yorgunluk bir peki tarafa, yarı finali kaybetmiş olmanın morali size epey çöktürüyor.
1: Peki. Haydi Spor Ajansı'nda son olarak bir de kim bilir diyelim. Evet, güzel sorularımız var size. Gelsin ilk sorumuz, hemen görelim.
0: Ezgi'nin en çok sevdiği
2: yüzü gülüyor.
1: 2019 yazında kaç milyon euro karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer oldu? 112, 117, 127, 132. Hocam bütün gün aynı şeyleri konuşuyoruz. Biraz da eğlenelim yani, değil mi?
2: Peki, öyle olsun.
0: O virgülden sonrası da var mı? Hangi, yani virgül? Onları da söyleyelim mi? İşte 112.587.
1: Siz doğru cevabı verin, bize yeterli. Rahatsızlığı sormuyoruz.
0: Hocam her gün bilmemiz gereken sorular bunlar.
1: Yok, bilmemiz gereken değil. O atacak, tutacak ya da tutmayacak. Bu tam olarak öyle bir soru. Ya da çok net bir şekilde hatırlayacaksınız. O da zor açıkçası. Ben hatırlamıyorum.
0: O da zor.
2: B12 lazım ama.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: B şıkkı 117.
1: 117.
0: Evet.
2: Ben de D değil.
1: 132.
2: Evet.
1: 117 ve 132 yanıtları geldi. Bakalım Joao Felix 2019 yazında Atletico Madrid'e kaç milyon euroya? 127 milyon euroya gitmişti.
0: Yedisini
1: buradan
0: bildik.
1: Buradan puan veremedik. Üzgünüm. İkinci sorumuzu görelim. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood aslen nerelidir? Jamaika mı? Costa Rica mı? Barbados mu? Surinam mı?
2: Geçen gün benim aklıma geldi, biliyor musun?
0: Hocam senin bilmen lazım.
1: Baktınız mı?
2: Bakamadım, biliyor musun? Geçen gün aklıma geldi.
1: Mason Greenwood aslen nereli diye soruyoruz. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı dün geldi. Çok güzel bir karşılama da yapıldı kendisi, evet, için. Bu arada yeni transferlerin imza töreni yapılacak değerli izleyenler. Saat 15'te, onu da hatırlatmış olalım hazır bu soru gelmişken.
0: Ya ben,
1: hangi şıkka yakınsınız?
0: Ben D şıkkı, Surinam'a yakınım. Çünkü son dönemde yine bizde ülkemizdeki çok önemli isimlerden birinin Surinam'la olan bağlantısıyla ilgili bir bilgi sanki bilinçaltıma yerleşmiş gibi. O yüzden bu Greenwood mu tam emin değilim, tamam, ama Surinam diyorum.
2: Ben de A şıkkı diyeyim o zaman.
1: Jamaika ve Surinam yanıtları geldi. Görelim cevabı.

0: Jamaika'ydı, tebrikler.
1: Hocam tebrik ederim.
2: Ya ben hakikaten çok kafama takıldı. Bakmıştım hatta
0: son
2: bir şey yaptım.
0: Son soruyu görebiliriz. Tebrik ederim hocam.
2: Estağfurullah.
0: Ve Mauro Icardi Galatasaray formasıyla attığı son golü hangi takıma karşı kaydetti? Burada biraz hafızaları yoklayabiliriz. Kocaeli Spor Gençler Birliği Antalya Spor Kasımpaşa.
2: Vakit var.
0: Galatasaray formasıyla son golünü kime attı? Hatırlatayım mı size biraz? Süper Lig'in 30. haftasında kimle karşılaşmıştı Galatasaray?
2: Söyle sen takımı. Biz ağzından almaya çalışıyoruz. Yani?
1: Antalya.
0: Antalya mı? Peki.
2: Ben gençler kalmış aklımda.
0: Gençler
2: galiba.
0: Birliği. Gençler Birliği ve Antalya Spor yanıtları geldi. Görelim cevabı. Gençler ve hocam tebrik ederim.
1: Hocam,
0: geriden gelip güzel bir
1: maşallah.
0: Atakla. Ağzınıza sağlık Cem hocam.
2: Cem bilir.
0: Cem bilir, doğru, çok güzel. Bundan sonra programın adını değiştiriyoruz. Ahmet hocam çok teşekkürler. Ağzınıza
1: ben teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum.
0: Spor Ajansı'na noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Reklam. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine, sıcak gelişmelere bakacağız. Transfer dönemi malum biliyorsunuz, şöyle her dakika, her saniye yeni bir haberi sizlerle paylaşabiliriz. O saniyelerden de biri şu anda gerçekleşiyor. Ekranlarınızda bir sıcak gelişme var. Muhammed Salah Beşiktaş yolunda. Dünya yıldızı isim Türkiye'ye gelecek mi? Beşiktaş oyuncuyla yakından ilgileniyor. İlk görüşmenin olumlu geçtiğini sizlerle paylaşalım. 12 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşme önerildi oyuncuya. Şimdi hemen telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Efecan Öztaş, Aspor Beşiktaş muhabiri telefon attığımızda. Efecan, muhtemelen bu sıcak gelişmeyi gören tüm Beşiktaş taraftarları şu an çok heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. Detayları, tüm bilgileri senden dinleyelim.
1: Evet, teşekkürler Demet Gedik. Sana da yayınlar diliyorum öncelikle. Beşiktaş taraftarı ateşi dün Trossard imza töreninde yaktı aslında. Sayın Başkan Serdar Dalı konuşmasını gerçekleştirirken "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Siyah beyaz ekibin taraftarı oldukça heyecanlılar. Sayın Başkan Serdar Dalı'nın da bu heyecana bir karşılık verdiğini söyleyelim. Trossard imza töreni sonrasında Beşiktaş Muhammed Salah transferi için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İlk temas olumlu geçti. Süreci Başkan Serdar Adalı bizzat yönetiyor. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor Salah. Menajeri de 5 gündür İstanbul'da bulunuyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncunun menajeri avukatını da İstanbul'a davet etti. İleri derecede görüşmelere geçilmesini bekliyoruz artık. Mısırlı Yıldız Suudi Arabistan'dan da oldukça yüksek teklifler almasına rağmen kariyer planında şu aşamada Arabistan öncelik vermiyor. Türkiye'de oynama isteğine çok sıcak bakıyorlar. Türkiye fikri cezbediyor. Arabistan fikri şu anda cezbetmiyor Muhammed Salah tarafını. Avrupa'dan uzaklaşmak istemiyorlar. Oyuncu Müslüman olduğu için de Müslüman bir ülkede forma giymeye çok sıcak baktığını dile getiriyormuş. Bunu da söyleyebilirim. Beşiktaş yönetimi transferin mali şartlarına ve sürecin yol haritasını titizlikle yürütüyor. Önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılmasını bekliyorum ben. Bunu söyleyebilirim ki masada da görüşülen, konuşulan transferin iç detayıyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde masadaki sözleşme şartları da şu şekilde şu anda. Yıllık ücret 12 milyon euro. Sözleşme süresi 1+1 yıl. Taraflar bunları şu an hala görüşüyorlar. İlk etapta oyuncu tarafı 2+1 yıllık sözleşme istiyordu ama şu anda görüşmeler 1+1 yıl üzerine ilerlemeye devam ediyor. Tabii biz de süreci takipteyiz. Oyuncu tarafının şu anda istediği bir formanın satışından yüzdelik pay var. Bu ince detaylar da görüşülüyor ama bitti bitecek gibi bir durum yok. Şu anda takipteyiz, süreci çok ince bir konu. Sayın Başkan bizzat süreci kendisi yönetiyor demek dedik.
0: Efecan, çok teşekkür ediyoruz bu detaylı bilgiler için. Tekrar ederim, Muhammed Salah Beşiktaş yolunda. Oyuncunun menajeri

0: Yaklaşık 5 gündür İstanbul'da, Efe Can da bahsetti. Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin teklifleri var tabii ki oyuncuya. Ama kariyerini orada devam ettirmek istemiyor şu anda Muhammed Salah söylenenlere göre. Türkiye ihtimali de onun için oldukça olumlu gibi gözüküyor. İlk görüşme yapıldı Beşiktaş cephesiyle. Olumlu geçtiğini söylediğine Efe Can Öztaş. Sözleşme detaylarından da bahsetti. 12 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşme önerildi oyuncu cephesine. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili nasıl gelişmeler olacak? Bu konuyu tabii ki sıkı takipteyiz bizler de. Beşiktaş'ta yine devam edelim. Düne götürelim sizleri. Bir başka transfer. Leandro Trossard İstanbul'a gelmişti. Sonrasında dün Tüpraş Stadyumu'nda bir imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı ve yeni transfer Trossard açıklamalarda bulundu. Hatırlayalım dünü.
1: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaş'ımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik, aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi transferi süresince bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi ve bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı tercih etti. Sizlerin sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaş'ımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inancım tamdır. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk. Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun iyi ki gelmiş diyebileceği bir isim mi diye. Takdir sizlerin. Her zaman söylediğim gibi başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile bu işi birlikte başaracağız diyebilmektir. Şimdi sıra sizlerin desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil. Koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir.

0: First of all, I would like the president.
1: Kurulumuza beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteklerini hissettim bu süreçte ve çok heyecanlıyım burada olduğum için. Size de çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Sevginizi ve desteğinizi dünyanın her yerinden bana hissettirdiniz. Her yerinden dünyanın Beşiktaş taraftarı bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlerine geri getirmek için takım arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Ve şunun bilincindeyim. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Sizin desteğiniz olmadan, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım. Ve umarım bu sezon sizinle beraber

0: Bir başka yıldız isimle devam edelim. Fenerbahçe yeni transferi Mason Greenwood'a kavuştu. İngiliz futbolcu tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi ve havalimanında da kendisini taraftarlar karşıladı.
1: Mason Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe'nin ses getiren transferi öğle saatlerinde Manchester'dan hareket etti. 24 yaşındaki yıldızı taşıyan uçak saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Greenwood henüz havalimanından çıkmadan kulüp televizyonuna konuştu.
2: Obviously it was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here and I'm very thankful for everyone welcoming my family here, so it's nice to see that, but I'm really ready to get excited and to get going.
3: Öncelikle uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama çok mutluyum burada olduğum için. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için. Buraya gelen, beni karşılayan, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım.
2: Obviously it's amazing to see this kind of support and obviously it shows how big the Fenerbahçe fan base is, so it's really pleasing to receive this support and hopefully I can pay them back with a few goals on the pitch.
3: Tabii ki harika böyle bir desteği hissetmek aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici bir şey. Umarım ben de sahada attığım gollerle bunun karşılığını veririm.
2: Yeah, they're excited. My girlfriend can't wait to come out, experience the culture and obviously got two little girls with me, so it's going to be a really good experience and hopefully we can all enjoy it together.
3: Evet, gerçekten çok heyecanlılar. Aynı zamanda kız arkadaşım da bu kültürü keşfetmek için çok heyecanlı. Aynı zamanda iki kızımız var. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacak bizler için. Sabırsızlanıyoruz buranın keyfini çıkarabilmek için.
1: Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerden itibaren Greenwood'u karşılamak için havalimanına akın etti. Ailesiyle İstanbul'a gelen Greenwood'a taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Tezahüratlar yapan taraftarlar havalimanında izdiham oluşturdu. Mason Greenwood taraftarların tezahüratına eşlik etti. Greenwood taraftarın alkışları arasında aracı hareket etti ve havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood'la diğer yeni transferler Nathan Ake ve Vedat Muriç için saat 15'te imza töreni gerçekleştirecek.
0: Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene teknik direktör İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
4: Dorgeles Nene yeni sezon öncesi hem kendisi hem de teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: Archie Brown
4: girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene. Fanatik gazetesine konuşan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili futbolcusu. Sakatlığım sonrası kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye bir an önce katkı vermek istiyorum dedi. İsmail Kartal hakkında Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Çünkü o büyük bir teknik direktör şeklinde konuşan Nene, kendisine yönelik eleştirileri de doğal karşıladığını söyledi. Süper Lig'e uyum sürecinin zaman aldığını belirten Nene, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızdaydı. Onları mutlu etmek istiyoruz dedi. Nene geçen sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
0: Fenerbahçe basketbol takımı ile ilgili bir sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko Will Clyburn'u kadrosuna kattı. Türkiye'yi iyi bilen biri daha önce Anadolu Efes'te forma giymişti hatırlarsınız. Son olarak Barcelona forması giyiyordu ve bu yılda Fenerbahçe ile birlikte karşılaşmalara çıkacak yeni bir transfer gerçekleşti. Yine Fenerbahçe'nin gündeminden devam edelim. Futbol takımıyla devam edeceğiz. Alman ekibi Hamburg'un Sıdiki Şerif için yaptığı transfer teklifini Fenerbahçe reddetti.
6: Fenerbahçe Sıdiki Şerif'i bırakmak istemiyor. Bundesliga ekiplerinden Hamburg 19 yaşındaki santroforu kadrosuna katmak için sarı lacivertlere transfer teklifi yaptı. Alman ekibinin 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir öneri sunduğu belirtildi. Satın alma maddesinin zorunlu olmaması sebebiyle Fenerbahçe yönetimi teklifi geri çevirdi ve ayrılığa onay vermedi. Sarı lacivertliler Sıdiki Şerif'i 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle Anji ekibinden kadrosuna katmıştı. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç santrafor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 müsabakada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
0: Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına, röportajına bakacağız. Kendisi transfer gündemine değindi. Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında da açıklamaları var. Bir bakalım neler söylemiş.
5: Evet, tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil. Bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustereva, Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaraylıları çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı. Özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek

0: Benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. İşte Muslera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Muslera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
1: Galatasaray Kulübü'nün yeni transferi Leslie Ugochukwu, Sarı Kırmızılıların tarihindeki 11. Fransız futbolcu oldu.
2: Galatasaray'da Fransız geleneği devam ediyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Leslie Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni sezonun ilk transferi olan 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihinin de 217. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Leslie Ugochukwu sarı kırmızılı formayı giyecek 11. Fransız oyuncu oldu. Galatasaray'da daha önce Didier Seck, Sebastian Perez, Frank Ribery, Lionel Carroll, Buffetimbi Gomis, Cedric Carrasco, Enzonzi, Sacha Boy, Leo Duba ve Ndombele forma giymişti. Sarı Kırmızılı kulüp tarihinde en fazla yabancı futbolcu 25 oyuncuyla Brezilya'dan transfer ederken Yugoslavya 16, Romanya ise 15 futbolcuyla bu listeyi takip ediyor.
1: Trabzonspor'da Chibukevibu transferinde artık son viraja girildi. Bordo Maviler Nijeryalı stoperi Premier Lig'e göndermeye çok yaklaştı.
3: Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: Trabzonspor'da Chibukevibu'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Bordo Maviler'de 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin Premier Lig ekibi Fulham'a transferinde sona yaklaşıldı. İki kulüp arasında resmi yazışma süreci devam ederken transferin en geç pazartesi gününe kadar sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Vivo'nun transferinden yaklaşık 30 milyon euro bonservis gelir elde edecek. Karadeniz ekibi Vivo'yu geçtiğimiz sezon Wolfsberger'den 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan futbolcu çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Trabzonspor As Başkanı Zeyat Kafkas, istifasını sunan scout şefi Eren Mert ve yeni transferler hakkında açıklamalarda bulundu.
4: Ben Onaçu'ya var teklif. İki tane Türkiye'den kulüpten var, bir tane Arabistan'dan. Ama demin bahsettiğim, bozmak istemediğimiz, çok büyük bir rakam olmasa bozmak istemediğimiz iskelet kadronun içinde Onaçu da var. Ama yine söylediğim gibi çok çok iyi bir teklif gelir. O yaşta bir oyuncunun bütün değerlendirmenin parametrelerini ortaya koyduğun zaman vermemiz gerektiğine karar veririz. Verebiliriz. Yani bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında. Ama dediğim gibi bu kadar iyi bir takım kurmuşken de bu geçen seneden bir oyun alışkanlığı var ya, o iskeletten de çok fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Ama çok iyi bir teklif geldiğinde hepsi satılabilir. Bugün 3 gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile satılabilir. Az daha satılıyordu zaten. Onun için yani olayı vereceğiz. Yani biz aslında büyük ölçüde kulüple anlaştık ama olayının anlaşmasını bekliyoruz. O da dün bir görüşme yaptı, bugün de yapacak. Yani birkaç gün içerisinde olayın transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şubuki aslında bizim iskelet dediğimiz, tutmamız gereken dediğimiz oyuncuların içerisinde o da vardı. Hiç düşünmüyoruz. Ama bugün sizin 2 milyonluk arabanızla gelip 6 milyon lira birden teklif ederseler mutlaka bunu değerlendirmek istersiniz. Biz de Trabzonspor'un menfaatine doğrusunda çok ciddi teklifler gelince bir düşünmeye başladık. Değerlendiriyoruz. Konu Sayın Başkanlığın yetkisindedir. Ne olur, transfer verilir mi, verilmez mi? Hocamızla ikisi baş başa verip karar verecekler. Ama biz tabii ki bölgelerde 55-60 maç arası oynayacağımızı düşünerek alternatif bir kadro oluşturduk. Hala da devam ediyoruz. Bugün bir transfer daha yaptık. Arkadaşımız biraz sonra uçaktan inecek. Yerli rotasyonunu da bence iyi, ciddi bir şekilde olgunlaştırdık. Yani o da önümüzdeki günlerde belli olacak ama normal anlamda önümüzdeki sene kadromuzda iskelette bozmak istemediğimiz oyuncularımızdan birisiydi şimdi. Hayretle izliyoruz. İki gündür yani Trabzonspor kulübünden bir çalışan, bir profesyonel çalışan arkadaşımız ayrılmış, istifa etmiş ve iki gündür bu spor kamuoyunun gündeminde. Evet, böyle bir ayrılık yaşandı. Maddi konular gündeme geldi. Doğru. Çok ciddi bir talep oldu. Ve Trabzonspor'da kulübün menfaatleri her zaman önceliğimizdir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Dolayısıyla kimileri buna güç zehirlenmesi diyebilir. Hakkıdır diyebilirler. Daha farklı teklifler al diyebilir. Her şey olabilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor'da birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak bir şüphe olan herkese biz yollar hemen ayırırız. Madem yeri geldi, bu bir daha böyle tekrarlanmasın diye kişilerin üzerinde. Kişileri büyüten Trabzonspor'dur. Bu yöneticiler için geçerlidir, başkanlar için, çalışanlar için, profesyoneller için, futbolcular için. Esas olan Trabzonspor'dur. Trabzonspor o insanı büyütür. Sayın Başkan, oyuncu taramasını 3-4 şeyde yaptırıyor, segmentte. Bizim İstanbul'daki scout arkadaşlarımız, o biri ayrılan, burada var, buradaki arkadaşımız. Fatih Hoca'nın ekibinden 3 tane hocamız. Hepsi bir oyuncuyu izler, havuza atar. Sağ açık istendiği zaman 3 tane hocamızın 4 tane önüne gelir. Hocamız geriye dönük 7-8 maçını izler, bütün istatistiklerine bakar, bütün analizlerine bakar ve bunu istiyorum der ve o alınır. Son karar kesinlikle ve kesinlikle Fatih Tekke'nin kararıdır ve bu yapılan transferlerin hepsi de öyle olmuştur. Yani burada sistemi ortaya koymak lazım. Trabzonspor'un bu konuda bir sistem ve modeli var. Bir çark var, dönüyor. Çarktan bir puzzle'ın bir parçası çıkmış, başkası girmiş. Girmemiş, sistem devam ediyor. Buna zeval gelmesin. Bunu korumak önemli, bu kararlılık önemli. Kötü günler yaşayacağız, kötü sonuçlar alacağız. Hiç beklemediğimiz beraberlikler, mağlubiyetler alabiliriz. Sahip çıkalım, kulüp başkanımıza, Fatih hocamıza sahip çıkalım, istikrarlı olalım. Trabzonspor'u çok güzel günler, çok güzel yıllar bekliyor. Buna ama inanalım. Yani hedef Trabzonspor'un başarısı olsun. Kişilere odaklanmayalım. Biz yarın gideceğiz, başkası gelecek. Sistem devam etsin. Çünkü Trabzonspor doğru bir model buldu. Hem yarışın içerisinde son haftaya kadar olmak, hem Avrupa'da başarılı olmak, hem de bu transfer döngüsünü döndürmek için bir model ortaya koyuyoruz.
1: Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü onu açıyor Süper Lig'den Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü ilgi gösteriyor. Trabzonspor As Başkanı Zeyad Kafkas Onarçu için 2 Süper Lig ve 1 Suudi Arabistan Kulübü'nün teklif yaptığını söylemişti. Bu kulüplerin Fenerbahçe, Çorum Futbol Kulübü ve El Hilal olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği ancak konuşulan rakamların yeterli olmadığı belirtildi. El Hilal'in ise daha ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi. Trabzonspor satmayı düşünmediği Onarçu için astronomik teklifler dışında kapıları kapattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakacağız. Kendisi kamp süreciyle ilgili son durumdan bahsetti ve yeni sezona dair beklentilerini paylaştı.
5: Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Tüm takım, tüm oyuncularımız

0: sakatlıksız, kazasız, belasız, hak edenin kazandığı, yarışta öne geçtiği güzel bir sene inşallah yaşarız. Biliyorsunuz 10 gün öncesinden başladık kampa. Yaklaşık 10 gün oldu. Gayet iyi gidiyor. Şu an bir kabral ve pinat yarın ve öbür günü olması lazım. 18'inde bizimle beraber olacak. Onun haricinde olayının biliyorsunuz durumu var. Kalacak mı, gidecek mi? Görüşmeler devam ediyor. Yine yazılıp çizilenler var. Dolayısıyla şu an tüm odak noktamız şu. Özellikle transferi biraz hızlı hareketlendik. Bence gayet iyi iş yaptık ama son belki bir iki hamlemiz olacak. Bunun için de çalışmalarımız, başkanımız, yönetim kurumumuz hepimiz devam ediyoruz çalışmaya. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de yeni gelen oyuncuların sayısı. Dolayısıyla gidecekleri de düşündüğünüzde oyunun kendisi yine emekleyerek başlamak durumundayız ki dün başladık. Oyunun anlamaları, hocalarının bizim oyuna, formasyonlarımıza bakış açıları, bunların tekrarı lazım ki önümüzde çok uzun bir süre var diyemiyorum çünkü hem fiziksel hem de taktiksel bunları bir arada getirmek kolay değil. Dolayısıyla gene zor bir süreç, en azından başlangıç açısından zor bir süreç bekliyor bizi ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha böyle heyecanlıyız diyebilirim açıkçası.
1: Valencia kulübünden transfer ettiği Cenk Özkaçar açıklamalarda bulundu. Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşıyabilirim dedi.
2: Öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir şehrin, böyle bir camianın, böyle bir kültürün bir parçası olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Umarım saha içi ve saha dışı performansımla birlikte burada bu şehre, bu camiaya layık olduğumu gösterebilirim. Umarım geçen seneden daha iyi bir performansı burada Trabzonspor'da göstermek, oynamak, sergilemek nasip olur. Tabii öncesinde kulübün hedefi için mücadele etmek birinci amacım ama ardından sizin dediğiniz gibi umarım en yakın zamanda buradaki kulüp performansımı milli takım aşamasına da taşıyabilirim. Fatih Hoca ile henüz görüşmedik. Kesinlikle görüşmek için, konuşmak için çok zamanınız olacaktır. Sizin dediğiniz gibi burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını bir sonraki basamaya taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim de performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani, Trabzonspor'da zaten forvet Onaçu benim Belçika Ligi'nden de bildiğim biri. Onun haricinde Ernest Muçi, orta sahadaki Ulay genç oyuncu, yani takımdaki genel olarak herkes zaten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi bu 3 oyuncu ilk aklıma geldi ama genelde gerçekten takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene daha da iyi bir performans sahada olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz. Çok mutluyum. Yani gerçekten biz buraya yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte gelmiştik. Gerçekten 3-4 gün burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Zaten benim buraya da 4-5 kere hep bir direkten dönmüşlüğüm oldu yani yıllar önce de. Sonunda gerçekleşsin. Gerçekten çok mutluyum. Şehri gerçekten çok seviyorum. Eşim şehre aşık bir insan. Umarım burada güzel zamanımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir. Uzun yıllar olmuştu yani Avrupa'da yaklaşık 18 yaşında gittiğimden beri bu sürece kadar olan orada sahip olduğum bir tecrübe var. Umarım orada bu Avrupa'da saha içi ve saha dışarısında öğrendiğim futbol ve futbol dışındaki her şeyi burada en iyi halimde, en iyi performansımda yansıtacağım bir sene olur. Dediğim gibi orada geçirdiğim güzel zamanlardan daha iyi bir zamanı umarım burada geçireceğim.
1: Futbolda bahis operasyonu kapsamında 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı.
3: Futbolda bahis operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2020 ile 2026 arasında 19 kulüp yöneticisinin görev yaptıkları dönem içerisinde kendi takımlarının müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları tespit edildi. Elde edilen bahis verileri, masa analizleri ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek şüphelilere yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

0: Milli futbolcu Zeki Çelik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son 3 sezondur Roma forması giyen 29 yaşındaki sağbek, İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'la sözleşme imzaladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Juventus'un teklifini kabul eden milli futbolcu bazı Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada Zeki Çelik'i eleştiren taraftarlar futbolcuyu ihanet etmekle suçlarken birçok futbol severse transferin profesyonel futbolun doğal bir parçası olduğunu savundu. 2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Serie A ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Juventus cephesi milli futbolcunun savunmadaki çok yönlülüğü ve deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Zeki Çelik'in yeni sezonda siyah beyazlı ekibin ilk 11'inin güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Zeki Çelik ise transfer hakkında Roma formasını giymek benim için onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulübü kalbimde taşıyacağım. Roma'ya başarılar diliyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı açıklamasını yaptı.
1: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu John Duran'la ilgili Galatasaray iddialarını konuşuyorduk. Hatırlarsınız, Portekiz basınında bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre John Duran kiralık olarak Benfica'ya gidebilir.
0: Benfica'da John Duran ismi gündeme geldi.
2: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol John Duran'dan!
0: Abola'nın haberine göre Portekiz temsilcisi El Nasr'ın Kolombiyalı golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü El Nasr'ın karşılayacağı belirtildi. El Nasr Başkanı Jose Semedo'nun oyuncuya yeni bir kulüp bulması için izin verdiği ve Benfica'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürüldü. Benfica Duran transferini yeni haftada sonuçlandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle El Nasr'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Duran, sarı lacivertli formayla 21 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın da gündemine geldi. Duran'ın önümüzdeki günlerde Lisbon'a giderek Marco Silva yönetimindeki Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
1: Dünya Kupası bölümümüzle devam edelim. Değerli izleyenler, artık sayılı günler kaldı. Final mücadelesinin oynanmasına yaklaşık bir aydır takip ediyoruz bu turnuvayı. Uzun bir serüvendi. Keyifli karşılaşmalar izledik gece geç saatlerde, sabah saatlerinde. Ama sonuna geldik. Şimdi final mücadelesiyle ilgili bazı bilgileri paylaşalım sizlerle birlikte. Büyük gün. Pazar günü, bunu söyleyelim, saatler 22'yi gösterdiğinde İspanya ile Arjantin 2026 Dünya Kupası final mücadelesi için karşı karşıya gelecekler. Nerede karşılaşacaklar? New York New Jersey Stadyumu, MetLife Stadyumunda bu iki büyük takımı karşılıklı bir şekilde izleyeceğiz. Bu karşılaşmanın hakemi Slovenya'dan Slavko Vinčić oldu. İspanya ikinci finalinde ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Arjantin ise yedinci finalinde dördüncü kez şampiyon olmak istiyor. İki kez üst üste bakalım şampiyonluk ilan edebilecekler mi? İspanya 2010 şampiyonu, Arjantin ise 1978-1986 ve 2022 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. Bakalım Yamal ve ekibi mi yoksa Messi ve ekibi mi bu karşılaşmanın galibi olacak? Heyecanla pazar gününü beklemedeyiz. Hakemden bahsetmiştik. Dünya Kupası finalini Sloven hakem Slavko Vinčić'in yöneteceği açıklandı. Final için görevlendirildiğini öğrenen tecrübeli hakem de bu haberi duyduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
0: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağını açıkladı. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında

0: penaltısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
1: Şimdi sırada bir analiz haberimiz var. Modern dönemde futbol iki temel bileşen teknik kapasite ve atletizm üzerinden değerlendiriliyor. Arjantin ve İspanya'nın finale çıkması da tekniğin atletizme zaferi olarak yorumlandı.
2: Futbolun fuarı Dünya Kupaları bu turnuvada da oyunun gittiği yöne dair ipuçları vermeye devam etti. Turnuva boyunca sıklıkla görülen derin blok savunmaları, farklı baskı ve oyun kurma setleri konuşulurken yarı finaller bunların dışında iki emsal nitelikte maça sahne oldu. Fransa-İspanya ve İngiltere-Arjantin karşılaşmalarında teknik kapasitesi baskın ekiplerle atletizm kapasitesi baskın takımlar mücadele etti. Kazananlar teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma takımları İspanya ve Arjantin oldu. İki takım da güçlü rakipleri karşısında oyunu topla domine etmeyi başardı. Modern dönemde birçok teknik adam topa sahip olmanın getirdiği risk ve zorluklardan dolayı orta ve derin blokta bekleyerek geçiş üzerinden şanslar arıyor. Bunun başlıca sebepleri arasında topa sahipken sahaya geniş yayılmak geliyor. Takımlar bu durumda topu kaybettikleri anda genişte ve yüksekte yakalanarak kalesinde daha fazla gol tehdidine maruz kalabiliyor. Veriler, modern dönemle birlikte atılan gollerin çoğunluğunun topu kazandıktan sonraki 8 saniye içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor. Geçiş oyununu trend hale getiren bu verinin yanı sıra toplu organizasyonun daha fazla zaman, tekrar ve kalite istemesi de kısa boyutlu turnuvalarda daha az tercih edilmesine sebep oluyor. İspanya ve Arjantin ise trend anlayışının dışında bir yaklaşımla rakiplerini alt etmeyi başardı. Geriden neredeyse hiç uzun toplarla çıkmayı denemeyen iki takım kısa pas bağlantılarıyla birinci ve ikinci bölgeden topu hücum hattına taşımayı tercih etti. İngiltere ve Fransa gibi atlet iki takıma pres imkanı veren bu yaklaşımın ödülü cezadan daha büyük oldu. Kendi birinci bölgelerinde sıfıra yakın hatayla oynayan iki takım, rakiplerinin blok savunmasına karşı üretmekte zorlanmadı ve set hücumu üzerinde goller buldu. Topu talep eden iki takımın savunma stratejisi de benzerlik içeriyor. İki finalist fiziksel olarak dezavantajlı olduğu rakiplerine karşı topsuz oyunda bölüm bölüm blok halinde bekleyerek oynadı. Hatları yakın ve dar konumlardan İspanya ve Arjantin güçlü rakiplerine neredeyse ciddi bir gol pozisyonu bile vermedi. Oyunlarını alan, baskı ve geçiş şeklinde kuran Tuel ve Döşamp bu imkanları bulamayınca topa sahip olmak zorunda kaldığı dakikalar oynadı. İki Avrupa devi rakipleri karşısında toplu üretimden yoksun kaldı. Fransa-İspanya karşısında 0.30'luk gol beklentisi üretebilirken İngiltere'de Arjantin karşısında 0.53'te kaldı. Kazanan taraflardaysa matadorlar 1.63, tangocular 1.59'luk gol şansı oluşturdu. Oyunun gittikçe fizikselleştiği ve eski top cambazı yıldızların sahneden uzaklaştığı modern dönemde İspanya ve Arjantin'in zaferleri taktiksel açıdan da çok şey anlatıyor. Benzer oyuncu tiplerine ve oyun ekolüne sahip iki takımın karşı karşıya geleceği büyük final pazar gecesi 22'de futbol severlerle buluşacak. İki takımın oyun ve oyuncu karakterine sadık kalarak yakaladığı başarının kimlik değişimi yaşayan diğer ekol ülkeler için bir rol model oluşturup oluşturmayacağı önümüzdeki yılların gündem maddelerinden biri.

0: Birisi olacak.
1: Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Başlarken Muhammed Salah demiştik. Noktalarken de kendisinden bahsedelim. Premier Lig'de kaydettiği golleri ekranlarınıza getireceğiz. Hoşçakalın.
2: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
0: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Tsimikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: Şelvi. Baskı altındaydı. Mane'ye doğru pas. Sadio Mane vurdu kaleci. Muhammed Salah ve gol.
1: Reklam. Bankam Bank
2: kartıma bin. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşıma açısından endişeleri büyütüyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Sazlıklardan havalanan

0: Canlı yayın.
1: Sezonu yani aslında Türkiye Ligi açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibariyle takımımız tekrar çalışmaya başlayacaklar. Bu arada biz de hep söylüyorum, aslında Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda, takviye gereken noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler. Biz de yönetim olarak derhal o noktalarla ilgili dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik ve Sayın Vedat Muriç'le başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik ve Greenwood ile de neticelendirdik. Bu süreçle ilgili yaşadıklarımızı biraz sizinle paylaşmayı arzu ederim. Özellikle

özellikle Greenwood noktasında transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat ya bildiğiniz gibi doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten ben 61 yaşındayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. Burada bunu gerçekleştirirken dünkü televizyon konuşmamda da söyledim. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Süreci kısaca özetleyecek olursak, bir kere tabii yönetim de, bu arada şunu da söylemekte çok çok önemli benim için, ayın 9'unda Mazbata'yı aldığımız günden beri inanın bütün yönetici arkadaşlarımız adeta eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil. Bu transferleri oluşturacak, nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da Fenerbahçe Kulübü'nün bütün dallarıyla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak çok çok çaba gayret ediyor bütün yönetimdeki arkadaşlarımız. Onlara da hakikaten teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bu transfer sürecinde beni en çok yoran, en çok üzen, her ne kadar çok saygı gösteriyorsam da sosyal medyaya, basına, yani haberi önce verme heveslerine, ama iş o boyutlara geldi ki bizi zorlayan noktalara geldi. Artık herkes bir hikayeler yazmaya başladı. Paralar havada uçuştu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Bunlar sadece bizim tarafımızdan izlenmiyor. Bunlar oyuncuyu alacağınız kişiler tarafından da izleniyor. Dediğim gibi birçok rakiplerle karşılaştırıldık. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. Onun için sıkı dur, rahat ol dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Keza Ake de çok yardımcı oldu. Kendi transferi konusunda devamlı 24 saat irtibat içerisindeydik. O da Fenerbahçe'de olmayı çok arzu etti. Benim son söyleyeceğim cümle şu: İleride gerekirse, bunu arkasından çok yoruma açık bırakmak istemiyorum ama gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Siz değerli taraftarlar, bizim iletişim kurumlarımızı takip etmeye devam edin. Biz gerektiği zaman gerçekleşen ve doğru haberi sizlerle her zaman için paylaşacağız. Bunun dışında biz elimizden geleni yapıyoruz. Sıra teknik heyetimizde, sıra oyuncularımızda ve sıra

0: taraftarımızda. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz. 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzu motivasyonu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak. Bütün gayret ve hedefimiz de bunun üzerine olacak. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sayın Cihan Kamer'e çok teşekkür ediyoruz. Sözü futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyorum.
0: Teşekkürler.
2: Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyordum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda Cihan Bey'in söylediği gibi bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Ve gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ancak ben bu süreci özellikle Cihan Kamer Bey'le birlikte yoğun bir mesaiyle geçirdim. Ve bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem de büyük Fenerbahçe camiasının yükünü sabırla, büyük bir özveriyle ve büyük bir başarıyla yürüttü. Gerçekten çok güzel bir süreç yaşadım kendisiyle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer taraftan küçük bir vurgu yapıp geçmek istiyorum. Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına geçmiş dönemde Sayın Aziz Başkan'ın da verdiği büyük destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, özellikle de Fenerbahçe Futbol Komitesi adına Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turan Sofuoğlu gibi, Kemal Aslan gibi, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Ve bu süreçte çok büyük desteklerini aldım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama esas teşekkür oyuncularımıza gelmeli. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarın beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada tanınan, bilinen ve kendilerini ispatlamış böylesine değerli 3 oyuncuyla birlikte sizin karşınızda olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Sözü ilk olarak Vedat Muriç'e bırakıyorum.
3: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oğuz hocama, Cihan abiye bu güzel sözler için hem kendi adıma hem arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu transfer süreçleri zaten zorlu süreçler. Yani bunları bu bahsettiğim ikili zaten futbol sorumlumuz ve futbol direktörümüz zaten daha iyi biliyor. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için ve bu armaya layık olduğumuzu bildiğimiz için ve herkese göstermek

0: için elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bana bu fırsatı tekrar veren değerli yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.
1: Vedat Muiç'e tekrardan hoş geldin diyoruz. Sözü şimdi de Natan Ake'ye bırakıyoruz.
2: First of all, I do it in English if it's okay. I just want to say I'm very happy to be here. Thank you first and foremost to the president and to the board members for the trust. I'm very happy to be here. The first few days in Austria were very nice and I got to know the team very well. Team is looking really strong and everyone is really looking forward to the season. So I'm going to give everything, the team as well. So thank you.
3: Öncelikle çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
1: Futbolcumuz Natan Ake'ye teşekkür ediyoruz. Söz son olarak Mason Greenwood'da.
4: First of all, I just want to say thank you to the president and to all the board members. It took a long time, but I'm very happy to be here and I just want to contribute to the team. And I know we've got a really good squad, so hopefully we can come all together and work hard and hopefully take the title at the end of the season. But it starts today and a few days in training to get to know each other, to be strong as a group and just to go game by game. But I really have a good mentality about the team and like I said, I'm happy to be here and I just can't really wait to get started really.
3: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Mason Greenwood'a teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Cihan Bey.
5: İlavede bulunmak istiyorum. Demin transfer sürecini anlatırken tabii ki en yorucu ve zorlayıcı transfer Greenwood'un ki olduğu için biraz fazla oraya değindik ama şunu da unutmamak lazım. Gerek Vedat, gerek Ake kendi ülkelerinde senelerce kendilerini futbol açısından ispat etmiş, yani dünyanın starları arasında yer alan kardeşlerimiz. Burada hiç ayırt etmeksizin söylüyorum, bizim kulübümüz adına, Fenerbahçe adına üçü de aynı değerde birer star. Takımımız da daha önce belirttiğim gibi birçok oyuncumuz hakikaten kalite açısından Türkiye'de, dünyada söz sahibi olmuş oyuncular. Dolayısıyla hakikaten bu arzuları Fenerbahçe'de olma istekleri adına Vedat'a ve Ake'ye de teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi beklenen an geldi. Futbolcularımız kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmelerini imza atacaklar.

0: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç bir arada sevgili seyirciler. Yönetim kurulundan Cihan Tamer ve Oğuz Çetin'le birlikte medya mensuplarına bu pozu veriyorlar. İmza töreni sonrasında oyuncuların çok kısa açıklamalarını gördük. Cihan Bey ve Oğuz Çetin ağırlıklı olarak medyaya seslendiler, özellikle Cihan Kamer. Eğer sorular gelirse medya mensubu arkadaşlarımızdan, yani bir soru cevap bölümü olursa, bunu da tabii ki ekranlarınıza yansıtacağız. Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği 3 farklı formayla 3 oyuncu medyanın karşısında. Bu arada Abdullah Ercan ve Mehmet Özcan'la beraber olduğumuzu da belirteyim. Az sonra imza töreni noktalanmasının hemen ardından biz de değerlendirmelerde bulunacağız.
1: Soru cevap için tekrardan masaya davet ediyoruz.
0: Soru cevap bölümüne geçilecek sevgili seyirciler. Bakalım oyunculara nasıl sorular yöneltilecek, cevaplarını hep birlikte göreceğiz.
1: Gerekecek. İlk olarak
0: yeniden imza törenine odaklanalım.
1: Sormak isteyen basın mensubu arkadaşlarımızdan isim ve kurum adıyla birlikte sorularını alabiliriz.

0: Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bahsettim daha önce de, yani burada olmak gerçekten çok gurur verici. Tekrar bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Yani bu formanın büyüklüğünü zaten gittiğim ilk günden beri anladım açıkçası. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. Biz Bolu kampındayken bile haftada galiba sadece bir veya iki kere taraftarı açıktı antrenman, ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya. İsmail Hocam sağ olsun sürekli her gün idmanı taraftarı açık gibi idman yaptık biz. Yani bu sevgi başka hiçbir kulüpte yok, hiçbir taraftarda yok. Burada olduğum için tekrar mutluyum, gururluyum. Bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim. Her zaman o gittiğim günkü Vedat gibi tekrar mücadele edip bol goller atıp en önemlisinde inşallah şampiyonlukta pay sahibi olup bu formanın hakkını vereceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Hazal Palavar, En Son Haber. Fenerbahçe'den ayrılan Muriç ile, bu taraftayım, bugün geri dönen Muriç arasında nasıl bir fark var? Biz bu sezon nasıl bir Muriç izleyeceğiz? Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Aradaki fark bence şöyle, tecrübe farkı var.

0: Bir kere bu en önemlisi. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına sadece şey diyorum, yani Fenerbahçe ilk defa büyük bir kulübe adım attım. Buradaki atmosferi, sizleri, Fenerbahçe'nin taraftarını gördüm. O istek, arzu, sadece tek bir fark var 6 sene önceki Vedat'la. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Teşekkür ederim.
1: Gamze Türk TV Bu Spor. Öncelikle başarılar diliyorum bu sezon için. Tabii topuk yaylasında talihsiz bir sakatlık yaşadın. Senin de hayal ettiğin bu değildir diye düşünüyorum. Ne zaman Vedat Muriç'i sahalarda göreceğiz? Hangi maçla birlikte hazır olacağını düşünüyorsun?
0: Teşekkür ederim soru için. Öncelikle evet, talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. Teşekkür ederim.
2: XTG Spor'a Erol Evcen. Sorum Nathan Ake'ye. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdin mi? Fenerbahçe hakkında herhangi bir bilgi aldın mı? Fenerbahçe için ne düşünüyorsun?
3: So Nathan, this question is for you. Before coming to Fenerbahçe, did you speak to Ederson to get some information and what are your opinions about our club?
4: Yeah, I spoke to him beforehand. We spoke about Istanbul, we spoke about the club itself, how great it was. He really enjoyed it. He liked the club within, you know, the fans and the atmosphere and everything. He talked about that. And yeah, he talked about that every year, you know, we want to fight for the title, he said. And that's something that appealed to me, so that's something that I really liked. And from there, yeah, I picked up the phone and we had a good conversation with the club, and that's what I really liked. So we had a good conversation.
5: Nathan Ake için soru almaya devam edebiliriz.
6: Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında.
7: Şahan Kara, Mevzu Fener. Ben de Nathan Ake'ye soracağım. Kendisi daha önce buraya gelmeden önce çok büyük kulüplerde performans sergiledi. Hep şampiyonluklar oynadı. Fenerbahçe'de uzun bir süredir şampiyon olamıyor. Kendisi şampiyonluğa giden yoldaki en önemli faktörün ne olduğunu düşünüyor. Bunu açıklayabilirse sevinirim.
3: So Nathan, this question is also for you. You have played in very big teams in Europe. You have won many trophies, many titles, and Fenerbahçe haven't been champion for so long. So what do you think is the most important factor to be champion?
4: Good question. Yeah, I think the most important is to try and stay positive in negative situations. Every season I had, especially the last few years, where from at the end of the season it looked like a great season. We won almost every trophy, etc., etc. But so many things go on during the season, negative things, where we start losing games, maybe four in a row or something like that. And I think it's about those situations. How do you get out of that? Do you, you know, crumble and give up, or do you keep going? And most of the times we kept going till the end of the season, and you never know what happens. And many times like this, we still won the title. So I think that's one of the most important things for me.
6: Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlamda, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz?

0: Resmi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Süleyman Arat. Ben Vedat'a sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldi bütün oyuncular Fenerbahçe'ye. Vedat, geçtiğimiz yıl La Liga'da Mbappé'nin arkasından ikinci oldu gol krallığında. Türkiye Süper Ligi'nde de tabii ki gol krallığı olarak Fenerbahçelerin hepsi onu gol krallığı olarak görmek istiyor. Bu konuda ne diyecek? Greenwood'a da küçük bir şey sormak istiyorum. Manchester'da oynarken Ronaldo ile yan yana oynadı ve ona neler kattı? Bu konuda bir şeyler söylerse sevinirim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Evet, iyi bir sezon geçirdim. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası. O yüzden kendime bir hedef koymuyorum. Hiçbir zaman da koymadım. Elimden gelenin en fazlasını, hem saha içi hem saha dışı, hem gençlere, arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
3: So your question is that when you were in Manchester you played together with Ronaldo, so what did you learn from him?
4: I learned a lot of things really. The smallest one I made was he does all the small things really easily and really well, so they're the things that you need to do because they're so easy not to do. So, and his 100% work rate, he's so concentrated on football, and that's why he's one of the best players in the world, and he's still going at this age, and it's because he does every single lot and the small things right, which are so important, and it goes a long way. So that's what I'd say about that.
0: Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim.
5: Erdem Akbaş, Alspor. Benim sorum Greenwood olacak. Öncelikle Fenerbahçe'ye ve ülkemize hoş geldin diyorum. Transferi sonrası Fenerbahçe ligin en değerli takımı konumuna geçti. Taraftarlar onu bir süperstar olarak görüyor ve neler yapacaklarını çok merak ediyorlar. Üzerinde bir baskı hissediyor mu? Bu baskıyı başarıya dönüştürebileceğine ne kadar inanıyor?
3: So after signing you, now Fenerbahce has the highest total market value in Turkish Super League, and the fans see you as a superstar. So does it create any kind of pressure on you? Do you think that you can turn into success?
4: No, not really. Obviously, as you know, I played in Marseille for the last 2 years, and it's obviously a high pressure environment, and I'd like to say I performed quite well there. So I'm really excited for the challenge, and I'm just a player like everyone else. So the numbers really don't mean too much to me, but I just want to be concentrated on football and just see what I can do this season.
0: Açıkçası çok fazla değil, çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum.
6: Merhaba, ben Mason'a sormak istiyorum. Ahmet Konanç, Radyo Gol. 28 defa şampiyon olmuş, Türkiye'nin en büyük kulübünün formasını giydi. Kendisini havalimanında karşılayan taraftarlar da bu büyüklüğü ona hissettirdi eminim ki. İkinci ailesi olacaklarını gösterdiler. Kendisi ve ailesi de bu karşılama sırasında çok mutlu göründü. Ailesi ve kendisi bu karşılama ile ilgili neler söylemek ister? Türkiye'ye hoş geldiniz.
3: So first of all, welcome to Turkey. Welcome to the biggest club in Turkey that have been champion for 28 times. And yesterday, a lot of people came to the airport to welcome you. You must have understood the greatness of the fan base as well. They will be your second family. Fenerbahce fans will be your second family. And

0: Yesterday, you and your family seemed really happy. So what do you think about this welcome in the airport?
1: Obviously, it's great to see so many fans at the airport come and welcome me. It really touched me. So it's a quite important thing to see. And it just shows you how big the fan base is. And people say they're the 12th man. So I hope they can carry us out there on the pitch and be the 12th man screaming and shouting us and supporting us. So they're as much as important as the players on the pitch. So we're going to come together and we can really have a good season.
0: Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi. Benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftara. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız.
2: Selin Koca, Türk Sports Dijital. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Benim sorum da Greenwood olacak. Transfer sürecinde birçok takımdan da teklif aldığını biliyoruz. Ayrıca basında da duygusal bir yapısı olduğunu okuduk. Karar verme sürecinde taraftarların yorumlarından, etkileşimlerinden etkilendiğini düşünüyorum. Kendisi bunu nasıl ifade etmek ister? Teşekkür ederim.
0: So during your transfer process, we know that you have received offers from some other clubs as well. And what we have seen from the media is that you're an emotional person. And we know that, I'm sure the fans must have sent you a lot of messages through the social media accounts. So how big of a role did they play in your decision making? And what would you like to say about this?
1: I'd like to say it took a really big role, because seeing that much support and that much love from a team which you've not even signed for yet shows really something. So it's really nice to see those messages, my friends, people I was following on Instagram and stuff like that. So it showed their support was massive. And as soon as I was speaking to the board members and the people that helped me come to Fenerbahce, it was a no-brainer for me. It was something that I wanted, a new challenge. I wanted to try something in a new country, and it was a perfect chance to come here and to try to do something good. Because I feel like if we can get over the line at the end of the season and become champions, you go down in history. So it's really something important, and it's something that I want to achieve with the team. So yeah.
0: Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum.
3: Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Futbolcularımız şimdi formaları imzalayacaklar.
4: Fenerbahçeli oyuncular Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un imza töreninden görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Futbolcuların ilk açıklamalarını da dinledik. Medya mensuplarının sorularını da yine yanıtladılar. Şu anda kendilerine verilen formalara imza atıyorlar. Abdullah Ercan ve Mehmet Özcan konuklarımız. Bu görüntüler ekrandayken biz de sohbetimize başlayabiliriz. Bu arada çok çok önemli transfer gelişmeleri var. İlerleyen dakikalarda konuşacaklarımıza dair bir iki şey söylemem de lazım. Evet, Fenerbahçe için çok güzel bir gün, hareketli bir gün. Ama Beşiktaş'ta da bir Muhammed Salah beklentisi söz konusu. Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katacak mı siyah beyazlı ekip? Elimizdeki son bilgileri konuşacağız. Bir görüşme var, bu kesin. İlerleyen dakikalarda bu detaylara değineceğimizi belirtelim. 3 futbolcu medya mensuplarına forma numaralarıyla poz veriyor. Muriç 19, Ake 15, Greenwood 11 numaralı formayla bu sezon mücadele edecek. Hocam çok değerli 3 oyuncu. Evet. Greenwood'u zaten çok uzun süre bekledi Fenerbahçe taraftarı. Ake transferi daha hızlı bir şekilde bitti gibi algıladık

0: Liginde yaklaşık olarak 250-300 tane maç oynamış bir oyuncuyu getiriyor. Bunlar ülke futbolu için, Fenerbahçe için çok önemli değerler, öyle gözüküyor. Tabii şimdi yönetim yavaş yavaş üzerine düşeni yapıyor. Şimdi iş teknik ekibe İsmail Hoca'ya kalıyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna bence bir veya iki tane transfer yapıldıktan sonra transfer süreci kapatılacak. Biraz sonra belki Fenerbahçe'yi geniş konuştuğumuzda bu yabancı sayısıyla ilgili de bazı notlarım var. Onları da söylemem gerekiyor. Çünkü hakikaten hem Fenerbahçe'nin hem de genelde Süper Lig takımlarının elini kolunu bağlıyor. Velhasıl özellikle Greenwood konusuna ayrı değinmek lazım Kerem. Neden? Bu yaşta bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek hakikaten kolay değil. Yani Manchester, Marsilya, arada bir İspanya'sı var. Oradan devam edeceği yer 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. İspanya'da veya İngiltere'ye geri döner gibi düşünüyoruz. Ama Fenerbahçe getirdi. Bence bu çok önemli. Ben Türkiye Ligi'nde tabela konusunda çok fark yapacağını düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Mesela biz de futbolcuyduk ama iki ayağını bu kadar net kullanan oyuncular çok fark yaratır. Yani bir taraftan korner at, git öbür taraftan da korner at. Bu ayrı bir yetenektir. Ve çoğu oyuncuda da bulunmaz. Vedat'ı zaten tanıyoruz. Fenerbahçe geçmişi var. Türkiye Ligi'nde Rize Spor geçmişi var. Ake'yi artık herhalde Şikrinyer'le beraber bir eşleştirme yapacağız. Bakalım ilk Gornik maçına yetişir mi bilmiyorum. Bence sanki yetişecek gibi duruyor. Yani görüntü çok net, çok iyi. Tabii bir de bunun sahada yansımasını görmemiz lazım.
1: 3 oyuncu içinde takıma direkt olarak büyük katkılar vermesini düşündüğümüz oyuncular diyebilir miyiz Mehmet Özcan?
2: Hocam güzel özetledi. 3 tane ilk 11 oyuncusu ki Greenwood çift taneli, hatta artı 20 gol vadeden bir isim. Çift ayak dedi. Hocam ben 12 sene oldu Galatasaray muhabirliği yapıyorum. Wesley Sneijder dışında ceza sahası dışından sağ sol atan oyuncuya rastlamadım. Evet. Yani özel bir yetenek.
0: Çok.
2: Artı yani Fenerbahçe'nin bize hep atan tutan üzerinde kaleci ve hedef santrafor diyeceğiz. O noktalardaki oyuncularını eleştirdik, daha iyi olmaları gerek dedik ama kenar forvetlerin de lige etkisini Galatasaray'da çok net gördük. İşte Kerem Aktürkoğlu, Yunus, Barış Alper, en son Sané belki istikrarsız diyebiliriz ama önemli maçlarda Sané'den de katkı aldı Galatasaray. Greenwood da bu anlamda ligde çok net dengeleri değiştirecek potansiyele sahip bir isim. Artı oyun içinde Greenwood forveti de koyabilirsiniz. Ake'ye gelirsek Şikrinyar'ı tamamlaması önemli çünkü geçen sezon Şikrinyar Osterwolde'nin alternatifi yoktu. Şikrinyar'ın sakatlığında Fenerbahçe, hatırlatalım işte, Karagümrük'e kaybetti. Antalya'ya 2-0'dan 2-2 yapsa da kazanamadı. Yani küme düşme hattındaki takımlara puan kaybetti. Orada Çağlar ya da Yiğit Efe net bir stoper opsiyonu olamadılar baktığımızda. Ake ile ilgili kafamdaki tek soru işareti Kerem.
1: Nedir?
2: Sen de yıllardır Premier Ligi özellikle takip ediyorsun. Guardiola tedrisatından geçmiş oyuncular transfer yaptıklarında biraz yıpranmış geliyorlar. İşte en son Ederson'da gördük, İlkay'da gördük. Örnekleri çok çoğaltabiliriz aslında. Şu an Arsenal'de bir Gabriel Jesus mesela, varlığı yokluğu. Biraz Guardiola yıpratıyor oyuncuları. Bu geçmiş yıllarda Leipzig'ten gelen oyuncular için çok söylenirdi. Werner Keit aklımda kalmış. Biraz Akedo. Yani City çünkü hakikaten dünya futbolunu belirliyor. Belki son 2 sene Premier Lig'de şampiyon olamadı bile ama herkese ilham veren, futbolu belirleyen bir ekol baktığımızda. Ake'deki tek soru işareti ama çünkü geçen sezonda sanırım biraz sakatlık problemi yaşadı. Yoksa sağlıklı olduğu zaman, fiziksel açıdan iyi olduğu zaman Ake'de çok net performans verecektir. Vedat Muriç'e gelirsek yani 6 sene sonra geliyor. Onu bir hatırlatmak gerek ama Vedat'taki avantajı şu olacak. Arkasındaki Kerem, Asensio, Greenwood zaten tabela yapacak yani. Orada Vedat'ın servisleri önemli. O anlamda da Vedat yani 32 yaşında şu an olsa da o servisleri çok net yapacaktır. 3'lü 11 transferi. Bir tebrik de Fenerbahçe yönetimine. 3 oyuncuyu da aynı anda basının karşısına çıkarmaları. Dün Greenwood için özel uçak değil. Tabii ki yani özel koltuklarda geldiler. Konforlu seyahat ettiler ama bunlar da güzel aslında. Biz bazen çok abartıyoruz.
1: Çok.
2: Başkan Aziz Yıldırım'ın da olmaması. Direkt futbolu yönetenleri, Cihan Kamer'i, Oğuz Çetin'i orada pay biçmesi. Bunlar güzel bence Fenerbahçe açısından.
1: hocam

0: Hocam siz yanlış anlamadıysam 2-3 transfer bundan sonra yeterli mi dediniz?
1: Yok 1-2
0: transfer. Iki, evet. Yabancı oyuncularla ilgili çalışmanız olduğunu söylediniz.
1: Evet.
0: Bu oyuncuları zaten uzun süredir aslında değerlendiriyoruz. Genel hatlarıyla biraz takımın durumu ve oyuncu grubunun birbirine uygunluğu üstüne de konuşmak gerektiğine inanıyorum. Neden 1-2 transfer diyorsunuz? Eğer 1-2 transferse ihtiyaç olan pozisyon ne gibi duruyor şimdi sizin için?
1: Vallahi bilmiyorum Fenerbahçeliler katılır mı ama ben Fenerbahçe'nin iyi bir 8 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte haberler geliyor, kampta Fred çok iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş gibi haberler geliyor. İşte kalma durumu var. Sonuçta 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve son 2 senesi yok bu adam. Var mı? Ben mi yanlış biliyorum? İsmail Hoca'nın olduğu ilk sene kabul. Çok iyi oynadı.
2: Müthişti.
1: Fretli fretsiz Fenerbahçe muhabbeti oradan dönüyordu zaman. Ondan sonra yok. Süreli oyuncu oldu. Şimdi bir de şunu söylemem lazım. Duygusallığı bırakmak lazım. Ya İsmail Hoca bu konuda eğer duygusal davranıyorsa Fenerbahçe taraftarı camiası şampiyonluk istiyor. Bunu başka oyunculara da yayabilirim Kerem. Fred özelinde yerli oyuncular bazında da konuşabilirim. Ya mesela İrfan Can, Cengiz. Ya bunlar bence Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olacak. Ne o yükü taşıyabilecek durumdalar şu anda. Fred'i de bunun içine sokuyorum. Hatta Mimović ismi falan da geçiyor. Acaba kalır mı kalmaz mı? Ya Mimović'in olduğu pozisyonda 4 tane Fenerbahçe'nin sağ beki var. Portekiz milli takımının sağ beki var. Türk milli takımının sağ beki var. Türk milli takımının sağ ön oyuncusu var. Hayırdır nereden çıktı Mimović ya? Geçen sene Fenerbahçe'nin kadrosunda yoktu. Neymiş? Artı 4'e tutuyormuş. Artı 4'e daha farklı oyuncular o planlamada girmesi lazım. Ya böyle bu konularla ilgili sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin zaten Fenerbahçe'nin şu anda mevcut kadrosunda artı 10 artı 4'ü ve 10'u burayının planlanmasını çok iyi yapmak lazım. Bu oyuncular çok iyi oyuncular. Fenerbahçe resmi maçlara başladığı zaman kullanırlarsa zaten göreceğiz. Ama bu planlama bu transferler kadar önemli. Hangi oyunculardan çıkacaksınız? Çok Fenerbahçe'nin ben böyle bir planlama yaptım. Gideceklerin içine çok kritik oyuncular da gidiyor. Belki sizin istediğiniz ama kadro planlamasında kadro genişliği oluşturacak oyuncular da var burada. Mesela örnek Abramat'ın durumu. Beka muhtemelen gidecek. Fayet gidecek. Livakovic gidecek. Carlos gidecek zaten. Çok mutlu olmadığını söylüyor. Koma'da iyi bir sezon geçirmiş. Ve Mimović. Onun arkasına bakalım. Sorun burada başlıyor. Söyleyeceğim isimlerden hangilerinden çıkacaksınız? Kadro planlamasını yani mühendisliğini doğru yapmak üzere. Soruyorum. Musaba. Kante, Fred, Semedo, artı Talisca. Bunların 4 tanesinden çıkmanız lazım.
0: Evet.
1: Buyurun çözüm üretin.
0: Aralarında kendi gitmek isteyen de olabilir.
1: Aralarında kendi gitmek isteyen de muhtemelen parasıyla ilgili problem yaratıp gitmek isteyen olabilir.
2: Hocam izleyicilere şöyle hatırlatalım aslında. Çok güzel noktaya değindiniz. Şimdi bugünkü 3 transfer Kerem, Greenwood, Vedat Muriç ve Natin Ake.
1: Bunlar üçüne, ilk 11 oyuncusu.
2: Üçüne kimleri ekleriz banko? Genduzi'yi, Şikrinyer'i, Asensio'yu hocam.
1: Ake'yi yani, bir de.
2: Ake'yi saydım. 3 transfere Asensio, Şikrinyer ve Genduzi tartışmasız eklerini. Yani evet. Etti 6 yabancı.
0: Evet.
2: Hocam geri kalan 4 yabancı hakikaten çok tartışmaya çıkacak.
1: Bravo. İşte burası ayrı bir. Bura bulmaca gibi. Çok samimiyetle söylüyorum. Türk oyuncular da var bunun üstüne.
0: Doğru.
1: Yani 14 artı 14 vereceksiniz şeye.
2: Federasyona,
1: TFF'ye.
0: Bu arada Ederson kalıyorsa Ekare onun olacak 7.
1: İsmi var Ederson. Şu anda Ederson'u da sayarsak 7 tane Fenerbahçe'nin yani ilk 10'unda 7 tane oyuncu var. Şerif'i var, Nenesi var, Archie Brown'u var, Osterwalde'si var, Kante'si var. Ya mesela
2: Talisca var.
1: Mesela Kante ile ilgili nasıl bir pozisyon alacaksınız? Adam çok yüksek bir maliyet. Kante'den yerine kim oynar? Asensio oynar, İsmail oynar, Bertuğ'u Hoca kullanıyor, oynar da oynar. Çıkarsanız oraya bir 8 numara ihtiyacı doğar mı? Veya Fred'le devam ederseniz, Fred sizi Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kaç maç taşır güvenli bir şekilde? Ya bunun yanında Cengiz var, Oğuz Aydın var. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 34 tane oyuncu var.
0: Çok şişkin.
1: 34 tane. Ve bu ayın 14'ünde başlayacak olan Süper Lig'e bu kadro 28 olarak verilecek. Ve bunun yabancısını, planlamasını yapıp vereceksiniz. Onun için bu süreci de çok iyi yönetmek lazım. Bu transfer süreci kadar zor bir süreç. Neden? Örnek, Livakovic'e diyeceksiniz ki ya kardeşim başka bir kaleci alacağız veya almayacağız. Senden çıkmayı düşünüyoruz. Diyecek ki verin paramı gideyim. Veya sözleşmemi tek taraflı feshedin, yine alacak parası. Zagreb Livakovic'e 10 milyon euro ödeyemez ki.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin verdiği kadar. Tamam. İkinci eleme turu, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu, Gornik Zabrze maçı görece olarak Fenerbahçe'nin geçebileceği bir tur olarak gözüküyor. Ama ondan sonrası Saint-Gilloa var, Neknimegen var, Prag var, Hertz var. O maçlara da biraz artık yavaş yavaş ilk 11'i kullanmak lazım ki ondan sonra da Fenerbahçe geçerse playoff var, biliyorsun. Orası Lyon'ların, işte şeyin neydi Norveç takımı?
0: Bodo.
1: Bodo'nun olduğu lig. Onun için burayı çok doğru planlamak lazım.
0: Hocam bir soru. Talişka ile ilgili konuşuyoruz, kalır mı gider mi diye. Fenerbahçe'nin de hala bir santrfor daha alabileceğine dair söylentiler var ki hatta onu açının adı bile geçiyor. Şunu yapmaz mı? Zaten Asensio, Kerem ve Greenwood'dan ben skor katkısını alacağım.
1: Tamam.
0: Vedat Muriç önde bağlantıyı kuracak. O da zaten 15-20 gol atar yani, atacaktır.
1: Atıyor da zaten.
0: Mesela elde Şerif var. Talişka da geçen sezon o pozisyonda kullanıldı. Ya ben oraya bir santrfor almayayım.
1: Olmaz.
0: Olur mu olmaz?
1: Olmaz.
0: Bunu soracaktım.
1: Olmaz.
0: Alınır diyorsunuz.
1: Olmaz, alınacak. Alınırı yok. Alınacak. Öyle hesap şey oluyor. Ya bu da var, idare eder mi? Onu geçen sene devre arası yaptılar. Ha. Olmadı.
0: İdare eder miyi düşünmeyecek.
1: Yok, onu geçen sene Galatasaray bu kadar ne derler tırnak içerisinde arıza çıkardı. Gel dedi beni yakala, yakalayamadın. Santroforun olmadığı için. Ha bu Şerif de çok şanslı oyuncu ha. Çok samimiyetle söylüyorum. Galatasaray şimdi 2003 artı üzerine düşecek bir genç oyuncu arıyor. Fenerbahçe'de var. Vedat Muriç var. Talişka var. Ya Talişka santrofor gibi değil ama kullanıldığı için. Ama Fenerbahçe oraya net bir tane santrofor alması lazım. Yani Şerif de olsa, Vedat Muriç de olsa oraya net bir tane, mesela Cirasi'nin ismi falan geçiyor. Keşke alsalar. Çok iyi olur.
0: Çok fark yaratır.
1: Biliyorsun sen de zaten evet. Oyuncuyu ben çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi yani bu planlamayı o Sayın Oğuz Çetin herhalde yürütüyordur diye düşünüyorum. Çok iyi yapmaları lazım.
0: Bir araya gidelim. Az sonra tekrar beraber olacağız. Konuşacağımız çok şey var. Muhammed Salah'tan bahsedeceğiz sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.

0: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sporun Radyosu A Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Transfer döneminin en heyecan verici gelişmelerinden birine dair konuşacağız. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a ilgisini değerlendireceğiz. Hakikaten bu transferde hızlı ve sıcak gelişmeler yaşanma olasılığını da gördüğümüzü belirtelim. Beşiktaş'ta, Salah'ta bu birliktelik için anladığımız kadarıyla son derece ciddi. Efecan Öztaş bizi bekliyor. Haber merkezimize gideceğiz. Konunun çok yakın takipçisi Efecan. Efecan, neler oluyor? Muhammed Salah Beşiktaş yolunda diyoruz. Böyle bir oyuncunun adını ligimizde çok fazla anamayız açık söylemek gerekirse. Premier Lig tarihinin belki de en iyi sağ kanat oyuncusu, bence öyle, belkisi bile yok. Ve Beşiktaş'a yakın gibi hissediyoruz, doğru mudur?
1: Evet Kerem'cim, bu da senin de söylediğin gibi Premier Lig'in en önemli oyuncularından, simge isimlerinden, ki bence Afrika'nın da en önemli oyuncularından biri Muhammed Salah. Ve Beşiktaş'ta adı anılıyor. Geçtiğimiz gün, yani dün, Trossard'ın imza töreninde Beşiktaşlı taraftarlar Sayın Başkan Serdar Adalı konuşmasını gerçekleştirirken "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarına bulunmuştu. Sayın Başkan Serdar Adalı da gülerek aslında onlara bir yanıt vermişti. Bir mesaj da vermiş olabilir aslında, bunu da söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde ilk temas kurulmuş. Yaklaşık 5 gün önce Muhammed Salah'ın menajeri Remy İstanbul'a gelmişti. Bir İstanbul paylaşımı yaptı kendi sosyal medya hesabından. Onun altını çizelim. Oyuncunun menajeri 5 gündür İstanbul'da bulunuyor. Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Daha sonrasında anlaşma zeminine doğru da yaklaşan bir görüşme olduğunu söylüyorlar. Şu anda edindiğimiz bilgiler bu yönde. Dün Trossard'ın imza töreni sonrasında Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiriyor. Süreci Sayın Başkan Serdar Adalı bizzat kendisi yönetiyor, süreci sürdürüyor. Tabii Muhammed Salah ismi de gündeminize geldikten sonra, size önerildiği zaman da hayır demek çok kolay olmuyor yani. İstediği her rakamı kabul edebileceğiniz seviyeleri çekmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir transfer, böyle bir isim, çok büyük bir isim. Belki Süper Lig'e transferi gerçekleşirse de Süper Lig'e gelmiş en büyük futbolcu olabilme ihtimali kuvvetle muhtemel, onu söyleyelim. İlk görüşmenin olumlu geçtiğini öğrendim, bunu aktarabilirim. İlk görüşme olumlu geçti. Önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılmasını bekliyoruz ki bu yakın bir tarih olabilir. Henüz net bir bilgi edinemedim bu konu hakkında ama şunu da söylemek istiyorum Kerem Can Murat. Arabistan Yarımadası'ndan kendisine yaklaşık 30-40 milyon euroluk bir teklif yapılmış yıllık maaş olarak. Muhammed Salah şu anda Arabistan'da forma giymeye sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta oynama fikri oldukça kendisini cezbediyormuş. Taraftarların kendisine olan ilgiden çok mutluymuş. Come to Beşiktaş sloganları şu anda Muhammed Salah'a yazılıyor, yorum atılıyor sosyal medya hesaplarına. Bunları takip ediyormuş, çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Oyuncu tarafının menajerinden edindiğim bilgiler bu yönde. Beşiktaş tarafıyla şu anda görüştükleri rakamları da söylemek istiyorum. Yıllık 12 milyon euroluk bir ücret talebi bulunuyor Muhammed Salah tarafının. Beşiktaş'ın kendisine teklif ettiği yıllık kontrat süresi de 1+1 yıllık. Kendileri 2+1 yıllık bir sözleşme istediler ilk başta. Şu anda 1+1 üzerinden görüşmeler sürüyor. Taraflar arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Bu artı bir opsiyonda neden, neler karşılanırsa gerçekleşecek diye ben bir sordum oyuncu tarafına. Görüşülen artı bir opsiyonun maddesi de Salah sözleşmede belirlenen maç sayısına ulaşırsa ya da gol asist katkısını sağlarsa artı bir olarak da uzama maddesine ekletmek istiyoruz diyor oyuncu tarafı. Tabii çok önemli bir futbolcu olduğu için de, yıldız bir isim olduğu için de forma satış rakamlarından da yüksek miktarda bir pay istiyor oyuncu tarafı. Onu da belirtelim Kerem Can Bulat. Bunların da artık görüşme aşamasına geçildiğini aktaralım. Yani detayını bu kadar seviyeye ilerletmiş bir görüşme olduğunu söyleyelim. Taraftarların da çok aslında burada kafasını karıştırmayalım. Çok ciddi bir şekilde görüşmeler ilerliyor. Onu söyleyelim Kerem Can Bulat. Tabii buradaki en etkili nokta da şu olacak. Vincenzo Italiano'nun bu transferdeki görüşü ve fikri en önemli olan kısım. Şu anda hocanın bu transfer hakkında çok olumsuz bir fikri yok. Ama bu transfer gerçekleşirse bizim bir de eksik bölgelerimiz var. Eksik bölgelerimizi etkilemeyecekse hemen alabiliriz diyor hoca da. Ama transferimizi, önümüzdeki diğer bölgelerimizi etkileyecekse orada bir durabiliriz aslında da diyor. Böyle de bir fikri var ama Sayın Başkan Serdar Adalı da eğer bu transferi gerçekleştirirse, onay alırsa oyuncu tarafından da, Vincenzo Italiano buna hayır demeyeceğini de başkana iletmiş. Ama transferlerimizi etkilemesin demiş Sayın Başkan. Onu söyleyelim Kerem Can Bulat.
0: Salah illaki olmalı gibi bir durum yok. Ama şartlar oluşursa ve bütçelerle ilgili

0: problem yaşanmazsa neden olmasın noktasında mı? Doğru mu anlıyoruz?
1: Evet, Vincenzo Italiano diyor ki benim stoper ihtiyacım var, orta sahaya bir ihtiyacım var ve bir forvet ihtiyacım var. Bu transferleri etkilemeyecekse ben Muhammed Salah'a hayır demem diyor, ama etkileyecekse bir burada aslında yeni bir planlama yapmamız da şart diyor Sayın Başkan Serdar Ozan'a.
0: Efecan, bu iş eğer gerçekten pozitif seyrederse, ki anladığımız kadarıyla şu an için bir problem yok, hızlı bir şekilde bitebilir mi?
1: Yani ben dün akşam şöyle bir bilgiye eriştim Kerem Can Bulat. Tabii teyide muhtaç olduğu için de ben kulüp tarafına da teyit ettirerek ilerliyorum biraz. Çünkü taraftarlara doğru bilgilendirmemiz lazım. Dün akşam öğrendiğim bilgi şuydu. 28 Temmuz'a kadar Beşiktaşlı yetkililer Muhammed Salah transferini bitirmek istiyorlardı. Bitirme aşamasına da oldukça iyi, hızlı bir giriş yaptıklarını belirtiyorlardı, ama bu sabah öğle saatlerinde de 28 Temmuz'dan önce de bitebilme ihtimalinin olduğunu öğrendim. Yani senin de söylediğin gibi çok hızlı bir şekilde de bitebilir bu transfer. Oyuncunun menajeri şu anda İstanbul'da, bunu az önce de söyledim, ve avukatlarını da İstanbul'a çağırmışlar. Bu bilgi de var elimizde. Ben yarın ya da diğer gün tekrar bir görüşme yapılmasını bekliyorum oyuncu tarafıyla. Sayın Başkan, taraftarın bu isteğini kırmak istemiyor. Hayalini kuruyor bu transferinde. Trossard'da da yaklaşık ben 1,5 ay içerisinde Trossard'ın hayalini kuruyor demiştim Sayın Başkan. Sağ kanatta da şu anda Muhammed Salah'ın hayalini kuruyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Tabii transferin çok hızlı bir süreç olduğunu da aktaralım. Yani şu an ben bitmesini beklemiyorum henüz. Olumsuz şeyler de olabilir. Bu transfer süreci çok dinamik bir süreç. Ama şu anda çok hızlı ilerliyor. Her an bitme ihtimali de çok yüksek bu transferin.
0: Efe Can, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için eğer yeni bilgilerin olursa bekleriz. Zaten bir süre Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşuyor olacağız. Sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Muhammed Salah Beşiktaş yolunda diyoruz. İlk görüşme olumlu geçti. 12 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerildiğini belirtelim. Mısırlı süper yıldıza böyle bir transfer gerçekleşirse gerçekten Süper Lig tarihinde çok ciddi yeri olan isimlerden biri olarak onu sonsuza kadar hatırlarız. Şimdiden söyleyebilirim. Hocam.
2: Evet.
0: Bazen hani konuşuyoruz ya birçok isim üstüne, işte Greenwood ihtimali bizi heyecanlandırıyor dedik, oldu. Trossard'dan öyle bahsettik. Yani şimdi Greenwood'la Trossard'dan öyle bahsettiysek Salah için ne diyeceğiz? Kelimeleri tükettik mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bambaşka bir profil. Evet. Bambaşka bir oyuncu.
2: Yani şimdi bir kere bu gelişmeler Muhammed Salah'la ilgili mutlaka bir girişim olduğunu gösteriyor. Yazılanlar da çok ciddi şekilde olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Tabii dün Trossard'ın şeyi vardı. İmza törenindeki görüntüler, Sayın Başkan konuşurken Beşiktaş taraftarı başkanın konuşmasını kesip "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" diyorlardı. Çok güzel uymuş bence.
0: Evet.
2: Değil mi? Çok da güzel hemen bulmuşlar. Kerem, olursa tabii en önemli transfer olur. Doğruları konuşmak.
0: %100.
2: Yani işte yaşına takılmadan kariyerini zaten ortaya koyarsak, biliyorsun. Hı-hı. Çok oynadığı takımlar keza öyle. Beşiktaş taraftarı istiyorsa, Sayın Başkan da herhalde bilmiyorum bir adım atıyordur diye düşünüyorum.
0: Hocam kesinlikle bir adım atılıyor. Yani bu konuştuğumuz konu fantezi dünyamızdan ortaya çıkardığımız bir husus değil. Öyle yani mi? İnsanları da böyle hani çok umutlandırmak istemiyorum. Ben de çok heyecanlıyım.
2: Hayır, şimdi
0: biliyorsunuzdur yani Liverpool'a olan sevgimi, takibimi. Salah da yani en sevdiğim oyunculardan biri. Ben de çok heyecanlıyım. Ama böyle bir olasılık hakikaten güçlü görünmese, bir umut tacirliği gibi bir durum içerisine de düşmeyiz. Yani onu da söyleyelim. Bitti, bitiyor. Kesin Beşiktaş'ta diyeceğimiz bir noktada değil bu transfer. Ama çaba sarf ediliyor ve şu an hakikaten neden olmasını konuşmamız hiç saçma değil.
2: Ya pozisyon olarak da aslında Beşiktaş'ın ihtiyacı değil mi? Sağ önde.
0: Evet.
2: Salah sağ ön oyuncusu. Öbür tarafta Trossard var. Beşiktaş aslında çok iyi isimlere de gidiyor.
0: Evet.
2: Salih Özcan bunlardan bir tanesi, ama hala eksiği var. Özellikle stoper bölgesinde eksiği var. İyi bir orta sahaya ihtiyacı var ve santrofora ihtiyacı var. Ama tabii Kerem, bunlardan bağımsız Salah ismi hakikaten insana bir heyecan veriyor. Dediğim gibi eğer Beşiktaş bu transferleri gerçekleştirirse artık Kasım ayında avlu atmayan bir Beşiktaş'ı göreceğiz.
0: Mehmet Özcan.
2: Nubel'i eklemedim, pardon. Tabii.

0: Bileyim hemen. O da çok önemli.
1: Bir transfer.
0: Şeyde kamuoyunda çok böyle şey olmuyor. Biraz altta kaldı ismi de. Çok önemli bir kaleci. Oynadığı zaman da göreceğiz zaten.
1: Mehmet, ne düşündürüyor sana bu gelişme?
2: Thierry Henry ile birlikte herhalde Premier Lig tarihini, yani 30 yıllık süreci kastediyorum. 90 sonrası kuruldu Premier Lig. En önemli oyuncusu geçen sezonda Galatasaray'a karşı izledik. Özellikle Anfield Road'daki maçta o kalitesini gösterdi. Penaltıyı kaçırmasına rağmen sonrasında golü, asisti. Ya
1: kendi pozisyonunda Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusu.
2: Tabii.
1: Bu kadar basit. Çok yani Cristiano Ronaldo diyen de olabilir. Ama onun sezonu ve biraz daha farklı, daha kısa. Ya, her sezon inanılmaz iş yaptı. Hani oynadığı süreye ve verimliliğine baktığımızda Beckham diyen de olabilir ama bence Salah'ın yanına zaten yaklaşamaz. İşte kariyer performansı zaten ortada. Sen sözünü bitir, rakamlardan da bahsederiz.
2: Liverpool'un Premier Lig anlamında kaderini değiştiren isim oldu. Yani
1: kesinlikle.
2: Salah'la birlikte Premier Lig'de şampiyonla oynamaya başladı Liverpool. Hatta City'ye önce kaybettiği bir şampiyonluk da vardı. O süreçte Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar Salah'la. O da önemli. Artı yine finali var orada. Hatta iki tane final var. Bir tanesinde Karius'un hataları vardı kaybedilen. Diğerinde Courtois'un çok ön plana çıktığı bir maçtı. Salah'ın bayağı net pozisyonlarını kurtarmıştı. Üstüne bir tane daha şampiyonluk. Liverpool'un efsanesiydi. Yaş olarak da 34, ancak 34 yaşında zaten bu tip bir oyuncunun Türkiye'ye transferini konuşabiliriz. Ben bu arada tabii Beşiktaş'ın hocam Salah transferi gerçekleşmese de Serney'i de beğenen birisiyim. Yani sağ önde Serney ve Trossard'la da bir sezon planlaması yapabilirsiniz ama
0: Trossard'ı sol ön gibi düşünüyorlar.
2: Tabii. Yani Salah kimse hayır diyemez. Ligin Beşiktaş'ın çeyresini değiştirir. Katılıyorum. Ve yani zaten İtalyano da önemli bir teknik direktör. Bir de İtalyano'nun en büyük şansı kendisinden önceki teknik direktörü Sergen Yalçın olması. Yani artık orada Beşiktaş camiası da bence problemi teknik adam kaynaklı olmadığını Sergen Yalçın performansı ve gördüler. Yani bundan sonraki İtalyano'yu kastediyorum. Gerekli sabır gösterecektir teknik adama. Ama hocamla en fikrim hala kadroda özellikle santrafor noktası. Yani bence o yedek santrafor olarak düşüneceksiniz kulübeden. Oyunu atabilirsiniz, ikileyebilirsiniz. Başka ihtiyaçlar da var işte. Vlahovic ismi konuşuluyor, Lukaku ismi konuşuluyor. Salah evet çok önemli ama başka önemli transferlere de ihtiyacı var Beşiktaş şampiyonluk için.
1: Bu transfer ama performansı da böyle iyi olursa, ki neden olmasın?
2: Olur.
1: Yani direkt olarak bir takımı, ki Beşiktaş'ta zaten şampiyonluk isteyen, şampiyonluklara layık bir kulüp, şampiyonun adayı yapar.
2: Ya şöyle Kerem, şimdi 3 gün önce vedası oldu Icardi'nin. Icardi Galatasaray'ın üzerindeki ölü toprağını atma mı diyeceğiz? Yani sezon 13. bitirmişsin, şampiyonluklardan uzak kalmışsın. Icardi ile 2022'de Galatasaray öyle bir havaya girmişti ki zaten Icardi başrol olmuştu. Salah da benzer. Hocam demin ifade etti yani sezon erken havlu atmaz Beşiktaş diye. Beşiktaş'ta baktığımızda 2021'deki şampiyonluktan sonra Beşiktaş tarihinde bu tip şampiyon olunamayan periyotlar var ama ben şeyi hatırlamıyorum. 5 sezon üst üste Kasım, Aralık, Ocak'ta sezon havlu atan bir Beşiktaş yani. Muhakkak hatırlıyorum. Ama Nisan, ama Mayıs bir şekilde potada olurdu. Salah onu gerçekleştirir Beşiktaş'ta. Yani her anlamda havaya sokar Beşiktaş'a.
1: İstatistikleri oyuncunun zaten görüntüde ama bir kez daha bahsedelim. Mukavlunda başladı Mısır'da, ülkesinde kariyerine. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. Tüm kariyer performansına baktığımızda 694 maçta 334 gol, 171 asisti var. Son sezon 41 maç, 12 gol, 10 asistle sahadaydı Muhammed Salah. Milli takım performansı ise 119 maç, 66 gol, 37 asist. Mısır milli takımıyla beraber de Dünya Kupası performansını izledik. Geçtiğimiz sezon Liverpool'u takip eden futbol severler belki kariyerinde acaba Salah düşüşe geçti mi diye düşünmüş olabilir. Ama hocayla ve onun sistemiyle ciddi anlamda problemleri ve uyuşmazlıkları oldu. Şampiyonluk kazanılan sezonla ertesinde yapılan transferler ve oyun kurgusunun değişmesi Salah'ın da verimliliğini bir ayla azalttı. Burada benzer bir tablo olacak diye bir şey asla söz konusu değil. Yine çok ciddi skor yükü çekecek bir profil olduğunun hocam herhalde altını çizmek gerekiyor.
0: Ya orada baz alacağımız sezon geçen sezon değil, bir önceki sezon. Liverpool'un şampiyon olduğu sezon. Orası mesela baz alınırsa
1: 52 maç 34 gol 23 asist.
2: Aynen. Ben de şöyle

0: Hocam.
1: Aynen öyle.
0: O tip çok net şampiyon olan takımın üstüne siz Wirtz, İshak, Ekidike biraz fazla hücum hattıyla oynamaya çalıştı. Sağlanda dengesi bozuldu. Yani, takımın dengesi bozuldu.
1: Tabii tabii. Bir de hocayla biliyorsun iletişim konusunda sıkıntılar yaşadı. Aslında Salah'ı getirirken aynı zamanda Kerem, şöyle de bir şey var. Beşiktaş'ın belki hani biz söylüyoruz ya avlu attı diye. O üzerindeki ölü toprağını da atacak bence. Artık taraftarlar şuna inanacak. Ya biz o tarihler geldiği zaman bu ligde varız, devam edeceğiz.
2: Aynen öyle.
1: Yani bence ona da inanmaya başlayacaklar. O yüzden de önemli, çok önemli bir transfer. Şimdi Trossard'ı getirdin. Dediğim gibi öbür tarafa eğer Salah'ı getirirsen ki yani yazılanlar, çizilenler getirilecek gibi duruyor. Türkiye Ligi'nde yapılan transferlere bakıyorum şimdi. İşte Ake İngiltere'den geliyor. Greenwood, Marsilya, İngiltere devam. Bu da Liverpool'un en önemli oyuncusunu alıyorsun.
2: Tabii ki.
1: Aynı zamanda Afrika kıtasının en çok bilinen oyuncusunu getiriyorsun. Ve bu biten Dünya Kupası'nda elenen Mısır milli takımının kaptanı bu adam. Ya bir sezon oynasın. Bir sezon oynasın, yine çok fark yaratır. Ama taraftarın çok büyük isteği var, ben söyleyeyim. Çok net gözüktü. Taraftar da demek ki bir yerlerden tüyü aldı ki Salah'ın geleceği konusunda müthiş bir tezahüratları var. Olursa bence son yıllarda Beşiktaş'a gelmiş en büyük transfer olur.
2: Süper Lig'e gelmiş en büyük transfer olur mu?
1: Yani o da olabilir ama bence Beşiktaş için son yıllarda yaptığı en iyi transfer olur. İsim bazında yani.
2: İsim bazında ben arttırayım o zaman, Beşiktaş tarihinin en iyi transferi olur. Pepe. Var mı Beşiktaş tarihinde Salah'tan daha büyük transfer?
0: Guti.
2: Yok ya.
0: Real Madrid.
2: Pepe, Guti, Quaresma'yı Yunus Emre Kaplanoğlu kulağıma sayıyor.
0: Quaresma'yı demem. Quaresma'dan çok daha iyi.
2: Salah'ın yanına kariyer olarak hiçbir yaklaşamaz.
1: Şey olabilir mi? Sen Liverpool bir sempatizan olduğun için ondan biraz şey...
2: Hocam kesinlikle onunla ilgisi yok. Yani oyuncuları hepsini izledik, tanıyoruz. Yani bu adam Liverpool dünyanın en büyük 5 kulübünden biri midir?
1: Ya evet. Muhtemelen. 10 diyelim.
2: 10 zaten banko, bence 5 kulüpten biridir. Peki. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih. Yanlarına yazarsanız bir kulüp daha yazabilirsiniz.
0: Inter'i yaz. Bir zahmet yaz.
2: Milan, Inter emin değilim. Juventus da yazan olabilir. Yani bir tane yazalım hadi oraya. Ama yani Liverpool kulübünden bahsediyoruz. Yani Kenny Dalglish ve Steven Gerrard'la beraber Liverpool tarihinin en büyük 3 oyuncusundan birinden bahsediyoruz yani burada. Ian Rush'tan bahseden olabilir. İtiraz etmem. Oradadır yani, 3 değilse 4'tür.
1: Steven Gerrard'a?
2: Onu söyledim. Dalglish, Gerrard, Salah benim için. Liverpool tarihin en büyük 3 oyuncusu. Yani Guti, Quaresma. Yani
1: ya Kerem
2: senle
1: tartışamayız bu konuda. Sen şeysin zaten. Bizi
2: taraflı mı bakıyorsun?
1: Evet, mahvedersin, anlaşıldı.
2: Estağfurullah.
1: Yok şaka yap.
2: Estağfurullah. Ama hakikaten.
1: Yok, söylediklerine katılıyorum %100 ama çok önemli bir transfer. Eğer Beşiktaş bunu başarırsa yani bu senenin en büyük transferi olur, en azından onu söyleyeyim.
2: Mehmet Özcan, hakikaten bu senenin en büyük transferi olur.
0: Yılın, ama tabii işin yaş, kariyer, verimlilik bakarsak ben şu an için Greenwood Trossard'ın önüne koyuyorum. Yani 24-25.
2: İsim olarak değerlendirdik
0: zaten
2: ya.
0: Zaten Greenwood'un özel hayatında yaşadığı o problemler, sıkıntılar onu bu yaşta Türkiye'ye itiyor. Yoksa o kariyer Premier Lig'deki o en iyi 4-5 takım arasında devam. Hatta İngiltere milli takımının havuzunda olması gereken bir oyuncu baktığımızda yaş olarak. Salah da şunu hatırlatalım, yani artı bir sene kontratı aldı. Daha önce Liverpool'da sözleşmesi bitecekti. Şampiyonluk sezonu çok iyi oynamaya başlayınca artı bir yılı aldı. Geçen sezon güzel özetlenin aslında. Kerem, orada biraz slotun takımla çok oynaması diyorum ben. Yani Wirtz, Ekidike, İshak o kadar şampiyon kadroyla oynamaya gerek var mıydı? Müthiş bir oyuncu.
1: Bir de şeydi Mehmet, lafını kestim kusura bakma. Arnold'la beraber çok iyi oynuyorlar.
0: Arnold da gitti yani Real Madrid'e, doğru.
1: Gidince orada önlü. Denge bozuldu biraz.
0: Sağ bekte oyuncu Frimpong ön taraf oyuncusunu oraya çekmeye çalıştılar. Bazı maçlar Szoboszlai oynadı. Biraz Salah'ında 12-10 değil. Salah dediğin oyuncu normalde 30 gol garanti ediyor sana. Sezon içi zaten istatistiklerine baktığında 500 golü geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Skor katkısı olarak. Ve çok, yani düşündüğüm zaman Fiorentina'dan geldi.
1: Ama ben, Roma'da çok iyi değildi ya, değil mi? Roma'da.
0: Roma'da da iyiydi hocam.
2: Yok, Roma'da iyiydi. Roma'dan geldi Liverpool.

0: Liverpool'a Roma'dan
1: Fiorentina,
0: geldi.
1: Roma,
2: Fiorentina, Roma.
0: Benim hatırladığım Roma Salah'ı sattıktan sonra Cengiz Ünder'i aldı. Benim öyle kalmış.
1: Evet, hatımda. Aynı anda oynamadılar.
0: Yani Cengiz, ama hocam şu noktadayım ben. Robben'le Ribery'den beri ben kenar forvetlerde böyle çift taneli 10 sezon ulaşmış oyuncu hatırlamıyorum. O istisna Salah'ta var. Yani
2: Greenwood'da
0: dünyada
2: var.
0: Her oyuncu mevki zorlaşıyor ama kenar forvetler, en basit örnek hocam ligimizden. Vizcay'la Vakayemi dışında öyle çok, mesela Kerem bile Galatasaray'da yedek kalmaya başladı. Gitti ayrıldı şimdi Barış Alper. O evet. Devamlı sahne. Kenar forvet bence şu an dünyadaki o futbolun değişim mi diyeceğiz? Bence en zor istikrar sağlanan
2: Mehmet,
0: mevki.
2: Tek santrafor gol paylaşımını kenar forvetlere böldüler.
0: Salah işte o anlamda bir numara. Yani Robben Ribery'den sonra Salah.
1: Tek tek söyleyeyim mi istatistiklerini 2017-18'den bu yana tamam. Liverpool'da?
0: Tabii.
1: Tüm maçlar bazlı söyleyeceğim. 52 maç 44 gol 14 asist. 52 maç 27 gol 10 asist. 45 maç 23 gol 12 asist. 51 maç 31 gol 6 asist. 51 maç 31 gol 15 asist. 51 maç, hep 50 maç üstü oynuyor. 30 gol 16 asist. 44 maç 26 gol 13 asist. 52 maç 34 gol 23 asist. 2024-25 sezonu. Geçen sezon 41 maç 12 gol 9 asist. Tamam, yani yaş ilerliyor. Yani 3 sene önceki performansında olmadığını ya da belki olmayacağını kabul etmek gerekebilir ama burada hocanın tercihleri, takımın lige kötü gir, yani lige iyi girdi ama sonra bir girdabın içine düştü. Oradan çıkamadılar. Jota'nın ölümü birçok evet, kişiyi çok etkiledi. Salah'ın da bildiğim ve hatırladığım kadarıyla en yakın arkadaşlarından biriydi. Yani bir hava değişimiyle bir önceki sezonuyla geçen sezon arasında bir istatistik yakalasa
2: bahsettiğim
1: başka bir noktaya götürmüş.
2: Kerem, bahsettiğin sezonlarda 50 maç üzeri oynamış bir oyuncu sadece asist konusunda 2 kere 10 sayısının altına düşmüş. Çok önemli bir istatistik.
1: Evet.
2: Yani bu bir istikrar, onu anlatmıyor. Ya buraya geldiği zaman da muhtemelen bence çift haneli sayılara ulaşacak. Muhtemelen. Ki neden? Hocanın oyun planını, oyun anlayışını düşünüyorum. Önde oynayacağız, baskılı oynayacağız denilen bir oyunda Salah'ı genellikle rakip ceza sahası ve kalesine yakın bir yerlerde konumlandırırsa Vincenzo İtalyan'a bence çok da verim alır. Çok da dediğim gibi Türkiye'ye çok önemli bir transfer yapmış olur Beşiktaş camiası.
0: Neden büyük oyuncu Kerem? Her oyun formasyonundan gol çıkartıyor. Benim için mesela unutulmayan gol, Alisson bir uzun top atmıştı City maçında. Savunma
1: evet.
0: Arkasını koşup aldı 1-0, hatta Guardiola çok üzülmüştü o gole. Yani geçiş hücumunda var, kontrada var, set hücumunda var. Çift ayak bu arada, tamam. Sol diyorsun, sağla da onu da kullanıyor.
1: İdare eder.
0: İkinci vuruşlarda atıyor.
1: Hı hı.
0: Çok özel oyuncu.
1: Salah neden Guti ile, neden Quaresma ile ya da neden Beşiktaş tarihindeki başka bir oyuncu ile kıyaslanamaz? Rekorlarına şimdi bir göz atalım. Rekorlarına göz attığımızda zaten bunu çok açık bir şekilde göreceğiz. Performanslar değişir. Bu ayrı bir konu. Bir oyuncu hayal ettiğiniz performansı belki her zaman vermeyebilir ama burada salt, kariyer odaklı konuşuyorsak ondan büyüğü çok fazla gelemez Türkiye'ye, hatta Premier Lig'e, şimdi anlayacağız. Salah'tan önce Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı oyuncu Didier Drogba'ydı. 104 golle, hiç fena değil, ama Salah 193 golle bıraktı Premier Lig kariyerini. Premier Lig'de en çok asist yapan Afrikalı da Didier Drogba'ydı. 62 asisti vardı. Muhammed Salah'ın asist sayısı 95, ki tırnak içinde söylüyorum. Biraz bencilliğiyle de zaman zaman eleştirmişliğimiz vardır Muhammed Salah'a. Bu asist sayısı yani 130-140 olabilirdi. Öyle söyleyeyim, girdiği pozisyonlar ve aksiyonlarını düşünecek olursak. Premier Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu eskiden çocukluğumuzun efsanesi Ryan Giggs'ti. Şu an Muhammed Salah, 193 golü var. Premier Lig tarihinin en çok gol atan kanat oyuncusu, ki belki de en iyi kanat oyuncusu. Premier Lig'de sol ayakla en çok gol atan Liverpool efsanesi Robbie Fowler'dı 105 golle. Artık Salah 143 golü var. Premier Lig'de bir sezonda en az 10 asist yapan oyuncular, ki bencillikten bahsettim, en az 10 asisti var tam 6 kere. Bu sayı Premier Lig tarihinin en iyi oyun kurucularından Fabregas'la eşit. Premier Lig'de bir sezonda en çok gol artı asist yapan oyuncu eskiden Thierry Henry'di. 44 gol katkısı olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yenilmezler sezonunda olması lazım
0: 2003-2004.
1: Ki orada da bir altın topta bir haksızlık yapılmıştı Thierry Henry'e. Salah 47 kezle Premier Lig'de bir sezonda en çok gol artı asist katkısı veren oyuncu oldu. Premier Lig'de bir sezonda en az 10 gol artı 10 asist yapan oyunculara baktığımızda Rooney bunu 5 kez başarmıştı. Salah 6 kez başardı. Premier Lig'de bir sezonda deplasmanda en çok gol artı asist yapan oyuncu önceden Andy Cole'dü ve şimdi Muhammed Salah. Deplasmanlarda fark etmiyor onun için. 27 golü var Premier Lig'de bir sezonda deplasmanda en çok skor katkısı veren oyuncu. Bir ay içinde en çok gol artı asist. Önceden Luis Suarez'di. Liverpool'la şampiyonluğun kaçtığı 2013-14 sezonunda yapmış olması lazım bunu. 13 gol asist katkısı. Salah 14 gol asist katkısı yaptı. Bir ayda tek bir kulüpte en çok gol artı asist katkısı yapan oyuncu önceden Wayne Rooney'di. 276 gol katkısı vardı Manchester United'la. Salah Liverpool'da 288 gol katkısıyla. Burada da bir çıtayı daha yukarı taşıdı. Premier Lig'de Liverpool formasıyla en çok gol atan oyuncu önceden Robbie Fowler'dı. 128 golle artık Salah 193 gol. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz kulüpleriyle en fazla gol atan oyuncu Didier Drogba'ydı. Chelsea formasıyla 36 golü vardı. Salah Liverpool formasıyla 47 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncu Drogba'ydı. 44 golle Salah 50 gol katkısı verdi ve Gerrard Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla en çok gol atan oyuncuydu. 21 gol ama o artık Muhammed Salah attığı gol sayısı 47. Diyecek bir şey yok. Yani Guti, Quaresma kusura bakmasınlar.
0: Guti ile Quaresma kusura bakmasın da burada çıkıntılık yapacağım belki biraz da. Drogba, Rooney, Giggs, Salah tam bence daha iyi oyuncular kariyer olarak. Yani Drogba bir döneme damga vurdu. Rooney bence İngiltere için öyleydi.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim
0: artı
1: mi?
0: Thierry Henry. Kıyasladığım oyuncular bunlar
1: sadece,
0: olsun yeterli.
1: Sadece Thierry Henry diyorum. Diğerlerinin önüne koyarım. Ya ben dediğim gibi ben Liverpool taraftarıyım. Bir tık duygusal bakıyor olabilirim ama duygularım da öyle zihnimin çok önüne geçmez.
0: Ya ben şimdi yönlendirme yapacağım da yine en üst seviye futbol oynadığı için Abdullah Hocam'a sorayım. Hocam Drogba ile mi oynamak isterdin Salah'la mı takımında?
1: İkisiyle hocam, de. Hocam ortaları iyi kestiği için belki Drogba, Drogba daha çok
2: hocam,
1: Hoca Drogba
2: ya
1: değil.
2: Şimdi garantiye aldım. Salah da ya şimdi tabii bir kere hakkını teslim ederim de hakikaten bu istatistikler kolay kolay ulaşılacak ve kırılacak istatistikler değil. Ve Beşiktaş'a gelirse en azından bir sene Kerem ya çok büyük hava getirir. Hava değişir yani
1: çok.
2: Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş kapalı gişe oynar, takımına güvenir. Salah'ın özel seyircisi olur aynı Greenwood gibi veya Trossard gibi. Ama zor bir süreç. Yani kolay bu transferler biliyorsun. Rakamsal da olarak manen de çok kolay bitirilecek transferler değil. Uzun sürüyor. Beşiktaş 28 gibi, ayın 28'i gibi getirmeyi düşünüyor. Oradaki planlama ne onu merak ettim. Acaba bu şey maçı mı? Midland maçı mı diye. O hemen aklıma o geldi. Bilmiyorum tabii. Sonuçta bu oyuncu Dünya Kupası oynamış. FIFA'nın belirlediği bir dinlenme süreci var. Onu tam anlamıyla muhtemelen kullanmak ister diye ama Kerem yani çok büyük bir transfer olursa.
1: Hocam 4-3-3'te çok daha verimli oluyor.
2: Evet.
1: Yani biraz daha merkeze içeriye doğru gelir.
2: Vallahi Klopp'un oynattığı sistemin en önemli oyuncusuydu onu
1: evet.
2: Söyleyeyim. Yani
1: ya hocanın da buna göre mi artık 10 numarasız bir şey üstüne mi plan yapması lazım Salah geliyorsa?
2: Yani pozisyonunu da değiştirebilir. Salah
1: başka yerde verim, o kadar verimli
2: verim
1: olmuş hocam.
2: Alır mı onu bilmiyorum ama yani yeter ki Muhammed Salah alsın Beşiktaş bir türlü kullanır.
1: Doğru.
2: Yani Trossard'ın sol önde, Salah'ın sağ önde alternatifi de var hazır. Mehmet'in söylediği gibi Çerni de çok önemli bir alternatif. Hatta bazen Sergen Hoca bir iç maçı iç sahada şey mi kullandı? Öyle hiç orta saha mı kullandı?
0: Trabzon'u kullandı. 2 gol attı. 3-3'lük maçta.

0: de oynadı.
1: İki gol attı.
0: Evet, o maçta. Ya dediğim gibi Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse bu senenin en büyük transferi olur.
1: Çok bence. Güzel istatistik paylaştınız Kenan. Mesela benim en dikkatimi çeken deplasmanda en çok tabela yapmış oyuncu. Bunu demin söylemeye çalışma. Her oyun formasyonunda var. Yani iç sahada Liverpool tabii ki daha dominant oynuyor ama deplasman oyunları yani geçiş hücumundan da gol çıkartır. Kontradan da, duran toptan da, set hücumundan da. Komple hücum oyuncusu Salah yani. Kıyasladığımız isimler Thierry Henry, Rooney. Yeni efsanelerle. Bir efsane aslında.
0: Benim Salah. En büyük dikkatimi çeken 34 diyoruz değil mi yaşı? Başlayacak evet. Olan ligde 34 olacak. Eğer gelirse bence maç oynama devamlı.
1: Hep 50 maç hocam. En
2: son Haziran doğumlu onu da söyleyeyim.
0: Ya tamam Kerem 50 maç barajı oynamış bu oyuncu.
2: Evet.
0: Yani bu şunu da gösteriyor. Kendisine de iyi bakan
2: çok
0: bir oyuncu.
2: Çok sakatlanmaz.
0: Onu da söylüyorum. O yüzden de bence o kriter çok
1: hocam,
0: önemli.
1: Hocam şey de çok kıymetli. Gol asist çok dengeli. Double double her oyuncu yapamaz. Ben Galatasaray'da bir Geri Rodriguez hatırlarım. En son Yunus yani çift taneli asist de o da önemli. Zaten atıyor gol. 20 gol yazacaksınız Salah'a da artı bir de 10 asist. Ya yani şöyle Kerem sezon
0: o planlaması. O kaç puan demek biliyor musun?
1: Sezon
0: Mehmet
1: planlamasında 30 gol size vaat ediyor Salah.
0: Yani en az bir kendi başına herhalde bir 20-25 puan falan demek ya değil mi?
1: Çok
0: o rakam ve asist yani gol ve asist çok ciddi rakamlar.
1: Bir de şu da olacak tabi Salah geldiğinde Kerem. Galatasaray'da onu gördüm yani en azından. Osimhen örneği verebilirim. Osimhen geldikten sonra Barış'la Yunus'un istatistikleri inanılmaz oldu. Çünkü Salah ikili sıkıştırma gelecek. Diğer taraftaki Trossard da çok tabela yapar.
2: Tabii.
1: Anlatabiliyor yani Salah kendisi tabela yaparken takımdaki diğer oyuncuların da büyük rahatlığı hocam. Çünkü birebir karşılamayacaklar Salah.
0: Bence Mehmet Galatasaray biraz diğer kulüplere örnek oldu. Neden örnek oldu? Osimhen geldi büyük katkı yaptı mı? Yaptı değil mi?
1: Evet. Icardi öncesi.
0: Şimdi ne düşünüyoruz? Muhammed Salah, Greenwood. Sané'yi aldı Galatasaray. Öyle veya böyle şampiyonlukta katkı yaptı. Ama kaç maç yaptı, kaç iyi oyun oynadı konuşuruz. Ama aynı şekilde diğer takımların da belli bir transfer yoluna doğru yönlendirdi. Al işte. Net oyuncular alıyorlar. Greenwood'u aldı, Trossard'ı aldı. Yani oyuna ve tabelaya direkt katkı yapacak oyuncuları transfer ediyorlar. Trabzonspor için de keza böyle. Onlar tabii transfer politikası olarak farklı bir yol izliyorlar ama onlar da ciddi oyuncular alıyorlar. Aslında Galatasaray'la başladı bu ve Galatasaray bunun meyvelerini bunu ekonomiye dönüştürerek aldı.
2: Evet.
0: Bir de öyle bir gerçeği var. Galatasaray'ın çok yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Şampiyonlar Ligi geliri 63 milyon euro.
1: 60 milyon euroya geçti hocam.
0: Değil mi? Bu çok ciddi bir rakam.
1: Ona paralel localar, kombineler.
0: Aziz Bey şimdi ne diyor? Benim diyor Süper Lig şampiyonluğum önemli ama ben Şampiyonlar Ligi'nde olmam lazım diyor. Orası benim diyor gelir kaynağım. Çok doğru. Onun için Ake'yi getiriyor, Greenwood'u getiriyor. Belki biz rövanş maçında bu oyuncuları sahada görebiliriz. Gornik Zabrze maçının ikinci maçında. Ki oraya ben çok kalacağını da düşünmüyorum o maçın da. Dün de biraz şey maçına baktım onları. 3-1 kaybettiler Süper Kupa finalini de. Oraya da kalacağını düşünmüyorum. Ama Salah'tan ayrılmayalım. Dediğim gibi Beşiktaş'ın çok önemli bir transfer olur. Çok büyük katkı yapar. Hava değişir. Yani ve böyle bir transferi bitirmek de bence yönetim kuruluna da çok büyük bir artı yazar. Sayın Başkan'a da.
2: Bu arada ya mesela Osimhen Nijerya'nın yıldızı.
0: Evet.
2: Değil mi yani idol. Yani Osimhen'in idollüğünü Mısır bazlı bakacak olursak kat be kat yukarı taşır. Çünkü Osimhen'e yakın oyuncular vardı Nijerya tarihinde. Ama Salah'a yakın bir Mısırlı futbolcu da yok. Yani 120 milyon nüfuslu bir Müslüman ülkeden de bahsediyoruz. Evet. Yani bu transferden Beşiktaş'ın elde edeceği kazanımların böyle nerelere varacağını hayal etmeye çalıştığımda
0: muhtemelen düşünüyorlardır. Yani bu senin düşündüğün.
2: Bunlar muhakkak
1: düşünüyorlar. Ben Liverpool'daki partnerlerini düşündüm. Neden çok büyük oyuncu olduğunu iyice şimdi idrak ettim Kerem. Nedeni şu. Şimdi bu Osimhen'i küçültmek, Osimhen de bence çok büyük oyuncu ama
2: çok.
1: Bir Kravatskaya ile birlikte oynadı.
2: Evet.
1: Krava da şu an PSG'de şimdi. Mane var, Firmino var. Hiçbir zaman bence

0: zaten
1: Jarrat. Zaten klubun en önemli
2: oynamadı beraber.
0: Tam onu söyleyecektim.
1: Slot mahvetti takımı ya. Arne Slot mahvetti. Bütün Klopp bütün oyunculardan verim alıyordu. Dediğin gibi Firmino'dan verim alıyordu. Sané'den şeyden verim alıyordu. Neydi o? Afrikalı oyuncudan. Mane'den verim alıyordu. Klopp bir geldi, oyunu bir değiştirdi. Bir topa sahip olacağım dedi. Geçişi de yapamamaya başladılar. Sonuçta ama Salah'ın yine o kadar çok da düşmemiş verimi. Ben yedek kaldığı maçları hatırlıyorum. İşte gidecek mi, gitmeyecek mi? Slot istemiyor, kesiyor, oynatmıyor. Sonuçta da dediğin gibi aslında şey de teklif yapmadı. Enteresan Liverpool. Ya devam edebilirdi. Hoca da gitti.
3: Tabii.
1: Mesela o da teklif yapmadı. Salah'a kalması yönünde. Aslında iki sene önce transfer...
3: Hocam Salah'ın sözleşmesi zaten devam ediyordu. Yani Salah bu sezon normalde planlamaya göre Liverpool'da oynayacaktı. Ama sezon ortasında konuştular. Anlaştılar. Yani bir değişiklik, bir değişim. Böyle bir talebi vardı oyuncunun. Belki hocanın da...
1: Oyuncunun kendi mi?
3: Tabii. Yani hocanın da zaten kalmama durumu o zaman yoktu. Yani hoca devam ediyordu kağıt üstünde Salah'ın ayrılığı
0: doğru sezon içinde açıkladılar.
3: Belki yani diyor. Hocanın gideceğini bilse belki kalabilirdi. Ama orada Liverpool'da şunu düşünmüş olabilir. Belki onlar da Salah'tan çıkmak istediler. O yüzden hocanın ayrılığını geciktirdiler. Bunlar da bir sebep olabilir.
0: Bir de vedayı görmedi mi Kerem? Efsane olarak zirvede bırakıyorsun.
3: Liverpool'da hani kulüp kariyeri anlamında da oyuncu aldıkları zaman ya da sözleşme uzattıklarında yaşı çok ilerleyen oyuncularla kontrat yapmayı çok tercih etmez.
0: Tabii.
3: Salah'ı bir istisna olarak.
0: Bir kere verdiler, doğru söylüyorsun.
3: Büyük bir kontrat verdiler yani 30 yaşından sonra. Öyle her oyuncuya bunu yapmazlar. O da zaten başka bir oyuncu.
0: Vedası da çok güzeldi. Yani biraz Guardiola'nın da vedası. Hani o dönem hatırlıyorum. İkisi
3: kesinlikle.
0: De hakikaten efsaneler.
3: Yani Salah için yapılan o veda töreni, işte kızlarıyla yapılan röportajlar. Gerçekten eğer ilginiz varsa izleyebilirsiniz.
0: Şey güzel, kızlarından babasına daha çok pas atmasın diyor. Bayağı futbolu eleştiriyor mesela. O
3: şey
0: da
3: diyor. İki büyük kızına ne diyor? 10 üstünden kaç verirsin diyor. Soruyu soran, röportajı yapan arkadaş. 9 veririm diyor. Küçüğe diyor kaç verirsin diyor performansına Liverpool'da. 7 veririm diyor.
0: Daha çok pas atmalı.
3: Topları biraz kıt. Daha çok pas atmalı diyor. O dönemlerde de evet bunlar çok tartışıldı. Mane ile çok sorun yaşadılar. Bazı problemleri oldu. Egolar da böyle bazen devreye girer. Ben şunu da söyleyeyim. Egosu da yüksektir yani. Bunu da hiç saklamaz. Onu da söyleyeyim yani.
0: Ama Mane ile Firmino'nun da Salah'tan sonra kariyerlerini gördük. Özellikle Mane'yi ben milli takımda olmadı. Mesela evet, Salah her şeye rağmen.
3: Firmino da erken geçti biraz düşüşe.
0: Tabii.
1: Bir ayrıntı daha söyleyeyim.
3: Söyleyin hocam.
1: Bu rakamlara Premier Lig'de ulaştı bu adam.
3: Tabii.
0: Yani söylüyorum.
1: Zorluk derecesini düşünün.
3: Yani.
1: Premierlik
3: çok da zekidir. Bak çok da zeki bir insandır.
1: Kerem arkadaşın gibi konuşuyor.
3: Hocam ben ama bütün röportajlarını izlemişim yani bu adamın. Ne bileyim bütün maçların neredeyse.
0: Hocam ben bir
3: son sezon hariç belki canlı izlemeye çalışmışım. Çok uzun bir süre.
0: Bir istatistik de ben vereyim.
3: Arkadaşım gibi tanıyorum yani.
0: Kerem Mourinho'ya hocam 18-19 yaşlarında gelen oyuncuları söylüyorum. Lukaku, Salah, De Bruyne. Üçü de Chelsea'den ayrıldı. Bir West Bromwich, Everton, United şimdi işte Napoli, Lukaku. De Bruyne zaten City'de zirveye çıktı. Salah da kendi kariyerini bir şekilde önce Fiorentina sonra yani Mourinho hiç sonra 18-19'unda yakalayıp
1: sonra şey,
0: değer katamadı.
1: Evet. Sonra Mehmet çalıştı oyuncu. Drogba.
0: Ha onlarla yapabiliyordu Mourinho. Tabii, işte bunlarla yapamadı hocam. O da işte Mourinho'nun düşüşünü özetliyor diyeceğim şimdi Real Madrid'de. Nasıl düşüş o da ayrı konu.
3: Hocam mesela Liverpool'da diyoruz Liverpool tarihinde bir yeri var. Premier Lig tarihinin en iyi kanat oyuncularından biri. Sağ kanatta bence en iyisi. Hatta şöyle düşünelim 9-10 yıllık periyot. Sağ kanat olarak her sezon Salah kadar katkı veren,
1: yok,
3: istikrarı olan dünyada başka oyuncu
1: yok,
3: var mı?
1: Yok.
3: Yok.
1: Damga vurdu ya orada.
3: Tabii.
0: Ben bir isim yani söyleyeyim
3: tabii
0: hocam. Robben Ribery başka yok. Yani Robben ile Ribery kadar onlar da biraz Bayern'in de ekmeğini yemek mi? Bayern
1: oyunuyla da alakalı.
0: Ama yani Robben ile Ribery kadar ben öyle 10 sene kenar forvet benim Salah var işte sadece.
3: Sen yine karşı çıkar mısın bilmiyorum. Robben'den de Ribery'den de büyük oyuncudur.
0: Ribery'den büyük.
3: Robben'den de büyük oyuncudur.
0: Robben çok iyiydi ya. Robben bir de takımda oynadı. Real'de de oynadı.
3: Umarım olur bu transfer. Beşiktaş'ta.

0: Star Wars çok havaya girdik. Bu transfer umarım olur.
1: Ya bir şey söyleyeyim, bu arada kıyasladığımız yani, oyuncular da Roman falan.
0: Yani, yani tabii.
2: Seviye yükseldi.
0: Evet, yani o olmayacak bir transfer içinde bu kadar konuşmuş biri olarak hatırlanmak istemiyorum. Umarım
2: ama
0: olur.
2: Ama olacağı yönünde çok ciddi şeyler var.
0: Olacağı yönünde evet. Dediğim gibi burada sadece böyle boş bir dedikodu olarak bunu konuşmuyoruz. Böyle bir olasılık gerçekten söz konusu olmasa bu kadar yoğun, bu bir kadar üstüne düşeceğimiz bir yayın olmazdı bu.
1: Çok Suudi Arabistan'a gönüllü değil, ben öyle anladım. Yani evet, hala bir üst seviye Avrupa istiyor kariyer olarak. Ben onu, çünkü istese zaten şu ana kadar çok da anlaşma imzalardı.
0: Bak, çok aşırı duygusaldır. Aşırı duygusal bir oyuncu. Hani Efe Can diyor ya mesajlara bakıyormuş diye. Doğrudur, bakıyordur ve motivasyon da artıyordur. Beşiktaş taraftarı böyle devam. Benden size söylemesi kısacası.
1: Icardi'nin Galatasaray tercihinde o da etkili oldu 2022'de. PSG'de Messi ile oynayacaktı. Ya baktığında Galatasaray tercihinde biraz o sosyal medya etkisi de oluyor oyuncuların tercihinde.
0: Oluyor. Yani atmosfer onun için yine mutlaka çok önemli olacaktır ki ligimizdeki futbol atmosferi, büyük takımların atmosferleri özellikle gerçekten çok üst seviye. Bakalım. Umarız olur bu transfer. Biz de Salah'ı böyle Türkiye'de izleme mutluluğunu, heyecanını, onu anlatmanın coşkusunu yaşarız. Diyecek de başka hakikaten bir şey yok. Takip ediyor olacağız sevgili seyirciler bu süreci. Muhammed Salah Beşiktaş'ın ilgisi var. Siyah beyaz takıma neler katabileceğine dair konuşuyoruz. Hocam belki 4-3-3 planı verimli olur Salah'ın da kullanılması açısından. Onunla ilgili size bir soru sormuştum. Sonra biraz da düşündüm. Trossard da burada bu sistemde yine verimli olabilir. Ve sanki bilmem katılır mısınız? Yanına iyi bir 8 numarayla Orkun da bu sistem için tam biçilmiş kaptan.
2: Mutlaka zaten öyle bir 8 numara gerekiyor. Yani Endidi ile oynayın, isterseniz Salih ile oynayın.
1: Tabii.
2: Salih, Orkun artı bir 8 numara, iki kanat, bir de golcü. Ya Beşiktaş'ın ön tarafı inanılmaz çok potansiyel üretecek, tabela yapacak bir ön taraf olur gibi duruyor ve de çok da dengeli olur gibi duruyor. Ama tabii Beşiktaş'ın bir tane net santrofor alması lazım. Yani mesela Muhammed Salah'ın geldiği bir düzende ben Vlahovic'i düşünüyorum. Hani derler ya, leblebi gibi gol atar. Hakikaten atar yani. Ama Beşiktaş'ın bence bir tane sol stopere de ihtiyaç var eğer Beşiktaş'ı konuşuyorsak. Tamam. Ki oraya geldik onu. Beşiktaş'ın bence bir sol stopere de ihtiyacı var. Adi Murillo bir tarafta. Öbür genç ismini şu an hatırlamıyorum. Sen
1: daha... Utara.
2: Utara mıydı?
0: Utara.
2: O sol var. Bek. Ama savunmanın merkezine bir tane sol stoper gerekiyor. O zaman Beşiktaş hakikaten çok iyi bir takım olur diye düşünüyorum. Yani iyi bir 8, net bir santrofor ve bir tane sol stoper. Beşiktaş o zaman taş gibi bir takım olur.
0: Santrofor'da acaba nasıl bir profil?
2: Valla eğer Salah'la Trossard'ı alıyorsan şöyle bir santrofor alman lazım. Tek vuruşu güçlü. Mesela Icardi buna da aslında tam oluyor da artık Icardi Galatasaray'la özdeşleştiği için böyle bir Türkiye macerası bence tekrar başlamaz.
0: Biraz oyunu bağlayacak bir profil olsa hocam.
2: Yani
0: Salah'ın da yararına.
2: Ya o da olabilir ama ben onların getirebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde çok pozisyon üretebileceğini düşündüğüm için. Mesela çok yardımcı bir oyuncu. Aha. Çok gerek var mı bu oyuncuları transfer edersen? İşte orada Orkun'u kullanırsın 8 gibi. İyi bir 8 daha alabilirsem. Mesela Ruiz gibi. Şeyde İspanyol milli takımındaki gibi. O zaman iyi gol vuruşu olan bir santrofor senin işini %100 gol çözer. Ve çok da gol pozisyonuna girersin. Ama bak, geçen sene şöyle bir istatistik var. Fenerbahçe ile Galatasaray gol üretme konusunda aşağı yukarı kafa kafayaydılar. Sayısal olarak. Fenerbahçe'nin geri düştüğü konu neydi biliyor musun? Yediği gol sayısının fazla olması. Onun için özellikle arka tarafın merkezini doğru planlamak lazım.
0: Evet.
2: Şu anki sıkıntı aynısı Trabzonspor'da var. Onlar da Vivo'dan çıkmayı düşünüyorlar rakam yüksek diye. Ama orası çok bir takım için oynanmıyor.

0: olmaması gereken bir yer. Eğer doğru ikiliyi de bulduysanız dikkat edin, hep takımların düşüşe geçtiği yerler ya oradaki oyuncuların sakatlanması veya değişmesi sonucu oluyor. Orası çok kritik. Çünkü kaleciyi de bağlıyorsunuz ve önünde oynayacak 6 numarayı da bağlıyorsunuz. Onun için orayı bence İtalyano da %100 düşünüyordur. Yani bir sol stoper diye tahmin ediyorum.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz birçok istatistiğinden bahsettik Muhammed Salah'ın ama Premier Lig tarihinin de en çok gol atan 4. oyuncusu. Onu da belirtelim. Alan Shearer 260 gol. Harry Kane 213 gol. Wayne Rooney 208 gol. Salah 193 gol. Onu da söyleyeyim yani.
0: Ya bir şey çok maç oynama istatistiği çok. İstikrarı. Tabii. Kerem, yani o rakamları Premier Lig'de ulaşmak falan hakikaten çok zor.
2: Sakatlık.
0: Sakatlık tabii, artı bir müthiş. De dünyanın en büyük ligi ve çok zor bir lig.
2: Mısır milli takımıyla da sürekli oynuyorsun. Orada da yüzün üzeri gol katkın var. Milli takım performansı da çok iyi. Bu arada Mısır genelde Afrika Kupası'nda finalde oluyordu.
1: Tabii.
2: Bir de öyle ne? Onlar da başarısız değil. Son Dünya Kupası'nda da iyi iz bıraktı.
1: Bu arada ilk 6'daki oyuncular arasında santrfor olmayan tek isim. Onu da belirteyim.
0: Kenar forvet kim?
1: Evet, onu Andy Cole ve Agüero takip ediyor. Zaten Shearer, Kane, Rooney santrfor olarak oynadılar. Rooney farklı pozisyonlarda da zaman zaman kullanıldı. Listeye şöyle bir aşağılara doğru indiğimde zaten ilk 16 sırada santrfor olmayan sadece 2 oyuncu var. Diğeri de Frank Lampard, 17. de bir kanat oyuncusu. Heung-min Son, oyuncunun hakikaten kim olduğuna dair çok güzel bir işaret.
0: Bir de oyunu da çok iyi biliyor. Şey, şimdi oyunları kafamda canlandırıyorum. O beki falan oyuna katması falan hakikaten. Oyun bilgisi de çok üst seviyedeydi. O yüzden de arkada kim oynar? Görünen o ki Murillo oynar. Murillo da ofansif bir bek olduğunu düşünürsen Beşiktaş hakikaten rakip yarı sahada ceza sahasında çok bulunma konusunda gelecek sene çok önlerde olabilir.
1: Mehmet, böyle bir oyuncunun gelmesi demek Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında artık direkt olarak olacağı anlamını taşır mı? Sonuna kadar. Belki camia yarışalım artık, hani yarışma duygusunu bile özledik denilen bir noktadan hakikaten şampiyonluk favorisi olabilecek bir seviyeye evrilebilir mi mental olarak? Ya, 1,5 dakikamız var.
2: Abdullah Hocam özetledi aslında. Sol stoper dedi, 8 numara dedi, forvet, santrafor dedi. Santraforu şöyle düşüneceğiz bir de hocam. Ne olursa olsun büyük yetenek olsa Trossard, Salah. Bence orada forvetinizin 30 yaşından daha genç olmasında fayda var. Benim aklıma Vlahovic geliyor. Juventus'ta bile uçup kaçmadı ama 15 gol ortalaması var. Bu ligin de bence şifresi size olarak. Stopere katılıyorum. Çünkü hani hocam söyleyince bir düşündüm. Şampiyon takımlarda öyle iki yeni stoperle bir anda şampiyon, en son Galatasaray Luyendam'a Markaylı olmuştu.
0: Evet.
2: Yani onun dışı işte Başakşehir olurken Epiryan yıllarca o Başakşehir sistemindeydi. Trabzonspor'un son şampiyonu Vitor Hugo'yla Edgar bir önceki sene oynamaya başlamışlardı. Yine şimdi Galatasaray mevcut kadrosunda Abdülkerim'in önemini görüyoruz. Sanchez'i görüyoruz. Burada Akbaba Diallo ideal ikili bir şampiyon oynayan bir takım için o bende soru işareti. İş Salah'la bitmez ama Salah sizi sonuna kadar yarışa tuttular. Bu da gerçek. Çok özel bir oyuncu Kerem. Yani ligde izlemek isteriz. Hele ki 34 yaşında. Zaten 34 yaşında olduğu için şu an Beşiktaş'a, Türkiye'ye transfer ihtimalini konuşuyoruz. O kariyer zaten 30 öncesi Türkiye'de olmazdı.
1: Evet.
2: Altın top alacak kalibrede bir isim. Yani o kariyeri incelediğinde. Orada biraz Ronaldo, Messi, hegemonyasına kurban gitmiş diyeceğiz.
1: Sevgili seyirciler, bir araya gidelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Dünya Kupası yarı finallerinden maç özet görüntülerini ekrana getirelim. Dönüşte Galatasaray'ı konuşacağımızı da söylemek isterim. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor.

0: Yamal, Olmo. Nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda. Korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro. Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro. 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde. Karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
2: A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız ama vermem gereken bir detay daha var. Beşiktaş'ın Muhammed Salah hamlesine dair. Oyuncunun tabii ki belli bir maliyeti var. Bu maliyeti de karşılamak adına Beşiktaş yönetimi hazırlıklarını kararlı bir şekilde yapıyor ve bir sponsor desteği de hazır. Bunu da eklemiş olalım sevgili seyirciler. Beşiktaş Salah flörtünde gelişmeler olursa, transfer noktalanırsa A-Spor ekranlarından öğrenebileceksiniz. Biz konunun çok ama çok yakın takipçisiyiz. Gelenlerden gelebileceklerden bahsettik. Bir de ayrılıktan bahsetmemiz şart. Mauro Icardi defteri Galatasaray'da kapandı. Mehmet Özcan, yeterince şık bir şekilde mi oldu bu ayrılık? Burada insanların aklında bazı soru işaretleri var. Acaba zaten camia Icardi'nin ayrılığına kendini hazırlamışken şampiyonlukla beraber bu dönem kapanmış olsa daha güzel olur muydu sorusu benim açıkçası aklımdan çıkmıyor.
1: Galatasaray'ın en azından ikimizi işin içine katayım Abdullah Hocam'ı, Fatih Terim yaşayan efsanesi. Fatih Hoca'nın da Galatasaray'ın ayrılıklarını hatırlayalım. Her zaman böyle çok tartışılmıştı. Böyle kalp kırıklıkları olmuştu. Kolay değil böyle bir fenomen isme veda etmek ama seninle fikrim yani şampiyonluk maçında şampiyonluk golünün asistini yapması belki biraz daha böyle duygusal yaklaşılmasına sebep oldu ama Galatasaray'da zaten Icardi'nin devam etmemesi gerekti. Başkan Dursun Özbek inisiyatif alıp bir kontrat, hemen ona zorayık kontrat diyorum, hem süre anlamında hem de ücret anlamında Icardi zaten tatmin olmamıştı. Nihayetinde 7 Temmuz'da takım toplandı. Geldiğimiz tarih Temmuz'un ortasındayız. Hala Icardi'den cevap yok ve bu noktada artık Galatasaray beklemek istemedi. Ayrılık açıklaması yaptı ama şunu net ifade edeyim Kerem, Icardi hem kırgın hem kızgın diyebilirim. Hatta zamanlama olarak da şu bilgiyi paylaşacağım. Icardi ile yolların ayrıldığı sırada İngiltere-Arjantin yarı final maçı oynanıyordu. Maçın ardından da Icardi Messi'nin paylaşımını beğendi. Yine keza Haaland'ın paylaşımı aslında yani sosyal medyada aktifti ama Galatasaray'ın paylaşımına bir reaksiyon da bulunmadı. Burada hani kulübe kırgın olduğunu biliyorum Icardi'nin. Ama tekrar söylüyorum yani Galatasaray doğru bir karar aldı. Bence kesinlikle devam etmemesi gerekti. İşin takım içi kısmında. Artı bir
0: orada ben de fikrim sana.
1: Artı ben bu kariyer zirvede de bırakmış oldu. 4 sezon 4 şampiyonluk. Attığı gollerden de bağımsız. Zaten Galatasaray'ın bir efsanesi oldu. Çocukların etkisi bile biz yani bundan 10-15 sene sonra Icardi etkisini nasıl ki Hacı'da gördük. Icardi'de muhakkak göreceğiz. Artık Galatasaray planlamasını yapmalı. Ben kendimce hani sadece Icardi değil genel anlamda Galatasaray'da Okan Hoca olsun, Başkan Dursun Özbek olsun dilim döndüğünce eleştiriler yaptığımı düşünüyorum. Bunun nedeni şu an konuşmamız kıymetli. Sezon ortasında işten geçtikten sonra konuşmamızın anlamı olmaz. Icardi ile bence sınırlı kalmamalıydı Galatasaray'daki takım içi revizyon diyebiliriz operasyon. Bence Icardi dışında Kaan Ayhan diyorum, Günay Güvenç diyorum, misyonun tamamlamış oyuncular var Galatasaray'da. Galatasaray o 4 sezon şampiyonluğun ki hocam aktörlerinden de Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın 2001'de 5. şampiyonluğuna o Fenerbahçe kadrosundaydınız. Bıkkınlık diyebiliriz, doymuşluk, rakiplerin daha iştahlı olması. Yani Beşiktaş'ı konuşuyoruz, Fenerbahçe, Trabzonspor. Kolay olmayacak Galatasaray'ın üstüne bir de 8 tane yıpratıcı Şampiyonlar Ligi oynayacak. Kadroyu genişletmesi gerek. Leslie Goçuk hamlesini olumlu buluyorum ama işin hani dediğim gibi ilk zaten bir 15 gün federasyonun yabancı kuralında çok zaman kaybetti Galatasaray açıklamalarıyla. Ki Uğurcan'ı, Abdülkerim'i, Barış Alper'i, Yunus'u işin yerli kısmında eli en rahat takım Galatasaray. Yani 10 artı 4'ün ben Galatasaray'a çok eksi yazdığını düşünmüyorum. Abdullah Hocam Fenerbahçe bölümünde özetledi. Fenerbahçe'nin o matematiği yapması gerek evet. Yabancılar konusunda. Biraz Galatasaray dediğim gibi Icardi ile bence sınırlı kalmamalıydı değişim. Buna Lemina'yı da katıyorum. Teklif gelebilecek oyuncuları değerlendirir. Biraz kadroyu değiştirmesi ve gençleştirmesi gerekti. İsim de vereyim mesela Sané. Çok önemli bir yıldız ama 12 milyon euro maliyeti hak eden bir yıldız mı şu an Galatasaray'da performansıyla? Bence değil. Bakalım kolay olmayacak Galatasaray işi, onu söyleyeyim yeni sezonda.
0: Hocam hem ayrılık kararını değerlendirmenizi rica edeceğim hem de buna ek olarak güzel bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyor musunuz ayrılığın?
2: Ayrılık kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sürecin bu kadar uzamasının her iki taraf için biraz yıpratıldığını, yani özellikle Icardi'nin neden doğru olduğunu düşünüyorum. Icardi'nin çok büyük katkısı var ama bazen profesyonelliğe uymayan davranışlarından dolayı en sonunda Okan Hoca'nın da illallah ettiğini biliyorum. Bu sene Galatasaray Icardi ile devam etseydi çok büyük verim alır mıydı? Bence alamazdı. Onu da söyleyeyim. Yine bence Galatasaray yönetimi ve Sayın Başkan bir vefa örneği göstererek iyi bir para teklif ettiler. Mevcut bence Icardi'ye teklif edilen parayı Icardi'nin Avrupa'da herhangi bir 5 ligden birinden almasını mümkün görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Mehmet'in dediği bence daha kritik bir şey var. Çünkü o genel bütün takımı kapsıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın bu sene biraz bazı oyunculardan çıkması gerekiyordu. Yenilik her zaman iyidir. Sadece şunu düşünerek hareket ediyorlar. Artı dördü yakalayacak oyuncularla ilgileniyorlar. İşte Duran bunlardan bir tanesi. Okocuk'u aldılar. Performansına bakacağız. Zorunlu şartlı alma ihtimalini de çok bence rakam olarak çok yüksek görüyorum. Toplamı 30 milyon euroları geçiyor. Galatasaray'ın bu senesi bence biraz zor geçecek. Öyle gözüküyor. Okan Hoca da şuna güvenmiş olabilir. Bir antrenör olarak da onu şöyle düşünüyorum. Ya bizim oturmuş bir kadromuz var. İşte bu kadroyla oynarsak yine biz bu işi götürürüz gibi düşünüyor ama artık bu kadronun da biraz yıpranmışlığını, sürantreni olmuş bazı oyuncuları da düşünmek lazım. Onun için bilmiyorum, Galatasaray özellikle bu Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin transferlerinden sonra bir gaza basar mı? Bu yani açıkçası onu da bilmiyorum ama dediğim gibi yani Galatasaray 4 senenin şampiyonu. Transfer politikalarını düşünüyorum, hep net ve büyük isimlere gittiler ama bu sene bir durgunluk var. Bakalım ne olacak.
0: Mehmet Özcan, Lemina devam edecek mi? Belki bu konuyu da konuşmamız gerekiyor.
1: Lemina'nın ücret olarak son anda biraz daha beklentileri arttı. Artık yeni haftaya kadar, Avusturya kampına kadar netleşmesi gerek. Galatasaray bugün ilk hazırlık maçı oynayacak Ümraniyespor'la. Haftaya da Avusturya kampında iki tane hazırlık maçı olacak İtalyan takımlarıyla. Artık bu hafta sonunun ardından da Lemina'nın durumunun netleşmesi gerek. İstanbul'da bireysel çalışıyor. İşin ücret kısmında da dediğim gibi Galatasaray'ın biraz transferleri artı mevcut oyuncu grubu, verilen maaşların yüksekliği, Lemina'nın da beklentileri arttı. Burada Okan Hoca Lemina'yı stoperde de kullanabileceğini düşünüyor. Takımda kalmasını istiyor ama yani hali hazırda hani yabancı kuralı da değişmemişken 10+4 Lemina ile ilgili hani öyle %100 kaldı diyemiyorum ama kalmasını bekliyoruz. Mevcut kadro paylaşılmış. Yani hocamla benim fikrim yani çok, mesela Jakobs'u değiştirebilirsiniz, örnek veriyorum.
0: Az sonra bahsedeceğiz.
1: Tabii kadro üzerinde. Abdülkerim'in artık 4 yaş aldığını hatırlatmamız gerek. 32 yaşında 4 sezondur maç kaçırmadı. Buna milli takımı da kattı. Şu an mevcutlardan Sanchez'e bir teklif var ama Komo'nun teklifi Galatasaray'ı çok tatmin etmiyor. 20-25 milyon euro seviyesinde. Galatasaray daha 30 milyon euroları Sanchez için hayal ediyor. Mevcut kadroyu koruma kararı aldı Başkan Dursun Özbek ve Hoca. Bakalım yani işin sayısal kısmında sıradaki hamlenin yedek forvet olmasını bekliyorum Kerem. Icardi'nin ardından. Orada da Ponomarenko ismi çok gündemdeydi ama Galatasaray Dinamo Kiev'in o beklediği 20-25 milyon euroluk opsiyon şartına çok şu an gönüllü değil ki. Hocam din ifade etti. Leslie Ugochukwu için de pound olarak açıklandı. Euro olarak da 30 milyon euro yakın bir maliyete girecek kriter karşılanırsa. Sonrası 10 numara transferi çok önemli. Neden diyoruz? Çünkü Mertens'in ilk 3 Okan Hoca şampiyonundaki performansı, katkısı hafızalarımızda. Geçen sezon orada Sara, İlkay, Yunus dönüşümlü Okan Hoca performans almaya çalıştı ama Mertens oyun içinde fazlasıyla arandı. Şimdi 10 numara takviyesi, orada da işte Can Uzun gibi bir 2005 doğumlu bir yerli oyuncu. Bir de Bruno Fernandes gibi bir müthiş oyuncu. 31-32 yaşında ama hani United'da kariyeri ortada, çok üst seviye. Bu tip oyuncuları da bence biraz daha konuşmaya devam edilir çünkü o maliyetler öyle hemen Temmuz'un ortasında aksiyon alacağınız maliyetler değil. Muhtemelen Galatasaray'ın 10 numara transferi Ağustos ortasına kalacak. Sıradaki hamleyi de yedek forvete bekliyorum.
0: 10 numara Ağustos'a kadar bekleyeceğiz. Diyorsun.
1: Bence bekleyeceğiz.
0: Peki doğal adaylar kimler?
1: Can Uzun, Bruno Fernandes dün hoca ifade etti. Enkiso biraz da son opsiyon gibi. Paraguaylı oyuncu.
2: Tam net bir 10 numara değil ya sanki. Bir
0: hocam
2: kenar oynuyor.
0: Kanat 10
2: yani
0: numarası yani.
2: Galatasaray'ın istediği bir 10 numara.
0: Kanat oyuncusu profilinde bir 10 numara.
1: Okan Hoca dün görüşülmediğini söyledi ama ben Real Madrid'den Brahim Diaz'a da Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu duydum. Brahim Diaz'la baktığımızda Yunus Akgün profilinde kenarda oynar, 10'da oynar. Üst seviye bir oyuncu. İyi oyuncu alacak Galatasaray ama zaman alacak. Programın ilk bölümü Fenerbahçe

0: Şeyle Aşık devamını Beşiktaş'la getirdik. İşte, Trossard'lar, Salah'lar, Greenwood'lar konuşulurken Galatasaray taraftarında bu anlamda tabii ki sabırsızlığını anlıyorum. Yönetimden olan beklentilerini anlıyorum. Göreceğiz.
1: Okan Buruk'un transfer açıklamalarında öne çıkanlar şunlar. Öncelik 10 numara ve santrfor. 10 numara konusuna zaten Mehmet değindi. Enciso ve Ponomarenko Dinamo Kiev'in santrforu. Geniş listede John Duran ilgisi doğru değil. Brahim Diaz için girişim yok. Valverde gerçekçi değil demiş Okan Buruk.
0: Valverde bence de gerçekçi değil yani.
1: Evet.
0: Rakam olarak.
2: Ponomarenko'yu düşünüyorlarsa çok iyi oyuncu.
1: Nasıl hocam? Oyuncu yani 10 numara hiç olarak izlemedik. Bu santrfor. He? Santrfor olarak.
2: Ya yani arkası gibi de düşünebilirsin. Evet. Şeye de uyuyor galiba. Yaşı
0: evet, artı 4. 2006'lı hocam.
2: 2006'lı veya 5'lidir. Mesela onu izlediğimde çok iyi bir oyuncu. Eğer öyle bir niyetleri varsa, Enciso daha farklı bir oyuncu. Yani Paraguay maçlarını analiz etmiştim Türk milli takımı oynayacak diye. O zaman 4-4-2'nin serbest gezen ileri ikilerdeki bir oyuncusu gibi oynuyordu. Genellikle sol tarafa evrilen bir oyuncu. Yani o çok Galatasaray'ın istediği, mesela şeyle çok farklıydı Kerem, Can Uzun'la falan çok farklı. Can Uzun tam bir santrofor arkası oynayan bir oyuncu. Valverde'yi ben de çok gerçekçi duymuyorum. Bırakmaları imkansız. Bırakırlarsa da zaten rakamsal olarak Galatasaray, bilmiyorum öyle bir düşüncesi olur mu? Ona bilmiyorum. Dediğim gibi enteresan, orada herkes John Duran'ın Galatasaray'da çok iyi olabileceğini düşünüyordu. Son anda çıktılar John Duran'dan.
1: Evet.
2: Yani mesela ben John Duran'ın ilgisinin olduğunu biliyordum ama Okan Hoca çok ilgimiz
0: yok. Hiç belli olmaz hocam. Haydi konuştu. Benfica konuşuluyor John Duran için ama hani maliyetten dolayı da Galatasaray forvet öyle 20-30 milyon euro direkt para bağlamak istemiyor. Bir de yedek forvet olacak.
2: Bir de şey de uyuyor.
0: Zaten evet, bir sezon kuracaksınız.
2: Artı 4'e uyuyor galiba John,
0: evet,
2: Duran.
0: Evet, John Duran uyuyor. 2003 yani,
2: o yüzden de uyduğu için tamam, Okan Hoca'nın söylediğini dikkate alacağız. Evet. Eğer Okan Hoca ilgimiz yok diyorsa yoktur yani, yapacak bir şey yok. Ama Galatasaray mutlaka çok sıkıştı zaman, değil mi? 15'i baş, 14'ü başlıyor.
0: Bir ay kaldı.
2: Bugün
0: hocam,
2: bir ayı var. Şampiyonlar Ligi 8'i başlıyor. Erken. Minimum 8 maç. Kadroya takviye lazım. Bu kadro çok, geçen sene çok yıprandı. Bu sene daha da yıpranır. Şampiyonlar Ligi maçlarınızı hatırlayalım.
0: 50 maç hocam oynayacaksınız. 34 maçı geçecek. Şampiyonlar Ligi. Şunu geçen sene gördük, Abdülkerim başta olmak üzere, bir kere artı 40 maçları geçtikten sonra oyuncularda ciddi, tabii, ayaklar gitmiyor.
2: Şey yani girecek Mehmet, Uluslar Ligi girecek.
0: Tabii, 20 gün.
2: Avrupa Şampiyonası girecek. Yani kolay değil.
0: Zira kadro Türkiye 4 yaş aldı. Torreira'sı, Abdülkerim'i. Onu da hesap etmesi gerek Galatasaray'ın Kerem. Yoksa evet, hani yine şanslı şöyle Abdülkerim, Barış Alper, Yunus Osimhen hücum oyuncular için yaş olarak çok ideal yaşlar ama bazı noktalar gençlik ve dinamizm istiyor. Mesela ben Leslie Ugochukwu'ya o yüzden itiraz etmiyorum hocam. En azından artı 4 profiline uygun orta sahada hani Torreira'nın, Sara'nın rotasyonda 6 numarada kullanabilirsiniz. Ya çok isim saydım. Ben Kaan Ayhan'la Günay dedim. Ona İlkay'ı da ekleyebiliriz yani. Evet. Çok Galatasaray'a verebilecekleri kısıtlı geçen sezondan benim gördüğüm. Yine sol bek rotasyonuna bakıyorsun Kerem. 3 oyuncu var. Jakobs, Eren Elmalı, Kazımcan. Orası hocamın yanında şimdi bir hakem kesiş ama net bir sol bek, evet, mi? Hepsi hayal edilen. Hani sağ bekte Salah lig için, Singo Şampiyonlar Ligi için bence gayet ideal sağ bekler ama ben sol tarafında bir de Abdülkerim'le birlikte de, Abdülkerim'in de yaşa olarak
2: artık 30'da olmuşsun. Ya bir de şeye de çok düşünsek, güvenemiyorsun ki Mehmet, Singo'ya.
0: Sakatlanıyor
2: yani,
0: doğru.
2: Yani biliyorsun, bilmiyorum şu an çıkıyor mu antrenmanlara, bilmiyorum ama
0: yok,
2: şeydeki
0: şu an
2: sürecini
0: değil,
2: milli takımdaki süreci
0: gördük.
2: Arka adeledeki problemi, onun için mutlaka Galatasaray'ın çok net bir stoper alması lazım. Bir de konuşulan Davinson Sanchez'den çıkalım mı falan, herhalde öyle büyük bir hata da yapmazlar yani.
1: Mehmet, ne dersin? Var mı öyle bir olasılık, görüyor
0: ben
1: musun bunu?
0: Ben Barış Alper gibi görüyorum. Nasıl geçen sezon Galatasaray Barış Alper'i satmak istemedi? Transfer sürecinde biraz işi yokuşa diyeceğiz o Suudi Arabistan tarafının ilgisinde Neom'un. Sanchez için de beklenti 35 milyon euro gibi bir rakam. Yaş olarak Sanchez 30 yaşında. Üstüne Galatasaray'da çok iyi bir ücret alıyor. Yani Como hem bonservis hem maaş o rakamlara girer mi? Biraz ben kalma olasılığını yüksek görüyorum. Hocama katılıyorum. Yani takımda değişim olmalı diyorum, gençleşme olmalı diyorum ama Sanchez istisna. Yani Sanchez'in iyi stoper, ben kendi adıma söyleyeyim. En son bir ufoloji izledim, hatırlıyorum, o da bir sezon. Yani Sanchez müthiş stoper.
1: Doğru.
0: Sanchez bir de yani Dünya Kupası'nda da gösterdi Kolombiya'yla. Bir de Okan Hoca'nın oyununu biz hep ön taraftaki o şiddetli baskı, işte Mertens başlatmıştı o presi, sonra Osimhen. Ben Sanchez'in de hocam, Okan Hoca'nın oyun sisteminin bir yüzü olduğunu düşünüyorum. Kısa pasta çıkmayı becerebiliyor. Sakin kalıyor, özgüvenli yani. Ben şunu görüyorum en azından maçlarda hocam. Galatasaray dandun oynamıyor. Yani evet. Abdülkerim'in de sol ayaklı bir sol stoper olmasının etkisi biliriz. Yani Galatasaray bilinçli çıkıyor. O rahatlık, o özgüven de biraz rakiplerin gardını düşürüyor diyebiliriz. Tabii. Sanchez önemli bir oyuncu. Yani işte efendim programda hocam dile getiririz, Beşiktaş'ın stoper ihtiyacı var. Fenerbahçe Şikrinyar, Oscar Vodili bitiremedi geçen sezon. Bir sakatlandı Şikrinyar. Puan kayıpları geldi. Sanchez hemfikirim, öyle kolay vazgeçecek bir oyuncu değil ama tabii şu da var hocam. 35 milyon euro gibi bir rakam gelir. Orada değerlendirmek durumunda.
2: Mehmet,
0: ben çünkü
2: Mehmet orada bile bence soru işaretlerim var. Şöyle ki, şimdi Sanchez'i gönderdiniz 30-35 milyon euro bak. Singo'yu kaça almıştınız?
0: 30.
2: Yani değer mi? Sizi şampiyon yapmanızda, daha doğrusu rol oynamanızda en önemli oyunculardan son 4 senede, değil mi? Üçünde var herhalde Sanchez.
0: Üçünde var, ikisinde banko.
2: Yani.
0: İsim paylaşayım hocam. Sanchez satılırsa düşünülen isim Kim Min-jae. Kim Min-jae de Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor, onu söyleyeyim.
2: Kim Min-jae'nin çok maliyeti Sanchez'i geçmez.
0: Tamam, söyleyeceğim. Zaten çok bir şey değişmez.
1: Yaş olarak da çok fark yok.
0: Aynı yaş.
2: 99-96 mı?
0: İkisi de 96'lı.
1: Bir yaş büyük olabilir Sanchez. 96'lı mı?
0: İkisi de 96'lı.
2: 96'lı Sanchez biliyorum da Kim Min-jae sanki daha küçük gibi.
0: Kim Min-jae 96'lı diye biliyorum hocam.
1: Hemen söyleyeceğim.
0: İkisi de 29.
1: Sanchez 96'lı. Kim Min-jae
0: 96'lı.
1: O da 96'lı, evet. Yani, ay farkı var arada sadece.
2: Kim Min-jae'yi Sanchez satmadan alıyorsan eyvallah.
1: 5 ay küçük Kim Min-jae.
2: O zaman o zaman tamam, stoper düşünme dersin. Singo'yu sağ bekte kullanmaya devam et. Ama Sanchez'i gönderirsen çok kritik olur.
1: Sağ bekte de Şallay var hocam yani.
2: Ya hoca bazen Singo'yu kullandığı için diyorum, alternatif oluyor ya sağ beke. Ama orada Abdülkerim Bardakçı'nın da 4 senedir üst üste oynadığını düşünürsen, çok yıprandığını düşünürsen.
0: Yıprandı.
2: Bir de öyle bir gerçek var. Bir de Galatasaray ligin ikinci haftasından sonra direkt Şampiyonlar Ligi'ne giriyor.
1: Doğru.
2: Öyle değil mi?
1: Evet.
2: 15-27 ayın 8'inde gruplara kalıyor. 8 tane maç oynayacak ve çok kısa sürede oynayacak.
0: 2 tane maçı Uluslar Ligi için ara verilmeden önce oynamış olacak.
1: Evet.
0: Yani 6+2 8 maçı var hocam.
2: Yani.
0: Gün olarak da
2: Uluslar 15+20
0: 35
2: kaçıydı?
0: Günde. Uluslar Ligi Eylül'ün sonunda hocam.
2: Sonunda mı? 27'sinde falan.
1: Bir şampiyonluk adayı 4 takımın mevcut oyuncularıyla muhtemel 11'lerini arkadaşlarımız yaptı. Burada konuklarımdan da görüş alacağım. Hayır, şu oyuncu değil, bu muhtemel 11'de daha öne çıkan isimdir derseniz tabii ki görüşünüzü beklerim. 4 takımı da arka arkaya göreceğiz. Galatasaray, Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Ugo Çukwu, Torreira, Sané, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Gabriel Sara burada bir seçenek.
0: Tam onu söyleyecektim. Ben direkt itiraz ederim. Ben şunu da anlamıyorum hocam bu arada. Sara'yı biz
1: yani sıradan bir oyuncu gibi görüyoruz.
0: Bence Sara Galatasaray'ın Sara, Torreira, Lemina, Ugo Çukwu dörtlüsünden işte bir ikili oluşturacaksa ben ilk Sara'yı yazarım.
1: Evet.
0: Torreira Sara bence zaten Galatasaray'ın ideal ikilisi. Burada Sara noktasında size itirazım var. Yunus'un yerine de muhakkak bir 10 numara olacak Kerem.
1: Evet. Yani
0: Bruno Fernandes mi olur? Can Uzun mu olur? Enkisi mi olur? Ama hani Yunus olmayacak. Onu
1: biraz
0: söyleyeyim.
1: Mevcutlar üzerinden gidiyoruz. Burada 11 oyuncu var. 12 isim düşünecek olursak Sara buradadır. Hatta ideal 11'inde parçası olma ihtimali
2: ben
1: yüksek.
2: Ben Lemina'yı da tutarım. İlk 11 için değil ama tutarım takımda yani.
1: Bu Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Devam edelim. Bakalım sıradaki muhtemel 11 hangi takımdan? Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriç. Mevcut durumda, mevcut durumlara bakarsak Süper Lig'de şu an en güçlü takım kim? Bunu düşünüyoruz. Hocam var mı burada 11'de hayır şu oyuncu olmalı dediğiniz bir isim?
2: Ya belki Buran'la Osterwolde'nin yani yer değişimi olur mu? Hı. Onu düşünüyorum. Yoksa ha şöyle de bir şey var Kerem. Aslında düşüncem var da mevcutlardan bir 11 kurarsan ben de buna yakın kurarım.
1: Değil mi?
2: Yani mevcutlardan, şu anki kadrodan. Ama buradan çıkılabilecek oyuncular var mı dersen onlardan da var söylerim.
1: Mehmet?
0: 9 yabancısı var, onu saydım. Yani evet. Brown artı 4'e uygun. Bu da ama tabii ki ideal kadro.
1: İyi i̇deal kadro bu kağıt üstünde. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin ideal kadrosuna da baktık. İsmail Kartal'ın bu 11'i tercih edeceğini düşünüyoruz. Nübel, Murillo, Agbadu, Calo, Utara, Endidi, Salih, Çerni, Orkun, Trossard ve Oh. Bu takım bayağı değişir. Onu evet. söyleyebiliriz. Ama mevcut ideal kadro bu mudur Abdullah Ercan?
2: Evet, budur.
1: Mehmet Özcan?
0: Mevcut bu.
2: Ama bence bu takıma en az 4 tane daha ilk 11 oyuncusu girer.
1: Hangi pozisyonlar hocam?
2: Sol stoper, evet. sağ ön,
1: evet.
2: santrafor,
1: evet.
2: orta sağ.
1: Değil mi?
0: Endidi ile Salih'ten biri oynar bence.
2: Evet. Bence eğer Salah'ı alırsa bu takım 4-3-3 oynar. Yani Salih tek oynar, 2 tane 8 ile oynarlar. Biri Orkun olur, biri de alınabilecek iyi bir 8 numara olur.
1: İki yönlü ve yine skor katkısı verecek
2: o bir 8 hocam. O zaman bu takım hocam? Rakip sahada oynar, rakip ceza sahasına maç başı 40 kere girerler.
1: Evet. Bayağı iyi takım olabilir.
2: Bayağı iyi takım. Bayağı iyi yani takım iki beki de düşünürsen Murillo ile Kuattara'nın oyuncu profilliğini düşünürsen onların da geleceği yani rakip yarı sahaya geldiği bir oyunda çok etkili bir Beşiktaş olur. Ama yine söylüyorum bence çok akıllı bir sol stoper almaları lazım.
1: Mehmet Özcan, ideal kadro bu mudur an itibariyle?
0: Mevcut da bu ama hocama katılıyorum. Ben yani Endidi Salih'ten biri oynamalı. Muhakkak iyi bir 8 numara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Artı Salah diyoruz. Salah olduğu için konuşalım ama hani Salah'ın gelmediği senaryo da ben Sarnedin de çok evet. kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Devam yani edelim.
0: Geçen sezon performans vermemiş olabilir ama bu kalitesinin zayıf olduğu anlamına gelmez.
1: Devam ediyoruz. Trabzonspor'un muhtemel 11'i görüntüde Onana, Pina, Savic, Vibu, Cabral, Folcarelli, Malinowski, Saviolo, Muçi, Aral ve Onuachu. Bu 11'den bir oyuncuyu silmek durumunda kalabiliriz.
2: Evet.
1: Vibu'dan bahsediyorum. Evet. Ama şu anda mevcutlar içinde bu mudur ideal kadro? Herkes sağlamsa.
2: Bouchard yok. Malinowski var.
0: Batagov.
2: Batagov sakat.
1: Sakat.
2: Sağ öne bir oyuncu alacağız. Budur.
1: Ulay da tabii hala budur mevcut abi. Ama o da ayrılacak.
2: Rotasyona girecek isimler var. Mustafa var. Farklı oyuncular var ama budur yani. Öyle gözüküyor.
1: O zaman şimdiki sorum şu. Mevcutlar arasında en güçlü kadro kimde?
2: yazdıklarınla mı?
1: Evet. Şu an mevcut kadrolar üstüne konuşuyoruz. Belki iki hafta sonra, evet, üç hafta sonra başka olacak. Bir şey konuşacağız. Evet. Şu anı konuşuyoruz hocam. Bu sohbet anlıktır. Ne dersiniz?
2: Ben Fenerbahçe diyorum.
1: Hoca Fenerbahçe diyor. Mehmet Özcan.
0: Hala Galatasaray, sebebi Uğurcan Osimhen. Ama artık hani Galatasaray Fenerbahçe tartışmaya açık hale geldi.
1: Evet.
0: Geçmiş yıllarda. En basit örnek hocam, geçen sezon başına gidelim. Yani ben hep şunu söylemiştim. 99 puanlı İsmail Kartal'ın takımıyla 102 puanlı Okan Hoca'nın takımı. Şimdi o takımları düşündüğümde sol beke Ferdi yazardım Galatasaray'da. Evet. Orta sahaya Fred'i yazardım. Yine İrfan Can o sezon iyi performans göstermişti. Ama tam tersi Mourinho ile birlikte o Fenerbahçe'nin kadroyu Galatasaray bence orada arayı çok açtı. Kalite olarak şimdi tekrar Fenerbahçe'nin Galatasaray'la fazlasıyla kafa kafaya olduğunu görüyoruz, onu söyleyebilirim. Ya bir karma 11 yapsak muhtemelen 5-6 oyuncu tercih ederiz, öyle gözüküyor.
1: Olabilir. Geçen sene belki sanki 8-9 oyuncu Galatasaray'dan
2: geçen,
1: olabilir.
2: Evet, geçen sene bayağı
0: fark çok vardı. Fark vardı Kerem. Hakikaten.
2: Ama Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe eğer bu sene dar alanda bir oyun oynamak zorunda. Sebebi ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin oyuncu baremi 30'a çok dayandı. Belki de 30'dur. Bir ilk 10

0: Birin yaş ortalamasını yap.
1: Brown genç hocam 2003'lü.
0: Greenwood geç. Ondan sonra mesela Vedat Muriç 94. Skriniar 94. Ake 95. Semedo 94. Kante
1: 35.
0: Yani
2: Muriç.
0: Asensio keza öyle.
1: Kerem 98'de hala genç.
2: Muriç de 94'lü bu arada.
0: Tabii.
2: Evet.
0: 94. Yani öyle bir bakarsan ki İsmail Hoca'nın oynattığı oyunu biraz analiz edelim. Rakip yarı sahada. Geri çok dönmek istemiyor. Döndüğü zaman da pozisyon yazar.
2: Oradaki sorun da sanki şu hocam. Dar alanda belki bu kadro rakibi karşılar ama dar alanda rakibi açabilir mi? Orada belki ya, tartışacağız.
0: Tabii. Onu oyunda...
2: Siz zaten o yüzden ilk bölümde bir 8 numaradan bahsettiniz.
0: Zaten bizim de yazdığımız kadroda Fred yok.
2: Bir 3 dakikalık ara az sonra beraberiz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Galatasaray'a dair konuştuk. Trabzonspor'da Onuachu'ya teklifler var ve Bordo Mavili ekipte daha farklı ayrılıklar da olabilir. Ulay ve Vivu gibi. Az sonra Dündar Keşaplı'ya gideceğiz, onu söyleyeyim, ama bir girizgah yapmamıza engel değil Trabzonspor konusunda, evet, programda. Hocam ayrılıklar, şimdi transferler yapıldı, artık ayrılıklar konuşuluyor.
2: Ya ayrılıklar konuşuluyor da ayrılık planlarken bazı oyuncularda sapma olmaya başladı. Mesela Vivo hiçbir zaman bu denklemde yoktu. Orada belirlenmiş 3 tane oyuncu satılacaktı. Biri Zubkov satılacaktı, Augusto satılacaktı. Tamam, onlardan çıkıldı. Olay'dan Fiorentina öyle veya böyle çok istenilen rakam olmasa bile ondan da çıkıldı. Şimdi bir de Vivo gerçeği var. Şöyle bir şey var. Kerem, oraya oyuncu aldınız, çok oyuncu aldınız da hiçbiri Vivo'nun çabukluğuna kadar çabuk bir oyuncu değil.
1: Tabii.
2: Yani orada Savic tamam iyi bir oyuncu, sakatlanmadığı sürece problem yok. Geçen seneleri düşünelim, bir sakatlanıyor 6-7 hafta yok. Yani orada Vivo'yu göndermek ne kadar doğru bir anlayış, onu açıkçası çok şey yapamadım. Yani gönderilmesi, ama oyuncunun bir isteği varmış. Trabzonspor şöyle bir noktada, eğer oyuncu Trabzonspor'da oynamak istemiyorsa, rakamı da bulmuşlarsa Trabzonspor biliyorsun değerlendiriyor. Ama bu takım da bir yarışacak. Biraz önce savunmanın merkezinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyorduk. Görünen o ki bu Trabzonspor'un savunmanın merkezi yine değişecek.
1: Evet.
2: Yani Savic'in ne kadar oynayacağı belli değil. Son senesi alınan oyunculardan ya ikili oluşturacaksın ya da Savic artı bir oyuncuyla oynayacaksın. Ya burası işte Vivo'nun, ya çünkü Fulham çok istiyor. Ya Vivo'yu eğer gönderirlerse onun hesabını iyi yapmak lazım. Diğer yönden sağ öne oyuncu arıyorlar. Alacaklar da. Konuşulan isimler var. Şilil Osario var ki iyi oyuncu, etkili oyuncu. Gidip görüşülen çok oyuncu oldu ama işte Türkiye'ye oyuncu getirmek özellikle Trabzon'a kolay da değil. Onu da biliyorlar. Ama Trabzonspor'un aldığı oyuncular iyi oyuncular. Mesela Cabral falan bayağı ciddi iyi oyuncu. Milli takımda arkada oynattılar. Belki hoca önde kullanabilir. Ama bu savunmanın merkezi işi biraz hakikaten kafamı kurcalıyor Kerem. Yani hadi Vivo'yu tamam kulübün menfaatleri doğrultusunda satalım. Tamam satalım ama bu takımda yarışacak yani. Bu takımda Avrupa Ligi için bir tane maç oynayacak.
1: Doğru.
2: O ligde bulunmak çok önemli Trabzonspor için. Hem prestij için çok önemli, hem mevcut oyuncuların Avrupa vitrinine çıkması için de çok önemli. Onun için dediğim gibi ya orası çok kıymetli. Bakalım hoca konuşacakmış Vivo ile son bir kez. Ben devam etmesi taraftarıyım. Yani gönlümden
1: ya oranın, kal diyecek
2: ya
1: hocam.
2: Oranın çok bozulması taraftarı değilim ama ya sonuçta 30-35 milyon euro bandı da kolay bir rakam değil. Bakalım orada nasıl. Bir de Onuachu'yu yedeklemek lazım. Şimdi Augusto'yu sattın, çıktın Augusto'dan. Augusto öyle veya böyle girdiği zaman çok iş yapıyordu. Yani tabelaya baktığımız zaman çifhaneye girdiği zaman süreli oyuncu olarak ulaşmış bir oyuncudan oraya mutlaka bir tane oyuncu bulmak lazım. Profili ne olacak? Hocanın oynatacağı oyuna bağlı bu da çok. Diğer bölgelerde Trabzonspor eğer iyi de bir tane 8 numara alırsa bu yarışın içinde bu sene de olacak. Geçen sene Trabzonspor'a da özellikle Galatasaray galibiyetinden sonra çok şans geldi ama orada bir kırılma yaşadılar. Bir de şöyle bir şey var. Çıkılan 3-4 tane ilk 11 oyuncusu var. Alınan oyuncular, yerliler, hiçbir ilk 11 oyuncusu değil.
3: Kulüp oyuncusu hocam.
2: Yani işte Melih, rotasyona girecek, kulübeyi güçlendirecek öyle oyuncular. O yüzden bakalım onun ne derler oluşturulmasını Fatih Hoca nasıl yapacak? Nasıl bir oyun çıkacak? Şimdi ona açıyor teklifler var. Eğer ona açıdan da çıkarlarsa bugün stoper ve santrofor ne kadar pahalı ve bulamıyorsun. Onun için yani o bir kadro planlaması yapıyoruz ama Bir de yarışacağız Kerem. Yani bu kadro planlamasını yaparken satılmayacak bazı temel oyuncular var.
1: Doğru.
2: Onuachu'yla Vivo bunlardan birer tanesi.
1: Onuachu'ya da Suudi Arabistan'dan ve Fenerbahçe'den ilgi oldu.
2: Ya o Suudi Arabistan, Onuachu'nun şöyle bir şeyi var. Onun da yaş problemi var. O da 94'lü. Bir de ekonomik olarak biliyorsun oradaki teklifler yüksek gelince oyuncunun kafası karış. Yoksa Onuachu profesyonelliğiyle, karakterliyle çok Trabzonspor'u benimsemiş.
1: Hocam bu arada yani birisi, bilmiyorum öyle bir kulüp bulunur mu ama 20-30 milyon euro para verse verebilirsiniz yani.
2: Ya verebilirsin de...
1: Yeri dolar mı?
2: Ya şimdi Fatih Hoca'nın oyun planında Onuachu çok önemli bir isimdi biliyorsun. Hem kurulumunda hem kenar atakların tamamlanmasında bulursun ama aynı verimi alır mısın orasını bilmiyorum.
1: Dündar Keşapli'ye gideceğiz.

0: Eminim belki en çok konuşulan transferlerinden biri konumuna geldi Zeki Çelik. Aslında uzun bir süredir gündemde olan bir isimdi Juventus içinde. İnişli çıkışlı bir süreçten geçti. Sözleşmesi Roma ile sona eriyordu. Ancak Roma ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle Juventus ekibine dahil oldu. Kenan Yıldız'la birlikte gelecek sezon Zeki Çelik'i aynı formayla birlikte Serie A'da izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet, sürpriz ve büyük bir gizlilik içinde bu operasyon yürütüldü. İtalyan medyası bu şekilde duyurdu. Özellikle Torino ekibinin Roma'nın elinde bulunan milli oyuncumuzu son anda takım kadrosuna dahil etmeyi başardı. 3 yıllık bir sözleşmeyle özellikle sportif direktör Massara'nın uzun süredir bu oyuncu üzerinde çalıştığını yazdı ama diğer yandan tabii Romalı taraftarlar kızgın, özellikle teknik direktör Gasperini kendisine güven duyarak oynama şansı çok tanımıştı ve geçtiğimiz sezon Roma'da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir süreçten geçmişti. Güçlü ve başarılı bir oyuncu olarak Roma'da forma giyerken bir anda Roma'yı bırakması taraftarlarca, yani Romalı taraftarlarca Roma'ya ihanet etti şeklinde sosyal medyada çok tepkiler var, polemikler var. Ama tabii sonuçta Roma yönetimi istenilen ücreti kendisine ödememesi ve belli bir garanti vermemesi nedeniyle Juventus'a transfer oldu. Corriere Sport ise son dakika operasyonu şeklinde bu transferi değerlendirdi ve özellikle Zeki Çelik'in Roma'ya teşekkür etmesi, taraftarlara teşekkür etmesinde sayfalarına taşıdı. Ancak tabii taraftarlar kızgın. Juventus'u para için seçtiği yorumları ve Roma'ya ihanet ettiği yorumları devam ediyor ki büyük olasılıkla da devam edecek. Bu artık bu sayfa kapandı. Roma'ya veda eden Zeki Çelik gelecek sezon Kenan'la birlikte Juventus formasını giyecek ki Spalletti Türk oyuncu geldi şeklinde şakalaşarak kendine de bir ifade kullandı Juventus'a Torino'ya gittiği zaman. Evet, kısaca Zeki Çelik sayfasını bu şekilde aktarmış olalım. Bu sayfayı kapatarak birkaç kısa not vermek istiyorum gene transfer gündemiyle ilgili. Can Uzun biliyorsunuz genç, Almanya'da doğdu. Alman futbolcu ama tabii Türk kökenli olduğu için uzun bir süredir de Roma'nın yakın takibinde ve özellikle çok genç olmasına rağmen çok yetenekli ve üstün tekniğe sahip olması nedeniyle Roma bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için bir süredir çalışmalara devam ediyor ve bugün yine gündemde Can Uzun'u Roma transfer etmek istiyor. Ancak detaylar konusunda şu ana kadar anlaşma sağlanamadı şeklinde Corriere Sport'un da haberi var. Son olarak da demin siz de verdiniz Oyalı, Chris Trabzonspor'da forma giyen Oyalı, Türkçe'de herhalde olay diyorsunuz. Fiorentina transfer ile gündemde günlerdir yazılıyor, ediliyor, yine konuşuluyor. Fiorentina kulübü Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüklerini ancak İtalyan medyasına yansıyan 30 milyon euro talebe karşılık Fiorentina'nın ise 20 milyon civarında bir bedel teklif ettiğini yazmış bugün yine İtalyan medyasında. Ancak tabii Trabzon istediği rakamla Fiorentina'nın taklidi, eğer bu rakamlar doğruysa tabii, büyük bir rakam farkı var. Bu nedenle şu ana kadar tam olarak gerçekleşmedi ama oyuncunun İtalya Serie A'ya gelmeye niyetli olduğunu haberlerin arasında yer alan notlar tabii. Transfer döneminde her zaman olduğu gibi biliyorsunuz yazılıyor, çiziliyor, anlatılıyor. Bu böyle devam eder. Ancak tabii Zeki Çelik gibi de sessizce yürütülen bir transfer gündeme pek taşınmadı. Bir anda sonuçlandı. Bakalım Serie A'da bir Türk oyuncuyu daha görecek miyiz, özellikle Can Uzun'u? Ama artık Dünya Kupası'nın sonuna gelindiği için transfer sayfası da, transfer dönemi de birçok ülkede olduğu gibi Serie A'da da başlamış durumda. Oldukça hareketli bir transfer döneminden de Kerem geçeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım nelerle, ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız, neler olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Kısaca aktaracağım notlar bunlardı. Soru yoksa söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ediyoruz Dündar Keşaplı'ya aktardıkları için. Zeki Çelik Bursa Spor altyapısından yetişti. A takımla hiç maça çıkmadı. Bursa Nilüfer Spor, İstanbul Spor, Lille, Roma, Juventus. Çok enteresan bir kariyer, evet, hocam. Kariyer. Ne dersiniz?
2: Türkiye'de kariyer yok gibi bir şey. Ama Avrupa'da, evet, Lille, Roma, Juventus. çok istedim.

0: istikrarlı bir kere.
1: Çok.
0: Sakatlanması az. Bir de hani derler ya, görev adam. Yani 10 üzerinden 6-7 her zaman oynuyor. Görevini de yapıyor ama futbol hayatı çok planlı gidiyor. Lille, Roma, Juventus, değil mi? Baktığın zaman hep bir seviye yukarı çıkıyor. Yolu açık olsun, başarılar dileriz hem Juventus'ta hem de başlayacak olan Uluslar Ligi'nde. Çünkü Dünya Kupası çok iyi geçmedi bizim için.
1: Evet.
0: İnşallah bu Uluslar Ligi'nde de rakipler çok zorlu. Onun için çok önemli olacak.
1: Mehmet Özcan, ne dersin? Şaşırttı mı seni bu transfer?
2: Şaşırdım. Yani şimdi, tamam, Zeki profesyoneline saygı duyuyorum. Milli takımında bir standardı var ama 10 üzerinden hocam ifade etti. 8'lik 9'luk oyuncu değil Zeki. Zaten Dünya Kupası'nı hatırlayalım. Mert Müldür sonrasında devraldı ki Mert'in performansı da bence gayet iyiydi kendi standardında. Juventus için Zeki'nin kariyer açısından müthiş bir transfer. Juventus'ta geçen sezon isteğini veremedi Kerem. Şimdi Spalletti ile ikinci sezona girecekler. Hayırlısı olsun. Müthiş kariyer yaptı Zeki. Yani İstanbul Spor'da biraz parladı. Çağlar'la ikisi aynı dönemlerde Avrupa'ya transfer yapmıştı. Zeki çok iyi kalıcı oldu.
1: 6 dakikamız var. Dünya Kupası finalinden de biraz bahsedelim. Pazar akşamını bekliyoruz. Bir tarafta İspanya, diğer tarafta Arjantin. Yamal-Messi buluşması hakikaten çok şeye gebe. İşte Dünya Kupası'nda takımların geldiği yolda, görüntüde.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yaşa.
1: Özür diliyorum.
0: Çok teşekkür.
1: Mehmet Özcan, net favori var mı?
2: İspanya. Yani ben kendi adıma şöyle yanıldım. Fransa-İngiltere finali bekliyordum ama hani bir klişe var. Futbolda bence hala geçerli. Orta sahan kadar konuşuyorsun. Fransa-İspanya maçında bunu gördük. Yani Fransa geçmişte işte son dünya şampiyonluğu olsun, geçen Dünya Kupası final Griezmann'la oynuyordu. Griezmann nispeten orta sahadaki ikiliyi üçlüyordu. O dönem Kante de aktifti. Bu sefer Fransa orta sahası 2'ye 3 kaldı. 3 kaldı oyuncular da Fabian Ruiz, Rodri, Olmo, ki Rodri zaten müthiş bir oyuncu. O sakatlığı yaşamasa muhtemelen City de o kadar sendelemezdi. Oyarzabal, yani hatta şeye baktım ben Kerem, İspanya-Fransa maçı sırasında. İspanya'nın son Avrupa şampiyonluğunda yarı finalde Fransa'ya geçmişlerdi o dönem. Aynı kadro ne olmuş? Morata yerine Oyarzabal. Sol bek devam ediyor. Sağ bekte daha gençleşmişler, Carvajal'dan Porro. Yine Kubasi stoperde de yine daha genç isim var. İspanya makine gibi takım. Bir de hakikaten yani işte 2008 Aragones'te başladılar. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonası. Yani bu jenerasyon şimdiki gibi Barça Real'den ziyade yine Barcelona oyuncular var ama Bas kökenli oyunculardan çok beslendiler. Bilbao, evet, Sociedad'dan. Ben İspanya'yı bekliyorum. Arjantin'de biraz kura şansıyla yarı finale geldi. Yani Yeşilburun, Mısır, İsviçre çok yıpranmadılar ama yarı finalde İngiltere'ye karşı müthiş bir geri dönüş. Son 30 dakika bağıra bağıra attılar o golleri. Messi müthişti yine. Ve hani Messi'ye göre de bir teknik direktör başarısı diyeceğiz. Takımı çok güzel planlamış. Paradesi, Depolu tamamen Messi'nin yükünü alıyorlar. Ona göre bir oyun içi diziliş yapıyorlar. Güzel final olacak. Hani Messi de İspanya'da zaten Messi oldu, hatırlayalım Barcelona'yla. Güzel bir final olacak. Kerem, ben İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya senin favorin.
2: Gönlümden Arjantin. Finalde. Messi'nin kazanması ise ben İspanya tahmin ediyorum.
1: Hocam?
0: Vallahi ben İngiltere-Fransa finali bekliyordum.
2: Aynı hocam.
0: Onu söyleyeyim. Ama özellikle Arjantin'in son 30 dakika, 59. dakikadan sonra bir 30 dakika oynadılar. Artı 8 dakikada o duyguyu çok iyi hissettirdiğini, artık biz bu maçı kazanacağız duygusunu çok iyi hissettirdiklerini son 30 dakikada gösterdiler. Artı buna tabii Tuchel'in de oyun 1-0 iken hiçbir hamle yapmaması, yaptığı anlamsız ve oyuna hiç bir katkı sunmayan değişikliklerinde büyük etki olduğunu düşünüyorum. Turnuva başlarken İspanya tabir yerindeyse ikinci viteste gidiyordu.
1: Evet.
0: 1-0 kazanıyordu. Oyun olarak da çok tatmin etmiyordu. Ama gelinen noktada bir Fransa maçı oynadılar. Ne oynanacak bir zaman verdiler ne de oynanacak bir alan verdiler. Ki Fransa'nın ön tarafını Dünya Kupası'nın en iyi ön tarafı diyorduk.

0: Ama öyle bir baskı yaptılar, öyle bir dar alana oyunu sıkıştırdılar ki ve hiçbir çözüm üretemeyen bir Fransa'dan. Yani hani derler ya, ya bir çabalıyorlar ama hiçbir şeye değmeyecek gibi çok net bir galibiyet aldılar. Porro'nun attığı golü çok iyi analiz etmek lazım. Yani Porro İspanya milli takımının sağ beki. Ve golü attığı pozisyonda da Lamal'ın oynadığı yerde golü attı.
1: Dani Alves golü attı hocam.
0: Ya inanılmaz. Yani İspanya takımını yani saha içerisinde kurgulasan bu kadar beraber ve iyi hareket ederler. Finalde benim de favorim İspanya ama özellikle bu Arjantin'in duygusu, yani bu duygu olayı beni çok tedirgin ediyor. Yani oyunu hiç bırakmıyorlar. Mısır maçı 2-0'dan geri geldiler. İngiltere maçı 2-0'dan geri geldiler.
1: Sertler bu, hocam bir de tekme, tekme sert oynuyorlar.
2: Ya, tekme tokat.
0: Ya hem sert oynuyorlar ama bence duyguları şunu size hissettiriyor. Ya oyun 1-0 ama Arjantin sanki bu maçı kazanacağı hissettiriyor.
2: Hem agresyonları var, evet, hem de dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler.
0: Ya o ayrı, olarak o ayrı zaten. Messi'yi ayrı değerlendirmek şey lazım.
2: Süremizin de sonuna geldik. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mehmet Özcan, biz teşekkür ağzına ediyoruz. Sağlık. Madem transfer gündemiyle ilgili büyük bir yoğunluk içindeyiz. Madem Muhammed Salah sesleri var Beşiktaş'ta. Gelin Mısırlı'nın golleriyle veda edelim spor gündemine. Bizden ayrılmayın. Herkese

köşe vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Nasıl yıldız? Farkı 3'e çıkarıyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
10: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Bildiğiniz gibi Beşiktaş yeni transferine kavuştu. Leandro Trossard son kez imza atmıştı. Dün de onun için bir imza töreni gerçekleşti. Şimdi merak edilen bir diğer konuysa, bir diğer yıldızsa Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun için şimdi muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a bir canlı bağlantı yapacağız. Detayları kendisi bizlere aktaracak. Efecan, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Batuhan, sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Beşiktaşlar şu anda tabii taze taze, sıcak sıcak Leandro Trossard'a kavuştu. Ancak bir diğer merak edilen isim de yıllardır Premier Lig forması giymiş, Liverpool'da efsaneleşmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Muhammed Salah. Gelir mi, gelecek mi? Detayları senden dinleyelim.
1: Evet, aslında sen çok güzel özetledin. Muhammed Salah Premier Lig'in en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Damga vurdu, Liverpool efsanesi zaten. Afrika futbolunun da en önemli isimlerinden biri, simge oyuncularından biri olarak yer alıyor. Mısır'la Dünya Kupası'nda da aslında önemli işlere imza attı. Bunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ilk temas gerçekleşmişti. Menajeri 5 gündür İstanbul'da bulunuyor oyuncunun. İstanbul'a geldi ve Beşiktaş'a Muhammed Salah'ı önerdi. Diğer İstanbul takımlarına da önerdi. Bunu söyleyelim. Ama Beşiktaş'ta olan ikili diyalogları görüşmeleri bir adım daha öteye taşıdı. Sayın Başkan Serdar Adalı, Muhammed Salah'ın bu Beşiktaş'a gelme isteğini, menajerinin Beşiktaş'a gelme isteğini çok olumlu buldu. Taraftarlardan da Trossard'ın imza töreninde aslında Sayın Başkan'a bir mesaj geldi. Nasıl bir mesaj geldi? Beşiktaşlı taraftarlar Trossard imza töreninde Sayın Başkan Serdar Adalı konuşmasını gerçekleştirirken "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratında bulundular. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu tezahüratlar karşısında aslında gülerek bir cevap verdi onlara. Onu da söyleyelim Batuhan, tekrardan taraftarlara, Beşiktaş taraftarlara bu ikili diyaloğu, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Beşiktaş taraftarının o stadyumdaki ikili diyaloğunu da aktarmış olalım. Ama şuna da geçmek istiyorum. Trossard imza töreninden sonra Sayın Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin bizim edindiğimiz bilgilere göre ilk görüşmenin olumlu geçtiği yönünde. İlk görüşme olumlu geçmiş ki süreci de şöyle özetleyelim. Bizzat Sayın Başkan kendisi yönetiyormuş. 12 milyon euro bir maaş beklentisi var oyuncu tarafının. İlk başta 15 milyon euro gibi bir taleple gelmişler öneri olarak. Daha sonra Sayın Başkan görüştükçe bu rakamı 12 milyon euroya kadar çekmiş durumda şu anda. Oyuncu tarafı 2 artı 1 yıllık bir kontrat süresi istiyormuş. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncu tarafına şunu öneriyor. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme yapalım. Bizim teklifimize sıcak bakın. Eğer 1 artı 1 yıllık teklifi kabul ederseniz bu artı 1 yıla da şuna ekleyelim demiş Sayın Başkan Serdar Adalı. Maç sayısı koyalım. Şu kadar maç oynarsanız sözleşmeniz uzasın ve şu kadar gol atarsanız, bu kadar asist katkısı sağlarsanız da bir yıl daha sözleşmenizi uzatalım. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme yapalım diyor. Muhammed Salah tarafından edindiğim bilgileri de şunları aktarmak istiyorum. Oyuncu tarafı Beşiktaş taraftarının ilgisinden oldukça memnunmuş. Beşiktaş taraftarı sosyal medya hesaplarına çok yoğun bir şekilde Come to Beşiktaş sloganıyla aslında biraz oyuncu tarafına doğru baskıyı da kurmuş durumda. Oyuncu tarafı da bunu hissediyormuş. Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük bir taraftar grubu olduğunu biliyoruz diyor oyuncunun menajeri. Ben görüştüğüm zaman kendilerinin ilgisinden çok memnunuz. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bize takındığı tavırdan da memnunuz diyorlar. Bunları da aktarmak istiyorum Batuhan, ama buradaki en önemli nokta şu olacak. Vincenzo Italiano, benim edindiğim bilgiler bu yönde. Gün içerisinde istiyor mu, istemiyor mu, istemiyormuş gibi aslında biraz haberler çıkmıştı ama burada Vincenzo Italiano Sayın Başkan Serdar Dalı'ya şunu söylüyor Batuhan. Diyor ki biz tabii ki Muhammed Salah hayır diyemeyiz. Hayır denebilecek bir isim değil. Figür bir isim. Çok tecrübeli, oldukça iyi bir isim. Beşiktaş takımında da efsane olabilecek bir oyuncu diyor. Ama biz bu oyuncuyu 12 milyon euro vereceğiz. Daha sonrasında stoper bölgesine, orta saha bölgesine, forvet bölgesine bütün parayı buraya bağlayarak transfer yapamazsak ne olacak? Burada bir sıkıntı yaşar mıyız Sayın Başkan diyor. Sayın Başkan Serdar Adalı, sen bunu problem etme. Biz sponsor desteklerimizi hallettik. Sponsorumuzu bulduk. Muhammed Salah'ta herhangi bir mali konuda sorunumuz yok. Diğer transferleri de senin isteğin doğrultusunda gerçekleştirebiliriz. Bu transferi gerçekleştirirsek diğer transferlerimize karşı bir taş koymayız diyor. Bunu da söyleyelim Botan. Yani ilk görüşmeler olumlu geçiyor. Şu anda transferin olumlu ilerlediğini söyleyelim. Olma ihtimali şu anda olmama ihtimalinden daha fazla. Bunu Beşiktaş taraftarlarına bilgisine sunmuş olalım. Dün akşam edindiğim bilgiler de şu yöndeydi. 28 Temmuz'a kadar Beşiktaş bu transferi bitirebilir yönündeydi ama öğle saatlerinde edindiğim son bilgiler de şu şekilde. Beşiktaş 28 Temmuz'dan da daha erken bu transferi bitirebilir diyorlar. Beşiktaş'ta yönetime yakın isimlerden edindiğim bilgiler bu yönde ki oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığım zaman Beşiktaş taraftarının bu ilgisinden dolayı biz Arabistan'dan gelen teklifleri aslında değerlendirmeye bile almadık diyorlar. Arabistan'ın tekliflerine sorduğum zaman oyuncu tarafına yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir yıllık maaş teklif edilmiş ama Muhammed Salah bu cezbetmiyormuş. Beşiktaş'ın Türkiye'de olması, İstanbul'da olması, İstanbul gibi bir büyük şehirde yaşama isteği, Muhammed Salah'ın ailesinin ve Muhammed Salah'ın Müslüman oluşu, Müslüman bir ülkede forma giyme isteği ve Avrupa'dan da ayrılmayışı. Hem Müslüman bir ülke hem de bir Avrupa ülkesi olarak görüyor Türkiye'yi de. O yüzden Avrupa'da yoluna Müslüman bir ülke devam etmek istediğini söylüyor menajer tarafı. Bunu da iletelim Batuhan.
0: Tabii az önce çok önemli bir konuya da değindin aslında. Güzel bir haber verdin. Sponsor aşamasında olduğunu da belirttin Beşiktaş'ın. Bu açıdan baktığımızda aslında tekrar altını çizmekte fayda var. Beşiktaş'ın bu transferle ilgili bir mali problemi olmadığını söyleyebilir miyiz bir kez daha?
1: Evet, Beşiktaş taraftarları bunun müjdesini verebiliriz. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde herhangi bir mali anlamda hiçbir sorunu yok. Sponsorlarını bulmuş bir şekilde yolunu ilerliyor Beşiktaş bu transfer için ki zaten hesaplanan forma satışlarından da bu rakamı elde edebileceğini düşünüyor Beşiktaş yönetimi. O yüzden bu transferde mali anlamda bir sıkıntı yaşaması Beşiktaş'ın düşünülmüyor.
0: Peki Efecan, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Çok sağ ol.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bültenimize çok sıcak bir transfer haberiyle devam ediyoruz. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un bir son dakika transferi haberiyle devam edeceğiz. Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı yeşil beyazlılar. Onlar da gerçekten harika transferlere imza atıyor. Başkan Enes Çelik'le birlikte Bursaspor Trendyol 1. Lig'de Iheanacho'yla anlaşmış durumda. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım ve bültenimize Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de bugün 3 oyuncuya birden imza töreni düzenlendi.

0: Nathan Ake, Vedat Muriç ve son olarak Mason Greenwood bu üç oyuncuyla imza töreni düzenlendi. Üç yıldız isim de şampiyonluğun önemine vurgu yaptı. Detaylar haberimizde.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftara. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz, pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
2: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta...

0: tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol rektörü Oğuz Çetin bugünkü imza töreninde açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Özellikle Greenwood noktasında transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz: 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzu motivasyonu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak.
3: Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak başta Vedat Muriç olmak üzere sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz bültenimize. Mauro Icardi ile vedalaşan Galatasaray forvet transferi için gaza bastı. Yolundan Galatasaray'ın detaylı haberi ekranlarınıza geliyor.
4: Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren Sarı Kırmızıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim, Tottenham'dan Fransız oyuncu Matthijs Ter için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı Kırmızılılar, Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Matthijs Ter, genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham, Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Matthijs Ter, geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi.
5: Öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir şehrin, böyle bir camianın, böyle bir kültürün bir parçası olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Umarım saha içi ve saha dışı performansımla birlikte burada, bu şehre, bu camiaya layık olduğumu gösterebilirim. Umarım geçen seneden daha iyi bir performansı burada Trabzonspor'da göstermek, oynamak, sergilemek nasip olur. Tabii öncesinde kulübün hedefi için mücadele etmek birinci amacım ama ardından sizin dediğiniz gibi umarım en yakın zamanda buradaki kulüp performansımı milli takım aşamasına da taşıyabilirim. Fatih Hoca ile henüz görüşmedik. Kesinlikle görüşmek için, konuşmak için çok zamanınız olacaktır. Sizin dediğiniz gibi burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını bir sonraki basamaya taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim de performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani, Trabzonspor'da zaten forvet Onaçu benim Belçika Ligi'nden de bildiğim biri. Onun haricinde Ernest Muçi, orta sahadaki Ulay genç oyuncu, yani takımdaki yan olarak herkes zaten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi bu 3 oyuncu ilk aklıma geldi ama genelde gerçekten takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene daha da iyi bir performans sahada olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz. Çok mutluyum. Yani gerçekten biz buraya yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte gelmiştik. Gerçekten 3-4 gün burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Zaten benim buraya da 4-5 kere hep bir direkten dönmüşlüğüm oldu yani yıllar önce de. Sonunda gerçekleşsin, gerçekten çok mutluyum. Şehri gerçekten çok seviyorum. Eşim şehre aşık bir insan. Umarım burada güzel zamanımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir. Uzun yıllar olmuştu yani Avrupa'da yaklaşık 18 yaşında gittiğimden beri bu sürece kadar olan orada sahip olduğum bir tecrübe var. Umarım orada bu Avrupa'da saha içi ve saha dışarısında öğrendiğim futbol ve futbol dışındaki her şeyi burada en iyi halimle, en iyi performansımla yansıtacağım bir sene olur. Dediğim gibi orada geçirdiğim güzel zamanlardan daha iyi bir zamanı umarım burada geçireceğim.
1: Trabzonspor'da Vibu transferinde son viraja girildi. Nijeryalı stoper için Premier Lig yolu çok yakın.
6: Diego Vibu yerde kaldı. Serbest vuruş. Trabzonspor'da Chibuk Evivu'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Bordo Mavililer'de 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin Premier Lig ekibi Fulham'a transferinde sona yaklaşıldı. İki kulüp arasında resmi yazışma süreci devam ederken transferin en geç pazartesi gününe kadar sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Vivu'nun transferinden yaklaşık 30 milyon euro bonservis

0: gelir elde edecek. Karadeniz ekibi Vivo'yu geçtiğimiz sezon Wolfsberger'den 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla 4,5 yıllık sozlaşma imzalamıştı. Geçen sezon bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan futbolcu çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Futbolda bahis operasyonu kapsamında 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı.
2: Futbolda bahis operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2020 ile 2026 arasında 19 kulüp yöneticisinin görev yaptıkları dönem içerisinde kendi takımlarının müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları tespit edildi. Elde edilen bahis verileri, masa analizleri ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek şüphelilere yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bahis oynadığı belirlenen kulüp yöneticileri şu şekilde: Ali Sancak, Savaş Tatil, Hasan Turan Güven, Barış Orhun Bilge, Kemal Aydın, Ünsal Yamaner, Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik, Hüseyin Gözütok, Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş, Ali Gürsoy, Avni Akdemir, Maruf Güneş, Özgür Durşen, Sezgin Özkan, Ömer Çetin. Soruşturmanın çok yönlü olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve işlemlerin devam ettiği belirtildi.
1: Değerli izleyenler, bültenimize şimdi dört büyüklerin BİST'te haftayı nasıl kapattığına bir bakalım isterseniz. Ekranlarınıza yansıyor. Evet, Beşiktaş %2,99'luk bir oranla yükselişe geçmiş. Fenerbahçe %1,56'lık bir düşüş yaşamış. Galatasaray'da %0,99'luk bir düşüş mevcut. Trabzonspor'sa bu hafta sabit olarak kapatmış haftayı. Değerli izleyenler, Avrupa futboluyla devam edeceğiz haberimize. Zeki Çelik'in Roma'dan Juventus'a transfer olması İtalya'da gündem oldu. Roma taraftarları bu transfer sonrası ikiye bölündü.
2: Milli futbolcu Zeki Çelik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son 3 sezondur Roma forması giyen 29 yaşındaki sabek, İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'la sözleşme imzaladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Juventus'un teklifini kabul eden milli futbolcu bazı Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada Zeki Çelik'i eleştiren taraftarlar futbolcuyu ihanet etmekle suçlarken birçok futbol severse transferin profesyonel futbolun doğal bir parçası olduğunu savundu. 2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Serie A ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Juventus cephesi milli futbolcunun savunmadaki çok yönlülüğü ve deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Zeki Çelik'in yeni sezonda siyah beyazlı ekibin ilk 11'inin güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Zeki Çelik ise transfer hakkında, Roma formasını giymek benim için onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulübü kalbimde taşıyacağım. Roma'ya başarılar diliyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı açıklamasını yaptı.
1: Portekiz basını John Duran'ın Benfica'ya çok yakın olduğunu öne sürdü.
2: Benfica'da John Duran ismi gündeme geldi.
3: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Abola'nın haberine göre Portekiz temsilcisi El Nasr'ın Kolombiyalı golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü El Nasr'ın karşılayacağı belirtildi. El Nasr Başkanı Jose Semedo'nun oyuncuya yeni bir kulüp bulması için izin verdiği ve Benfica'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürüldü. Benfica Duran transferini yeni haftada sonuçlandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle El Nasr'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan

0: Duran sarı lacivertli formayla 21 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın da gündemine geldi. Duran'ın önümüzdeki günlerde Lisbon'a giderek Marco Silva yönetimindeki Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
1: Arjantin'in unutulmaz golcüsü Hernan Crespo, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir adım attı. Meksika ekibi Atlas'la sözleşme imzaladı.
0: Hernan Crespo'nun yeni adresi Meksika oldu. 51 yaşındaki Arjantinli teknik adam Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Crespo'nun kazanmaya alışkın, karakterli takımlar oluşturan ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktör olduğu vurgulandı. 6 kupa kazandığı teknik adamlık kariyerine İtalyan ekibi Parma'nın altyapısında başlayan Crespo, Modena, Banfield, Defensa, El Duhail, El Ain ve son olarak Sao Paulo'da çalıştı. Crespo, Sao Paulo'da 46 karşılaşmada maç başına 1.57 puan ortalaması tutturdu. Futbolculuk kariyerinde Parma, Lazio, Inter, Milan ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında çıkacak.
1: Değerli izleyenler, bültenimize Avrupa futboluyla devam ediyoruz. Avrupa futbolunda transfer söylentileri hakkında bilgi aktaracağız siz değerli izleyicilerimize. Jed Spence, İngiltere bildiğiniz gibi yarı finalde elendi Arjantin'e karşı, da forma giymişti Jed Spence. Inter'le görüşmeye başlayabilir Jed Spence. Ayrıyetten Cristiano Romero için de görüşmelere başladığını söyleyebiliriz Inter'in. İki oyuncu da Tottenham forması giyiyor. Jed Spence 25 yaşında, genç bir isim henüz. Cristiano Romero ise 28 yaşında, deneyimli bir isim Arjantinli stoper. Bir diğer oyuncu ise Kaişu Sano. Onun için de 60 milyon euroya yakın Liverpool transfer harcaması yapabilir. Geçen sezonunda transfer sezonunun en büyük para harcayan kulüplerinden biriydi Liverpool. Bu sezonda yine transfer çalışmalarına ağırlık verdiler. Bir diğer oyuncu ise yine Liverpool'un radarında olan bir oyuncu. Ryan hakkında bilgi aldı Liverpool. Brezilyalı kanat oyuncusu. Teknik direktör Andoni Iriola'nın Bournemouth'tan eski öğrencisi kendisi. 19 yaşında genç bir isim. Potansiyeli yüksek bir isim. Liverpool'a katılırsa ne katacak? Daha taze bir şekilde Muhammed Salah ayrıldı. Kendisinin bugün de haberin bülteninde başında bahsettiğimiz gibi Muhammed Salah, Beşiktaş'ta da ismi anılan bir oyuncu. Bir diğer oyuncuysa Ezri Konsa, kendisi Arsenal için şu anda transfer radarında. Arsenal Ezri Konsa'yı istiyor. Aston Villa'nın 28 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu kendisi. Tabii orada da çok büyük bir forma rekabeti var. Saliba ve Gabriel gerçekten şu anda Avrupa'nın en iyi stoper tandemlerinden biri diyebiliriz. Ezri Konsa transferi gerçekleşirse Mikel Arteta nasıl bir kadro tercihi yapacak, nasıl bir kadro planlaması yapacak stoper tandeminde, gerçekten merak konusu. Avrupa'dan transfer haberlerimizi bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Dilerseniz şimdi 2026 Dünya Kupası'na gidelim. Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden ekipler Fransa ve İngiltere. Yarın gece 0-0'da üçüncülük için kozlarını paylaşacak bu iki takım.
0: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Evet, Dünya Kupası haberleriyle devam ediyoruz. Dev finali yönetecek hakem belli oldu değerli izleyenler. Sloven hakem Slavko Vinčić bir dönem ülkemizde de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti kendisi. Bu haberi öğrendikten sonra sevinç gözyaşlarına hakim olamadı Sloven Vinčić.
1: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić için düdük çalacağını açıkladı. New Jersey stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
0: Değerli izleyenler, şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin'e bağlanacağız. Burçin Hocam, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk Batuhan. İyi yayınlar sana da. Ne kadar güzel ve dolu bir haber biteni oluyor böyle. Bir sürü transfer, çok önemli transferler, çok önemli isimler. Umarım Türk futboluna hayırlı olur. Takımlarımız da, seyircilerimiz de çok daha iyi bir sezon oynayacak.
0: Umarız öyle olur. Gerçekten yoğun bir dönem geçiyor. Evet Burçin Hocam, 2026 Dünya Kupası finalini Slavko Vinčić yönetecek. Ülkemizde de maç yönetmişti. Bir derbi yönetmişti kendisi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Maçın ardından olumlu yorumlara da maruz kaldı. Birçok olumsuz eleştirilere de maruz kaldı kendisi. Fakat bugün baktığımızda Slavko Vinčić finali yönetecek. Bu karar hakkındaki düşüncelerin neler?
2: Şimdi öncelikle Batuhan, Slavko Vinčić'i tebrik ediyorum. Bir hakemin en büyük rüyasıdır Dünya Kupası finalinde düdük çalmak. Ve bunu gerçekleştirecek şimdiden bol şans diliyorum. Allah hakem şansı versin. Bu atamayı politik bulanlar var, politik bulmayanlar var. Ama ben birazcık daha rasyonel verilerle konuşmak istiyorum. Şimdi maçın dördüncü hakemi Ürdün'den Adem Mahatmeh. O da kendisinden beklenenin çok daha üstünde bir performans gösterdi. Ve hatta Dünya Kupası finalini adaylarından biriydi. Ama böyle bir karar verilmiş. Ayrıca VAR hakemi de Almanya'dan Bastian Danker. O da...

0: atılmıştır diyebiliriz. Şimdi Vinicius aslında Bayern Münih Real Madrid maçında biliyorsun çok eleştirilmişti. Ve ondan sonra bu atamayla hayatın en büyük maçına çıkması hayatın bir cillesi. İşte önemli bir ders. Hep önümüze bakmamız lazım. Geçmişe takılı kalmamamız lazım. Bak orada eleştirilere uğrayan bir hakem şimdi müthiş bir dünya finalini çıkacak. O nedenle bu hepimize ders olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi dikkat edersen diğer hakemler, şimdi neden Vinicius oldu? Şimdi Avrupa'nın çok önemli, mesela Fransız hakemleri Letexier ve Turpin ve Michael Oliver ve Anthony Taylor bu maçta finalde görev alamaz. Neden? Çünkü takımları yarı final oynadı. Şimdi mesela İngiltere finalde olmasa veya Arjantin finalde olmasa belki Michael Oliver finali yönetecekti. Ama mesela Arjantin ve İngiltere arasındaki sıkıntıdan dolayı Oliver olamaz bu maçta. Eskas, Mariani ve Nienberg yine Avrupa'nın önemli adaylarından biriydi. Ama onların da büyük maç tecrübesi yok. Yani sizin ilk büyük maçınız, kariyerinizdeki en büyük maç Dünya Kupası finali olamaz. Bu teamüllere aykırıydı. O nedenle bunların da olmamasını anlayabiliyorum. Marcinyak adaylardan biriydi ama biliyorsun hem 2022'deki finali yönetti hem de bu Dünya Kupası'na da Arjantin-Cezayir maçıyla başladı ve Messi'nin bir pozisyonu var. Kırmızı kart diyenler var, sarı kart diyenler var. Ben sarı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama orada kart bile göstermemişti. O yüzden Marcinyak da bu nedenle zaten dışarıda kaldı. Burada sadece bir soru işareti var. Danny McAley Avrupa'da çok önemli maçlara çıktı. FIFA Dünya Kupalarında çok önemli maçlara çıktı. O opsiyon olabilir miydi, olamaz mıydı? Ama daha erken ülkesine yollandığı için bunu da anlayışla karşılamak lazım. Şimdi o zaman CONMEBOL tarafına geliyoruz. Şimdi burada Sampaio ve Valenzuela var biliyorsun. Şimdi Sampaio özellikle Arjantin'in finale çıkmasından sonra elendi. Yani eğer Arjantin finale çıkmasaydı, İngiltere finale çıksaydı büyük ihtimalle CONMEBOL'den Sampaio hem açılış maçını hem de final maçını yönetebilecek bir alternatifti. O nedenle Sampaio yönelendiğini düşünüyorum. Valenzuela da zaten üçüncülük maçına verildi. Bununla ilgili de şöyle bir açıkçası görüşüm var. Ivan Barton biliyorsun bizim de Türkiye Paraguay maçını yönetmişti ve başarılı olmuştu. Çok da iyi bir İspanya-Fransa yarı finali yönetti. Ama maçtan sonra Didier Deschamps bu seviyedeki maçlara daha tecrübeli, daha farklı maçları yönetme tecrübesi olan bir hakemin atanması gerekiyordu dedi. Bu bence birazcık Colina ve ekibinde de soru işareti yarattı. Yani çok tecrübeli bir hakemin bu final maçını yönetmesi daha mantıklı diye ben de düşünüyorum zaten. O yüzden Vinicius son olarak karşımıza çıktı. Ben doğru buluyorum atamayı. Neden doğru buluyorum? Çok üst düzey maçlar yönetti. Yani Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı mı, Dünya Kupası finali maçı mı daha zor dersen ben Galatasaray Fenerbahçe maçı derim. O yüzden buradaki bizim Galatasaray Fenerbahçe maçı atmosferini yaşamış bir hakemin Arjantin ve İspanya arasındaki finali çok daha rahat yöneteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Allah hakem şansı versin. Umarım harika bir final olur. Biz de hakemi değil, daha çok maçı ve futbolcuları konuşuruz.
1: Peki hocam, sizlere şu soruyu da sorayım. Tahmininizi alayım finalle ilgili. Hangi takıma daha yakın hissediyorsunuz?
0: Batuhan, şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyordum. Ancak İspanya yarı finalde büyük bir futbol dersi verdi bence Fransa'ya. Takım olmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizdiler. Ben finalde de birazcık böyle bir maç bekliyorum. Yani İspanya'nın saha içerisindeki birinci, ikinci, üçüncü bölgede yaptığı alanlardaki sorumluluk paylaşımı ve presin çok rakip tanımadığını düşünüyorum. O yüzden Messi ve diğerleri, yani çok acayip bir Arjantin takımı var bu Dünya Kupası'nda. 2022'de de böyleydi. İnanılmaz bir saygı var Messi'ye. Messi diğer oyuncular tarafından anormal bir şekilde destekleniyor ve o da zaten anahtar oyuncu olarak kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Ama birazcık daha takım oyununu ağır basacağını ve İspanya'nın biraz daha ağır bastığını düşünüyorum açıkçası.
1: 90 dakika sonucu mu yoksa maç uzatmaya gider mi?
0: Bence 90 dakikada biter. Yarın çünkü şöyle, yarın saat 1 ile 2 arası Yaşasın hafta sonu programında da birazcık Slavko Vinčić için teknik detaylarından

0: bahsedeceğim. Bu maçın nasıl oturup nasıl oturmadığıyla alakalı. Orada da daha farklı detaylardan bahsedeceğim. O yüzden ben 90 dakika içerisinde İspanya'nın kazanmasını bekliyorum Batuhan.
1: Peki, değerli görüşleriniz için çok teşekkürler Burçin Hocam. Çok sağ olun.
0: İyi çalışmalar, görüşmek üzere. Batuhan.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Burçin Keskin'in de görüşlerini almış olduk. Kendisi eski Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Slavko Vinç için atanması hakkında görüşlerini bildirdi. Ve bültenimize şimdi devam ediyoruz. Dünya Kupası ile devam edeceğiz yine. Final, Dünya Kupası finalinde Atletico Madrid'den 10 futbolcu boy gösterecek. İspanyol ekibi üst üste 3. kez finale en fazla oyuncu veren kulüp oldu.
2: Dünya Kupası finaline en fazla oyuncu gönderen kulüp bir kez daha Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi New Jersey Stadyumunda oynanacak dev finalde 10 futbolcuyla temsil edilecek. İspanya milli takımında Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubil ve Alejandro Grimaldo, Arjantin milli takımındaysa Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada ve Nico Gonzalez Atletico Madrid adına finalde sahne alacak. Atletico Madrid böylece üst üste 3. Dünya Kupası finalinde de en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanını korudu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu dikkat çekici istatistik kulübümüzün ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır hiçbir kulüp Dünya Kupası finaline bu kadar fazla oyuncu göndermedi ifadelerine yer verildi. Atletico Madrid ayrıca 1934 Dünya Kupası'ndan bu yana bir Dünya Kupası finaline en fazla futbolcu gönderen kulüp olmayı da başardı. 2018 finalinde Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Thomas Lemar ve Jimé Virsalco ile temsil edilen Atletico, 2022'de ise Griezmann'ın yanı sıra Angel Correa, Nahuel Molina ve Rodrigo de Paul'u finale göndermişti. Finalde İspanya'nın şampiyon olması halinde Llorente, Baena, Pubil ve Grimaldo kariyerlerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacak. Arjantin'in kupaya uzanması durumundaysa Molina, Julian Alvarez ve Thiago Almada ikinci kez dünya şampiyonu olurken Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez ilk kez bu sevinci tadacak.
1: Dünya Kupası finalinin biletleri rekor seviyeye ulaştı değerli izleyenler. İkinci el piyasasında biletler 8.000 ile 35.000 dolar arasında alıcı buluyor.
3: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15.000 dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29.000 dolardan 57.000 dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8.000 dolardan başlayıp 35.000 dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
1: Değerli izleyenler, şimdi bültenimize bir basketbol haberiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe erkek basketbol takımı ABD'li basketbolcu Will Clyburn'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı transferlerine devam ediyor. Daha önce Shane Larkin, Marcus Bingham Jr., Ignas Sargunyas, Sertaç Şanlı, Braxton Kay, Shevon Shields, Trent Forrest'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, ABD'li forvet Will Clyburn'u de renklerine bağladı. 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak İspanyol ekibi Barcelona'da görev alan Will Clyburn, Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 rebound ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Avrupa'da Ulm, CSKA Moskova ve Virtus Bologna'da da görev yapan tecrübeli basketbolcu, ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giydi.

0: Formula 1 ile devam ediyoruz. Formula 1'de bu hafta Belçika Grand Prix'si heyecanı yaşanacak. Antonelli rüzgarının estiği Formula 1'de ana yarış pazar 16'da start alacak.
1: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 10. etabı Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. 7 kilometrelik pistte 44 tur üzerinden yapılacak yarışta sıralama turları 17'de, yarışsa pazar saat 16'da başlayacak. Sezonda şu ana kadar en başarılı isim 5 yarış galibiyetiyle Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında 179 puanla Antonelli liderliğini sürdürüyor. Takımlar klasmanındaysa 333 puanla Mercedes zirvede yer alıyor.
0: Değerli izleyenler, yayınımız devam ediyor. Birazdan Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'un yeni transferi, yeni sol beki Trabzon'da olacak. Çok sıcak görüntüler var. Birazdan A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Çok genç bir oyuncu kendisi, 1.76 boyunda. Tabii Dünya Kupası'nda da Arjantin'e karşı attığı harika golden de kendisini hatırlayabilirsiniz. Çift ayaklı bir sol bek kendisi, bir hücum beki. Her iki kanatta veya ters ayaklı bek olarak da çok iyi bir alternatif oyuncu. Sözleşme detayına değinecek olursak Benfica sonraki satıştan %20 pay alacak değerli izleyenler. Trabzonspor'la 2031'e kadar anlaşma sağladı Sidney Lopez Cabral. 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Portekiz'de bir maçta sol bekten gelip hat-trick yaptı. Böyle bir oyuncu kendisi. Gerçekten de futbol severleri heyecanlandıran bir istatistik paylaşmış olduk. Sıcak görüntüler dediğim gibi az sonra bu ekranlarda olacak. Bir yere ayrılmayın. Sizlerden şimdilik kısa bir ara rica ediyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var.

0: Az Spor Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam. Bankam, bank, bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
10: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında

0: İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
6: kartıma gir. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Radyo Turkuaz.
11: İstanbul 93.6,
12: 93.6.
11: Ankara 90.2,
12: 90.2.
11: İzmir 101,
12: 101.
11: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
10: Radyo Turkuaz.
11: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
11: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
10: Radyo Turkuaz.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

0: Canlı yayın.
1: Teklifler şu anda değerlendirmeye alındı.
2: Fenerbahçe'de Anthony Musaba defteri kapanıyor. (Gülüyor) 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig takımlarının yanı sıra İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında bulunmayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar kontratı bulunan Musaba'nın Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak maçların ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da dikkat çeken bir performans gösteren Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma altında 23 maçta 2 gol, 6'da asist üreten kanat oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
1: Evet, Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla gelen bir isim Diego Carlos, Brezilyalı stoper. Vasco da Gama'nın transfer listesi olduğu yönde iddialar var. Detaylar haberimizde.
3: Diego Carlos'a Brezilya'dan talip çıktı. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki stoperi için Vasco da Gama'nın devreye girdiği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Diego Carlos'un transfer şartları ile ilgili bilgi toplamaya başladı. Brezilya ekibinin sarı lacivertlilerden ayrılması muhtemel tecrübeli savunmacıyı bir yıllığına kiralamak istediği ve maaş formülü için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Fransa Ligi ekiplerinden Lille'in de Diego Carlos'u yakından takip ettiği, futbolcunun önceliğinin ise Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Como'ya kiraladığı sambacı İtalya ekibinde 31 maçta forma giyerken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Oyuncunun sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorge Lezene, teknik direktör İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Malili kanat oyuncusu kendine yönelik eleştirilere de cevap verdi.
4: Dorge Lezene yeni sezon öncesi hem kendisi hem de teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene. Fanatik gazetesine konuşan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili futbolcusu, sakatlığım sonrası kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye bir an önce katkı vermek istiyorum dedi. İsmail Kartal hakkında Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Çünkü o büyük bir teknik direktör şeklinde konuşan Nene, kendisine yönelik eleştirileri de doğal karşıladığını söyledi. Süper Lig'e uyum sürecinin zaman aldığını belirten Nene, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızdaydı. Onları mutlu etmek istiyoruz dedi. Nene geçen sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz bültenimize. Beşiktaş'ta Muhammed Salah sesleri yankılanıyor değerli izleyenler. Liverpool'un efsaneleşmiş oyuncularından kendisi, Mısırlı yıldız Muhammed Salah. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi kendisi. Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor Beşiktaş. İlk görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor. Mısırlı yıldız Muhammed Salah. Kendisi Beşiktaş yolunda. Siyah beyazlı yönetimin Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah'ın menajeriyle yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Beşiktaş tecrübeli yıldıza 12 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Muhammed Salah cephesi forma satışlarından pay da talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. 4'ü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, iki kez Afrika'da, üç kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. İki kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı. Değerli izleyenler, şimdi bir bağlantımız olacak, bir telefon bağlantımız olacak. Ogün Şahinoğlu'na bağlanacağız. Takvim Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu şu an telefon hattımızda. Sevgili Ogün Şahinoğlu, yayınımıza hoş geldin.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Tabii gündemi değerlendirmek istiyorum biraz. Beşiktaş'a başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta Muhammed Salah sesleri yankılanıyor. Az önce de belirtmiştim. Kendisi takıma katılırsa ne gibi farkındalık yaratabilir? Beşiktaş'a neler katabilir? 34 yaşında olan bir oyuncu ama kendisini defalarca kez ispatlamış bir oyuncu. Onun yaptıklarını tekrar saymama gerek yok. Söz sizin, neler söyleyeceksiniz?
0: Evet, yani sizin de dediğiniz gibi Salah'ın üzerine çok oyunculukla alakalı tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir nokta yok. Burada Beşiktaş taraftarını o kadar çok heyecanlandırdı ki şunu görebiliyoruz. Dün Leandro Trossard transferi gerçekleşti, imza töreni vardı. Orada bile gündem maddelerinden biri Muhammed Salah oldu. Yani tribünlerdeki ses tezahüratları hepiniz duymuşsunuzdur. Yani dolayısıyla Trossard'dan çok daha büyük heyecan yaratan, kariyeri de çok daha ön planda olan tabii ki bir oyuncudan bahsediyoruz. Artık Beşiktaş işi yani çok ileri aşamalara taşıdı. Ben bu Muhammed Salah'la ilgili konuyu ilk öğrendiğimde kamptaydım ve kampın henüz ilk günleriydi bu arada. Şu şekilde bana gelmişti. Ya 3 Temmuz ya da 4 Temmuz'du. Başkanın Trossard'dan daha büyük bir hayali daha var demişlerdi. Yani Trossard'ı almak istiyor, bir büyük hayali daha var demişlerdi. Onun da Muhammed Salah olduğu söylenmişti. İş biraz artık başkanın teknik direktör Vincenzo İtalyano ile

0: yapacağı görüşme kalmış gibi. Orada teknik, taktik, işte onun dışında maliyet vesaire takıma etkileriyle alakalı bazı görüşmeler gerçekleştirecek. Burada As Başkan Murat Kılıç'ın da etkisi var bu arada transfer görüşmelerinin işin mali boyutlarında. Beşiktaş finalize etmek istiyor. Mali konularda çok ileri aşamaya taşınmış bir transfer görüşmesinden bahsediyoruz ki kritik noktalardan biri şu oldu. Muhammed Salah'ın eşi İstanbul'da yaşamayı, eşinin de İstanbul'da kariyerini sürdürmesini çok istiyor. Yoksa daha fazla yıllık ücret içeren teklifler elinde var. Ancak bu arada Suudi Arabistan'dan bu teklifler. Ancak İstanbul'a dair çok olumlu ve istekli olduklarını söyleyebiliriz. İstanbul'da yaşamak istiyorlar.
1: Çok özür dilerim. Ogün Şahinoğlu, çok özür diliyorum. Şimdi sıcak bir gelişme var. Az önce de belirtmiştim. Yeni sol bek, Trabzonspor'un yeni sol beki Sidney Lopez Cabral, değerli izleyenler. Şu an Trabzon'da kendisi. Şu anda canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Sidney Lopez Cabral Trabzon'a ayak bastı. Alspor ekranlarında bu sıcak görüntüler siz değerli izleyicilerimizle
2: Çok
1: kavuşuyor.
2: gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ve
1: Kendisi açıklamalarda
2: Trabzonspor'u
1: bulunuyor.
2: iyi yerlere taşıyacağımızı umuyorum.
3: Ve tabii memleketçisi Wagner Pina da
2: Trabzonspor. And what did Wagner tell you about Trabzonspor and the city Trabzon?
4: I asked him a lot about Trabzon before I came, and he gave me only good advice. And he said that the club is nice, the people inside the club and the fans are very good. So he recommended me to come and enjoy my time and develop a lot.
2: Çok sorular sordum kendisine. Söylediği şeylerin hepsi de çok olumlu şeylerdi. Kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu, taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem, bu kararı almam gerektiğini, bu kararın tadını çıkarmam, orada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. O da tabii ki bu kararı almamda önemli bir etmen oldu benim için.
5: Şey sormak istiyorum, güncel bir soru. Dünya Kupası'nda yeşil durum adamlarını yenemeyen iki takım finalde.
6: İspanya birisi Arjantin.
5: Kendisini gururlu hissediyor mu?
6: Argentina, they couldn't beat you, but both of them there in the final. Do you feel proud for what you did in the World Cup for your country?
4: Yes, of course. We did a great job in the World Cup. We are happy about our performance and the whole world support us now. So our plan definitely worked.
2: Tabii ki çok gururlu hissediyorum kendimi. Çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok da gururluyum bundan, dediğim gibi çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik aslında. İyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ben iyi bir iş çıkardım.
3: You showed an important performance in the World Cup.
6: And also, maybe you even came a bit early, you know, from this off days. Also, we know that you want to meet your teammates, you want to meet your coach. Do you feel excited now? What do you want to say? How do you feel?
4: Yes, I can't wait to start my journey at Trabzonspor. I can't wait to play the first game in the stadium and to win a lot of games and win trophies.
2: Trabzonspor'la olan ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor olan bu yolculuğuma başlamak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Stad'da o ilk maçı çıkmak, takım arkadaşlarımla beraber oynamak için açıkçası dört gözle beklediğimi söyleyebilirim ben de.
5: Baktığınız zaman Trabzonspor'da hem sağ bek hem sol bek oynayabilecek. Hücumun iki alanında da oynayabiliyor. Kendisini en rahat hissettiği yer.
6: You can play on both sides, in the right side, on the left side. You can take part also in the offensive part of the game. You know, what is the position that you feel the most comfortable?
4: Left back.
2: En çok kendimi en iyi sol bek pozisyonunda iyi hissediyorum.
5: Trabzonspor'da bir gelenek adettir, giyeceği forma numarası belli mi, onu da soralım.
6: It's kind of a tradition here in Trabzon. We want to ask you about the jersey number that you are going to use.
4: Number 55.
2: 55 numarayı giyeceğim. Thank you. Thank you. Fotoğraf. Sen fotoğraf.
1: Evet değerli izleyenler, sizlere bu sıcak görüntüleri göstermiş olduk. Sidney Lopez Cabral Trabzon'a ayağını bastı değerli izleyenler. Kendisi yeni transfer, bir sol bek oyuncusu, hücum beki. Bakalım bu sezon Trabzonspor'a nasıl bir farklılık katacak? Evet, ana haberimize Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta menajerler tarafından önerilen bir oyuncu var. Fil dişi sahili kendisi. Frank Kessié, kendisini defalarca ispatlamış bir oyuncu. Tabii transfer seçeneklerinde kendisi

0: Suudi Arabistan yolunu tutmuştu 3 sezon önce. El Ahli'de forma giydi. Şu anda siyah beyazlı yönetim süreci Vincenzo Italiano'nun raporuna göre şekillendirecek. Detaylar haberimizde.
1: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessie'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessie cephesi ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu, geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kessie fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kessie transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
0: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Bitello'yu gözüne kestirdi, gündemine aldı. Siyah beyazlılar Sambacı için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
1: Beşiktaş orta saha takviyesi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Bitello'yu listesine aldı. Futbol direktörü Önder Özen'in hazırladığı listede yer alan Bitello için scout ekibi tarafından detaylı bir rapor hazırlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da oyuncuya olumlu rapor verdiği, özellikle oyun kurulumundaki başarısı, hücuma katkısı ve çok yönlü oyun yapısının dikkat çektiği belirtildi. Dinamo Moskova ile sözleşmesi 2031 yılına kadar süren Bitello'nun transfer şartları üstünde çalışan Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Bitello, Gremio altyapısından çıktıktan sonra Avrupa'da yükselişini sürdürdü. Geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla 37 maça çıkan Brezilyalı orta saha 6 gol 11 asistlik performansıyla öne çıktı.
0: Evet, Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray bildiğiniz gibi Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmışlardı. Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmişti. Tabii bu ayrılık sonrası Galatasaray forvet transferi için çalışmalarını hızlandırmış durumda değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar Tottenham'ın genç oyuncusu Matis Tel için harekete geçiyor. Detaylar haberimizde.
2: Galatasaray'da Icardi sonrası forvet arayışları sürüyor. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren Sarı Kırmızıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim, Tottenham'dan Fransız oyuncu Matis Tel için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı Kırmızılılar, Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Matis Tel, genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham, Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Matis Tel, geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
0: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Az önce sıcak görüntüleri sizlere aktarmıştık. Sidney Lopez Cabral Trabzon'daydı. Trabzonspor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nouachou'ya Süper Lig'den Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü ilgi gösteriyor değerli izleyenler. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas, Onarçu için 2 Süper Lig ve 1 Suudi Arabistan kulübünün teklif yaptığını söylemişti. Bu kulüplerin Fenerbahçe, Çorum Futbol Kulübü ve El Hilal olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği ancak konuşulan rakamların yeterli olmadığı belirtildi.

0: El-Hilal'in ise daha ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi. Trabzonspor satmayı düşünmediği Onuachu için astronomik teklifler dışında kapıları kapattı. Trabzonspor sağ kanat transferi için eş zamanlı bir operasyon yürütüyor değerli izleyenler. Bordo Mavililer kulüp tarihindeki en yüksek bonservis ödenen oyuncuya imza attırmanın peşinde.
1: Trabzonspor sağ kanat transferi için vites yükseltti. Bordo Mavililer bu mevki için iki farklı isimle eş zamanlı olarak temaslarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 22 yaşındaki Dario Osorio yer alıyor. Trabzonspor'un 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcuyu 14-15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetimin gerekmesi halinde bu rakamın da üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transferin bu rakamlarla tamamlanması halinde Osorio, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Bordo Mavililerin gündemindeki bir diğer isimse Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestiani. Benfica'ya teklifini ileten ve cevap bekleyen Karadeniz ekibi iki futbolcudan birini kadrosuna katarak sağ kanat transferini noktalamayı hedefliyor.
0: ...2026 Dünya Kupası ile devam ediyoruz bültenimize. Yarı finalde veda eden ekipler Fransa ve İngiltere yarın gece 00'da üçüncülük için kozlarını paylaşacak.
1: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle çift sıfırda başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda büyük gün yaklaşıyor. Pazar günü 19 Temmuz Pazar günü iki finalist İspanya ve Arjantin kozlarını paylaşacak. Arjantin üst üste kazanacağı ikinci kupasına çok yakın. Kazanırlarsa toplamda dördüncü kez dünya şampiyonu olacaklar. Diğer taraftan İspanya ise ikinci

0: finalinde ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Luis de la Fuente'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2010 ruhunu yakaladık demişti. Bakalım bu ruhu Arjantin karşısında nasıl sergileyecekler, gerçekten tüm futbol severler gibi çok merak ediyoruz. Pazar günü nasıl bir karşılaşma olacak? Saat 22'de başlayacak maç pazar günü, 19 Temmuz pazar günü New York'ta New Jersey stadında oynanacak. İspanya-Arjantin karşılaşması. İlk saat diliminde de Slavko Vinčić'ten bahsetmiştik. Sloven hakem bu mücadeleyi yönetecek. İspanya en son 2010'da İlk Dünya Kupası zaferini yaşamıştı. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası'nı kazandı. Gerçekten de çok sert bir eşleşme olacağını düşünüyorum şahsen. Nasıl bir performans sergileyecek her iki takım? Lamine Yamal ve Messi karşılaşması izleyeceğiz bir nevi. Genç yıldız Lamine Yamal finalde kendisini nasıl gösterecek? Son Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten İspanya adına önemli işler yapmıştı kendisi. Finalde de adından söz ettirebilir. Tabii bir diğer tarafta da Arjantin'de çok büyük bir gerçek var. Büyük bir dünya starı var. Belki de, hatta belki demek istemiyorum, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Lionel Messi. Grup aşamasından bu yana tek başına bir takımmışçasına takımı sırtlıyor. Takımını finale kadar yükseltti. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. 39 yaşında kendisi. 40 yaşına girecek. Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor değerli izleyenler. Gerçekten futbolu çok farklı bir noktaya taşıdı kendisi. Eğer şayet bu kupayı da kazanırsa Arjantin, tamamen tartışmalara noktayı koyacağını düşünebiliriz Lionel Messi açısından. Şimdi dilerseniz ilk finalist İspanya, bakalım finale nasıl gelmiş. Fransa-İspanya maç özetini bir hatırlayalım, tekrar izleyelim.
1: 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho, baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor, Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı.

0: İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: Evet, Fransa-İspanya maç özetini izledik. O anları tekrar hatırladık. Şimdi bir diğer finaliste değineceğiz. Arjantin, bakalım İngiltere karşısında nasıl oynamıştı, nasıl kendisini finale taşımıştı, bir kez daha hatırlayalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü, Enzo Fernandez vurdu. Az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.
1: Evet değerli izleyenler, o anları tekrar hatırlamış olduk. Arjantin bu şekilde final biletini almıştı İngiltere'ye karşı. Şimdi Dünya Kupası'yla devam edeceğiz tekrar. Slavko Vinčić'e değineceğiz. Dünya Kupası finalini Slavko Vinčić yönetecek değerli izleyenler. Sloven hakem final için görevlendirildiğini duyunca mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı Slavko Vinčić.
3: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić için düdük çalacağını açıkladı. New Jersey stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç

0: yöneten Vincic, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
1: Dünya Kupası finalinde La Liga takımı Atletico Madrid'den 10 futbolcu boy gösterecek. İspanyol ekibi üst üste 3. kez finale en fazla oyuncu veren kulüp oldu.
0: Dünya Kupası finaline en fazla oyuncu gönderen kulüp bir kez daha Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi New Jersey Stadyumunda oynanacak dev finalde 10 futbolcuyla temsil edilecek. İspanya milli takımında Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubil ve Alejandro Grimaldo, Arjantin milli takımındaysa Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Juliano Simeone, Thiago Almada ve Nico Gonzalez Atletico Madrid adına finalde sahne alacak. Atletico Madrid böylece üst üste 3. Dünya Kupası finalinde de en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanını korudu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu dikkat çekici istatistik kulübümüzün ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır hiçbir kulüp Dünya Kupası finaline bu kadar fazla oyuncu göndermedi ifadelerine yer verildi. Atletico Madrid ayrıca 1934 Dünya Kupası'ndan bu yana bir Dünya Kupası finaline en fazla futbolcu gönderen kulüp olmayı da başardı. 2018 finalinde Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Thomas Lemar ve Şime Virsalko ile temsil edilen Atletico, 2022'de ise Griezmann'ın yanı sıra Angel Correa, Nahuel Molina ve Rodrigo de Paul'u finale göndermişti. Finalde İspanya'nın şampiyon olması halinde Llorente, Baena, Pubil ve Grimaldo kariyerlerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacak. Arjantin'in kupaya uzanması durumundaysa Molina, Julian Alvarez ve Thiago Almada ikinci kez dünya şampiyonu olurken Musso, Juliano Simeone ve Nico Gonzalez ilk kez bu sevinci tadacak.
1: 2026 Dünya Kupası ile devam ediyoruz bültenimize. Final biletleri rekor seviyeye ulaştı sevgili izleyenler. İkinci el piyasasında biletler 8.000 ile 35.000 dolar arasında alıcı buluyor.
2: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15.000 dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29.000 dolardan 57.000 dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8.000 dolardan başlayıp 35.000 dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
1: FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma sadece 2026 Dünya Kupası için özel olarak üretilen 30 adet şampiyonluk yüzüğü vermeyi planlıyor. Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

0: FIFA Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi. Avrupa futboluyla devam ediyoruz bültenimize. Zeki Çivili'nin Roma'dan Juventus'a transfer olması İtalya'da gündem olduğu değerli izleyenler. Roma taraftarları bu transfer sonrası ikiye bölündü.
1: Milli futbolcu

0: istikrarlı performansla dikkat çekti. Juventus cephesi milli futbolcunun savunmadaki çok yönlülüğü ve deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Zeki Çelik'in yeni sezonda siyah beyazlı ekibin ilk 11'inin güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Zeki Çelik ise transfer hakkında Roma formasını giymek benim için onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulübü kalbimde taşıyacağım. Roma'ya başarılar diliyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı açıklamasını yaptı.
1: Geçmişte Fenerbahçe forması giyen John Duran, Benfica'ya çok yakın olduğu öne sürüldü.
0: Benfica'da John Duran ismi gündeme geldi.
2: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol John Duran'dan!
0: Abola'nın haberine göre Portekiz temsilcisi El Nasr'ın Kolombiyalı golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü El Nasr'ın karşılayacağı belirtildi. El Nasr Başkanı Jose Semedo'nun oyuncuya yeni bir kulüp bulması için izin verdiği ve Benfica'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürüldü. Benfica Duran transferini yeni haftada sonuçlandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle El Nasr'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Duran, sarı lacivertli formayla 21 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın da gündemine geldi. Duran'ın önümüzdeki günlerde Lisbon'a giderek Marco Silva yönetimindeki Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
1: Arjantin'in unutulmaz golcüsü Hernan Crespo, teknik adamlık kariyerine yeni bir adım attı. Crespo, Meksika ekibi Atlas'la sözleşme imzaladı.
0: Hernan Crespo'nun yeni adresi Meksika oldu. 51 yaşındaki Arjantinli teknik adam Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Crespo'nun kazanmaya alışkın, karakterli takımlar oluşturan ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktör olduğu vurgulandı. 6 kupa kazandığı teknik adamlık kariyerine İtalyan ekibi Parma'nın altyapısında başlayan Crespo, Modena, Banfield, Defensa, El Duhail, El Ain ve son olarak Sao Paulo'da çalıştı. Crespo, Sao Paulo'da 46 karşılaşmada maç başına 1.57 puan ortalaması tutturdu. Futbolculuk kariyerinde Parma, Lazio, Inter, Milan ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında çıkacak.
1: Basketbolla devam ediyoruz. Fenerbahçe erkek basketbol takımı ABD'li basketbolcu Will Clyburn'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı transferlerine devam ediyor. Daha önce Shane Larkin, Marcus Bingham Jr., Ignas Sargunyas, Sertaç Canlı, Braxton Kay, Shevon Shields, Trent Forrest'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler ABD'li forvet Will Clyburn'u de renklerine bağladı. 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak İspanyol ekibi Barcelona'da görev alan Will Clyburn, Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 rebound ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Avrupa'da Ulm, CSKA Moskova ve Virtus Bologna'da da görev yapan tecrübeli basketbolcu, ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giydi. Formula 1 ile devam ediyoruz bültenimize. Formula 1'de bu hafta Belçika Grand Prix'si heyecanı yaşanacak değerli izleyenler. Antonelli rüzgarının estiği Formula 1'de ana yarış pazar saat 16'da start alacak.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. S Sezonun 10. etabı Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. 7 kilometrelik pistte 44 tur üzerinden yapılacak yarışta sıralama turları 17'de, yarışsa pazar saat 16'da başlayacak.

0: Sezonda şu ana kadar en başarılı isim 5 yarış galibiyetiyle Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında 179 puanla Antonelli liderliğini sürdürüyor. Takımlar klasmanında ise 333 puanla Mercedes zirvede yer alıyor.
1: Değerli izleyenler, ana haberden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

çekti. Yamal iki kişi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru. Lamine...

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
6: Dünya katılım var.
8: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuvaz.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
10: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
9: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: MTV ödemelerinde 4 tak

0: Masif fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6,
5: 93.6,
2: Ankara 90.2,
5: 90.2,
2: İzmir 101,
5: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

Mutlu pazarlar efendim. Türk futbolunun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Kemal Belgin'le birlikte sizlere son derece keyifli bir program daha hazırladık. Bugün çok özel konular var. Eminiz hem geçmişi hatırlayanlar için güzel bir anı, hem de o günü bilmeyenler için önemli bilgiler olacak. Ama bazı şeyler belki de ilk kez.

0: Gün yüzüne çıkacak. Bugün çok özel konulardan bahsedeceğiz. Sevgili Kemal Belgin de bizzat tanık olduğu çok özel, çok güzel bilgileri bizimle paylaşacak. Evet, dop dolu bir program. Dolayısıyla şöyle keyiflice sırtınızı yaslayın koltuğunuza ve programı izlemeye başlayın deriz. Unutulmaz anlarla başlayalım efendim. Efendim sizleri 1970 yılının sonbaharına götüreceğiz. Ekim ayı ve Euro 1972 elemeleri. Türk milli futbol takımı o zamanki adıyla Batı Almanya ile karşılaşacak. Batı Almanya takımı da öyle böyle bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu şöyle söyleyeyim size. Mayer var, Beckenbauer var,
1: Fox
0: Over o ne şey var değil mi?
1: Fox var.
0: Overath var. Bertie Fox var falan.
1: Yani yok.
0: yok takımda. Öyle bir takım ve bir süre sonra zaten Netzer'de kadroya dahil olunca o takım hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu oluyor değil
1: zaten
0: mi Kemal abi?
1: Bu maçtan önce de dünya üçüncüsü. Almanya.
0: Dünya üçüncüsü o
1: dünya
0: sırada.
1: Kupasında
0: ama yani yıldızlar topluluğu bir takım. O maça götüreceğiz çünkü çok özel bir maç ve son derece ilginç şeylere sahne oluyor. O maçın yıldızı, tarihe geçen ismi Kamran Yavuz. Kamran Yavuz'u mutlaka futbol severler hatırlayacaklardır. Eskişehirspor'un unutulmaz döneminin son derece önemli futbolcusu ve Sepp Maier'e hani kaleci denince akla gelen futbol tarihinin 2-3 isminden biri Sepp Maier'e attığı golle Türk futbolunda özel bir yer ediniyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sepp Maier diyor ki Türkler bana gol atsın kafamı kazıtırım diyor. böyle bir şey. Şimdi bu maç o maç değerli izleyenler. O maçtan görüntüler bunlar. 17 Ekim 1970 tarihindeki 1. tur 8. grup maçının görüntüleri, Türkiye Batı Almanya maçının görüntüleri ve şimdi Kamuran Yavuz'un anılarından da bir yandan o grafikleri de rica edeyim sevgili Ercan ekrana getirsin bakalım. Diyor ki antrenörümüz Sabri Kiraz diyor.
1: Bir dakika burada bir saniye durur musun? Evet. İnternette bazı bilgisiz cahiller burada teknik direktörün Cihat Arman bilmem kim falan olduğunu yazmışlar. Bunu bir an evvel düzelttin, halkı yanıltıyorsunuz ha. Bu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz'dır. Sonra yine anlatacağım. Devam et abi.
0: Biraz ağır aksak fakat çok sakin bir adamdı diyor Sabri Kiraz. Kamuran Yavuz. Ve diyor ki bu sakinliği takıma da olumlu yansımıştı. Öyle bir havayla çıktık ki maça. Yani 6-0 kaybetsek ne olur? Biz futbol oynamaya çalışalım düşüncesi vardı. Zaten herkes kaç gol yiyeceğimizi tartışıyordu. İlk dakikada 1-0, 25'te 3 olur, 5-0 biterse iyidir diye senaryolar konuşulmuştu. Yani gazeteler falan yazıyor, herkes böyle konuşuyor. Durum bu. Böyle bir maçta çıkıyor yani Türk milli takımı. Türk milli takımı da ama çok enteresan. Şöyle yani Cemil falan 45 dakika oynamış.
1: Tabii, Cemil
0: mesela
1: bir devre oynadı.
0: Türk milli takımı da fena takım değil. Tabii. İyi takım o dönemin şartlarında. Örneğin bizim geçen hafta konusunu işlediğimiz Büyük Mehmet yedek o takımda oynayamıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Ama işte Almanlar diyorum ya Almanlar Sabek, Bertie Fox, Weber, Beckenbauer, Overath, Müller, kalede de Maier. Böyle bir takım.
1: Tabii.
0: Yani sayınca hani
1: müthiş.
0: Tamam bilmiyoruz ama futbol tarihinde hani canlı seyredemedik tabii ki. Ama futbol tarihinde akla gelebilecek bütün süper yıldızları bir arada barındırdığını görüyoruz şuradan. He, gelelim golün hikayesine sonra da pası Kemal abiye atacağım. Tekrar Kamuran Yavuz'un ağzından dinleyelim. Metin Kurt sağdan bir orta yaptı. Almanlar çıkardılar top ayağıma geldi. Fox ve birkaç Alman oyuncu daha çevremde topu çekerek birkaç kişiye ekarte ettim ve yayın üstüne geldim. Ne yapacağım diye bakınırken Maier'le karşı karşıya olduğumu fark ettim. Benim geldiğimi anlamış ve açıyı kapatmak için kaleden çıkmıştı. Tek şansım vardı. Vurdum ve top ağlara gitti. Golü attıktan sonra şöyle bir sessizlik oldu diyor bir dakikaya yakın. Golü attım sevinçten zıplıyorum ama şaşkınlıktan kimse yanıma gelmiyor. 20-25 saniye sonra Sanlı ve Ziya gelebildi diye anlatmış. Yani o derece sürpriz bir gol. Evet Kemal abi.
1: Şimdi

0: Sabri Hoca bir kere, Sabri Kiraz teknik direktör. Evet. Onu bir kere düzeltsin herkes. Yanlış bilgilerle insanları kandırmayın.
1: Bir kirli bilgi var.
0: Kirli bilgi var. Sabri Hocam çok ağır konuşan, hatta bazı anlatması gereken şeyleri de şöyle anlayacaksın bunu. Diyor ki bas sağdan git. Sabri Hocam böyle bir şey, hatta rivayet edilir, ben rastlamadım, Takunya ile taktik verirmiş. Takunyalar vardı ya eskiden soyunma odasında. Takunyalarla taktik verir filan diye. Belki bu bir espridir. Hani çok ağır konuştuğu, işaretlerle anlatmaya çalıştığı için. Bu maçın teknik direktörü odur. Sevgili Kamuran'ın o nefis golüyle 1-0 öne geçtikten sonra Müller'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1-1'e yakalandık. Maçı 1-1 bitirdik.
1: Mesela Kamuran Yavuz diyor ki inansak 2-3'ü de yapacak fırsatı yakaladık ama hani biz değil galibiyet alabilmek, berabere kalabileceğimizi tabii, bile dünya ona üçüncüsü, bile inanamıyorduk
0: dünya diyor. Dünya üçüncüsü Almanya gelmiş. Bir de üstelik ne Almanya? Yani bizim takım da Ali Göztepe'li rahmetli. Hı-hı. Rahmetli Ergün Galatasaraylı. Muzaffer Allah selamet ver Galatasaraylı. Ercan rahmetli oldu. Fenerli Alpaslan. Kamuran, Ziya, Sanlı orta saha. Hepsi sağ. Allah selamet versin. Metin Kurt rahmetli oldu. Cemil ilk devre oynuyor, sonra bizim Yaşar giriyor Fenerbahçeli yerine. Solda da Ender Konca.
2: O da çok iyi oynamış derler o maçı.
0: Şimdi Ender Konca ile ilgili başka bir program yapalım.
2: Yapalım, ha, yapalım.
0: O önemlidir yani. Ve biz bu maçı 1-1 berabere bitirdik. Çok büyük sansasyon oldu Avrupa'da, hatta dünyada. Alman milli takımı kendi sahasında, Köln'de, kendi seyircisi önünde Türklerle 1-1 kaldı, bir de maçı kurtardı. Laflar böyle hani, 1-0 mağluplar çünkü, evet. Bu Türk futbol tarihine yazılmış önemli bir maçtır.
2: Ya unutulmaz bir andır değil mi? O ama, golün atılması.
0: Evet, ama ne yazık ki.
2: Kazıttı mı saçlarını Maher?
0: Onu takip etmedim.
2: Kazıtmamış. Öyle diyorlar.
0: Bizim de gazetecilik, spor yazarlığı yıllarımızın ikinci senesi, öyle diyelim. Yeni İstanbul'dayım o zaman. Yeni İstanbul ne diye soracak olacaksın. Bu uzanlar var ya şimdi, tüydü hani.
2: Evet.
0: Onlar satın almıştı. Biz Günaydın'dan 5 kişiyi transfer ettiler. Akşamdan işte sevgili Doğan Koloğlu spor müdürü, Mehmet Luma, Turgut, Arap Turgut, ondan sonra Aydın filan. Oradan da Talay abi, Allah selamet versin. Böyle bir 12-13 kişilik dev bir spor servisi kurmuşlardı. Gerçi ömrü bir sene sürdü de. Paralarımızı filan da alamadık. Ya bizim paraları meğersem yurt dışına götürmüşler ya. Haberimiz yok, oradan öğreniyoruz. Neyse. Orada haberi alıyoruz, yazıyoruz, takip ediyoruz. Filmi geldi, oynatıyoruz filan.
2: Radyodan verilmiş galiba maç.
0: Tabii. Ve biz öyle bir ülkeyiz ki. Bak sevgili Ender. Şu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz. Bu maçın biraz evvel sen özetini vermişsin. Hangi taktikle, hangi oyun düzeniyle oynamayı düşündüğünü oyuncularına anlatıyor. Sonra da bana anlattı Türkiye'ye geldikten sonra. Ve biz bu Sabri Kiraz'ı bu maçtan sonra görevden aldık.
2: Allah Allah.
0: Evet, vatandaş. Yerine o da sevgili abim rahmetli Cihat Arman'ı getirdik.
2: Oğlum ilginç.
0: Yani işleri karıştırıyorsunuz.
2: Şöyle bir başarıdan sonra.
0: Evet, şöyle işleri karıştırıyorsunuz. Cihat Arman var ama bu maçın rövanşında var. İstanbul'da bu maçın rövanşı galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, hı. Sonuç Türkiye 0, Almanya 3. Yani o önemli taktikle Köln'de 1-1 berabere kalan teknik direktörü yolluyoruz. Rövanşında sevgili Cihat abi teknik direktör yapıyoruz ve maçı Almanlara 3-0 kaybediyoruz. Yani bence bu maçın bende bıraktığı en önemli izlerden biri budur. Neden? Peki. De Sabri Kiraz gibi adamı bulmuşum. Bugüne, o güne kadar Türkiye'ye birçok futbolcu bulmuş, üretmiş, getirmiş büyük takımlara. Almanya'da bir ne diye abi Cihat abiyi getirip de Cihat abiyi de kurban ettiniz.
1: Anladım.
0: Anladın mı? Bu çok önemli bir şeydir. Bir de penaltıdan yedik golü, doğru. Bak ben onu unutmuştum.
2: Ondan ve sonra çok ilginç, orada da 20 bine yakın Türk var. Tabii. Düşünseniz o zaman Türklerin orada yaşadığı tabii, mutluluğu.
0: Tabii. Yeni daha 15
2: futbol tarihimizin en önemli

0: mücadelelerinden biri. Köln'deki
1: bak, maçı yazana bak Milliyet'te.
0: Müngersdorfer stadında
1: Kahraman Batçum sağ. Maçı yazıyor. Yazısı maç var. Yazısı Namık abi rahmetli.
0: Kahraman Batçum da evet maç yazısı.
1: Kritik yazıyor, maçın tenkidini yazıyor Namık abi yani. Köln'den yazıyor. Yani bu Milliyet bu. O zamanın evet. Milliyeti.
0: Evet. Beraberliğe üzüldüğümüz bir maç. Evet. Ve Kamuran Yavuz'un o unutulmaz golüyle biz de o unutulmaz maçı hatırlamış olduk efendim. Devam ediyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve sizleri Trabzonspor'un ilk şampiyonluğuna götüreceğiz. Evet efendim, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu. Şimdi Trabzonspor daha önce burada da konu edinmiştik. Futbol Federasyonu'nun 1960'ların başındaki başkanı Orhan Şeref Apak diyor ki Türkiye liglerinde şehir takımları olmalı. Ya. Onlar kurulmalı, güçlenmeli. Lig ancak o zaman
1: Türkiye safında oynanmalı.
0: Evet, Türkiye safında çapında oynanmalı. Ve bir atılım başlatıyor 62-63 sezondan itibaren. Trabzon da bundan nasibini alıyor ama en zorlarından biri oluyor. Neden? Efendim çünkü malum Trabzon'da İdman Hoca ile İdman Gücü.
1: Fener'le Galatasaray.
0: Kapışması var.
1: Fener'le Galatasaray'da.
0: En yumuşak üslubuyla. Ve onlar böyle biraz sıkıntılı bir ilişkileri olduğu için o rekabet çok baskın. Ve dolayısıyla bir araya getirmek kolay değil. Nihayet belki imkansız gibi görülen başarılıyor. Ve 2 Ağustos 1967'de bu iki takıma Karadeniz Gücü'yle Martı Spor'da ekleniyor. Trabzonspor kuruluyor. Trabzonspor çok kısa zaman sonra da önemli başarılar yaşıyor ve bugünkü adıyla Süper Lig'e kadar çıkıyor. İlk yılında 9. oluyor Trabzonspor. İlk yıl. İkinci yıl işte bu şampiyonluk sezonu. 1975-76 sezonu. Takımın teknik direktörü, yeni bir teknik direktör Şükrü Ersoy.
1: Fenerbahçe'nin kalecisi.
0: İşte zamanı. Necati, Cemil, Bekir, Serdar, Şenol Güneş var, Faruk var, Turgay var, Ali Kemal var, Hüseyin var, Hüsnü Özkara var. Bayağı bir takım, müthiş takım değil mi? Bir görüntü de ekranda. Ve Galatasaray maçıyla ilk karşılaşma, deplasmandaki Galatasaray maçı 2-1 kazanarak başlıyor Trabzonspor. Müthiş bir başlangıç. Mehmet Cemil ve Hüseyin'in golleriyle 7 Eylül 1975'te 2-1'lik galibiyetle başlayan o sezonun sonunda şampiyonluk geliyor. Şöyle bir küçük küçük söyleyeceğim. Donov, o dönemin ünlü İngiliz teknik adamı, o karşılaşmayı izliyor, diyor ki Trabzon valla İngiltere Ligi'nde mücadele edebilecek düzeyde düzgün derli toplu oynayan takım gibi bir takım diyor. O 2-1'lik Galatasaray maçından sonra. Sonra milli maça 5 tane Trabzonsporlu'nun çağrılması aynı yıl çok büyük bir Romanya ve İrlanda maçlarına Trabzon'da bayram havası estiriyor. Ardından Şenol Güneş'le bizim Erman abinin kafa kafaya çarpışması da o yıl. O da 3. Evet. hafta Ankara Gücü maçı. Sonra işte bir ara bir sendeliyor Trabzonspor ve Şükrü Ersoy gönderiliyor. Devre Ahmet arası. Suat Özyazıcı geliyor.
1: Gönderiyor. Devre arası falan olması lazım.
0: Şöyle baktım bir. İstanbul'da Fenerbahçe beraberliği, Zonguldak mağlubiyeti, Bursa ve Bolu beraberlikleri gelince diyorlar ki buraya kadar Şükrü Ersoy'la. Bakın yani teknik adam değiştirip şampiyon oluyor Trabzonspor. Çok enteresan. Ve sonra bir Giresun galibiyeti var. Adana deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetten sonra da Şükrü Ersoy'un görevine son veriliyor. Yanılmıyorsam 14. hafta falan.
1: Sen devre biterken.
0: Devre biterken. Ve Ahmet Suat Özyazıcı geliyor. Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kazanıyor Ahmet Hoca gelir gelmez. İlk yarıyı da Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde kapatıyor. Fenerbahçe lider. Böyle bir sezon. Ondan sonra geliyor. Kırılma maçı. Final maçı, Fenerbahçe maçı. Ve o zaman Fenerbahçe maçından önce de dönemin başkanı Şamil Ekinci diyor ki Trabzonspor'u hem lider hem de şampiyon yapacak maç budur diyor. Öyle bir karşılaşma Fenerbahçe maçı. Söz sende Kemal
1: Şimdi abi. Şimdi esas kırılma maçı o değildir. O sezon için konuşuyor.
0: İlginç.
1: Esas kırılma maçı Trabzon-Fener maçından, yani Trabzon Hüseyin'in golüyle kazandığı 1-0 kazandığı maçtan Ve de bir puan öne geçiyor Trabzon. Hı hı. O zaman iki puan var, bir puan var.
0: İki puanlı sistem tabii.
1: Tabii, iki puan. Fener bir puan önde geliyor. Trabzon yenince bir puan öne geçiyor. Ama esas kırılma maçı o değildir. Esas kırılma maçı Fenerbahçe'nin bu Trabzonspor maçından önce Adana'da oynadığı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıdır.
0: Fenerbahçe'nin
1: Adana'da oynadığı Adana Demirspor maçıdır.
0: Bilgin.
1: Fenerbahçe 3 puan önde çıkıyor o maça. 3 puan önde çıkıyor.
0: O zaman 3 puan önde mi Fenerbahçe?
1: Tabii.
0: O maça çıkar.
1: Kaybetse bile sonra.
0: Yani bu maçtan 2 hafta önceki.
1: Evet, sonra son deplasman. Trabzon'da kaybetse bile 1 puandan yine şampiyon olacak.
0: İlginç.
1: Ve şimdi tabii ben burada sakın ola ki kimse Trabzon'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için konuşmuyorum.
0: Hı hı.
1: Ama
0: başka bir olay anlatacaksınız.
1: Bunun perdesinin arkasında çok önemli gelişmeler vardır. Tabii ki Trabzonspor'un o günkü takımı şöyle bugün hani...
0: Zaten büyüklere hiç kaybetmeden şampiyon olmuş.
1: Ne diyoruz?
0: Üç büyüklere.
1: Yardımlaşın, beraber oynamaya çalışın, pres yapın, basın. Öyle demiyor muyuz bugünkü, hı-hı, futbola? Trabzon bunları o kadrosuyla yapan bana göre Türkiye'deki ilk takımdır. Bak, Eskişehir var, spektaküler oyun. Göztepe var tam ikisinin ortasında. Ama Trabzon bugün hani ya ne bastılar, ne pres yaptılar, ne kadar yakın oynadılar, niye, nasıl takım halinde oynadılar, helal olsun dediğimiz takımların ilk örneği Trabzonspor'dur. Bir kere o hakkı teslim edelim. Ancak Fenerbahçe, anlatayım mı onları, ister misiniz?
0: Tabii ki o. He? Yani bana biraz bahsettin. Bence çok dikkatle dinlemeleri lazım izleyicilerin burayı.
1: Şimdi Fenerbahçe Benfica ile oynadı. Portekiz oynadığı maçı 7-0 kaybetti.
0: Evet, biz burada işledik, meşhur maç.
1: Didi teknik.
0: Didi'nin kovulmasına neden olan maç.
1: Didi teknik direktör. Fenerbahçe Portekiz'den İstanbul'a döndü. Rahmetli Emircan Kurtaran İtalya'ya geçti, Milano'ya. O zaman İtalyanlarla bir ticari ilişkileri var. Fenerbahçe buraya gelince rahmetli Semih Bayülken başkan olmuş, yönetici olmuş, hiç kulübe uğramamış, önemli değil. 35 sene Fenerbahçe kulübünü tek başına yönetti.
0: Evet.
1: Didi'yi kovdum dedi.
0: Fenerbahçe. Şurada neydi Semih Bayülken? Başkan değil.
1: Yok ya, hiçbir şey. Yani.
0: Ama bir bileni camiada.
1: 35 sene tek başına idare etti diyorum kulübü, hmm, abi. Sen hala bileni diyorsun.
0: Anladım. Anladım. Mesaj olunmuştur.
1: Ondan sonra dedi ki Fenerbahçe'ye 7 gol yedirten teknik direktör burada kalamaz dedi.
0: Şu önemli, yani Trabzon maçındaki o maçtan önceki son deplasmanını konuşuyoruz Fenerbahçe'nin.
1: Adana Demirspor.
0: Trabzonspor'un potaya girmesine neden olan maç bu.
1: Evet. Ve Didi'yi kovdum dedi. Büyük sansasyon tabii. Ertesi gün Emin Bey geldi İtalya'dan. Tabii yönetim olağanüstü toplantı. Toplantıda yine Semih abinin tabii ki borusu ötüyor. Ve Didi'nin görevine son verildi diye rahmetli Emincan Kurtaran gece saat 1'de açıklama yaptı. Oradayız muhabir. Tabii hepimiz evlere koştuk, oraya o zaman cep map yok. Haberi yazdık. Bütün gazetelerde manşet. Didi kovuldu. Milliyet'te bir haber. Didi bir yıl daha Fener'de. Rahmetli Emin abi kulüpten çıkıp sosyal tesislere geçtiğinde Namık Seviye'ye rastlıyor orada. Gecenin o saatinde. O da bekliyor ne oluyor diye. Diyor ki Didi'yi yapma diyor ya. Didi'den iyi hocamı bulacaksın diyor. Rahmetli Emin abi, Namık abi ne söylerse onu kanun olarak kabul ederdi. Ve diyor ki sakın diyor şey yapmayın, Didi göreve devam edecek diyor. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Biz hepimiz evlere koştuk, telefonları ettik. Hatta rahmetli Samim var var. Hürriyet'in spor müdürü, o bile atladı haberi. Hı-hı. Fener'in efsane santrafı. Didi göreve devam. Tabii Semih abi sigortası attı. Nasıl olur benim takımıma 7 tane gol yedirten adam falan filan diye. 2-3 hafta sonra tabii Semih Bayülken'in baskıları sonucunu verdi. Didi kovuldu.
0: Evet.
1: Didi kovulunca da o sırada, yani nasıl söylesem sana, sportif direktör diyeyim, hadi bugüne yakıştırayım, Abdullah Gegiç var. Eskişehir'in efsane hocası. Fener'de de çalışmıştı da. Takım Abdullah Gegiç'e teslim edildi.
0: Tamam.
1: Sezon bitene kadar. Ve işte günler geçti. Adana Demirspor maçına gelindi.
0: Hı hı.
1: Fenerbahçe 3 puan önde. 2 evet, puanlı ligde. Ve Adana'da Fenerbahçe ilk yarı 2-0 galip bitirdi.
0: Tamam.
1: Hatta Adana Demirspor'un seyircisi stadı terk etti. Bundan sonra 5-6 olacak ikinci yarıda diye. Öyle bir oyun. Fakat Allah'ın işi, maçın ikinci yarısında Kaleci Adil burada hepsinin. O maçları oynatsınlar varsa bantları.

0: Alparslan'a bir top attı eliyle oyunu kursun diye. Alparslan da farkına varmadı, yürüyor. Yani kendisine top attı. Özer vardı ufaklık. Balıkesir'de filan da oynadıydı galiba. Tık aldı 2-1. Ne oluyor falan filan derken tak 2-2. Bu arada Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Penaltıyı atmaya Alparslan geldi. Öyle bir sol ayak var ki buradan Beyazıt Kulesi'ni vurur isterse. Öyle mi? Bir penaltı 7 metre yukarıdan out. Ama falan derken Rasindi galiba o şeydeki Adana Demirspor oyuncu. Tak 3-2 bitti maç. Adana Demirspor Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 yendi. Seyircisi gittikten sonra. Çok enteresan bir sonuç. Ben ertesi sabah Fener yolunda Abdullah Gengiç'in evine gittik. Gittim, muhabiriz ya o zaman. Çaldım kapıyı, saat işte 11 falan gelmişler. Oo Kemal nasılsın, hoş geldin falan dedim. Hoca ne oldu ya? Ya 2-0, stadı bir terk etmiş seyirci, 5-6'ya gidiyor. Vallahi ben de çok şaşırdım dedi, öyle konuşurdu. Peki ne oldu? Ya devre arasına bizim soyunma odasına biri girdi. Kim? Tanımıyorum. Böyle Cemil falan konuştular. Sonra bizim takım çıktı sahaya. Baktım bizim ilk yarıdaki takım değil bu. Bu arada rahmetli Yılmaz'la Yavuz'la, kaleci Yavuz'la yedek kulübedeler. 2-2'den sonra, hele ki Alparslan penaltıyı 7 metre yukarıdan avuta attıktan sonra diyorlar ki Gegiç'e, bizi oyuna sok, maç gidiyor. Sen diyorlar seyrediyorsun ama maç gidiyor, bizi oyuna sok.
1: Sokuyor mu?
0: Sokmuyor.
1: Hayda.
0: Sokmuyor ve sokmadım diye kendi de itiraf ediyor. Ve maç 3-2 bittikten sonra kaleci Yavuz.
1: Yedek kaleci.
0: Evet, Yavuz Şimşek yönetim kuruluna rapor yazdı. Bu maçla ilgili. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Vay, enteresan ki.
0: Evet, rapor yazdı. Rapor yönetim kurulunda okundu. Hasır altı edildi. Sonra fark bir puana indi. Trabzon kazandı çünkü. Ve final
1: Trabzon'daki
0: maçı.
1: Trabzon'daki maçta da.
0: Orhan Cebe hakem. Cemil bir gol attı. Bal gibi vermedi. Sonra Hüseyin bir gol attı. Güzel bir gol. Ve Trabzon maçı 1-0 kazanarak 1 puan önüne geçti Fenerbahçe'nin. Ve o zaman 2-1, yani 2 galibiyete bir beraber
1: şampiyonluğu. Sonra işte İzmir'de Göztepe beraberliğiyle zaten şampiyonluğunu ilan etti.
0: İlk şampiyonluğunu Trabzonspor ilan etti.
1: Tarihin akışı değişiyor ya.
0: Bilmiyorum. Neyse. Benim bu anlattıklarımı hayır böyle şeyler olmadı diyen delikanlılar varsa gelirler buraya. Bu kadar
1: basit. Bu kadar da iddialıyım diyorsun.
0: Bu kadar da iddialıyım.
1: Beşiktaş maçı bir formalite maçı oluyor ondan sonra Trabzonspor için sonunda ve 1-1 biten maçtan sonra şehirde kutlamalar başlıyor. Anadolu devrimi denilen şey işte o. İlk kez Anadolu'dan bir takım çıkıp şampiyon oluyor. Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinin sonunda Trabzonspor işte şampiyonluk turunu İzmir'de atıyor. Göztepe ile berabere biten o maçın ardından ve sonra da sonra hem başbakanlık kupasını hem cumhurbaşkanlık kupasını da kazanıyor.
0: Hepsini kazandı.
1: Üzerine Trabzonspor 3-3 yaparak sezona damga vurarak.
0: Avrupa kupalarında çok enteresan sonuçlar aldı. Evet. Yani olumlu enteresan sonuçlar. Hatta Erman'la. Yani
1: Trabzonspor efsanesinin başladığı sezon değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii Erman'la kafa kafaya çarpıp beyin sahtesi geçiren Şenol kardeşim o Avrupa kupalarında da Inter maçı mıydı hangisiydi o kalenin içine soktular topla beraber orada da böyle bir sarsıntı geçirdi. Vallahi Şenol helal olsun ayakta kaldın ha.
1: Hem de ne ayakta. Hem de ne ayakta. Peki bence şu son derece ilginç bir anekdot da sığdı bunun içine. Şu Adana Demirspor maçı ile ilgili.
0: Hüseyin'e bak Hüseyin'e. Ne teknik gol.
1: İşte Fenerbahçe'nin 1-0 kazanılan golün tabii. Sahibi değil mi Hüseyin?
0: Tabii tabii. Teknik santrfor. Öyle tarif ederdik Hüseyin'i. Benim de iyi dostumdur.
1: Evet.
0: Yel değirmenidir.
1: Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu efendim 1975-76 ha, ve sonrasında bu, da başbakanlık, cumhurbaşkanlık kupası derken Trabzonspor'un
0: başladığı sezon. Bu anekdotu anlattım ama evet. Dedim en başında.

0: bu şampiyonluğu gölgelemek için söylemiyorum. Zaten
1: bu başka bir olay.
0: Bu şampiyonluğun haybeden şampiyonluk olmadığını Trabzonspor 5 defa daha kazanarak onun üstüne. 5 defa daha kazanarak.
1: O sezon hiçbir İstanbul'daki 3 büyüklerin hiçbirisine yenilmemiş zaten.
0: Tabii tabii 5 defa kazanarak hangi takım nasıl bir takım olduğunu zaten Türkiye'ye gösterdi yani.
1: Peki o zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Efendim şimdi zaman zaman Kemal abiyle yaptığımız sohbetlerde ismi çok geçer. Bu programda da çok geçti. Az önce de geçti.
0: Geçti evet.
1: Fenerbahçe'nin önemli defans oyuncusu Charlie Yılmaz. Jilet Yılmaz'a derlermiş değil mi?
0: Ama biz yani kendi çevresinde diyelim bizim Charlie'mizdir o.
1: Evet yani çok böyle yapılı bir savunma oyuncusu değil. Zayıf işte görüyorsunuz.
0: İskelet ya.
1: ama... Çok sert bir oyuncu olduğu çok söylenir. Rakip santrforlar çok tedirgin olurmuş ondan. Gerçekten çok sert ve biraz da hani agresif saha içinde işte dirseği, yürseği vesaire. Yani böyle ensesinde o şeyi hissettiren forvetin o sıkıntıyı, o şeyi tedirginliği veren, o nefesi ensesinde hissettiren bir savunma oyuncusu. 1976'da jübile yapana kadar da son derece önemli bir futbolcu figürü. Ama bakıyorum o günlere ilişkin anekdotlara hep çok iyi futbolcu ama sorunlu bir futbolcuydu diyorlar. Ne dersin? En iyi tanıyanlardan biri belki de birincisi sensin.
0: Şimdi abi. Şöyle evine girip çıktığım, yemek yediğim, masada sohbet ettiğim çok sevgili bir kardeşim, bir dostumdu. Yılmaz
1: 65'te geliyor değil mi Fenerbahçe'ye, evet. İstanbul Spor'dan?
0: Evet. Ercan'dan bir sene sonra. Çok enteresan.
1: O da Ali Mortaş keşfi.
0: Ali Mortaş keşfi Yayla Spor'da. Evet. Ali Mortaş işte koltuğunda çantası, yaptığı turlardan birinde Yayla Spor'da buluyor bunu. Oradan İstanbul Spor'a getiriyor. Çünkü amatör küme Yayla Spor, İstanbul Spor'a getiriyor. Lisansiye profesyonel oyuncu oluyor. Çok enteresan Ender. Ercan rahmetli Ercan Aktun'a bir sene evvel geldi Yılmaz'dan. Bir Fenerbahçe maçı. İnönü'de. 1-1. Sen tut ceza sahasının dışından bir çak Fener'e. İstanbulspor 2-1 Fener bitti. Maç. Yani Fenerbahçe'ye gelen oyunculardan Fenerbahçe'ye gol atan Yılmaz Şen vardır en son. Gelmeden önce. İstanbulspor 2-1 kazandı. Fener aldı o sene. Çok teknik bir oyuncuydu. Çok akıllı ve markajını yaptığı oyuncunun özelliklerine göre pozisyon alan bir oyuncuydu.
1: Bir 67'deki Türkiye-Çekoslovakya maçından tabii. Sonra Çek antrenörü Josef Marko'nun Avrupa'nın her yerinde oynar tabii. Diye bir açıklaması tabii.
0: Hatta
1: olmuş.
0: Hatta şöyle yaptı. Adam açıklamasının detayları var. Dedi ki bu nereli dedi. Dediler ki ya Türk. Nasıl yani Türk? Ya Türk işte İstanbullu, amatör kümeden başka bir takıma oradan Fenerbahçe aldı falan. Yo dedi, bunda dedi bir karışıklık var dedi. Bunda dedi mutlaka Brezilya'dan bir aile bağı var bunun dedi. Yani adam o kadar hayran olmuş dedi ki, dediler ki niye dediler bunu böyle söylüyorsunuz? Çünkü ben bugüne kadar bunun kadar teknik bir savunma oyuncusu görmedim dedi adam. O yüzden dedi. Diyorum ki bunda bir Brezilya karışımı var. Halbuki değil.
1: Ama kafa rahat değil galiba.
0: Şimdi şöyle. Çok erken kaybettik zaten.
1: Evet.
0: Yılmaz'ı. Yani 50 yaşına gelmiş miydi? Hatırlamıyorum da. Çok erken kaybettik. Ya anlatacağım burada. Nasıl olsa vefat etmiş. Sağda olsa keşke sağ olsa da gelse. Ben çok hatırlarım. Yılmaz'ın rahmetlinin sabah saat 6'da kampa gelip 6'da sabah
1: evet.
0: Kampa gelip derhal uykuya alındığını.
1: Maç günü.
0: Maç günü maç var. Öğleden sonra işte 12'de 1'de 2'de neyse maçın şeyine göre yani başlama saatine göre uykudan uyandırıldığını. Geldiğinde rengin böyle olduğunu. Uykudan uyandırıldığında işte biraz kırmızılıklar falan belki şey. Ondan sonra sahaya çıktığını.

0: çıkarken Yılmaz topu kafasına alırdı. Santre'ye kadar oynayarak gelirdi. Bak. Hani var ya sirkte cambazlar, sihirbazlar. Oynarlar ya böyle sirkte. Onlar ne antrenmanlar neler yapmışlardır. Bu Allah vergisi. Tünelden çıkar, seyirci bağırırdı Fener'si. Oynat Yılmaz, oynat diye. Hmm. O bir slogan olmuştu. Yılmaz başlar oynata oynat. Yürüyor ha bu arada. Santraya geliyorlar. Takım maça çıkıyor. Seremoniye geliyor. Tık tık tık tık tık oynar. Santraya kadar gelir alır. Alkış kopar. Ama hepce oynat Yılmaz, oynat diye. Çok önemli bir oyuncuydu. Ama yani hayatın futbol dünyasının içinde geçti. Bizim lakabı P. Selçuk diyeyim. Belki anlarlar. Hem Fener'de hem Galatasaray'da oynamıştır. Selçuk Hergil. Yani bizim Arap Yusuf gibi. Aynen o da öyle, Yusuf Tunaoğlu gibi. Bunlar Selçuk da Yusuf da bir metrekarede üç kişiye çalım atan oyunculardı.
1: Evet.
0: Ama özel hayatları aynı Yılmaz'ınki gibiydi.
1: Yani ne kadar önemli yetenekler yani, o şeyin kıymetini bilememişler yani, sanki ya, o yeteneği.
0: Ya Yılmaz'ı
1: ve sonraya da saklayamamışlar.
0: Saklayamamış
1: işte
0: ya Ender'cim, takım kampa girecek, maç var. Yılmaz'ı arıyorlar, bulamıyorlar. Çünkü Yılmaz'ın 5 tane evi vardı. Nerede olduğu belli değil. Yani ama dediğim gibi kulübe şeyden çıkar, tünelden kafada topu oynata oynata santraya kadar gelen, dediğim gibi Çaykovski'dir o adamın soyadı, meşhur Çek futbolu. Ben dedi böyle bir şey görmedim dedi ya, bu kadar teknik dedi, savunma oyuncusu olur mu ya dedi. Ve Metin Oktay'a yanlış hatırlamıyorsam ilk kırmızı kartı gösterten oyuncudur Yılmaz Şen. Bir Fener Galatasaray maçında böyle Galatasaray'ın bir atağı kesildi, Fener savunması kesti, oyuna çıkıyorlar. Metin'e bu baskıyı devam ettirdi dirseği koyarak arkadan.
1: O çok hatırladı.
0: Metin de evet. O arada dönüp Yılmaz'a burasına gelmiş.
1: Kırmızı kart görüyor.
0: Çaktı ağlayarak tekmeyi, çıkmış galiba. Hakem bir o arada, hakem bakmaz mı oraya abi? Cart diye. O zaman kırmızı kart yoktu galiba. Hmm. Attı Metin. Atıyor. Metin ilk oyundan atıldığı maçtır ve o maçta Fenerbahçe Galatasaray kalesine 3 kere gitti, 3-0 bitti. O gün Yaşar Abdullah öndeki üçlü. Metin tabii atıldıktan sonra oyun ciddi şekilde fark etti.
1: Evet.
0: Ama Fener çok kötü oynuyordu. Metin Oktay'ı oyundan attı. Adamdır. Yani çok antrenörlük yapıyordu genç takımda, altyapıda bir aralık. Ama işte Yayla Spor'da, İstanbul Spor'a geldiğinden beri öyle bir hayata alışmış. Hiç kimse vazgeçirtemedi.
1: Yazık olmuş diyelim. Bu şekilde yad etmiş olalım biz de kendisini. Ve biliyor muydunuz bölümüne geçelim. Burada geçmişe dair bazı bilgilerle hani sizin o bilgi dağarcığınızı tazelemek ya da geliştirmek istiyoruz açıkçası. Son dönemde arşiv odası küçük mini belgeseller yapıyoruz. Çok da ilgiyle izleniyor. Oradan hareketle ben de dedim ki belki bilen biliyordur ama bilmeyenler için bir bilgi yenileme fırsatı olsun. Şimdi Yusuf Ziya Önüş efendim, meşhur Sarıyer'de stat var biliyorsunuz, o isimle anılan. Tabii. Pek çok kimse sadece o isim olarak bilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk başkanı kendisi. İşte İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında bu işler oluyor. Hatta 22'de başlıyor çalışmalar. Tabii. 23'te federasyon kuruluyor. Sonra milli takım ilk maçını yapacak. İlk maç Taksim stadında. Yani bugün o Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde.
0: Tabii.
1: 26 Ekim 1923'te onun fotoğrafları da var arkadaşlar. İstanbul'da Romanya ile oynuyoruz ve milli takımın ilk maçı 2-2 biter değerli izleyenler. 2-2'lik maç o. O maçın bir görüntüsü olacak, bu değil. İlk karşılaşma 2-2 ve ilk milli golümüzü de Zeki Rıza Spor'a ile atıyor.

0: Zeki Rıza Sporel Türk milli takımının ilk golünün altında imzası olan isim. İlk milli takımımızı çıkartan o maça teknik direktör de Ali Sami Yen. Tabii. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen Bey ilk teknik adamımız. Sonra milli takım ilk deplasman maçını da 1924 olimpiyatlarında oynuyor. 1924'te Paris'te deplasmanda ilk maçına çıkıyor Çekoslovakya'ya. O zamanların bize göre çok güçlü ve daha köklü bir takımı. 5-2 mağlup oluyor eleme maçında. Ve ilk yabancı hocamız da İskoç Bill Hunter.
1: Bill Hunter, evet.
0: Olimpiyata milli takımı hazırlayan Bill Hunter oluyor.
1: Evet.
0: Bu görüntüler, bu bilgiler sizle paylaşalım istedik. Değerli bilgiler, futbolumuzun ilk adımları, emekleme adımları da. Ben fayda görüyorum Kemal abi bunları zaman zaman hatırlatmakta fayda
1: yani,
0: var.
1: Tabii yani şöyle, futbola merak sarmışlar. Hadi onları bir kenara bırakalım. Şimdiki spor medyasına çalışan gençler. Yani internete girip bunları öğrenmeye çalışırsanız işte 70'te Köln'de
0: başka
1: kaldığımız
0: isimleri bulabiliyorsunuz.
1: Başka teknik direktörün Cihat Arman, Doğan Andaç. Bir de Doğan Andaç'ın adı da geçiyor. Ha, pardon onu. Olduğunu görürsünüz. O zaman ne yaparsınız? Yanlış yazarsınız Sabri Kiraz varken.
0: Yeah.
1: Onun için bizim bu programda hem anıları tazeliyorum. Yani ben şahsen kendim anılarımı da tazeliyorum. Hem de senin dediğin gibi özellikle genç nesle ha bakın şöyle de olmuş, böyle de olmuş. Efendim işte hatta Roman maçında öbür golü de Zeki Rıza atıyor galiba. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorum.
0: İki golü
1: de. Evet, iki golü de o atıyor. Ben seyretmedim tabii de. Yani babamdan hatta Zeki Rıza Bey'den naklen aldığımız çocuğuz o zaman. Bunlar sanıyorum yardımcı oluyoruz. Bak deminki milli takımı bir gösterebilir misin? Bak İsmet Uluğ'a bak. Deminki ilk bir takım.
0: Şu mesela çok önemli bir fotoğraftır. Şu baksanıza Taksim, evet. Gezi'nin iki tabii tarafında o tabii Taksim stadının ahşap o tribünler işte, değerli izleyenler.
1: İşte.
0: Tribünler ahşap. He. Şuraya o, baksanıza.
1: Tabii. O ilk takım resmini gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bu değil, bu değil. Takım. Ercan takım resmini.
0: Şimdi he, gelecek diyorlar.
1: Daha sonra bakayım. Yok bu değil. Kadro böyle takım he, 11.
0: Milli takımın olduğu. Bakalım. Bu başı alıp getireceğiz diyorlar.
1: Ha öyle tamam mi? Ben tekniğini anlamadığım için bu işte.
0: Tabii.
1: Bekleyeceğiz. Heh.
0: Şu kalsın bu.
1: Şimdi bak. Şu Bill Hunter var ya.
0: Evet.
1: Onun yanındaki kim? Esat Kaner. Fenerbahçe'nin o boyla santrafı. Bak, Zeki Rıza Sporel Esat abinin yanındaki ile onun yanındaki. Hmm. Onun yanındakinin yanındaki İsmet Ulu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Yavuz İsmet. Yani bu fotoğraflar
0: tarihi fotoğraflar,
1: tarihi fotoğraflar yani. Hakikaten tarihi fotoğraflar. Yani keşke imkanımız, şimdi ben arkadaşlara buradan genç arkadaşlara bir tavsiyede bulunacağım. Biz Tercüman Gazetesi'nde 80'li yıllarda başında 82 olmadan 79 falan filan neyse futbol ansiklopedisi diye resmen bir eser yazdık. 3 cilt. Kat 2000 sayfa mı 1700 sayfa ben bilmiyorum sayfasını sayma. O 3 tane futbol ansiklopedisi cildini bulun 3 cildi ve oturun okuyup çalışın. Ve şöyle bir iddiam var. O 3 tane 3 ciltlik ansiklopedide bir tane isim hatası, bir tane virgül hatası bulursanız hepsini oturup yerim. Bu işin içinde Güven Taner de var burada. Hıncal abi, evet, Serkan'ın evet, sunduğu evet programdaki benim yanımda. O ciltleri bulun, sahaflarda falan vardır herhalde. Okuyun, bakın. Türkiye'de futbol nasıl olmuş, nasıl başlamış, 80 yılına kadar nasıl gelmiş? Çok enteresan şeyler vardır.
0: Çok önemli, evet. Peki, son bölüme geçelim. Biraz da şöyle keyiflenerek geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve geçmişten bugüne şey bir kupalara bakacağız. Kim, hangi ülkede hangi kupa var? Evet, final yapacağız efendim.

0: Haber merkezinde konuşuyoruz. Geçenlerde hangi ülkenin kupası en güzel kupa, hangi kupa falan diye konuşurken, ya şöyle bir bakalım o zaman hep birlikte de bir karar verelim, izleyicilerimize de fikir veririz hem de dedik. Bu efendim işte şampiyon kulüpler kupası.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yani 55-56 sanıyorum.
0: Yalnız bu da şöyle kaldırırken bile bayağı bir mesele yani. Öyle bir kupaydı. Devam edelim bakalım, versinler arkadaşlar. Bu UEFA Avrupa Ligi'nin kupası.
1: Evet. 2015.
0: Güzel Arfi. Kupa ama
1: evet,
0: değil mi?
1: Güzel. Güzel. Altta bayraklar var katılanların.
0: Yani UEFA Kupası önemli turnuva. Kupa.
1: Tabii.
0: Yani orada Galatasaray. Ha, bu şimdi Almanya'nın, Bundesliga'nın kupası. Bu enteresan bir kupa.
1: Şild.
0: Yani ilginç yani, değil mi?
1: Şild.
0: Tabak şeklinde.
1: Bu bizde de var Ender çok.
0: Öyle mesela mi?
1: Büyük kulüplerin müzelerini gezerlerse sevgili okurlar, hatta genç arkadaşlar, buna benzer bizde de şildlere rastlarlar. Yani
0: Almanya, Bundesliga'nın şampiyonluk kupası budur değerli izleyenler. Gelsin. Fransa, enteresan. Bu da ilginçmiş.
1: İbrahimovic değil mi o?
0: Evet. Paris Saint-Germain'le kaldırdığı şampiyonluk kupası. Evet. Arkadaşlarım veriyor. Premier Lig. Vallahi bak, bence en şaşalısı bu. Kemal abi.
1: Kraliyetin tacını da koymuş.
0: Vallahi şaşalı. Evet. Şimdi kabul edelim.
1: Tabii.
0: Bunu çıkartamadım. Bu nerenin acaba?
1: Bu, yani böyle,
0: ben bu tip olarak da çok beğenmediğimi söylüyorum buradan.
1: Yani nedir yani?
0: Bilemiyorum sizin yorumunuz ne olacak. Devam etsin. Ha tabii şimdi bu Türkiye Ligi'nin eski şampiyonluk kupası. Bakın.
1: Evet.
0: 1900 yanılmıyorsam 67 mi? Öyle gibi görüyorum. Üzerinde sen görüyor musun Ercan? Fotoğrafın orijinalinden. Tamam. Bir başkaymış tabii.
1: Tabii.
0: Daha o dönemlere ait. Güzel bir geçmişten tabii. Kupa. 1903-2003. Bu da 2002 Türkiye Profesyonel
1: 100
0: birinci Süper Lig şampiyonluğu. Bu da enteresan bir kupaymış. Yani bence önemli. 100. yıl kupası değil mi bu? Vay canına.
1: Ne yapmış bu?
0: 100. yıl kupası bu. Beşiktaş'ın kupası.
1: Ha, Beşiktaş'ın. Ha,
0: o zaman enteresanmış bizim tabii. Lig şampiyonluğu kupası da. Enteresan. Ha, bu da bu da şitlerden biri. Bu da o şey zamanında. Bu Cuma Ligi mi, İstanbul Ligi mi? Bu da o dönemin.
1: Cuma Ligi olması lazım.
0: İstanbul Ligi mi? O dönemin kupası ya da şildi diyelim biz. Tabii. Bu şekilde kupa yerine veriliyor. Vallahi kupa almak her şekilde güzel.
1: Bu da kupalar Fenerbahçe'nin galiba.
0: O müzeden bir görüntü.
1: Müzeden bir görüntü. Bir de sevgili de bu şildlerde genelde mesela futbolda Mali Ligi kazanmış. Hı. İsimleri yazardı oyuncuların.
0: Ha, o güzelmiş.
1: Tabii. Yani şimdi şilt orada duruyor. Bir bakıyorsun, bak babam, dedem ismi orada, anladın mı? Öyle bir özelliği de vardı bu şiltlerin. O zaman. Şimdi tabii şilt bilmiyorum, herhalde hiç yok, kalkmadı.
0: Evet. Yavaş yavaş kapatacağım artık. Doğrusunu söylemek gerekirse önemli olan bence kupaya uzanmak. Kupanın şekli, şemali.
1: Topa bak, topa.
0: Şemalinden
1: Ender, topun üstündeki yazı.
0: Evet.
1: Eski Türkçe.
0: Oo, önemliymiş. O görüntüyü bir topa gelebilirsek şu hemen kupa ya da şiltin yanında hemen topun üzerine bakarsak yazılara eski kere, Türkçe yazılar.
1: Tabi bu bir kere 1923'ten önce.
0: Evet evet.
1: Çünkü fesli baksana.
0: Bu herkes. O zaman Cuma Ligi bu çocuklar.
1: Fesli baksana. Herkes.
0: Evet. Vallahi çok önemli ya. Önemli bunlar.
1: Bak bir fotoğraf belgeler var. Her yerde yayınlanıyor. Rahmetli Ulu Önder Atatürk'ün göğe kalamıştı Fenerbahçe'yi ziyaret ediyor. Yanında 7 tane ben saydım fesli adam var. Cumhuriyet'in ilanından şey, yani yaşındın falan hesaplarsan
0: nasıl oluyor diyorsun,
1: nasıl oluyor? Diye.
0: Gerçi şapka devrimini de düşünelim
1: bir
0: ama
1: de o... elinde de küçük bir elinden tuttuğu küçük bir kız var.
0: Oradan ben sağlamasını yapabilirim diyorsunuz yani. Dönemin.
1: Yapar.

0: Abi. Tavsiye peki, ederim sizde.
1: Peki teşekkür ediyorum Kemal abi. Ağzınıza sağlık. Bence çok keyifli bir program oldu.
0: Neyi konuşacaktık? Özellikle... Bir şey eksik bıraktık. Sonra konuşuruz.
1: Bıraktık mı?
0: Dedik ki.
1: Ender Gonca'yı ayrı bir program
0: Ender
1: yapacağız.
0: Gonca, evet,
1: ayrı bir programda Ender Gonca'yı konuşacağız.
0: Evet.
1: Ama ilginç bilgiler vardı. İlk kez izleyicilerimizin duyduğu enteresan anekdotlar da vardı. Ağzına sağlık.
0: Daha
1: diyelim.
0: Neler var?
1: Devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyenler, size de bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalın. Gelecek hafta buluşmak üzere.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Şu an spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporuyla karşınızdayız. Sevgili Serhan Türk ve Emre Eren'le yayınımız olacak. Tabii bildiğiniz gibi gündem epey bir sıcak. Beşiktaş son olarak Trossard'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe 3 oyuncusuna birden bugün imza töreni hazırladı. Greenwood son olarak Fenerbahçe'de imza atan oyuncu olmuştu. Trabzonspor'da ise bugün Sidney Lopez Cabral Trabzon'a ayak bastı değerli izleyenler. Ana haberde sizlere sıcak sıcak bu görüntüleri aktarmıştık. Tabii Galatasaray'da da bir veda oldu. Mauro Icardi veda etti. Galatasaray forvet arayışında hızlanmaya başladı. Hepsini konuşacağız, gündemi konuşacağız, masaya yatıracağız. Sevgili Serhan Türk ve Emre Eren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Emre'ye de hoş geldin diyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: İlk yayınımız Emre'yle de. Evet. Futbolcuk zamanında çok fazla takip ediyorduk ve izliyorduk. Şimdi beraber de yayın yapmak kısmet oldu. Hoş geldin sen.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Benim de Emre Eren'le ilk yayınım olacak. Hoş geldiniz diyorum tekrar.
2: Hoş
0: İyi bir yayın olsun.
2: İnşallah.
0: Tabii ben az önce kısa bir dipnot geçtim haberler eşliğinde. Beşiktaş'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Muhammed Salah sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta. Dün imza töreninde de, Trossard'ın imza töreninde de epey taraftar heyecanlıydı. Muhammed Salah sesleri yükseldi. Bu transferde de Beşiktaş ilk görüşmelerde olumlu geçti iddiaları var. Bu iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz? Muhammed Salah gelirse ne katar Beşiktaş? 34 yaşında bir oyuncu ama defalarca kendini ispatlamış bir oyuncu. Liverpool'un efsanesi. Sevgili Serhan Türk, istersen seninle başlayayım. Neler söyleyeceksin?
1: İşte yayına girmeden önce yine ben sohbet ediyorduk sizlerle. Yani aslında bu dönem ben neydi? Fenerbahçe'de süper transferler. Galatasaray Osimhen'e gidiyor. Beşiktaş'ta işte Rafa Silva gündemi. Rafa Silva'da sıkıntı var. Ama öyle bir güzel girdi ki Beşiktaş, çok güzel girdi sezona. Hem de iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle Trossard transferi Beşiktaş için çok büyük ivme kazandırdı. Üstüne bir de Salah çekerlerse tadından yenmez. Yani zaten Beşiktaş yönetimi artık Beşiktaş'ı güzel bir şekilde Beşiktaş izlettirmek zorunda taraftarına. Ve o taraftarına da iyi bir oyuncu hediye etmek zorunda. Artık formaların savaştığı, isimlerin ön plana çıktığı bir anlamda Salah sesi Türkiye Ligi'ne geldiğinde dünyaca ünlü yıldızın ben daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Yani şu an dedik ya Beşiktaş'ın flash transferi yapıyor ama flash transferle beraber nokta transferlerini yaptığını görebiliyoruz. Bu anlamda Beşiktaş'ın önü açık. Taraftarıyla tekrar bir araya gelen, taraftarın sevgisine artık karşılık veren bir Beşiktaş yönetimi olduğunu görebiliyorum. Çünkü biz her sene Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ligi önde götürdüğü, Beşiktaş'ın son haftalara kadar götürdüğünü, son haftalarda tek tek elindeki bütün hedeflerden koptuğunu görmek istemiyorduk. Beşiktaş taraftarı da bunu istemiyordu. Bu anlamda gücüne güç katan ve iyi bir hoca ile iyi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ı görüyoruz. Bu anlamda ben tebrik ederim. Gerçekten güzel işlere imza atıyorlar.
0: Sevgili Emre Eren, sen neler eklersin?
2: Valla bu saatte çok güzel girdi sağ olsun Serhan. Bu saatten sonra ya Allah bismillah Muhammed Salah sloganları devam edecek diye düşünüyoruz. Dün çok mutlu olduk. Beşiktaş camiası adına çok mutlu olduk. Yani Beşiktaş'ın o büyük taraftarını da kutlamak istiyorum. Gerçekten kutlamak istiyorum. Yani birkaç gün önce duyulan haberin üzerine bir slogan yaratması da çok enteresan bir duyguydu. Başkanı da heyecanlandırdı. Tüm camiayı heyecanlandırdı. Yani Muhammed Salah çok özel bir oyuncu. Yani onu anlatmayla, yani belki programımız yetmez, yani saatlerimiz yetmez ama baktığımız zaman Muhammed Salah, evet, 34 yaşında olmasına karşın 10 yıl üst üste Liverpool forması giyip 442 maç oynayıp 257 gol atıp 123 asist yapması çok önemliydi. Yani Beşiktaş bu transferi bitirirse Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünenler denim. Evet, bazı arkadaşlarımız da var. Camialarımızdan bazı yorumcu arkadaşlarımız da işte yaş olarak işte biraz sıkıntılı görüyorlar bu transferi. Fakat
0: çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Bir son dakika gelişmemiz var. Sıcak bir gelişmemiz var. Beşiktaş,
2: evet,
0: Salah'la mali konularda anlaşma sağladı değerli izleyenler. Şimdi detaylı bilgi için Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Efecan şu anda telefon hattımızda. Efecan, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Batuhan. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tabii ana haberde konuşmuştuk ama şimdi tekrar seninle denk geldik. Salah transferi konusunda detaylar sende, söz sende.
3: Evet, Beşiktaş Muhammed Salah ile mali konularda anlaşma sağladı. Taraflar arasında da şu anda imaj hakları, forma satışından alınacak pay ve sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor. Oyuncu tarafının isteği 2+1 yıllıktır. İstek Beşiktaş tarafı ise 1+1 yıl olsun diyor oyuncu tarafına. Bunlar görüşülüyor şu anda ama buradaki en kritik nokta ise şu anda imaj hakları. İmaj haklarının üzerine bir görüşme gerçekleştiriliyor. Oyuncu Nabıklı İstanbul'a geliyor. Menajeri zaten 5 gündür İstanbul'daydı. Çok zor ve çok büyük bir transfer. Türkiye gündeminin en büyük transferi diyebiliriz buna. Belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Çünkü Premier Lig'de de çok önemli işlere imza atmış. Liverpool'un yıllar sonra yakaladığı büyük başarılara adını altın harflerle yazdırmış birisi Muhammed Salah. Beşiktaş forması giymeye de aslında çok yaklaşmış durumda. 1+1 yıllık sözleşme konusunda kabul ederse Sayın Başkan Serdar Dalı burada aslında çok büyük bir işe de imza atmış olacak diyebiliriz Batuhan. Dediğim gibi oyuncunun avukatı İstanbul'a geliyor. Menajeri 5 gündür burada görüşmeleri bildiriyordu. 12 milyon euro maaş, 1+1 yıllıkta bir kontrat süresi önerildi. Bu kontrat süresindeki artı bir noktasına da değinmek istiyorum sevgili Batuhan. Burada Beşiktaş tarafı oyuncuya diyor ki sen şu kadar maçta forma giyersen, bu kadar gol ve şu kadar asist katkısı sağlarsan artı bir de ikinci yılını biz ileride seninle devam ederiz bu maaş süresiyle diyor. Görüşmeler sürüyor ama mali konularda o istenen 12 milyon euroluk maaşta Beşiktaş anlaşma sağlamış durumda. Dediğimiz gibi artık bu son detaylar görüşülüyor. Bir çıkmaz olmazsa yakın bir zamanda Muhammed Salah Beşiktaş forması giyebilecek gibi duruyor şu anda.
0: Peki Efecan, aktardıkların için çok teşekkürler. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Belki de futbol tarihinin, Türkiye futbol tarihinin en önemli transferlerinden birisi olacak. Muhammed Salah 1+1 yıllık bir sözleşme önerilmiş Beşiktaş Kulübü tarafından. Oyuncunun avukatı İstanbul'a geliyor. 5 gündür de menajeri burada. Aslında dün siz de söylemiştiniz, üstüne basmıştınız. Ya Allah, bismillah, Muhammed
2: bundan
0: Salah.
2: Bundan sonra gollerden sonra bu tezahürat tabii ön plana çıkacak. Bu da Beşiktaş için çok önemli bir tezahürat olacağını düşünüyorum. Beşiktaş camiası bence bu akşam çok mutlu olur. Çünkü bu transfer çok kolay bir transfer değil. Yıllardır Türkiye Ligimizde önemli takımlara ismi anılan çok değerli bir oyuncunun ve Premier Lig'de çok önemli işler yapmış bir oyuncunun Beşiktaş forması giymesi Beşiktaşlılar adına çok değerli bir hale geldi. Ben çok mutlu oldum gerçekten. Yani bekliyorduk aslında. Yani hatta Serhan'la da konuşmuştuk yayın öncesi. Evet. Hani acaba bizim yayınımız esnasında bu iyi haber, doğru haber gelir mi diye. Çok mutlu oldu. Beşiktaşlılar da mutlu oldu. Yani Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Çok değerli, önemli bir transfer sahibi oldu. Bir de Beşiktaş'ın şöyle bir artısı oldu. İki kanadında da Premier Lig'de oynamış. Biri 10 yıl oynamış, biri 8 yıl oynamış. İki tane çok değerli, önemli oyuncular. Ya bu transferler çok kolay değil. Sayın Başkan Serdar Adalı'ya da buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok önemli transferler üzerinde duruyor. Ama bu bir başlangıç diye de düşünüyorum. Bunun devamı da gelecek. Hatta benim hayalimde şöyle bir gerçek.

0: Piszczek var. Sağda Salah, solda Trossard, ortada Felix, ön tarafta da Sörloth olursa yani Beşiktaşlılar çok mutlu olurlar. Ama tabii ki bu transferler kolay transferler değil. Maliyetler çok yüksek. Bu sıkıntılı dönemde 28 milyar TL'ye yakın bir borcu var Beşiktaş takımının. Tabii burada çok inceleyip sık dokuyor. Hem yönetim kurulu hem başkan hem de teknik heyetle birlikte tabii bu kararları alıyorlar. Önder Özen de bu işin içinde, bu işe dahil. Ama Beşiktaş camiası bence bu sene biraz nefes alacak. Serhan'ın anlattığı gibi yani Beşiktaş camiası son 5 senedir gerçekten Kasım'da, Aralık'ta artık ligden kopmaları yaşadı. Taraftarı sonuna kadar destek oldu ama bu dar boğazdan bir şekilde çıkmak lazım. Doğru oyuncular, yani oyunu doğru oyuncularla oynayabilirsin ki bu doğru oyuncularda Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili yapacağı yatırımları çok doğru bir şekilde harekete sokacaktır diye ümit ediyoruz.
1: Yani şunu söylemek lazım aslında, yani kimse oyuncuyu değersizleştirmesin. 34 yaşındayım işte Türkiye'ye geliyormuş, bence de şuymuş da, ya bence hiç bunu söyleme, saçmalıktan başka bir şey değil. Oyuncunun kendini ispat etmesine gerek yok, yaptıkları ortada zaten. Bir de yaşı, şu anki performansı hiç önemli değil. Salah gibi dünya çapındaki bir yıldız oyuncuyu getiriyorsun. Getiren bütün herkesin eline emeğine sağlık derim. Ya ben imzalandığı zaman da Beşiktaş çok büyük bir transferi imza atmış derim. Sırf forması bile milyonlar getirir. Sırf marketing çalışmaları bile olağanüstü paralar getirir. Sen parayı bırak, içine saha içerisindeki o parayı net bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. O yüzden kimse ahkam kesmesin, kimse oyuncuyu değersizleştirmeye çalışmasın. Hangi takım olursa olsun fark etmez. İşte Salak geliyormuş da, yaşı 34'müş de, şuymuş da, buymuş da, son durak. Yani hiç kimse bence bu şeylere girmesin. Bence Beşiktaş dünya yıldızı bir transfer getiriyor. Getirdiği zaman, imza attığı zaman çok büyük bir iş yapmış oluyor. Ve hiç kimse yaşına da takılmasın, performansına takılmasın. Giydiği formayı bile ben gidip almak isterim yani.
0: Evet evet.
2: Muhammed Salah.
0: Öyle ya, evet, ben de öyle düşünüyorum yani. Mesela dünden beri düşünüyorum yani, Beşiktaş 200 bin, 250 bin forma satarsa kimse şaşırmasın.
1: Daha
0: Muhammed
1: fazla.
0: Salah formasını
1: daha
0: satabilir.
1: Fazla satar, daha
0: geçen
1: fazla
0: yıl satar. Beşiktaş takımı 100 küsür milyon, 100 bin forma satmış. Galatasaray 1 milyon üzerinde forma satmış.
1: Tabii ki orada mesela işte Beşiktaşlı büyük iş adamları, önemli iş adamları, ben evet, Salah formasını bir kampanya yapsalar 1 milyona yakın satabilirler yani.
0: Burada birlik ve beraberlik zamanı olduğunu düşünüyorum camia adına. Beşiktaş camiası çok büyük ve değerli bir camiadır. Burada evet, bu birlikteliği yakalayabilirse Beşiktaş takımı yani hem ligde hem Avrupa'da önemli işler yapabilecek bir kadro yapılanmasına sahip oldu. Kaleci Nübel geldi, Salih geldi, Trossard. Şimdi yarın ıslak imza olmadan çok net konuşmak doğru olmuyor ama ıslak imzayı da gördükten sonraki büyük bir ihtimalle Sayın Serdar Adalı bu konuşmaları yaptı ve bu şekilde planlamayı yapıyorsa bence bu ıslak imza da çok yakın zamanda atılacaktır diye düşünüyorum.
1: Tamam, kulüplerimiz
0: güzel iyi bir transfer. Tabii, hatta tabii sana şuradan katılıyorum. Yani çok doğru söylemlerim var. Şunu söylüyorsun ya, 34 yaşında, işte 35 yaşında. Mertens kaç yaşında geldi Galatasaray takımına? Geldiği gün neler yaptı?
1: Bir sene daha kalsın.
0: 3 seneki performansını herkes çok ciddi bir şekilde alkışladı. Önemli işler yaptı. Tabii, tabii. Takımına katkıda bulundu. Şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. Halen de boşluğu doldurulamıyor. İşte bu tarz oyuncular geldiği zaman, aidiyeti yüksek oyuncular geldiği zaman o taraftarla da bütünleşmesi çok daha yakın oluyor. Ben Salah'ın da Beşiktaş taraftarıyla çok ciddi bir şekilde o sinerjiyi ve enerjiyi çok doğru yakalayacağını düşünenlerdenim.
1: Kesinlikle, yani bir oyuncuya baktığın zaman maliyeti üzerinden bakmak, yaşı, maliyeti hesabı yapmak mantıksız olduğunu düşünüyorum. Orada oyuncunun o hani merchandising dediğimiz, bu ekstra gelirler dediğimiz, marketing dediğimiz pazarlama gelirlerinin oyuncunun en azından transferindeki paranın çoğunu çıkaracağını düşünüyorum. Yani mesela atıyorum işte Osimhen'in 76 milyon euro. Baktığımız zaman Osimhen yaklaşık 45-50 bin 60 milyon eurolara kadar çıkardığı söyleniyor ki çıkardı. Hem forma satışları, hem paket satışları, hem Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı. Yani öyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu çok önemli. Ben bu sene gerçekten güzel bir lig izleyeceğiz. Yani hem nokta transferler yapıyorlar, hem ihtiyaç transferleri yapıyorlar. Sadece şu sıkıntı şu. Oyuncu göndermekte iyi değiliz. Almakta gerçekten çok iyiyiz.
0: Maalesef.
1: İşte mesela ne aldı Fenerbahçe? İşte Ake'yi aldı, Vedat Buric'i aldı, Greenwood'u aldı. İşte Beşiktaş'a geliyoruz, Alman milli takımın kalecisi Nübel'i aldı.

0: Evet. Salih Özcan sonunda Türkiye'ye geldi. Salih Özcan Türkiye'de Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Şimdi Salah'ın ismi geçiyor. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Galatasaray'da Bruno Fernandes, Can Uzun sesleri net bir şekilde, sesli bir şekilde ortaya çıkıyor. Aldığı oyuncuya bakıyorsun. Leslie, Ukaçupu iyi bir transfer yaptığını düşünüyoruz. Hoca kendini artık net bir şekilde ifade edebiliyor. Onu da görebiliyoruz. Ya ben ligimizin gerçekten iyi olduğunu ve iyi kaliteli bir lige evrildiğini düşünüyorum. Artık böyle iki takımın kafa kafaya gidip ligin sonuna kadar götüreceği bir sezon olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kıran kırana mücadele ettiği, ama kıran kırana değil de formaların üstündeki isimlerin mücadele ettiği ve o isimlerin takımları nerelere kadar getireceğini ben çok merak ediyorum ve heyecanla beklediğimizi düşünüyorum.
1: Tabii Beşiktaşlılar çok heyecanlı. Şimdi Trossard imzayı attı. Belki klasik bir söylem olacak taraftarlar arasında. Kanatsız kartal olmaz deyimi
2: vardır.
1: Kanatlı
2: kartal şimdi.
1: Şimdi ekstra kartalın evet, kanatları var ama kanatları, ekstra kanatları var.
2: Evet, ekstra kanatlar
1: olur.
2: Ya iki tane
1: katılırsa
2: kanat,
1: Muhammed Salah.
2: Zaten uzun yıllardır Beşiktaş'ın iki tane kanada çok ciddi bir şekilde ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacı karşılayan Sayın Başkan da çok doğru transferler yapıyor. Tabii bu transferler yapılırken de hocanın harfiyen oyunu oynatabileceği performanslara uygun oyuncular seçmesi de Beşiktaş adına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii kolay değil Serhan, yani şimdi 5 sene üst üste çok ciddi sıkıntılar yaşamışsın. 12 tane teknik adam değiştirmişsin. 4 tane başkan değiştirmişsin. Bu yapılanma çok kolay bir hareket değildir. Yani bu dönemde bu yapılanma çok zordur. Bu kadar borç olmasına karşın. Karşında Galatasaray gibi 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Oturmuş bir kadro var. Okan Buruk'un o takımın üzerindeki çok ciddi bir oyun planı var. Fenerbahçe takımına dönüyorsun. Yeni bir başkan geliyor. Halbuki eski başkan yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Çok doğru 3 tane nokta transfer yapıyor. Ve bugün imza törenini Aspor'dan herkes izlemiştir. Çok önemli işler yapıyorlar. Trabzon camiasına dönüyorsun. Bir teknik adamı var. Bir oyun yapısı var. O plana sadık kalarak o transferleri doğru yapmaya çalışıyorlar ki onlar da bugün Kabral'ı getiriyorlar. Evet, Trabzon'a gelecek bugün. Yani baktığımız zaman bu takımların iyi olması hepimiz adına çok iyi. Bence çok da önemli bir döneme giriyoruz. Hem Avrupa adına hem Türk futbolu adına bence önemli kazançlar sağlayacaktır bu transfer.
0: Mesela ben sana şunu soracağım Emre. Şimdi biz Salah'ın geldiği pozisyonda geçen sene kimi izliyorduk biz?
2: Çelni.
0: Ya da Raşit Sayı.
2: Raşit Sayı.
0: Evet. Raşista'dan, Çerni'den Salah'lara geçebiliyorsak
2: tabii.
0: Ya bu bir
2: bu
0: vizyondur.
2: Kaliteyi değiştirebiliyorsak
0: tabii,
2: değil mi?
0: Bu bir vizyondur. Bir de şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun geçen sene vergiler çıktığında eline geçen net bir para 14 milyon euro civarındaydı.
2: Evet.
0: Yani bonuslarla beraber. Ve oyuncu şu an eğer mali tabloda 10 milyon artı 2 milyon bonuslar 12 milyona getiriyorsan hem bu transfer
2: başarısıdır.
0: Hem isim getiriyorsun. Hem de Beşiktaş'ın kanatlarını Raşitsa'dan Salah'a evrilmesini görebiliyorsun.
2: Evet.
0: Ya bunların ben gerçekten çok iyi işler olduğunu ve bir anlamda hani Beşiktaş'ın bak bize de Salah geliyor. Beni kaç kişi aradı bugün? Beşiktaş'ta arkadaşlarım var. Hakan Çapak'ın da arkadaşım var. O aradı beni. Abi Salah alıyormuşuz dedi. Ya ben dedim inanmıyorum, görmem lazım dedim. İşte akşam geldiğimizde şu an Salah'ı konuşuyorsak ve Salah transferi Beşiktaş için daha hızlı bir şekilde hareketli halinde başka yerlere gidiyorsa bu bir vizyon olanı ve artık Beşiktaş taraftarı şunu söyleyebilecek. Ben işte Beşiktaş için gidiyorum. Yağmurda çamurda Beşiktaş'ın her türlü cefasını da çektim. Artık sefasını çekmem lazım. Sefasını çekerken de yıldız oyuncuları izleyeceğim. Bunun tadına varacağım deyip Salah için geliyorsa, Salah için forma alıyorsa ben artık bu saatten sonra Beşiktaş'ın farklı bir takım evrildiğini net bir şekilde göreceğiz. Yarışmacı takım olacak.
2: Ama bunu zaten Sayın Başkan Serdar Adalı lig bitmeden önce bu konuşmaları yapmıştı. Yani dünyada çok ses getirmiş, çok değerli ve önemli transferleri yapacağız. İşte Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı geçen sene bu yapılanmayı yapamaması. Geçen sene o omurgayı doğru bir şekilde yapabilselerdi bu yapılacak transferlerle
0: hiçbir süreci
2: şampiyonluğu konuşabilirdik Serhan.
0: Hiçbir süreci yönetemediler. Ne oyuncu yani, sürecini yönettiler, ne Vedat Aşabacak oyuncu sürecini yönettiler. Bir Rafa Silva süreci her hafta konuştuk ya.
2: Ciddi problem de
0: var. Yani Beşiktaş herkesten büyüktür. Galatasaray herkesten büyüktür. Fenerbahçe, Trabzonspor herkesten büyüktür. Rafa Silva kim ya? Biz Rafa Silva'yı Beşiktaş'ın önünde konuştuk.
2: Aynen öyle.
0: Yani biz Beşiktaş'ın oyununu, Beşiktaş'ın maçlarını konuşacağımızda Rafa Silva küslüğü konuşmaya başladık.
2: Evet. Yani kulüpler her zaman hancıdır. Ha? Oradaki isimler her zaman yolcudur. Yani bu başkanı da dahil, oyuncusu da dahil. Bunlar yolcudur ama kulüpler baki kalır.

0: O çok ciddi problemler yaşadı. Yani gerçekten Beşiktaş Rafa Silva ile alakalı teknik direktörle Rafa Silva arasındaki büyük bir sürtüşmeden dolayı çok ciddi problemler yaşadı. Onlar geride kaldı. Bundan sonra Beşiktaş yeni bir sayfa açtığını düşünüyorum. Ve bugün itibariyle Beşiktaş artık o Galatasaray'ın dirençli oyunu, işte o Fenerbahçe'nin önemli kadrosu, işte Beşiktaş da burada olacaktır diye konuşabiliriz. Kesinlikle. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız bunları.
1: Kesinlikle. Peki isterseniz hazır Muhammed Salah konuşurken dün imza töreninde yapılan tezahüratı bir kez daha hatırlayalım. Lütfen. İzleyicilerimiz de hatırlasınlar, tekrar stüdyoda üstüne konuşacağız.

0: Evet, o anları bir kez daha hatırladık. Sayın Başkan Serdal Adalı'nın jest ve mimiklerini aslında biraz da dikkat
1: edelim. Başkan kendini tutuyor da kendini.
2: Aslında
1: kendini
2: Serhan tutuyor. Orada da aslında bu işin olduğunu gülerek anlatabiliyor taraftara. Yani aynen, orada bir güzel bir sinerji var. Ki 5 gündür görüşüyormuş başkan. Tabii sır gibi saklıyorlar görüşmeleri. Çünkü şöyle bir gerçek var. Kulüplerimiz artık bazı gerçekleri saklamak durumunda kalıyorlar. Çünkü basına düştüğü anda, sosyal medyaya düştüğü anda oyuncular evet beni transfer ediyorlar. Fiyatta hiçbir şekilde oynama yapmıyorlar. Orada ciddi bir şekilde kulüplerimiz zarar görüyor. Tabii bunu doğru yönetmeye çalışıyorlar ama hani camia taraftarı içinde bence Muhammed Salah çok önemli bir oyuncu olacak. Önemli bir figür olacak. Yani Beşiktaş'ın lider oyunculara ihtiyacı vardı. Yani Beşiktaş'ın bir tane lideri vardı geçen yıl. Sadece Orkun Kökçü. Ya onun üzerinden oyunu okumak çok doğru olmazdı ama bugün biz 3 tane lider konuşabiliyoruz. Yarın belki çok iyi, önemli bir santrafor gelecek. 4. lideri konuşacağız. İşte o zaman da Beşiktaş camiasıyla kenetlenecek ve çok ciddi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Tabii Midtjylland maçı var. Çok kolay bir maç değil. Yani burayı geçmek lazım. Hani bu yapılan transferler tabii ki bu dönemde belki oynayamayacaklar ama ya o maçı geçmek lazım. Çünkü bu denli oyuncular getiriyorsan o maçı geçmek lazım mı? Çok da kolay bir maç olmayacak. Çok zor bir rakibe karşı oynanacak.
1: Salah'ın ölüsü sana 30 puan kazandır.
0: 30 puan?
1: Tabii ki. Kazandırır. 10 maç kazandır. Salah'ın ölüsü ya. Ya biz neden bahsediyoruz? Ya, oyuna girdiği zaman neleri değiştirebileceğini Premier Lig'de
2: tabii
1: görmedik.
2: Bunu gördük ya. Bu filmi daha önceden izledik. Yani adam 440. 2 maç oynamış, 257 tane gol atmış. Yani çok kolay bir hadise değil. Bir de Premier Lig'de 10 yıl arka arkaya aynı takımda sembol bir isim olarak kalmak bence çok önemliydi. Onun için camia içinde bence çok önemli bir transfer oluyor. Bu akşam gerçekten Beşiktaşlılar çok mutludur.
1: Ya biz buradan Premier Lig'e gidemiyoruz ama Premier Lig'i biz kendimize
2: getiriyoruz. Evet.
1: Baksana işte Salah konuşuyoruz, Bruno Fernandes'i konuşuyoruz.
2: Evet. İşte, o da çok değerli bir transfer olur Galatasaray yaparsa. İşte,
1: neydi o bizim?
3: Greenwood'u konuşuyoruz.
2: Trossard.
3: Çok bu geldi.
1: Ya baksana nereden
3: Burnley'den geldi.
2: Leicester geldi.
1: Gidiyoruz yani.
2: Yavaş yavaş Premier'e getiriyoruz gerçekten.
1: Buraya getiriyoruz yavaş yavaş. Bence yayın haklarını da oraya
3: getireceğiz.
2: Akay geldi evet. Yani Premier Lig
3: gidince tabii çok önemli. Premier Lig resmen Türkiye'ye
1: geliyor.
3: Çok güzel bir söylem oldu. Tabii. Muhammed Salah için de şunu söylemek lazım. Aslında Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifleri var. Yani şu anda Beşiktaş'ın sunduğu tekliflerin neredeyse çarpı ikisi Suudi Arabistan kulüpleri veriyor bu parayı Muhammed Salah'a ama orayı istemiyor.
2: Batuhan oradan bu keyfi alamaz. Yani oyuncu nerede oynayacağını, ya biz yıllarca oyunun içinde kaldık. Yani biz de hep seçerdik yani. Hani transfere giderken, bir takıma giderken o seyirci, orada bir sinerji var mı ona bakardık.
1: Yok, önce parayı seçerdiniz.
2: Yok ya, hiç alakası yok. Gerçekten öyle değil ya. Bazen paranın önüne geçecek çok da önemli şeyler.
1: Bu adam parayı kazanmış sadece.
2: Zaten kazanmış.
1: Yani.
2: Evet yani çok aynen, ciddi paralar kazanmış. Mesela Beşiktaş'tan 12 alıyor. Ama oradan mesela 17 alacak. O 5'i çok göz önünde bulundurmuyor. Tabii. Çünkü diyor ki ben takıma katkı sağlayabilirsem o zaten imaj haklarıyla reklamla birlikte
1: buranın
2: gelir.
1: Buranın takımıyım diyor. Ben buranın oyuncusuyum evet, diyor. Başka takıma gitmeyeyim diyor.
2: Ya bir de slogan var yani. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah. Çok güzel bir
0: çok
2: slogan.
0: Güzel bir slogan.
2: Gollerden sonra falan çok keyifli olacak. Ya bu sene bence Süper Lig ya Ali Koç 7 yıl görev yaptıktan sonra işte Ali Koç Saran'a döndü. Saran'da olmadı. Tekrar Aziz Yıldırım'a döndü ve Aziz Yıldırım geldiği zaman herkes böyle biraz sandalyesini falan düzeltti. Değil mi Serhan? Herkes düzeltti. Çünkü Aziz Yıldırım'ın 20 senedir neler yaptığını herkes biliyor. Nasıl bir transfer politikası izlediğini, nasıl bir işler yaptığı. Dursun Özbek'e bakıyorsun. Ya Dursun Özbek şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek sessiz evet. Taraftar evet. Diyor ki başkanım niye transfer yapmıyoruz? Fenerbahçe'de görüyor 3 transferi. Beşiktaş çok doğru 2 transfere imza atmak üzere. Salah'la bitirmek üzere ama yani ben Galatasaray'dan da çok ciddi bir atılım bekliyorum onu söyleyeyim. Yani Galatasaray bölümüne geçtiğimiz zaman hani Galatasaray'ın bu oyuncuların altında işte bu kadro evet Galatasaray kadrosu ligi götürebilecek kaliteye sahip, o kalibreye sahip. Onu yaşamış oyuncular. Fakat Galatasaray takımı da bence hatta senin söylemin doğruysa Bruno Fernandes gelirse Galatasaray takımına tabii ki bu duyumlar gelirse ya bambaşka bir lig izleyebiliriz. Premier Lig'deki bütün oyuncular da büyük takımlarımıza serpişmiş olacak. Orada da çok değerli mücadeleler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
3: Tabii Muhammed Salah konuşmaya devam ediyoruz. Muhammed Salah için peki şöyle bir soru soracağım. Serhan abi sana sorayım ilk. Sonra Emre Eren'e soracağım. Diyelim Muhammed Salah imzayı attı. Beşiktaş'ın oyuncusu artık. Bu sezon Muhammed Salah nasıl bir istatistik yapsa bir futbol sever olarak mutlu oluruz.
1: İşte ben ölüsünün ne yapacağını söyledim.
2: Söyledi zaten 30 puan yapar dedi yani. Ben
3: tabela olarak bakıyorum.
1: Ben ölüsünün ne yapacağını söyledim. Sen de dirisinin ne yapacağını söyle yani. Ben ya, oyuncu çıplak göze izleyen ve izlediğim zaman da farklı duygulara kapılıp hayranlıkla izlediğim bir oyuncunun başına geliyor. Oyuna girdiği zaman oyunu nasıl değiştirebildiğini, süratini, hızını, oyunun zekasını, şutlarını bilen bir insanım. Zaten hepimiz de zaten Premier Lig izleyen insanlardan netice.
2: Yıllardan beri izledik bunu.
1: Yani izlediğimizi artık çıplak göze daha fazla izleyeceğiz. Yani Premier Lig'de hala bu yaşına rağmen tamam son yıl çok iyi bir sezon geçirmedi ama yine ne yapabildiğini gördük. Bizim ligimiz Premier Lig'e göre daha yavaş bir lig. Ben burada daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. Yani istatistik anlamda benim istatistiklerimi çok fazla karşılığını vereceğini düşünüyorum.
2: Peki bir kere derbiler çok değerli olur. Bu oyuncular derbiye çıktığı zaman bambaşka bir hikaye yaratılır. Muhammed Salah'ı anlattığım gibi yani 2 saat boyunca anlatsak o kadar büyük özellikleri var ki hani program bitmiş olur. Ama Muhammed Salah'ı kısa bir şekilde anlatabilirsek bir kere Serhan'ın söylediği gibi oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Kanat varyasyonlarını çok doğru yapabiliyor ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şuydu. Yıllardan beri Beşiktaş gidiyordu. Üçüncü bölgede baskıyı yapıyordu ama o kilidi açabilecek o çilingiri yoktu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şu anda iki tane çilingiri var. Biri Muhammed Salah, biri Trossard. Yani bunlar, bu oyuncular oyuna hükmettikleri an hani rakibi çok ciddi bir şekilde oyundan düşürebilirler. Salah'ı şöyle düşünelim. 10 numara oynatabilirsin, santrafor oynatabilirsin, sıkıştığın anda her şeyi yapabilirsin. Özellikle öne geçtiğin anlarda rakip senin biraz daha senin üzerine gelirse, o ikinci bölge oyununu çok doğru oynamaya çalışırsa Trossard'la Salah çok önemli işler yapar kontradan. Ya bu anlatılacak gibi değil. 18'in üzerinde yakaladığı zaman sol ayakla sağ ayakla istediği şekilde oyunu yönlendirebilir ve çok ciddi goller kazandırabilir. Ben 20 gol bekliyorum yani.
3: 20 gol.
2: Muhammed Salah'tan bu yıl resmi imza atılırsa bu yıl kupalar dahil 20 gol bekliyorum. Tabii ki senin dediğin gibi belki de 30, belki de 35 puan, belki de 40 puana kadar gidebilir. Yani Salah çünkü çok özellikli ve çok deneyimli oyuncu. Tabii ki işi kolay değil. Şimdi Salah geldiği zaman defans oyuncuları da karşısında bir Trossard, bir Salah, işte öbür tarafta Greenwood. Zaten Osimhen de bunu yaşadı. Yani diğer takımlar 2 yıldır bunu Osimhen'de yaşıyorlar. Bu tarz özellikleri yüksek oyuncular çok tutulabilir oyuncular değil. Orada da çok ciddi önlemler alınacak bu oyunculara. Ama bu oyuncular bence Türkiye'ye gelmiş en değerli oyuncular bu sene. Onu söylemek
3: çok
2: istiyorum.
3: Sıkı marke edileceği kesin gelirse.
2: Kesinlikle. Ya bazen işte o kilidi açarken işte ikili sıkıştırmalar bazen Dünya Kupası'nda görebiliyoruz. Mesela Fransa'nın oynadığı maçı falan gördük. Yani çok iyi kapattılar. Olise'yi, Dembele'yi, Mbappe'yi döndürmediler mesela. Aldırma, döndürme, vurdurma hikayesi var ya savunma oyuncularında. Bunları yapabilirler ama bence çok yetenekli, çok değerli, çok önemli ve gerçekten yıldız olmuş, dünya futboluna imza atmış bir oyuncuyu konuşuyoruz şu anda. Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
3: Peki bir sakatlık yaşamaz.

0: varsa devamlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü az önce Efe Can'a bağlandığımızda 1+1 bir sözleşme sunduğunu söyledi Beşiktaş'ın. Onun içinde bir maç baremi maddesi koyacaklar. Onu öyle belirtti. Hı hı. Bir sakatlık olmazsa devamlılık sağlar mı Muhammed Salah?
1: Ya bizim ülkemiz o kadar güzel bir yer ki buraya gelen oyuncular ya mutlu oluyorlar ya aşık oluyorlar ya da evet. Hayatlarını burada devam etmek istiyorlar. Doğru. Ya biz hani diyoruz ya hani işte Icardi için Aşkım Olayım şarkıları çıktı. İşte Osimhen için iyi ki geldi dendi. Şimdiki sürece baktığımızda Salah da buraya gelip burada mutlu olursa ki biliyorsun Müslüman bir oyuncu. Burayı da çok seveceğini düşünüyorum. Yani zaten bizim ülkemiz o kadar güzel bir yer ki bir gelen pişman bir de gelmeyen pişman. Gelen de mutlu olduğu süre içerisinde ki Beşiktaş taraftarı o mutluluğu sonuna kadar yaşayacağını düşünüyorum. Yani zaten oyuncunun kulübe aidiyet duygusu verince oyuncu kulübe taraftar oyuncuya daha fazla aidiyet duygusu yaklaşıyor. Orada bir sinerji oluşuyor. Orada bir aşk oluşuyor. O aşk devam eder.
2: Ben şunu bekliyorum. Önümüzdeki hafta içi ıslak imzaya geldiği zaman stadyumda herhalde 50-55 bin Beşiktaş taraftarının statta olacağını düşünüyorum.
1: Ya ben bile işte bugün şeye gittim ben. Zuhrat Baba'ya gittim. Orada bakıyor Zuhrat Baba Şöhretler Turnuvası Başkan Ender Doğru ve Halit Güvenilir abi var. Onlarla beraberdik. Yani orada 50 yaş üstü masterlar maçları vardı. Ama herkes birbirlerine salat diye bağırıyorlardı.
2: Tabii.
1: Çok Beşiktaşlar da vardı. Yani o sinerjiyi yakalamak çok önemli. Yani biz daha sonra yolda herkes ona sevgi gösterecek. Bir yerlerden çekecekler, kahvaltıya çağıracaklar. Bir gün gideceğiz camide göreceğiz. Bir gün başka bir yerde göreceğiz. Yani biz gerçekten futbolcular eğer bizim severlerse, bizle beraber olduklarına inandırırlarsa biz onları onlardan herkesten daha çok severiz.
2: Zaten mesela baktığın zaman performans da artıyor oyuncunun. Mesela Mertens de bunu yaşadı Galatasaray. Acaba Mertens bu sezon düşer mi diye bekliyordu Galatasaray taraftarı ama Mertens öyle bir taraftar gördü ki ona çok ciddi bir şekilde karşılık verdi. Aynısı Muhammed Salah'ta da olacak. Bizim kültürümüze çok yakın bir oyuncu çünkü. Bizde iç içe bir oyuncu. O yüzden bir de bizim camia, Beşiktaş takımının camiası, o taraftarı, o oyuncuya bir sarıldığı zaman, o oyuncuya kenetlendiği zaman çok ciddi bir şekilde o enerji seviyesi, o oyuncunun o performans seviyesi çok daha üst taraflara çıkabilir. O yüzden Beşiktaş'ın çok değerli oyuncularından biri olacağını ve skor anlamında, asist ve gol anlamında da çok ciddi kazançlar sağlayacağını ama tabii ki futbolda bu da var. Sakatlıksız bir sezon olsun tüm kulüplerimize yani. Ya bu tarz oyuncuları getiriyorsunuz. Çok ciddi rakamlara getiriyorsunuz. İnşallah sakatlıkları olmaz.
1: Ya derim ya getirmek çok güzel. Göndermek çok zor bizde. Getiririz zaman yağlarla barlarla gönderiyoruz. Özel uçakla yıllarla getiriyoruz. Sonra tarifeliyle
2: gönderiyoruz.
1: Ama bazıları tarifeli değil. Otobüsle gitmeyi hak ediyorlar. Mourinho gibi isimler aslında. İşte neydi? Krayvan'dı. Yok pardon. Neydi? Ne diyorlardı? Bana göre Krayvan. Mourinho. The
0: special one.
1: İşte Krayvan'ları da böyle gidiyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Gerçekten biz futbolu çok seviyoruz. Ait olduğu yere sonuna kadar hizmet edeni daha çok seviyoruz. En önemlisi ise biz isim seviyoruz.
2: Ben
1: Salah'ta
2: mesela
1: sevilecek isim.
2: Ben mesela Beşiktaş forması giydim ama Osimhen'i izlerken bambaşka bir duygu hissediyorum. Yani o oyuncuyu görmek istiyorum. Mesela hani Galatasaray maçlarında hemen ilk baktığımız isim Osimhen oynuyor mu acaba? Hani ufak bir sakatlığı oluyor ya. Yani bu tarz oyuncuları gerçekten hani Türk halkı olarak hepimiz çok beğeniyoruz. Ve bu oyuncular da o performansı doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa işte orada kazançlı kulüpler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Santrafor konusuna da değinmek istiyorum Beşiktaş'ta. Şimdi Salah'ın da denkleme kattığımızda santrafor oynayabilecek bir oyuncu o da. Bugün zaten Beşiktaş'ın güncel kadrosunda da Yang Yuo yine 9 numara olarak gözüküyor Beşiktaş'ın. Bir santrafor transferi yapmazsa Beşiktaş Salah'ı kadrosuna kattığı takdirde söyleyeceğim bunu. Yang Yuo'la sezona başlayabilir mi? Yani devamlılık sağlar mı o bölgede Yang Yuo?
2: Sezona başlar ama sezonu bitirebilir mi onu konuşmak lazım. Beşiktaş yönetimi bu konuda çok hassas bir şekilde çok ciddi santraforlarla ilgileniyor. Yaklaşık bir aydır Vlahovic'den haber bekliyorlar. Vlahovic olmaz ise ikinci planda Lukaku vardı ama Lukaku biraz bu konuya ben B plan oyuncusu değilim söylemlerinde bulunmuş. Ama Charlotte var. Yani Beşiktaş

0: Başkanı görüşüyor Sayın Başkan. Bayağı bir santrafor transferleriyle görüşüyor.
1: Patron yani buraya da yani.
0: Çok ciddi bir oyuncu kazandıracağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani evet aslında hocanın oynatacağı sisteme çok yakın bir oyuncu. Ya hoca ne istiyor? Özellikle kanat açıkları ve santrafor bölgesinde topu kaybettiğin an orada basınçlı pres istiyor. Ona da çok uygun
1: ya
0: bir oyuncu.
1: Sen oyununu istiyorlar artık.
0: Evet.
1: Yani. Aslında olan baskısını iyi yapacaksın.
0: Evet, o oyuncu öndeki çok herkes, uygun Serhan. Yani
1: tabii.
0: Çok rahat oynayabilirsin oyuncuyla ama o oyuncunun kalibresi Beşiktaş'ı üst tarafa taşıyabilir mi? Orada biraz soru işareti var. Onu geçen sene yaşadık. Yani İlk geldiği 5 maç iyi performans, sonra yavaş yavaş düşmeler ve özellikle derbilerdeki performanslarından sonra Beşiktaş oraya çok ciddi bir santrafor arayışında devam ediyor arayışında.
1: Yani rakiplerini kendi alanında hapsedeceksin artık. Bütün takımların oyunu bu.
0: Evet.
1: Arkada da kontraya çok fazla yakalanmayacaksın.
0: Kontraya yakalandığın zaman da çabuk stoperlerin olacak. Tabii, oyun tabii. Zekası yüksek stoperler aynen. Olacak. Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri oydu. Ön alan baskısını çok doğru yapıyordu. 6-8'de kazanıyordu. Yani 6 saniye 7 saniye arasında topu kazanıp tekrar atağı olgunlaştırabiliyordu. İşte bugün hem İsmail Kartal'ın hem Vincenzo Italiano'nun sistemi de bu. Şimdi 3 takım da aynı sistem
1: rol
0: oynayacak.
1: Rol modelde Galatasaray'ı ölüm vermek
0: evet.
1: Lazım. Ya zaten bunu başardığın zaman mutlu oluyorsun. Bunu başardığın zaman şampiyon oluyorsun. Ama işte ön alanda da o direkt skora etki edecek oyuncuları alıyorsun. İşte mesela şimdi Salah'ı konuşuyoruz.
0: Kalite isimler
1: Rosart'ı
0: alıyorsun. Rosart'ı
1: konuşuyoruz. Greenwood'u konuşuyoruz. Yani bunlar gerçekten ön alanda baskıyı sana sağlayabilecek ve oradan skor edebileceğin oyuncular. Dediğimiz gibi yani Beşiktaş bence güzel bir transfer dönemi geçiriyor. Şimdi ne yaptı? Çilekler aldı. Üstüne bir de şanti koyması lazım. O şanti de santrafor transferi olması lazım. Oh, gerçekten geçen sene iyi iş yaptı mı? Yaptı ama daha iyisi olabilirdi. Yani daha iyisine gidebilirdi ya da Beşiktaş. Daha iyi bir santrafor olabilirdi. Ben bu sene bu kadar önemli ayakları, bu kadar kaliteli ayakları getirip
0: süslemek lazım değil mi?
1: Oraya da bir tane onların tarzıyla oynayabilecek ve direkt skor etki edecek oyunu getiremezsen bir yerin eksik kalmış gibi düşünürüm. Beşiktaş o yerini eksik kaldırmak istemiyor. Ve bir anlamda ben iyi bir transfer döneminde iyi transferler yaptıklarını düşünüyorum.
0: Tabii bu transferleri yapmak çok seni başarıya götürebilir. Fakat burada oyuncu birlikteliği ve takım birlikteliği de çok değerli ve önemlidir. Yani orada teknik adamın sistemine doğru bir şekilde cevap verecek oyuncu grubu, orada aidiyeti yüksek oyuncu grubu ve iyi arkadaş olmaları lazım. Mesela ben bunu birkaç yıl önce bir arkadaşım Mertens'te Torreira'nın evine gitmiş. Serhan bir baktım diyor. Bütün takım orada diyor. Yani Galatasaray takımının en az 11 tane oyuncusu orada. Yani hep beraber yaşıyorlar bu duyguyu. Tabii. İşte orada birliktelik, orada takım birlikteliği ortaya çıktığı anda bambaşka bir duygu ortaya çıkabilir. Ya. Çünkü Beşiktaş taraftarı da önemli bir taraftardır. Yani o birlikteliği gördüğü zaman sonuna kadar takımına destek verir. Ya geçen sene Beşiktaş takımı şampiyonluktan evet düştü ve havlu attı denilen kısımda bir Samsunspor maçı oynadı. 43 bin seyirci vardı ya. Ya bu korkunç bir şey yani. Hani orada bile takımını çok ciddi bir şekilde destekleyen bir grup var arkada. İşte bu grubu sahanın içine alabilmek biraz da oyuncu bütünlüğüne bağlı.
1: Bir de Beşiktaş taraftarı ya hiçbir zaman takımını desteklemekte sıkıntı çekmediler. Sürekli yanlarındalardı. Ama geçen seneye özgü bir şey değil. Bir önceki senede de öyleydi.
0: Hep öyle.
1: Sürekli cefa çektiler, sefayı aradılar. Sefayı aralarken şampiyonluğun teknik adamını bile incitmediler. Yani hocanın evet. Yanlış yaptığı, yanlış oyunda mesela Kasımpaşa maçı bana sorarsan kırılma maçlarından bir tanesiydi geçen sene. Hoca çıktı, ne istiyorsunuz bana söyleyin dedi. Evet. Orada taraftar deseydi ki istifa etmeni bekliyoruz deselerdi. Belki Sergen Hoca o maçtan sonra
0: o gün bırakabilirdi.
1: Ama dedi ki hayır gitmeyiz, olmaz. Çünkü Sergen Hoca bizi şampiyon yaptı. Sergen Hoca Beşiktaş'tı.
0: Ahdi vefası
1: bu
0: var.
1: Bu şekilde devam etti. Ahdi vefa bir yere kadar. Ahdi vefaya sahip olan kulübün taraftarların artık bir zevkle maç. Oturdukları zaman Salah'ı izlemesi lazım. Oturdukları zaman Nübel'i izlemeleri lazım. Oturdukları zaman Salih Özcan'ı
0: Orkun'u.
1: İzlemesi lazım.
0: Orkun'un performansı yani, da artacak. Şimdi mesela bu iki tane kanat oyuncusu geldikten sonra Orkun'un o ön alan oyunu da çok artacak. Çünkü Orkun çok yalnız kalıyordu. Ve Orkun'a destek verecek oyuncu sayımız çok azdı. Mesela El Bilal Ture ile Çern oynuyordu. Çern'e düştü oyundan. Ya haftalarca düştü ve haftalarca Sergen Yalçın onu hep kullanmaya, hep kazanmaya, hep skoru etkilemeye yönelik oyuncuyu hep içeride tutmaya gayret gösterdi ama

0: Çok ciddi bir şekilde değil ama bu konuşuluyor.
1: Bir detaylı bir şekilde isterseniz bir VTR'yi izleyelim, ardından üstüne stüdyoda konuşacağız.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessie'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessie cephesiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu, geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kessie fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kessie transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
1: Evet, fil dişili oyuncu Frank Kessie'ye 29 yaşında kariyerinde önemli takımlarda da forma giydi. Milan'da aslında çok iyi işler yaptı. Ardından kısa süreli bir Barcelona kariyeri var ve son 3 sezondur Suudi Arabistan Ligi'nde El Ahli'de forma giyiyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş'a katkı sağlar mı sevgili Emre Eren?
0: Mutlaka katkı sağlayacaktır. Önemli ve deneyimli bir transfer olabilir ama yani çok net, evet başkan görüşüyor, bu söylemlerde bulunamayız şu anda. Bu tarz 5-6 tane listede oyuncu var. Bu tarz oyuncularla görüşülüyor. Ama bu konularda işte Sayın Serdar Adalı ve yönetim kurulu ser veriyor, sır vermiyor. Aslında Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı şu anda stoper. Sol stoper. Yani bir an önce o problemi çözüp, zaten Önder Özen bunu anlatmıştı. Yani kısım kısım yapacağız transferleri. Tabii bazen de Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Dünya Kupası Beşiktaş'ın artısına mı eksisine mi oldu? Biraz eksisine oldu. Çünkü hocanın bir oyun modeli var. Hoca aslında normalde 4-3-3 oynatmayı seven bir teknik adam. Yani orta sahayı üçlü, 10 numara değil ama 1-6-2-8 ile oynamayı seven, İki tane kanat açıklarından performans almaya çalışan bir teknik adam aslında. Ama baktığımız zaman zaman zaman bunu da görecek camia. Mutlaka bunu da görecektir. 4-4-2'ye de dönecek, 4-2-3-1 de oynatacak ama Orkun'u biraz daha önde kullanmaya çalışacak. Yani orada o 3. bölge oyunlarında Orkun'u çok doğru kullanabilirse Beşiktaş, o iki kanat varyasyonundaki çok değerli oyuncularıyla sonuca gitmesi çok zor olmayacak. Çok kolay olacak. Ama burada bir plan ve organizasyon çok da önemli. Hoca bunlarla çalışamadı oyuncularla, ki şurada kaldı. Önümüzdeki hafta Perşembe maç. Bugün Cuma günlerden 6 günü kaldı Beşiktaş'ın Midtjylland maçı ile ilgili. Burada çok eksik bir kadroyla çıkacak. Ama bu yapılan transferlerle, bu yapılacak transferlerle özellikle Beşiktaş çok doğru yolda Batuhan.
1: Serhan Türk, sen neler eklemek istersin? Frank Kessie'ye.
3: Merkez orta saha, ön libero ve kulüpsüz değil mi şu an?
1: Evet. Evet.
3: Yani Beşiktaş genelde kulüpsüz oyunculara gidiyor. Ama kulüpsüz oyunculara gidip gitmesi çok bir şey fark etmiyor. İsimlere gidiyor. Önemli olan isimlere gidebilmesi. Ve tabii ki net bir şekilde ihtiyacı olan bir transfer. Olursa ki Beşiktaş'ta çok fazla alınıyor. Ehtiyat oyuncu için bir girişimde bulunduğu söyleniyor. Ben iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Fil dişili oyuncunun 5 yaşına ilaç olacağını düşünüyorum. Atletik bir oyuncu ve bir anlamda kesik çözelleri daha fazla olan bir oyuncu. 5 yaşta iş yapar mı? İyi bir kadroda iyi bir iş yapacağını düşünüyorum ben. Çünkü 5 yaşlık kadrosu farklı bir yere evrildi. O farklı yere evrilen kadroda herkes maksimumunu vermek ister. Maksimumunu verebilecek bir oyuncu potansiyeli var oyuncuda.
1: Peki Beşiktaş'ı konuşmaya devam ediyoruz. 23 Temmuz'da Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bir eleme maçına çıkacak. Midtjylland'la oynayacak. Geçen senenin formda olan bir takım Avrupa Ligi'nde Midtjylland. Son olarak da oradan Trabzonspor'a transfer olan milli oyuncu Aral
0: Çok
1: Şimşir'de
0: sevindik.
1: Trabzonspor'a katılmıştı. Geçen sezon orada iyi bir performans göstermişti Midtjylland formasıyla. Beşiktaş bu maça nasıl hazırlanıyor? Bu Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyor musunuz? Emre Eren, sana sorayım.
0: Tabii Avrupa maçları kolay maçlar.

0: olmaz. Yani Mijlan takımına baktığımız zaman 8 tane maç oynamış, bir mağlubiyet almış, sadece Roma'ya karşı kaybetmiş. Geri kalan bütün maçları kazanma başarısında bir beraberlik daha almış. Enteresan bir takım, özellikle hava hakimiyeti çok yüksek. Kenar ortalarda Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek bir rakip. Zaten yani onların ligi biliyorsun çok sert bir lig. Yani sert oynanan bir lig ve Avrupa kupalarında da son 2 senedir önemli işler yapmaya çalışan, organizasyonu çok yüksek bir takım. Ama Aral Şimşir gibi o organizasyonda çok değerli bir oyuncuyu kaybetmek onlar için bir dezavantaj olacaktır. Ama her şeye rağmen Beşiktaş formasıyla çıkacak hangi oyuncu çıkarsa çıksın mutlaka önemli bir başarıya imza atacağını düşünüyorum. Hoca ile birlikte, hoca zaten Vincenzo Italiano onların bütün artılarını eksilerini oyunculara anlatıyormuş. Burada tabii eksik kadroyla çıkarsın, Trossard ve büyük ihtimalle Muhammed Salah'ı kullanamazsın. Ama Beşiktaş'ta bu maçı geçebilecek kalibrede çok değerli oyunculara da sahip Beşiktaş. Çok kolay olacak mı diye soracak olursan çok kolay olmayacak ama imkansız da değil. O camianın büyüklüğüyle birlikte, o taraftarının sinerjisiyle birlikte bence ilk maçta önemli bir skor almak lazım. Yani ikinci maça çok fazla bırakmamak lazım. Onu da başaracak güçte olduğunu düşünüyorum. Takım çok iyi çalışıyormuş. Aldığımız duyumlar bunlar. Çok önemli antrenmanlar yapıyormuş. Fiziksel anlamda çok hazır bir görüntüsü varmış Beşiktaş takımının. Tabii hazırlık maçlarını izledik ama o hazırlık maçları bizi yanıltmasın. Hazırlık maçları döneminde çok yüklemeler olmuş. Hatta bir günde 2 maç falan oynamıştı Beşiktaş geçen hafta. O yüzden tabii ki zor maç olacak. Kolay maç olmayacak. Bu dünya yıldızı oyuncular oynasaydı çok daha rahat olurdu Beşiktaş camiasının eli ama bu maçta onların oynamaması biraz da dezavantaj olabilir tabii ki.
1: Tabii Beşiktaş'ı konuştuk. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Muhammed Salah Beşiktaş için çok yakın değerli izleyenler. Bunu programımızın başında da sizlere aktarmıştık. Tabii programımızın ikinci bölümünde de Greenwood imzayı attı Fenerbahçe'de. Bugün de bir imza töreni gerçekleştirdi. Nathan Ake, Vedat Muriç ve Greenwood imza törenindeydi. Bunları konuşacağız. Galatasaray Icardi'ye veda etti. Icardi'nin ayrılığı sonrası Galatasaray forvet olarak forvet pozisyonuna kimi transfer edecek? Bunları konuşacağız. Trabzonspor'da yine Cenk Özkaçar hamlesi oldu. Hepsini masaya yatıracağız. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından tekrar karşınızda olacağız.
2: Şu Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. 2 asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Masallı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
3: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Aspor ekranlarında transfer raporu devam ediyor. İlk saat diliminde Beşiktaş'ı konuştuk. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu sizlere duyurduk Aspor ekranlarından. Tabii önümüzdeki dakikalarda yine bir sıcak gelişme daha olabilir belki Muhammed Salah'la ilgili. Eğer bir sıcak gelişme olursa tekrar siz değerli izleyenlerimize bunu aktaracağız. Ve transfer raporu sevgili Serhan Türk ve Emre Eren'le birlikte devam ediyor. Galatasaray'la başlamak istiyorum ikinci saat dilimine. Galatasaray'da bir ayrılık meydana geldi geçtiğimiz günlerde. Buruk bir veda oldu aslında. Duygusal bir veda oldu. Mauro Icardi. Galatasaray'ın belki demeyeceğim efsane futbolcusu, efsaneleşmiş futbolcusu Galatasaray'a veda etti. Hem Icardi'yi konuşmak istiyorum, hemen ardından da Icardi'den boşalan koltuğa, o kontenjana kim dahil olabilir? Bir transfer gelişmesi var mı? Bir duyum var mı? Bunları Serhan Türk'ten alacağım. Serhan abi söz sende.
1: Evet, Icardi süreci zaten en başından beri herkes Icardi sürecini yaşıyordu. Biz de burada anlatıyorduk Galatasaray ekranlarında. Hatta o Icardi serüveni en son karşılaşmada bitmişti. Icardi'nin o zaman vedası vardı. Veda ederken de eserine bakıp iç geçiren bir Icardi izlenimi vardı. Tabii ki bu süreç biraz daha çok fazla uzamaya başladı. İçinden çıkılmaz bir hale gelmeye başladı. Ta ki ne zamana kadar? Okan Hoca'nın kariyer röportajlarından bir tanesini vermesi ve kendini net bir şekilde ifade etmesi ve sürecin ne kadar uzun olduğunu da benle yapmış olduğu röportajda dile getirmesi.
2: Orada da seni kutluyoruz gerçekten. Hani çok evet, gerçekten büyük bir başarı. Sınırlı. Çok güzel bir röportaj olmuş.
1: Çok güzel oldu yani benim evet, için de güzel oldu. Okan Hoca'ya senin aracılığınla, Ağızpır aracılığıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir röportaja imza attık. Hem Okan Hoca net cevaplar verdi. Bu vesileyle Okan Burak'a çok teşekkür ediyorum. Sürecinde uzayıp artık o sürecin hem Icardi'ye hem Galatasaray'a hem Dursun Başkan'a hem Okan Burak'a zarar getirmemesi noktasında dönüm noktasıyla beraber sürecin artık bittiğini söylemeleri, Icardi sürecinin artık hatıralarda kaldığını, Icardi'nin artık o yeni neslin Galatasaray'da olmasında aşkın karşılıksız olmadığını, aşkların her zaman bitip sevgilerin her zaman kalacağını gösteren bir serüvenle Icardi defteri artık kapandı. Bundan sonra Icardi'ye futbolculuk hayatında başarılar dileriz. Diyoruz ya, o formalar o kadar kutsaldır, o kadar önemlidir ki o giydiğin formalar. O giydiğin formayı giydiğin zaman ve o giydiğin formada terlettiğin zaman diyorsun ki benden başka kimse bu formayı giyemeyecek gibi hissediyorsun. O formayı kimler geldi geçti, kimler giydi. Önemli olan o formada hatıralar bırakabilmek. Önemli olan o formayı giydiğin formalarda güzel izler bırakabilmek. Icardi güzel bir iz bırakarak, o derin duygular bırakarak artık o 9 numaralı formayı Osimhen'e teslim etti. Osimhen artık gerçek oyuncu, gerçek kahraman. Zaten süreçte bu şekilde olmuştu. Osimhen'in işin artık Galatasaray formasını giymesiyle beraber asıl kahramanın sahneye çıktığı, Icardi'nin artık gerek olacağını hissettiği anda sürecin buralara kadar gelmesine kadar çok farklı şeyler konuşabiliriz ama şu bir gerçek. Elinde Icardi varken, başkası yokken Icardi'yi kullanırsın. Elinde Osimhen varken Osimhen'i kullanırsın, Icardi'yi yedeğe bırakırsın. Böyle bir serüven vardı. Icardi yedek kalmayı istemedi. Ve sürecin burada kadar uzamasına sebep oldu. Daha sonrasında tehlikeli boyuta gitmeye başlamıştı. O tehlikeli boyutta seyircinin artık isyanı söz konusuydu. Bu isyan artık Dursun Özbek ve yönetimine değil, Okan Hoca'ya değil,

0: Artık Icardi'ye bir isyan olmaya noktasına gidiyordu. Orada da Sevgi'nin artık bitmemesi lazımdı. O Sevgi bitmedi. Icardi artık Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'da Icardi'ye veda etti. Galatasaray'da tabii bu süreç içerisinde farklı oyuncuların üstüne gitmeye de başladı. Onu da söyleyelim. Yani çok fazla isim ön plana çıkmaya başladı bu süreç içerisinde. Özellikle çok fazla isim üzerine gittiğimizi söylersek bunlardan bir tanesini söyleyeyim istiyorsan. Zaten çok
1: bence de söyle, herkes merak ediyor. Gerçekten Serhan Türk yani.
0: Ponomarenko adaylardan biriydi. Oyuncu gelmeyi istiyordu ama Galatasaray'ın teklifi biraz düşük seyirde gittiğinden dolayı bu oyuncu fiyatı çok yükseltme, oyuncu için fiyatı çok yükseltmeyi düşünmeyen de bir Galatasaray vardı. Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu ve kiralık istiyordu oyuncuyu. Kiralık zorunlu opsiyonuyla göndermek, yani opsiyonun kendilerine kalmasını istiyordu takımı. Bu anlamda bu transferin biraz daha çıkmaza girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü dedik ki bir süreç var, o süreç içerisinde çok fazla oyuncu da yazılmaya başlandı. Hatta bir tanesini ben dün de verdim. Galatasaray 2 sezondur takip etti. Matheus Tel, Icardi'nin vedası sonrası yeniden gündeme geldi. Ve oyuncu için Galatasaray'ın ilgilenemeyeceği söylendi. Ve Galatasaray'ın genişlesinde isminin olduğunu da duydum. Ama dediğimiz gibi bu süreç içerisinde çok fazla oyuncu yazılabilir. İşte John Duran bugün geldiğimizi hatırlıyor, yarın geliyor gibi süreç transfer gündemi oluştu. Ama John Duran'ın ilgisi olmadığını, Galatasaray'ın ilgisinin sadece isim üzerinde gidildiğini ve bunun çok resmiyete dökülüp de transfer gündemi olduğu söylenmedi. Okan Hoca da bu transferin olmayacağını dile getirdi. Zaten Galatasaray'ın planına baktığımız zaman, Okan Hoca'nın benle olan röportajı ve daha sonraki açıklamalarına baktığımız zaman Galatasaray bir kere kanat oyuncusu alacak. Sol kanat oyuncusu alacak. Yedek santrafor alacak. 10 numara mevkisine bir transfer alacak ve 10 numara mevkisine parayı gömecek. Tabiri caizse yani. Direkt
1: o da beklenen malum isim
0: mi? Halk dille konuşuyorum. O da beklenen malum isimlerden bir tanesi Bruno, evet. Fernandes, bir tanesi Can Uzun. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu Bruno Fernandes'le temas geçtiğimiz dönem devre arasında olmuştu. Hatta bu ilk teması da Alspor ekranlarında biz vermiştik, ben vermiştim. Bu temas artık ayyuka çıkmaya başladı ve Galatasaray bu temasla beraber Bruno Fernandes'in maliyeti üzerinden bir oyuncuyu getirmenin ne maliyeti olabilir onun üzerinden bir çalışma haline geldi. Hatta biliyorsun o güzel röportajda, o olay röportajda ben Okan Hoca'ya şunu sormuştum. Hocam ben bu soruyu size Galatasaray teknik direktör değil de Galatasaray taraftarı Okan Buruk olarak soruyorum. Can Uzun'u mu istersiniz yoksa Bruno Fernandes'i mi istersiniz taraftar olsanız dedim. Ben her ikisini de isterdim demişti. Yani buradaki taraftarı da bir tarafa bırakıyoruz. Okan Hoca aynı zamanda Galatasaray'ın teknik direktörü. Listenin geniş listesinde bu iki ismin olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki isim üzerinden maliyet hesabı yaparsak Can Uzun transferini ben Bruno Fernandes transferinden bir adım, yani ufak bir adım daha önde görüyorum. Çünkü orada Bruno Fernandes için istenilen bedeller biraz yüksek, fiyatları, maliyeti biraz yüksek boyuttaydı. Can Uzun'un hem genç olması hem gelecek vaat etmesi hem de 60 milyon eurodan başlayan bir transfer süreci Galatasaray'ın teklifi 25 milyondan biraz da arttırma sürecine kadar gitti. Ben bu ilerleyen süreçlerde Can Uzun transferinin biraz daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda zaten Galatasaray'ın ana planlamasına baktığımız zaman Osimhen'in çevresine, yani Osimhen'e göre bir takım kuruluyor. Ve kimya bunun üzerine, oyuncu üzerine gidiyor. Ben öyle bir denklem içerisinde Can Uzun'da iyi bir adaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
2: Gelen sorular arasında sevgili Emre Eren'e de birazdan lafı vereceğim, sözü vereceğim. Lemina çok soruluyor. Lemina'nın durumunu çok merak ediyor.
1: Tabii, evet, yayın taraftarı. Öncesi de konuşmuştuk. Onu da bir anlatabilirsen.
0: Yayın öncesi ben Başakşehir'li, evet, yöneticilerle de konuştum. Hatta başkanla da konuştum. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la da konuştum. Başakşehir As Başkanı Mustafa Saral'la da görüştüm. Ama ilk önce Lemina'nın sürecini söyleyelim. Şimdi Lemina'nın süreci şu şekildeydi Galatasaray'da. Galatasaray Lemina ile devam etmek istiyordu. Okan Hoca da zaten röportajda vermiş olduğu mesajlarda Lemina'nın antrenmanları.

0: yaptığının tesislerde olduğunu ve devam etmek istediğini dile getirmişti. Hatta ikinci sorum şu olmuştu. Yani Galatasaray'da Lemina sürecinde Lemina özellikle rotasyonda kullanabilecek oyuncu pozisyonundaydı. Yani stoperde kullanabilecekti, orta sahada kullanabilecekti ve sağ bekte kullanabilecek çok gönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Okan Hoca almak istediğini ve bu oyuncuyla devam etmek istediğini dile getiriyordu. Galatasaray'da transfer komitesindeki isimlerde Lemina ile anlaşma aşamasına gelindiğini söylüyordu ve devam edeceğini söylüyorlardı. Ama şu anki süreç biraz tıkanmış vaziyette. Yani Lemina'nın yarın Galatasaray'la anlaşma imzalayacak gibi haberleri olacağını düşünmüyorum. Ama olmayacak, bitti söylenmenin de gerçeği olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ki Lemina'ya ilgiler var. Özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgisi olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu anlamda Galatasaray bu transferde hem Bundesliga'dan hem Premier Bundesliga'dan da belki bir ilgi olabilir oyuncu üzerine ama ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Arap Yarımadası'ndaki bir ilginin daha fazla olacağını düşünüyorum. Ama Lemina sürecinin biraz tıkandığını söylemek gerekiyor. Ve bu arada bugün çıkan haberlerde Lemina ile ilgili Başakşehir'in bir ilgisi olduğu şeklinde haberler çıktı. Ben kulüp yetkiliyle görüştüğümde, başkan ve as başkan üzerinde görüştüğümde Lemina ile ilgilerinin olmadıklarını dile getirdiler. Tekrarlıyorum. Lemina transfer sürecinde Galatasaray'la yeni sezonda yeni anlaşma yapma sürecindeki olan Lemina ile Başakşehir'in ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmıyor. Bunu birinci ağızdan direkt aldığımı söylemek istiyorum. Ama şu da bir gerçek. Lemina ile Galatasaray anlaşamadığı takdirde bu bölgeye U23 kategorisinde Fransa'dan bir oyuncunun da gündemde olduğunu öğrendim. Mukau bu oyuncuda. Ama onu da hem Bundesliga hem Premier Lig'den talepleri var oyuncunun. Bu sürecin biraz daha böyle biraz süreceğini söylemek istiyorum. Ama şu bir gerçek, yani Lemina ile ne anlaşıldı ne de anlaşmaya yakın bir durum söz konusu değil şu an için.
1: Emre Eren, sen neler eklemek istersin Galatasaray ile ilgili? Mauro Icardi'nin ayrılığını konuştuk, transfer iddialarını konuştuk, söylentilerini konuştuk.
2: Söz Türkiye'den gerçekten Avrupa'da ses getirmiş, yani gol fırsatlarını çok net bir şekilde değerlendirebilen ve Galatasaray'a geldiği ilk sene muhteşem bir performans sergileyen bir oyuncu geldi geçti diyebiliriz. Yani çok değerli ve önemli bir oyuncuydu. Aslında bazı arkadaşlar da şöyle bir söylemde bulundular, o da hoşuma gitti. İki sene Galatasaray'ı taşıdı, iki sene de Okan Buruk ve Galatasaray takımı da Nevine'yi taşıdı. Söylemleri var, Icardi'yi taşıdı.
1: Evet.
2: Icardi'ye geçmem lazım evet, öncelikle. Evet. Icardi çok değerli bir oyuncuydu. Yani çok önemli bir oyuncuydu. Gerçekten Serhan, yani Türkiye liglerine gelmiş, son vuruşu en doğru yapabilen, o kilit pozisyonlarda o kafa vuruşlarını çok net yapabilen, Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir oyuncu.
0: Ama ne zamana kadar? Senden daha iyi esini gelene kadar.
2: Gelene kadar. Bir de sakatlanana
0: futbol
2: kadar.
0: Futbol böyle aslında, bir işte süreklilik, sen de biliyorsun.
2: Tabii ki futbolda
0: burada oyuncu, en iyi stoperlerinden bir tanesin, doğru muydu?
2: Burada ya elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyorduk ama Serhan, burada oyuncuya düşüyor bazı görevler. Evet, Osimhen geldikten sonra aslında çok doğru bir ikili oldular. 4-4-2'li formatta çok doğru oynuyorlardı ve sakatlandıktan sonra işte o süreci doğru yaşayamadı. Yani Icardi bunu doğru başaramadı. Yani burada Galatasaray camiasının...
0: Ama Galatasaray orada o sistemi onlara göre oynatmak zorunda kalan bir Okan Hoca vardı.
2: Evet.
0: Yani o sistem o değildi, o Galatasaray
2: değildi
0: sistemi
2: aslında. Ama iki oyuncudan da vazgeçemiyordun. O kadar büyük bir santrofor var ki elinde, seni iki sene şampiyon yapmış, çok önemli goller atmış, onun üzerine çok çok değerli bir santrofor daha geldi ve Okan Buruk bu formatta deniyordu, bu oyunu deniyordu ta ki sakatlanana kadar. İşte sakatlandığı süreçte aslında Galatasaray orada biraz rahatladı sakatlık sürecinde. Yani Osimhen'i tek kullandı, bütün maçlarda Osimhen'i oynattı, yani Osimhen'den performans almaya başladı. Burada oyuncu biraz kendine bakacaktı bence, kendine ihanet etmiş bir oyuncudur bence Icardi. Yani o hayatıyla, yani yaşadıklarıyla, o serüveniyle çok değerli ya, çok önemli ya. Mesela Icardi mi, Osimhen mi? Hep bana o soruyu sormuşlardı geçen sene. Gol vuruşu anlamında ben Icardi'yi Osimhen'in çok daha üzerine koyarım. Ama oyun görüşü, oyun temposu ve o aidiyet, Onu sorduğun zaman

0: Osimhen bambaşka bir yere koyarsın Osimhen'i. Baktığın zaman böyle bir ikili herkese nasip olmaz gerçekten. Bu Galatasaray yönetiminin ciddi bir başarısıdır. Önce Icardi'yi alıp çok doğru işler yaptırıp sonra Icardi'den performans alamayacağını düşündüğü anda Osimhen'e sarılmak. Bu değerliydi bence Galatasaray adına. Çok da doğru işler yaptılar. Ben burada Galatasaray camiasının, teknik direktörün ve yönetimin hiçbir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Burada Icardi bunu kendini irdelemesi lazım. Yani o sakatlıktan çok kötü döndü. Bir de Icardi'nin şöyle bir problemi vardı Serhan. Ya o kadar ciddi bir sakatlık süreci yaşamışsın. Takımın sana ihtiyacı var ama kendine bakmıyorsun. Yani bir izin gününde Icardi herkesten önce uçağa binermiş. Herkesten sonra antrenmana gelirmiş. Ya bu olmaz. Profesyonellikte bu olmuyor maalesef. Olmadı da zaten. Yani çok bekledi. Aslında Galatasaray'dan işte oynama garantisi de bekledi diye duydum. Oynama garantisini Galatasaray'a bu şekilde veremez sana. Son haftalara baktığımız zaman bir iki maçta o saman elevi gibi parlayan özellikleri ortaya çıktı ama bazı maçlarda performans anlamında, o fizik kalite anlamında çok geride kaldı. O yüzden de ayrılık kaçınılmazdı Galatasaray adına. Ama tabii ki şarkılar yazıldı onun adına. Çok değerli işler yaptı. Ya attığı golleri, aklıma gelen golleri var. Çok önemli goller attı. Galatasaray'a çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Galatasaray'da herhalde iyi bir uğurlama yapacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Icardi isterse yapar.
0: Yani evet, Icardi isterse.
1: Zindanını uzattı.
0: Limine yani gerçeğini de.
1: Lisenin sönüğü gibi yani, herkes burada tatil yaparken o sürekli bir arkasından konuşmak olmasın ama gezmeyi seven bir arkadaşımız.
0: Ama gerçekten çok seviyor. Yani bu işte futbol bunu kaldırmıyor ya. Yani futbol, atletizm çok ön planda olacak. Kendine gündür, çok iyi bakacaksın, bugün, değer vereceksin, gümbür gümbür geleceksin ki Galatasaray takımı da. Ya o güne kadar mesela Icardi konusunda Galatasaray takımı ciddi şekilde fedakarlıkta bulundu. Tabii ya 10 milyon euro maaş verdi. Hiçbir oyuncusuna bugüne kadar Galatasaray takımında hiçbir oyuncu 10 milyon euro maaş almadığını düşünüyorum, değil mi? Sen benden çok daha iyi bilirsin. Camianın içinde bir birey olarak bunları çok daha iyi bilirsin ama Galatasaray takımı her yıl ona 10 milyon maaş vererek, bonusları da üzerine katarak çok ciddi bir yatırım yaptığını düşünüyorum ama işte burada oyuncu maalesef kendi bazı hayatından ödün vermediği için tabii performans anlamında düşükte kaldı. Lemine'ye gelecek olursak ben şunu görüyorum Serhan, yani geçen yıl özelinde baktığımız zaman Galatasaray takımının son 1,5 ay evet çok fazla maç oynamasına da ona da bağlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok o korakor mücadele oynadı Galatasaray takımı. Çok önemli rakiplerle oynadı. Çok önemli rakipleri çok rahat bir şekilde geçebildi. Ama baktığımız zaman Torreira, Lemina, Sara üçlüsünden çok fazla faydalanamadı. Özellikle son 1,5 ayda oyuncular yoruldu, performanslar düştü. Bence Lemina'nın buradaki yaşadığı sıkıntı da bence biraz buraya bağlıyorum ki Galatasaray herhalde oraya zaten Leslie'yi bir transfer girişiminde bulundu ve aldı. Oraya da ciddi bir transfer yapabileceğini düşünenlerdenim. Ama Galatasaray'ın bence en önemli transferi şu olacaktır. Galatasaray yıllardan beri o omurgayı çok doğru yapabilen bir kulüptür. Yani kalecisinden başlayıp o çift stoperi, o 6 numarası, 10 numarası ve santroforunu çok doğru yapılandıran bir kulüptür Galatasaray takımı. Mertens'ten sonra orada ciddi sıkıntılar yaşandı. Hatta orada Yunus'u kullandı.
1: İlkay.
0: Zaman zaman olmadı. İlkay'ı kullandı. Sara. Zaman zaman olmadı. Sara'yı kullandı ama o performansı, o beklentiyi gerçekten karşılayamadılar. Senin söylemlerin olursa ki aldığım bir duyum da bu. Yani Bruno Fernandes transferi olursa ya da Can Uzun transferi olursa Galatasaray'da önemli işler olacaktır diye düşünüyorum.
2: Peki şu da sorulanlar arasında Galatasaray'da stoper mevkii çok merak ediliyor. Davinson Sanchez gidecek mi, kalacak mı? Gittiği takdirde şu anda konuşulan bir isim var Juventus'ta. Bremer için iddialar var. Serhan Türk, sana bu soruyu sorayım. Bremer ilgisi var mı Galatasaray'ın bu oyuncuya? Sanchez gidecek mi, kalacak mı?
1: Tabii Sanchez'e bir ilgi var. Bu ilgi artık had safhaya gelmiş vaziyette ve Komo'nun net bir şekilde Sanchez'i istediğini biliyoruz. Hatta söylenen rakamlar Galatasaray'ın beklenti içerisinde olduğu rakamlar değil. Ve Okan Hoca'nın da isteği Sanchez'in Türkiye'de kalması, İstanbul'da kalması, Galatasaray'da kalması ve Galatasaray'da güzel bir sezon daha geçirebilmesi. Bu anlamda ben tekliflerin çok ciddi boyutlara gelmediği takdirde Galatasaray'ın bu transfere sıcak baktığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray ve Okan Hoca oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Ama şu da bir gerçek. Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman özellikle kanat, 10 numara, yedek santrafor, orta, bir de ondan sonra bu transferleri bitirdiği takdirde bir stoper tandemine de bir ekstra bir oyuncu bakıyor. Onu da söylemek istiyorum. Ama şu an için Komo'dan ya da Davinson Sanchez için gelen teklifler Galatasaray'ın kabul edeceği teklifler değil. Bu teklifler ilerleyen zamanlarda daha da fazla olursa Galatasaray hem oyuncuyla görüşür ve ona göre de planlamasını yapar. Şu an Davinson Sanchez takımda kalacak gibi planlaması var Galatasaray'ın.
0: Serhan Türk'ü yakalamışken sormak istiyorum bunu. Bir Kim Min-jae olayı döndü bir ara. Yani bunda bir gerçeklik var mı? Yani olabilir mi sence?
1: Dönüyor.
0: Herkes Galatasaray için konuşuldu bir ara da yani o çok kafama takıldı. Yani bu tarz bir stopere ihtiyacı var mı Galatasaray'da?
1: Şimdi Galatasaray için herkes bir oyuncu söylüyor. Herkes bir oyuncu yani zikrediyor. Brahim Diaz, işte Bruno Fernandes, Yentes. Yani çok fazla isim konuşuluyor. Ama Galatasaray'ın şu an planlamasını baktığımız zaman Okan Hoca'nın da özellikle ön alanda istediği oyuncuları hallettiği takdirde arka tarafa bakacak ama şu an için planlamasına baktığımızda asıl öncelik transferlerine giden bir Galatasaray var.
0: Doğru.
1: Ama ben Kim Min-jae'nin ismini çok fazla duymadım.
0: Öyle bir söylenti çıktı. Ben dedim acaba hani Galatasaray bu oyuncuyu, çünkü Abdülkerim'le ilgili de hani önümüzdeki yıllarda artık yavaş yavaş o bölgeye bir oyuncu seçebilir misin? Çünkü
1: işte senin söylediğin gibi işte bu futbol anlık yani tabii. Şu an
0: ya tabii futbolda ki Serhan'cığım, futbolda dün vardı. Hiçbir zaman olmadı.
1: Tabii ki.
0: Hep bugün ve yarın var. Bugün ve yarın iyiyseniz işiniz devam eder ama düne baktığınız zaman zaten en büyük kaybınız orada olur. Düne baktığınız zaman işte ben geçen sene müthiş bir performans sergilemiştim. Bu sene de onu yapacağım. Ama o fizik gücünüz, o mücadele gücünüz buna uygun değilse maalesef olmuyor. Galatasaray takımına baktığımız zaman ben de katılıyorum. Davinson'dan Galatasaray'ın ayrılması Galatasaray adına büyük bir kayıp olur. O rakamlara nasıl stoper getirirsin? Bir de şöyle bir gerçek var. 4 yıl şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden biriydi Davinson.
1: Ama bu süreç şöyle okumak lazım şimdi. Davinson sürecini şu şekilde okumak lazım. Oyuncu gitmek istiyor mu? Oyuncu da geçen sene bir teklifler vardı.
0: Sanki gitmek istiyor gibi bir...
1: Geçen sene maaşına zam yapıldı.
0: Ama yapılan zamda onu tatmin etti mi?
1: Nasıl etmedi ya? Yani şu an Avrupa'da bu paralar alamazlar.
0: Alır mı?
1: Alamazlar mı? Ya. Nasıl alacaklar şimdi? Şöyle düşünelim. Yani halk diliyle konuşuyorum. Hı-hı. Ya kılçıksız paraları var burada.
0: Tabii. Temiz.
1: Öteki tarafa gittikleri zaman ne olacak? Vergi, %40 vergi. İşte evliysen %40, bekarsan %50 vergi düşüyorlar ana paradan. O şekilde paralanacak yani.
0: Ama mesela Davinson şunu bence hak ediyor. Oynamış olduğu futbol. Çünkü oyunu arkadan kurması, özellikleri, hava hakimiyeti, o savunmada doğru duruşu, o Avrupa'daki o üst düzey takımlara karşı çok savunma ikilisi çok değerli ve önemlidir futbolda. Yani orada bir ikilide bir problem yaşadığınız takdirde o maçlarda çok zorlanırsınız. Burada Galatasaray çok fazla SOS vermedi bence bu savunma birlikteliğinde. Yani biraz da oyuncunun da hakkıdır ya. Şimdi hani diyorsun ya hani geçen sene bu oyuncuya biraz daha işte
1: ama her sene de takviye yapılmaz.
0: Oyuncu
1: yani
0: da şöyle düşünüyor olabilir.
1: Şimdi orada maaş dengesini de iyi yapabilmen lazım.
0: Mutlaka.
1: O bölgedeki oyuncu mesela Torreira'ya yeni zam. Yani buna benzer süreçler oluyor.
0: Geçen sene Barış'a yapılan bir zam vardı. Osimhen'in aldığı önemli bir para var.
1: Evet, şöyle
0: ama Osimhen'i herkes ayırmış
1: durumda. Türk futbolcular Türk parasından, bizim kendi paramızdan alıyor. Evet. Yabancı futbolcular Euro bazından paralar alıyorlar.
0: Ama bunu yıllarca yaşadık biliyor musun?
1: Ya yaşadık. Hep yaşadık. Yani hani ben
0: bizim dönemimizde bile yaşadık.
1: Şu var, Galatasaray'ın bek kendisi Davinson için 30 milyon ve üstü bir bedel.
0: Mesela diyelim ki 30 milyon euroya Davinson'u sattın.
1: Alırsın, istediğin oyuncuyu alırsın.
0: Alır mısın?
1: Yani niye almasın ya?
0: Ama bak şimdi.
1: Şimdi oyuncu da gitmek istiyorsa oyuncu zaten bir şekilde tutamazsın.
0: Tabii oyuncu yani ne oldu orada kafaya Nelson, koyduysa.
1: Nelson. Ya sen Nelson'a çok önemli teklifler vardı. İstediği fiyatlar gelmedi. Hep beklenti 25 milyon euroydu. En son gelen 13 milyon euro teklifleri vardı. Ondan sonra oyuncuyu satmadın. Dedik sezon sonu göndereceğim sana dedin. Sezon sonu yana kadar oyuncuyu kullandı.
0: Ciddi bir zarar etti o konuda.
1: Ya ondan sonra ne oldu? Oyuncu küstü. Evet. Şu an geliyor yüzü beş karış.
0: Evet.
1: Ya böyle bir şey yok ki. Sen bu oyuncuya nasıl zaman geçeceksin? Biz her sene ne haberi yapıyoruz? Nelson yine mutsuz.
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz? Listede göndereceklerin ilk sırasında Nelson.
0: Nelson var.
1: Nelson'a bakıyoruz. Görüntülerde suratı asık. kenarda bekleyen bir oyuncu pozisyonunda.
0: Aslında David
1: yani
0: Son...
1: işte yani bir balın ezeri

0: de göndermen lazım.
1: Tabii değerini
0: ama
1: bulduğu zaman
0: de kulüpleri tatmin edici fiyatlar olması lazım. Davinson Sanchez'in bedeli bellidir. Galatasaray o bedele geldiğinde oyuncu da gitmek isterse
1: yolunu
0: açar. Ama geçen sene Galatasaray barış süreci vardı. Barış Alperen için 40 milyon euroluk bir kolaylık evet. bir teklif geldi. Ve dediler ki çektiler, biz güzel bir takım kuruyoruz. Bu takımın en önemli parçası sensin. 40 milyon dolara buraya gideceğin 10 milyon dolar maaş alacaksın. Tamam eyvallah. Abi biz seni önümüzdeki sene istediğin kulübe göndeririz. Senin oynayacağın takım Avrupa takımı deyip hocası da ikna etti ve oyuncu kaldı. Ve ne oldu?
1: Bu sene gelir mi
0: Barış
1: o teklif?
0: Barış olağanüstü bir evet. futbolcu pozisyonuna girdi.
1: Yani bu sene gelir mi o teklif?
0: Tabii gelir.
1: Gelir
0: yani.
1: Değil mi?
0: Ya ama şu an için gelen tekliflere baktığımız zaman çok fazla talep gören oyuncu Davinson Sanchez. Ve direkt Como'dan gelen de bir teklif var oyuncu için.
1: Sane ile alakalı
0: bir teklif yok.
1: Sane ile alakalı düşüncen ne? Yani son Dünya Kupası'nı izledin.
0: Sane iş yapar. Yani
1: Sane çok önemli bir oyuncu.
0: Sane çok kaliteli bir oyuncu, çok da gerekli bir oyuncu. Ben bu anlamda Sane'nin bu sene kendini daha da fazla aşacağını ve oyun planında Okan Hoca'nın elini çok fazla rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir oyuncu ki ne zaman ne yapacağı ve
1: skor
0: değiştirebileceği çok belli olmayan ama kalitesi anlamında olağanüstü bir kaliteye sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben ilerleyen zamanlarda Sané'den çok etkili bir Okan Hoca'nın çok etkili bir Sané silahı olacağını düşünüyorum.
1: Ben mesela Dünya Kupası'nda son lig bitmeden önce baktığım Sané ile Dünya Kupası'ndaki Sané arasında çok ciddi bir fark yoktu. Ama Sané kumaş olarak Avrupa futbolunda ses getirmiş çilingir bir oyuncu. O da çilingir bir oyuncu. Yani oyun sıkıştığı zaman o oyunu açabilen, işte ters çalımlarla birlikte çok önemli işler yapabilen. Ben de bu yıl Sané'nin performansının bir tık daha yukarıya çıkacağına inananlardanım. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ya bir de şimdi oyunu farklı kuruyorsun yani. Bir tarafta Osimhen var. Solda Barış var. Sağda Sané var. 10 numaraya önemli bir oyuncu getiriyorsun. Bruno Fernandes, Can Uzun'sa Can Uzun. Yani farklı bir kadro kurmaya çalışmıyorsun ama kadroya takviye yapan bir Galatasaray var. Kadroya takviye yapan Galatasaray'da da artık herkesin Şampiyonlar Ligi var.
1: Aslında en büyük sıkıntısının ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani Sané'nin o 10 numarada o yaratıcı özelliği olmayan oyun kurgusuyla birlikte yani bazı maçlarda etkisiz göründüğünü de gördük. Ama o 10 numara bölgesine çok doğru bir transfer yapılırsa Sané'den biraz daha performans çok daha yukarıya çıkar gibi geliyor bana da.
0: Olabilir.
2: Çok kısa bir de Osimhen'le ilgili bir yorum almak istiyorum.
0: Lütfen.
2: Yeni sezonda kaptan olacağını söyledi Okan Buruk. Ne düşünüyorsun bu kararla ilgili?
0: Olması gerekiyor. Zaten birinci kaptan Abdülkerim Bardakçı olacak. Kaptanlardan birisi de Osimhen olacak. Zaten planlama da bu şekildeydi. Hatta başka sürprizler de var. O sürprizleri çok fazla bozmayacağım. Bozmayayım Galatasaray'ın sürprizlerini bozmayayım. 9 numaralı formayı giyecek ve Galatasaray'ın bir pazarlama yöntemi de olacak. Yeni bir kutular daha yapılacak yani Osimhen kutusu olacak. Daha da fazla sürprizleri bozmayayım. Ve kaptanlık bandı da olacak. Ve 9 numaralı formayı da giyecek.
1: Geçen sene son Osimhen zamanlara doğru biraz gergin gördüm Osimhen'i. Yani orada Osimhen, bir gerildi. Orada bir performans anlamında o gerginlik ona biraz stres yarattı. Ama çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani arkaya koşu attığı zaman yakalayacak. Yani ben mesela bir savunma oyuncusu olarak böyle oyuncuları oynamayı hiç hoşuma gitmiyordu, sevmiyordum. Çünkü adamın ne yapacağı belliydi. Yani Osimhen o kadar değerli bir oyuncu. Yani o kadar özellikli bir oyuncu. Yani bir santrofor vardır, pivottur. Ama bir santrofor vardır, gezegendir. Takıma yardımcı olur, arkaya koşu atar, gol yapar. Hatta bir Avrupa maçını hatırlayacak olursan ya muhteşem performans sergiledi. Ya o iki baskı, ya o baskıyı tek başına yapabilmek çok kolay bir hadise değildir. Yani o yüzden Galatasaray'ın eli Osimhen anlamında çok kuvvetli.
0: Ya tabii ki çok kuvvetli ama şöyle bir şey, eğer golcü gol atmak ister, gol atmadığı zaman da sıkıntı yaşar.
1: Problem
0: ya da pas almadığı zaman problem yaşar. Bir de bir takımda iki yıldız olduğu zaman
1: zor olur.
0: Sıkıntı olur.
1: Şimdi Okan Buruk da rahatladı gördün değil mi?
0: Tek yıldız olan.
1: Serhan Türkan'ın yaptığın şey. Röportajı izledikten sonra ben de çok rahatlamış bir halini gördüm Okan Buruk'un. Yani kesin, o strestir bir teknik adamda da strestir.
0: Yani Okan Hoca rahatladı.
1: Kafa olarak
0: ama
1: da rahatladı.
0: Şunu da söylemek lazım. Osimhen de rahatladı.
1: Evet.
0: Çünkü her ne kadar olursa olsun
1: Tabii arkanda
0: Icardi kendi başına yıldızdı.
1: Tabii ki. Yani

0: Tarkan gibi düşün. Yani Tarkan'ın sahneye çıkması farklı. Tabii. Başka bir popçuların sahneye çıkması doğru. Farklı bir şey. Şimdi şunu düşün. Tarkan ayarında bir tane, isim söylemeyelim. Bir tane sanatçımız çıktığı zaman herkes alkışlar, sevinir, bilmem ne yapar.
1: Arkadan Tarkan ama geldiği Tarkan zaman bambaşka bir duygu olur. Evet. Gerçekten
0: çok
1: öyle.
0: Çok farklı bir yere gider.
1: Gerçekten
0: işte
1: öyle.
0: Takımın Tarkan'ı Icardi'ydi.
1: Evet.
0: Icardi yani düşün. Galatasaray şampiyon olmuş. Icardi sakatlık geçirmiş. Ama şampiyonu kutlamasında herkes Osimhen için bir sevgi gösterileri yapmaya evet. Hazırlanırken asıl Jön geliyor.
1: Asıl sahneye çıkıyor.
0: Jön geliyor.
1: Evet evet.
0: Bir çıkıyor. Oynama şıkıdım şıkıdım diyor. Herkes kendinden geçiyor. Evet. Icardi oynama şıkıdım şıkıdım diyerek kendinden geçirtilen bir süreç vardı.
1: Evet evet.
0: Osimhen de ya Icardi'yi benden daha çok seviyorlarmış diye düşünen bir durum söz konusu.
1: Osimhen'e şarkı yapmadı değil mi?
0: Yeni Kapı'daki aslında işten geçtiği için söylüyorum. Yeni Kapı'da öyle bir durum söz konusu evet. O şampiyon kutlamasında. Şimdi tek yıldız var. Tek Tarkan var. O Tarkan da artık Osimhen.
1: Bazen futbolda, arkanda senden daha güçlü bir figürün atletik özelliğinin düşmesi seni zarara sokabilir. Çok doğru. Seni probleme itebilir ama bazen de oyuncu tek başına kaldığı zaman zaten ben burada kralım hikayesi acaba olur mu? Bir de bu açıdan da bakmak lazım bence. Hani onu zorlayacak bir oyuncu da lazım mı acaba önümüzdeki yıl özelinde?
0: Ya, tabii ki yani olacak. Zaten Galatasaray'ın ana planına baktığımız zaman Osimhen'in arkasına bir yedek golcü bakıyor. Ama artık bir tane yıldız var yani.
1: Evet.
0: O yıldız artık Osimhen. Osimhen gollerini atmaya devam eder, mücadelesini devam eder. Zaten Galatasaray'ın ana planına baktığımız zaman Osimhen'in etrafını destekleyecek ve Osimhen'inle beraber bir takım kurma hayali olan da bir Okan Hoca olduğunu net bir şekilde görebiliriz.
1: Evet, evet.
2: Peki dilerseniz Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Bugün bir imza töreni düzenlendi Fenerbahçe'de. Hı-hı. Yeni transferleri, son transferi Mason Greenwood. Onun öncesinde Nathan Ake ve Vedat Muriç bu üç oyuncuyla bir tören düzenlendi. Bu transferleri sizlere sormak istiyorum. Emre Eren seninle başlayayım.
1: Valla Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor desek yalan olmaz. Sayın Başkan Aziz Yıldırım söylediklerini yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başladı. Vedat Muriç'le başlayan, sonra Ake ile devam eden ve Mason Greenwood'la son bulan bir transfer hikayesi var. Hatta bir oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bugün Cihan Kamer açıkladı. A Spor ekranlarında canlı yayında konuştu kendisi. Benim bu konuyla alakalı ya çok önemli bir oyuncu transfer ettiler. Yani Mason Greenwood kendi rüştünü ispatlamış. Ya oyun özelliği çok yüksek, birebir de çok çabuk adam eksiltebilen ve sonuca gidebilen çok doğru bir oyuncu. 26 gol 11 asist çok önemli. Aki transferinin de şundan yapıldığını düşünüyorum. Ederson kalacak Fenerbahçe'de. Ake ile Ederson biliyorsun 4 sene beraber oynadılar. Yani burada hem Ederson'un performans anlamında o performansını yükseltmesi hem
2: çok
1: de Ake'nin
2: iyi arkadaşlar.
1: Çok iyi arkadaş oldukları için Aziz Yıldırım seçim öncesi bunu söylemişti. Bizim elimizde çok değerli bir kaleci var ama geçen sene o savunmadan dolayı, savunma problemlerimizden dolayı o kendi performansını sahaya yansıtamadı demişti. Ben bu birlikteliğin de doğru bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Ake çok önemli bir transfer. Stoper ama zaman zaman Fenerbahçe o baskı oyununa gittiği zaman o çabukluğu ve atikliği Fenerbahçe adına büyük bir kazanç olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Vedat Muriç zaten geçen sene İspanya'da gol krallığını ikinci bitirmiş. Müthiş goller atmış.
2: Mallorca'da.
1: Takım küme düşmesine rağmen çok önemli bir hizmette bulunmuş. Önemli bir santrafor. Hatta bugün de onun o ışığını gördüm. Yani televizyonda konuşurken şey dedi. Yani ben Fenerbahçe camiasında gollerime devam edeceğim. O performansıma devam edeceğim dedi. Ya bir birliktelik görüyorum Fenerbahçe'de. Oğuz Hoca'nın, Cihan Kamer'in konuşmaları falan. O sinerjiyi biraz yakalamış Fenerbahçe. Önemli bir kadroya sahipler. Çok güzel bir lig olacağını düşünüyorum ya bu sene. Hani Fenerbahçe kadrosu çok özen gösterilmiş bir kadro. Hatta buna bir santrafor ya da sol kenar oyuncusu, santrafor özellikli bir oyuncu da düşünebilir Fenerbahçe takımı. Ya baktığımız zaman, bölgelere baktığımız zaman, o orta saha genişliğine baktığımız zaman çok önemli bir transfer bütçesi de var. Onları da yaratabiliyorlar ama en büyük sıkıntısının 24 yabancı olması. Bu yabancılardan ne şekilde kurtulması gerektiğini tabii yönetim kurulu ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım buna net bir şekilde karar vermiş diye düşünüyorum. Vermiştir diye düşünüyorum. Bir de Mason Greenwood transferinde şöyle bir

0: gelişme olduğunu dün akşam öğrendim. Çok yakın bir kaynaktan. 39 milyon euronun akabinde Mason Greenwood'un orada satış esnasında %5'lik bir payı varmış. O %5'lik payı da Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'de 39 milyon euronun üzerinde satılacak rakamın üzerine koymuşlar. Bu da bir gelişme. Fenerbahçe adına bir gelişme ama baktığımız zaman Fenerbahçe kadrosu bence yenilenmiş kadrosuyla birlikte önemli işlere imza atabilecek kapasiteye sahip.
1: Tabii Fenerbahçeliler bir de şimdi bir transfer daha bekliyor forvet bölgesine. Konuşulan isimler var. Watkins var. Sezon başından beri Gresi konuşuluyor. Transfer sezonunun başından beri. Serhan Türk, sen nasıl değerlendireceksin?
2: Evet, yine Fenerbahçe en önemli transferi sona bıraktı değil mi?
1: Forvet transferi.
2: Evet. Ama bu sefer şimdi Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım da diyor ki ben Nathan Ake'yi getirdim. Greenwood'u getirdim. Vedat Murici'yi getirdim. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyor. Artık ben oraya bir tane baba santraforu getireceğim diyor. Ben inanıyorum. Yapacağını da düşünüyorum. Emre'ye katılıyorum. Bu sene ligimiz çok güzel bir lig olacak. Ve artık herkesin dengeli bir takım kurduğunu görebiliyoruz. Ama hep işte kafada soru işareti. Yani yayına başlarken de söyledim. Çok güzel transferler alıyoruz ama gönderme yapamıyoruz.
0: Evet, maalesef.
2: Ne diyoruz? Kaç tane yabancısı var? 24 tane yabancısı var diyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Ve kimlerden vazgeçeceğini merak ediyoruz. Aslında kimlerden vazgeçeceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama nasıl vazgeçeceğini bilmiyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Ya da ne yollarla vazgeçeceğini bilmiyoruz. Ya diyoruz işte ya 20 milyon veriyoruz, 50 milyon veriyoruz, 39 milyon euro veriyoruz, paraları veriyoruz. E nasıl göndereceksin? Adam diyor ki zaten beni gönderemez diyor. Ben alırım paramı diyor ki.
1: Garanti parası var, sözleşmesi var.
2: Yani şimdi o taraftarı mutlu etmek için ve yönetimde kalabilmek için ve başkanlığımız devam etsin diye bütün kendi paramız olsa bu paraları harcamayız. Ama kulüplerin parası olduğu için
0: maalesef
2: gidiyoruz işte Kante'yi getiriyoruz, o kadar para bağlıyoruz. Gidiyoruz o Gendüz'ü getiriyoruz, bu kadar para bağlıyoruz. Sonra diyoruz ki şimdi Kante nasıl gidecek? Gendüz'ü nasıl gidecek?
0: Sidiki Şerif'e 22 verilmiş.
2: İşte alıyoruz. Tamam, ne güzel diyoruz. Ben de beğeniyorum. Şu an Fenerbahçe güzel bir kadro kuruyor. İşte Greenwood'u aldı, Nathan Ake'yi aldı, Vedat Muriç'i aldı. Şimdi biz asıl transferi bekliyoruz değil mi?
1: Tabii.
2: Santra. Asıl transferi ne kadar para bağlanacak ben merak ediyorum. Bir de bu kadar limitlerimiz var.
0: Evet.
2: Bu kadar çok sıkıntılarımız var, cezalarımız var, şunlarımız var, bunlarımız var. Kimse şeye bakmıyor yani, takımların limitlerine bakmıyor.
0: Herkes transfer istiyor.
2: Herkes istiyor.
0: Her taraftar transfer istiyor.
2: Herkes istemekte haklı. Fenerbahçe'ye o sene bu sene dedirtmen lazım. Galatasaray diyor ki hayır kardeşim, o sene bu sene Fenerbahçe demeyecek diyor. Ben diyor 27. şampiyonluğumu alacağım diyor. Üst üste Okan Hoca diyor ki ben 5. şampiyonluğumu alacağım diyor. İsmail Hoca diyor ki ben diyor 99 puan topladım. Kazanabilirdim. İşte o Sivas'taki maçı kazansaydım diyor.
0: Diyor.
2: Şimdi Beşiktaş'a diyoruz ki her sene o sene sıkıntı yaşadı. Hadi bu sene muhteşem bir kadro kuruyorsun. Salak gibi çileyi getiriyorsun. Tamam bunları yapalım ama ligimizi bir yerli bir yere getirelim ama. Ama bir yerde de dur diyelim. O duru nasıl yapacağız ben de merak ediyorum.
0: İşte yönetimlere çok büyük işler düşüyor Serhan.
2: Yönetimlere bak ne yapacaksın biliyor musun?
0: Çok dikkatli oynamaları lazım.
2: Ya aslında yani, şunu getirsek çok güzel olur ya. Yani belli bir barem koyacaksın. Diyeceksin ki şu an kulübün borcu 50 milyon euro. Sen yılın sonuna getirdiğin zaman 60 milyon, ben sana %20 hata payı veriyorum. 60 milyon euro ile bana getireceksin, borçla getireceksin. 60 milyon eurodaki her parayı sen kendin ödeyeceksin.
0: Doğru.
2: Getirsek herkes ona göre
0: bence de çok doğru olur.
2: Yapar. Ama getiremiyoruz çünkü burada popülizm ön plana çıkıyor. Burada en iyi transferi getirdim ön plana çıkartıyor. Burada taraftarı cevap vermen lazım. O ön plana çıkıyor. Ama şu da bir gerçek, en önemli olay şu, Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacı olan santrafor transferi. Santrafor transferi de yapacaklarını düşünüyorum. Çok iyi bir kadrosu var, çok iyi oyuncuları var. Hep şunu diyoruz ya, Fenerbahçe iki takım çıkarsa diye, bence şu an Fenerbahçe üç takımını çıkartır, üçü de final oynar. Çok önemli oyuncuları var, çok yıldız oyuncuları var. Ama yine de bir santrafora ihtiyaçları var, net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım kimi alacaklar, ben de merak ediyorum.
0: Bazen çok önemli transferler yapmak da sorunu çözmüyor. Ya takım olabilmek,
2: evet, bir de

0: Başlamadan önce Cabral'a baktım. Tabii bakıyorsun yani, inceliyorsun. Ama Dünya Kupası'nda adam bir oyun oynadı. Mesela 7 milyon euroya mal etmişsin ama adam Dünya Kupası'ndan sonra belki fiyatı 30 milyon euro oldu. Ya tabii, bu da büyük bir başarı. Bunları yapması lazım. Bütün kulüplerimizin bence buna evrilmesi lazım. Yani kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin ya bu planlamayı çok doğru yapmaları lazım. Onu yaptıkları takdirde hem kulüplerinin önünü açmış olurlar hem de taraftarlarını mutlu etmiş olurlar.
1: Hazır Trabzonspor konusu açılmışken Trabzonspor'a da geçmek istiyorum. Trabzonspor'da da son olarak yine Cenk Özkaçar hamlesi geldi. Ulay'ın Fiorentina'ya çok yakın olduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii Trabzonspor artık çok farklı bir yere evrildi sizlerin de dediği gibi. Benim aklıma Avrupa'dan mesela Leipzig geliyor, Ren geliyor. Artık o tarafa doğru benzetmeye başlıyorum Trabzonspor'u. Bilmiyorum katılır mısınız? Serhan Türk, seninle başlayayım.
2: Evet, yani benim Trabzonspor zaten iyi bir ivme yakaladı. Ya dedik ya, üretmek gerçekten çok önemli. Ben mesela biraz önce Gündüz'ü örneği verdim ya. Hani evet, gönderme. Evet. Ben Gündüz'ün göndermesini söylemiyorum. Yani güzel, iyi
0: rakamları söylüyorsun.
2: Rakamlardan
0: sen
2: bahsediyorum.
0: Tabii ki.
2: Gündüz'ü bana sorsan önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin ana kadrosunda en önemli parçası. Şimdi Trabzon'a gelirsek, Trabzon'da bir uyum var. O uyum ne biliyor musun? Başkanı hocası arasında çok güzel bir uyum var. Hocası istediği transferleri başkanına yaptırabiliyor. Başkan da hocasına bu hakkı veriyor ve o şeyde serbestliği verebiliyor. Hocası da diyor ki, ben getirdiğin her oyuncuya değer katacağım. O değerde Trabzonspor para olarak, maddi olarak geri dönecek. Bunu başarabilen bir Trabzonspor var. Ve çok da güzel bir kadro yaptılar. Şimdi mesela Aras Şimşir'in kimseye Galatasaray diyor ki benim Aras Şimşir'e ihtiyacım yoktu diyor.
0: Beşiktaş an, biraz düşündü.
2: Ama şimdi bak, ama Aras Şimşir Trabzonspor'a geldi değil mi?
0: Evet.
2: Çok önemli bir transfer. Cenk Özkaçar. İyi bir transfer. Yani hem oyuncu alıyor hem de oyuncu satmada çok büyük girdileri yapabiliyor. Bunlar çok önemli bir şey. Ya bunları yaparken bir de yarışmacı bir takım oluyorsun.
0: Evet.
2: Geçen sene Trabzonspor şampiyonlukta kafa kafaya gitmedi mi son hafta?
0: Bir Alanya maçını kazansaydı bambaşka bir hikaye konuşulabilirdi.
2: Ve bu şampiyonluğa giderken en önemli oyuncunu Galatasaray'a vermedin mi?
0: Evet.
2: Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük sebeplerinden birisi Uğurcan Çakır değil mi?
0: Doğru.
3: Doğru.
2: Ya bunu yapabiliyorsan o zaman Trabzonspor oluyorsun. Trabzonspor'u tebrik ediyorum.
0: Ben bir şey araştırdım Trabzonspor takımında. Şimdi Trabzonspor takımının savunma dörtlüsü Pina, Vivu, Batagov, Cabral.
2: Doğru.
0: Dörtlü. Bunların maliyeti sevgili Serhan Türk 17 milyon euro. Maliyetleri, bonservis bedelleri toplamda 17 milyon euro.
2: Ya.
0: Ve bu oyuncular birer milyon euroya yakın maaş alıyorlar kulüpten. Yani bu oyuncuların toplam oynayacak rakamları dörtlünün 21 milyon euro. Biz Beşiktaş camiası başkanı Sayın Serdar Adalı devre arasında 18 milyon euroya, hatırlayacak olursak, Agbodu'yu aldık. İşte bu planlamaları çok doğru yaptığımız sürece bence hem kulüplerin önünü açmış oluruz hem de seyir zevki çok yüksek olur. Trabzonspor bu konuda çok başarılı. Çok başarılı. Ya aldığı oyuncuyu neye aldığını biliyor. Satacağı rakamı da oyunun gidişatına göre, oynanan oyundan sonra bunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor. İşte burada bir başarı var. Bir başarı hikayesi var. Bunu inşallah uzun süre devam ettirirler. Çok doğru bir ikili yakaladılar. Başkan ve hoca uyumu çok doğru. Hocanın da takım üzerindeki etkisi çok doğru. Bence bunları başardıkları sürece Trabzonspor takımı zaten Türkiye'nin miyek taşlarından biridir Trabzon. Ya orada futbol oynamak çok kolay değildir. Ben Rize'de oynadım 2 sene. Çok zordur. Yani Trabzon'a karşı da oynadım. Çok maç oynadım. Yani Trabzon taraftarı futbolu çok iyi bilir. Yani teknik direktörlüğü bilgisi çok yüksektir. Hani orada o işleri yapabilmek çok kolay değil. Bir evladıdır yani Fatih Tekke'de. Çok da işi kolay değildir. Zordur ama doğru planlamayla bazı gerçekleri doğru bir şekilde ortaya koyabiliyorsun.
2: Doğru.
1: Konuşacak mıydın?
2: Yok.
0: Bir şey diyecek miydin?
2: Yok, yani bir şey söylemeye gerek istiyorum. Yok. O soruyor, transferi var mesela.
1: Evet. Tam da oraya değinecektim.
2: Benim Erhan arkadaşım var. O da bana yazmış şimdi. Abi diyor, yani bir gün olsun o soruyor, transferi bitti diyor. Ama biz bittesini neye göre veriyoruz? Resmi imzada göre.
0: Tabii ıslak imzaya göre veriyoruz.
2: Aynen. Belki Erhan'ın beklentisi bu şekildedir ama o soruyor. Bence iyi bir ivme kazandırır. Yine nokta transferlerden birisi olarak görüyorum ben.
1: Fenerbahçe'nin, Çorum'un, Çorum Futbol Kulübü'nün onu açıyor.

0: bir ilgisi olduğu iddia edildi geçtiğimiz günlerde. Trabzonspor tarafından da açıklamalar geldi tabii. Onarçu için belirlenen fiyatın düşük olduğu yönünde. Onarçu Trabzonspor'da büyük ihtimal kalır gibi gözüküyor şu an için.
1: Kalması gerekiyor çünkü o oyunun en önemli aktörlerinden biri Trabzonspor'da Onarçu. Yani sistem onun üzerine kurulmuş ve kenardan getirdiğin toplarda çok ciddi bir şekilde hem pozisyona giriyor, hem atıyor, hem attırıyor. O yüzden Trabzonspor'un bence Onarçu'dan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Suudi Arabistan ekiplerinden de çok ciddi teklifler gelmişti tekrar Onarçu'ya.
1: Onun bir planlamasını yapmış olabilirler. Onun için çok, çünkü elimizde net bir done yok, bir bilgi yok. Yapmış olabilirler. Onun yerine belki bir hazırlık da yapmış olabilirler. Onu bilmiyorum kulüp tarafından ama geçen seneki performansa baktığımız zaman ya bütün kulüpler dedi ki biz bu Onarçu'yu 7 milyon euroya nasıl almadık dedi. Fenerbahçe takımı da dedi. Beşiktaş takımı da dedi. Yani baktığın zaman gerçekten önemli bir santrofor ve çok ciddi iş yaptı. Yani herkesin o beklentilerinin çok üzerine koydu. Trabzon oyununu da geliştirdi. Teknik direktörle olan o oyun formatını da çok büyüledi. O yüzden Onarçu'ya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bence Trabzon'un ne kadar Onarçu'ya ihtiyacı varsa Onarçu'nun da Trabzon'a ihtiyacı var. Yani bir takım düşüşler yaşamıştı ama Trabzon'a geldikten sonra önemli işler yaptı. O yüzden Trabzon'un bence çok değerli ve önemli oyuncularından biri. Artık ana aktörlerinden biri açıkçası.
0: Trabzonspor'la da özdeşleşti diyebiliriz artık evet. Paolo Onarçu için. Peki yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. Sizlerden genel bir son yorum rica edeyim. Gündemle alakalı, ondan sonra izleyenlerimize veda edelim.
2: Ya gündem diyoruz ya, çok güzel transferler yapıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçiyor. Bence zevkli bir lig olacak. Sadece ligde artık oyuncuları konuşalım. Hakemleri konuşamayalım. Ya zaten bir ay sonra ligimiz başlıyor. Bir ay oluyor değil mi? 20 gün, 25 gün oluyor.
0: Evet.
2: Ben artık oyuncuları konuşacağımız, oyuncuların performansını konuşacağımız, kaliteli oyuncuların da geldiği bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel bir lig olsun. Kazası belası bir lig izleyelim.
0: Peki yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, huzurlarınızdan ayrılırken Fenerbahçe'nin gündemindeki bir oyuncu Serhu Girasi'nin golleriyle sizlere veda ediyoruz. Mutlu akşamlar.
3: Borussia Dortmund atakta. Girasi vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

0: Kurtar ve Kaya Temel bu gece bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam.
3: Gözlüklerin
0: mi? Gözlüklerin mükemmel.
2: Ya şimdi bu...
0: Bu kombine benim, özel mi?
2: Yok ya, ne özeli ya. Ya şimdi benim Abdullah Aydın vardı, benim futbolcu arkadaşım. Rahmetli oldu.
0: Allah rahmet
2: eylesin. Bir de onun şeyi var, kardeşi Mahmut Aydın. Ama hatırlamazsın değil mi? Biz Kocaeli Spor şampiyon olduğumuz zaman çok büyük emeği vardı Abdullah Aydın. Gene aynı aileden Arda var, Arda. Bizim Arda Aydın. Dağsın hocam dedim. Geçenlerde şeyde gördüm ben. Tümer'de gördüm. Kıskandım. Tümer'e de buradan selam.
0: Selamlar.
2: Arda'ya da buradan de. Selam. Tamam mı? Dedi ki al bakayım. Yakıştı mı?
0: Gayet güzel ama.
2: Ha, güzel. Tamam, buradan Arda'ya selamlar.
0: Çok iyi.
2: Ay canım ya.
3: Hocam her selamlar. Aileyle karizmatik ya. Yani.
0: Her zamanki.
3: Tabii.
0: Her zamanki tabii gibi ama ben böyle bir an acaba dedim ki bu kombine özel mi? Çünkü hakikaten renkler böyle bir şey söyleyeyim çok mi? Uyumlu olmuş
2: yok
0: hocam.
2: Yok ya, hiç buna bakıp da bunu giymedim biliyor musun? Yani.
0: Vallahi o şeyde. Zaman. Ha? Çok iyi denk getirmişsin.
2: Ha? Teşekkür ederim.
0: Hocam bugün benim. Oldukça konuşacağımız çok fazla konu var. Hareketli bir program olacak. Çünkü evet. Transfer çok hareketli. Salah konusu var. Senin yorumlarını merak ediyorum. Kaya'nın özellikle Salah konusunda ve yine tabii ki Galatasaray'ın transfer gündemine dair paylaşacağı bilgiler var. Transferde hareketli günler dedik. Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriç için bugün Fenerbahçe bir imza töreni düzenlemişti ama şu günlerde, şu saatlerde elbette transferin en sıcak gelişmesi, en sıcak elbette konu başlığı Beşiktaş ve Muhammed Salah arasındaki görüşmeler. Aspor Beşiktaş muhabiri Efe Can Öztaş telefon attığımızda ve Efe Can'a Muhammed Salah'la Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durum nedir? Bunu soracağız. Efe Can, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konukların Kaya Temel'e, Güven Çocuğa da çok selam yolluyorum ki buradan hatta şunu da söylemem lazım. Kaya Temel özel bir haber verdi Aspor ekranlarından. İlk Salah girişimini aslında Türkiye'de duyuran isimlerden biri. Onu da tebrik ederek bir giriş yapayım.
0: Evet, evet, yaklaşık bir 5-6 gün önceydi değil oldu, mi evet. Kaya? Evet, evet, tebrik ederim ben de bu anlamda. Birazdan evet, senden ederim. Zaten bu konuda Salah konusunda alacağımız bilgiler de var zannediyorum
3: tabii,
0: ki.
3: Tabii bir de sonunu bulursa tabii transfer, o zaman daha da iyi olur. Beşiktaş taraftarı da çok mutlu olmuş olur. Detayları tabii ki paylaşırız. Efe Can'da da peki. Güzel bilgiler var zaten.
0: Efe Can, yaklaşık herhalde 2 saat önceydi bu ekranlarda paylaştığım bilgi, Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmelerde tarafların mali konularda anlaşma sağladığı bilgisini bizimle paylaşmıştım. Beşiktaş taraftarı çok heyecanlı. Şu anda bütün gözler Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak olan artık nihai kararı bekliyor Beşiktaş camiası. Beşiktaş ve Muhammed Salah arasındaki görüşmelerde son durum nedir?
4: Furkan Yıldız, senin de söylediğin gibi Beşiktaş Muhammed Salah ile mali şartlarda anlaşma sağladı. Taraflar arasında şimdi ise imaj hakları, forma satışından alınacak pay ve sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor. Biz A Spor ekranlarından sabah öğle saatlerinde Türkiye'de ve dünyada ilk olarak bunu da söyleyebilirim. 12 milyon euro maaş, 1+1 yıl kontrat süresi üzerine görüştüklerini söylemiştik. Bu bizim özel haberimizdi. Aspor olarak bunu vermek bize nasip oldu. Sözleşme süresinde şu an oyuncu tarafının 2+1 yıllık bir isteği var. Onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş tarafı da 1+1 yıllık bir kontrat süresi yapalım. Sen burada gol ve asist katkısı sağladığında bu artı bir yılda devreye girsin diyor. Oynayacağı maç süresi de aslında buna dahil olacak. Rakamlara henüz erişemedim ama hem gol hem asist hem de maç süresi tamamlandığında bir yıl daha sözleşmemizi uzatmış olalım, devam edelim fikrine sıcak bu Beşiktaş tarafı. Tabii oyuncunun menajeri İstanbul'da, yaklaşık 5-6 gündür İstanbul'da. Oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktıklarını söyledi. İstanbul'u, Türkiye'yi çok sevdiklerini söylüyorlar. Kiven menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdiğini şunu ifade ediyor. Muhammed Salah Arabistan'dan oldukça yüksek miktarda yıllık maaşlı bir teklif var ama biz Arap Yarımadası'na çok sıcak değiliz. Türkiye'de oynama fikri bizi cezbediyor. Beşiktaş taraftarların ilgisi bizi çok mutlu ediyor ki kendisine son 1-2 saattir Come to Beşiktaş akımı uygulanıyor Beşiktaş taraftarlar tarafından. Bu ilgiden çok mutluymuş Muhammed Salah. Ve Avrupa'da yoluna devam etme isteği bulunuyormuş. Avrupa'da da Müslüman bir ülkede forma giymek istiyormuş. Bunu belirtiyor oyuncu tarafı. Onu söyleyeyim. Tabii gelirse Sayın Başkan Serdar Dalı burada Türk futbol tarihinin en büyük transferini yapmış olabilir, olacaktı diyebiliriz. Ki Premier Lig'e damgasını vurmuş, Liverpool'un uzun yıllar sonra şampiyon olmasındaki en büyük etkenlerden biri olan bir isim. Çok büyük bir isim. Ki Premier Lig'inde efsanevi futbolcuları arasında yer alıyor. Bir figür aslında transfer etmiş olacak. Burada Beşiktaş tarafı da oyuncu tarafıyla, o yüzden oyuncu tarafı da bunun farkında. Forma satışlarından da bir pay isteği bulunuyor. Onu söyleyeyim Furkan Yalnız.
0: Efecan, çok büyük bir isimden bahsediyoruz gerçekten, ama senin de bahsettiğin bilgiler doğrultusunda yani imaj hakları ve sözleşme süresi aslında çok ufak detaylar artık bu görüşmelerde. Bu görüşmelerin resmiyete dökülmesi için, yani bir sonuç çıkması için bir tahmin edebileceğin süre var mı? Ne zaman bu transferin artık resmiyete dökülmesini beklemeli Beşiktaş taraftarı?
4: Furkan Yalın, senin de söylediğin gibi artık bu detaylara doğru geçilmişken transferin buradan son bulmaması beni de aslında şoka uğratır, onu söyleyeyim. Ama transfer dinamik bir süreç, görüşmeler sürüyor. Muhammed Salah'ın Türkiye isteği oldukça fazla ki bu da transferin bitmesindeki en büyük etkenlerden biri olacak gibi gözüküyor. Ben ilerleyen birkaç gün içerisinde bu transferin Beşiktaş taraftarları çok mutlu edecek bir şekilde bitmesini bekliyorum. Hafta sonu olabilir. Tabii bunu bilgi olarak söylemiyorum. Bana gelen oyuncu tarafının o memnuniyetinden dolayı söyleyebiliyorum. Birkaç gün içerisinde ben bu transferin olumlu bir yönde bitmesini bekliyorum. Onu söyleyebilirim Furkan Yalın.
0: Efecan, bir sorum daha olacak. Biz birazdan Muhammed Salah konusunu tabii çok daha detaylı konuşacağız Kaya Temel ve Güvenç Kurtarlı, ama bugün Beşiktaş'a dair sosyal medyada ve basında önemli haberlerden birisi de Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a önerildiği yönünde bazı haberler ve iddialar vardı. Bu haberler, iddialar doğru mudur?
4: Bu iddialar doğru ama yeni bir haber değil. Eski haber şu an öğrenilmiş ve gündeme girmiş bir durum. Icardi önerisi yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a yapıldı. Ama Beşiktaş yönetimi yabancı kontenjanı nedeniyle bu ihtimali değerlendirmiyorlar. Eğer yabancı kontenjanı geçtiğimiz sezondaki gibi uygulanmaya devam etseydi Beşiktaş Icardi'ye bir girişim yapabilirdi. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil Furkan Yalın.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Efecan. Sana güzel bir akşam diliyoruz. Biz senin verdiğin bilgiler doğrultusunda Muhammed Salah konusunu özellikle konuklarımızla birlikte konuşmaya başlayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Efecan'ın da aktardığı bilgilerle biraz bugün transfer dönemindeyiz hocam. Salah konusunu konuşarak başlayalım. Çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Birazdan ne kadar büyük bir futbol efsanesinden bahsettiğimizi daha detaylı aktaracağım. Bazı vereceğim istatistikler ve bilgiler var elbette, ama Kaya ile başlamak istiyorum hocam müsaadenle. Çünkü Kaya'nın bu konuda bizimle paylaşabileceği bilgiler olduğunu biliyorum. Çünkü bir kez daha tebrik de ederim. Bundan 5 ya da 6 gün önce, 5 gün mü demiştin?
3: 13 Temmuz.
0: 13 Temmuz günü yine bu ekranlarda, yine Son Sayfa programında Salah ve Beşiktaş arasındaki ilk teması Kaya Temel bu ekranlarda paylaşmıştı. Bugün çıkan haberler, az önce Efecan'ın bizimle paylaşmış olduğu bilgiler, senin pencerenden Salah Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durum nedir?
3: Evet, yani öncelikle şöyle başlamak lazım. Bu görüşmeler çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Hem Beşiktaş kulübünün Salah'la alakalı düşüncesi ve buradaki sunduğu hem rakam hem de sözleşme şartları, şu an görüşmeler devam ediyor. Fakat ben son bilgi olarak şöyle paylaşayım. Henüz biten bir şey yok. %100 hani bu transfer olacak diye bir kayda da yok tabii ki. Ama bu oyuncu Beşiktaş'a 13 Temmuz'da öneriliyor. Ve o zaman da ben şunu ifade etmiştim. Rakamsal boyutta Salah'ın beklentisi yükseklerde. 13 milyon euro bandında net maaş beklentisi vardı Muhammed Salah'ın. Ve oyuncu cephesi 3 yıllık bir kontrat istiyor Beşiktaş kulübünden. Ama Beşiktaş kulübü de 1+1 yıllık bu maaş, evet 12 milyon euro civarında bitirmeyi hedefliyor. Fakat bu 12 milyon euronun da net olarak işte 9+3 olarak bir hesaplama yapılması bekleniyor Beşiktaş camiası tarafından. Çünkü takım içerisindeki maaş dengesini de korumayı düşünüyor burada başkan. Şu anki görüşmeler bu şekilde ilerliyor. Yani şu an Salah, evet 13 milyon euro net maaş beklediği bir yerde Beşiktaş kulübü Salah toplam bonuslarla beraber 12 milyon euro artı işte imaj haklarıydı, forma satışlarıydı, oradan payları da illaki görüşülüyor. Bunlar da tabii ki bu konunun içerisinde. 12 milyon euroya Salah zaten sıcak bakıyor şu an için. Ama tekrar ifade edelim. net

0: biten bir durum yok. Görüşmeler bu rakamlar üzerinden. Özellikle oyuncu cephesinin 3 yıllık kontrat istemesinde diretmesi. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Salah'ın evet yaşı, performansı, fiziği.
1: Bunları 34 yaşında.
0: Yan yana koyalım hepsini. Bu yaşta, bu fizikte Süper Lig'in tozunu attırabilecek bir oyuncu Salah bir kere.
1: Yani hep oynayarak bu arada, yani bu yaşa geldi. Hiç fiziksel olarak geriye giden bir Salah görmedik. Hep 34 yaşına gelmiş olmasına rağmen üst seviyede kalmaya devam etti.
0: Evet ama...
2: Şimdi burada araya gireyim. Şimdi
0: tabii hocam,
2: görüntüler var ya.
1: Evet.
2: Ya Santra'dan aldı, yetişemediler ya adama. Santra'dan
1: tabii
2: aldı. Hocam,
1: biraz tabii bu görüntüler karma sezonlardan. Yani birkaç sezon geriden gelen görüntüler de var.
2: Var ama şimdi siz konuşurken baktım şeyin.
1: Ama daha çok yakın zamanda Dünya Kupası'nda izledik mesela.
2: Herhalde aslında izledik. Bir de şey var.
0: İyi, kaliteli bir oyuncu.
2: En son bak, Süper Lig geçen sene 12 gol 10 asist.
1: Evet.
2: Geçen sene, bir sene evvel var ya, 34 gol 23 asist ya.
1: Hocam geçen yıl en düşük belki 12, spor evet, katkısı verdiği sezonlardan
2: yani 12,
1: birisi.
2: 12-22 gol var ya. Premier Lig'de bu ya.
1: Tabii.
2: Yani müthiş bir performans. Şimdi şeye bakıyorsun, bana göre finale getirdi gene Messi. Kaç, 38 mi? 39 mu?
1: Messi 39 hocam, evet, 40'a doğru gidiyor.
2: Yani onun için ya, bir de aynı Messi'ye benziyor bunu, City falan filan da. Yani ben bence 2+1 olsun.
0: Ya şöyle bir durum var hocam orada işte. Oyuncu cephesi burada 3 yıl istemesindeki neden şu. Zaten büyük ihtimal Türkiye'de son kontratı olacak Salah'ın. Beşiktaş cephesi de zaten bunun farkında olduğu için, hani 1+1 olsun, performansa göre, şarta göre biz bunu bir yıl daha uzatabiliriz gibi düşünüyor şu anki. Görüşmeler devam ediyor iki taraf arasında da. Şunu da ekleyeceğim, bu bilgi de bence önemli. Suudi Arabistan'dan Salah'a bildiğiniz açık çek gibi bir teklif geliyor. Yani burada rakamını sen belirle, istediğin maaşı, gel burada oyna gibi bir teklif yapılıyor Salah'a. Ama ben burada 13 Temmuz'da da bahsettim. Oyuncunun ailesi özellikle Türkiye'yi istiyor. Türkiye'de yaşamak istiyor. Oyuncu o yüzden buraya çok fazla sıcak. Yani bu geçtiğimiz sezonda o dönemin mevcut yönetimi Fenerbahçe'de devam etseydi, Saran yönetimi devam etseydi, büyük ihtimal zaten Salah Fenerbahçe forması giyecekti.
1: Doğru.
0: Bunun üzerine yönetim değişikliği sonrası Sayın
1: yani
0: Ertan...
1: Yani şöyle, Ertan Bey'in hatta bir açıklaması evet, var zaten bu konuda. O görüşmeyi bizzat...
0: kendisi
1: dönem,
0: yönetiyordu.
1: Yetkili olan isimlerden birisiydi. Kendisi zaten doğrulamıştı bu görüşmeyi.
0: Evet, Ertan Bey de zaten bu transfer sürecini yeni yönetime anlatmak için her iki başkan adayına da o zaman randevu alıp anlatıyor. Hatta Aziz Bey'e de anlatıyor. Aziz Bey bunun üzerine Salah'ın işte beklentisi paket olarak 30 milyon euroları buluyor diyor. Ve Oğuz Çetin'le de aslında bu süreç biraz daha ilerliyor. Fakat günün sonunda Fenerbahçe hem maliyetten hem de işte farklı profili orada yöneldiği için Greenwood gibi bir oyuncu Salah'ı tercih etmiyor burada. Doğal olarak da menajerler Beşiktaş'a da öneriyor oyuncuyu. Ve şu anki durumun özeti net olarak budur. Fakat ben altını çizmek istiyorum. Herhangi bir şu an net bir anlaşma yok. Ama olumlu şekilde ilerliyor. Yani bu transferin netleşmesi nereden baksanız bir aşağı yukarı yine 4-5 günü bulacak gibi.
1: Sen de çok uzun
0: görünüyor,
1: yıllardır bu sektördesin. Yani artık böyle imaj hakları, sözleşmenin süresi vesaire, hani görüşmeler bu aşamalara geldikten sonra hani anlaşmanın sonuçlanmama olasılığı çok düşük olarak görülür
0: tabii,
1: genelde. Yani Beşiktaş taraftarının sanki bu anlamda bu anlaşmaya artık bu kadar inanması ve heyecanlanması da biraz bana doğal geliyor. Doğal bir refleks olarak yorumluyorum aslında.
0: Ya kesinlikle, çünkü bunların konuşulduğu bir ortamda zaten hani burada anlaşmaya yakındır. Ve şu anki görüşmelerde...
1: Orada avukatı da İstanbul'a geliyormuş.
0: Olumlu bir şey. Ya benim bildiğim Salah'ın avukatı yok. Tek bir kişi, menajeri zaten. O bütün işlemlerini kendisi görüyor.
2: Yani avukatı ekstra, var burada ya. Ben
0: Güvenç hocam var avukat burada.
1: Evet, burada çok kıymetli bir hukuk mezunu.
0: Yani ekstra talep istiyorlarsa buradan, destek istiyorlarsa sözleşme için gelebilir, ama benim bildiğim menajeri bütün işlemlerini gerçekleştiriyor Salah'ın. Burada kontratla alakalı da. Ama şu anki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Şu an zaten hani eminim ki Beşiktaş cephesi de çok sağlam adımlar atmak istiyordur burada. Tam netleşmeden herhangi bir şey söylemek istemiyordur Sayın Başkan da. Zaten o gün ben burada o Salah ismini paylaştıktan sonra hatta dedikodular var demişti Başkan. Gizlemek istedi belli. Çünkü Salah ismi dediğinizde mecbur gizleyeceksiniz. Çok ciddi bir transfer, evet, iyi bir isim. Hangi yönetici olsa bunu yapar.
1: Baskısı da bir o kadar yüksek olabilecek
0: kesinlikle
1: bir isim.
0: Kesinlikle.
2: Biraz evvel Seren vardı.

0: Biliyorsun bu ayrılı şeyden. Şimdi salam mevzu geçince böyle sanki ya biraz abartıyorum da kıskandı gibi geldi bana Galatasaray. Yani yani niye bu Galatasaray olmasın falan filan.
1: Hocam Galatasaray'ın şu an hani ihtiyacı var mı yok mu?
0: Ya, istiyorlar ya.
1: Ama kadro dolu Galatasaray. Zaten
0: ya, fark etmiyor, arıyorlar ama. Evet. 10 numara arıyorlar. Vursa'la orada da oynar yani.
1: Daha çok kanat performansı veren bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a
0: ya neyse ya.
2: Daha hocam uygun. Liverpool rakamları Muhammed Salah'ın 2017-2026 arası tam 9 yıl Liverpool'da forma giyiyor ve bir Premier Lig bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Jürgen Klopp ve Arne Slot dönemlerinde Liverpool'da 392 maçı var, 257 gol ve 100 üzerinde de asist yapıyor. Sadece Liverpool dönemi 9 yıllık.
0: Ya müthiş bir şey ya.
2: Yani gol krallıkları da yaşıyor tabii ki Premier Lig'de. Sanırım 4 gol krallığı var. Hatta Thierry Henry ile beraber bu rekoru paylaşıyor. Ya çok önemli bir isimden bahsediyoruz gerçekten. Yani 34 yaş, hani tabii ki karşı görüşler de olabilir. Hani işte yaşı yüksek, yok. Artık işte bu temposu acaba hala aynı mıdır vesaire. Bu konuda tabii ki farklı görüşler de olabilir ama... bu lige 34 yaş ya da daha üzeri yaşlarda son dönemde gelip burada çok iz bırakan isimler de oldu. Yani biraz bizim kendi ligimizin de sanki gerçeklerini göz önünde bulundurmak lazım değerlendirme yaparken hocam. Ne dersin?
0: Yok ya bunlar
2: oynar yani, değil mi yani?
0: Ya oynamaz ligde... olur mu ya? Ya bu daha şimdi bak şey Messi'yi alıyorsun, iki tane hareket yaptı, finali geçirdi. Ama eskide bırak öbür maçları saymıyorum
2: 39
0: yani.
2: 39 yaşında.
0: Yani şimdi bu adam ya şöyle söyleyeyim. Meziyetle baktığında yani şu adamları geçmesi, gole gitmesi, asisi falan filan Messi gibi ya. Messi'nin bir kopyası yani neredeyse. Ya bu 39 yaşında bir de fizik olarak da oynar. Şimdi biraz evvel dedim ya sen hani karı karma şey aldık falan dedim. Fark etmiyor, o sureti falan düşmedi onun. Messi'nin de öyle. Düşmedi 39 yaşında. Ya git bak bizim zamanımızda 28 yaşındayken bizi şey yapıyorlardı. Yani emekli ayırıyorlardı. 28 yaşta bak. Erken hemen adam. Hocam. Şimdi 28 30 oldu, 32 oldu, 34 oldu. Şimdi şey biraz evvel baktık 34 yaşındaki bak Eyüpspor şeyi aldı. Fas'ı stoper aldı. Şimdi bu çıkacak 34. Ya futbolcu yeter ki 40 yaşına kadar şu anda 40 yaşına kadar oynarlar. Ama şey olarak felsefe olarak, zihniyet olarak yani bunu oynayacağım derse oynar. Ama adam futboldan bıkar yani işte antrenmanda ailesine ayıracağım der bilmem ne der. Onun için bırakabilir. Şimdi Alex Ferguson ya şu anda antrenörlük yapsa tamam mı? Hani biz bir laf var ya ayakkabısını atsa bu Tuel'den Muel'den 10 kat iyidir yani. Şu anda bile. Nerede adam dedi ki bıraktı yani şey olarak düşünce olarak bıraktı. Şimdi bu daha oynar 4-5 sene oynar. 2 artı 1 ben olsam zaten kabul ederim. Ya bir de şimdi bak Kaya çok güzel bir şey söyledi. Şu anda buna hocam, açık çek vermişlerdi.
2: Hocam bak karşı görüşler var dedik ya mesela bir tane soru var. Bu arada soru görüşlerinizi X üzerinden gönderebilirsiniz. Instagram'dan da yine bizlere sorularınızı merak ettiklerinizi yazın lütfen. Birazdan bu arada Okan Koç'a bir telefon bağlantısı yapacağız. Bir soru okuyup sonra Okan Koç'a gideceğim. Sané ne kadar katkı verip beklentileri karşıladıysa Salah da o kadar olur bence. Beşiktaş hata yaptı. Dünya Kupası'nda beğenmedim demiş mesela Samsun'dan Zeki Bey. İşte aslında bahsettiğim o böyle karşı görüşlerde olabilir dediğim görüşlerden birisi Zeki Bey'den gelmiş mesela.
0: Ya o Dünya Kupası başka, Türkiye başka. Yani bak bir sene Klopp'la kavga etti şey. Biliyor musun?
2: Salah.
0: Evet, şey, oyuna girmek üzereyken. Falan filan. Kavga etti. Ondan sonra Klopp gitti. Ondan sonra 34 gol 23 asist Slotlar. O
2: hocam,
0: sene.
2: Biz devam ederiz ama Okan Koç hazırmış. Bir dinleyelim mi? Okan Koç'un da çok heyecanlı olduğundan şu anda çok mutlu olduğundan
0: zaten.
2: Eminim.
0: Evet.
2: Çünkü yıllardır bu ekranlarda Beşiktaş'ın her transfer döneminde işte nasıl profil isimlere gitmesi gerektiğini hep Okan abi, evet. Okan Koç bahsetmişti. Okan Koç hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk sevgili Furkan Yıldız. Öncelikle Güvenç hocama bir de Kaya'ya çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Evet. Buradan bir de artı Kaya'yı tebrik etmek istiyorum. 5 gün önce böyle bir isim zikrettiği zaman acaba ne oluyor gibilerinden bir tedirginlik yaşadım. Bir telefon trafiğine takıldım. Sessiz kal dediler bana. Ben de sessiz kaldım. Demek ki bu sessizliğin arkasında büyük bir fırtına kopmaya başladı. Trossard, Muhammed Salah. Yaklaşık Trossard'ın imza töreninde biliyorsun 20 bin kişi Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah diye tezahüratlarda bulundu. Ve sevgili Serdar Adalı da taraftarın bu talebini, isteğini

0: gerçek bir şekilde, ciddi bir şekilde yani umutlanarak taraftarın isteğini, talebini de gerçekleştirmek için mücadele etmeye başladı. Yani gerçekten şu anda Beşiktaş taraftarı çok mutlu, umutlu, heyecanlı. Keza ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Artık Beşiktaş formasına bu tarz oyuncular yakışıyor sevgili Furkan. Ya Beşiktaş formasını Muhammed Salah, Trossard, bir bakmışın Santrafor'a Norveçli ve hatta bir Sırp, bir forvet, orta saha, bir İtalyan, bir orta saha. Yani her an her şey olabilir. Bak bu arada bir subliminal mesajlar da vermeye çalışıyorum. Yani Beşiktaş...
1: Tarifi yaptın.
0: Yani tarifi yaptım, sen ona göre bir sunum yani sergile artık izleyicilere, sana bırakıyorum. Ya güzel tabii ki de bu haberler, bu tarz oyuncuların ligimizde oynaması. Yani ülke futbolu açısından gerçekten marka değeri deriz ya, marka değeri anlamında da ülkemizi gerçekten çok önemli pozisyonlara, durumlara yönlendiriyor. Bunlar önemli işler. Muhammed Salah yani çok yetenekli, muazzam profesyonel bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu. Bir de şöyle bir detay vereyim. Muhammed Salah'ın eşi özellikle İstanbul'a gelmek çok istiyormuş. Antalya'da da, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama aldığım bilgiye göre Antalya'da da bir villa mı, yazlık mı, ne mi almışlar. Yani inşallah doğrudur. Bu transfer gerçekleşir. Artık Beşiktaş taraftan hasreti, özlemi, o heyecanı gerçekleşsin Furkan. Gerçekleşmesi gerekiyor. Başkan da bunun bilincinde olduğu için bu profilleri yönlendi. Ki hedefe şampiyonlar bu seviyedeki, bu kaliteli oyuncularla gidersin. Yaratıcı oyuncularla gidersin. Rakibin üstüne giden, rakibi tedirgin eden, problem çözen. Hep deriz ya, kalite eksikliği vardı Beşiktaş'ta. Sol tarafa Trossard geldi. Premier Lig şampiyonun sol kanadı. Bir bakıyorsun Premier Lig liginin ikincisi. Sağ kanada bak Salah gelmiş. Ön tarafı az önce söylediğim gibi ya Norveçli ya da Sırp bir santrafor. İtalyan ortası. Hemen her şey, dengeler değişebilir. Masaya oturduğun zaman ne zaman başlıyoruz heyecanını yaşatırsın artık taraftara ve o ligin içindeki diğer rakiplere. Bunu Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Galatasaray'da ve diğer takımlarda artık Beşiktaş'ın o yarışın içinde olması gerektiğini istiyor. Olması gerektiğini de farkındalar. Bu tarz oyuncularla oralara gidersin. Az önce, yaklaşık yarım saat önce hocamın da eski öğrencisi, hatta ilk o getirdi Türkiye'ye sanırım onları, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış, sevgili El Saka eski takım arkadaşım ve Ahmet Hasan, El Saka ile konuştum. Muhteşem futbolculardır, iyi profesyonel, özellikle El Saka çok iyi bir profesyonel. El Saka şu anda Mısır'da bir televizyonda kanalında program olarak analiz programı yapıyor. Ya dedim El Saka, dedim abi, dedim ne diyorsun, dedim ne diyorlar, oradaki görüş de, oradaki nabız de. Okan dedim, şu anda buradaki medyada konuşulan konu, söylenen söylenler, o artık Beşiktaş'ta deniliyormuş. Ki inşallah öyledir tabii ki de, yani imza ıslak imza atılmadığı sürece çok net, çok kararlı veyahut da çok kesin konuşmamak gerekiyor. Ama onun söylediğini söylüyorum ben. Bekleyelim, görelim. İnşallah hayırlısı olur sevgili Furkan. Yani olması gerekenler bunlar. Beşiktaş formasının, yani oyuncuların seviyesi bu seviyede. Aslında Muhammed bir bakmış, bir bakmışın Jelovic, bir bakmışın arkada farklı bir oyuncu, İtalyan oyuncuyu söylemeyeyim, onu siz bulursunuz artık ilerleyen günlerde, ilerleyen bakalım. Ya bu isimler yakışıyor, seni hedefe bu isimler götürür, yaratıcı oyuncular bunlar. Yani taraftarı da heyecanlandırır, forma sattırır, o isteği, o coşkuyu, artık o sahada bazen bazı durumlarda hakların yendiği zaman oyun gücüyle artık ya kendileri de bezdirsin, bıktırırsın. Çünkü yaşanıyor bunlar, yaşadık. Güven Çoca da teknik adamken yaşadı. Biz futbolcuyken de yaşadık. Alıp bir taraftan bir tarafa vermeye çalışan art diye çok hakemlerle karşılaştık. İnşallah önümüzdeki sezon böyle hakemler karşılarımıza çıkmaz. Hiçbir takım karşısına çıkmaz. Adil rekabet içerisinde keyifli, güzel, tempolu maçlar izleriz. Benim tek umudum, tek temennim bu. Ama inanılmaz derecede mutluyum ve heyecanlıyım. İnşallah bu transfer gerçekleşir. Yaşı konuşuluyor. 37 yaşında Dzeko geldi değil mi bu lige? Müthiş işler yaptı. 34 yaşında Mertens ligi domine etti. Orkestra şefi gibi orta sahada yönlendirdi. Icardi'yi oynattı. Hepsini oynattı. Bakıyorsun 35 yaşında Drogba geldi. Neler yaptığını herkes gördü. Ki Salah neler yapar, neler yaptırır, ne hayaller kurduruyor şu anda bana, biliyor musun? O hayallerimin hepsini gerçekleştirecek. Milyonlarca Beşiktaş'ın hayalini gerçekleştirecek. İşte bu oyuncularla o hedefe gidersin. Hep söylerim. İnşallah hayırlısı olur. Bekliyoruz, görelim. Taraftar ne dedi? Allah Allah Allah Allah, Muhammed Salah dedi. Başkan da taraftarın talebini, isteğini gerçekleştirmek için çok ciddi, çok prensipli kulübün şartlarına uygun.

0: bir şekilde bir operasyon yönetiyor. Bakalım görelim, inşallah hayırlısı olur kardeşim.
1: Benim bir sorum olacak ama öncesinde hocam sen sanırım bir sorun var.
2: Yok soru değil de şu Elsa Hakkı'yı ben Denizspor'a tavsiye ettim. Ben Ahmet Hasan'a metat almıştım. Elsa Hakkı'da
1: Kocaeli Spor'a almıştın değil mi?
2: Spor'a, Denizspor'a tavsiye ettim. Elsa Hakkı hep beni gördü, baba der, elimi öper falan. Elsa Hakkı'nın da buraya gelmesinde
1: çok büyük payın var.
2: Payım değil, ben getirdim. Öyle değil, tavsiye
1: ettim. Tavsiye ettim.
2: Yani şey
0: ya hocam mütevazı olma. Biliyoruz, bütün Türkiye biliyor. Elsa Hakkı'da bile, Ahmet Hasan'da biz de biliyoruz hocam. Tamam, mütevazı olmana gerek yok.
2: Çok mütevazı değil.
0: Yani profesyonel. 10 senede Gençler Birliği'nde biliyorsun beraber oynadığımızda neler yaptılar. Yani gerçekten çok tane profesyonel futbolcu getirttirdim ülkemize. Onları da izledik. Ya o Esak hocam arkada nasıl oyun kuruyordu, soğukkanlıydı ya. Hatırlarsın, bilirsin değil mi hocam? Yani hava hakimiyeti, timing'i zamanlaması.
2: 98'de onlar Afrika şampiyonu oldu zaten. Biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum, biliyorum
2: yani
0: hocam.
2: Yani Mısır milli takımı. Oysa Masan'da santrafordu, şimdiki teknik direktör. Tabii evet, onu doğru. Da alacaktım
1: evet,
2: ben.
1: Evet, doğru.
2: Ama işte o zaman 3 tane transfer falan yapıyorduk. Çok iyi bir takım var. Bir tane stoper getirmişti Metat diye. Müthiş bir adamdı ya.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi Leandro Trossard'ın İstanbul'a geldiği gün yine Okan Koç, seninle bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik hatırlayacağın gibi. Ve sen orada Trossard konusunda yapmış olduğun yorumlarda tırnak içerisinde öyle şeyler duyuyorum ki başkan çıldırmış gibi bir ifaden vardı. Ve artık bugün Muhammed Salah ismini konuşuyoruz Beşiktaş'ta. Bundan sonraki günlerde Beşiktaş taraftarı yine benzer profilde isimler beklemeli mi? Mesela santrafor bölgesi için.
0: Onun kararını ben değil başkan verecek. Ama konuşulan isimler bu seviyede isimler. Beklentiler de bu seviyede isimler. Konuşulması gereken de isimler bu seviyede olması gerekiyor. Taraftar da zaten beklenti içerisinde olduğunun farkında olan bir başkan. Ona göre hamleler, ona göre isimlere gittiğini görüyoruz. Bakalım olması gerekenler, bak az önce de söyledim, her yayında da yıllardır isyan ediyordum. Beşiktaş formasını hedefe şampiyonluğa taşıyabilecek futbolcuları getirin diyordum. Bunlarla gidersiniz. Yazık, 20 tane 25 tane oyuncu alınıyor ama bakıyorsun abi 2 sene sonra bu 25 oyuncunun 20'sini göndermeye çalışıyorsun. Al babacığım 5 tane baba oyuncu. Baba seni hedefe taşıyacak karakterli, sorumluluk alan kalan oyuncularını getir abi. O hedeften zaman bulunursun. Şampiyon olmasan bile o taraftarı, o heyecanı yaşatırsın. Zaten futbol nedir? Görsel bir şölendir. Heyecandır. Sahanın içinde futbolcunun yaşadığı, yaptıkları taraftarı da heyecanlandırıyor. O taraftarı düşünsene Beşiktaş'ın taraftarını. Yıllardır hasret kalmış böyle oyunculara. Bunları getirdiğin takdirde sevgili Serdar Adalı'yı ben sana söyleyeyim, sırtında omuzlarda taşırlar. Bak bir Orkun'u getirdi. Ayaklarına sarıldılar başkanı. Ellerinden öptüler. Düşünebiliyor musun? Salah'a getirecek. Norveç'i ve hatta Sırp'ı. Bir de o İtalyan'a getirdiği zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söylemek istemiyorum. Söylemsen. Yani sevgili Furkan, inşallah hayırlısı olur. Çünkü rakiplerinde de çok önemli, çok kaliteli isimler var.
1: Tabii.
0: Şimdi bakıyorum. Yaşı, İşte maaşı konuşuluyor arkadaşlar. Bir takımlardaki gelen oyuncuların yaşıyla maaşı konuşulmuyor ama Beşiktaş aldığı zaman yaşıyla maaşı konuşuluyor. Yapmayın. Madem objektifsiniz, liyakatlisiniz, takımdaki oyuncuların da yaşıyla maaşı etmeyiz. Sağda zaten geldiği zaman yapacaklarından sonra söyleneniniz hep ne oluyor biliyor musun? Bu sefer yutkunuyorsunuz, yutuyorsunuz. Beşiktaş futbolcuları hep söylerim. Sağda karakter mücadele koysun. Taraftar her zaman yanında olur. Ama bu seviyedeki oyuncularla gidersin. Bakalım görelim. İnşallah hayırlısı olur Furkan. Yani bir de bu tarz oyuncuları getirdiğin zaman ya bir matematik yapalım. Çok kolay ya. Ya bu oyuncuların sen geldiği zaman forma satışları, o oyuncuların bağışlarının birçok yükümlülüğünü karşılar. Maliyetini karşılar. Bu açıdan da bakmak lazım. Bak ben sokakta gezen insanım. Pazara giderim, hale giderim, oraya giderim, lokale giderim, kahvede oynarım, pişpirik oynarım arkadaşlarla, abiler. Ya insanlar Muhammed Salah ismini duydu. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi bile heyecanlandı. Beşiktaşlısını bir kenara koyun. Sevgili başkanım, o zaman da söylemiştim. Çarşıda bir yerde gezersin ya, afişler vardır, patron çıldırdı. Serdar Adalı çıldırdı. Bu kötü anlamda söylemiyorum, iyi anlam. Anlamda Muhammed Salah, Norveçli, Sırp, İtalyan, Trossard, bir tane Premier Lig şampiyonluğu oyuncusunu bir de öbür ikincisini getirdiğin zaman düşünemiyorum bu oyuncularla. İnşallah iyi olacak. Bakalım, bekleyelim, görelim sevgili Furkan. Yani bizim taleplerimiz, isteğimiz bu. Bir Beşiktaşlı olarak çok mutluyum, heyecanlıyım. Bir futbol sever olarak Türkiye adına çok mutluyum, sevinçliyim. Marka değerini üst seviyeye taşıyacaksın abi bu oyuncuları getirdiği zaman. Bir de adam, bak onu da söyledi Saka, inanılmaz profesyonel bir oyuncu Okan dedi. Herkes zaten bunu biliyor. Ya yaşı, ya benim yaşı dedi konuşuluyor. O da aynısını söyledi. Birçok örnek verdi. Ya bunların dedi yaşı konuşulmuyor ama Beşiktaş'a geldiği zaman konuşuluyor gibilerinden. Muhammed Salah gelsin dedi. Orada çift hanelere ulaştığı zaman dedi, o yaşı konuşanlar bu sefer acaba ne konuşacak gibilerinden böyle bir imalı bir mesaj verdi. Ben de aynı şekilde düşündüm. Hani bakalım görelim. İnşallah bu operasyon mutlu bir şekilde sonuçlanır ve taraftar çok mutlu olur, umutlanır.
1: Çok teşekkür ederiz sevgili Okan Koç, değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi İyi akşamlar diliyoruz hocam.
2: Salah'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi buyurun. Okan dedi ya. Şimdi Türkiye'yi anımı falan beğeniyor. Niye beğeniyor biliyor musun? Bunlar Bodrum'a gelmişler evvelki sene. Erol Tok diye benim bir arkadaşım var, eski teknik direktörlerden. Evet. Çok gençlikten arkadaşım. Orada da tabii Bodrum'da yaşıyor ama bir sporla ilgili olduğu için bu şeyler buraya tatile gelen futbolcularla ilgili sıkıntılar oldu mu, sorunlar oldu mu Erol'u buluyorlar tabii orada. Muhammed Salah gelmiş evvelki sene. Erol aradı beni. Demiş ki bir şey, yani çalışma zemini arıyorum, işte bir kapalı salon şu falan filan. Ya dedi ki Yuvaş dedi, geldi dedi şeye, antrenörüyle gelmiş. Yani performans antrenörü var ya, onu da getirmiş. Yani hanım falan onun için Türkiye'yi beğeniyorlar, Bodrum'u.
1: Evet, Okan abi de ondan bahsetti. Ha, yani özellikle şimdi, burada yaşamak istiyormuş.
3: Evet, ailesi işte, çok istiyor Türkiye'de.
2: Şimdi dedi ki ya dedi ben de bir gideyim bakayım dedim dedi, tamam mı? Adam dedi şeye gelmiş tatile. Ya dedi var ya gözlerim yoruldu dedi. Şeyde Erol da şeyde bizim silahlı kuvvetlerde, yani en son albaydan falan emekli oldu. Çok da böyle iyi idman yaptırır. Düşün yani subay falan. Ya dedi ki gözüm yoruldu dedi ya. Tatile gelmiş dedi adam.
1: Ama işte 34 yaşında hala bu seviyede
2: ancak. 2 sene evvel. Ondan sonra zaten oluyor. İşte 34 gol bilmem ne falan filan. Şunu anlatacağım yani. Kimse zannetmesin ki ya işte hani profesyonel yaşantı falan dedi ama tabii bunları bilmeyerek söyledi. Yani bilmeyerek derken ne yaptığını bilmeden, belli zaten neticede adamın attığı tabii goller falan belli. Yani böyle çalışıyor adam. Yani antrenörü yanında tatile geliyor ya, böyle bir şey olur mu?
1: Hocam birkaç yorum okumak istiyorum, sonra tekrar döneceğim sohbete. Hakan Bey Instagram üzerinden yazmış. Abi bence Beşiktaş bu sezon şampiyon olacak. Sağda Salah, solda Trossard, 10 numarada João Félix. Santrafor'a da Sörloth veya Vlahovic gelirse kesin bu isimler ligi sağlar. Şimdi tabii hayaller kuruyor Beşiktaş taraftarı. 5 sezondur şampiyonluğun çok uzağında kaldı Beşiktaş. 35 puan, 40 puan, evet, puan farkı 7 sezonlar oldu şampiyondan Galatasaray'dan. Şimdi Trossard, ardından işte Salah olasılığı, kaleye bence Nübel de bence çok önemli bir takviyeydi Beşiktaş için. Şu anda Kaya, Beşiktaşlılar tabii biraz daha bu gece başını yastığa daha mutlu koyacak gibi. Ya hayal tabii kuracak en azından.
3: Evet, yani şu var zaten, Beşiktaş yeni teknik direktörünü getirirken net olarak İtalyano'ya şunu söylüyor. Bir rakam, başkan bütçe paylaşıyor. Yani biz çok iyi yıldız transferler yapacağız diyor. Yani zaten ortalama 100 milyon euroyu buluyor bu rakam. Yani bir şekilde bu parayı bulup sponsorlarla çok iyi transferler gerçekleştireceğiz görüşmesi yapıyor. Ve bunun üzerine işte Trossard transferi, şimdi Salah görüşmesi, işte Vlahovic diyoruz. Beşiktaş'ı ya yine Lukaku konuşuldu.
2: Hocam yani şöyle düşünmek lazım. Yani.
3: Tabii
2: Salih
3: ki
2: ya.
3: Şimdi Salih zaten hem yaşı gereği hem de serbest statüde olduğu için gelirken Beşiktaş'a, Süper Lig'de tabii ki iş yapacak oyunculardan bir tanesi.
2: Ben çok
3: şu anki durumda.
2: Evet.
3: İyi bir oyuncu, iyi bir ya profil.
2: Orkun var orada.
3: Kaleci yani aldı güzel bir Beşiktaş evet şu an. Yani Beşiktaş'ın şu an bence tek bir eksik yanı mutlaka stoper. Savunmaya, evet, stopere bir takviye sol yapması stoper gerekiyor. Orada oynayabilecek, tandemi oluşturabilecek çok iyi
2: belki
3: bir isim olması lazım.
2: Forma sokabilir.
3: Hocam şimdi şöyle bakalım yani, ama Nubel çok iyi bir kaleci.
1: Sokmayla da olacak
2: ya, olur ya. Ya, ya adam ya Udakay Ağustos'ta oynamış ya.
1: Nubel'i alıyorsan
3: tamam da, rekabet arttırman
1: lazım.
2: Hayır. Tamam da olmaz. Orada aldın da dünya kadar adam aldın. Calosu var, şey
1: tamam
2: var.
1: İşte, olmadı.
2: Yani ya olmadı değil ya, bunları forma sokabilirsin. Şimdi beğenmediğimiz Udakay'ı Augsburg'da oynamış ya. Bundesliga'da oynamış. Yani, banko.
1: Augsburg'da Beşiktaş'ın
2: Ne Alman liginde oynuyor, Bundesliga'da oynuyor adam ya.
1: Olabilir.
2: O forma sokarsın adamı yani. İlla onu bunu aldın adamları getirdin. Bir sürü ya Galatasaray da aldı.

0: getirdi.
1: Al bak sana
0: Sanchez'in de
1: o zaman sana bir dedi. Soru. Eskişehir'den Nedim Bey. Beşiktaş'ta her şey iyi hoş ama bir taraftar olarak benim içim rahat etmiyor. Biz Udokai ile mi şampiyon olacağız? Defansımız ha. çok eksik demiş.
0: Ya Udokai de tak birine kafaya takıyorlar Udokai ile. En iyi adamı gönderdin. Masaoku'yu. Ha? Allah Allah 10 tane asist adamı gönderdin. O zaman niye konuşmadı arkadaş Eskişehir?
1: Masaoku konusunda hocam.
0: Ya Allah Allah.
1: Çok ya objektif neticede... olamıyorum Masaoku konusunda.
0: Neyse. Ya neticede tabii 150 tane gol attırması lazımdı. 10 golde kaldı. Ya neticede şu var. Ya Udokai ile de şampiyon olursun. E, Calon var. Öbür ne? Bir tane daha aldılar.
1: Emirhan var.
0: Emirhan var.
1: Akbadu var.
0: Akbadu var.
1: Akbadu tamam bak. Zaten oynayacak.
0: Ya Akbadu da hatalar yaptı yani. Ya o bir de onları da Emirhan da adam olabilir. Şey de Calo da adam olabilir. Udokai da olabilir. Şimdi sol beke Rıdvan'ı beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Ben bir ara çok iyi oynamaya başladı. Sol bek aldılar mı bilmiyorum.
1: Buyurun. Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası'nda en fazla şans oluşturan futbolcular hocam. 3 isim var. Birisi dün resmi imzayı attı Beşiktaş'a. Diğeri şu anda artık görüşmelerde son aşamaya gelmiş gibi görünüyor taraflar. Zaten diğerini yani o artık futbol tarihine geçmiş bir isimden bahsediyoruz.
0: Ya bu şans oluşturan ne yani?
1: 25, bir dakika. Leandro Trossard 17, Muhammed Salah 16.
0: Ne bu? Ne bu?
1: İşte hocam ne yani şans? Kilit pas, şans oluşturuyor.
2: Pozisyon sokma gibi algılayacaktım.
0: Asist gibi falan.
1: Tabii tabii. Asist öncesi o işte pozisyonu yaratan ya isim gibi düşün.
0: Şimdi baktığın zaman ya bunları zaten konuşmaya gerek yok ya. Yani Trossard'ın ya şu anda Premier Ligi şampiyon olmuş dünya kadar 10 gol 12 asist mi ne var ya Trossard'ın
1: evet.
0: Ya müthiş adamlar ya şeyi de kutlamak lazım o ne o Arteta mi ne?
1: Arteta
0: ya İngiltere mi takımı yarın bir gün gider yani. Çok iyi adamlar almış bravo. Trossard müthiş bir adam ya. Salah öyle Messi öyle zaten. Ya bir ya ne bileyim Beşiktaş iyi şeyler yapıyor. Şey Okan Yalın fazla heyecanlandı.
2: Hocam heyecanlanmayacak gibi değil
1: yani.
2: Yıllardır bu anı
1: bekliyor ya. Okan abi ve birçok Beşiktaşlı.
0: Her şeyde transferde Okan böyle heyecanlı konuşuyor.
2: İstediği, ama şunu anlatmak lazım.
0: 3-4 senedir yani, anca bir transfer
2: sağlıklı
0: yapıyor.
2: Bir şekilde hocam şimdi Beşiktaş yeniden bir yapılanmaya girdi. Bir teknik direktör getirdi. Yapacağı oyuncu transferleri. Şu an o teknik direktöre bazı sözler verildi. Bazı vaatler. Ve bunları yerine getirebilmek için Beşiktaş yönetimi son dönemlerdeki yapılan projeler üzerinden ciddi bir rakam kenara ayırdı zaten.
0: Bir şey
2: yani bu rakamlar 80 milyon euro, 100 milyon euro bandını tamam bulabiliyor.
0: Kaya.
2: Yani teknik direktör, futbolcu derken bu rakamları dolaşacak tamam gibi duruyor zaten.
0: Teknik direktör de şey bunları tahmin etmiyor. Hani rüyasında yoksa ayrı olmaz derler yani. Trossard'ı, Salah'ı falan filan var ya. Yani o bunları tahmin etmiyordur.
2: Ya tabii Vlahović mesela onun istediği oyuncularından bir tanesiydi. Takip ettiği öncesinden bildiği oyuncuydu.
0: Yani Salah da kaleci.
2: Tabii ki hocam hiç kimse hayır diyemez yani. Salah'a bence. Hani şimdi herhalde. Burada doğruları konuşmak gerekiyor. Salah gibi bir oyuncunun burada yaşı, fiziği, performansı şimdi diyorum ya hepsini yan yana koyduğunuzda yani Salah size sahada istenilenin fazlasını verir. Yani kilitli maçlarda çok ciddi maçları açar size.
0: Ya işte söyledim ben... adamı yazın tatil et, antrenörle gelir mi ya?
1: Tabii.
0: Erol da çok ağır idman yani. Yaptırır diyor ki ben yoruldum
1: onu
0: diyor.
1: Onu başka yapan kim vardı biliyor musun? Lewandowski mesela.
2: Doğru onun da, yani, da kendine çok dikkat ediyor.
1: Antalya'ya geldiğinde
2: evet.
1: Yine kendi
0: bak kaç tane böyle atmış buraya. Bak istatistiklerine bak.
1: İşte hocam o, yani o seviyelerde kalmak istiyorsan, kalıcı olmak istiyorsan sıkı çalışmak gerekiyor. Birkaç yorum okuyayım mı? Mesela Sinan Turut. Bu kadroda Rafa Silva olacaktı demiş. Bence haklı bir serzeniş. Gerçekten o da çok farklı bir katkı verebilirdi bu isimlerle birlikte. Ömer Bey demiş ki Ömer Tural vallahi bir fanatik Galatasaraylı olarak söylüyorum. Salah'ın ismi beni bile çok heyecanlandırdı. İnşallah Beşiktaş'a gelir, çok yakışır, performans da verir. Allah Allah Allah Muhammed Salah demiş. Ömer
0: zaten
1: Bey de.
0: Tezahürat belli oldu zaten Beşiktaş'ın bu seneki tezahüratı.
1: Şevki Özer demiş ki Cengiz Ünder izleyen Beşiktaş taraftarı Salah'a hayır demez bence yayınlar. Çok böyle dikenli yollardan geçti hocam Beşiktaş evet. taraftarı son 5 evet. Yılda yani bugünlere gelene kadar kanat rotasyonunda çok
2: kesinlikle yani böyle bir ismi de hiç kimse ayırdı. Ya eleştirilecek bir tarafı
1: hatırlamak istenmeyecek performanslar gördü.
2: Kesinlikle yani eleştirilecek bir tarafı bu Salah'ın bence yok. Yani yok. Bu transferi Beşiktaş zaten çok iyi bir şekilde ilerlediğini söylüyoruz görüşmelerin. Her an her şey de olabilir. Görüşmeler zaten sıcak.

0: saha içerisinde neler yapacağını.
1: Mertens mesela kaç yaşında gelmişti? 35 miydi?
0: Tabii 34-35 civarı. Yani
1: sezon
0: Mertens.
1: Kaldı değil mi burada? 2 ya da 3 sezon mu kalmıştı Mertens? Yani
0: Galatasaray'da net 2 sezonu var. İz bıraktı maça
2: damlarına. Ya bu sene şampiyonun
1: adayı. Çok iyi profesyonelde aslında. O yüzden o örneği veriyorum. Mertens de kendisine bakan, çok
0: dikkat
1: iyi yaşayan,
0: eden bir oyuncuydu
1: çok iyi bir profesyonel.
2: Trabzonspor'u örnek alalım. 33 yaşında adam aldı.
1: Malinovski.
2: Evet, 33 yaşında aldı adam. Yani bu da 34 yaşında Salah yani. Yani çok enteresan. Bak Trabzon'da böyle bir şey yok. Onların scoutları gerçi ayrılmış kimse birisi. Neyse ya. İyi adamlar alıyorlar yani. Yani
0: minimum 2 yıl Beşiktaş'a yani katkı sağlayacak bir oyuncu. Bence. Kendisine bir bakan işte bir oyuncu. 3 yılı rahat zaten kaldırabilecek potansiyelde. Daha da devam edebilir bu fizikle. Ama biz minimumunu düşünelim Salah'ın. 2 yıl bir de Süper Lig'de her türlü iş yapar.
2: Ülkemizin güzellikleri hanımı. Bak burayı istiyor. Bodrum'du, Marmaris'ti.
1: Bak bir bilgi vereyim mi? O da Okan çok önemli. Okan abi de bahsetti az önce. Evet. Bir arkadaşım yazmış. Teşekkür ederim ona da. Geçen sene Bodrum'a tatil için gelen Muhammed Salah, Gündoğan Küçükbük'ten 10 milyon dolar karşılığında ev satın almış. Mesela geçen sene. Okan abi de bundan bahsetmişti. Sanırım bir
0: doğru.
2: Antalya'da
1: yapmıştı. Muhtemelen o da bu haberden bahsediyor.
2: Antalya dedi, ben de hayret ettim. Bodrum'dan çünkü Erol bana Bodrum'da. Çünkü Bodrum'a gelmiş.
1: Aslında ya burada demek ki bir buraya dair, Türkiye'ye dair bir planı varmış aslında.
0: Aile zaten burayı o yüzden hani Suudi Arabistan'a çok fazla sıcak yayının değil. Tabii yayının başında da söyledim ya, Suudiler şunu söylüyor. Biz sana açık çek verelim. Tabii bu açık çek dediğin 100 milyon euro olarak düşünmeyin. Ama belli bir tabii ki.
2: Yine bir 30-40 vardır.
0: Benim duyduğum rahat 40-45 arası. Yani evet, Suudi Arabistan'dan evet, Salah'a gelen teklif
1: gayet iyi.
0: O açık çek dediğim olayda 45 milyon euroyu buluyor. Bir evet, paket. Ama ailesinin işte burada daha çok İstanbul'da
2: Bodrum'un güzelliği,
0: yani
2: Bodrum'un güzelliği. Aynı şey değil.
0: Hocam yani Türkiye yani, deyince dediğim yani, gibi.
2: Yani ya müthiş bir ülkeyiz ya biz var ya hakikaten yani.
1: Hocam Özgür Bey demiş ki at yarışı gibi bu lig yeni sezonda burun farkıyla biter demiş. Şu an gerçekten iyi bir transfer dönemi oluyor bir kere. Her
2: evet, Trabzon'da öyle. Söyleyelim.
1: Yani Galatasaray yani biraz sessiz ama zaten bu sessizliğinde var, çok bence anlaşılabilir bir tarafı var. Var mı yeni gelişmeler?
0: Var.
1: Peki o zaman Galatasaraylılar da bir ayrılmasın. Birazdan Kaya Temel'den transfere dair detayları almaya devam edeceğim. Yorumlara tekrar şöyle bir göz atayım. Sorulara bakalım. Orta sahaya Getson Fernandez'i getirsin Beşiktaş demiş mesela Berat Bey. Aslında Getson da
2: ya, müthiş
1: kadroda
2: oluyordu.
1: Çok fark yaratırdı.
2: Niye verdiler ben de anlamış değilim onu.
1: Kendi gitmek istemişti hocam o dönem.
2: Ya bu medyaya ben var ya, sen de medyasın, ben medyada değilim. Yani bu gitmek istemedi lafı ya, adam Allah'ım bir adamı gitti sen var ya şartlatır.
1: Yok gitmek şartları istedi ama ya gitmek istemesinin sebepleri var. Ha,
2: işte. Gitmek istedi diye bir şey yok ya.
0: Hocam tabii, sen de medyadasın ama artık.
2: Ya fark etme, kızıyorum arkadaş. Bana kendime de kızarım yani, arkadaşlarıma da. Ya gitmek istedi diye bir şey yok. Ver 50 milyon euro gider mi adam, atıyorum sana. Gitmez.
1: Hocam senin çok seveceğin bir soru geliyor şimdi. Sinan Bey demiş. Sinan Bey sormuş. Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam Icardi transferine asılırdım. Ligi biliyor, hırs yapar demiş. Bu arada önerilmiş. Efecan da doğruladı zaten. Hatta kim, Kaya da bu konuda belki
2: kim
1: ekleme yapabilir.
2: Şimdi Icardi bu sene
1: nereye
2: giderse gitsin. Bak gol kralı olur. Bak majör liglerde de nereye giderse gitsin. Avrupa'da orada veya böyle. Çünkü niye biliyor musun? Artık büyük bir sakatlıktan çıktı. O şeyini, formuna yaklaştı artık zaten. Şimdi Wolves'da falan, Beşiktaş'ta ben olsam yani, Fenerbahçe olmaz. Ben olsam alırım yani. Icardi var ya, müthiş işler yapar ya. Bak göreceksin bu sene.
1: Kaya, bu konuda var mı sende ek bir bilgi? Yani Efecan önerildiğini doğruladı ama Beşiktaş'ın yabancı kuralından ve sayısından dolayı böyle Icardi bir tasarrufta bulunmayacağını söyledi. Evet,
0: şimdi Icardi şöyle, Efecan'ın orada geçmişteki dediği haber doğru. Bu sadece Beşiktaş değil. Fenerbahçe'de var bu işin içinde. Şöyle var. Icardi'nin menajeri Pino Ocak ayında Galatasaray'la sözleşme uzatılıp uzatılmaması konusunda, hani Ocak ayında bekleniyordu bu sözleşme uzatması Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sezon sonuna bıraktıktan sonra dolaylı yollardan Pino hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Ama Ocak ayında yapılan gerçekleşme bu. Icardi işte ister misiniz gibi, işte sezon sonunda işte bol servissiz bir şekilde çıkacağız diye bir dolaylı yoldan görüşme yapılıyor. O süreçte olan bir haber bu. Hani benim de bildiğim yeni bir haber değil. Beşiktaş'la ilgili bu olan süreç. Fakat bunun üzerine zaten Fenerbahçe kısmı, ben de zaten bahsetmiştim geçmişte bununla alakalı. Yani Pino bu haberi bir şekilde yalanlamıştı. Kesinlikle

0: biz öyle bir görüşme gerçekleştirmedik vesaire diye. Zaten Fenerbahçe'de de Saadettin Saran yönetimi çok fazla böyle girişim de sağlamadı. Şartları işte nedir ne değildir bir bilgi alındı. O dönem Beşiktaş'a da tamamen burada Pino'nun ne derler düzenlediği bir aynen öyle. Yani planlama ne dersen de bir...
1: Ama yine bir durum değil aslında.
0: Tabii değil. Yani evet. Ocak ayında gerçekleşen bir konu bu. Peki. Şu an güncel bir şey yok. Benim bildiğim Icardi ile alakalı hala İtalya'dan bir teklif bekliyor. Suudi Arabistan'dan da iyi bir kontrat yapıldı.
1: Benfica,
0: teklif geldi daha doğrusu.
1: Benfica konuşuluyordu. Oraya da John Duran transfer oldu gibi görünüyor. Bu arada konuşacağız. Galatasaray'ın transfer gündemini, Fenerbahçe'nin transfer gündemini, Trabzonspor'daki hareketliliği, Muhammed Salah konusundaki yeni bilgileri yine son sayfada konuşmaya devam edeceğiz. Saat 02'ye kadar buradayız ama reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa aramız var. Ardından devam edelim.

0: Birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta Muhammed Salah gelişmesini konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da dair tüm gelişmeler son sayfada olacak ama Muhammed Salah konusunda yorumcumuz sevgili Kaya Temel'in edinmiş olduğu bir yeni bilgi var. Kaya, istersen onu paylaşalım izleyicilerimizle.
1: Evet, yani Salah'la şu an Beşiktaş yönetimi masada, menajeri de sıcak bir temasla Beşiktaş'ta. Görüşmeler sürüyor burada, devam ediyor. Yeni bilgi şu, Salah cephesi Beşiktaş'tan banka teminatı istiyor ödemelerle alakalı. Serbest free oyuncu olmasına rağmen buradaki ödemelerini garanti altına almak istiyor. Ayrıca menajerlik ücreti talebi burada var. Tabii Beşiktaş yönetimi de bu konuyla alakalı pazarlık süreçlerini sürdürüyor. Yani bugün paylaştığımız haberler, verdiğimiz bilgiler ve özellikle bu transferin henüz bitmediğini bu şekilde anlatmaya çalışıyordum. Ama şu an net bir bilgi geldi. Oyuncu şu an için Beşiktaş kulübünden, oyuncunun menajeri hem teminat istiyor, bir garanti istiyor.
0: Menajeri Remy Abbas.
1: Evet, doğru. Yani zaten şöyle, kendisi
0: Rami Salah'ın, de olabilir bu arada, yani
1: Salah'ın bütün işlerini gören kişi mantık olarak da avukat, hani dedik ya yayının ortasında da, bildiğim kadarıyla net olarak avukatın,
0: evet,
1: Salah'la temasa geçen bir avukatın olup olmadığı konusunda hani benim öyle bilgim yok demiştim. Doğal olarak tabii ki oyuncuların menajerleri var burada, avukatları var. Fakat şu anki görüşmede son durum şu, tekrar edelim, özetleyelim durumu. Oyuncu cephesi banka teminatı ödemelerle alakalı ve menajerlik ücretiyle ilgili şu anki görüşmeler sürüyor. Herhangi bir anlaşmaya varılamadı.
0: Peki,
1: ama
0: bu bir pürüz olarak mı görmek lazım, yoksa bunu doğal mı karşılamak lazım bu talebi?
2: Ya doğal olur mu? Ben olsam masadan kalkarım hemen.
1: Bu tür istekler hocam oluyor ama Salak ya geliyor yani. Ya Salak gibi fark bir oyuncu etmiyor yani. Osimhen'le aynı şey oldu hocam.
2: Ya istersen
0: daha mesela, çok yakın zamanda Lokman konusunda Fenerbahçe yaşadı o teminat.
2: Orada yanlış bilgi vermişler sana. O bonservis parası için. Burada Beşiktaş kulübü, ya dakikada masadan kalkarım.
1: Tamam
2: ya
1: hocam, free oyuncu olduğu için Türkiye'deki alacaklarını garanti altına garanti, alabilmek zaten için garanti. Banka üzerinden teminat
2: olma,
1: istiyor.
2: Öyle şey
1: oyuncu
2: ya.
1: Cephesi.
2: Ya zaten cezası var, puan siliniyor, bilmem ne, parayı al. Beşiktaş kulübünün batması lazım, yanlış. Böyle bir şey olamaz. Ya şey, onun şeyi biraz geri zekalı. Onu
0: söyleyelim. Öyle demeyelim şimdi.
2: Öyle neyse. Söylüyorum, öyle şey olur mu? Beşiktaş kulübü var ya, buna acil masadan kalkarım ben. Ya ne ben teminatı ya?
0: Sen diyorsun ki bu talep
2: olmaz,
0: hoş
2: yanlış
0: değil.
2: Bir, yanlış bir bilgi. Bana göre gelen Kaya'ya yanlış bir bilgi.
0: Bırak, bilgi yanlış değildir şimdi. Hayır, Kaya'ya gelen bilgiyi gelen, burada hayır, sorgulamayalım ama hani böyle bir talep varsa
2: ya,
0: bu hoş
2: olmaz.
0: Değil.
2: Hoş değil. Olmaz. Teminat böyle talebi. Bir şey olmaz. Bak, bonservis için banka teminat mektubu istediler olsun benden. O doğru. Bonservis parası ödeyeceksin ya falan filan oldu.
0: Evet.
2: Ama burada
0: işte
2: bu,
0: Atalanta'da istedi Lukman.
2: Ya her Ocak ayında şey istiyorlar ya, FIFA, UEFA'dan imza istiyorlar.
0: Borçsuzluk ödedik, kağıdı.
2: Kağıdı falan.
1: Hocam, adam alacağını garanti altına almak istiyor maaşını.
2: Ya
1: nasıl garanti hocam? Örnek veriyorum, bu yıl yıllık 12
2: alamadın mı garanti? Ya UEFA bir puan siliyor.
1: Hayır
2: ya
1: hocam,
2: Allah
1: öyle bir şey yok.
0: Hocam, sildiğin puanın şey Salah'a ne katkısı var? O başka bir şey.
2: Ya Beşiktaş
0: yani,
2: takımı bu. Gündürtme.
0: Benim 20 puanımı silmiş Muhammed Salah'ın cebine
2: ya,
0: giren bir şey yok burada.
2: Beşiktaş
0: hani,
2: takımı
0: kendi alacağını garanti etmek
2: Beşiktaş
0: istiyor. Başka
2: Fener,
0: bir şey.
2: Galatasaray, Trabzon şu.
1: Peki hocam.
2: Ya mümkün değil, böyle bir şey isteyemez. Olmaz böyle bir şey. Gülerler adama ya. Garanti almak istiyor diye, Allah Allah. Var mı şey Osimhen'in alacağına karşı şey, banka teminat mektubu? Alacağına diyorum bak. Var mı?
1: Osimhen yaptırmamış onu, o Osimhen'in problemi.
2: Ya yaptırma
1: Salah
2: gerek yok ki.
1: Salah yıldız bir oyuncu, yıldız bir oyuncuyu getiriyorsun.
2: Ya,
1: ve Süper Lig'de ne olur ne olmaz diye bu alacakları garanti altına almak istiyor.
2: Ya garanti zaten.
1: Bu hani bence çok fazla absürt bir olay değil.
2: Çok absürt hem de.
1: Menajerlik ücreti de var
2: ya,
1: hocam
2: Allah
1: burada.
2: Allah. Ya menajerlik ücreti sana.
0: Hocamı kızdırmayın.
2: Menajerlik ücreti için olabilir ama.
1: İkisi için de görüşülüyor yani.
0: Bak, hocam paket işte yani.
2: Olmaz, o sana kim şey söylüyorsa yalan yanlış der.
1: Doğru hocam, haberi veren de yanlış. O yüzden şu an bir salak
0: hocam yapma hocam.
2: Ya fark etmiyor ama burada yanlışlık yapıyor. Tamam, bu doğrudur, bu yanlış. Ya kim, hangi adamı banka teminat mektubu, Türkiye'ye gelmiş geçmiş gelecek hiçbir kimse, bak alacakla ilgili banka teminat mektubu isteyemez, kulüp de vermez, böyle bir şey yok yani. Osimhen'in de yok, Icardi'nin de yoktu, kim geldiyse, Drogba'nın da olmamıştır, kim geldiyse yani. Yani bu gazar garanti zaten.
0: Hocam bundan mukavele... önce olmadığı, bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez.
2: Ya gerek
0: işte
2: yok
0: birisi
2: ki.
0: Çıkar, ister. Ya, o da demek ki Salah ya, olacakmış.
2: O zaman kışın kiraz da ister. Allah Allah, yanlış yanlış bir
1: Salah mı ister hocam?
2: Ya yok abi, öyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Ben sana bak söyleme dedim bunu. Ya bana gelecek.
1: Niye söyleyeyim
2: ben...
1: hocam? Net bilgi ya bu.
2: Ya
1: yani.
2: Net bilgi değil. O sana söyle. Yani sen söyle de ki hoca böyle diyor. De. Kafayı tamam. Mı yemişti ya?
1: İzlemiştir vallahi. Zaten.
2: İzlediyse bıraksın.
0: Yazsın sana. Bu arada ben şahsını tanımıyorum ama hani selamlar göndermiş olalım.
2: Selam da bu de. Yanlış. Banka teminat mektubu. İstese de ne yapıyorsun sen der ya.
0: Tamam işte ne yapıyorsun der de hani yanlış değildir hocam.
2: Yalan yanlış hem de. Yanlış değil.
0: Olmaz.
2: Ya hiçbir siz duydunuz mu hiçbir futbolcu bankanın teminat mektubu? Zaten teminat ya FIFA UEFA şey sorumlu zaten.
1: Tam o 3 ay geçtikten sonra oluyor hocam. FIFA ya, gitmek
0: hocam, canım hocam Allah diyorum Allah. Ki bu zamana kadar olmamış olması
2: gene olamaz.
0: Sonra olmayacağı olmaz, anlamına gelmez. Şey. Bununla ilgili bir talimat var mı FIFA'da? Yok. Yani oyuncu
2: ya zaten FIFA
0: böyle bir teminat isteyemez
2: FIFA.
0: Diye bir kaide var mı?
2: Bununla tamam da ilgili? Ben yok, zaten
0: bir gün oyuncu. Birisi
2: ya
0: ister.
2: Garantör ya, FIFA bitti.
0: Hocam FIFA neyin garantörü? Yani bak
2: paranın alacağının garantisi. Sen abi o parayı ödettiriyor.
1: Hocam adam aksamadan almak istiyor parasını o zaman. O yüzden böyle bir talepte bulunuyor ya, banka üzerinden.
2: Ya
1: sen yıllık 12 milyon euroya anlaştıysan ya oyuncuyla örnek veriyorum her ayın 5'inde bu oyuncunun maaşı yatacaksa aksamasını istemiyordu hocam.
0: Bunun

0: hoş bir davranış olmaması konusunda hemfikirim.
1: Ya,
0: eğer
1: tabii,
0: hani böyle bir talep varsa hoş bir talep değil ama ya bunu, yani bilginin doğruluğu yanlışlığı
2: olarak ben diyorum ki sana acil hemen başka masadan kalkar. Ben
0: belki de kalkacak eğer
2: kalkar.
0: Yani bu yaşandıysa.
2: Hemen der bir çay kahve getirin benim bir işim çıktı. Alo annem çağırıyor.
0: İlerleyen derler, saatlerde gitti. Görürüz hocam muhtemelen yani. Bununla ilgili de zaten.
2: Bu konuyla bilgiler, ilgili.
0: Belki ama, Kaya'ya yine bilgiler gelir.
2: Tamam da.
0: Saat 2'ye kadar buradayız.
2: Şöyle bir şey var, menajer para ister, tamam mı? O başka olabilir yani bunlar. Nereden bu?
1: Menajeri zaten ayrılıyor şu an Türkiye'den. Yani.
2: Yok, dövmesinler diye ayrılıyordu. Banka teminat mektubu istediyse, tamam mı? Yani o böyle bir şey ilk defa duyuyorum hayatımda. Bir Türkiye'ye gelmiş bir futbolcu kim olursa olsun banka teminat mektubu istiyorum ben diye. Böyle bir ya saçmalık ya. Öyle bir şey olabilir mi?
0: Hocam bak ceketine talip çıktı.
2: Sinan hemen Türük, vereyim kim istiyorsa vereyim.
0: Güvenç şöyle. Hocamın ceketine talibim yazmış.
2: Tamam. Hediye ediyorum. Kim o?
0: Bak Necati Bey demiş ya. Ki puan silmeyi hafife aldın. Ya ben puan silmeyi hafife almadım. Yani FIFA'nın kulüpten sildiği puanın oyuncuya bir artısı yok. Ondan
2: ya olur mu öyle? Beşiktaş takımı puan sildirir mi ya? Güldürtmeyin
0: hocam,
2: beni
0: mesela
2: ya.
0: Hocam mesela diyorum ya Beşiktaş ya da başka bir takım. Ben oyuncu olsam bana ne Beşiktaş'ın veya işte X takımın puanını silmişler silmemişler.
2: Temel fıkrasını biliyor musun sen mesela?
0: Sonra...
2: Furkan dur bir dakika.
0: Bilmiyorum.
2: Temel arkadaşlarını öldürüyor, balık tutmaya gidiyorlar, tamam mı? Öldürüyor, mahkemeye çıkıyor. Ne oldu anlat diyor hakim, tamam mı?
0: Evet.
2: Ya diyor bir hazine bulduk diyor. Üç evet. Arkadaş, tamam mı? Hazineyi bulduk diyor, çıkarttık denizden balık tutmaya giderken diyor. Bir sağ bir o derken diyor, tamam mı? Kavga çıktı diyor. Ben arkadaşlarımı öldürdüm diyor. Hakim soruyor hazine nerede diyor. Mesela dedik hakim bey diyor. Sen şimdi mesela.
0: Sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
2: Ya
0: üzerime oynuyorsun bugün. Ya,
2: hayır de mesela ya yapma gözünü seveyim.
0: Kaya birazdan paylaşacağım.
1: Yanlış hatırlamıyorsam zamanında Kayta da böyle bir şey yapılmamış mıydı geçmişte? Sanki böyle bir şey vardı.
0: Bir bakmamız gerekebilir. Arkadaşlarımdan rica edeyim.
1: Yani yanlış hatırlamıyorsam bir bakılırsa
0: ben
1: sanki.
0: Ben çünkü çok ya emin Kaya, değilim. Belki net hatırlamıyorum.
2: Ya böyle bir şey. Ya FIFA zaten
0: Kayta'nın
2: garanti.
0: Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde. Evet, evet. O da serbest oyuncu olarak gelmişti zaten.
1: Evet. Sanki ya, böyle bir garanti muhabbeti orada da geçmişti
2: Kaya,
1: diye hatırlıyorum.
2: Bol servis
1: yani
2: için, bon servis için olabilir.
1: Hocam tamam şunu anlatmaya çalışıyorum. Bol serviste bunu kulüpler yapabilir.
2: Yapabilir.
1: Okey. Ama burada da Salah kendisini garanti altına almak
2: ya,
1: için free
2: garanti.
1: Oyuncu. Hocam
2: ya
1: nasıl garanti? Gözünü seveyim.
2: Ya Beşiktaş... FIFA garantisi var. Allah'ım
1: ya adam neden uğraşsın mahkemeyle? 3-5
2: ne mahkemesi ya zaten
1: ben
2: adam.
1: Ben anlatamıyorum sana ya.
2: Ya sen diyor ki hemen puanını
0: hocam,
2: siliyorum.
0: Hocam tamam anlaşamayacağız hocam. Yok anlaşamayacağız bu konuda.
2: Zaten Beşiktaş da anlaşamaz. Eğer
0: hocam
2: banka
0: zaman,
2: ya,
0: zaman
2: banka
0: ya seni haklı çıkaracak ya da Kaya'yı haklı çıkaracak.
2: Serdal Adalı yokmuş. Şuradan arayalım. Ya arada.
0: Şöyle Kaya'nın bu arada ilerleyen dakikalarda istersen o diğer bilgiyi alayım. Ben de bilmiyorum
1: var,
0: ama
1: evet.
0: Bir transferle ilgili bir bilgi paylaşacağından evet. Bahsetti. Çok önemli yani Süper Lig'deki iki kulüp arasında aslında iki kulübü ilgilendiren bir transfer süreci.
1: Evet.
0: Kaya'dan birazdan alacağım ama bir fotoğrafımız vardı. Rejideki arkadaşlarından rica edeyim. Yönetmenim Güven abi özür diliyorum. Güven Bey.
1: Hocam dağıttı bizi.
0: Hocam dağıttı bizi. Editörüm İsmail Tan.
2: Nerede?
0: Fotoğraf hocam. Geçen yıl Bodrum tatilinden Muhammed Salın.
2: Ya dedim ya ben Erol Tok arkadaşım anlattı bu adam.
0: Erol Bey yanındaki şimdi, beyefendi mi hocam yoksa?
2: Yok.
0: Değil mi?
2: Ya Erol Tok'un yok bir tane hemen şeyde bulsunlar da bilmiyorum da. Ya ama ne, güzellik ne biliyor musun? Türkiye'nin güzelliği yani bu. Bak eşinin falan filan. Ya Bodrum'a geliyorlar. Türkiye'de çok güzel yerler var ya. Yani Kemer'di bilmem neydi Antalya'ydı Belek'ti. Var ya harika yerlerimiz var ya. Bu kıymetini bilelim. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir yer var şeyde Avrupa'da Marbella diye Marbella diye
0: İspanya'da.
2: Gittim. İspanya'da bak gittim Marbella.
0: Gittin mi?
2: Gittim dinle rezalet.
0: Kötü mü?
2: 3 yıldızlı bir otel var. Temmuz'un 20'siydi işte bu sıralar denize giriyorsun buz gibi giremiyorsun tamam mı? Doğru dürüst otel yok. Benim gittim belki 15-20 sene oldu ya. Aa böyle bir şey yer görmedim ya bu kadar reklamı var hiçbir şey yok. Ya bizim ülkemiz var ya müthiş bir yer ya. Müthiş ya.
0: Kesinlikle hocam.
2: Vallahi billahi ya kıymetini bilsinler bak. Şimdi 20 milyon 30 milyon euro şey tepiyor buraya geliyor bak. ülkemizin güzelliğinden.
0: O zaman
2: çok önemli.
0: Şöyle bir soru yönelteyim. Şu anda son sayfayı takip eden

0: kıymetli izleyicilere de hocam, size de, hatta biz de tartışırız birazdan kendi aramızda. Çünkü biz zaten belli ki tartışacağız bu gece. Bir tartışacağımız konu daha şu olsun. Muhammed Salah transferi gerçekleşirse, oraya bir şart koyuyorum, olursa Türk futbol tarihinin en büyük transferi olur mu? Ya da Türk futbol tarihinin en büyük transferi size göre kimdir? YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Yine X üzerinden son sayfa etiketine yorumlarınızı bekliyorum. Instagram üzerinden de bana ya da Kaya'ya ya da bir sosyal medya fenomeni olan Güvenç hocama yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, yanıtlarınızı bekliyorum. Türk futbol tarihinin en büyük transferi size göre kimdir? Bunu da birazdan sizin yanıtlarınızla gelsin, konuşalım. Kaya, paylaşalım mı haberi?
1: Evet, paylaşalım. Bugün ben gün içerisinde zaten aslında sinyalleri vermiştim. Ama şu an haberin başına şunu belirtmek istiyorum. Resmi bir şey yok. Fakat Galatasaray, Lemina ile alakalı sözleşme uzatma konusundaki görüşmeler burada devam ediyor. Lemina Galatasaray'dan 3,5 milyon euro yıllık maaş beklentisi var. Artı bazı bonusları var burada. Ama pusuda bekleyen bir Süper Lig ekibi var demiştim. Bu kulüp Beşiktaş. Yani Beşiktaş eğer Galatasaray Lemina'dan çıkarsa Beşiktaş Lemina için girişim yapabilir. Ama henüz net ve resmi bir durum yok. Oyuncu böyle daha çok araştırılıyor. Sözleşme şartlarını kabul edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl bir durum oluşacak? Çünkü Beşiktaş da o bölgeye bir transfer yapmak istiyor. Beşiktaş bir Lemina hamlesi düşüncesi var.
0: Çok güzel. Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra Mario Lemina Beşiktaş'ın gündemine gelebilir. Oyuncunun durumunu takip ediyor Beşiktaş. Evet.
2: Serbest mi şeyi?
0: Aslında hocam, serbest aslında.
1: Şöyle süreci şöyle anlatalım. Şimdi Galatasaray'da Lemina'nın kontratını yapan yönetici o zamanki yönetici İbrahim Hatipoğlu. İbrahim Hatipoğlu net olarak Lemina'yla şöyle bir kontrat yapıyor. Bu sezonun başında 15 maç oynarsan ve 15 maç oynadıktan sonra biz senin kontratını istediğimiz şekilde uzatabiliyoruz. Yani bütün ipler Galatasaray'ın elindeydi bu süreçte. İsterse Lemina'nın maaşına zam yapabilecekti. İsterse de Lemina'nın maaşına zam yapmayıp aynı orandan devam ettirebilecekti. Hani böyle bir kontrat vardı ama İbrahim Hatipoğlu ayrılığı sonrası, daha doğrusu görevinden ayrıldıktan sonra Sportif AŞ'de yeni başkan vekilleri ve Sportif AŞ'deki yetkililer oyuncunun sözleşmesini düzeltmeye gidiyor. Ve burada düzeltmeye gittikten sonra da Lemina için sezon sonunda bu kontrat yenileme konusunda düzeltme yapılabilir. Ve oyuncunun eğer ki Galatasaray anlaşamazsa yollar ayrılabilir durumuna geliyor bu kontrat. Ama şu anki bana gelen bilgi de
0: Lemina'nın kardeşi de Manisa Futbol Kulübü'ne gitti değil mi? Noah.
1: Evet.
0: O da doğru. Ülkemize transfer oldu.
1: Doğru. Beşiktaş'ta bundan dolayı şu an bu oyuncunun geleceğini takip ediyor. Yani Başakşehir de ilgilenen kulüplerden bir tanesi Lemina ile alakalı. Ama bendeki bilgi Beşiktaş olduğu yönünde.
2: Ya adam stoperde oynuyor.
0: Sen bak, beğeniyorsun zaten Lemina'yı.
2: Şampiyonlar yani
1: şöyle, Ligi'nde Galatasaray'ın özür diliyorum. İmzalamazsa şeysiz çıkabiliyor. Bol servisi
2: yok. O zaman Beşiktaş yerinde olsa ben hemen aldırım. Bak, Şampiyonlar Ligi'nin en formda adamlarından bir tanesi Osimhen'se, ikincisi de bu. Bir tanesi de kaleci bizim Uğurcan. Yani ilk üçte birisi ya. En başarılı. Ya, stoperde oynuyor, orta saha oynuyor. Müthiş bir adam ya bana göre. Ben olsam var ya Beşiktaş'ın hemen şey yaparım, alırım. Yani naz yapıyorsa Galatasaray var ya.
0: Yani Kaya 13 Temmuz'da Salah haberini ilk olarak bu ekranlarda paylaşmıştı. Şimdi yine önemli bir transfer gelişmesi. Henüz resmi veya somut bir adım ya da görüşme yok. Galatasaray'daki zaten durumunun da netleşmesi gerekiyor bu anlamda.
1: Evet, sonrasında
0: Beşiktaş oyuncuyla alakalı girişimde bulunabilir diyor ki tüm bunlardan bağımsız benim de kendi yorumum, Mario Lemina profil olarak bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir
2: Galatasaray'ın
0: oyuncu.
2: De ihtiyacı.
0: Galatasaray'ın zaten hocam işte yani tamam, kendi de oyuncusu olduğu için hani söylemiyorum ama mesela Endidi'den çıkıp Mario Lemina hamlesi yaparsa Beşiktaş orta sahaya bence çok ciddi bir katkı sağlar.
2: Ya burada
0: sağlar.
2: Anlaştık seninle biliyorsun değil
0: mi? Zaman zaman oluyor işte hocam.
2: Burada birleştik. Bravo. Tebrik ediyorum.
0: Hocam biraz öğreniyoruz senden işte. Yani yayın yapa yapa. Bize biraz zaman ver hocam yani.
2: Estağfurullah.
0: Yani, yorum okuyayım mı biraz? Az önce sormuş olduğum soruyu biraz konuşalım mı?
2: Bir dakika, yani burada bir şey var mı?
0: Nedir?
2: Teminat istiyor mu?
0: Lemina mı?
2: Çabuk

0: Hocam bu arada teminat konusunda sana hak veriyor izleyicilerimiz ama şöyle hak veriyor. Eğer böyle bir talep varsa diyorlar bu hani ayıp tırnak içerisinde olabilecek bir davranış ya da hareket. Beşiktaş hani ona göre bir tavır almalı diye çok fazla izleyici var.
1: Kalkar diyorum sana ya. Bak yemin ediyorum kalkar, öyle şey olur mu ya? O istemiş olabilir yani ama o yanlış yani.
0: Hocam sana göre Türk futbol tarihinin en büyük transferi kimdir?
1: Çok ayıp olur birisini. Bir sürü adam geldi. Roberto Carlos geliyor aklıma, bilmem ya. Hep herkes var ya. Alex de şuydu buydu. Hacı. Ondan sonra ne bileyim ya. Schneider. Drogba.
0: Çok fazla yorum var. Hepsini okuyacağım.
1: Oku bak. Ya şimdi bu kavga çıkar burada. Şu daha iyi, bu daha iyi.
0: Önce yorumları mı okuyayım?
1: Yorumları bir okuyalım. Sonra mı biz konuşalım? Sonra bir karar verelim. Aralardan cımbız gibi seçelim.
0: Eyüp Baran demiş yani ki hocam, yaş ve yetenek anlamında Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu Greenwood, ki yaşadığı olaylar olmasa herhangi bir kulüp alamazdı bence demiş. Peki Eyüp Bey'in.
1: Ya o daha yeni. Dur bismillah, onu sayma.
2: Türk futbol tarihinin yani, en büyük oyuncusu diyorsun yani.
0: En büyük transferi diyor.
2: Tabii. Yani geçmişlerde haciler var yani.
0: Aras Tunaoğlu demiş ki Guti Hernandez Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusudur. Sonra Gomez, sonra Pepe, sonra Quaresma, sonra Karakartal, şimdi Trossard, Salah demiş. Beşiktaşlı bir izleyicimiz Aras Bey. Tabii biraz duygusal davranmış ama Guti demiş özetle. Erkut Bey demiş ki Türk futbol tarihinin en büyük transferi yaş, değer ve performans odaklı olarak Victor Osimhen'dir. Bu lige 100 milyon değeri olan bir oyuncuyu getirmek, üstüne dünyanın en iyi 3-5 santraforundan birini almak, bunun üstü şu an yok ve Salah da bunun üstünde olmaz demiş. Bak bu çok tartışılacak bence bu transfer olursa. İşte Osimhen mi, Salah mı, hangisi daha büyük transfer diye.
2: Ben de zaten geçmişe döndüm burada. Tamamdır. Hacidir diye yani düşündüm işte, yani.
1: Fiyat olarak da yalnız var ya yani.
0: Hacı demiş anda, bak bir izleyicimiz. Hacı gelmiş geçmiş en büyük transfer demiş.
2: Kesinlikle ya. Bunun üzerinde bu futbolcu ben Türkiye'ye geldiğini hala görmedim. Hocam sen daha iyi bilirsin.
0: Kullanıcı adını söyleyeyim mi? Yani.
1: Bir dakika burada.
0: Kullanıcı adı.
1: Ya burada en kariyerli futbolcu bana göre.
0: Tırnak özür diliyorum. Ruh hastası Galatasaray'dı yani. O kadar fanatik bir Galatasaray taraftarı. Hacı gelmiş geçmiş en büyük transfer demiş. Bak, onun Hacı gönlünde gelirken, Hacı demek bak, ki çok özel.
1: Bak şöyle bir şey var. Hacı gelirken, Alex gelirken o kadar büyük transfer değildi. Ama bir Roberto Carlos.
2: Hocam nasıl değildi ya?
1: Ya dünya çapında mıydılar?
0: Evet yani, yeni bir tartışma yükleniyor.
1: Olur mu ya? Nasıl? Ya sen unutuyorsun herhalde. Hacı'nın geçmişinde ne vardı?
0: Türk
1: ya burada daha iyi oynadı.
0: Büyük transferi Roberto Carlos'tu demiş.
1: Roberto Carlos.
0: İzleyicimiz.
1: Bir numara bana göre.
0: Türk liginin gelmiş geçmiş en iyi transferi Victor Osimhen'dir. Tartışmaya açık bile değil bu konu demiş Kayra. Emre demiş ki Türk futbol tarihinin en büyük transferi Roberto Carlos'tur. Çünkü geldiğinde mevkisinin en iyisiydi. Bu arada Dünya Kupası şampiyonluğu da vardı yani, Brezilya'da 2002'de.
1: Ona baktığın zaman Roberto
0: kesinlikle
1: Carlos.
0: Kesinlikle ve kesinlikle Roberto Carlos, Drogba ve Anelka'dır. Performans olarak da Hacı'dır demiş Şevki Özer. Olursa tabii ki Salah, inşallah olur demiş Sadık Tanrıveren. Eto'dur demiş.
1: Evet kariyere Özgür baktığın Akay zaman sanırım. Eto. Kariyere baktığın zaman evet. Drogba, Eto. Snyder.
0: Eto da gerçekten çok kariyerli bak, bir Hacı, oyuncuydu. Ve Eto bak, büyük bir takıma transfer olmadı bu arada. Yani Antalya Spor'a gelmişti sanırım evet, ilk geldiğinde.
1: Mesela bak Hacı yani o kadar şey değildi. Yani dünya çapında değildi. Belki tanıdı ama burada bir performansı yükseldi. Alex öyle. Burada müthiş bir performans yakaladı Hacı.
0: Hocam Hacı'yı da şimdi o kadar da.
1: Hayır tamam da
0: Real Madrid'i var, Barcelona'sı var.
1: Tamam da ama bir Roberto Carlos değil. Bir şey değil yani.
0: Adını ama söyle. Biraz dönemin şartları açısından da değerlendirmek lazım. Hacı'yı o dönem transfer etmek de
1: dünya çapında
0: kolay değildi
1: yani,
0: Barcelona'dan.
1: O kadar değil yani, bir Roberto Carlos olamaz ya. Mümkün değil yani. O
0: olabilir, saygı yani, duyuyorum hocam.
1: Yani, Anelka'yı da ben o
0: büyük
1: kadar...
0: Büyük Fenerli şey Kaan demiş ki bir Roberto Carlos, iki Salah demiş. Beşiktaş'tayız kullanıcı adına sahip izleyicimiz. Eto ve Carlos'la birlikte Salah en iyi transfer demiş. Genel gelen yorumlar böyle. Şimdi bakacağım, tekrar bir yenileyim.
1: En pahalı transfer bir kere Osimhen.
0: Van Persie demiş Harun
1: evet,
0: Akarsu.
1: Çok, ya,
0: Anelka'dır demiş. Araştırın
1: çok
0: demiş. En büyük transfer gelmiş geçmiş Roberto Carlos. Neden derseniz ikon bir oyuncu. Dünya futbol tarihinde muadili yok demiş.
1: Evet.
0: Antalya Spor'a gelen Eto'dur demiş. Bakıyorum.
1: Drogba'yı söyleyen yok mu ya?
0: Snyder ve Anelka'dır demiş yaşı itibariyle. Snyder geldiğinde 28 yaşındaydı. Bence Hacı
2: hepsinin önünde olan bir oyuncu. Yetenek olarak da, saha içerisinde, tarz olarak
1: ya
2: da.
1: Ya gelirken öyle
2: Hacı'dır
1: değildi
2: yani
1: ya.
2: Hocam.
1: Yok ya, ne acısı ya.
2: Türk futboluna gelmiş ya, geçmiş en iyi. Ya bir ara Hacı mı Alex mi tartışmaları vardı. Alex

0: Ya ne alakası? Sen ya. Haberin yok galiba Roberto Carlos'tan ya. Ne, kim ya? Adamın bir bak kariyerine neler kazanmış. Dünya kupası var, o var, bu var.
1: Hocam bütün ayarlarımı yani oynadım bu gece. Bir yandan haber kovalıyorum. Bir yandan hani bir ne söylediğimi bile bilmiyorum. Ya, yani var ya.
0: Ya Kaya yapma, komik olursun ya. Hacı
2: hocam de, nasıl komik?
0: Hacı ya, Roberto Carlos
2: Fenerbahçe'ye geldikten sonra üst düzey buradaki bir futbol oynayabildim hocam.
0: Bravo. Aradaki fark bak. Sen buradaki pozisyon şeyi söylüyorsun. Ben gelirken diyoruz. Gelirken.
2: Ya tamam ya, Hacı de yani şeyden gelmedik hocam.
3: Hocam ama sen de Hacı'yı biraz yani bitirdin sanki.
0: Hayır ya, o kadar ya gelirken diyorum. Gelirken Hacı o kadar.
3: Tamam ama Hacı yani. Hacı kaç yılında gelmişti Güven abi? Ya, 90'ın altında.
0: Ya doğru dürüst oynamadı kardeşim. Barcelona'da şurada burada ya. Allah Allah. Öbürü dünya çapında futbolcu. Buraya geldikten sonra en verimli futbolcu kim dersen Hacı.
3: Karpatların Alex Maradona'sı diyorlardı hocam Hacı'ya. Evet, bak hatırlatmıştı
0: işte izleyicimiz. Öbürü de dünyanın Maradona'sıydı. Allah Allah. Yani buraya geldikten sonraki bak buradaki konumunu değil. Burada bana göre en istatistiklere bak bakayım. Alex'in istatistikleri kimde var ya? Attığı gole falan bir baksınlar Alex'in. Ha Alex mi? Şey Hacı mı falan. Şimdi Roberto şey ne
3: Hacı mı Alex mi diye bambaşka olmaz bir tartışma yaratmak olmaz istemiyorum. Zaten çünkü senin ya şey, yorumlarını çok öngöremiyorum da hocam. Hani o yüzden.
0: Ya şimdi şey ne o? Adını söyle. Cristiano Ronaldo ile Messi mi? Bak, bunlar olmaz.
3: Kaan yani Bey sana hak vermiş. Roberto Carlos'tur konu tartışmaya kapılır hocam hatta demiş. Mario Gomez ve Guti'yi niye unuttunuz? Unutmadık. Guti'yi söyledik. Ama Guti'nin yani Guti'nin şöyle abicim, yani tamamen Real Madrid'e mal olmuş bir kariyer. Kesinlikle çok yetenekli, zaman çok özel bir oyuncu. Ama CV anlamında
0: yok canım ya, olur mu? Robert
3: ve takımdaki rolü anlamında tabii. Yani Real Madrid'deki rolü, evet. Yani tüm kariyeri neredeyse Real Madrid'de geçmiş bir isimden bahsediyoruz. Ama rolü o kadar da ön planda olan bir oyuncu değildi forma giydiği dönemlerde
0: ya,
3: Real
0: Madrid'de. Drogba'yı kimse yazmıyor, dedireceğim ya. Drogba'nın var ya kariyeri var ya. Ya biz şimdi Kaya şuna
3: bak Drogba'dır demiş.
0: Buraya gelen buraya demiş geldikten sonra Hacı bunların
3: hocam Taffarel demiş bak Selman Luma.
0: Ya gelirken öyle değildiler ya. Gelirken o kadar değildi.
3: Dünya Kupası sahibi ve finalisti evet, olduğu için oldu demiş. Tamam, Hacı, Drogba, Snyder, Icardi ve Osimhen demiş.
2: Hocam o mantıkla devamlı bakarsam o zaman Osimhen derim. Hacı'yı da ben dışarıda bırakayım. Hem 75 milyon euro bol servis ödendi, hem potansiyelli bir oyuncu
0: tamam,
2: devam
0: şu anda
2: ediyor.
0: En
2: yani şu an zaten Osimhen'dir ama şimdi geçmişte ama bu hani biraz daha göreceli bir şey. Kişilere hayır göre değişir
0: ya
2: bu.
0: Ya göreceli olur mu Roberto Carlos ya? Brezilya milli takım,
2: ben
0: dünya şampiyonu.
2: Carlos'u küçüm ya. Gerçekten çok iyi bir oyuncu tabii
0: hayır,
2: ki.
0: Ya
2: her
0: geldin
2: şeyi var.
0: Ya kim ya, kaç senelik bir mazisi var şeyin, Osimhen'in?
3: Aksaray'dan Mehmet Bey, Türk futbol tarihi hiçbir zaman Hacı'dan iyisini göremeyecek. Kimin geldiğinin önemi yok demiş. Snyder buraya 28 yaşında geldi. Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi şampiyonu diye de eklemiş
0: evet
3: sonrasında.
0: Ya onda mesela kariyer bak geliş şeyi başka. Tamam mı? Buradaki performansı başka. Onu bir ayıralım yani.
3: Bizi kim izliyor biliyor musunuz? Burçin Hoca, Burçin Keskin. Selamlar evet hocam. Şimdi aleyküm gördüm mesajınızı. Osimhen demiş Burçin Hoca da.
0: Ya Osimhen
3: daha
0: ya,
3: büyük transfer olabilir mi diye eklemiş hocam.
0: Ya bak o da şöyle haklı ya.
3: Buyur.
0: 75
3: senle
0: ilgili
3: değerlendirmesi
2: olacak. Bence bilerek yapıyorsun ya sen bugün ya.
0: Hayır ya. 75 milyon paraya bakıyor ya Burçin hocam. Paraya en büyük transfer o
3: hocam
0: şu anda.
3: Işte demek ki o öyle değerlendiriyor işte. Maliyetiyle değerlendiriyordur belki.
0: Zaman dünya
3: herkesin değerlendirdiği kriterler
0: var,
3: farklı olabilir.
0: Ya. Hayır ya. Ya Roberto Carlos'un resmi.
3: Açık ara Victor Osimhen demiş. Trabzonsporlu olarak Carlos varken herkes onu tanır demiş. Carlos'tur demiş Hakan Özkan. Pepe demiş. Pepe de iyi bir kariyer ama evet, en iyisi mi? Tartışılır tabii.
0: Ya Van Persie de çok iyi kariyer.
3: Van Persie tabii yani doğru.
0: Gelenlerden şimdi mesela buraya Ronaldinho gelse tamam mı? Bana göre yani.
3: Bak, Salah'a geçebilecek tek bir topçu gelmedi bu lige demiş. Mesela kimi? Salah gelirse bir numaraya Salah'ı yazan da var çok fazla. Yazar mısın Salah'ı bir numaraya?
2: Gene, CV olarak yazarsın
0: bak,
2: tabii ya.
0: Tamam da bak Roberto Carlos'un üzerine şu
2: biz
0: anda
2: şu an hani neye göre ayırt ediyoruz ben onu anlayamadım.
3: Herkes hoca farklı yerleri var.
0: Ha, tamam işte. Yani,
3: herkesin
0: işte,
3: kriterleri
0: bravo, buradaki
3: başka.
0: Kariyerine bakmıyoruz biz. Genel dünyadaki tanınmışlığına falan. Drogba mesela.
3: Biraz Instagram'dan yani, gelen mesajlara bakayım.
0: Osimhen kadar paraya gelmedi bilmem ne. Osimhen şu anda Türkiye'nin en pahalı futbolcusu.
3: Tabii ama en değerlisi.
0: O zaman Drogba'nın ya Türkiye'ye gelmesi mi ucuz? Gelir mi gelmez mi?
3: Semih Çakır Melikoğlu demiş ki bir Galatasaraylı olarak Salah'ı getirmek büyük iş. İlk 5'e girer ancak Türk futbol tarihinin en büyük transferi.

0: Drogba'dır demiş. Sedat Ülker Anelka demiş. Instagram'dan gelen mesajları okuyorum. Güvenç hocamın sözlerine imza atarım. Kariyer olarak kesinlikle Carlos demiş. Hakan Sakin. Bakıyorum. Quaresma kötü oyuncu değildir hocam bence demiş.
1: Herhalde yok,
0: değil ama işte yani biraz ama, hani ha şöyle burada hani değerlendirme farklı olabiliyor. Çok yetenekli. Belki de en yetenekli isimlerden biriydi mesela Quaresma ama en büyük transfer mi? Bence ha, değil.
1: Şöyle söyleyeyim. Sonra. Bir dakika size şunu söyleyeyim.
0: Buyur hocam.
1: Şimdi bu transferlerde Uruguay'da, Peru'da, Kolombiya'da, Brezilya'da, Arjantin'de, Çin'de, tamam mı? Japonya'da ya oradaki halkın, futbol severlerin tanıdığı bir tane birisi.
2: Hacı.
1: Hacı mı? Ben gidiyorum. Ya hakikaten.
0: Hocam
1: ya
0: daha
1: bana bak, bir dakika
0: öyle, öyle bırakıp gitmek yok.
1: Allah Allah hacı diyor ya. Buradaki kadar. Ya kim tanırdı
2: hocam
1: hacıyı
2: ya? Hocam biz kızdıralım seni ya.
0: Hocam
2: ya,
0: kim tanırdı, da,
2: sen bizi
0: kim tanırdı da demeyelim şimdi Icardi'ye. Şey Icardi nereden çıktı? Hocam vallahi dağıttın beni.
1: Ne?
0: Hacı hacı.
1: Ya hacı dediniz denirtme. Ya hacıyı da bize düşman zannedecek ki millet.
0: Hocam en iyisi bence Ribery demiş. Ribery Metz'ten geldi buraya.
2: Yetenekli
0: sonra
2: oyuncu,
0: olaylı bir şekilde Marsilya'ya gitti. Ama sonra tabii çok büyük bir oyuncu oldu. Orası kesin. Tabii. Bayern Münih'te özellikle. Yorumlarınızı atlamamaya çalışıyorum. En büyük transfer bence Salah'tır demiş Furkan Özcan. Sonra Guti'dir. Sonra Pjanic'tir demiş. Pjanic de iyi bir oyuncu.
1: Ya piyanodan şey geliyor. Bak.
0: En büyük transfer Roberto Carlos'tur. Sonrasında Drogba ve Mesut Özil demiş. Hocam Mesut vardı.
1: Ya Mesut da dünya. Ben
0: o da iyi bir Çin'de aslında tanıyacak, kariyer CV Afrika'da olarak iyi bir CV'si vardı. Almanya ile dünya şampiyonluğu yaşamıştı 2014'te.
2: Doğru.
1: Evet. Mesut şimdi benim bir arkadaşım Orhan Topaç var. Oğlunun
0: ne
1: adı Cemre'nin yaş günüymüş. Orhan'ın da yaş günü. İkisini birden kutlayalım.
0: Doğum
1: onlar da Galatasaraylı.
0: Güzel bir yaş diliyorum onlara.
1: Evet. Cemre'ye de kutluyoruz Orhan'ı da. Onlara da yazmamış ama bak kim diye. O da Galatasaraylı.
0: Yorumlara bakıyorum. Net gelmiş geçmiş en büyük transfer Roberto Carlos ve Drogba'dır. Güvenç hocama katılırım demiş.
1: Evet.
0: Kaya sana biraz serzeniş var. Bence Vlahovic Fenerbahçe profiline çok uygun. Bu biraz daha başka zamanın konusu gibi. Baran Özkan yazmış. Birazdan transfere geleceğiz. Ben Vlahovic deyince bir an diğer konuda gelen bir yanıt zannettim. Roberto Carlos demiş Semih Düzyol. Hatta biraz Osimhen'le nasıl kıyaslanır diye de serzenişte bulunmuş. Sabahtan beri yazıyorum abi, benim mesajımı da oku. Güvenç Hoca'ya sorar mısın? Alex mi Snyder mi demiş.
1: Alex.
0: Güvenç Hoca'ya bir şey sormaya korkuyorum ben bu
1: akşam. Ya bir dakika. Ya ben bakıyorum. Kaç tane?
0: Alex
1: ya,
0: Snyder mi hocam?
1: Güven,
0: Alex.
1: Güven.
0: Alex'le Hacı'yı kıyaslamak daha doğru
1: ya,
0: olabilir.
1: Gene yanlış.
0: Bence.
1: İkisi de kalite. Şu Alex'in şeylerini, istatistiklerini bir
0: Kaya
1: çıkarsana.
0: Kaya bana öyle bir baktı ki aslında çok şey anlattı o bakışlarla.
1: Ya kaç gol atmış, kaç asist
0: kim
1: var?
0: Hocam?
1: Alex'in.
0: Bir bakalım hemen.
1: Bir bak. Bana göre 300'e yakın. Asist ve gol.
0: Yani bir dakika hocam, bakacağım bir saniye.
1: Ya bir bak Allah aşkına.
0: Bir dakika hocam.
1: Biz şunu şey yapamadık. Gelmiş ki buradaki kariyeri başka. Dünyada tanınmış.
0: Bu ülkeye en büyük kupayı getiren kadronun baş mimarı Hacı'yı tartışmak. Barcelona Real Madrid yaptı. Daha ne olması gerekir en iyi olmak için demiş Aykut Bey.
1: Ya Barcelona Real Madrid'de kaç maç oynamış? Dedirtmesinler beni ya. Roberto Carlos Allah Allah. Bango dünya şampiyonu olmuş, bilmem ne olmuş. Real Madrid'de senelerce kupa kazanmış. Ya biz orada buraya gelmeden evvelki kariyerlerini söylüyoruz. Burada bana göre burada en başarılı şeydi.
0: Kaya sen ne diyorsun?
1: Hacıyla
0: Hacı.
2: Şöyle
0: mi demiştin?
2: Nereden baktığımız önemli. Tabii ki biz şimdi hangi takımlardan gelmiş, hangi
1: genel
2: yıldız
1: oyuncular. Genel kariyer diyoruz ama.
2: Tamam, genel kariyer dersen
1: söylüyoruz.
2: Ben Drogba derim burada. Roberto Carlos derim tabii ki. Bunlara ben de katılırım.
1: Zaten onu söylüyorum.
2: Ama şu var hocam şimdi.
1: Buradakini söylemiyorlar.
2: Hacı gibi bir oyuncuyu da burada şimdi Türk futbol tarihinin
1: ya,
2: diyorsun.
1: Ya gelmiş. En büyük. Ya transfer diyoruz bak, transfer.
2: Tamam hocam, o zaman böyle bakıyorsam Osimhen derim.
1: Transfer.
2: Evet, o sene derim şu an. 75 milyon euro rekor kırıldı.
1: Ya
2: bu
1: tamam da
2: yani.
1: Ben,
2: şimdi buna nereden bakacağını.
1: Şimdi bir dakika önemli. Şöyle abi.
0: Hocam Alex'i söyleyeyim mi? Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maç, 171 gol, 146 asist.
1: Ne yapıyor?
0: 2004-2012 arası.
1: 300'e yakın şey
0: 317 gole doğrudan katkısı var. 317. Neredeyse maç başında bir
1: var
0: gole katkı.
1: Var mı öyle bir istatistik?
0: Ama istatistik aramıyoruz ki biz.
1: Neyi arayacaksın? Yok yani başarı olarak söylüyorum. Hacı da burada kupayı
0: Anelka
1: aldı
0: demiş bir izleyicimiz.
1: Ya biz o bir bak bize transfer olurken ki şeyi soruyorlar. buradaki değil, ha gelmiş geçmiş değil. Transfer olurken.
0: Adebayor demiş bir izleyicimiz. Fanoy

0: Donk demiş Yasin Bey.
1: O da Kadiseli, kariyerliydi.
0: Evet, önemli bir isimdi gerçekten.
1: Hayır canım, kariyerli.
0: Hocam herkese büyük diyor tabii orası.
1: Ya şimdi bir dakika. Yani şimdi Osimhen buraya gelmiş geçmiş en büyük transferi, parayı o aldı. Ama şimdi Osimhen'i 3-5 sene evvel Arjantin'de kimse tanır mıydı? Allah Allah. Ama kime? Roberto Carlos'u, Drogba'yı bilmem mi, dünya tanıyor. Onu açıdan söylüyorum ben.
0: Tamam, oraya tekrar döneceğim.
2: Şu an tanımıyor mu?
0: Mesajlarınızı, şu anda, ya, mesajlarınızı tekrar dünya okuyacağım. Tanıyor. Bir soru var Kaya sana. Galatasaray'da Mario Lemina ile yollar ayrılırsa Gedson Fernandez ismi gündeme gelir mi diye sormuş.
2: Gelmez. Hocam. Çünkü Galatasaray'ın oradaki arayışı farklı o mevki için. Daha çok kontenjan oyuncusuna gidecektir. Çünkü Galatasaray bu kontenjan hakkını 10 numarada kullanacak. Zaten bu 10 numarayla alakalı da Galatasaray yıl listesinde olan ve yıldız bir isim olan Bruno Fernandes için Galatasaray tekrardan bu transfer için bastırmaya başladı. Yani oyuncu cephesiyle Galatasaray tekrardan temaslarını burada arttırdı diyebilirim. Hem oyuncunun maaş beklentisi hem bol servis ücreti, bunlar üzerinden Galatasaray hala bağlarını koparmadı. Oyuncu cephesiyle ciddi anlamda görüşmelerini ilerletiyor. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde şunu söylemiştim. Dün de Okan Hoca'nın bir programa katıldı. Orada bir açıklaması vardı aslında transferlerle alakalı. Gisiyat'ın düzenlediği güzel bir organizasyon vardı. Orada sorular soruldu.
0: Evet,
2: Okan Hoca'ya.
0: Dün akşam, Perşembe akşamı.
2: Evet. Ve burada Okan Hoca şunu söylemişti. Yani Ağustos ayının ortalarında bütün transferleri bitirme planlamamız var demişti. Burada birinci öncelik tabii ki Icardi, sonrasında Galatasaray santrafor için ciddi anlamda çalışmalarını yürütüyor. 10 numara için de yürütüyor. Fakat bu Ağustos'un ortalarını bulacak isim Bruno Fernandes olabilme ihtimalinden dolayı hemen Galatasaray bu 10 numara transferini bitirmek istemiyor. Kenarda bir beklettiği isim de zaten görüştüğü, daha doğrusu yanlış olmasın, Diaz. Diaz'la da Galatasaray temaslarını sürdürüyor. Yani Galatasaray 10 numaraya bir yıldız transferi mutlaka bağlantı oyununda Osimhen'i besleyecek. Evet. Bir oyuncu.
1: Ya Brahim Diaz kenarda oynuyor. Yapma yani. Gözünü seveyim ya. Brahim Diaz kenarda
2: hocam,
1: oynuyor.
2: Hocam 10 numarada
1: yani.
2: Oynayabilen
1: oynuyor.
2: Bir
1: ama
2: Real Madrid'de son döneminde kenarda oynadı. Doğru.
1: Ya 10 numara, ya 10 numara değil. 10 numara yok ki zaten.
0: Hocam Real Madrid'e bakarsak Arda Güler de kenarda oynuyor Real Madrid'de.
1: Ya 10 numara diye kimse kalmadı zaten. Herkes koşuyor kardeşim.
2: Tamam, bu profile gitmesi normal hocam işte yani.
1: Yani sonuç peki olur. Ben sana bir şey soracağım.
0: Bir yeni bir açıklama var.
1: Bir dakika, Lemine sana soruyorum.
0: Öyle mi? Okan Buruk Ümraniyespor'la bugün bir hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın. Evet. Maç sonrası zannediyorum hocaya Lemina konusu soruluyor, evet. Ve şöyle yanıt veriyor Okan Buruk. Lemina'nın bir kere sözleşme konusu sonuçlanmadı. Görüşme sürüyor. Geçen seneyle ilgili gördüğümüz hem savunma geçişlerinde Lemina'nın oradaki en formunda, en odaklanmış Lemina'dan bahsedeceğim tabii diyor hoca, gülerek bu yorum yapmış. Gerçekten burada önemli işler yaptı bize. Onu farklı yerlerde kullandık demiş.
1: Ya herhalde onu söyleyeyim diyorum ki Şampiyonlar Ligi'nin
0: hala sonuçlanmadı. Görüşmelerimiz sürüyor diyor Lemina ile.
1: Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray'daki en iyi 3 tane adamından bir tanesi biri. Sana bir soru ikinize de. Odegaard mı, Fernandez mi?
2: Odegaard.
0: Ha? O Fernandez.
1: Ne? Odegaard mı, Fernandez mi? Vay anasını.
0: Bruno Fernandez.
1: Bunda Kaya ile bile. Abi Odegaard. Ya Fernandez var ya. Şöyle söyleyeyim ama istatistiklere baktığın zaman sonuçta Fernandes daha önde ama Odegaard var ya, müthiş bir adam.
2: Takım oyunu oynuyor. Ya Fernandes'in dikine gidişi bireysel olarak oynadı tabii artı ama finali kötü hocam.
1: Öyle deme ya, attı gollere baksana aslında Fernandes'in, yapma. Ya, ama Odegaard
2: finali pas ya. Opsiyonları bence kötü yani.
1: Ama yine de biraz şey, egoist o, biliyorsun değil mi Fernandes? Çok egoist.
2: Sen hangi Fernandes'ten bahsediyorsun ya? Bruno Fernandes'e mi diyorsun?
0: Hocam ben Bruno Fernandes'i.
1: Yok ya, ne Jetson'u ya.
0: Yok artık o kadar.
2: Gerçekten yani. Ben de hoca Ödegard'da, bugün bizi perişan etti ya.
0: Ya Ödegaard ve Jetson Fernandes'i kıyaslamamıştır hocam diye ben direkt Bruno Fernandes'i.
2: Şimdi yani. Lemina'dan girdi ya, acaba dedi, sen de sordun, ben onu düşündüm. Yok hocam ben Fernandes derim tabii ki.
1: Bruno Ödegaard'dan.
2: Fernandes
1: derim
2: tabii.
1: Ya, bana göre bak.
0: Ödegaard. Okan hocanın bu arada Salah konusundaki açıklamaları da biraz konuşuldu. Dün TV Spor yayınında hocaya
2: Türkiye'ye
0: Salah.
2: Geleceğini düşünmüyorum demişti.
0: Türkiye'ye. Salah'ın Türkiye'yi tercih edeceğini düşünmüyorum.
2: Ya bunu söylemesindeki neden bence şu: Suudi Arabistan'dan ciddi anlamda hem maaş olarak hem de kontrat anlamında bu futbolculara daha yüksek rakamlar geldiği için büyük

0: Kemal Hoca böyle bir durumdan bahsetti. Net olarak bilgisinin olduğunu da zaten o gün düşünmüyorum. Neden? Çok fazla Okan Hoca'nın üst üste verdiği röportajlar da var. Sürekli koşturuyor. Gün içerisinde de zaten bu gelişme olduğunda da belki dikkatini çekmemiştir. O yüzden öyle bir cevap vermiş olabilir burada. Ama Galatasaray'da net olarak Okan Hoca'nın da bugünkü maç sonrası yaptığı açıklamalarda Lemine için hala görüşmelerin devam ettiğini, zaten burada bir gariplik olduğunu günlerdir, haftalardır anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Icardi ile yollarınızı bir şekilde ayırdınız, açıklamayı yaptınız, bitti. Ama Lemine'ye yeni bir kontrat vermek istiyorsunuz. Fakat 7 Temmuz'dan itibaren Lemina Kemerburgaz'a gelip çalışma yapmıyor. Tabii ki buraya sözleşme yapmanız gerekiyor ki oyuncunun sahada çalışma yapması
1: yok
0: lazım.
1: Yok mu kadro şeyde?
0: Ama yok, şu an hala süreç devam ediyor. Özel olarak çalışıyor. Okan Hoca da şunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde bir verdiğine röportajda, burada fizyoterapistlerle beraber bir çalışma gerçekleştiriyor demişti. Ama Lemina da sürekli sosyal medya hesaplarından evinin spor salonunda bir son olarak bir gönderi paylaşmıştı. Yani burada zaten Lemina sözleşmesiyle alakalı Lemina'nın maddi açıdan beklentisi yüksek ve bugün Lemina bir açıklama yapıyor. Yani Galatasaray'la alakalı zaten kötü bir şey söylememi beklemeyin gibi bir açıklamada bulunuyor. Fakat burada Lemina'nın zaten birinci önceliği maaş konusu. Ciddi anlamda burada haklı, istiyor yani, bekliyor.
1: Haklı ya, adam haklı. 25 milyon öbürü alıyor, 20-12 euro öbürü alıyor. Sen bak, tekrar söylüyorum. Bilmiyorum sizin görüşünüz ne, ama benim görüşüm, diyorum ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane adam var en formda. Bir tanesi Osimhen, kaleci Uğurcan, bir tane Lemina. En iyi 3. Bak, Sanchez de dahil, en iyi 3'ten bir tanesi buydu. En verimlisi. Adam haklı, öyle diyor. Sen şimdi, ben Lemina'nın şeyi olacağım, adını söyle. Acil hemen bırakırım ya, giderim. Kim bana fazla para verir?
0: Hocam bir de şimdi yeni transfer yaptınız. Hani bu yanlış anlaşılmasın ama oyuncular bunlara çok dikkat ediyorlar. Mesela Singo geldi, aldığı para 4-5 bandında. İşte Davinson Sanchez'e iyileştirme yapıldı, 5 milyon euro. Aynı şekilde Torreira'nın bir maaş güncelleme. Bu oyuncunun mesela 2 yıl 2028'e kadar yanılmıyorsam sözleşmesi var. Yani bu oyuncular gelip de tekrardan artış istemesi de, evet bir noktada şimdi kontratım var, zaten ona göre artışın da söz konusu, ama tekrardan kontrat istemesi de biraz daha Galatasaray takımını burada sıkıntıya sokuyor. Futbolcular burada işte minimum Galatasaray'da maaş, artık yabancı oyuncularda 4 milyon euro diyeceğiz seviyelere geldik. Ubucuku'nun maaşı hariç yani.
1: Lemina'nın maaşı ne?
0: Lemina şu an 2,5 milyon euro alıyor.
1: Ben olsam isterim yani.
2: Yani aslında 4, normal 10. Ama Galatasaray'ın maaş skalasını düşündüğümüzde düşük.
1: Düşük tabii
2: ya. Takımdaki rolü itibarıyla bak, düşük bir rakam.
0: Lemina performansa dayalı, o da öyle düşünüyor.
1: Evet, Okan da söylüyor işte, söylemiş. Diyor ki arkadaşım, ben bir ilk üçe giriyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ilk üçte bir tanesi benim diyor yani. Performans olarak en az maaşı ben alıyorum. Laf mı yani? Şimdi hangimiz olsak, tamam mı? Yani bizim abimiz, kardeşimiz, çocuğumuz olsa deriz oynama kardeşim. Yani oynama derken arttırsınlar.
2: Doğru.
1: Yani olmaz yani ya hakkı
2: bence
1: vereceksin.
2: Lemina kalmalı, Torreira gitmeli. Torreira zaten bence yaşayabileceği her şeyi yaşadı Galatasaray'da demiş bir izleyicimiz.
1: O da olmaz. Yani Torreira da lazım.
2: Torreira'dan da bu kadar.
0: Icardi ayrılığı sonrası lazım. Daha doğrusu hani Icardi böyle son demlerindeyken o dönem ben de burada birkaç defa söz etmiştim. Düşüncesi vardı aslında Torreira'nın da ayrılık. Ama sonrasında hem takımla olan ilişkileri, hem tabi özel hayatı da burada çok fazla Torreira etkilenebilen bir oyuncu, çok duygusal bir oyuncu. Bu tür denklemler de var, ama şu an için Torreira ile ilgili Galatasaray hani kontratına bir iyileştirme yaparak devam edecek.
1: Ben öyle şöyle görüyorum. Düşünüyorum, Torreira kız arkadaşından ayrılıyor, hop menajere diyor ki gidecek, barışıyor, kalıyor, ayrılınca gidiyor falan filan. O özel hayatıyla ilgili
0: işte
1: bana göre.
0: Yani bunlar da yani, tabii insan ama kendisinden profesyonellik zaten daha ağır basması gerekiyor.
2: Galatasaray'ın santrafor konusundaki planlaması tabii ki çok merak ediliyor şimdi Icardi'den sonra ve 10 numara bölgesi.
0: Var bir Simon da paylaşalım.
2: Birazdan tekrar geleceğim. Bugün Fenerbahçe'de bir imza töreni vardı. Biraz karışık gidelim istiyorum. O yüzden evet, yeniden Galatasaray'a döneceğim. Trabzonspor da aslında transferde çok hareketli saatler yaşıyor. Özellikle Chris Olay ve Chibuike Vivu konusunda ayrılıklar gündemde. Hocam, Mason Greenwood takviyesi son olarak Fenerbahçe yaptı. Nathan Ake, Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Sayın Cihan Kamer bugün imza töreninde bir takviye daha olacak dedi.

0: artık böyle çok çok böyle hani abartılmış diyeyim tırnak içerisinde karşılamalar, işte imza törenleri ya da özel uçakla gidip alıp getirmeler vesaire, bunları yapmayacakmış artık. Gelen bilgiler muhabir arkadaşlardan bu şekilde.
1: Kendileri bilirdi.
2: Aziz Yıldırım kuralları hocam.
1: Ya tamam
2: Sayın
1: da.
2: Sayın Başkan'ın kuralları.
1: Yani o kadar şeyleri. Ya geçen gün ben şeye gittim. Müjdat Yetkiner'e gittim. O gelmiş, hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Gittim. Baktım ya, bir sürü şeyler, kısıtlamalar yapıyor Aziz Yıldırım Başkan. Yani orada duyduklarımdan işte. Yani bir sürü işten çıkaracak adamlar falan var. Yani bir şey yapacaklar. Bütçeyi falan ona göre ayarlayacaklar. Lüzumsuz masrafları şey yapacaklar, kısacaklar. Öyle görüyorum
0: Aziz
1: ama
0: Bey, ya şimdi bak, deneyimli bir başkan yani, bilir bak, işini 3, hocam.
1: 4 saat oturuyorsun ama şeyle gelmişlerdir onlar. Yani business'ta gelmişlerdi. Çünkü var ya, orada oturamazsın böyle, biliyorsun değil mi? 2 saat oturmayacak sen, ben, hepimiz. Yani bir saatten sonra kalkın yürüyün diyor doktorlar. Doktorların söylediğini söylüyorum. O uçak başka, öbüründe yatıp gelecekti yani. Uyarak gelecek.
0: Ama şimdi tarifeli uçakta da ekonomi sınıfında gelmemiştir hocam yani. Yani onun da işte business kısmında gelmiştir. Business en konforlu kısmında şekilde gelmiştir ama
1: yatak var orada, biliyor musun?
0: Hocam 3-4 saat ekonomide uçunca da bir şey olmuyor. Yani o kadar da.
1: Yok,
0: sonuçta bunlar da insan evladı.
1: 2 saatte hani, bir ya ne bileyim ya.
0: Çıksın uçakta görürsün hocam şeyden. O koridorda işte, bir gitsin gelsin ya, işte.
1: Gitsin gelsin. Bir çift kare yapsınlar orada şeyde. Yani ne bileyim ya özel uçakları var herkesin ya. Gidip alıp
0: ama
1: falan.
0: Ama gerek var mı? Yani. Bizden başka bir yerde yok hocam bu özel uçakla git
1: vardır
0: al getir. Bu kadar yok bence. Herkese bilmiyorum. Yapıyoruz biz.
2: Ya bir saat, yani futbolcular yani bazen kendileri kullanıyorlar.
0: Hani Greenwood yani, özelinde bir konu değil. Herkese yapılıyor bizde.
2: Tabii. Kulüplerin yapıp yapmaması, kulübün mesela özel uçağı vardır ya da bir yöneticinin vardır. Onu
1: yöneticilerin
2: bu,
1: var ya. Evet, herkesin farklı bir durum var ya.
0: Bu biraz aldı. Bizde kişisel PR işine döndü.
2: Kesinlikle,
0: özel uçakla gidip alıp getirmek, şahısların kendi PR'ını yaptığı konulara dönüşmeye başladı artık bu uçak konusu. Gerek
1: ama,
0: yok.
1: Ya tamam, imza törenine bak ama. Beşiktaş'ın imza törenine.
0: O şimdi başka öbürü, bir konu. Şimdi Beşiktaş orada, bunu yapıyor. Geçen sene tamam Orkun da, için yapmıştı.
1: Evet. Şimdi bunları seyrediyordur şey gelen. Fenerbahçeli futbolcular bize niye olmadı falan diyebilir yani. Ben daha kariyerliyim diyebilir.
0: Sen biraz he? Farklı pencereden bakıyorsun.
1: Ya diyebilir adam ya. Niye bize yapılmadı arkadaş? Sıraya oturmuş 4 tane adam. Tamam mı? Ondan sonra ben bugün...
0: Ama muhtemelen kariyerlerinde daha önce zaten öyle bir imza töreni onlara yapılmamıştır.
1: Yapılmamıştır yani. Da ama gördüler şimdi. Eşteşte tamam, yapılan imza yani, törenini. Bana göre çok güzel bir şey.
0: Fenerbahçe'nin ama, tarihinde bu arada hatırlıyor musunuz böyle stadyumda imza töreni? Ben bilmiyorum. Şu an hatırlayamadım. Bir bakmak lazım ama zaten bu biraz hocam kulüplerin kendi yapısı ve kültürüyle alakalı bir konu. Yani kimi kulüp bunu tercih etmiyor zaten. Tabii. Kim gelirse gelsin.
1: Ya o başkanlara bağlı ya. Başkanlara bağlı. X bir
0: i̇şte
1: başkan
0: yönetimlere, kulüplere, tabii, onlara bağlı yani, tabii ki.
1: İlla şey değil, Aziz Yıldırım Başkan'ın şey, felsefesi böyle, prensipleri böyle. Ama adam merak etmişti ama daha çok havaya girerdi.
0: Peki.
1: Şimdi adamı alıyorsun, tamam mı? Düşün orada bir statta yapılsa yer yerinden oynayacak. Hepsi için yani, dördünün birden. Daha bir havaya girer.
0: Fenerbahçe'de şimdi tabii kimlerle yollar ayrılacak? Artık biraz gidecek isimlere gözler dönmüş durumda. Bunu konuşmaya devam edeceğiz ama bugün Fenerbahçe kendi sosyal medya hesaplarından Mason Greenwood'un İstanbul'a gelişi ve İstanbul'a geldikten sonraki ilk görüntüleri, hem havalimanı hem de imza törenindeki görüntülerini paylaşmıştı. O görüntülerle bu saat dilimini noktalıyoruz. Dönüşte Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.

0: şu anda dünyanın en iyi sağ kanatlarından birini aldık. Bu yüzden çok mutluyuz.
1: Çok heyecanlıyız. Hani
2: yani tartışmasız bu sezonun
1: en iyi kanat
2: en iyi kanadı geldi.
3: Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Greenwood.
4: Uzun zamandır bekliyorduk. Çok iyi oldu gelmesi. Sağ kanata hız katacak, takıma hız katacak.
3: Çek! Aziz Baba duydu evlatlarının sesini.

kenara doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı.

şimdi Mallorca döner. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi ve

Şimdi Luvumbo. Luvumbo, Vedat'tan koşu yine Luvumbo.

0: Perez yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
1: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Artık 3. ve son saat dilimine giriyoruz. Soru ve görüşlerinizi yine bu saat diliminde de sosyal medya üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Transferi konuşuyoruz. Muhammed Salah'ı tabii ki konuştuk programın ilk dakikalarında. Galatasaray'daki gelişmeleri Kaya Temel'e sorduk ama Kaya'nın yine paylaşacağı özellikle santrofor ve 10 numara mevkileri için planlama konusunda önemli bilgiler var. Fenerbahçe'de reklama giderken Mason Greenwood'un İstanbul'daki ilk görüntülerini paylaşmıştı. Fenerbahçe kulübü o görüntüleri izlemiştik ve geride bıraktığımız günse Fenerbahçe'de bir imza töreni heyecanı yaşandı. Mason Greenwood, Vedat Muriç ve Nathan Ake için sarı lacivertliler Çobani Stadyumu'nda bir imza töreni gerçekleştirdi. Bu imza törenine yine Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de katılmıştı. Bu açıklamaları, imza törenindeki açıklamaları bir izleyelim. Sonrasında Greenwood, Ake ve Muriç Fenerbahçe'ye neler katar? Güvenç Kurtar'a soracağım.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor. Antrenmanlarda daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi. Benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftarı. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda

0: gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz, pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunu nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası.
2: Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi

0: Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz. 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak.
1: Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
2: Evet, Fenerbahçe'de bugün gerçekleşen imza töreninde hem Cihan Kamer hem Oğuz Çetin ve futbolcuların da açıklamaları bu şekildeydi. Bu arada Cunda'dan Anıl Değer, çok sevdiğim, benim için çok kıymetli bir isim kendisi. Bizi izliyormuş hocam. Keyifle izliyoruz sizi kardeşim yazmış. Selamlar demiş Cunda'dan. Biz de Cunda'ya selamlarımızı gönderelim. Anıl Değer çok güzel insandır. Buradan selam diyor, göndermiş olalım kendisine de.
3: Futbolcuları ne diyor? Roberto Carlos mu? Hacı mı?
2: O da o konudaki yorumunu yok, yazarsa okuyayım.
3: Ha. Ya Ortega yorumu.
2: Onunla ilgili görüşünü yazmamış.
3: Bana geliyor bak, Ortega vardı biliyorsun değil mi? Mesela o da çok kariyerliydi. Evet. Gelirken çok kariyerli bir futbolcuydu Ortega'da. Esasında yani Aneka falan filan. Neyse ya, herkese biz şeyi ayırt edemedik. Yani buradaki performansıyla buraya gelmeden evvelki dünyada tanınmışlığını, yani biz buradaki kariyerini konuşmamız lazımdı. Ama neyse ya, hepsi de çok değerli futbolcular. Buraya gelenlerin içinde tabii en başarılısı Hacı'ydı, Alex.
2: Hocam ne diyorsun Greenwood, Ake, Muriç transferleri? Şimdi, Fenerbahçe nasıl bir transfer dönemi geçiriyor şimdi, sence?
3: Bak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bugün gene bir mevzu oldu. Fenerbahçe 77 gol attı. Galatasaray da 77 gol attı. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Demek ki az gol yiyen takım şampiyon oldu.
2: Fark savunmada zaten çıktı.
3: Tabii. Şimdi yani bizde şöyledir. Benim zamanımızda da her takımda santfor alır abi. İstediği gol kırıldı da olsan orada santforu alırlar. Bir enteresan. Şimdi Muriç geldi. Muriç var ya, buradan gittiğinden çok üstüne koydu geldi. Biliyor musun yani?
2: 6 sene
3: çok üstüne koydu.
2: Oldu. Ayrılalı. Ayrılalı.

0: Sonra geri döndü.
1: Üstüne koydu yani. Tabii. Buradan gittiğinden çok, daha tabii geliştirdi kendini. Çok daha iyi bir vaziyete geldi. Sakatlandı, nazar değdi. Şimdi Fenerbahçe bir o aldı, bir tane daha alacak. Şimdi Greenwood ekstra bir adam.
0: Hocam bak, özür diliyorum, sözünü unutma lütfen. Sormuştum ya, Fenerbahçe'de hiç böyle bir imza töreni hatırlıyor musunuz diye. Ben hatırlayamamıştım çünkü Van Persie ve Nani için statta bir imza töreni yapılmış Fenerbahçe'de. Şimdi Mert Akmaz yazmış öyle izleyicimiz.
1: Mi? O zaman da Aziz Yıldırım başkan vardı.
0: Doğru ama işte
1: yani şimdi
0: aradan geçen yani yıllar şimdi demek ki değiştirmiş.
2: Tercih meselesi.
0: Evet Aziz Bey, bu konuda.
1: Yani şimdi Beşiktaş'ın yanında sönük kaldı yani şey.
0: Hocam bunlar hiç hatırlanmıyor biliyor musun? Yani, önemli olan saha içindeki verdiği performanslar. Kimler şimdi buraya omuzlarda geldi, tek başına valizle havalimanında sessiz sedasız gitti. Yani bu bir şey değil. Kriter olmuyor maalesef sonra.
1: Tamam ama o motivasyonu arttırır.
0: Mourinho'yu hatırla. Statta.
1: Mourinho beni hatırlasın ya.
0: Hocam giderken nasıl gitti? Sessiz sedasız.
1: Ya. Neyse ya, bir de bu bir prensip meselesi veya felsefe meselesi, değiştirmiş Aziz Yıldırım Başkan. Neyse, önemli olan buradaki performansları neydi, verimleri ne olur? Bana göre müthiş transferler yaptı Fenerbahçe. Ama bizde şöyle bir şey var, medya birisine kafayı takıyor, tamam mı? Herkes arkasından papağan gibi birisini kötülüyorsa onu kötülüyor, birisi met ediyorsa onu met ediyor. Çok enteresan bir şeyimiz var, yapımız var. Şöyle söyleyeyim. Biz seyirci diyeyim, izleyiciler, herkesin işi gücü var yani. Biz profesyonel olarak bir şeye bakıyoruz o gözle. Bunlar o kadar o gözle bakmıyor ama ne diyor? Aa, Furkan bunu söyledi, Kaya bunu söyledi, Güvenç Kurtlar bunu söyledi. Bizim söylediklerimizin tesirinde kalıyorlar, etkisinde kalıyorlar. O zaman da yani biri mesela beğendiği birisi yorumcunun fikirlerine hürmet ediyor. Onun felsefesinde bakıyor, işte adamı beğeniyor veya beğenmiyor. Ama neticede ya futbolda görünen bir şey var. Ama mesela sırf çok şeyle de ilgilenen, futbolla ilgilenen bir kesim var. Onlar da mesela doğruyu görüyor ama hepsi de doğruyu göremiyor. Tamam mı? Birisine kafayı taktılar mı? Mesela Fenerbahçe'de stoperde stoper. Şimdi ben hocayı hiç beğenmiyorum. Zaten çoktan ben gönderdim hocayı Tedeschi ama öyle bir an geldi ki hiçbir stoper kalmadı. Hepsi sakatlandı aynı anda. Şimdi orada Çağlar çok kötü diyorlar. Ya çok kötü değil adam.
2: Kötüydü hocam.
1: Yok çok, ya neyse, sana göre kötü, bana göre hiç değildi de neyse. Birisi kötü diyor, herkes ona kötü diyor. Daha kötüsü var, isim vermeyeceğim şimdi. Her yedirdiği golde bak imzası var. Kimse ondan bahsetmiyor. Çok enteresan.
2: Ama Talişka şimdi diyecek.
1: Gol yediriyor diyorum. Ne Talişkası ya?
2: Takıma savunmaya gelmiyor diyor hocam.
1: Hayır. Talişka senin golcün ya. Senin santrafora ihtiyacın varsa bir numara Talişka.
2: Gelenler, savunmada yok ama işte.
1: Ya savunmada olmasın. Santrafor oyuncu, orta saha oynatırsan bravo, bak güzel bir şey. Ya bak sen şimdi medyasın. Bak.
0: Sonunda aldın bravo. Bak,
2: bu aferin aldın.
1: Hayır ama bir dakika, bir dakika. Tamam da.
0: Hocam Galatasaray'a geçeceğim. Toparlayabiliriz Fenerbahçe'yi.
1: Nasıl toparlayayım ben ya? Dur, Fenerbahçe ile ilgili çok şeyimiz var. Şimdi Talisca'nın, bak bir şey temas ettin, Talisca'nın 10 numara oynadığı zaman geriye gelmiyor değil mi orta sahada?
2: Evet.
1: Zaten 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Asensio'nun ve Talisca'nın 10 numara oynadığı, yani 10 tane maç var. İşte 7'sini oynamış, 3'ünü oynamış falan.
2: Hepsinde puan kaybetmiş Fenerbahçe. Gol yemiş.
1: 18 puan kaybetmiş. Kazandıkları da var. Onların 10 numara oynadığı maçlar ama Kayseri bilmem ne falan filan veya 10 kişi kalmışlar. Yani doğru söylüyorsun. Yani savunmada, şeyde, orta sahada dirençli olmazsan golü yersin. Tamam mı? Ama sen şimdi kafayı taktık, herkes ne Çağlar Söyüncü diyor. Ya senin daha başka golü sana yediren. Şimdi benim abim var. Hasta Fenerbahçeli. Şey, o hasta ama fanatik. Açıyor telefonu. Gene golü yedirdi diyor. Kademeye girmedi. Bilmem ne yapmadı. Birisi var. Neyse, isim vermeyeyim. Şimdi ama millet Çağlar'a kafayı takmış. Tamam mı? Ama Fenerbahçe bir stoper daha vardı. Bana göre Osterwolde havaya girmiş, tamam mı? Böyle şeyler olur. Geçeceğim ama başımdan çok geldi. Dur, Galatasaray'a geçmemen. Başıma mesela, bende bir Alisson vardı şeyde, Denizspor'da. Tamam mı? Müthiş oynuyor. Müthiş oynuyordu Brezilyalı. Bir gün bu bir frik attı. Bir Trabzonspor'u biz 2-0 yendik, tamam mı? İyi zamanında. Ya bir frik attı bu. Bir direkten mi döndü? Topunuzu

0: bilmem kaç yüz kilometre neyse Brezilya'da mevzu olmuş, tamam mı? Falan bu bir havaya girdi. Roberto Carlos'la aramızdaki tek fark bankadaki hesapta yazmış. Vallahi bak. Şimdi bir şey oluyor, gidiyor kavgaya, dövüşe, her tarafı başladık.
1: Gerçekten böyle mi yazmış?
0: Vallahi tabii.
1: Tek farkı banka hesabındaki rakamlar. İnanılmaz güzel bir hikaye.
0: Ondan sonra dinle ama. Böyle aşağı doğru bir şey oldu. Herkese gidiyor, hakeme saldırıyor, rakip de dalaşıyor
1: artık
0: falan.
1: Artık özgüven geldi tabii.
0: Ne özgüven? Arkada yol geçen ana gibi yiyoruz golleri. Şimdi şey de öyle.
1: Son cümleyi alayım.
0: O Servo'da da aynı buna benzedi. Yoksa iyi bir stoper oluyordu.
1: İyiydi. Neticede, ama artık işte, Ake geldi. Ya belki sol bek'e geçer artık o Servo'da.
0: Sol bek'te üretken değil mi? Hiç oynamaz.
1: Hiç
0: yani.
1: Göremedik neyse. Hocam sol bek'te. Ya, neredeyse.
0: Ya zaten üretken değil ki. Stoper'de daha iyi
1: görmek oynuyordu. Lazım bakalım.
0: O da havaya girdi bizim Alisson gibi. Brezilya'ya selam Alisson, bizi izlemiyorsun.
1: Kaya sana bir soru var. Murat Kütük demiş ki Bruno Cimboma etiketi şu an Türkiye gündeminde birinci sırada. Taraftar artık bu ismi almadan bırakmayacak demiş. Galatasaray'ın transfer gündeminde çok fazla oyuncu var aslında. Ben böyle istersen tek tek soru cevap gibi gidelim. İsimleri sana tabii sorayım. Doğru. Bruno Fernandes'le başlayabiliriz.
2: Galatasaray'ın zaten listesinde olan Ocak ayından beri oyuncunun durumunu takip ediyor Galatasaray. Ve şu an tekrardan da zaten Galatasaray yönetimi Bruno Fernandes için harekete geçti. Oyuncunun şartları ve kulübün istediği bonservis üzerinden rakamsal boyutta maaşı çok fazla olduğu için aslında biraz daha bekletiliyordu. Galatasaray ama tekrardan baskı kurmaya başladı bu transfer için. Altını çiziyorum, zor bir transfer. Ama Galatasaraylı yöneticiler Sayın Dursun Özbek net olarak bu transferi de bitirmek istiyor. Çünkü 10 numara pozisyonu için aranan profil aslında bu seviyedeki oyuncular. Fakat Ocak ayı sonrası oyuncunun performansında ciddi anlamda artış söz konusu olunca bu kez hem rakamsal boyutta hem de kulübünün tutumu farklı olabiliyor bu yönde. Ama Bruno Fernandes için Galatasaray tekrardan girişim halinde olduğunu ifade edebilirim.
1: Bruno Fernandes'le ilgili hocam sen bir soru sormuştun ya, Fernandes mi Ødegaard mı diye. Bir izleyicimiz evet. Demiş ki övülen Premier Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu Bruno Fernandes'dir. Güvenç Hoca ve Kaya Bey'e hayret ettim. Ødegaard onun yanında adı.
2: Hoca beni şaşırttı. Sen yok, bana orada
0: bir dakika şimdi bak.
2: Jason Fernandes'i sordun. Benim aklım ona gitti. Ben bak. Zaten net olarak Bruno Fernandes diyorum şimdi burada. Hoca bugün bizi bitirdi.
1: Tesir altında kalma Kaya.
0: Bak, geçen sene 22 asisti var Bruno Fernandes'in. Hocam, 2 sene 18, 13, 13 asistleri sayıyorum.
1: Ligin en değerli ismi seçildi. En iyi ismi seçildi geçen
0: evet,
1: sezon 22, İngiltere'de.
0: 22 tabii. Ya şimdi bunun şeyi ne kadar işte para ne kadar gidecek. O şu anda 31 yaşında piyasa değeri 35 milyon. Bendeki burada yazan şey. Ama ya ben olsam kesin alırım Fernandes'i.
1: Bak güzel kesin. Bir mesaj var hocam, okumak istiyorum hepimiz adına. Yaptığınız programla bizi evimizde hissettiriyorsunuz. Hanım börek yaptı, çayla beraber sizi izliyoruz. Ankara'dan Nazım Bey demiş.
0: Dedim afiyet olsun.
1: Saatte de yalnız iyi giderdi hocam böyle çayla
0: Nazım
1: börek.
0: Nazım Bey siz yiyin, bize kan olsun. Siz yiyin için.
1: Peki Bruno Fernandes'i konuştuk. İsim isim gideceğiz dedim. Aynı mevkiden gideyim. Can Uzun.
2: Bol servis konusunda kulübünün beklentisi 50 milyon euro seviyelerinde hala. Burada bir düşüş sağlanmadı. Galatasaray'ın düşüncesi de 35 bandındaydı. Yani oyuncu her ne kadar Galatasaray'a sıcak olsa da bonservis rakamından dolayı Galatasaray şu an için can konusunda beklemedi. Yani orada bir düşüş olursa Galatasaray tekrardan Can Uzun için temasa geçebilir kulübüyle.
0: Can mı şey mi? Bruno Fernandes mi?
2: Bruno Fernandes tabii. Can ya hocam potansiyelli oyuncu, yetenekli oyuncu.
1: Sence hocam?
2: Vaat edilen oyuncu ama Bruno Fernandes gibi profile şu an ihtiyaç var Şampiyonlar Ligi için.
0: O Can çok enteresan bir oyuncu olacak ileride ama şu anda Galatasaray taraftarı camiası şampiyonluk bekliyor. Hazır adam Bruno Fernandes. Bir hiç düşünme. Ya ne yapıp alacak arkadaş, öyle bir şey yok. Nasıl şimdi Beşiktaş alacak işte Salah, ondan sonra ya gitti aldı Trossard'ı. Bu da alacak verecek. Ya 75 milyon verdim. Buna da vereceğim 30 20 neyse. Yani Fernandes şu anda 31 yaşında. Gene 22 tane asist kralı ya. Ya müthiş bir futbolcu bana göre. Alacaksın arkadaş, Galatasaray öyle bir adam lazım. Yani Beşiktaş bak Salah alırsa şimdi taraftar camia baskı yapacak şeye. İlla ve
2: Ve yapılıyor da zaten. Fenerbahçe Greenwood'u getirdi. Beşiktaş Trossard'ı getirdi.

0: Şimdi transferde yarışmak, evet Okan Hoca söylemişti, biz transferde yarışmıyoruz demişti ama yok. Şu an Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonda düşündüğümüzde bir 10 numara ihtiyacı var. Tamam, futbolda artık eskisi gibi 10 numara yok. Fakat sizin Bruno Fernandes seviyesinde bir transfer yapmak zorundasınız yani. Şöyle bir ortamda.
1: Bir yorum var. Hocam sadece şunu düşünün. Osimhen'in arkasına Bruno Fernandes'i koy. 20-25 asist sadece Osimhen'e yapabilir. Osimhen 2 sezondur doğru düzgün beslenmedi ve orijinal bir 10 numarayla oynamadı. Buna rağmen 45-50 gol attı. Bir de Bruno Fernandes de neler yapar hayal edemiyorum demiş Erkut Bey Galatasaray taraftarı.
0: Doğru. Kesinlikle doğru. Ve
1: doğru bir doğru, aslında doğru.
0: Osimhen kendi gayretiyle pozisyona giren oyuncaydı.
2: Beslenmedi hocam diye bir şey yok da ya, ama Bruno Fernandes apaydı.
1: Bir dönem abi. Mertens'in son sezonuyla birlikte oynadı. Geçen yıl zaten Yunus çoğunlukla orada oynadı. Dönem dönem Sarı oynadı. Gerçekten de böyle aslında orijinal bir 10 numarayla bir ofansif orta sahayla Osimhen'i görmedik Galatasaray'da.
0: Tabii, öyle izlemek lazım.
2: Ya
0: zaten.
2: Fernandes profilde on numara hariç değil ya.
1: Ofansif yani, orta saha hocam.
2: Yok ya, ofansif defansif hepsini oynuyor adam ya. Yani
1: çok,
2: artık öyle
1: çok savunma meziyeti yok. Yani tamam da 8'e 10'u yani, iyi oynar işte. Yani. Musiala var mı gündemde? Cemal Musiala.
2: Ona para alamazlar.
1: Yok, o bir şey sakatlık yaşadı hocam. Biliyorum ama şimdi sanırım çapraz bağları kopmuştu.
0: Evet, sakatlık olmuştu.
1: Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl. Bayern Münih ile ilgili hani acaba oyuncunun yeniden böyle bir form yakalaması, işte ritim yakalaması için bir kiralık gönderir yok, mi acaba ya, diye milli takımda oynadı. Ama sen herhangi bir duymum yok diyorsun bir peki. Yok,
2: milli takımda oynamadı mı? Oynadı ya.
1: Çok fazla oynayamadı bu Dünya Kupası'nda. Almanya zaten yani kötü bir turnuva geçirdi. Devam edeyim mi Kaya?
0: Tabii.
1: Julio Enciso.
0: Galatasaray'ın geniş listesinde olan isimlerden bir tanesi. Ama buradaki öncelik değil tabii ki. O 10 numaraya şimdi şöyle düşünelim. Galatasaray Ukocukwu transferinden sonra 10 numaraya da yine aynı tarzda bir kontenjan oyuncusu alırsa bu oyun sistemini Galatasaray'ın kaldırmaz. Neden kaldırmaz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de siz bir hedefiniz var, hayaliniz var, gidebileceğiniz noktalar var. O yüzden daha yüksek seviyeli bir oyuncu olması gerekiyor orada. Harmanlamanız gerekiyor. Yani, net olarak özetleyecek olursam tecrübeli oyuncular lazım. Yoksa Galatasaray örnek veriyorum, Bruno Fernandes artı Enciso tabii ki yani can yine tabii ki, ama buradaki rakamlar tabii düşündürücü.
1: Matis Telles mi son gündemde saatlerde çok konuşulmaya başlandı, Tottenham'ın Fransız oyuncusu. Onunla ilgili var mı bir gelişme?
0: Evet, Galatasaray'ın düşündüğü santraforda net olarak Matis Telles ismi var. Zaten bugün ben de bu isim üzerinde bir paylaşım yapmıştım sosyal medya hesabımdan. Galatasaray cephesi bu oyuncuya kiralama teklifinde bulunuyor. Tabii ki burada opsiyon da olacak, satın alma opsiyonu. Ama öncelikle kiralama teklifi yapılacak bu oyuncuya. Yani santrafor noktası için hem kontenjana uygun bir oyuncu hem çok yetenekli bir oyuncu. Osimhen'in olmadığı durumlarda, hatta Osimhen'le beraber de rahatlıkla Galatasaray'ın şiddetli ön alan baskıda hücum futbolunda Galatasaray'a katkı sağlayacak isimlerden bir tanesi. Yani Okan Hoca'nın burada zaten belirlediği bir liste var. Burada hem oyuncuların potansiyeli hem tabii ki rakamları ve maaşları, bunların hepsi şu an Galatasaray'da masada ve düşünülüyor.
1: Bir izleyicimiz demiş ki Dani Olmo Dünya Kupası finalini oynayıp İstanbul'a iner mi Galatasaray için demiş.
0: Çok zor. Yani o konuyla alakalı.
1: Barcelona Adeyemi ve Gordon'u aldı. Evet. Yamal ve Rafinha var. Acaba böyle bir fırsat doğar mı Galatasaray
0: oyuncunun
1: için?
0: Oyuncunun zihninde hiç Türkiye yok. Böyle cevap vereyim.
1: Yani, çok yetenekli bir oyuncu bu.
0: Çünkü
1: arada
0: Galatasaray bunu geçtiğimiz yani, yayınlarda
1: ben ifade
0: ettim. O da
1: bu ligde fark yaratabilecek isimlerden biri.
0: Evet, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarda böyle yıldız futbolcularla alakalı zaten bir arayışı var. Radarları açtı burada. Yani hiç aklımıza gelmeyecek oyunculara da gidiliyor. Durumu soruluyor. Belki bir hani bir fırsat oluşabilir mi diye de düşünülüyor. Tabii ki Galatasaray taraftarının da burada net olarak hani artık sabrının taşacak noktaya gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de her ne kadar transfer döneminde rakipleriniz işte Greenwood, Trossard, Beşiktaş için Salah isimlerini duyduktan sonra bir tepki koyuyor. İstiyor çünkü taraftar her zaman ister. Galatasaray takımının da 10 numara profiline net olarak ihtiyacı var. O yüzden yani Galatasaray yönetimi bu bütçeyi de zaten 10 numaraya ayırmıştı. Buraya çok iyi bir yıldız adayı, illaki Galatasaray bir transfer yapmak istiyor, almak istiyor. Bu isim için çalışmalar sürüyor. Fakat buradaki öncelikler de tabii ki var. Burada hani şöyle düşünülmesin, Galatasaray santrofor arıyor ama 10 numarada temaslarını sürdürmüyor.

0: mu? İşte Ağustos'un ortalarını mı bulacak? Yani bütün Galatasaray'ın transferdeki durumu, süreci Ağustos'un ortasında noktalanmış olacak. Tabii ki Bruno Fernandes'te bir gelişme olursa Galatasaray hemen bitirmek isteyecektir. Beklemez. Ama masada hala Bruno Fernandes opsiyonu varsa son ana kadar da beklemek isteyecektir.
1: Bekler şöyle, ya milli takımdaydı adam. Zaten bir istirahat edecek 3-5 gün, bir hafta 10 gün. Belki o arada da işte ücret olarak, fiyat olarak bir indirim bekleyebilir. Gayet normal. Ya çok büyük baskı var ya şeylere, yöneticilere ya. Yani
2: taraftar kolay baskısı, değil ama işte yöneticilik tamam yapmak kulüplerde. O zaman zaten herkes yapar.
1: Ama yani Galatasaray'a o kadar acil şey yok. O şimdi ne o Kovuç'u mu ne adamı aldı onu niye aldı? Ne biçim isim var neyse.
0: İyi oyuncu hocam.
2: Hocam Leslie diyebilirsin. O daha Leslie. Bizim için bizde daha yok. Kolay.
1: Tabii Leslie diyemiyor. Hemen o öbür ismini kullanıyor herkes.
2: Tabii.
1: Ya bu Leslie nedir meziyeti ben bilmiyorum mesela. Yani ne, oynuyor mu? Nijerya milli takımında direkt oynuyor
0: Chelsea'de
1: mu?
0: Chelsea'de geçtiğimiz dönemlerde forma giydi. Evet, orta sahadan kesici bir altı.
2: Chelsea Rennes'den 27 milyon sterlini evet. transfer etmiş geçmişte. Son kulübü Burnley. Hoca dedi ki ama Okan Hoca Leslie için takip ettiğimiz bir oyuncuydu zaten Burnley, Chelsea döneminden beri dedi.
0: Küme bayağı da takip ediyordu.
2: Burnley küme düşeli oldu hocam. Geçen sene düşmüştü.
1: Bu sene orada mı oynadı? Championship'te mi oynadı adam?
2: Galiba bir bakmam lazım şimdi. Evet, yanlış da bilgi vermeyeyim.
0: Oradan geldi ama iyi bir yetenekte oyuncu.
1: Demine var orada, Torreira var. İşte ne
0: Demine konusu
1: ben
0: şu an
1: yani
0: hocam
1: yani.
0: Belirsiz.
1: Macera ne arıyorsun? Elindeki bir adam var. Bilmiyor mu orada? Yani ben Beşiktaş'ın
0: maaşı da uygun. Yanılmıyorsam 2.6 idi. Öyle açıklandı burada. Uygun maaş. Chelsea'de yanılmıyorsam oyuncu 4 milyon euroya yakın maaş alıyordu. Ya, keşfedildiğinde iyi bir oyuncuydu. Ve tabii burada bu oyuncuyla alakalı Okan Hoca'nın oyunun parçalarında arada eksikleri tamamladı. Geniş alanı kapatabilen orta sahada, dikine oynayabilen. Yani hücum futbolunda Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular.
1: İyi de niye gitti şey?
2: Tekrar döneceğim Galatasaray'a çünkü not aldığım bir isim daha var. Onu da soracağım ama Yasin Özdemir demiş ki işe gideceğim abi heyecandan bekliyorum. Salah'ta son durum nedir demiş. Şöyle yani olumlu devam ediyormuş görüşmeler. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'ın bize aktardığı son bilgiler bu yönde. Sözleşmenin süresi ve imaj hakları konusunda tarafların görüşmelerine devam ettiğini ifade etmişti. Efecan tabii yani yakın aralıkta son yarım saat ya da bir saat içerisinde yeni bir gelişme yok ama şu anda süreç olumlu seyrediyor. Beşiktaş Salah'ı kadrosuna katmaya artık çok yakın. Yani herhalde birkaç gün içerisinde durum netlik kazanır ama şu an için bu transfer olumlu anlamda sonuçlanmaya daha yakın görünüyor olasılık olarak. Efecan'ın bizlere aktardığı son bilgi böyleydi. Yasin Bey işe gidecekmiş. Onun sorusunu da bu şekilde yanıtlamış. Olalım. Ponomarenko'yu soracağım.
0: Evet. Yani Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca da zaten röportajlarda doğruladığı isimlerden bir tanesiydi. Fakat oyuncunun kulübü Dinamo Kiev burada bonservis rakamı çok fazla talep ediyor. 30 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Galatasaray tabii bu rakamlara çıkmak istemiyor. Burada da kiralık satın alma opsiyonuyla bu oyuncuya bir teklif götürmüştü. Galatasaray'ın buradaki hedefi 20-22 milyon euro bandında. Eğer bitebilirse bu oyuncuyu bu şekilde kadromuza katalım demişti. O ligde zaten Arda Hoca Arda Turan hocalık yapıyor. Oyuncuları çok iyi bilen bir teknik direktör o yerde de. Birkaç tane futbolcuyla da konuştum ben aslında bu Ponomarenko'yu nasıl bir oyuncu tarzında olduğu. Yani çok beğenilen bir oyuncu. Ben aslında çok izlemedim oyuncuyu ama herkes çok beğeniyor. Potansiyelli bir oyuncu ama kulübü de bunun farkında olduğu için bonservis rakamı oldukça yüksek bu konuda. Yani Galatasaray'da şunu düşünüyor dolayısıyla. Böyle bir oyuncuya bu kadar rakamlar verene kadar daha garanti, daha elit olabilecek santraforlara da yönelelim. Listemizdeki o isimlere de bakalım düşüncesi var. Matis Tel de bunlardan bir tanesi.
2: Akın Ülkü Sevinç demiş ki Galatasaray sezon genelinde yarışacağı 3 kulvarı ve geçen sezon ciddi sıkıntılar yaşadığı sakatlık ve cezalı oyuncu topluluğunu hesaba katarak her mevki için direkt oynamaya hazır. Kaldır üstü transferler yapmak zorunda. Özellikle santrafor, stoper ve 10 numara pozisyonlarında demiş.
0: Yani santrafor, evet.
2: Stoper 10 numara, evet.
0: Doğru. Yani şöyle direktmen hazır gelip

0: Ama monte edeceğiniz isimler üzerinden ilerlemeniz lazım zaten. Potansiyelli isimler. Şu anki planlamada da bu şekilde ilerliyor Galatasaray'daki süreç. İşte Bruno Fernandes'ten bahsettik. Santrafor'da Matis Tel ismini söyledik. Bunlar hep hazır oyuncular. Mesela bu Gocuklu bugün de hazır geldi ve hazırlık maçında Okan Hoca
1: süre almış,
0: süre de verdi. Yani burada tabii ki konuyu biraz dağıtmadan bugünkü oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın gençleri de gerçekten çok iyi performans sergiledi. Uzun zamandır Galatasaray'ın altyapısından oyuncu çıkmıyor diye Galatasaray taraftarı da serzenişte bulunuyor ama bence o sene bu sene Galatasaray'ın altyapısından çıkan oyuncularda çok potansiyel isimler var. Bunlardan bir tanesi Arda Üzgeç. Daha fazla tabii ki yetenekli olan oyuncular da var. Şimdi diğerlerinin ismini de net olarak aklıma gelmediği için haksızlık da olmasın. Ama bugün skor katkısında bulunan genç isimlerin hepsi bence Galatasaray'a çok fazla katkıda bulundu. Can Armando Güner geçen sezon Ocak ayında yapılan transferlerden bir tanesiydi. Yani Okan Hoca'nın buraları da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yoruma da katılıyorum yani hazır oyunculara gitmek. Stoper bölgesinde de hem sağ hem sol yani Okan Hoca'nın net olarak yedekleyebilecek, rekabete sokabilecek oyunculardan bir tanesi olması lazım. İşte Nelson gibi oyuncular da tekrardan kiralık olarak gönderileceği için bugün hazırlık maçına tabii ki dahil olmadı. Bunların lisansı da çıkmadı.
1: Başka böyle mesela beklediğin sürpriz olabilecek bir ayrılık var mı hiç aklından geçen? Yani mesela yani Lemina konusu şu an için belirsizliğini koruyor Galatasaray'da. İşte Icardi'ye veda etti. Nelson zaten düşünülmüyor. Yeler de sanırım aynı şekilde. Başka mesela kimleri ayrılığa yakın görüyorsun?
0: Ya sürpriz olursa burada Torreira olur bu sürpriz. Onun dışında ben sürpriz bir ayrılık beklemiyorum Galatasaray'da. Yani Davinson Sanchez'in ayrılığı Galatasaray için sürpriz olmaz. Zaten gelen bir teklif var Como'dan. 20 milyon euro bandında ama Galatasaray yönetimi burada şunu söylüyor. 30-35 milyon euroları görmeden biz bu oyuncu için herhangi bir planlama yapmayız. Yani bu rakamları görürsek Davinson Sanchez'i verip aynı potansiyelde bir transfer yaparız düşüncesinde. Tabii transfer tutar ya da tutmaz. Bu farklı bir tartışma konusu. Ama şu anki planlama o yönde. Onun dışında sürpriz diyebileceğim benim sadece aklıma gelen Torreira ama onda da herhangi bir şu an böyle bir durum yok yani.
1: Kaya, Okan Buruk'un Serhan Türk'e verdiği röportajda bir kısım var Davinson Sanchez'le ilgili. Onun yerinde olsam ayrılmam buradan diyor. Yani biz kalmasını istiyoruz diyor. İşte taraftar kalmasını istiyor diyor ve onun yerinde olsam buradan ayrılmam gibi bir ifadesi var hocanın. Biz onu o gece yine son sayfada şöyle yorumlamıştık. Burada ayrılık talebi acaba oyuncudan mı geldi? Yani hoca aslında evet, böyle bir mesaj veriyor bizlere diye düşünmüştük.
0: Ya şöyle geçtiğimiz sezonda aslında Sanchez'le alakalı biz çok fazla haberler okumuştuk. Gelen teklifler de vardı Galatasaray'a ama tatmin edici seviyede değildi. Bu sezonda Galatasaray derne kadar Sanchez tırnak içerisinde sakarlık yapsa da savunma performansıyla oyuncunun tabii ayrılma gibi bir isteği Galatasaray'dan var. Ama buradaki maaşı alabileceği bir ortam bulabilir mi? Burası da soru işareti. Yani bu tandemi bozmak da istemeyecektir Okan Hoca. Sonuçta son 4 yılın şampiyonu Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez son yıla nazaran evet Sanchez'in performansıyla alakalı ciddi düşünceler, sıkıntılar olsa da yine bunu koruyup oraya bir transfer yaparak rekabeti arttırmak isteyecektir. Ya şunu da hatırlatalım. Nelson Galatasaray'da çok iyi oynarken Abdülkerim Bardakçı'nın da önündeyken hatta Davinson Sanchez'in bir maç sonrası Mixon'da bir Okan Hoca'ya göstererek şey
1: sakatlık
0: demişti. Hoca, evet, hoca karar veriyor buna demişti sakatlık konusuyla alakalı. O dönemde Nelson iyiydi.
1: Sakatlığın ne durumda diye bir soru sorulmuştu Davinson. Evet. O da ne sakatlığı, kim sakat
0: gibi
1: hocaya sorun bir yanıt
0: evet,
1: vermişti.
0: Evet, evet, öyle bir şey olmuştu. Yani o dönemde işte Nelson'un performansı iken hani Nelson kesilip Davinson Sanchez iyiydi sakatlanmadan önce tabii ki burada. Bunu da atlamayalım. Ama Abdülkerim'den iyi değildi. Daha doğrusu Abdülkerim iyi değildi Nelson kadar o dönem. Kesildikten sonra oyuncunun zaten Galatasaray'da koptu. İletişim de koptu. Şu anki planlamada o savunmadaki kurguyu da Galatasaray tekrardan rekabeti arttırmak için bir transfer düşünüyor.
2: Yani bu kadar buyur parayı hocam, alamaz ki Galatasaray'dan aldığı parayı.
1: Kim? Davinson mu?
2: Sanchez, ya alamaz yani.
1: Kaç? 5 miydi?
0: 5 milyon euro alıyor.
2: 10 alacak ki oradan aynı parayı. Vermezler ya o kadar yani.
1: Ama işte bazen yani bizde yabancı oyuncular hani başka bir yere transfer olduğunda biraz daha çok indirime gidebiliyorlar. Yani daha farklı planlamalar olabiliyor. İşte yurt dışında oynama, Avrupa'da oynama.
2: Menajeri para alacak ya. menajeri oradan
1: bir şekilde aradan hallediyorlar. Buraya yani,

0: Gelince biraz talepler daha yüksek oluyor genelde.
1: Yok herkes ya, için geçerli. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun bilmem ne falan.
0: Atladığımız bir isim, de. Senin ekleyeceğin bir isim var mıdır Galatasaray'a dair?
2: Şu an yok, Galatasaray gündemiyle alakalı özetlediğimizi düşünüyorum. Bruno Fernandes zaten daha çok işte biraz daha gelişsin diye gün içerisinde hareketlilik de olabilir.
0: Böyle kısa sürede bir gelişme bekliyor musun?
2: Ya olmaz kısa sürede. Çünkü Galatasaray için bu evet hedeflenen bir transfer. Oyuncunun beklentisi de burada maaş olarak da çok çok yükseklerde. Yani burada Galatasaray'ın hem bol servis hem maaş konusunda bir paketle gitmesi gerekiyor. Çünkü Osimhen etkisi yaratacak transferlerden bir tanesi olur Bruno Fernandes'te. Bahsettiğimiz isim yani çok basit bir isim değil. Tabii yine arka planda da farklı oyuncularla görüşmeler sürüyor Galatasaray'da.
0: Ben kimime geçeceğim? Baran Bey demiş ki mesaideyiz abi. Salah'ta son durum nedir? Kolay gelsin diyelim biz de. Yeni bir gelişme yok. Görüşmeler devam ediyor. Artık zaten saat 01.37. Bu dakikalarda, bu saatlerde bir yeni gelişme olmasını da beklemiyoruz. Yok, evet. Artık günün yeni sabahın erken saatleriyle beraber belki biraz daha yeni gün içerisinde gelişme olabilir. Ama şu anda olumsuz bir durum yok. Görüşmeler devam ediyor. Sözleşmenin süresi ve imaj hakları konusunda görüşüyor taraflar. Vlahovic durumunda bir gelişme var mı demiş yine Baran Bey. Orada da Beşiktaş yönetimi oyuncuya bir süre tanıdı. Artık yanıtını, kararını vermesini bekliyor. Vlahovic'den gelecek olan yanıta göre de başka alternatiflere gidecek Beşiktaş. Efecan'ın paylaştığı yine bilgi böyleydi. O zaman hocam hazır mısın? En sevdiğim bölüme geldik.
2: Hocam aynı performansı kim bilir de bekliyoruz.
0: Ne? Günün ilk ben kimin bu sorusu gelsin o zaman.
1: Ben kimim hayatta bir de ben.
0: Bilirsin hocam.
1: Yok.
0: Senin gibi bir tecrübe nerede? Burada. Kariyerindeki tüm kupaları tek bir takımla kazandım. Kendi mevkiimde ülkemin yetiştirdiği isimler düşünüldüğünde belki ilk olarak akla gelenlerden değilim. Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası'na çağrılmama rağmen milli formayı ilk kez 2003'te giydim. Kariyerindeki tek Şampiyonlar Ligi'ni ezeli rakibimize karşı kazandık. Ülkem dışında yalnızca İspanya'da forma giydim.
2: Puyol mu?
0: Değil.
2: Evet hocam.
0: Hocam biraz türetelim.
2: Aynı performansı bekliyoruz.
1: Yok ya ne performansı? 2000 ve 2002 Dünya Kupası'nda olur mu? 4 sene olması lazım.
0: Hayır. İşte 2000 Avrupa Şampiyonası, ha. 2002 Dünya Kupası'na gitmiş ama süre almamış. Oynamamış.
1: Ben 2000'de de vardım, 2002'de de vardım. Kim var orada?
0: Yani buradan bir Avrupa ülkesi olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, oyuncunun.
1: Şimdi ezeli rakibine karşı.
0: Michael Owen değil.
1: Bir dakika ya, aynı ligden birileri mi oynadı?
0: Giuliano Belletti değil. Lizarazu değil. Albertini değil. Hadi şöyle bir ipucu vereyim. Zor bir soru, kabul ediyorum.
2: Yani burada hiç ipucu yok yani.
0: Kaya'nın o çaresizce
2: yani ipucunu bekliyor. İspanya'yı görünce Puyol dedim yani.
0: Kaleci. Bir kaleciden bahsediyoruz
2: aklıma
0: hocam.
2: Aklıma geldi. Dida mı?
0: Değil. Avrupalı.
2: Avrupalı.
0: Kaleci. Dani Alves değil, Nihat Kahveci değil. Baran Bey bilmiş, tebrik ederim.
1: Kaleci diyorsa onlar Nihat Kahveci.
0: Yok, ben gelen yorumları okuyorum.
2: Hocam daha yeni söyledi.
0: Fabio Cannavaro değil.
2: Kaleci.
1: 2000'de kaleci. 2002'de. Bu 2002'de
0: 2000 ve 2002'de
1: Fransa.
0: Oynamıyor ama. Yani.
1: Fransa.
0: Ülkesinin de böyle mesela ilk akla gelen kalecisi değil. Yani hatta öyle bir kaleci var ki orada. Yani futbol tarihine falan geçmiş bir isimden bahsediyoruz. Önündeki kaleci. Bu oyuncunun. O yüzden biraz bu arka planda kaldı. Ama bu da fena bir kaleci
1: 2000,
0: değildi.
1: 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa. 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa şeye bile giremedi.
2: Fransa'nın kalecisi kimdi ya hocam?
1: Barthez mi? Barthez.
0: Değil. Ama güzel tahmin. Ama ya. İşte bu o kadar da hani mesela Fransa'nın Barthez bir numarasıydı mesela o dönemler.
1: Bu da iki numara mı?
0: Mesela bu ülkesinin bir numarası değil.
2: Anladım.
1: Ya bize niye soruyor? Kardeşim bir numara olmayan niye soruyor?
0: Ama hocam kötü de bir kaleci değil de mesela Milan'ı var. Hadi öyle söyleyeyim.
1: Ya hayatta bilemem onu.
0: Mesela Dida'nın dışında Milan'da kim aklına geliyor o dönemlerde kaleci?
2: Gelmiyor şu an.
3: için.

0: stand up yet.
1: Buffon. Ya biz bunu nereden bulacağız?
0: Devam edelim ya? Hocam.
2: Katılıyorum hocam.
0: Logo. Haydi bakalım.
1: Ya var ya.
0: Logomuz geliyor. Appiati yanıtı verenleri tebrik ediyoruz. Şimdi o kadar basit bir logo ki.
1: Hiç ben de.
0: Aklına gelir gelmez.
2: İtalya kulübü.
0: Yani görür görmez aklınıza gelmesi lazım.
1: Gelme.
0: Hollanda.
1: O sorudan sonra var ya bu. Bize var ya hiç bunları bilecek gibi
2: Hollanda.
1: Değil.
0: Bir Türk oyuncumuz forma giydi geçen yıl ve Star. Bir Türk oyuncumuz da transfer oldu yakın zamanda.
2: Kimitti Hollanda ya?
0: Ben bugün gayet bonkörüm bence ipucu konusunda.
2: Güven Çoca bitirdi bizi ama.
0: Yok, hocam yok hocam zaten ya. Şu an burada değil.
1: Ya şey ya şeyden sonra.
0: Hocam neydi? Teminat konusunda kaldı.
1: Ya teminat istedi ben oradayım hala ya. Dövmediler mi acaba?
0: Tamam hocam şey, boş
2: hocam menajer ayrılmış.
1: Bu menajer dövmüşlerdir kesin bak.
0: Bir Hollanda takımı.
1: Nereden bir? Bilmiyorum.
2: Hollanda'ya kim gitti Türkiye'den?
0: Goa. Salla ya bari.
2: Ne? Şey Ahmetcan gitmişti ama
0: evet,
2: geçmişti.
0: Evet Ahmetcan'ın şey, takımı.
1: Ne?
0: Emre Mor transfer oldu. Hadi daha artık ben daha ne
2: ya,
0: yapayım?
2: Ya tamam yani bir dakika.
1: Sen yine bana kabahat at.
2: Hocam bir dakika ya.
1: Bilimecek ya. Hoca beni bitirdi.
0: Kemal Bey bilmiş, Selman Bey bilmiş.
2: Neydi Ahmetcan'ın takımı ya?
0: Çağrı Bey bilmiş, herkes bilmiş. Nek Nimegen.
2: Doğru.
0: Devam edelim. Ya. Hocam bunu senin bilmen gerekiyor bak şimdi. Bu hadi senin dönemlerinin hocam. İyi takımlarından.
2: Avusturya takımı bu.
0: Evet.
2: Hadi bu.
0: Hocam
1: şey zaten söylemeyeceğim. Ya.
0: Sen biliyorsun.
2: Biliyorum.
1: Baksana.
2: Avusturya takımı dedim.
0: Bravo.
1: Sturmgras.
2: Kim?
0: Sturmgras. Nereden geldi hocam bir anda?
1: S yazıyor zaten.
0: Nerede yazıyor S?
1: S, T yazıyor. Ya.
2: Logo bayrağın üstünde yazıyor.
0: Helal olsun. Haydi o zaman son logo da gelsin.
1: Ya nasıl oldu bildim ben de. Ya bunu ben bir yerden biliyordum. Bu da bir şeye
2: bak. M ile başlıyor hocam.
1: Ne?
2: M ile başlıyor.
0: Hocam Tuncay Şanlı oynadı burada.
2: M ile başlıyor.
1: Middlesbrough.
0: Vay hocam. Sen bence bilerek yapıyorsun bunu. Yok, aslında yani biliyorsun da
1: o
0: söylemiyorsun.
1: O kadar şey veriyorsun Tio'dan sonra herhalde.
0: Hocam Tuncay Şanlı dedim Middlesbrough'a dedin yani.
1: Nerede?
0: Tuncay Hoca'ya bile söylesen bunu o bile bu kadar yani çabuk söyleyemeyebilirdi yani Middlesbrough'u. Başka takımlar söylerdi. Peki devam edelim. Tanı beni gelsin.
1: Ya hiç burada tam fiyasko.
2: Mourinho.
0: Değil. Ya, ama iyi tahmin. Bravo Kaya.
1: Fransa'nın antrenörü.
0: Mourinho işte. Değil ama iyi tahmin. En az onun kadar fenomen bir teknik adam. Bir şey diyeyim mi? Çok büyük bir efsane. Çok büyük bir teknik direktör.
2: Aragones mi? Kim?
0: Aragones rahmetli Allah rahmet eylesin. Yani, o kadar da büyük bir teknik büyük direktör yani. Değildi.
1: Bu daha iyi.
2: Şey Ancelotti mi?
0: Bravo.
2: Tamam.
0: İkinci resim. Brezilya biraz onun imajına zarar verdi Dünya Kupası'nda ama olsun.
1: Ayrılmadı değil mi?
0: Bırak. Bak Ancelotti'yi bile eleştirenler görüyorum. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Ancelotti'yi de eleştirmeyin. Kim dedik? Simeone mi dediniz?
2: Yok diye bir şey
0: demedi. Ben gayetten sesler duyuyorum o zaman. Peki. Kim var mı hocam tahmin?
1: Yok hiç.
2: Ama bu fotoğrafta hiçbir şey görünmüyor ki yani anlaşılmıyor. Ama bunun işte... Türkçesi var mı bu arada?
0: Yok.
2: Tamam.
1: Bu ne pelerin mereyin ya.
0: Hocam bir İtalyan. Çok agresif bir oyuncuydu.
1: Şey, İranlı oyuncuyken. Şeylere benziyor.
0: Ne bileyim olman lazım artık. Agresif İtalyan bir futbolcuydu.
2: Gattuso.
0: Evet.
2: Süper.
0: Devam edelim üçüncü resim.
2: Sanki burada arkası dönük
1: hiç
2: gibi.
1: Hiç ya arkası
2: yani.
1: Dönük gibi ya hiç ya.
0: Tekte bilmeniz lazım. Tekte bilemezseniz bunu hakaret sayarım.
1: Evet. Bu çok barizde.
2: Pele mi ya kim?
1: Ne Pelesi ya? Bu daha yeni. Sarı yeşil.
0: Bir evet, milli oyuncu. Brezilya. Avrupa'da forma giydi yurt dışında.
2: Nihat Kahveci.
0: Bravo. Villarreal döneminden. Villarreal transfer olduktan sonra.
2: Saçlar falan bakınca yani hiç eskiye ya. Gittim ya.
0: Pato demiş bir izleyicimiz de değil arkadaşlar değil. Nihat Kahveci'den bahsediyoruz. O zaman hadi golü koklayalım. Biraz hızlı koklayacağız hocam. Böyle hemen senin böyle hemen bir bakışta bakayım, yanıt vermeni istiyorum.
1: Bakayım.
0: Hocam mesela şurada kalçadan zaten çıkarırken senin anlaman lazım artık.
1: Ya bu orada o kaç kişinin arasından geçti mi gol? Bakayım bak, merak ettim.
0: Kim? Brozovic galiba şutu atıyor.
2: Bence gol.
0: Inter Lazio maçı. Ne diyorsun hocam? Kaya gol dedi. Haydi hocam.
1: Yok değil diyorum.
0: Değil diyor Güven Kurtar.
1: Çarpmıştır.
0: Haydi görelim. Brozovic.

0: Kalecinin
1: gol mü değil mi?
0: Aa hocam.
2: Ya birine çarpmıştır.
1: Hocam şanslısın
2: yani.
1: Ama.
2: Şanssız değil, birine çarpar abi, baksana baksana bir görmüyor musun kaç kişi var?
1: Şans anı Güvenç Kurtarıç.
2: Ya ne?
1: Devam edelim, ikinci pozisyona bakalım.
3: Nasıl yedik burası? Brezilya.
4: Değil. Topu kontrol edişi bile böyle düşecek gibi yani. Bence değil.
2: Bakayım.
1: Zeminden mi acaba?
2: Bu dışarı gibi gidiyor ama gol. Gol diyeyim. Hadi ben şey olsun, beraber olsun.
1: Peki. Ya beraber olacak ya da 0-2 olacak. Göreceğiz.
2: Sanki bu da direğe vuruyor gibi.
1: Ekrana
2: sanki
1: geliyor şimdi.
4: Çok tedirgin topu çekmiş gibi yani.
1: Görebiliriz pozisyonu.
5: Etkili çıktı Bragantino. Sol tarafa pas. Ceza sahasında tehlike ve nefis bir gol vuruşu geliyor.
1: 0-2 oldu. 0-2 oldu. Artık 3. Pozisyonun çok da bir anlamı evet kalmadı ama görelim haydi.
2: Bu kim?
4: Brighton. Kesin gol.
1: Kesin gol dedi. Kaya o kadar emin ki.
4: Yani hocam, sence,
1: hocam sen kazandın zaten.
2: Tamam, ben de gol diyorum buna. Hadi.
1: Peki, garantilemek istiyorsun yani farkı.
2: Yok ya.
1: Görelim o zaman.
2: Köşeyi. Bakayım.
6: Brighton geliyor bu kez. Çok güzel. Sol tarafı kullanıyor ev sahibi takım. Cihan Bakş'ın şutu top direkten döndü.
1: İranlı oyuncu hocam. Olmaz. Bu da iyi bir oyuncu. Peki. Teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz süremizi. Gayet güzel, keyifli bir program evet hocam. Yine
2: bizi izleyiciler bugün çok mutlu olmuşlar.
1: İnşallah öyle umut ediyoruz.
2: İzleyemeyenler şanssız. Değil mi?
1: Evet. Noktalıyoruz. Ağzınıza sağlık Kaya Temel, Güvenç Kurtar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Şahat Spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporuyla karşınızdayız. Sevgili Serhan Türk ve Emre Eren'le yayınımız olacak. Tabi bildiğiniz gibi gündem epey bir sıcak. Beşiktaş son olarak Trossard'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe 3 oyuncusuna birden bugün imza töreni hazırladı. Greenwood son olarak Fenerbahçe'de imza atan oyuncu olmuştu. Trabzonspor'da ise bugün Sidney Lopez Cabral Trabzon'a ayak bastı değerli izleyenler. Ana haberde sizlere sıcak sıcak bu görüntüleri aktarmıştık. Tabii Galatasaray'da da bir veda oldu. Mauro Icardi veda etti. Galatasaray forvet arayışında hızlanmaya başladı. Hepsini konuşacağız, gündemi konuşacağız, masaya yatıracağız. Sevgili Serhan Türk ve Emre Eren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Emre'ye de hoş geldin diyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İlk yayınımız Emre'yle de. Evet. Futbolcuk zamanında çok fazla takip ediyorduk ve izliyorduk. Şimdi beraber de yayın yapmak kısmet oldu. Hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Benim de Emre Eren'le ilk yayınım olacak. Hoş geldiniz diyorum tekrar.
1: Hoş
0: bulduk. İyi bir yayın olsun.
1: İnşallah.
0: Tabii ben az önce kısa bir dipnot geçtim haberler eşliğinde. Beşiktaş'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Muhammed Salah sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta. Dün imza töreninde de, Trossard'ın imza töreninde de epey taraftar heyecanlıydı. Muhammed Salah sesleri yükseldi. Bu transferde de Beşiktaş ilk görüşmelerde olumlu geçti iddiaları var. Bu iddialar hakkında neler düşünüyorsunuz? Muhammed Salah gelirse ne katar Beşiktaş? 34 yaşında bir oyuncu ama defalarca kendini ispatlamış bir oyuncu. Liverpool'un efsanesi. Sevgili Serhan Türk, istersen seninle başlayayım. Neler söyleyeceksin?
2: İşte yayına girmeden önce yine ben sohbet ediyorduk sizlerle. Yani aslında bu dönem ben neydi? Fenerbahçe'de süper transferler, Galatasaray Osimhen'e gidiyor. Beşiktaş'ta işte Rafa Silva gündemi. Rafa Silva'da sıkıntı var. Ama öyle bir güzel girdi ki Beşiktaş, çok güzel girdi sezona. Hem de iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle Trossard transferi Beşiktaş için çok büyük ivme kazandırdı. Üstüne bir de Salah çekerlerse tadından yenmez. Yani zaten Beşiktaş yönetimi artık Beşiktaş'ı güzel bir şekilde Beşiktaş izlettirmek zorunda taraftarına. Ve o taraftarına da iyi bir oyuncu hediye etmek zorunda. Artık formaların savaştığı, isimlerin ön plana çıktığı bir anlamda Salah sesi Türkiye Ligi'ne geldiğinde dünyaca ünlü yıldızın ben daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Yani şu an dedik ya Beşiktaş'ın flash transferi yapıyor ama flash transferle beraber nokta transferlerini yaptığını görebiliyoruz. Bu anlamda Beşiktaş'ın önü açık. Taraftarıyla tekrar bir araya gelen, taraftarın sevgisine artık karşılık veren bir Beşiktaş yönetimi olduğunu görebiliyorum. Çünkü biz her sene Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ligi önde götürdüğü, Beşiktaş'ın son haftalara kadar götürdüğünü, son haftalarda tek tek elindeki bütün hedeflerden koptuğunu görmek istemiyorduk. Beşiktaş taraftarı da bunu istemiyordu. Bu anlamda gücüne güç katan ve iyi bir hoca ile iyi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ı görüyoruz. Bu anlamda ben tebrik ederim. Gerçekten güzel işlere imza atıyorlar.
0: Sevgili Emre Eren, sen neler eklersin?
1: Vallahi bu saatte çok güzel girdi, sağ olsun Serhan. Bu saatten sonra ya Allah Bismillah Muhammed Salah sloganları devam edecek diye düşünüyoruz. Dün çok mutlu olduk. Beşiktaş camiası adına çok mutlu olduk. Yani Beşiktaş'ın o büyük taraftarını da kutlamak istiyorum. Gerçekten kutlamak istiyorum. Yani birkaç gün önce duyulan haberin üzerine bir slogan yaratması da çok enteresan bir duyguydu. Başkanı da heyecanlandırdı. Tüm camiayı heyecanlandırdı. Yani Muhammed Salah çok özel bir oyuncu. Yani onu anlatmayla, yani belki programımız yetmez, yani saatlerimiz yetmez ama baktığımız zaman Muhammed Salah, evet, 34 yaşında olmasına karşın 10 yıl üst üste Liverpool forması giyip 442 maç oynayıp 257 gol atıp 123 asist yapması çok önemliydi. Ya yani Beşiktaş bu transferi bitirirse Beşiktaş için büyük bir kazanç olacağını düşünenler denim. Evet, bazı arkadaşlarımız da var. Camialarımızdan bazı yorumcu arkadaşlarımız da işte yaş olarak işte biraz sıkıntılı görüyorlar bu transferi. Fakat
0: çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Bir son dakika gelişmemiz var. Sıcak bir gelişmemiz var. Beşiktaş,
1: evet,
0: Salah'la mali konularda anlaşma sağladı değerli izleyenler. Şimdi detaylı bilgi için Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Efecan şu anda telefon hattımızda. Efecan, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Batu, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tabii ana haberde konuşmuştuk ama şimdi tekrar seninle denk geldik. Salah transferi konusunda detaylar sende, söz sende.
3: Evet, Beşiktaş Muhammed Salah ile mali konularda anlaşma sağladı. Taraflar arasında da şu anda imaj hakları, forma satışından alınacak pay ve sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor. Oyuncu tarafının isteği 2+1 yıllıktır. İstek Beşiktaş tarafı ise 1+1 yıl olsun diyor oyuncu tarafına. Bunlar görüşülüyor şu anda ama buradaki en kritik nokta ise şu anda imaj hakları. İmaj hakları üzerine bir görüşme gerçekleştiriliyor. Oyuncunun avukatı İstanbul'a geliyor. Menajeri zaten 5 gündür İstanbul'daydı. Çok zor ve çok büyük bir transfer. Türkiye gündeminin en büyük transferi diyebiliriz buna. Belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Çünkü Premier Lig'de de çok önemli işlere imza atmış. Liverpool'un yıllar sonra yakaladığı büyük başarılara adını altın harflerle yazdırmış birisi Muhammed Salah. Beşiktaş forması giymeye de aslında çok yaklaşmış durumda. 1+1 yıllık sözleşme konusunda kabul ederse Sayın Başkan Serdar Dalı burada aslında çok büyük bir işe de imza atmış olacak diyebiliriz Batuhan. Dediğim gibi oyuncunun avukatı İstanbul'a geliyor. Menajeri 5 gündür burada görüşmeleri bildiriyordu. 12 milyon euro maaş, 1+1 yıllıkta bir kontrat süresi önerildi. Bu kontrat süresindeki artı bir noktasına da değinmek istiyorum sevgili Batuhan. Burada Beşiktaş tarafı oyuncuya diyor ki sen şu kadar maçta forma giyersen, bu kadar gol ve şu kadar asist katkısı sağlarsan artı bir de ikinci yılını biz ileride seninle devam ederiz bu maaş süresiyle diyor. Görüşmeler sürüyor ama mali konularda o istenen 12 milyon euroluk maaşta Beşiktaş anlaşma sağlamış durumda. Dediğimiz gibi artık bu son detaylar görüşülüyor. Bir çıkmaz olmazsa yakın bir zamanda Muhammed Salah Beşiktaş forması giyebilecek gibi duruyor şu anda.
0: Peki Fecan, aktardıkların için çok teşekkürler. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Belki de futbol tarihinin, Türkiye futbol tarihinin en önemli transferlerinden birisi olacak Muhammed Salah. 1+1 yıllık bir sözleşme önerilmiş Beşiktaş kulübü tarafından. Oyuncunun avukatı İstanbul'a geliyor. 5 gündür de menajeri burada. Aslında dün siz de söylemiştiniz, üstüne basmıştınız. Ya Allah, bismillah Muhammed
1: Bundan
0: Salah.
1: Sonra gollerden sonra bu tezahürat tabii ön plana çıkacak. Bu da Beşiktaş için çok önemli bir tezahürat olacağını düşünüyorum. Beşiktaş camiası bence bu akşam çok mutlu olur. Çünkü bu transfer çok kolay bir transfer değil. Yıllardır Türkiye Ligimizde önemli takımlara ismi anılan çok değerli bir oyuncunun ve Premier Lig'de çok önemli işler yapmış bir oyuncunun Beşiktaş forması giymesi Beşiktaşlılar adına çok değerli bir hale geldi. Ben çok mutlu oldum gerçekten. Yani bekliyorduk aslında. Yani hatta Serhan'la da konuşmuştuk yayın öncesi. Evet. Hani acaba bizim yayınımız esnasında bu iyi haber, doğru haber gelir mi diye. Çok mutlu oldu. Beşiktaşlılar da mutlu oldu. Yani Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Çok değerli, önemli bir transfer sahibi oldu. Bir de Beşiktaş'ın şöyle bir artısı oldu. İki kanadında da Premier Lig'de oynamış. Biri 10 yıl oynamış, biri 8 yıl oynamış. İki tane çok değerli, önemli oyuncular. Ya bu transferler çok kolay değil. Sayın Başkan Serdar Adalı'ya da buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok önemli transferler üzerinde duruyor. Ama bu bir başlangıç diye de düşünüyorum. Bunun devamı da gelecek. Hatta benim hayalimde şöyle bir gerçek var. Sağda Salah, solda Trossard, ortada Felix, ön tarafta da Sörlot olursa yani Beşiktaşlılar çok mutlu olurlar. Ama tabii ki bu transferler kolay transferler değil. Maliyetler çok yüksek. Bu sıkıntılı dönemde 28 milyar TL'ye yakın bir borcu var Beşiktaş takımının. Tabii burada çok ince eleyip sık dokuyor. Hem yönetim kurulu hem başkan hem de teknik heyetle birlikte tabii bu kararları alıyorlar. Önder Özen de bu işin içinde, bu işe dahil. Ama Beşiktaş camiası bence bu sene biraz nefes alacak. Serhan'ın anlattığı gibi yani Beşiktaş camiası son 5 senedir gerçekten Kasım'da, Aralık'ta artık ligden kopmaları yaşadı. Taraftarı sonuna kadar destek oldu ama bu darboğazdan bir şekilde çıkmak lazım. Doğru oyuncular, yani oyunu doğru oyuncularla oynayabilirsin. Ki bu doğru oyuncularda Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili yapacağı yatırımları çok doğru bir şekilde harekete sokacaktır diye ümit ediyoruz.
2: Yani şunu söylemek lazım aslında, yani kimse oyuncuyu değersizleştirmesin. 34 yaşındayım işte Türkiye'ye geliyormuş, bence de şuymuş da ya. Bence hiç bunu söyleme. Saçmalıktan başka bir şey değil. Oyuncunun kendini ispat etmesine gerek yok. Yaptıkları ortada zaten. Bir de yaşı, şu anki performansı hiç önemli değil. Salah gibi dünya çapındaki bir yıldız oyuncuyu getiriyorsun. getiren bütün herkesin eline emeğine sağlık derim. Ya ben imzalandığı zaman da Beşiktaş çok büyük bir transferi imza atmış derim. Sırf forması bile milyonlar getirir. Sırf marketing çalışmaları bile olağanüstü paralar getirir. Sen parayı bırak, içine saha içerisindeki o parayı net bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. O yüzden kimse ahkam kesmesin, kimse oyuncuyu değersizleştirmeye çalışmasın. Hangi takım olursa olsun fark etmez. İşte Salak geliyormuş da yaşı 34'müş de şuymuş da buymuş da son durak. Ya hiç kimse bence bu şeylere girmesin. Bence Beşiktaş dünya yıldızı bir transfer getiriyor. Getirdiği zaman imza attığı zaman çok büyük bir iş yapmış oluyor. Ve hiç kimse yaşına da takılmasın, performansına takılmasın. Giydiği formayı bile ben gidip almak isterim yani.
4: Evet evet.
5: Muhammed Salah.
4: Öyle ya, evet, ben de öyle düşünüyorum yani. Mesela dünden beri düşünüyorum yani, Beşiktaş 200.000 250.000 forma satarsa kimse şaşırmasın.
2: Daha Muhammed fazla.
4: Salah formasını
2: daha
4: satabilir.
2: Daha fazla satar. Daha
4: geçen
2: fazla
4: yıl satar. Beşiktaş takımı 100 küsür milyon 100 bin forma satmış. Galatasaray 1 ha, milyonun üzerinde forma şimdi, satmış.
2: Tabii ki orada mesela işte Beşiktaşlı büyük iş adamları, önemli iş adamları ben
4: evet.
2: Salah formasını bir kampanya yapsalar 1 milyona yakın satabilirler yani.
4: Burada birlik ve beraberlik zamanı olduğunu düşünüyorum camia adına. Beşiktaş camiası çok büyük ve değerli bir camiadır. Burada evet bu birlikteliği yakalayabilirse Beşiktaş takımı yani hem ligde hem Avrupa'da önemli.

0: işler yapabilecek bir kadro yapılanmasına sahip oldu. Kaleci Nübel geldi, Salih geldi, Trossard. Şimdi yarın ıslak imza olmadan çok net konuşmak doğru olmuyor ama ıslak imzayı da gördükten sonraki büyük bir ihtimalle Sayın Serdar Adalı bu konuşmaları yaptı ve bu şekilde planlamayı yapıyorsa bence bu ıslak imza da çok yakın zamanda atılacaktır diye düşünüyorum.
1: Tamam, kulüplerimizin
0: güzel bir transfer. Tabii, hatta tabii. Sana şuradan katılıyorum. Yani çok doğru söylemlerim var. Şunu söylüyorsun ya, 34 yaşında işte 35 yaşında. Mertens kaç yaşında geldi Galatasaray takımına? Geldiği gün neler yaptı?
2: Bir sene daha kalsın.
0: 3 seneki performansını herkes çok ciddi bir şekilde alkışladı. Önemli işler yaptı. Tabii. Takımına katkıda bulundu. Şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. Halen de boşluğu doldurulamıyor. İşte bu tarz oyuncular geldiği zaman, aidiyeti yüksek oyuncular geldiği zaman o taraftarla da bütünleşmesi çok daha yakın oluyor. Ben Salah'ın da Beşiktaş taraftarıyla çok ciddi bir şekilde o sinerjiyi ve enerjiyi çok doğru yakalayacağını düşünenlerdenim.
1: Kesinlikle, yani bir oyuncuya baktığın zaman maliyeti üzerinden bakmak, yaşı, maliyeti hesabı yapmak mantıksız olduğunu düşünüyorum. Orada oyuncunun o hani merchandising dediğimiz, bu ekstra gelirler dediğimiz, marketing dediğimiz pazarlama gelirlerinin oyuncunun en azından transferindeki paranın çoğunu çıkaracağını düşünüyorum. Yani mesela atıyorum işte Osimhen'in 75 milyon euro. Baktığımız zaman Osimhen yaklaşık 45-50 milyon 60 milyon eurolara kadar çıkardığı söyleniyor ki çıkardı. Hem forma satışları, hem paket satışları, hem Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı. Yani öyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu çok önemli. Ben bu sene gerçekten güzel bir lig izleyeceğiz. Yani hem nokta transferler yapıyorlar, hem ihtiyaç transferleri yapıyorlar. Sadece şu sıkıntı şu. Oyuncu göndermekte iyi değiliz. Almakta gerçekten çok iyiyiz.
0: Maalesef.
1: İşte mesela ne aldı Fenerbahçe? İşte Ake'yi aldı, Vedat Buric'i aldı, Greenwood'u aldı. İşte Beşiktaş'a geliyoruz, Alman milli takımın kalecisi Nübel'i aldı.
0: Nübel.
1: Salih Özcan sonunda Türkiye'ye geldi. Salih Özcan Türkiye'de Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Şimdi Salah'ın ismi geçiyor. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Galatasaray'da Bruno Fernandes, Can Uzun sesleri net bir şekilde, sesli bir şekilde ortaya çıkıyor. Aldığı oyuncuya bakıyorsun, Leslie, Ukaçupu. İyi bir transfer yaptığını düşünüyoruz. Hoca kendini artık net bir şekilde ifade edebiliyor. Onu da görebiliyoruz. Ya ben ligimizin gerçekten iyi olduğunu ve iyi kaliteli bir lige evrildiğini düşünüyorum. Artık böyle iki takımın kafa kafaya gidip ligin sonuna kadar götüreceği bir sezon olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kıran kırana mücadele ettiği, ama kıran kırana değil de formaların üstündeki isimlerin mücadele ettiği ve o isimlerin takımları nerelere kadar getireceğini ben çok merak ediyorum ve heyecanla beklediğimizi düşünüyorum.
3: Tabii Beşiktaşlılar çok heyecanlı. Şimdi Trossard imzayı attı. Belki klasik bir söylem olacak taraftarlar arasında. Kanatsız kartal olmaz deyimi
0: vardır.
3: Kanatlı
0: kartal şimdi.
3: Şimdi ekstra kartalın evet, kanatları var ama kanatları, ekstra kanatları var.
0: Evet, ekstra kanatlar
3: oldu. Trossard.
0: Ya iki tane
3: katılırsa
0: kanat,
3: Muhammed Salah.
0: Zaten uzun yıllardır Beşiktaş'ın iki tane kanada çok ciddi bir şekilde ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacı karşılayan Sayın Başkan da çok doğru transferler yapıyor. Tabii bu transferler yapılırken de hocanın harfiyen oyunu oynatabileceği performanslara uygun oyuncular seçmesi de Beşiktaş adına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii kolay değil Serhan. Yani şimdi 5 sene üst üste çok ciddi sıkıntılar yaşamışsın. 12 tane teknik adam değiştirmişsin. 4 tane başkan değiştirmişsin. Bu yapılanma çok kolay bir hareket değildir. Yani bu dönemde bu yapılanma çok zordur. Bu kadar borç olmasına karşın. Karşında Galatasaray gibi 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Oturmuş bir kadro var. Okan Buruk'un o takımın üzerindeki çok ciddi bir oyun planı var. Fenerbahçe takımına dönüyorsun. Yeni bir başkan geliyor. Halbuki eski başkan yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Çok doğru 3 tane nokta transfer yapıyor. Ve bugün imza törenini Aspor'dan herkes izlemiştir. Çok önemli işler yapıyorlar. Trabzon camiasına dönüyorsun. Bir teknik adamı var. Bir oyun yapısı var. O plana sadık kalarak o transferleri doğru yapmaya çalışıyorlar ki onlar da bugün Kabral'ı getiriyorlar. Evet, Trabzon'a getirdiler. Gelecek bugün. Yani baktığımız zaman bu takımların iyi olması hepimiz adına çok iyi. Bence çok da önemli bir döneme giriyoruz. Hem Avrupa adına hem Türk futbolu adına bence önemli kazançlar sağlayacaktır bu transfer.
1: Mesela ben sana şunu soracağım Emre. Şimdi biz Salah'ın geldiği pozisyonda geçen sene kimi izliyorduk biz?
0: Çerni.
1: Ya da Raşit Sayı.
0: Raşit Sayı.
1: Evet. Raşitsa'dan, Çerni'den Salah'lara geçebiliyorsak
0: tabii.
1: Ya bu bir
0: bu kaliteyi değiştirebiliyorsak
1: tabii,
0: değil mi?
1: Bu vizyondur. Bir de şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun geçen sene vergiler çıktığında

0: da eline geçen net bir para 14 milyon euro civarındaydı.
1: Evet.
0: Yani bonuslarla beraber. Ve oyuncu şu an eğer mali tabloda 10 milyon artı 2 milyon bonuslar 12 milyona getiriyorsan hem bu transfer
1: başarısıdır.
0: Hem isim getiriyorsun hem de Beşiktaş'ın kanatlarını Raşitsa'dan Salah'a evrilmesini görebiliyorsun.
1: Evet.
0: Ya bunların ben gerçekten çok iyi işler olduğunu ve bir anlamda hani Beşiktaş'ın bak bize de Salah geliyor. Beni kaç kişi aradı bugün? Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Hakan Çapak'ın da arkadaşım var. O aradı beni. Abi Salah alıyormuşuz dedi. Ya ben dedim inanmıyorum, görmem lazım dedim. İşte akşam geldiğimizde şu an Salah'ı konuşuyorsak ve Salah transferi Beşiktaş için daha hızlı bir şekilde hareketli halinde başka yerlere gidiyorsa bu bir vizyon olanı ve artık Beşiktaş taraftarı şunu söyleyebilecek. Ben işte Beşiktaş için gidiyorum. Yağmurda çamurda Beşiktaş'ın her türlü cefasını da çektim. Artık sefasını çekmem lazım. Sefasını çekerken de yıldız oyuncuları izleyeceğim. Bunun tadına varacağım deyip Salah için geliyorsa, Salah için forma alıyorsa ben artık bu saatten sonra Beşiktaş'ın farklı bir takım evrildiğini net bir şekilde göreceğiz. Yarışmacı takım olacak.
1: Ama bunu zaten Sayın Başkan Serdar Adalı lig bitmeden önce bu konuşmaları yapmıştı. Yani dünyada çok ses getirmiş, çok değerli ve önemli transferleri yapacağız. İşte Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı geçen sene bu yapılanmayı yapamaması. Geçen sene o omurgayı doğru bir şekilde yapabilselerdi bu yapılacak transferlerle birlikte
0: sürecini
1: şampiyonluğu konuşabilirdik. Serhan.
0: Hiçbir süreci yönetemediler. Ne oyuncu yani, sürecini yönettiler, ne Vedat Aşabacak oyuncu sürecini yönettiler. Bir Rafa Silva süreci her hafta konuştuk ya.
1: Ciddi problemdi
0: yani ama. Beşiktaş herkesten büyüktür. Galatasaray herkesten büyüktür. Fenerbahçe, Trabzonspor herkesten büyüktür. Rafa Silva kim ya? Biz Rafa Silva'yı Beşiktaş'ın önünde konuştuk.
1: Aynen öyle.
0: Yani biz Beşiktaş'ın oyununu, Beşiktaş'ın maçlarını konuşacağımızda Rafa Silva küslüğü konuşmaya başladık.
1: Evet. Yani kulüpler her zaman hancıdır. Ha? Oradaki isimler her zaman yolcudur. Yani bu başkanı da dahil, oyuncusu da dahil. Bunlar yolcudur ama kulüpler baki kalır. Ama çok ciddi problemler yaşadı. Yani gerçekten Beşiktaş Rafa Silva ile alakalı teknik direktörle Rafa Silva arasındaki büyük bir sürtüşmeden dolayı çok ciddi problemler yaşadı. Onlar geride kaldı. Bundan sonra Beşiktaş yeni bir sayfa açtığını düşünüyorum ve bugün itibariyle Beşiktaş artık o Galatasaray'ın dirençli oyunu, işte o Fenerbahçe'nin önemli kadrosu, işte Beşiktaş da burada olacaktır diye konuşabiliriz. Kesinlikle. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız bunları.
2: Kesinlikle. Peki isterseniz hazır Muhammed Salah konuşurken dün imza töreninde yapılan tezahüratı bir kez daha hatırlayalım. Lütfen. İzleyicilerimiz de hatırlasınlar, tekrar stüdyoda üstüne konuşacağız.

0: Evet, o anları bir kez daha hatırladık. Sayın Başkan Serdal Adalın'ın jest ve mimiklerini aslında biraz dedik.
1: Başkan aslında, kendini tutuyor da kendini.
2: Aslında
1: kendini
2: Serhan tutuyor. Orada da aslında bu işin olduğunu gülerek anlatabiliyor taraftara. Yani aynen. Orada bir güzel bir sinerji var. Ki 5 gündür görüşüyormuş başkan. Tabii sır gibi saklıyorlar görüşmeleri. Çünkü şöyle bir gerçek var. Kulüplerimiz artık bazı gerçekleri saklamak durumunda kalıyorlar. Çünkü basına düştüğü anda, sosyal medyaya düştüğü anda oyuncular evet beni transfer ediyorlar. Fiyatta hiçbir şekilde oynama yapmıyorlar. Orada ciddi bir şekilde kulüplerimiz zarar görüyor. Tabii bunu doğru yönetmeye çalışıyorlar ama hani camia taraftarı içinde bence Muhammed Salah çok önemli bir oyuncu olacak. Önemli bir figür olacak. Yani Beşiktaş'ın lider oyunculara ihtiyacı vardı. Yani Beşiktaş'ın bir tane lideri vardı geçen yıl. Sadece Orkun Kökçü. Ya onun üzerinden oyunu okumak çok doğru olmazdı ama bugün biz 3 tane lider konuşabiliyoruz. Yarın belki çok iyi, önemli bir santrafor gelecek. 4. lideri konuşacağız. İşte o zaman da Beşiktaş camiasıyla kenetlenecek ve çok ciddi bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Tabii Midtjylland maçı var. Çok kolay bir maç değil. Yani burayı geçmek lazım. Hani bu yapılan transferler tabii ki bu dönemde belki oynayamayacaklar ama ya o maçı geçmek lazım. Çünkü bu denli oyuncular getiriyorsan o maçı geçmek lazım ama çok da kolay bir maç olmayacak. Çok zor bir rakibe karşı oynanacak.
1: Salah'ın ölüsü sana 30 puan kazandır.
0: 30 puan?
1: Tabii ki. Kazandırır. 10 maç kazandır. Salah'ın ölüsü ya. Ya biz neden bahsediyoruz? Oyuna girdiği zaman neleri değiştirebileceğini Premier Lig'de
2: tabii
1: görmedik.
2: Tabii bunu gördük ya. Bu filmi daha önceden izledik yani adam.

0: 442 maç oynamış, 257 tane gol atmış. Yani çok kolay bir hadise değil. Bir de Premier Lig'de 10 yıl arka arkaya aynı takımda sembol bir isim olarak kalmak bence çok önemliydi. Onun için camia içinde bence çok önemli bir transfer oluyor. Bu akşam gerçekten Beşiktaşlılar çok mutludur.
1: Ya biz buradan Premier Lig'e gidemiyoruz ama Premier Lig'i biz kendimize getiriyoruz.
0: Getiriyoruz, evet.
1: Baksana işte Salah konuşuyoruz, Bruno Fernandes'i konuşuyoruz.
0: Evet. İşte, o da çok değerli bir transfer olur Galatasaray yaparsa. İşte,
1: neydi o bizim?
2: Greenwood'u konuşuyoruz.
0: Trossard.
2: Çubuğu geldi.
1: Ya baksana.
2: Burnley'den geldi.
0: Nesli geldi.
1: Gidiyoruz yani.
0: Yavaş yavaş Premier'e getiriyoruz gerçekten.
1: Buraya getiriyoruz yavaş yavaş. Bence yayın haklarını da oraya
2: getirince. Nathan Ake
0: geldi, evet. Yani Premier Lig'e
2: gidince tabii çok önemli. Premier Lig resmen Türkiye'ye
1: geliyor.
2: Çok güzel bir söylem oldu. Tabii. Muhammed Salah için de şunu söylemek lazım. Aslında Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifleri var. Yani şu anda Beşiktaş'ın sunduğu tekliflerin neredeyse çarpı ikisi Suudi Arabistan kulüpleri veriyor bu parayı Muhammed Salah'a, ama olayı istemiyor.
0: Batuhan oradan bu keyfi alamaz. Yani oyuncu nerede oynayacağını, ya biz yıllarca oyunun içinde kaldık. Yani biz de hep seçerdik yani. Hani transfere giderken, bir takıma giderken o seyirci, orada bir sinerji var mı, ona bakardık.
1: Yok, önce parayı seçerdiniz.
0: Yok ya, hiç alakası yok. Gerçekten öyle değil ya. Bazen paranın önüne geçecek çok da önemli şeyler.
1: Bu adam parayı kazanmış sadece.
0: Zaten kazanmış. Yani. Evet, yani çok ciddi paralar kazanmış. Mesela Beşiktaş'tan 12 alıyor. Ama oradan mesela 17 alacak. O 5'i çok göz önünde bulundurmuyor. Tabii. Çünkü diyor ki ben takıma katkı sağlayabilirsem o zaten imaj haklarıyla reklamla birlikte
1: buranın
0: gelir.
1: Buranın takımıyım diyor. Ben buranın oyuncusuyum. Evet. Diyor. Başka takıma gitmeyeyim diyor.
0: Ya bir de slogan var yani. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah. Çok güzel bir
1: çok
0: slogan.
1: Güzel
0: bir
1: slogan.
0: Gollerden sonra falan çok keyifli olacak. Ya bu sene bence Süper Lig, ya Ali Koç 7 yıl görev yaptıktan sonra işte Ali Koç Saran'a döndü. Saran'da olmadı. Tekrar Aziz Yıldırım'a döndü ve Aziz Yıldırım geldiği zaman herkes böyle biraz sandalyesini falan düzeltti. Değil mi Serhan? Herkes düzeltti. Çünkü Aziz Yıldırım'ın 20 senedir neler yaptığını herkes biliyor. Nasıl bir transfer politikası izlediğini, nasıl bir işler yaptığı. Dursun Özbek'e bakıyorsun. Ya Dursun Özbek şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek sessiz, evet. Taraftar, evet. Diyor ki başkanım niye transfer yapmıyoruz? Fenerbahçe'de görüyor 3 transferi. Beşiktaş çok doğru 2 transfere imza atmak üzere. Salah'la bitirmek üzere ama yani ben Galatasaray'dan da çok ciddi bir atılım bekliyorum, onu söyleyeyim. Yani Galatasaray bölümüne geçtiğimiz zaman hani Galatasaray'ın bu oyuncuların altında işte bu kadro, evet Galatasaray kadrosu ligi götürebilecek kaliteye sahip, o kalibreye sahip, onu yaşamış oyuncular. Fakat Galatasaray takımı da bence, hatta senin söylemin doğruysa, Bruno Fernandes gelirse Galatasaray takımına, tabii ki bu duyumlar gelirse ya bambaşka bir lig izleyebiliriz. Premier Lig'deki bütün oyuncular da büyük takımlarımıza serpişmiş olacak. Orada da çok değerli mücadeleler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
2: Tabii Muhammed Salah'a konuşmaya devam ediyoruz. Muhammed Salah için peki şöyle bir soru soracağım. Serhan abi sana sorayım ilk. Sonra Emre Eren'e soracağım. Diyelim Muhammed Salah imzayı attı. Beşiktaş'ın oyuncusu artık. Bu sezon Muhammed Salah nasıl bir istatistik yapsa bir futbol sever olarak mutlu oluruz.
1: İşte ben ölüsünün ne yapacağını söyledim.
0: Söyledi zaten, 30 puan yapar dedi yani. Ben
2: tabela olarak bakıyorum.
1: Bak, ben ölüsünün ne yapacağını söyledim. Sen de dirisinin ne yapacağını söyle yani. Ben ya, oyuncu çıplak göze izleyen ve izlediğim zaman da farklı duygulara kapılıp hayranlıkla izlediğim bir oyuncunun başına geliyor. Oyuna girdiği zaman oyunu nasıl değiştirebildiğini, süratini, hızını, oyunu, zekasını, şutlarını bilen bir insanım. Zaten hepimiz de zaten Premier Lig izleyen insanlardan.
0: Yıllardan beri izledik bunu.
1: Yani izlediğimizi artık çıplak göze daha fazla izleyeceğiz. Yani Premier Lig'de hala bu yaşına rağmen tamam son yıl çok iyi bir sezon geçirmedi ama yani yapabildiğini gördük. Bizim ligimiz Premier Lig'e göre daha yavaş bir lig. Ben burada daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. Yani istatistik anlamda benim istatistiklerimi çok fazla karşılığını vereceğini düşünüyorum.
0: Peki bir kere derbiler çok değerli olur. Bu oyuncular derbiye çıktığı zaman bambaşka bir hikaye yaratılır. Muhammed Salah'ı anlattığım gibi yani 2 saat boyunca anlatsak o kadar büyük özellikleri var ki hani program bitmiş olur. Ama Muhammed Salah'ı kısa bir şekilde anlatabilirsek, bir kere Serhan'ın söylediği gibi oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Kanat varyasyonlarını çok doğru yapabiliyor ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şuydu. Yıllardan beri Beşiktaş gidiyordu. Üçüncü bölgede baskıyı yapıyordu ama o kilidi açabilecek o çilingiri yoktu Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şu anda iki tane çilingiri var. Biri Muhammed Salah, biri Trossard. Yani bunlar, bu oyuncular oyuna hükmettikleri an hani rakibi çok ciddi bir şekilde oyundan düşürebilirler. Salah'ı şöyle düşünelim. 10 numara oynatabilirsin, santrafor oynatabilirsin, sıkıştığın anda her şeyi yapabilirsin. Özellikle öne geçtiğin anlarda rakip senin biraz daha senin üzerine gelirse, o ikinci bölge oyununu çok doğru oynamaya çalışırsa, Trossard'la Salah çok önemli işler yapar kontradan. Ya bu anlatılacak gibi değil. 18'in üzerinde yakaladığı zaman sol ayakla sağ ayakla istediği şekilde oyunu yönlendirebilir ve çok ciddi goller kazandırabilir. Ben 20 gol bekliyorum yani.
2: 20 gol.
0: Muhammed Salah'tan bu yıl resmi imza atılırsa bu yıl kupalar dahil 20 gol bekliyorum. Tabii ki senin dediğin gibi belki de 30, belki de 35 puan, belki de 40 puana kadar gidebilir. Yani Salah çünkü çok özellikli ve çok deneyimli oyuncu. Tabii ki işi kolay değil. Şimdi Salah geldiği zaman defans oyuncuları da karşısında bir Trossard, bir Salah, işte öbür tarafta Greenwood. Zaten Osimhen de bunu yaşadı. Yani diğer takımlar 2 yıldır bunu Osimhen'de yaşıyorlar. Bu tarz özellikleri yüksek oyuncular çok tutulabilir oyuncular değil. Orada da çok ciddi önlemler alınacak bu oyunculara. Ama bu oyuncular bence Türkiye'ye gelmiş en değerli oyuncular bu sene. Onu söylemek istiyorum.
2: Sıkı marke edileceği kesin gelirse.
0: Kesinlikle. Ya bazen işte o kilidi açarken işte ikili sıkıştırmalar bazen Dünya Kupası'nda görebiliyoruz. Mesela Fransa'nın oynadığı maçı falan gördük. Yani çok iyi kapattılar. Olise'yi, Dembele'yi, Mbappe'yi döndürmediler mesela. Aldırma, döndürme, vurdurma hikayesi var ya savunma oyuncularında. Bunları yapabilirler ama bence çok yetenekli, çok değerli, çok önemli ve gerçekten yıldız olmuş, dünya futboluna imza atmış bir oyuncuyu konuşuyoruz şu anda. Beşiktaş'a büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.
2: Peki bir sakatlık yaşamazsa devamlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü az önce Efecan'a bağlandığımızda 1+1 bir sözleşme sunduğunu söyledi Beşiktaş'ın. Onun içinde bir maç baremi maddesi koyacaklar. Onu öyle belirtti. Hı hı. Bir sakatlık olmazsa devamlılık sağlar mı Muhammed Salah?
1: Ya bizim ülkemiz o kadar güzel bir yer ki buraya gelen oyuncular ya mutlu oluyorlar ya aşık oluyorlar ya da evet, hayatlarını burada devam etmek istiyorlar. Doğru. Ya biz hani diyoruz ya hani işte Icardi için Aşkım Olayım şarkıları çıktı. İşte Osimhen için iyi ki geldi dendi. Şimdiki sürece baktığımızda Salah da buraya gelip burada mutlu olursa, ki biliyorsun Müslüman bir oyuncu, burayı da çok seveceğini düşünüyorum. Yani zaten bizim ülkemiz o kadar güzel bir yer ki, bir gelen pişman, bir de gelmeyen pişman. Gelen de mutlu olduğu süre içerisinde, ki Beşiktaş taraftarı o mutluluğu sonuna kadar yaşayacağını düşünüyorum. Yani zaten oyuncunun kulübe aidiyet duygusu verince oyuncu kulübü taraftar oyuncuya daha fazla aidiyet duygusu yaklaşıyor. Orada bir sinerji oluşuyor. Orada bir aşk oluşuyor. O aşk devam eder.
0: Ben şunu bekliyorum. Önümüzdeki hafta içi ıslak imzaya geldiği zaman stadyumda herhalde 50-55 bin Beşiktaş taraftarının statta olacağını düşünüyorum.
1: Ya ben bile işte bugün şeye gittim ben. Zuhrat Baba'ya gittim. Orada bakıyor Zuhrat Baba Şöhretler Turması Başkan Ender Doğru ve Halit Güvenilir abi var. Onlarla beraberdik. Yani orada 50 yaş üstü masterlar maçları vardı. Ama herkes birbirlerine Salat diye bağırıyorlardı.
0: Tabii.
1: Çok Beşiktaşlar da vardı. Yani o sinerjiyi yakalamak çok önemli. Yani biz daha sonra yolda herkes ona sevgi gösterecek. Bir yerlerden çekecekler, kahvaltıya çağıracaklar. Bir gün gideceğiz camide göreceğiz. Bir gün başka bir yerde göreceğiz. Yani biz gerçekten futbolcular eğer bizim severlerse, bizle beraber olduklarına inandırırlarsa biz onları onlardan herkesten daha çok severiz.
0: Zaten mesela baktığın zaman performans da artıyor oyuncunun. Mesela Mertens de bunu yaşadı Galatasaray. Acaba Mertens bu sezon düşer mi diye bekliyordu Galatasaray taraftarı ama Mertens öyle bir taraftar gördü ki ona çok ciddi bir şekilde karşılık verdi. Aynısı Muhammed Salah'ta da olacak. Bizim kültürümüze çok yakın bir oyuncu çünkü. Biz de iç içe bir oyuncu. O yüzden bir de bizim camia, Beşiktaş takımının camiası, o taraftarı, o oyuncuya bir sarıldığı zaman, o oyuncuya kenetlendiği zaman çok ciddi bir şekilde o enerji seviyesi, o oyuncunun o performans seviyesi çok daha üst taraflara çıkabilir. O yüzden Beşiktaş'ın çok değerli oyuncularından biri olacağını ve skor anlamında, asist ve gol anlamında da çok ciddi kazançlar sağlayacağını, ama tabii ki

0: futbolda bu da var. Sakatlıksız bir sezon olsun tüm kulüplerimize. Yani ya bu tarz oyuncuları getiriyorsunuz, çok ciddi rakamlara getiriyorsunuz. İnşallah sakatlıkları olmaz.
1: Ya derim ya, getirmek çok güzel, göndermek çok zor bizde. Getiririz zaman yağlarla, barlarla gönderiyoruz. Özel uçakla yıllarla getiriyoruz. Sonra tarifeliyle
0: gönderiyoruz.
1: Ama bazıları tarifeli değil, otobüsle gitmeyi hak ediyorlar. Mourinho gibi isimler aslında. İşte neydi? Krayvan'dı. Yok pardon. Neydi? Ne diyorlardı? Bana göre Krayvan. Mourinho.
2: Special one.
1: Heh. İşte Krayvan'ları da böyle gidiyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Gerçekten biz futbolu çok seviyoruz. Ait olduğu yere sonuna kadar hizmet edeni daha çok seviyoruz. En önemlisi ise biz isim seviyoruz.
0: Ben
1: Sabah
0: mesela
1: sevecek isim.
0: Ben mesela Beşiktaş forması giydim ama Osimhen'i izlerken bambaşka bir duygu hissediyorum. Yani o oyuncuyu görmek istiyorum. Mesela hani Galatasaray maçlarında hemen ilk baktığımız isim Osimhen oynuyor mu acaba? Hani ufak bir sakatlığı oluyor ya. Yani bu tarz oyuncuları gerçekten hani Türk halkı olarak hepimiz çok beğeniyoruz. Ve bu oyuncular da o performansı doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa işte orada kazançlı kulüpler oluyor.
1: Kesinlikle.
2: Santrafor konusuna da değinmek istiyorum Beşiktaş'ta. Şimdi Salah'ın da denkleme kattığımızda santrafor oynayabilecek bir oyuncu o da. Bugün zaten Beşiktaş'ın güncel kadrosunda da Yang Yuo yine 9 numara olarak gözüküyor Beşiktaş'ın. Bir santrafor transferi yapmazsa Beşiktaş, Salah'ı kadrosuna kattığı takdirde söyleyeceğim bunu, Yang Yuo'la sezona başlayabilir mi? Yani devamlılık sağlar mı o bölgede Yang Yuo?
0: Sezona başlar ama sezonu bitirebilir mi onu konuşmak lazım. Beşiktaş yönetimi bu konuda çok hassas bir şekilde çok ciddi santraforlarla ilgileniyor. Yaklaşık bir aydır Vlahovic'den haber bekliyorlar. Vlahovic olmaz ise ikinci planda Lukaku vardı ama Lukaku biraz bu konuya ben B plan oyuncusu değilim söylemlerinde bulunmuş. Ama Charlotte var. Yani Beşiktaş Başkanı görüşüyor, Sayın Başkan bayağı bir santrafor transferleriyle görüşüyor. Patron yani buraya da yani çok ciddi bir oyuncu kazandıracağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Yuo evet aslında hocanın oynatacağı sisteme çok yakın bir oyuncu. Ya hoca ne istiyor? Özellikle kanat açıkları ve santrafor bölgesinde topu kaybettiğin an orada basınçlı pres istiyor. Ona da çok uygun
1: ya
0: bir oyuncu.
1: Sen oyunu istiyorlar artık.
0: Evet.
1: Yani. Aslında olan baskısını iyi yapacaksın.
0: Evet, o oyuncu öndeki çok herkes, uygun Serhan. Yani
1: tabii.
0: Çok rahat oynayabilirsin oyuncuyla ama o oyuncunun kalibresi Beşiktaş'ı üst tarafa taşıyabilir mi? Orada biraz soru işareti var. Onu geçen sene yaşadık. Yani İlk geldiği 5 maç iyi performans, sonra yavaş yavaş düşmeler ve özellikle derbilerdeki performanslarından sonra Beşiktaş oraya çok ciddi bir santrafor arayışında devam ediyor arayışı.
1: Yani rakiplerini kendi alanında hapsedeceksin artık. Bütün takımların oyunu bu.
0: Evet.
1: Arkada da kontraya çok fazla yakalanmayacaksın.
0: Kontraya yakalandığın zaman da çabuk stoperlerin olacak. Tabii, oyun tabii. Zekası yüksek stoperler aynen olacak. Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri oydu. Ön alan baskısını çok doğru yapıyordu. 6-8'de kazanıyordu. Yani 6 saniye 7 saniye arasında topu kazanıp tekrar atağı olgunlaştırabiliyordu. İşte bugün hem İsmail Kartal'ın hem Vincenzo Italiano'nun sistemi de bu. Şimdi 3 takım da aynı sistem
1: rol
0: oynayacak.
1: Rol modelde Galatasaray'ı ölüm vermek
0: evet
1: lazım. Ya zaten bunu başardığın zaman mutlu oluyorsun. Bunu başardığın zaman şampiyon oluyorsun. Ama işte ön alanda da o direkt skora etkileyecek oyuncuları alıyorsun. İşte mesela şimdi Salah'ı konuşuyoruz.
0: Kalite isimler
1: Rosart'ı
0: alıyorsun. Rosart'ı
1: konuşuyoruz. Greenwood'u konuşuyoruz. Yani bunlar gerçekten ön alanda baskıyı sana sağlayabilecek ve oradan skora edebileceğin oyuncular. Dediğimiz gibi yani Beşiktaş bence güzel bir transfer dönemi geçiriyor. Şimdi ne yaptı? Çilekler aldı. Üstüne bir de şanti koyması lazım. O şanti de santrafor transferi olması lazım. Oh, gerçekten geçen sene iyi iş yaptı mı? Yaptı ama daha iyisi olabilirdi. Yani daha iyisine gidebilirdi ya da Beşiktaş. Daha iyi bir santrafor olabilirdi. Ben bu sene bu kadar önemli ayakları, bu kadar kaliteli ayakları getirip
0: süslemek lazım değil mi?
1: Oraya da bir tane onların tarzıyla oynayabilecek ve direkt skor etkileyecek oyunu getiremezsen bir yerin eksik kalmış gibi düşünürüm. Beşiktaş o yerini eksik kaldırmak istemiyor. Ve bir anlamda ben iyi bir transfer döneminde iyi transferler yaptıklarını düşünüyorum.
0: Tabii bu transferleri yapmak çok seni başarıya götürebilir. Fakat burada oyuncu birlikteliği ve takım birlikteliği de çok değerli ve önemlidir. Yani orada teknik adamın sistemine doğru bir şekilde cevap verecek oyuncu grubu, orada aidiyeti yüksek oyuncu grubu ve iyi arkadaş olmaları lazım. Mesela ben bunu birkaç yıl önce bir arkadaşım Mertens'te Torreira'nın evine gitmiş. Serhan bir bak

0: baktım diyor. Bütün takım orada diyor. Yani Galatasaray takımının en az 11 tane oyuncusu orada. Yani hep beraber yaşıyorlar bu duyguyu. İşte orada birliktelik, orada takım birlikteliği ortaya çıktığı anda bambaşka bir duygu ortaya çıkabilir. Çünkü Beşiktaş taraftarı da önemli bir taraftardır. Yani o birlikteliği gördüğü zaman sonuna kadar takımına destek verir. Ya geçen sene Beşiktaş takımı şampiyonluktan evet düştü ve havlu attı denilen kısımda bir Samsunspor maçı oynadı. 43 bin seyirci vardı ya. Ya bu korkunç bir şey yani. Hani orada bile takımını çok ciddi bir şekilde destekleyen bir grup var arkada. İşte bu grubu sahanın içine alabilmek biraz da oyuncu bütünlüğüne bağlı.
1: Bir de Beşiktaş taraftarı ya hiçbir zaman takımını desteklemekte sıkıntı çekmeden sürekli yanlarındalardı. Ama geçen sene özgü bir şey değil. Bir önceki senede de öyleydi.
0: Hep öyle.
1: Sürekli cefa çektiler, sefayı aradılar. Sefayı aradılarken şampiyonluğun teknik adamını bile incitmediler. Yani hocanın evet. yanlış yaptığı, yanlış oyunda mesela Kasımpaşa maçı bana sorarsan kırılma maçlarından bir tanesiydi geçen sene. Hoca çıktı, ne istiyorsunuz bana söyleyin dedi. Evet. Orada taraftar deseydi ki istifa etmeni bekliyoruz deselerdi. Belki Sergen Hoca o maçtan sonra
0: gidecekti. O gün çekti. Bırakabilirdi.
1: Ama dedi ki hayır gitmeyiz, olmaz. Çünkü Sergen Hoca bizi şampiyon yaptı. Sergen Hoca Beşiktaş'tı.
0: Ahdi vefası
1: bu
0: var.
1: Bu şekilde devam etti. Ahdi vefa bir yere kadar. Ahdi vefaya sahip olan kulübün taraftarların artık bir zevkle maç. Oturdukları zaman Salah'ı izlemesi lazım. Oturdukları zaman Nübel'i izlemeleri lazım. Oturdukları zaman Salih Özcan'ı
0: Orkun'u,
1: izlemeleri lazım.
0: Orkun'un performansı yani, da artacak. Şimdi mesela bu iki tane kanat oyuncusu geldikten sonra o Orkun'un o ön alan oyunu da çok artacak. Çünkü Orkun çok yalnız kalıyordu. Ve Orkun'a destek verecek oyuncu sayımız çok azdı. Mesela El Bilal Ture ile Çerni oynuyordu. Çerni düştü oyundan. Ya haftalarca düştü ve haftalarca Sergen Yalçın onu hep kullanmaya, hep kazanmaya, hep skoru etkilemeye yönelik oyuncuyu hep içeride tutmaya gayret gösterdi. Ama El Bilal Ture de kanat oyuncusu değil. El Bilal Ture kırık bir santrofor. 10 numara değil, santrofor değil, kanat oyuncusu değil, kırık bir oyuncu. Yani orada da o istenen performansı alamadın. Artı bir sakatlık oldu. İşte Beşiktaş'ın bu seneki kanatları Muhammed Salah'la birlikte çok önemli bir oyun modeline geçeceği sinyallerini veriyor bize.
2: Tabii orta saha tandemine de değinmek istiyorum. Bununla ilgili de bir haberimiz var yine Beşiktaş'ta. Geçen sezon tabii orta sahanın mimarı milli oyuncuydu. Orkun Kökçü'ydü. Şimdi yanına bir ilave daha geldi. Salih Özcan da yanına katıldı. Şimdi son konuşulan isim ise bir Frank Kessié ismi gündemde.
0: Konuşuluyor
2: iddiası
0: ama
2: var.
0: Çok hani görüşmeler çok ciddi bir şekilde değil ama bu konuşuluyor.
2: Bir detaylı bir şekilde isterseniz bir VTR'yi izleyelim ardından üstüne stüdyoda konuşacağız.
3: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessié cephesi ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu, geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kessié fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kessié transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
2: Evet, fil dişili oyuncu Frank Kessié 29 yaşında kariyerinde önemli takımlarda da forma giydi. Milan'da aslında çok iyi işler yaptı. Ardından kısa süreli bir Barcelona kariyeri var ve son 3 sezondur Suudi Arabistan Ligi'nde El Ahli'de forma giyiyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş'a katkı sağlar mı sevgili Emre Eren?
0: Mutlaka katkı sağlayacaktır. Önemli ve deneyimli bir transfer olabilir ama yani çok net evet başkan görüşüyor bu söylemlerde bulunamayız şu an.

0: anda. Bu tarz 5-6 tane listede oyuncu var. Bu tarz oyuncularla görüşülüyor. Ama bu konularda işte Sayın Serdar Adalı ve yönetim kurulu ser veriyor, sır vermiyor. Aslında Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı şu anda stoper. Sol stoper. Yani bir an önce o problemi çözüp, zaten Önder Özen bunu anlatmıştı. Yani kısım kısım yapacağız transferleri. Tabii bazen de Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Dünya Kupası Beşiktaş'ın artısına mı eksisine mi oldu? Biraz eksisine oldu. Çünkü hocanın bir oyun modeli var. Hoca aslında normalde 4-3-3 oynatmayı seven bir teknik adam. Yani orta sahayı üçlü. 10 numara değil ama 1-6-2-8 ile oynamayı seven. İki tane kanat açıklarından performans almaya çalışan bir teknik adam aslında. Ama baktığımız zaman zaman zaman bunu da görecek camia. Mutlaka bunu da görecektir. 4-4-2'ye de dönecek. 4-2-3-1 de oynatacak ama Orkun'u biraz daha önde kullanmaya çalışacak. Yani orada o 3. bölge oyunlarında Orkun'u çok doğru kullanabilirse Beşiktaş, o iki kanat varyasyonundaki çok değerli oyuncularıyla sonuca gitmesi çok zor olmayacak. Çok kolay olacak. Ama burada bir plan ve organizasyon çok da önemli. Hoca bunlarla çalışamadı oyuncularla, ki şurada kaldı. Önümüzdeki hafta Perşembe maç. Bugün Cuma günlerden 6 günü kaldı Beşiktaş'ın Midtjylland maçı ile ilgili. Burada çok eksik bir kadroyla çıkacak. Ama bu yapılan transferlerle, bu yapılacak transferlerle özellikle Beşiktaş çok doğru yolda Batuhan.
1: Serhan Türk, sen neler eklemek istersin? Frankesi'ye.
2: Merkez orta saha, ön libero ve kulüpsüz değil mi şu an?
1: Evet. Evet.
2: Yani Beşiktaş genelde kulüpsüz oyunculara gidiyor. Ama kulüpsüz oyunculara gidip gitmesi çok bir şey fark etmiyor. İsimlere gidiyor. Önemli olan isimlere gidebilmesi. Ve tabii ki net bir şekilde ihtiyacı olan bir transfer. Olursa ki Beşiktaş'ta çok fazla alınıyor. Ehtiyat oyuncu için bir girişimde bulunduğu söyleniyor. Ben iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Fil dişiyle oyuncunun 5 yaşında ilaç olacağını düşünüyorum. Atletik bir oyuncu ve bir anlamda kesik çözelleri daha fazla olan bir oyuncu. 5 yaşta iş yapar mı? İyi bir kadroda iyi bir iş yapacağını düşünüyorum ben. Çünkü 5 yaşlık kadrosu farklı bir yere evrildi. O farklı yere evrilen kadroda herkes maksimumunu vermek ister. Maksimum verebilecek bir oyuncu potansiyeli var oyuncuda.
1: Peki Beşiktaş'ı konuşmaya devam ediyoruz. 23 Temmuz'da Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bir eleme maçına çıkacak. Midtjylland'la oynayacak. Geçen senenin formda olan bir takım Avrupa Ligi'nde Midtjylland. Son olarak da oradan Trabzonspor'a transfer olan milli oyuncu Aral
0: Çok sevindik.
1: Trabzonspor'a katılmıştı. Geçen sezon orada iyi bir performans göstermişti Midtjylland formasıyla. Beşiktaş bu maça nasıl hazırlanıyor? Bu Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyor musunuz? Emre Eren, sana sorayım.
0: Tabii Avrupa maçları kolay maçlar olmaz. Yani Midtjylland takımına baktığımız zaman 8 tane maç oynamış. Bir mağlubiyet almış. Sadece Roma'ya karşı kaybetmiş. Geri kalan bütün maçları kazanma başarısında bir beraberlik daha almış. Enteresan bir takım. Özellikle hava hakimiyeti çok yüksek. Kenar ortalarda Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek bir rakip. Zaten yani onların ligi biliyorsun çok sert bir lig, yani sert oynanan bir lig ve Avrupa kupalarında da son 2 senedir önemli işler yapmaya çalışan, organizasyonu çok yüksek bir takım. Ama Aral Şimşir gibi o organizasyonda çok değerli bir oyuncuyu kaybetmek onlar için bir dezavantaj olacaktır. Ama her şeye rağmen Beşiktaş formasıyla çıkacak, hangi oyuncu çıkarsa çıksın mutlaka önemli bir başarıya imza atacağını düşünüyorum. Hoca ile birlikte, hoca zaten Vincenzo Italiano onların bütün artılarını eksilerini oyunculara anlatıyormuş. Burada tabii eksik kadroyla çıkarsın. Trossard ve büyük ihtimalle Muhammed Salah'ı kullanamazsın. Ama Beşiktaş'ta bu maçı geçebilecek kalibrede çok değerli oyunculara da sahip Beşiktaş. Çok kolay olacak mı diye soracak olursan çok kolay olmayacak ama imkansız da değil. O camianın büyüklüğüyle birlikte, o taraftarının sinerjisiyle birlikte bence ilk maçta önemli bir skor almak lazım. Yani ikinci maça çok fazla bırakmamak lazım. Onu da başaracak güçlü olduğunu düşünüyorum. Takım çok iyi çalışıyormuş. Aldığımız duyumlar bunlar. Çok önemli antrenmanlar yapıyormuş. Fiziksel anlamda çok hazır bir görüntüsü varmış Beşiktaş takımının. Tabii hazırlık maçlarını izledik ama o hazırlık maçları bizi yanıltmasın. Hazırlık maçları döneminde çok yüklemeler olmuş. Hatta bir günde 2 maç falan oynamıştı Beşiktaş geçen hafta. Yani o yüzden tabii ki zor maç olacak. Kolay maç olmayacak. Yani bu dünya yıldızı oyuncular oynasaydı çok daha rahat olurdu Beşiktaş camiasının eli ama bu maç da onların oynamaması biraz da dezavantaj olabilir tabii ki.
3: Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu sizlere duyurduk Aspor ekranlarından. Tabii önümüzdeki dakikalarda yine bir sıcak gelişme daha olabilir belki Muhammed Salah'la ilgili. Eğer bir sıcak gelişme

0: olursa tekrar siz değerli izleyenlerimize bunu aktaracağız ve transfer raporu sevgili Serhan Türk ve Emre Eren'le birlikte devam ediyor. Galatasaray'la başlamak istiyorum ikinci saat dilimine. Galatasaray'da bir ayrılık meydana geldi geçtiğimiz günlerde. Buruk bir veda oldu aslında, duygusal bir veda oldu. Mauro Icardi, Galatasaray'ın belki demeyeceğim efsane futbolcusu, efsaneleşmiş futbolcusu Galatasaray'a veda etti. Hem Icardi'yi konuşmak istiyorum, hemen ardından da Icardi'den boşalan koltuğa, o kontenjana kim dahil olabilir? Bir transfer gelişmesi var mı? Bir duyum var mı? Bunları Serhan Türk'ten alacağım. Serhan abi söz sende.
1: Evet, Icardi süreci zaten en başından beri herkes Icardi sürecini yaşıyordu. Biz de burada anlatıyorduk Galatasaray ekranında. Hatta o Icardi serüveni en son karşılaşmada bitmişti. Icardi'nin o zaman vedası vardı. Veda ederken de eserine bakıp iç geçiren bir Icardi izlenimi vardı. Tabii ki bu süreç biraz daha çok fazla uzamaya başladı. İçinden çıkılmaz bir hale gelmeye başladı. Ta ki ne zamana kadar Okan Hoca'nın kariyer röportajlarından bir tanesini vermesi ve kendini net bir şekilde ifade etmesi ve sürecin ne kadar uzun olduğunu da benle yapmış olduğu röportajda dile getirmesi.
2: Orada da seni kutluyoruz gerçekten. Hani çok gerçekten büyük bir başarı. Kesinlikle. Çok güzel bir röportaj olmuş.
1: Çok güzel oldu. Yani benim için de güzel oldu. Okan Hoca'ya senin aracılığınla, Ağızpor aracılığınla teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir röportaja imza attık. Hem Okan Hoca net cevaplar verdi. Bu vesileyle Okan Murat çok teşekkür ediyorum. Sürecinde uzayıp artık o sürecin hem Icardi'ye hem Galatasaray'a hem Dursun Başkan'a hem Okan Burak'a zarar getirmemesi noktasında, dönüm noktasıyla beraber sürecin artık bittiğini söylemeleri, Icardi sürecinin artık hatıralarda kaldığını, Icardi'nin artık o yeni neslin Galatasaray'da olmasında aşkın karşılıksız olmadığını, aşkların her zaman bitip sevgilerin her zaman kalacağını gösteren bir serüvenle Icardi defteri artık kapandı. Bundan sonra Icardi'ye futbolculuk hayatında başarılar dileriz. Diyoruz ya, o formalar o kadar kutsaldır, o kadar önemlidir ki o giydiğin formalar. O giydiğin formayı giydiğin zaman, o giydiğin formada terlettiğin zaman diyorsun ki benden başka kimse bu formayı giyemeyecek gibi hissediyorsun. O formayı kimler geldi geçti, kimler giydi. Önemli olan o formada hatıralar bırakabilmek. Önemli olan o formayı giydiğin formalarda güzel izler bırakabilmek. Icardi güzel bir iz bırakarak, o derin duygular bırakarak artık o 9 numaralı formayı Osimhen'e teslim etti. Osimhen artık gerçek oyuncu, gerçek kahraman. Zaten süreçte bu şekilde olmuştu. Osimhen'in işin artık Galatasaray formasını giymesiyle beraber asıl kahramanın sahneye çıktığı, Icardi'nin artık gerek olacağını hissettiği anda sürecin buralara kadar gelmesine kadar çok farklı şeyler konuşabiliriz ama şu bir gerçek: elinde Icardi varken, başkası yokken Icardi'yi kullanırsın, elinde Osimhen varken Osimhen'i kullanırsın, Icardi'yi yedeğe bırakırsın. Böyle bir serüven vardı. Icardi yedek kalmayı istemedi ve sürecin buralara kadar uzamasına sebep oldu. Daha sonrasında tehlikeli boyuta gitmeye başlamıştı. O tehlikeli boyutta seyircinin artık isyanı söz konusuydu. Bu isyan artık Dursun Özbek ve yönetimine değil, Okan Hoca'ya değil, artık Icardi'ye bir isyanı olmaya noktasına gidiyordu. Orada da sevginin artık bitmemesi lazımdı. O sevgi bitmedi. Icardi artık Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'a Icardi'ye veda etti. Galatasaray tabii bu süreç içerisinde farklı oyuncuların üstüne gitmeye de başladı. Onu da söyleyelim. Yani çok fazla isim ön plana çıkmaya başladı bu süreç içerisinde. Özellikle çok fazla isim üzerine gittiğimizi söylersek bunlardan bir tanesini söyleyeyim istiyorsan. Zaten çok
2: bence de söyle, herkes merak ediyor. Gerçekten Serhan Türk yani.
1: Ponomarenko adaylardan biriydi. Oyuncu gelmeyi istiyordu ama Galatasaray'ın teklifi biraz düşük seyirde gittiğinden dolayı bu oyuncu fiyatı çok yükseltmeyi, oyuncu için fiyatı çok yükseltmeyi düşünmeyen de bir Galatasaray vardı. Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu ve kiralık istiyordu oyuncuyu. Kiralık zorunlu opsiyonuyla göndermek, yani opsiyonun kendilerine kalmasını istiyordu takımı.

0: gündeme olduğu söylenmedi. Okan Hoca da bu transferin olmayacağını dile getirdi. Zaten Galatasaray planına baktığımız zaman Okan Hoca'nın benle olan röportajı ve daha sonraki açıklamana baktığımız zaman Galatasaray bir kere kanat oyuncusu alacak. Sol kanat oyuncusu alacak. Direkt santrafor alacak. 10 numara mevkisine bir transfer alacak ve 10 numara mevkisine parayı gömecek. Tabiri caizse yani direkt.
1: O da beklenen malum isim.
0: Halk dille konuşuyorum. O da beklenen malum isimlerden bir tanesi Bruno, evet. Fernandes, bir tanesi Can Uzun. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu Bruno Fernandes'le temas geçtiğimiz dönem devre arasında olmuştu. Hatta bu ilk teması da Alspor ekranlarında biz vermiştik, ben vermiştim. Bu temas artık ayyuka çıkmaya başladı ve Galatasaray bu temasla beraber Bruno Fernandes'in maliyeti üzerinden bir oyuncuyu getirmenin ne maliyeti olabilir onun üzerinden bir çalışma haline geldi. Hatta biliyorsun o güzel röportajda, o olay röportajda ben Okan Hoca'ya şunu sormuştum. Hocam ben bu soruyu size Galatasaray teknik direktör değil de Galatasaray taraftarı Okan Buruk olarak soruyorum. Can Uzun'u mu istersiniz yoksa Bruno Fernandes'i mi istersiniz taraftar olsanız dedim. Ben her ikisini de isterdim demişti. Yani buradaki taraftarı da bir tarafa bırakıyoruz. O konuca aynı zamanda Galatasaray'ın teknik direktörü. Yani listenin geniş listesinde bu iki ismin olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki isim üzerinden maliyet hesabı yaparsak Can Uzun transferini ben Bruno Fernandes transferinden bir adım, yani ufak bir adım daha önde görüyorum. Çünkü orada Bruno Fernandes için istenilen bedeller biraz yüksek, fiyatları, maliyeti biraz yüksek boyuttaydı. Can Uzun'un hem genç olması hem gelecek vaat etmesi hem de 60 milyon eurodan başlayan bir transfer süreci Galatasaray'ın teklifi 25 milyondan biraz da arttırma sürecine kadar gitti. Ben bu süre ilerleyen süreçlerde Can Uzun transferinin biraz daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda zaten Galatasaray'ın ana planlamasına baktığınız zaman Osimhen'in çevresine, yani Osimhen'e göre bir takım kuruluyor. Ve kimya bunun üzerine, oyuncu üzerine gidiyor. Ben öyle bir denklem içerisinde Can Uzun'da iyi bir adaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
2: Gelen sorular arasında sevgili Emre Eren'e de birazdan lafı vereceğim, sözü vereceğim. Lemina çok soruluyor. Lemina'nın durumunu çok merak ediyor.
1: Tabii, evet, yayın öncesi de konuşmuştuk. Onu da bir anlatabilirsen.
0: Yayın öncesi ben Başakşehir'li yöneticilerle de konuştum. Hatta başkanla da konuştum. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la da konuştum. Başakşehir As Başkanı Mustafa Saral'la da görüştüm. Ama ilk önce Lemina'nın sürecini söyleyelim. Şimdi Lemina'nın süreci şu şekildeydi Galatasaray'da. Galatasaray Lemina ile devam etmek istiyordu. Okan Hoca da zaten röportajda vermiş olduğu mesajlarda Lemina'nın antrenmanlarını yaptığını, tesislerde olduğunu ve devam etmek istediğini dile getirmişti. Hatta ikinci sorum şu olmuştu. Yani Galatasaray'da Lemina sürecinde Lemina özellikle rotasyonda kullanabilecek oyuncu pozisyonundaydı. Yani stoperde kullanabilecekti, orta sahada kullanabilecekti ve sağ bekte kullanabilecek çok gönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Okan Hoca almak istediğini ve bu oyuncuyla devam etmek istediğini de getiriyordu. Galatasaray'da transfer komitesindeki isimlerde Lemina ile anlaşma aşamasında gelindiğini söylüyordu. Ve devam edeceğini söylüyorlardı. Ama şu anki süreç biraz tıkanmış vaziyette. Yani Lemina'nın yarın Galatasaray'la anlaşma imzalayacak gibi haberleri olacağını düşünmüyorum. Ama olmayacak, bitti söylenmenin de gerçeği olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ki Lemina'ya ilgiler var. Özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgisi olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu anlamda Galatasaray bu transferde hem Bundesliga'dan hem Premier Bundesliga'dan da belki bir ilgi olabilir oyuncu üzerine. Ama ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Arap Yarımadası'ndaki ilginin daha fazla olacağını düşünüyorum. Ama Lemina sürecinin biraz tıkandığını söylemek gerekiyor. Ve bu arada bugün çıkan haberlerde Lemina ile ilgili Başakşehir'in bir ilgisi olduğu şeklinde haberler çıktı. Ben kulüp yetkiliyle görüştüm de, başkan ve as başkan üzerinde görüştüm de Lemina ile ilgilerinin olmadıklarını dile getirdiler. Tekrarlıyorum. Lemina transfer sürecinde Galatasaray'la yeni sezonda yeni anlaşma yapma sürecindeki olan Lemina ile Başakşehir'in ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmıyor. Bunu birinci ağızdan direkt aldığımı söylemek istiyorum. Ama şu da bir gerçek.

0: Lemina ile Galatasaray anlaşamadığı takdirde bu bölgeye U23 kategorisinde Fransa'dan bir oyuncunun da gündemde olduğunu öğrendim. Mukau bu oyuncu da. Ama onu da hem Bundesliga hem Premier Lig'den talepleri var oyuncunun. Bu sürecin biraz daha böyle biraz süreceğini söylemek istiyorum. Ama şu bir gerçek, yani ne bilerle ne anlaşıldı ne de anlaşmaya yakın bir durum söz konusu değil şu an için.
1: Emre Eren, sen neler eklemek istersin Galatasaray ile ilgili? Mauro Icardi'nin ayrılığını konuştuk, transfer iddialarını konuştuk, söylentilerini konuştuk.
2: Türkiye'den gerçekten Avrupa'da ses getirmiş, yani gol fırsatlarını çok net bir şekilde değerlendirebilen ve Galatasaray'a geldiği ilk sene muhteşem bir performans sergileyen bir oyuncu geldi geçti diyebiliriz. Yani çok değerli ve önemli bir oyuncuydu. Aslında bazı arkadaşlar da şöyle bir söylemde bulundu, o da hoşuma gitti. İki sene Galatasaray'ı taşıdı, iki sene de Okan Buruk ve Galatasaray takımı da Nevine'yi taşıdı. Söylemleri var, Icardi'yi taşıdı. Evet. Icardi'ye geçmem lazım öncelikle. Evet. Icardi çok değerli bir oyuncuydu. Yani çok önemli bir oyuncuydu. Gerçekten Serhan, yani Türkiye liglerine gelmiş, son vuruşu en doğru yapabilen, o kilit pozisyonlarda o kafa vuruşlarını çok net yapabilen, Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir oyuncu.
0: Ama ne zamana kadar? Senden daha iyi esini gelene kadar.
2: Gelene kadar. Bir de sakatlanana
0: futbol
2: kadar.
0: Futbol böyle aslında, bir işte süreklilik, sen de biliyorsun.
2: Tabii ki futbolda
0: burada sen oyuncu... Sen zamanın en iyi stoperlerinden bir tanesin, doğru muydu?
2: Burada ya elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyorduk ama Serhan, burada oyuncuya düşüyor bazı görevler. Evet, Osimhen geldikten sonra aslında çok doğru bir ikili oldular. 4-4-2'li formatta çok doğru oynuyorlardı ve sakatlanana kadar, sakatlandıktan sonra işte o süreci doğru yaşayamadı. Yani Icardi bunu doğru başaramadı. Yani burada Galatasaray camiasının...
0: Ama Galatasaray orada o sistemi onlara göre oynatmak zorunda kalan bir Okan Hoca vardı.
2: Evet.
0: Yani o sistem o değildi, o Galatasaray
2: değildi
0: sistemi
2: aslında. Ama iki oyuncudan da vazgeçemiyordun. O kadar büyük bir santrofor var ki elinde, seni iki sene şampiyon yapmış, çok önemli goller atmış, onun üzerine çok çok değerli bir santrofor daha geldi ve Okan Buruk bu formatta deniyordu, bu oyunu deniyordu ta ki sakatlanana kadar. İşte sakatlandığı süreçte aslında Galatasaray orada biraz rahatladı sakatlık sürecinde. Yani Osimhen'i tek kullandı, bütün maçlarda Osimhen'i oynattı, yani Osimhen'den performans almaya başladı. Burada oyuncu biraz kendine bakacaktı bence, kendine ihanet etmiş bir oyuncudur bence Icardi. Yani o hayatıyla, yani yaşadıklarıyla, o serüveniyle çok değerli ya, çok önemli ya. Mesela Icardi mi, Osimhen mi? Hep bana o soruyu sormuşlardı geçen sene. Gol vuruşu anlamında ben Icardi, Osimhen'in çok daha üzerine koyarım. Ama oyun görüşü, oyun temposu ve o aidiyet, onu sorduğun zaman Osimhen bambaşka bir yere koyarsın Osimhen'i. Ya baktığın zaman böyle bir ikili ya herkese nasip olmaz. Gerçekten bu Galatasaray yönetiminin ciddi bir başarısıdır. Önce Icardi'yi alıp çok doğru işler yaptırıp sonra Icardi'den performans alamayacağını düşündüğü anda Osimhen'e sarılmak. Bu değerliydi bence Galatasaray adına. Çok da doğru işler yaptılar. Ben burada Galatasaray camiasının, teknik direktörün ve yönetimin hiçbir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Burada Icardi bunu kendini irdelemesi lazım. Yani o sakatlıktan çok kötü döndü. Bir de Icardi'nin şöyle bir problemi vardı Serhan. Ya o kadar ciddi bir sakatlık süreci yaşamışsın. Takımın sana ihtiyacı var ama kendine bakmıyorsun. Yani bir izin gününde Icardi herkesten önce uçağa binermiş, herkesten sonra antrenmana gelirmiş. Ya bu olmaz. Profesyonellikte bu olmuyor maalesef. Olmadı da zaten. Yani çok bekledi. Aslında Galatasaray'dan işte oynama garantisi de bekledi diye duydum. Oynama garantisini Galatasaray'a bu şekilde veremez sana. Son haftalara baktığımız zaman 1-2 maçta o saman elevi gibi parlayan özellikleri ortaya çıktı ama bazı maçlarda performans anlamında, o fizik kalite anlamında çok geride kaldı. O yüzden de ayrılık kaçınılmazdı Galatasaray adına. Ama tabii ki şarkılar yazıldı onun adına. Çok değerli işler yaptı. Ya attığı golleri, aklıma gelen golleri var. Çok önemli goller attı. Galatasaray'a çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Galatasaray'da herhalde iyi bir uğurlama yapacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Icardi isterse yapar.
2: Yani evet, Icardi isterse.
0: Zeytin dalını uzattı.
2: Lemina yani gerçeğini de...
0: Söylediği gibi, yani herkes burada tatil yaparken o sürekli bir arkasından konuşmak olmasın ama gezmeyi seven bir arkadaşımız.
2: Ama gerçekten çok seviyor. Yani bu işte futbol bunu kaldırmıyor ya. Yani futbol, atletizm çok ön planda olacak. Kendine gündür, çok iyi bakacaksın, bugün değer vereceksin, gümbür gümbür geleceksin ki Galatasaray

0: takımı da ya o güne kadar mesela Icardi konusunda Galatasaray takımı ciddi şekilde fedakarlıkta bulundu. Tabii ya 10 milyon euro maaş verdi. Hiçbir oyuncusuna bugüne kadar Galatasaray takımında hiçbir oyuncu 10 milyon euro maaş almadığını düşünüyorum, değil mi? Sen benden çok daha iyi bilirsin. Camianın içinde bir birey olarak bunları çok daha iyi bilirsin ama Galatasaray takımı her yıl ona 10 milyon maaş vererek bonusları da üzerine katarak çok ciddi bir yatırım yaptığını düşünüyorum ama işte burada oyuncu maalesef kendi bazı hayatından ödün vermediği için tabii performans anlamında düşükte kaldı. Lemine'ye gelecek olursak ben şunu görüyorum Serhan, yani geçen yıl özelinde baktığımız zaman Galatasaray takımının son 1,5 ay evet çok fazla maç oynamasına da ona da bağlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok o korakor mücadele oynadı Galatasaray takımı. Çok önemli rakiplerle oynadı. Çok önemli rakipleri çok rahat bir şekilde geçebildi. Ama baktığımız zaman Torreira, Lemina, Sara üçlüsünden çok fazla faydalanamadı. Özellikle son 1,5 ayda oyuncular yoruldu, performanslar düştü. Bence Lemina'nın buradaki yaşadığı sıkıntı da bence biraz buraya bağlıyorum ki Galatasaray herhalde oraya zaten Leslie'yi bir transfer girişiminde bulundu ve aldı. Oraya da ciddi bir transfer yapabileceğini düşünenlerdenim. Ama Galatasaray'ın bence en önemli transferi şu olacaktır. Galatasaray yıllardan beri omurgayı çok doğru yapabilen bir kulüptür. Yani kalecisinden başlayıp o çift stoperi, o 6 numarası, 10 numarası ve santroforunu çok doğru yapılandıran bir kulüptür Galatasaray takımı. Mertens'ten sonra orada ciddi sıkıntılar yaşandı. Hatta orada Yunus'u kullandı.
1: İlkay.
0: Zaman zaman olmadı. İlkay'ı kullandı. Sara. Zaman zaman olmadı. Sara'yı kullandı ama o performansı, o beklentiyi gerçekten karşılayamadılar. Senin söylemlerin olursa ki aldığım bir duyum da bu. Yani Bruno Fernandes transferi olursa ya da Can Uzun transferi olursa Galatasaray'da önemli işler olacaktır diye düşünüyorum.
2: Peki şu da sorulanlar arasında Galatasaray'da stoper mevkii çok merak ediliyor. Davinson Sanchez gidecek mi, kalacak mı? Gittiği takdirde şu anda konuşulan bir isim var Juventus'ta. Bremer için iddialar var. Serhan Türk, sana bu soruyu sorayım. Bremer ilgisi var mı Galatasaray'ın bu oyuncuya? Sanchez gidecek mi, kalacak mı?
1: Söz tabii sende. Sanchez'e bir ilgi var. Bu ilgi artık hat safhaya gelmiş vaziyette ve Komo'nun net bir şekilde Sanchez'i istediğini biliyoruz. Hatta söylenen rakamlar Galatasaray'ın beklenti içerisinde olduğu rakamlar değil. Ve Okan Hoca'nın da isteği Sanchez'in Türkiye'de kalması, İstanbul'da kalması, Galatasaray'da kalması ve Galatasaray'da güzel bir sezon daha geçirebilmesi. Bu anlamda ben tekliflerin çok ciddi boyutlara gelmediği takdirde Galatasaray'ın bu transfere sıcak baktığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray ve Okan Hoca oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Evet, ama şu da bir gerçek. Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman özellikle kanat, 10 numara, yedek santrafor, orta, bir de ondan sonra bu transferleri bitirdiği takdirde bir stoper tandemine de bir ekstra bir oyuncu bakıyor. Onu da söylemek istiyorum. Ama şu an için Komo'ya ya da Davinson Sanchez için gelen teklifler Galatasaray'ın kabul edeceği teklifler değil. Bu teklifler ilerleyen zamanlarda daha da fazla olursa Galatasaray hem oyuncuyla görüşür ve ona göre de planlamasını yapar. Şu anda Davinson Sanchez takımda kalacak gibi planlaması var Galatasaray.
0: Serhan Türk'ü yakalamışken sormak istiyorum bunu. Bir Kim Min-jae olayı döndü bir ara. Yani bunda bir
1: herkes
0: gerçeklik var mı?
1: Yani olabilir mi sence? Dönüyor.
0: Galatasaray için konuşuldu bir ara da yani o çok kafama takıldı. Yani bu tarz bir stopere ihtiyacı var mı Galatasaray'da?
1: Şimdi Galatasaray için herkes bir oyuncu söylüyor. Herkes bir oyuncu yani zikrediyor. Brahim Diaz, işte Bruno Fernandes, Yentes, yani çok fazla isim konuşuluyor. Ama Galatasaray'ın şu an planlamasına baktığımız zaman Okan Hoca'nın da özellikle ön alanda istediği oyuncuları hallettiği takdirde arka tarafa bakacak ama şu an için planlamasına baktığımız zaman asıl öncelik transferlerine giden bir Galatasaray var.
0: Doğru.
1: Ama ben Kim Min-jae'nin ismini çok fazla duymadım.
0: Öyle bir söylenti çıktı. Ben dedim acaba hani Galatasaray bu oyuncuyu, çünkü Abdülkerim'le ilgili de hani önümüzdeki yıllarda artık yavaş yavaş o bölgeye bir oyuncu seçebilir misin? Çünkü
1: işte senin söylediğin gibi işte bu futbol anlık yani tabii. Şu an tabii
0: futbolda
1: ki,
0: Serhancığım, dün yoktu, futbolda dün vardı. Hiçbir zaman olmadı.
1: Tabii ki.
0: Hep bugün ve yarın var. Bugün ve yarın iyiyseniz işiniz devam eder.

0: Ama düne baktığınız zaman zaten en büyük kaybınız orada olur. Düne baktığınız zaman işte ben geçen sene müthiş bir performans sergilemiştim. Bu sene de onu yapacağım. Ama o fizik gücünüz, o mücadele gücünüz buna uygun değilse maalesef olmuyor. Galatasaray takımına baktığımız zaman ben de katılıyorum. Davinson'dan Galatasaray'ın ayrılması Galatasaray adına büyük bir kayıp olur. O rakamlara nasıl stoper getirirsin? Bir de şöyle bir gerçek var. 4 yıl şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden biriydi Davinson.
1: Ama bu süreç şunu şöyle okumak lazım şimdi. Davinson sürecini şu şekilde okumak lazım. Oyuncu gitmek istiyor mu? Oyuncu da geçen sene bir teklifler vardı.
0: Sanki oyuncu, gitmek istiyor oyuncu, gibi bir...
1: Geçen sene maaşına zam yapıldı.
0: Ama yapılan zam da onu tatmin etti mi?
1: Nasıl etmedi ya? Yani şu an Avrupa'da bu paralar alamazlar.
0: Alır mı?
1: Alamazlar ya. Nasıl alacaklar şimdi? Şöyle düşünelim. Yani halk diliyle konuşuyorum. Yani kılçıksız paraları var burada.
0: Tabii temiz.
1: Öteki tarafa gittikleri zaman ne olacak? Vergi %40 vergi. İşte evliysen %40, bekarsan %50 vergi düşüyorlar ana parada. O şekilde paralar alınacak yani.
0: Ama mesela Davinson şunu bence hak ediyor. Oynamış olduğu futbol. Çünkü oyunu arkadan kurması, özellikleri, hava hakimiyeti, o savunmada doğru duruşu, o Avrupa'daki o üst düzey takımlara karşı çok savunma ikilisi çok değerli ve önemlidir futbolda. Yani orada bir ikilide bir problem yaşadığınız takdirde o maçlarda çok zorlanırsınız. Burada Galatasaray çok fazla SOS vermedi bence bu savunma birlikteliğinde. Ya yani biraz da oyuncunun da hakkıdır ya. Şimdi hani diyorsun ya hani geçen sene bu oyuncuya biraz daha işte
1: ama her sene de takviye yapılmaz ama
0: oyuncu
1: yani.
0: Da şöyle düşünüyor olabilir.
1: Şimdi orada maaş dengesini de iyi yapabilmen lazım.
0: Mutlaka.
1: O bölgedeki oyuncu mesela Torreira'ya yeni zam. Yani buna benzer süreçler oluyor.
0: Geçen sene Barış'a yapılan bir zam vardı. Osimhen'in aldığı önemli bir para var.
1: Evet, şöyle
0: ama Osimhen'i herkes ayırmış
1: Türk
0: durumda.
1: Futbolcular Türk parasından, bizim kendi paramızdan alıyor. Evet. Yabancı futbolcular Euro bazından evet. paralar alıyorlar.
0: Ama bunu yıllarca yaşadık biliyor musun?
1: Ya yaşadık da yaşadık yani. Hani ben
0: bizim dönemimizde bile yaşadık.
1: Şu var Galatasaray'ın bek kendisi Davinson için 30 milyon ve üstü bir bedel.
0: Mesela diyelim ki 30 milyon euroya Davinson'u sattın.
1: Alırsın, istediğin oyuncuyu alırsın.
0: Alır mısın?
1: Yani alırsın. Niye almasın?
0: Ama
1: ya?
0: Bak şimdi.
1: Şimdi oyuncu da gitmek istiyorsa oyuncu zaten bir şekilde tutamazsın.
0: Tabii oyuncu yani ne oldu orada mesela kafaya Nelson, koyduysa.
1: Nelson. Ya sen Nelson'a çok önemli teklifler vardı. İstediği fiyatlar gelmedi. Hep beklenti 25 milyon euroydu. En son gelen 13 milyon euro teklifleri vardı. Ondan sonra oyuncuyu satmadın. Dedin ki sezon sonu göndereceğim sana dedin. Sezon sonu yana kadar oyuncuyu kullandın.
0: Ciddi bir zarar etti o konuda.
1: Ya ondan sonra ne oldu? Oyuncu küstü. Evet. Şu an geliyor yüzü beş karış.
0: Evet.
1: Ya böyle bir şey yok ki. Sen bu oyuncuya nasıl zaman geçeceksin? Biz her sene ne haberi yapıyoruz? Nelson yine mutsuz.
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz? Listede göndereceklerin ilk sırasında Nelson.
0: Nelson var.
1: Nelson'a bakıyoruz. Görüntülerde suratı asık. Kenarda bekleyen bir oyuncu pozisyonunda.
0: Aslında Davinson.
1: Yani işte yani bir balın ederinde göndermen lazım.
0: Tabii değerini
1: ama
0: bulduğu zaman
1: de kulüpleri tatmin edici fiyatlar olması lazım. Davinson Sanchez'in bedeli bellidir. Galatasaray o bedele geldiğinde oyuncu da gitmek isterse
0: yolunu açar.
1: Ama geçen sene Galatasaray barış süreci vardı. Barış Alperen için 40 milyon euroluk bir dolarlık evet. bir teklif geldi. Ve dediler ki çektiler biz güzel bir takım kuruyoruz. Bu takımın en önemli parçası sensin. 40 milyon dolara buraya gideceğin 10 milyon dolar maaş alacaksın. Tamam eyvallah. Abi biz seni önümüzdeki sene istediğin kulübe göndeririz. Senin oynayacağın takım Avrupa takımı deyip hocası da ikna etti ve oyuncu kaldı. Ve ne oldu?
0: Bu sene gelir mi
1: Barış
0: o teklif?
1: Barış olağanüstü bir evet. futbolcu pozisyonuna girdi.
0: Yani bu sene gelir mi o teklif?
1: Tabii gelir.
0: Gelir
1: yani.
0: Değil mi?
1: Ya ama şu an için gelen tekliflere baktığımız zaman çok fazla talep gören oyuncu Davinson Sanchez. Ve direkt Como'dan gelen de bir teklif var oyuncu için.
0: Sane ile alakalı
1: bir teklif yok.
0: Sane ile alakalı düşüncen de. Yani son Dünya Kupası'nı izledin.
1: Sane iş yapar. Yani
0: Sane çok önemli bir oyuncu
1: Sane
0: aslında.
1: Sane çok kaliteli bir oyuncu. Çok da gerekli bir oyuncu. Ben bu anlamda Sane'nin bu sene kendini daha da fazla aşacağını ve oyun planında Okan Hoca'nın elini çok fazla rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir oyuncu ki ne zaman ne yapacağı ve
0: skor
1: değiştirebileceği çok belli olmayan ama kalitesi anlamında olağanüstü bir kaliteye sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben ilerleyen zamanlarda Sané'den çok etkili bir Okan Hoca'nın çok etkili bir Sané silahı olacağını düşünüyorum.
0: Ben mesela Dünya Kupası'nda son lig bitmeden önce baktığım Sané ile Dünya Kupası'ndaki Sané arasında çok ciddi bir fark yoktu. Ama Sané kumaş olarak Avrupa futbolunda ses getirmiş